0: gündemin belirlenmesi konusu. Gündem belirlenmek kapitalizmin en önemli özelliği. Yani daha doğrusu aslında bütün büyük ideolojiler gündem belirleme yeteneklerine göre ilerliyorlar yani. 12 Eylül'den sonra gündemi öyle bir belirlediler ki geriye kalan gündem önemsiz oldu. Hatta daha önce kendisini önemli adam hissedenler hepsi önemsiz adam olduklarını birdenbire anladılar yani. Televizyonlarda mesela konuşuyor adam, bağlanıyor. Birisi ona önemli, yani herhangi bir gibi Muhammed bir saniye diyor, ben generalim diyor, sen bana diyor paşam diyemezsin diyor. Horozlanarak kendisini hatırlatmaya çalışıyor adam yani. Ben kaç tane böyle acınası durumla karşı karşıya kaldım yani. İzledim kendim yani, üzüldüm yani adamın haline yani. Adam artık ben önemliyim diyemiyor. Öbür tarafta ona ya işte böyle idare ediyorlar yani. Bunun hepsi bu ayarların değiştirilmesiyle oldu. Ama bu ayarlar öyle bir değiştirildi ki yani toplumun da birazcık susadığı bir şeymiş gibi geldi bana. Şöyle düşünüyorum, bir taraftan yani ben Gümüşhaneliyim mesela. O zaman 15 bin nüfuslu olan bizim Gümüşhane'nin içerisinde terör olayları olmaya başladı yani darbeden önce. Yani bizim orada herkes birbirini tanır. Yani bir polise bile gerek yoktur hatta. Ben hiç suç işlendiğini duymadım yani. Bütün hayatım boyunca Gümüşhane'de bir suç işlendiğini duymadım yani. Ya saflığından olabilir ama bence öyleydi yani. Orada bile olay oldu ve en son ondakiler de baktılar ki o zaman onlar da katıldı. Herkes katıldı bu meseleye. Bir defa oradan bir pay aldılar. İkincisi yani alttan bir insan kitlesi geliyor. Bunlar zengin olmak istiyorlar, iş yapmak istiyorlar yani. Türkiye'de yukarıda bir şey var, iktisadi bürokrasi var. Ne bunlara izin veriyor ne de ileri gidecek olan diğer insanlara da başka yerle işbirliği yapmazlarsa onlara da izin vermiyor. Yani Türkiye'nin burjuvazisi de kilitlenmiş durumdaydı. Yani bir şey yapmak, mesela herhangi bir kimseye söyleseniz ki efendim niçin şu yatırımı yapmıyorsunuz önemli sorsanız, ben mesela zengin tanıdıklarım var, onlara sorardım zaman zaman. Biz şey yapamayız, satamayız, edemeyiz falan filan derlerdi yani. Bugün onların çocukları yapıyorlar, ediyorlar, satıyorlar yani. O psikolojik bir şey yani. O barajı açtırdı özel insanlara. Yani Türkiye'nin tekstil sanayi dediğimiz sanayi bugün Türkiye.
1: 90'lar.
0: Ya inanılmaz yani. Hatırlayın değil mi önceki yani insan bir iş doğdu işte neydi? Basma ve şey üretiyor. Sümerbank gibiydi yani. Bugün her şehirde bir Sümerbank'tan daha büyük fabrikalar var yani. İnanılmaz bir şey. Yeni markalar türetiliyor. O alışveriş merkezlerinde gördüğümüz markaların çoğu Mert Türk markasıymış. Ben bilmiyorum onları yani. Türkiye'de üretiliyor onlar yani. Bambaşka bir kapı açıldı. Onların çocukları, onların etrafındaki insanlar şekillendi vesaire. Üniversiteler bakımından öyle. Hepimiz aşağı yukarı yurt dışına gitme imkanı bulduk. Devletli veya devletsiz, yani dünyada neler olup bittiğini gördük. Ve onları buraya getirmek istedik bir de bir kısım şeyleri. Mesela bugün Tayyip Erdoğan düşünün ya. Tayyip Erdoğan Türkiye'de bir azınlık kesimin ağzını sular akarak Paris'te, Londra'da gördüğü her şeyi Türkiye'ye getirdi yani. Yani oradaki metrolara binip metro duraklarına ağız açık seyreden insanlar bugün İstanbul'daki metro duraklarına girdikleri zaman ağızlarını hiç kapatamıyorlar artık yani. O kadar enteresan şeyler oluyor Türkiye'de değil mi? Boğazın altından iki defa geçtik. Yani trenle geçildi yani işte şeyle arabalarla geçiyor.
1: İstanbul
0: yani,
1: metropol oldu.
0: Muazzam şeyler oldu. Bunların hepsi
1: sadece İstanbul değil tabii Türkiye.
0: Kenan Erdem ve ekibinin kontrollü liberalizmini Özal Türk toplumu için bir fırsata çevirdi.
1: Türkiye'de muhteşem bir imar hareketi oldu bir uçtan bir
0: uca. Birçok şey gerçekleşti. Yani neredeyse değil mi şeyden yani Van'dan ta İran sınırından başlayıp Edirne'ye kadar hemen hemen aşağı yukarı şehirler benzeşti. Evet. Stadyumları, yolları, havaalanları şey inanılmaz bir şey oldu. Bu nasıl gerçekleşecekti yani? Bu yani şeyle mi olacaktı? Uygun adım marşla mı gerçekleşecekti yani? Yani sağa dolu sola dönerek mi olacaktı yani?
1: Evet,
0: öyle bir şey değil yani. Bunun kendine özgü psikolojik şartları var yani.
1: Dünyada dolaşmış bir yabancı demişti. 70'lerde Kahire gibi bir yerdi İstanbul şeyi yani imkanları
0: evet.
1: Ama 2000'lerin yarısında buradaydı. Şimdi burası bir şey olmuş dedi.
0: Daha olacak, daha da olacak, daha da güzel olacak.
1: Metropol, yani. Büyük bir metropol.
0: Evet, her türlü imkanı olan bir metropol yani. Evet. İnanılmaz maşallah. Daha da büyük şey, hayal dünyası olsun. İmkan var yani, olabilecek şeyler bunlar.
1: Sonuçta neoliberalizm, emperyalizm

0: vesayet. Ama bizim de içerimiz içeride, iç dinamiklerinde, dinamiklerimizde, işte diş macunun içerisinde para götüren bir milletten bir değişim arzusu vardı ve bunlar evet, bütünleşti öyle. Diyorsunuz.
1: Ben hem öyle diyorum hem de şunu söylüyorum. Akıllı insanlar, akıllı devletler, iyi yöneticiler ilişkide bulundukları her kültür ve ideoloji her neyse ülkeden bir şey alırlar. Menderes komünist miydi? Menderes Amerika'ya tabii ki Stalin'den çok daha yakındı, hepsinden daha yakındı. Ama Menderes Türkiye'ye Amerikalılara kurduramadığı fabrikaları Rusya'ya kurdurdu. İyi, kötü mü etti, suç mu işledi yani? Bundan dolayı başına gelen işlerin bir kısmı da oldu yani. O alüminyum fabrikaları, demir çelik, rafineri. Putin niye diyor ki benim diyor İzmir rafinerisinde resmim var diyor yani. Çünkü Rusya kurdu da onun için. Amerika niye kurmuyormuş onun rafinerileri? Çünkü Amerika bu bürokratik vesaire eliyle daha sonra da sadece Türkiye'den dışarıya rant aktarmak için bunları kullandı yani. Herhangi bir yüksek teknolojiyi Amerika Türkiye'ye vermiyor. Bugün de vermiyor yani. Bakın nükleer santralimizi yine Ruslarla yaptık yani. Biz yani evet. Şey miyiz? Rus şey miyiz yani? Yandaşımız yani.
0: Haklısınız. Orada şunu da sorayım. Bu arada kaç dakikamız var arkadaşlar? İşitmedim. 9 dakikamız var. Evet. Şimdi bu neoliberalizmin içerisinde yine bürokrasinin bir kısmı da onun içinde, değil mi? Tamamen
1: tabii, tabii, tabii.
0: Şey değil. Fakat o dönemde çıkan iş adamı profili de aslında yani 12 Eylül'den sonra çıkan iş adamı profili evvelden olan ve daha büyüyen ve eklenenlerde o kontrollü bürokrasinin yanında yürüyen adamlardı. Çünkü biz sonra bir de şu tartışmaları işittik. Yeşil sermaye, yeşil olmayan sermaye diye. Yani o alan, o neoliberal alan Türkiye'de herkese açılmamış
1: gözüküyor. Evet öyle. Yani 12 Eylül'ün ilk zamanlarında Türkiye'de Cumhuriyet Gazetesi'nin başını çektiği müthiş bir saldırı vardı yeşil sermaye diye. Yani tek tek insanlara
0: işliyorlar. Çorbacıların bile listesi çıkmıştı evet. 28 Şubat'ta.
1: Evet, listeler yayınlıyorlardı. Bu dindar, bundan satın almayın, bu yeşil sermaye falan filan. Yani neticede bunlar bu yine Bernard Lewis hikayesinin bir devamı bunlar yani. Bunlar Türkiye'de muhafazakar insanların. Yani muhafazakarlığı geniş anlamda kullanıyorum ben. Yani muhafazakarlığı üzerinde de çalışmak gerekir. Bu şey gibi değil yani. Dindarlar sadece muhafazakar değil. Birçok geniş kitleleri kapsıyor. Tabii içinde manevi değerler, girişimcilik, serbest piyasa, ondan sonra ülkenin kültürüne, sanatına, eserlerine değer veren bir geniş şey bakış açısı. Bakıldığı zaman çok geniş bir kitle bu. Yani Türkiye'nin yaklaşık %70'ine ulaşan bir kitle. Bu kitlenin içerisinde çok sayıda yetenekli insan kendilerini ifade edecek imkanlara sahip değillerdi. Çünkü 12 Eylül'den önceki olay, yani 12 Eylül'ü burada her defasını düzeltmek zorunda kalıyorum. Yani onu olumlamakla ilgili bir şey değil. O zaten başka bir konjüktürün dayattığı bir şey. Kendi kendine bir şey değil yani. Dolayısıyla bizim 12 Eylül iyidir dememiz ancak liberalizm iyidir demek anlamında gelir veya Amerika iyidir demek. Öyle demiyoruz biz. 12 Eylül'ün sonucunda ortaya çıkan şeylerden Türkiye ne kadar yararlandı? 12 Eylül'cüler bunu niye yapmak zorunda kaldılar?
0: Evet ama yararlanması için de epey beklemesi gerekiyormuş gerçek
1: şeye
0: anlamda.
1: Şeye bağlayacağım.
0: Evet buyurun.
1: Şu yeşil sermaye hikayesine. Yani ha. Bu arada geride donmuş bir biçimde bütün varlığını bürokrasi ve devleti soymakla devletten elde ettiği gelirlerle geçinen bir kesim var şey Türkiye elinde tutuyordu 1980'e kadar. Ve diğer insanların da yani şeyin bilmiyorum Çetin Altan'ın mı zannediyorum sözüydü. Babam kendisinden çok fazla kazanana hırsız, az kazanana da aptal derdi diyor. Böyle bir sözü var yani. Düşünün böyle bir kafaya sıkışmış insanlar yani. Şey gibi herkesin gelirinin yıllık bir katsayılarla açıklanması gibi bir şey yani. Örtülü bir şey. Sosyalizm hikayesindeler yani.
0: Ama şöyle bir şey olmuştu. Şimdi sizinle konuşurken hatırlamaya başladım. Sonuçta bu neoliberal, neoekonomik, neoliberal sistem, yanında vesayet, daha düne kadar var olan vesayet sisteminin, mesela iş adamları örgütü de, ben hatırlıyorum yani siyasilere not verdirtirdik, konuştu işte filanca lideri nasıl buldunuz, şunu nasıl buldunuz.

0: yaptınız diye not verirlerdi. Ve ara ara rapor hazırlarlardı. O raporların hiçbiri vesayet sistemiyle karşı karşıya gelen raporlar değildi.
1: Evet.
0: Sadece Kürt meselesi

0: güç var orada. Bir şey söyleme müsaade edin.
1: Buyurun.
0: Belki sanırım şöyle düşünelim. Yani Türkiye'nin kendi potansiyeli var. İnsan yeteneği var, geçmiş tecrübeleri var, ambiyansı var, kendisine göre hayalleri vesaire falan var. Birisinin bunu dizginlemesi lazım. Yani dizginleme kelimesini, bright yani, çekmesi lazım dizginlerini. Bu bürokrasinin görevi bu dizginin. Dizginin kendisi zaten. Onun birisi çekmiyor. Kendisi dizgin olmuş zaten yani. Ona bir tür şey gibi, hareketli dizgin gibi yani şey, canlı dizgin gibi bir şey yani. Onunla beraber kim hareket ederse etsin hiçbir şey fark etmiyor yani. Hepsi onun sıralamasına girmek zorundalar. Aksi halde o dizginin önemi kayboluyor. Onun yerine bir başkası gelecek yani. Dolayısıyla adam aslında sadece kendisi için de mücadele ediyor. Yani varoluş mücadelesi veriyor orada. Onun da kendi imtihanları var. Kimse kimseye bedavadan bir iş vermiş değil yani. Bir maliyet yüklemişler ona.
1: Evet.
0: Şimdi burada söyleyeyim. Neoliberalizm dediğimiz şeyi böyle bitirmek istiyorum. Neoliberalizm dediğim şey bugün Siyonizmin tam kendisidir. Bugünkü Siyonist ideolojidir yani.
1: Kaç dakikamız kaldı?
0: Ama böyle başlamadı, ayrı bir mesele ama yani böyle görünmüyordu yani.
1: Son 3 dakika, hay Allah. Çok hızlı o zaman.
0: Yani kritik olan durum budur yani. Neticede evet. Bugün sağ sol liberalizm dediğimiz şey neokon ve neoliberal olarak kilitlendi
1: mesela,
0: kaldı yani.
1: Türkiye'de sol görüşlüler 12 Eylül'ü yerin dibine batırırlar, 27 Mayıs'ı methederler. Ve 12 Eylül'ün halbuki 12 ve bu arada vesayet sistemine karşı olmayanlara hala kanalları, alanları açan bir şeydi 12 Eylül. Yani eğer Türkler daha çok para kazandı, iyi para kazandı, zenginledi deniyorsa bu o sisteme karşı olmayan insanlar için açılan alanda oldu. Öbürleri zorlayarak yaptı.
0: Evet, kesinlikle öyle yani. Hep kendilerine isimler koydular. Niye Anadolu aslanlar diyorlardı?
1: Evet, bunu yani bu ayrıca bir belki de konuşulması gereken bir şey. Bir küçük not daha konuşamadık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Türkiye siyasi hayatı içinde tarihinde azıcık da olsa mağdur olduğu tek dönem.
0: Partisi
1: sadece partisi kapatılmadı. Diğer siyasi partilerin varlıklarına el konulduğu gibi ona da konuldu. Fazladan Atatürk'ün İş Bankası'ndaki %28,09'luk payı da Cumhuriyet Halk Partisi'nden hazineye devredildi.
0: Evet. Ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi epey bir mücadele ettikten sonra geri aldı.
1: 90'ların başında.
0: Evet. Çünkü neden öyle? Çünkü her şeye rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin ürettiği, işbirliği ettiği, onu üreten yani ayakta tutan bürokratik sistem hala ayaktaydı. Ona iade ettiler onu yani. Yani
1: şimdi demin söylediğimin sağlaması yapıldı.
0: Evet,
1: değil
0: öyle
1: mi?
0: Yani.
1: Yani 12 Eylül'ün açtığı yol yeni bir yol değil.
0: O mahkeme kararlarına bakan, evet, orada mütalaa verilmiş mütalaalar okuyan insanlar, o vasiyetname üzerinde yapılan tartışmaları bilen insanlar bunu biliyorlar yani.
1: Yani 27 Mayıs'ta elektriğe, suya, yola ulaşacak yerler ve insanlar kimlerse hani düşünülen, DPT bile yapılırken düşünülen, hatta Metin Toker'in Akis dergilerine bakarak da çıkarılabilir. Cemil Koçak'la yayınlar yapmıştık. O alanın işleri daha kolaylaşsın diye uzun yıllar devam etti.
0: Evet.
1: Sonra bugünün deyimiyle herhalde yerli ve milli olmaya başladı.
0: Tam yerinde bitiriyorsunuz. Bir cümle söylememizin var mı?
1: Estağfurullah.
0: Düşünün ki Özal hiç baraj yapamadan, aşağı yukarı yani yaptı da baraj yapamadan Türkiye'yi elektriğe kavuşturdu. Demirel bütün barajları yaptığı halde Türkiye'ye elektrik veremedi. Bakın Türkiye elektriği Özal getirdi. Özal yani 3 yılda bütün barajları mı yaptı elektrikler? Hayır, barajlar yapılmıştı. Ama barajlar Türkiye'de demin söylediğiniz bürokrasinin izin verdiği insanlara ek destek elektrik olarak gidiyordu. Vatandaşın yoktu. Anadolu'ya Özal elektriği, televizyonu getirdi. İnsanlar bambaşka bir yorum, Özal'ın yorumuyla çıktı. Biz tabii Özal şimdi şampiyonluğunu gibiyiz ama.
1: Akis dergilerine de bakınca niye gitti o elektrik, ne lüzumsuz israf. Ya, 27 Mayıs'ta aynı şekilde israf diye tanımlıyor.
0: Yalçın Pekşen'in Cumhuriyet'te şeyi var. Kahkaha atıyor. Özal demiş ki her eve bilgisayar girecek diye. Her eve bir değil ki. Hepimizin cebine bilgisayar girdi. Yalçın Pekşen'e ne girdi bilemiyorum yani onu yani.
1: Çok teşekkür ediyoruz Hasan
0: Nuri Yalçın Pekşen değilse ya, herhalde yanlış isim söyledim ama yani başka birisi olabilir. Çok özür dilerim. Yalçın Pekşen değilse özür

0: Bilirim yani.
1: Ha, neyse. Peki. Ama birisi söylemiş.
0: Birisi söylemiş. Cumhuriyet'ten birisi. Peki. Tabii ki.
1: Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür Hasan Nuri Yaşar. Bu ülkede bu akşam 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılında anatomisini çıkarmaya çalıştık. Üzerinden sesli düşündük. O dönemki dünya konjonktürü, Türkiye ve sonra nasıl devam ettiği. Haftaya görüşmek üzere.

0: Kendinize inanın. Milletinize ve devletinize güvenin. Hayatta başarılı olma umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. İman ve inanç olduğu sürece imkanın da olacağını aklınızdan çıkarmayın. Hani merhum Necip Fazıl diyor ya, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik, zaman bendedir, mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. İşte üstadın tarif ettiği o nesil sizlersiniz.
1: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20'de 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 2424 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Bir zamanlar plastik, hayatı kolaylaştıran büyük bir buluştu. Hafifti, dayanıklıydı, ucuzdu. Yiyeceklerimizi korudu, tıbbı değiştirdi, teknolojiyi dönüştürdü ve birkaç kuşak içinde dünyanın vazgeçilmez malzemelerinden biri oldu. Ama tehlike şu ki, plastiğin büyük avantajı bugün en büyük sorunlarından birine dönüşmüş olabilir. Çünkü kolay kolay yok olmuyor, parçalanıyor, küçülüyor ve gözden kayboluyor. Yani mikroplastiklere, daha da küçük nanoplastiklere dönüşüyor. Ve maalesef artık onları yalnızca okyanuslarda, sahillerde ya da çöplüklerde aramıyoruz. Bilim dünyası bugün çok daha ürkütücü bir sınırı araştırıyor. Bu parçacıklar vücudumuza nasıl giriyor? Kana karışabiliyor mu? Organlara ulaşabiliyor mu? Beynin koruma duvarını aşabiliyor mu? Anne karnındaki bebeğe kadar gidebiliyor mu? Ve belki de en önemlisi, oraya ulaştıklarında ne yapıyorlar? Çünkü artık soru, dünyanın plastikle kirlenip kirlenmediği değil. Dünya zaten plastikle dolu. Şimdi asıl soru şu, plastik insan bedeninin de bir parçası haline mi geliyor? Bu bölümde gözümüzün göremediği ama hayatımızın her yerine yayılan mikro ve nanoplastiklerin izini süreceğiz. Bilimin bugün bildiklerini, henüz cevaplayamadıklarını ve geleceğimiz açısından en kritik soruyu araştıracağız. İnsan kendi yarattığı plastik dünyayı değiştirdi. Peki şimdi o plastik dünya insanı değiştirmeye mi başlıyor?
1: Plastik modern hayatın neredeyse görünmez bir parçası. İçtiğimiz suyun şişesinde, yediğimiz yemeğin ambalajında, üzerimizdeki kıyafette, evimizde, otomobilimizde. Ama burada mesele yalnızca etrafımızdaki plastik değil,

mesele gözle göremediğimiz kadar küçük plastik parçacıkları. Bunlar suya, toprağa, havaya ve besin zincirine karışarak bilim dünyasının karşısına birçok soru yığıyor. O halde biz de soralım. Ne dersiniz? Biz plastiği sadece kullanıyor muyuz? Yoksa her gün farkında bile olmadan onu tüketiyor muyuz?

0: Biz plastikleri hem kullanıyoruz hem de maruz kalıyoruz. Yani bir şişe suyu düşünelim, plastik suyu düşünelim. İçindeki suyu içiyoruz. Herkes yoğun olarak bunları kullanıyor, özellikle yaz dönemlerinde. Daha sonra su içtikten sonra o plastik şişelere de maruz kalıyoruz. Aslında hem kullanım olarak hem sonrasında onlarla beraber yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Çünkü onların doğa içinde kaybolmaları çok zor olduğundan dolayı mutlaka onlar çevre maruziyetine bağlı olarak bir takım kimyasalları dışarıya bırakabiliyorlar, mikroplastiklere dönüşebiliyorlar. Hatta onun devamında nanoplastiklere dönüşmeleri en riskli olan kısmı, ki vücudumuza aldığımız ve bize zarar verebilecek olan kısımları bu nanoplastik kısımları, ve onlara maruz kalıyoruz. Dolayısıyla hem plastikleri kullanıyoruz hem kullandıktan sonra onlara maruz kalıyoruz.
1: Zaten plastiğin en büyük avantajlarından biri de kullanıcı dostudur. Kişilerin günlük hayattaki birçok ihtiyacını karşılar. Nedir? Hafiftir, deforme olmaz, güvenlidir. Bugün cam taşımanız risklidir çantanızda ama plastiği rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Aynı zamanda nedir? Rahat ulaşılabilir. Bugün çelik termos almak maliyetliyken plastik çok daha ucuz olduğu için biz su şişelerimizi bile plastik yaparız. Dolayısıyla ciddi anlamda plastik tüketimi son yıllarda arttı. Dolayısıyla plastik üretimi de arttı. En büyük risk aslında buradan kaynaklanıyor. Plastik tüketiminin günümüzde konfordan dolayı artması, dolayısıyla bizim plastik absorbe etmemizi, vücudumuza almamızı da arttırıyor riskini de.
2: Haftada bir kredi kartı büyüklüğünde plastik yediğinizi söylesem tepkiniz ne olurdu?
3: Şaşırırdım. Sağlığım için de üzülürdüm.
4: Çok şaşırırdım çünkü farkında olmadığımız çok fazla yerden maruz kalıyoruz.
5: İlk düşüneceğim şey de bu vücutta mevcut olan plastiğin, mikroplastiğin vücuttan nasıl arındırıldığı. Bunun üzerine bir programa geçerdim.
2: Gözümüzün göremeyeceği kadar küçük plastik parçacıkları yediğimiz yemekle, içtiğimiz suyla, hatta aldığımız bir nefesle vücudumuza girebiliyor. Evet, büyük parçacıkların önemli bir bölümü sindirim sistemi yoluyla dışarı atılabiliyor. Peki ya küçük parçacıklar? İşte bugün bilim insanları özellikle mikro ve nanoplastiklerin bağırsak ya da akciğer bariyerleriyle nasıl etkileştiğini araştırıyor. Çünkü bir maddenin vücuda girmesi kadar vücudun onu nasıl uzaklaştırdığı da çok önemli. O halde gelin plastikler dosyasında asıl bilinmeyen noktayı soralım. Plastik vücudumuza girdikten sonra nasıl bir yolculuk yapıyor?
0: Plastik vücuda girdikten sonra farklı yerlerde lokalize olabiliyorlar. Mesela eğer gıda ile girdiyse bu dışkıyla atılabiliyor. Biraz daha büyük parçacıklar haline giriyorsa eğer dışkıyla atabiliyoruz bunu. Eğer solunum yoluyla girdiyse akciğerde birikim yapabiliyor. Çünkü bu nanoplastik dediklerimiz mikroplastik özellikle solunum yoluyla da alınabiliyor. Dış maruziyete bağlı olarak plastiğin girdiği yer, vücuda kabul ettiğimiz yer önemli bizim için. Ya besin yoluyla girebiliyor, gıdalarla girebiliyor, suyla girebiliyor ya da solunum yoluyla girebiliyor. Diğer türlü de vücudumuza temas ederek girebilme yerleri, şekilleri var. Bunlar mikroplastik boyutunda baktığımız zaman epitel bariyerlerimizi geçebilme özelindeler. Şimdi makroplastikler dışkıyla atılabiliyor ama mikroplastik dediklerimiz epitel bariyerimizi, bağırsak epitel bariyerimizi bozarak içeri geçebiliyor. Eğer bir de bağırsak epiteli bozuk hastalar varsa, epitel bozukluğu olan hastalıklarda özellikle, inflamatuar bağırsak hastalıklarında bunların geçişi daha kolay olabiliyor. Zaten bir de orada mikrobiyota bozuksa, bütün koruyuculuğu kaybetmiş olan bağırsak epitelinden bu mikroplastikler geçebiliyor, nanoplastikler geçebiliyor. O zaman dolaşıma, katılma riskleri olabiliyor. Akciğerde de keza öyle. Yine işte kan damarlarına, solunum yollarına girebilme özellikleri var. Küçüldükçe, boy küçüldükçe riski artıyor vücudumuzda.
2: Sizce vücudumuza en çok plastik nereden giriyor? Yediğimiz yemekten mi, içtiğimiz sudan mı, soluduğumuz havadan mı? Ne dersiniz?
3: Bence içtiğimiz sudan olabilir çünkü pet şişelerden içiyoruz genelde, o yüzden olabilir.
6: Pet şişelerden büyük ihtimalle plastik yiyoruz, içiyoruz.
3: Hem hepsinden geliyor, hem de denizdeki hayvanlardan yediğimiz yiyeceklerden, hem de içtiğimiz sulardan, tabii plastik şişelerden.
5: Balıklardan da, çünkü onlar da denizde çözülmüş mikroplastikleri tükettiği için dolaylı yolda olsa almış oluyoruz. Birçok şey var. Dolayısıyla çevre kirliliği olmayan bölgelerdeki ürünleri kullanmak ve cam şişe gibi şeyler tüketmek gerekiyor.
2: Vücudun en sıkı korunan organlarından biri. Şöyle, kan ile beyin arasında zararlı maddelerin geçişini sınırlayan son derece seçici biyolojik bir savunma sistemi var. Kan-beyin bariyeri. Bu bariyer kanda dolaşan pek çok maddenin beyin dokusuna ulaşmasını sınırlandırıyor. Fakat bugün bilim insanlarının kafasındaki şu şüphe gitgide daha çok büyüyor. Plastik parçacıkları küçüldükçe bu savunmanın sınırları değişiyor mu? Mesela özellikle nanoplastikler, yani gözle görülmeyen bir insan saçının kalınlığından kat be kat küçük parçacıklar. İşte bunlar hücrelerle etkileşime giriyor mu? Dahası bilim insanları bugün insan beyin dokusunda yaptıkları çalışmalarda mikro ve nanoplastiklerin varlığından söz ediyorlar. Eğer bu parçacıklar beynin koruma sistemlerini aşabiliyorsa hangi yoldan geçiyorlar? Beyinde kalıyorlar mı? Korkutucu sorular.
1: Bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Bunlar aştığını söylüyor. Özellikle kan beyin hücre duvarını aştığı ile ilgili çalışmalar var. Zaten o kan beyin hücre duvarı dediğimiz aslında geçirgen bir filtre diyebiliriz biz buna. Bu geçirgen membran filtre diye tanımlarsak nedir? Bu filtrenin gözenek boyutu burada önemli. Dolayısıyla bu gözenek boyutu, örnek veriyoruz, 100 mikronsa, sizin vücudunuza giren mikro ve nanoplastikler 100 mikronun altındaysa, dolayısıyla bu geçirgen filtreyi aşıyor ve dolayısıyla artık beynimizde bu tip plastiklere rastlanıyor. Bununla ilgili yapılmış çalışmalarda Brezilya'da 2024'te São Paulo'da yapılmış bir çalışma var mesela. Burada bir hastanede ölmüş insanlarla ilgili 15 insan inceleniyor. 12'si erkek, 3'ü kadın. Bu 15 insanın %70 üzerinde omurilik soğanlarında mikroplastiklere rastlanıyor. Özellikle bunun da %50'ye yakını polistiren dediğimiz polimer tipinde. Böyle bir çalışma, güncel bir çalışmayı paylaşabiliriz. Mesela Dünya Sağlık Örgütü dediğimiz zaman kesinlikle plastiklerin, mikroplastiklerin insanlara zararlı olduğunu ve artık vücudumuzda bunların dolaştığını kesinlikle rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Burada kesin bir çıkarım yapamayacağımız konu bunun etkileri, vücudumuzdaki etkileri. Çünkü hayvan deneyleri var, deneysel bulgular var, analizler var. Yalnız uzun dönemli insan üzerinde yapılmış çalışmalar eksik. Dolayısıyla insan üzerindeki uzun dönemli çalışmaların eksikliğinden dolayı biz burada işte plastik, kesinlikle bu insanın beyninde işte unutkanlığa sebep olan bu plastiktir diyemiyoruz. Çünkü yalnız plastiğin etkisi yok. Stres, örnek veriyorum, veya diğer kirleticilerin de etkisi olduğu için bu manada bir eksiklik var. Bu da zamanla yapılan bilimsel çalışmalarla sonuçlanacaktır.
7: Plastik hayatımıza gireli aslında çok uzun zaman olmadı. Ama rakamlar birkaç kuşakta yaşanan olağanüstü dönüşümü gösteriyor. 1950 yılında dünya yılda yaklaşık 2 milyon ton plastik üretiyordu. 2019'da bu rakam tam 460 milyon tona ulaştı. Yani yaklaşık 70 yılda yıllık plastik üretimi 230 katına çıktı. 1950'den 2019'a kadar insanlığın ürettiği toplam plastik miktarı yaklaşık 9.5 milyar ton. Dünya üzerindeki bugün yaşayan her insan için bir tondan fazla plastik yükü var. Ama asıl şaşırtıcı olan yalnızca ne kadar ürettiğimiz değil, onu ne kadar kısa süre kullandığımız. Mesela 2019 yılında dünyada 353 milyon ton plastik atık oluştu. Ve bu atığın yaklaşık 3'te 2'si ambalajlar, tüketici ürünleri ve tekstil gibi kullanım ömrü 5 yıldan kısa ürünlerden geldi. Bazıları yıllarca değil, aylarca, hatta yalnızca birkaç dakika kullanıldı. Bir kahveyi içene kadar, bir siparişi eve getirene kadar, bir şişe suyu bitirene kadar. Peki sonra? Bugün dünyada küresel plastik atığın yalnızca yaklaşık %9'u gerçekten geri dönüştürülebiliyor. Geri kalanı ya yakılıyor, ya depolama alanlarına gönderiliyor, ya da kontrolsüz biçimde bertaraf edilip çevreye karışıyor. Yani plastik için çöpe atmak, onun mutlaka ortadan kalkması anlamına gelmiyor. Çünkü plastik yok olmak yerine zamanla daha küçük parçalara ayrılabiliyor. Bir parça, daha küçük bir parça, mikroplastik ve sonunda nano ölçekte parçacıklar. İşte tam bu noktada devasa bir çevre probleminin ölçeği değişiyor. Milyonlarca tonla ölçtüğümüz plastik artık mikrometrelerle ve nanometrelerle araştırılıyor. Bir zamanlar gözümüzün önünde duran plastik, gözümüzün göremeyeceği kadar küçülüyor. Suyumuza, toprağımıza, havamıza ve besin zincirine karışıyor. Ve bilim şimdi plastik çağının belki de en tuhaf çelişkisinin peşinde. İnsan birkaç dakikalık kullanım için ürettiği bir malzemenin izlerini çok daha uzun süre kendi çevresinde ve hatta kendi bedeninde mi taşıyor?
2: İnsanın plastikle ilk karşılaşması ne zaman başlıyor dersiniz? Çocuklukta mı? İlk kez ambalajlı bir gıda tükettiğinizde mi? Yoksa daha dünyaya gelmeden önce mi? Şunu söylemeye çalışıyorum. Bildiğiniz üzere anne karnındaki bebeğin yaşamını sürdüren plazenta, anne ile fetüs arasındaki bir biyolojik geçiş sistemi. Yani bebek için gerekli olan oksijen ve besinler de buradan geçiyor. Maalesef zararlı şeyler de. İşte tam bu noktada bilim insanları plastik dünyasında bir duruma dikkat çekiyorlar. Plazenta ve gebelikle ilişkili çalışmalarında mikroplastik ve nanoplastik parçacıklarının varlığını rapor ediyorlar. Bu bulgular çok çarpıcı bir şüpheyi de beraberinde getiriyor. Plastik parçacıkları plazenta bariyerini aşarak gelişmekte olan bebeğe de ulaşabilir mi? Eğer mümkünse bu ne demek?

0: Anne karnına plastik girer mi, girmez mi? Bu önemli bir nokta. Özellikle fetustan geçebilme özelliği var. Çünkü anneden kan yoluyla eğer kanda herhangi bir şekilde bir birikim varsa eğer o bebeğe de geçiş yapabiliyor. Ama bunlar tabii hala çalışmalar üzerinde yapılıyor bu konu üzerinde. Net belirlenmiş bir nokta yok ama geçebilme riski var.
1: Bununla ilgili hastanede yapılmış çalışmalarda 50 örneklemden oluşan bir yeni doğum yapan annelerin %90'a yakınında fetüslerde plastiğe rastlanıyor. Özellikle hamilelik döneminde ambalajlı paketlenmiş gıda tüketimi yoğun olan kadınlarda bu daha sık rastlanıyor. Özellikle polietilen ve gene polipropilen ürünler daha fazla bulunmuş.
2: Anne karnındaki bir bebeğe bile mikroplastik ulaşabildiğini duysanız bu sizi ne kadar endişelendirirdi?
3: Endişelenirdim çünkü ileride ben de bir anne olmak istediğimde çocuğumun sağlığı konusunda endişelenirdim.
4: Çocuk yapmayı bir daha düşünürdüm.
5: Çok endişelendirirdi. Büyüdüğü zaman daha fazla maruz kalacağını düşünüp çok gerilirdim.
6: Yani biz yaşam döngümüzün daha en başından plastiklere maruz kalmamız gerçekten korkunç. Kötü bir tablo olurdu.
2: Plastikten uzak durmak istiyorsunuz. Güzel. Plastik şişeyi bırakabilirsiniz. Ambalajlı gıdayı azaltabilirsiniz. Tek kullanımlık ürünlerden vazgeçebilirsiniz. Hatta plastik mutfak ürünlerinizi değiştirebilirsiniz. Peki tüm bunlar yeterli mi? Maalesef hayır. Çünkü plastik yalnızca elimizde tuttuğumuz eşyalarda değil. Mesela sentetik kumaşlardan kopan mikroskobik liflerin karıştığı ev tozlarında, aşındıkça küçük parçacıkları çevreye yayılan araç lastiklerinde, plastik ambalajlı sistemlerde. Peki bunların hepsi aynı ölçüde mi önemli? Şöyle de sorabilirim. Bir insanın aldığı toplam mikroplastik miktarında asıl pay hangisinin?

0: Plastiklere maruz kaldığımız faktörler çok çok değişken. Yani vücudumuzun her noktasından plastik geçebilir. Solunum yollarından alabiliriz. Besinle, suyla, gıdayla biz bunu alabiliriz. Ya da derimizden alabiliriz. Eğer herhangi bir yara varsa ve o plastik, bu mikroplastikler oraya gelirse, yerleşirse orada alerjik reaksiyonlara kadar, kontak dermatite kadar ciddi reaksiyonlar verebiliyor. Yani ne bileyim, gözümüzden gelebilir, girebilir, nefes alışımızdan girebilir. Dolayısıyla vücudumuzda hem sudan, hem topraktan, hem gıdadan, besinden, birçok yerden biz plastiklere maruz kalabiliyoruz.
1: Plastiklerin en büyük maruziyet kaynağı havadır veya sudur diye kesin bir çıkarım yapmak çok doğru olmaz. Bildiğimiz üç temel kaynak var. Nedir bu? Hava, su ve aynı zamanda işte gıdalar. Burada tamamen kişinin kullanım alışkanlığı veya bulunduğu çevresel atmosferle alakalıdır. Örnek veriyorum, siz yoğun tempoda çalışan birisiniz. Günün 10 saatini, 12 saatini işte iplik üreten bir fabrikada çalışıyorsunuz, değil mi? İşçisiniz orada. Dolayısıyla pamuktan dokumada, özellikle dokuma tezgahında çalışıyorsanız 8-10 saat maruziyet, dolayısıyla sizin için en büyük maruziyet kaynağı havadır diyebiliriz. Bunun gibi bu üç kaynak da olabilir. Tamamen insanın maruziyetiyle, yaşam tarzıyla alakalıdır.
2: Sizce evinizde en fazla mikroplastik üreten şey ne olabilir? Kıyafetler, plastik kaplar, şişeler, mutfak gereçleri?
3: Bence mutfak gereçleri ve kıyafetler. Çoğu sentetik çünkü hepsi polyesterden üretiliyor.
4: Muhtemelen mutfak gereçleri, çünkü çok fazla kullanıyoruz. Gün içinde çok fazla tüketiyoruz.
5: Mutfak gereçleri olabilir çünkü ısıyla birlikte belki daha fazla zarar veriyordur.
6: Plastik kaplar olabilir, onun dışında plastik şişeler olabilir.
7: Plastik dediğimiz şey aslında tek bir madde değil. Farklı polimerlerden oluşan üretim sırasında çeşitli katkı maddelerinin de kullanıldığı büyük bir malzeme ailesi. Bu ailenin parçacık yüzeyleri çevrede bulunan başka maddelerle etkileşime girebiliyor. Ve parçacıklar küçüldükçe, özellikle nano ölçekte hücrelerle ve biyolojik yapılarla temas biçimleri değişebiliyor. Bu nedenle bilim insanlarının araştırdığı risk tek bir başlık altında toplanmıyor. Bilim insanlarının alt alta sıraladığı sorular ise şöyle: parçacığın kendisi insan dokusunda fiziksel bir etki yaratıyor mu? Plastiğin içindeki hangi katkı maddeleri önem taşıyor? Çevreden plastiklerin yüzeyine tutunabilen kimyasallar devreye giriyor mu? Yani sanırım mesele vücudumuzda plastik var mı sorusundan çok daha karmaşık. Çünkü önemli olan yalnızca parçacığın nerede olduğu değil, orada ne yaptığı. Yani parçacığın fiziksel varlığı, içindeki kimyasallar ve beraberinde taşıdığı maddeler.

0: Plastiğin verdiği zararı biz aslında üçe bölebiliriz. Bunlardan bir tanesi kendisi. Yani yapı olarak bir yabancı bir maddenin giriyor olması direkt olarak plastiğin kendisi. Diğeri plastiğin içindeki kimyasal maddeler. Bunlar da ciddi boyutta vücutta reaksiyon yapabiliyor. Epitel bariyeri geçebiliyor, onu bozabiliyor. Bir diğer nokta ise bunların yapışabilme özellikleri. Yani nanoplastiklerin doku yapışabilme özellikleri de yine zarar verebiliyor. Orada birikimleri önemli bizim için.
1: Plastik şişedeki su ile cam şişedeki su arasında seçim yaparken mikroplastik ihtimali kararınızı değiştirir miydi? Mikroplastiklerden korunmak için hangi alışkanlıklarınızdan vazgeçebilirsiniz?
2: Kesinlikle cam şişelere zaten tercih ediyorum, günlük hayatımda da buna dikkat ediyorum. Onun dışında kullandığımız kıyafetlerin içeriğine de bakmamız gerekiyor. Yine günlük yaşantımda ben de buna dikkat ediyorum.
3: Pet şişeden vazgeçmeye çalışırdım ama bulmak bazen zor olabiliyor. O yüzden ulaşılabildiğini atmasını isterdim.
4: Benim için pet şişe öncelikliydi çünkü tek kullanımlık ama cam şişeler tekrar kullanıldığı için onda bir sterilizasyon sıkıntısı vardı. Ben bu sorunu karşılık bundan sonra cam şişeye geçer, tek kullanımlık cam şişeye geçerdim. Kıyafet konusunda zaten ona göre arınma yıkama programları yapardım. Mutfak araçlarında da plastik içermeyen ya da daha kalın, daha kaliteli malzemelerden oluşan materyaller kullanırdım.
5: Mikroplastikler üzerinde yapılan araştırmalar çoğaldıkça insan sağlığıyla ilgili tartışılan başlıkların sayısı da artıyor. Kalp ve damar hastalıkları, hormon sistemi, doğurganlık, bağışıklık sistemi, inflamasyon, hatta kanser. Laboratuvar çalışmaları bazı hastalıklarla mikroplastik maruziyeti arasında dikkat çekici ilişkiler ortaya koyuyor. Ama bilim açısından burada çok kritik bir sınır var. Bir hastanın dokusunda plastik bulunması o hastalığın tek nedeninin plastik olduğunu göstermiyor. Çünkü bilim için ilişki ile neden aynı şey değil. Dolayısıyla burada doz, parçacığın büyüklüğü, hangi plastik türü olduğu, ne kadar süre maruz kalındığı ve vücudun hangi bölgesine ulaştığı gibi faktörler de çok önemli. Peki o halde soralım. Bugün hangi sağlık risklerinin arkasındaki bilimsel kanıt giderek güçleniyor ya da hangileri için henüz çok erken?
6: Plastik kirliliği, mikroplastik veya nanoplastik olsun, plastik kirliliği ilgili bugün yapılmış birçok çalışma var ve bu vücudumuza giren mikroplastiklerin hormonal sisteme kesinlikle girdiği ve buradakini hormonal sistemi bozduğu nedir? Neticede vücuda giren mikroplastikler hücreler tarafından yabancı madde olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla yabancı madde olarak tanımlanan tüm cisimlere karşı vücut bir strese giriyor veya ona karşı bir savunma mekanizması geliştiriyor. Dolayısıyla vücutta bu bir stres kaynağı oluşturuyor. Bu da hormonal dengeyi bozabiliyor. Kesinlikle zaten havada bugün soluduğumuz mikroplastikler var. Bunlar nedir? Hemen akciğerlerimize yapışıyor. Dolayısıyla akciğerlerimizde mikroplastiklerimiz var. Beyin hücresine kadar ulaşabiliyor dedik. Dolayısıyla mide bağırsak sistemine girdikten sonra özellikle 100 mikronun 50 mikronun altındaki mikro ve nanoya giden plastikler kesinlikle kana karışıp kanla beraber tüm vücutta dolaşım sistemlerinde yer alabiliyor. Dolayısıyla üreme sistemine geçebiliyor. Aynı zamanda hamile kadınlarda o plasentaya geçebiliyor. Dolayısıyla tüm vücudumuzda var. Bununla ilgili yapılmış birçok çalışma var. Bunlar kanıtlanıyor. Ancak burada uzun dönemli çalışmalara ihtiyaç var. Aynı zamanda teknolojinin gelişmesiyle beraber de bunlar paralellik gösteriyor. Şöyle ki şimdi biz bugün ben bir kimyacı olarak analitik cihazlarla ilgili siz bugün insan mide sistemini, bağırsak sistemini incelediğiniz zaman buradaki tespitleriniz makro, mikro boyuta kadar inebiliyor. Siz şimdi nano boyutta özellikle 1 nanometre, 5 nanometre, 10 nanometre gibi ciddi küçük boyutlara inemiyorsunuz hala günümüz teknolojisiyle. Teknolojiyle beraber paralel olarak siz teknoloji geliştirdikçe dedek limitleriniz, tespit limitleriniz arttıkça ve insanoğlu görecek

0: Şimdi mikroplastikler, nanoplastikler, bunlar vücutta yabancı olarak algılandıkları için bir kere inflamatuar yanıt geliştirebiliyor. İnflamasyon dediğimiz bizim. Oksidatif stres oluşturabiliyor. Hücre yaşlandırmasını hızlandırıyor. Bu dönemler biliyorsunuz longevity konusu çok konuşuluyor ya, işte onlardan bir tanesi aslında bu mikroplastiklere maruz kalabilmek de bizim oksidatif stresi arttırma sebebiyle longevity üzerinde dahi etkisi var. Bu biraz yatsınan bir konu ama bu gerçek bir konu. Diğer nokta ise bunlar inflamasyon oluşturdukları için vücutta bazı otoimmün hastalığı olanlarda, inflamatuar hastalığı olanlarda, inflamatuar bağırsak hastalığı olanlarda hastalıkla ilgili olan riskleri ya da şikayetleri daha çok arttırabiliyor. Çünkü inflamasyonu destekliyor. Bizim vücudumuzdaki en büyük problem inflamasyon. İnflamasyonu kontrol altına alabilirsek eğer biz, bu birçok hastalığın önüne de geçebiliriz, kontrol de edebiliriz. Ama bu mikroplastikler aslında inflamasyonu da arttırabilme özelliğinde. Bir diğer noktada önemli olduğunu düşündüğüm, kan dolaşımı içinde olan bu mikroplastiklerin dolaşım bozukluklarına yol açılıyor olması. Bununla beraber tabii ki kardiyovasküler hastalıkların üzerinde de etkisi var. Yani kan dolaşımı üzerinde de etkisi var, kardiyovasküler hastalığın üzerinde etkisi var. Dolayısıyla bu hastalıklar bizim için çok önemli. Bir diğer taraftan işte sindirim sistemi üzerinde bozuklukları, akciğer üzerinde bozuklukları var. Yani hem akciğer hastalıkları, solunum fonksiyonu hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, kalp damar yolu hastalıkları, dolaşım bozukluğu hastalıkları, bir de tabii alerjik hastalıklar, alerjik temas yüzünden oluşan alerjik hastalıklar açısından baktığımızda önemli. Kanser yapabilme özelliği hakkında çalışmalar yapılıyor. Şu an net bir plastiğin kanser yapıyor diye ortaya çıkmamız olası değil. Çünkü birçok faktör var burada kanser oluşmasında. Ama etkisi muhakkak tabii ki doku bütünlüğünü bozuyor olması, yapıyı bozuyor olması açısından da bu bahsettiğim gibi hem sistemik hem de lokal hastalıklar üzerine etkileri var.
1: Hafta plastiksiz yaşayacaksınız desek en çok neyi yokluğunda zorlanırdınız?
2: Büyük ihtimalle mutfak gereçleri, çünkü çoğu plastikten oluşuyor.
3: Su şişesinin yokluğuna zorlanırdım dışarıdan çok fazla temin ettiğim için.
4: Pet şişeler olurdu, yani su için o olurdu.
5: Biraz kolay tabii, direkt cam şişeye geçerdim ve balık gibi elimizde olmayan ürünleri, yani üretim konusunda elimizde müdahale edemiz ürünleri nereden bulabilirim, onu kullanırdım. Onu, o benim için zordu yani.
6: Diyelim yıl 2050. Bir bebek dünyaya geliyor. Doğduğu anda yapılan rutin testlerde artık yalnızca kan grubu, genetik hastalıklar ya da metabolik değerler ölçülmüyor. Dokularındaki mikro ve nanoplastik yükü de araştırılıyor. Bu bir bilim kurgu sahnesi değil ama bugün için gerçek de değil. Yani henüz. Şimdi gelin olası bir geleceği düşünelim. Bir çocuk büyürken plastikten kaçınmaya çalışıyor. Cam şişeden su içiyor. Doğal kumaşlar giyiyor. Ambalajsız gıda tüketiyor. Ama hala plastiklere maruz kalmaktan kurtulamıyor. Hatta yediği balık başka bir ekosistemin, içtiği su başka bir çevresel döngünün izlerini taşıyor. Kim bilir, belki de 2050'nin dünyasında en büyük sınavı geçmiş kuşakların ürettiği plastiklerin çevrede bıraktığı mirasla yaşamak olabilir. Peki daha sonra ne olacak? Belki de geleceğin çocukları bizim dönemimize bakıp tek bir şeye şaşıracak. İnsanlık plastiğin parçalandığını biliyordu. Her yere yayıldığını görüyordu. Peki bedenine kadar ulaşabileceğini fark ettiğinde neden hala bu kadar çok üretiyordu?
7: Bedeni milyonlarca yıllık bir biyolojik geçmişin ürünü. Plastik ise bu uzun hikayenin içinde neredeyse dün ortaya çıktı. Fakat birkaç kuşak içinde onu gezegenin dört bir yanına taşıdık. Okyanusların en derin noktalarına, dağlara, toprağa, atmosfere, besin zincirine ve şimdi kendi dokularımızda onun izlerini araştırıyoruz. Düşünsenize, insanlık tarihinde ilk kez milyarlarca insan sentetik parçacıkların bulunduğu bir çevrede çevrede doğuyor, büyüyor ve yaşlanıyor. Peki gelecekte bu yeni çevresel maruziyet hücrelerimizi, metabolizmamızı, bağışıklık sistemimizi ya da gelecek kuşakların sağlığını nasıl etkileyecek? İnsan evet çevresini plastikle değiştirdi. Peki değiştirdiğimiz çevre sonunda bizi de değiştirecek mi?
8: Anne karnında ilgili yapılmış çalışmalar, hamile kadınlarda yapılmış çalışmalar, bunlar ciddi anlamda kesinlikle anne bebek arasındaki o bağlantıdan, o dokudan kesinlikle nano ve mikroplastiklerin bebeğe geçtiğini gösteriyor. Bu ne demek? Bebeğin organlarında da mikroplastikler var demek. Dolayısıyla bebeğin organlarında mikroplastikler varsa bebek doğduktan sonra da yetişkin halde de bunlar var. Dolayısıyla bunlar nasıl insanı değiştiriyor veya vücut buna adapte olabiliyor mu? Buna göre kendini yenileyebiliyor mu? Bunlar illaki var. Bunlar biyolojik süreç ama bunun ne kadarı bu işi evrimleşmeye götürüyor? Tabii bu biraz bilim kurguya giriyor ama kesinlikle biyolojik risk olduğu, gelecek nesillere aktarıldığını bilimsel kanıtlar söylüyor.
0: İnsanlar tabii bu bizim yarattığımız plastiklerle beraber nasıl bir değişime gireceğiz? Bu önemli bir nokta ama burada tabii plastiğin insanın direkt olarak yapısını, sistemini bozuyor dememiz çok o kadar kolay değil. Çünkü çok faktör var etkileyen. Yani şu an hastalıkları tek bir faktöre bağlamak imkansız. Ama etkilerden bir tanesi bu olabilir. Genetiğimize giriyor mu? Bilinmiyor. Genetik yapımızı bozuyor mu? Bilinmiyor. Ama plastiğe maruz kalarak belirli hastalıkları sahip insanların ileriki jenerasyonlarda bunu nasıl aktaracağı konusu hala soru işareti.
1: Sizce 50 yıl sonra insanlar bizim bugünkü plastik kullanımımıza bakıp bunu kendilerine nasıl yaptılar, nasıl fark edemediler diyecek mi?
2: Bence diyebilirler çünkü şu anda insanlar o kadar bilinçli değiller plastiği ne kadar tükettiğimiz konusunda mikroplastikleri. O yüzden diyebilirler.
3: Muhtemelen diyecekler çünkü zamanında fark etmediğimiz şeyler bizi ileride çok fazla rahatsız edebiliyor.
9: Bence diyecekler ama bizim de verebilecek bir cevabımız olmayacak çünkü plastiği hayatımıza çok fazla entegre ettik.
2: Evet diyecekler ama bir yandan da muhtemelen hani kendileri de bunu yapacaklar diye düşünüyorum. Çünkü farkında olmasak da çok fazla zaten pet şişe kullanıyoruz. Yani o yüzden hem şaşıracaklar hem şaşırmayacaklar.
5: Her konuda olduğu gibi kesinlikle diyecekler.

Efendimiz cümle, plastik bize dayanıklı bir dünya vaat etti. Kırılmayan eşyalar, daha uzun süre saklanan gıdalar, daha ucuz ürünler, daha kolay bir hayat. Ama belki de hesaba katmadığımız bir şey vardı. Plastiğin biz onu attığımızda ne olacağı? Bugün hala bilmediğimiz çok şey var. Vücudumuza giren parçacıkların ne kadar içeride kalıyor? Uzun yıllar boyunca maruz kalmanın gerçek bedeli ne? Hangi hastalıklarla doğrudan ilişkili ve gelecek kuşaklar bundan nasıl etkilenecek? Ama maalesef bilim henüz bütün cevaplara sahip değil. Kim bilir, belki de bu hikayenin en önemli gerçeği tam burada saklıdır. Yani insanlık sonuçlarını bütünüyle bilemediği dev bir değişimin içinde yaşıyor. Ve artık plastik kirliliği yalnızca uzak bir okyanustaki kaplumbağanın, kıyıya vuran bir balinanın ya da çöplerle kaplanan bir sahilin hikayesi değil. Bu içtiğimiz suyun, yediğimiz yemeğin, aldığımız nefesin ve giderek daha fazla bedenimizin hikayesi. Ne dersiniz? Plastikten geriye ne kalacağını değil, plastikten sonra bizden geriye ne kalacağını düşünmenin zamanı gelmedi mi?

0: Kendinize inanın. Milletinize ve devletinize güvenin. Hayatta başarılı olma umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. İman ve inanç olduğu sürece imkanın da olacağını aklınızdan çıkarmayın. Hani merhum Necip Fazıl diyor ya, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik, zaman bendedir, mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. İşte üstadın tarif ettiği o nesil sizlersiniz.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

bilgiyi şiirle, öyküyle, anıyla, portreyle, hayatın her şeyiyle %90 bilgi hepsini meç etmediğimiz müddetçe bugünün dünyasını değiştiremeyeceğimize inandığım için bilgi karşısında gerçekten büyük heyecan duyuyorum. Büyük ıstırap duyuyorum. Nureddin Topçu'nun ıstırap kelimesine yüklediği anlamla ama bilgi karşısında heyecanımızı hiçbir zaman hiçbir şey yitirmesine sebep olmamalı.

0: Üzerine konuşacağımız hem müellifinin kaleme almış olduğu eser var, hem de bir okur olarak kendi kitaplığının bir parçasıyla karşımıza gelmiş bir misafir var. Ama öncelikle kaleme aldığınızdan başlayalım ve diyelim ki Semerkant günlüklerinin konusu nedir?
1: Semerkant günlüklerinin konusu içimizde ve dışımızda tüm yolculukların anlam haritasını arayan bir yolcunun kayıtlarıdır.
0: Peki bu kitabı yazmak niçin gerekliydi? Kitaplığımızdaki hangi boşluğu doldurur?
1: Ben biraz hayata acizane, hem hayata hem mesleğe şöyle bakmaya gayret ediyorum. Zihnimize, gönlümüze, aklımıza, kalbimize düşen her anlamlı şeyin mutlaka ama mutlaka kayıt altına alınması gerektiğini, kamusallaşması gerektiğini düşünerek uzun yıllardan bu tarafa yaşıyorum. O sebeple bu sadece şahsi yolculuklarımın değil, kim hangi yolculuğa çıkmış ise ve kim nerede bir bilgiye, artı bir bilgiye, artı bir değere ulaşmış ise mutlaka onu benimle, artı bir insanla neden paylaşmıyor diye bakıyorum her yere ve her şeye açıkçası. Ben de nice öncünün inşa etmiş olduğu o topraklara gittikten sonra elbette özellikle video merkezli, yayın merkezli, televizyon merkezli, belgesel merkezli çok şey yaptım. Fakat Allah'a dua etmiştim. Allah'ım ne kadar yoğun olursam olayım orada. Rahmetli Tuğrul İnançer Hoca için Ayşe Şasa'nın çok güzel bir tanımlaması vardı. O derdi ki bir güne bizler gibi bir kişilik hayat yaşamazdı, sığdırmazdı. Birkaç kişilik hayat yaşardı. Ben de öyle dua ettim Allah-u Alem. Dedim ki Allah'ım ne olur 24 saatin içerisinde ve üzerinde mümkünse bir zaman dilimi oluştur da

0: ben o süreçte bir şeylere kaleme alabileyim. Nasip oldu, lütfetti. Öncüler, büyükler, Rabbimiz ve ortaya böyle bir günlük çıktı. Kitap demiyorum özellikle. Kitaba hürmetim sebebiyle kitap demiyorum. Çünkü kitap başka bir şey. Kitap çok daha büyük emek verilen bir şey. Kayıp Aydınlanma, Frederick Starr'ın özellikle Türkistan üzerine, o bölge üzerine yazdığı hayli hacimli bir kitaptır. Mesela o kitap için 20 yıl emek vermiştir. Yani 20 yıllık bir emekle ortaya gelen bir eserdir. Evet, bu eserde de elbette gayret vardır, çaba vardır ama mütevazı olmak gerektir. O sebeple günlükler olarak takdim ettim.
1: Gazetecisiniz, yayıncısınız ve aslında bir yayın serüveninin içinden çıka gelen şeyler bunlar.
0: Evet.
1: Evet, tam da dediğiniz gibi zaman bereketlenmiş diyebiliriz. O gün ve anda kalabilirdi ama o coğrafyanın bugüne ve bundan sonraya ve daha fazla insana ulaşabilmesinin bir imkanı, bir mecra olmuş gibi görünüyor. Semerkand'ın özeline gelelim. Siz oraya işaret ettiğinizde sadece bir coğrafyadan mı bahsediyorsunuz? Tarihi tarafından mı, manevi tarafından mı? Orası bir nostalji mi? Orayı tecrübe etmiş biri olarak yaşamakta olan ruhunun konuştuğunu düşünüyor musunuz? Ne söylüyor?
0: Yaşamakta olan ruh dediniz. Bu o kadar büyük bir cümle ki, o kadar somut, o kadar kıymetli bir cümle ki, yaşamakta olan ruh. Yani açıkçası bu yaşamakta olan ruhu yaşatacak olan her birimiziz. Az evvel biraz da bunu söylemeye gayret ettim. Şayet o yaşayan ruhu ben görmeye çalışmazsam ve o ruhu bir şekilde, bu kitapla olur, videoyla olur, başka başka yollarla olur, bir şekilde mutlaka o yaşayan ruhu benim keşfetmem gerekiyor. Sadece Türkistan coğrafyasında değil, ben hamdolsun belki ilerleyen dakikalarda yine konuşacağız, kitabın açılışında da yazdığımda eksikti. Çünkü 2024'te yayınlandı bu kitap ve ben Kudüs, Endülüs, Semerkant'tan sonra bir de Şam'da bu seyahatleri gerçekleştirme imkanı buldum. Aslında yeryüzü haritasını tam o yaşamakta olan ruh dediğiniz ifadeyle Kudüs, Endülüs, Semerkant, Şam hattıyla, haritasıyla kendi mesleğim gereği, kendi işim gereği, daha doğrusu bunların da ötesinde ibadet mesuliyetiyle biraz da. Çünkü bütün bunlara artık ben şahidim. Aklım, gözüm, zihnim, Allah'ın lütfettiği her şey ile beraber ben artık bu haritayı görüyorum. Ve bu haritayı, bu anlam haritasını ve bu harita sadece manevi bir harita değil, sadece maddi bir harita değil. Bence bunun içerisinde sosyal harita da var, siyasi harita da var, ekonomik de var, kültürel de var. Çünkü en genel hatlarıyla ben şöyle hayretler içerisinde notlandırmıştım o seyahate çalışırken de, o kitaba, günlüklere çalışırken de. Yani en tırnak içerisinde en laik, en seküler bir zihin bile o coğrafyaya sadece böyle 900-950 binli yıllardan başlayarak insanlık tarihine bir baksa gerçekten hayretler içinde kalmıştım çalışırken, okurken, okumalar yaparken, not alırken. Bir an durdum, bütün isimleri böyle kronolojisiyle beraber yazdım. 950'li yıllarda Yusuf Hamedani Hazretlerinin, Hasan Harakani Hazretlerinin bulunduğu topraklar, coğrafyalar. 900'den 1000'e kadar, 1050-1100'e kadar bu iki kurucu sütun diyorum ben ona. O iki kurucu sütun talebeler yetiştiriyorlar. Yani düşünün, yani dünyaya en seküler gözle bakıyoruz, en laik gözle bakıyoruz. Hiçbir dini aidiyetimiz yok, önceliğimiz yok. Yusuf Hamedani ve Hasan Harakani Hazretleri bu şehirlerde talebeler yetiştiriyorlar ve başka şehirlere vazifelendiriyorlar onları. Lütfen böyle şehirleri gözümüzün önüne getirelim ve o yıllarda, yani bugünün teknolojisi, imkanlarının %1'i bile yok. Şehirlere vazifelendiriyorlar ve sonra yıllar geçiyor. 1100, 1150, 1200, 1300, 1400, 1500. Yani o arada tabii yüzlerce isim var. Bir durdum, ya dedim ki buralarda iyi insan üretim fabrikaları kurulmuş adeta. Yani iyi insan, ahlaklı insan üretim fabrikaları kurulmuş. Buhara'dan kalkmış, Bursa'ya gelmiş. Bursa'dan kalkmış, Semerkant'a gitmiş. Kudüs'ten Şam'dan kalkmış, Konya, Kastamonu, Bursa'ya gelmiş, oradan bir daha Semerkant'a gitmiş bir insan. Ve bu insanlar insan yetiştiren insanlar. Hülasası o harita sadece manevi bir harita değil, sadece bir turizm rotası değil. Bütün bunlarla beraber, hepsiyle beraber insanı inşa eden, tarihi inşa eden öncülerin halen yaşayan toprakları, hani göle maya çalma metaforu vardır ya Nasrettin hocamızın. Yani o göl öyle bir maya çalmış ki insanlığa, Anadolu toprakları, Diyarı Rum denilen topraklar, Balkan toprakları, Afrika topraklarına, ta oralardan o ışık hala enerjisini, muhabbetini, aydınlığını, mehabetini yaymaya devam ediyor.

0: Tarihteki değerlere baktığımızda çoğunlukla diyeceğim ve belki de üzülerek aynı zamanda bir nostaljik değer, bir müzelik nesne gibi, bir anıyı çağırmaya gayret eder gibi yaklaşıyoruz. Siz burada başka bir şey söylüyorsunuz. Yani 2020'lerin dünyasındaki bir yolcu, bir seyyah olarak orayı gözlemliyorsunuz.
1: Bu söylediğiniz nokta gerçekten çok önemli. Buradan Mustafa Kara hocama hürmet ediyorum, selam ediyorum. Elinden öptürmez ama ellerinden öpüyorum müsaadesiyle. Ben Mustafa Kara hocamı şu sebeple birçok hocamdan çok ama çok ayrıca seviyorum. Süheyl Ünver'in, rahmetlinin şöyle bir ifadesi vardır. Bizim der, şifahilik diye bir belamız var der. Şifahilik. Ne demek bu? Söz olarak anlatıyoruz, uçuyor gidiyor. Mustafa Kara hocam öyle değil. Süheyl Ünver hoca gibi her şeyi ama her şeyi mümkünse bir kitabın arasına dönüştürmüş. Yani bu bir iddia olarak değil, gayret olarak ne olur algılansın. Benim de ömrüm açıkçası video üretmekle geçti. Ömrüm boyunca binlerce hamdolsun video ürettim. Binlerce de tweet atıyorum, metin yazıyorum. Çünkü öncülerin o kadar büyük gayretleri olmuş, üretimleri olmuş ki yani biz onların yüzde biri, binde biri, milyonda birinin izinde, tozunda ne yapabilirsek son nefesimize kadar yapmalıyız diye düşünüyorum. Bu şey değil. Mustafa Kara Hoca'ya atıfta bulunmamın sebeplerinden bir tanesi de şu. Kıymetli izleyicilerimizden istirhamım, ısrarlı bir nezaketle, nezaketli bir ısrarla istirhamım şu. Seyahatlere çıkmazdan evvel çok iyi okumalar yapalım. Mekanların yaşamasının temel yolu bence bu. Yani oraya gidip elbette kendi sosyal medya hesaplarımız için güzel fotoğraflar çekelim, mutlaka çekelim. Ama mekanların nasıl yaşayabileceğini ve nasıl yaşadığını yoğun okumalar yapmadan bence tam olarak hissedemeyiz. Evet, herkes gönlüne göre, nasibine göre, gayretine göre o ne kadar canlı olup olmadığını, bu İstanbul için de böyle, Bursa için de böyle, Semerkant için de böyle, Kurtuba için de böyle, Üsküp için de, Bosna için de böyle açıkçası. Mekanlara gitmezden evvel en azından Türkiye Diyanet Vakfımızın İslam Ansiklopedisi'nde birçok mekan, birçok portreye ilişkin muhteşem metinler var. Ben acizane gittiğim birçok şehir, muhit, bölge, tanıştığım insan, okumaya çalıştığım insanla ilgili o metinleri okurken yeni kapılar açılıyor. O kapı başka bir kapıya, o kapı başka bir kapıya. Allah'ım diyorum, bizim daha yürümemiz gereken ne kadar yolculuklar varmış. Biraz da o yolun günlükleridir. Mekanlar yaşıyor ama o mekanları yaşatacak olan bence bizim bakışımız, bizim gönlümüz, bizim ruhumuz. Çünkü o mekanları inşa eden ruhlar, öncüler biz onları yaşatabilelim diye cenk ettiler. Biz onları yaşatabilelim diye hem fiziki cenk hem de gönül cengi. Cüneydi Bağdadi'nin olsa gerek, sulhu bitmeyen savaş der malum tasavvuf için. Son nefese kadar hiç bitmeyecek mücadele, savaş, her birine ihtiram ile, hürmetle.

Bir mesleğiniz bu, işiniz bu. Görüntü üretmek, metin üretmek. Bununla ilgili sürekli çalışma halindesiniz. Hayatın özel alanlarıyla da iç içe geçmiş olması pek muhtemel. Ama bir taraftan da sade okur zevkli.

0: de her Türk gibi yazmış bir insan olarak, yoğun öykü de okumuş bir insan olarak bir süre şiir okumayı, hatta uzun bir süre şiir ve öykü okumayı bıraktım. Bu doğru değil. Ama dedim ki biraz latife yolu söylüyorum. Dedim ki ya salt bilgi, bilgi, bilgi. Çünkü ben o salt bilgiyi hem insan olarak, hem Müslüman olarak, hem de bu dünyanın ahval ve şeraiti içerisinde yaşayan bir insan, Müslüman, Türk ve bir yayıncı olarak, bir gazeteci olarak, benim mesuliyetlerim diğer zamanlardakinden daha başka olduğuna inandığım için açıkçası dedim ki bilgi, bilgi, bilgi. Yani bugün işte yakın süre öncesine kadar malum Dünya Kupası'nda en az 7 milyon kadar biletli izleyici vardı. Biletli izleyici 7 milyon. Milyonlarca da dünyanın her yerinde izleyici vardı. Yani herhangi bir ülkeyi, Yeşil Burun Adaları adlı ülkeyi, takımı izlerken ben bir futbol yorumcusuysam, ben bir televizyon spikeriysem, Portekiz, Hollanda gibi sömürge ülkelerinin Avrupa tarihini inşa edişlerine dair bir iki bilgi notunu bir yerde gördüysem bunu paylaşmam gerekiyor. Yani Yeşil Burun Adaları bende aynı zamanda sömürge kavramıyla, ona ilişkin literal bilgilerle yol almalı. O sebeple ben bilgi diyorum her yönüyle. Bilgiyi şiirle, öyküyle, anıyla, portreyle, hayatın her şeyiyle %90 bilgi, hepsini meç etmediğimiz müddetçe bugünün dünyasını değiştiremeyeceğimize inandığım için bilgi karşısında gerçekten büyük heyecan duyuyorum. Büyük ıstırap duyuyorum. Nureddin Topçu'nun ıstırap kelimesine yüklediği anlamla ama ıstırap deyince o şey der. Bu acı çekmek, kendi dünyana kapanmak değildir. Istırap der harekettir. Onun felsefesinin de merkezinde. O sebeple sorunuzu belki biraz böyle genişten alarak, sözü yorarak da cevaplamış oldum. Kusura bakmayın lütfen ama bilgi karşısında heyecanımızı hiçbir zaman hiçbir şey yitirmesine sebep olmamalı.
1: Peki şimdi sehpanın üzerinde sizin bugünkü misafirliğinize aynı zamanda eşlik eden bazı kitaplar görüyorum. Evet. Bize onlardan biraz bahseder misiniz? Tanıtır mısınız? Hangileri arkadaşınız ve neden arkadaşınız oldu bu kitaplar?
0: Kesinlikle yakın arkadaşlarım. Bilinmeyen Aliya isimli bir kitap. Mesela vefat etti. Benim en yakın arkadaşlarımdan birisidir. Fatih Ali Hasanay'ın. Kendisiyle hiç tanışmadım. Ama çok yakın arkadaşlarımdan birisi. Sudanlı bir insan kendisi. Bilinmeyen Aliya isimli bir kitap yazdı. Sudan'da dünyaya geliyor. 1963 yılında Belgrad'a tıp fakültesi okumaya gidiyor. Ve 1963'ten 2000'li yıllara kadar Balkan coğrafyasında adım atmadığı yer kalmıyor. Fatih Ali Hasanay'ın isimli bir tıp insanı kendisi. Fakat az evvel söyledim ya, ıstırap ve hareket kelimeleri, büyük bir ıstırabı var Fatih Ali Hasanay'ın. O yıllarda Müslüman Kardeşler hareketine mensup ve bugünün imkanlarından yoksun. Fakat onun bir derdi var, bir davası var, bir meselesi var, bir önceliği var. Ve 60'lı yılların dünyasında Sudan gibi bir yerden, o günün soğuk savaş dünyasını hatırlayalım lütfen, Balkan coğrafyasına adım atıyor. 1983'te Aliye İzzet Begoviç'in Miladı Müslümani isimli arkadaşlarıyla beraber kurmuş oldukları o büyük öncü iyilik hareketi yargılandığı için onları savunmak için hukuk ordusu grubu kuruyor. Ordu dediğime bakmayın, birkaç kişi. Ama o ordu o kadar büyük işler yapıyor ki Çekçe, Romence, Macarca, Bulgarca Kur'an-ı Kerim mealleri yayınlıyor. Bütün o ülkelerde bunları istasyon istasyon, tren istasyonlarında polislerin kovalamacaları arasında dağıtıyor. Yüzlerce ve binlerce insanın ihtida etmesine sebep oluyor. O bölgedeki binlerce gencin ismi, çocuğun ismi bugün Fatih ise, Muhammed ise, Ahmet ise bunu Fatih Ali Hasanay'ın gayretlerine borçluyuz. Ve Bosna soykırımında, Bosna Savaşı'nda Fatih Ali Hasanay'ın Bosna davasını, o mücadeleye en büyük

yardımları yapan isimlerden birisi oluyor. Ve yakın bir süre öncesinde İstanbul'da tedavi gördüğü sırada hayata veda ediyor. Eyüp Haziresi'nde bugün kabri. Bunu şunun için anlattım. Hiç kimse Fatih Ali Hasanay'ın adını neredeyse bilmediğini ben fark ettim. Yayın dünyasının çok yakından tanıdığı, bildiği bir isim. Elbette ismini vermeyeceğim. Çok yakın bir dostum. Çok çok kıymetli bir arkadaşım bana şunu söylemişti. Ben Fatih Ali Hasanay'ı vefatıyla tanımadım elbette. Evvelinde de tanıyor idim. Fakat bir türlü ziyaret edemedim. Bu benim çok büyük bir mahcubiyetimdir kendisine. Saadettin Acar hocam kaç kez gidelim demesine rağmen. Vefat ettiği haberini aldığım andan itibaren Zeynep Hanım, Allah şahit, kamu da şahittir yani buna. Dedim ki ya ben bu borcumun binde birini, yüzde birini ödemeye gayret edeceğim. Onlarca kez Fatih Ali Hasanay'ın yayınları yaptım, programları yaptım, metinleri yazdım, videoları yaptım. Mesela bir videomuz hamdolsun vefat videosuydu röportajlarla beraber 800 bin kişi görüntülemiş. Şükrettim Allah'a. Sonra oturdum özel yayın yaptım, dostlarını çağırdım. Sözü yormuş olmayayım. Bütün bu gayretleri ortaya koyan insanı bize kimse anlatmamış. Aliye İzzet Begoviç'i biz her yerde duyuyoruz ismen. Fakat Aliye'nin yol arkadaşını, hatta bu pek bilinmez, Aliye İzzet Begoviç'in yerine onun makamında bir süre cumhurbaşkanlığı bile yapan bir isim olan Fatih Ali Hasanay'ı kimse anlatmadığı için ben de kendimce anlatmaya gayret ettim. Benim en önemli yol arkadaşlarımdan birisidir. Az evvel ismi geçti, Nureddin Topçu. Nureddin Topçu üzerinden ne kadar yıllar geçerse geçsin, Mehmet Akif gibi, Babanzade Ahmet Naim gibi gerçekten de hem ahlaklarıyla hem karakterleriyle hem de yetiştirdikleri insanlarla bence istifade etmemiz gereken öncülerden bir tanesidir. Çağdaş dediniz, Gökhan Ergür, Gökhan Ergür kardeşimi çok seviyorum ben. Gökhan Ergür'ü birçok yönüyle, ahlaken, duruşuyla, metniyle, sosyal medyadaki varlığıyla, her yönüyle tertemiz bir zihin. Gökhan Ergür, bakın şimdi böyle ince bir latife olsun, hani derler ya, reçete yazsa bile okurum diye. Gökhan Ergür reçete de yazıyor mübarek. Kendisi bir hekim, bir tıp hekimi aynı zamanda, bir ruh hekimi. Gökhan Ergür'ün Halden Anlamak kitabı değil sadece, diğer bütün kitaplarını da öneriyorum. Bakın, dünyaya bakış açınız ne olursa olsun, benim her yerde anlattığım, mutlaka ama mutlaka okunmalı diye düşündüğüm başucu kitaplarından bir tanesi, referans kitaplarından bir tanesi, çok kıymetli Taha Kılınç'ın Dil ve İşgal isimli kitabı. Bunu böyle anlattıktan sonra diyorum ki ya bu kitapta kitaptan daha önemli olan kitabın dipnotları. Kitabın dipnotları neredeyse kitaptan daha önemli. Çünkü burada şunu görüyoruz, ıstırapla, acıyla hem de şunu görüyoruz bu kitabın dipnotlarını okuduğumuzda. Siyonizmin ta 1870'lerden başlayarak, 1880'lerden başlayarak ki modern İbranice'nin kurucusudur Eliezer ben Yahuda, onu anlatır normalde. Fakat Siyonistlerin bugünün karanlık dünyasını nasıl inşa ettiklerini ta 1880'li yıllardan bugüne nasıl bir küresel organizma, hem de sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik organizma kurduklarını anlatan referans bir eserdir Dil ve İşgal. Son bir öneri de olsun ilgilisi için. Bugün verilen en büyük mücadelesinin ben anlatı inşası, anlatı mücadelesi olduğunu düşünüyorum. Anlatının krizi Güney Kore ve Almanya hattında yaşayan önemli bir zihin olduğuna inandığım Chulhan'ın Anlatının Krizi isimli eseridir efendim.

0: Kendinize inanın. Milletinize ve devletinize güvenin. Hayatta başarılı olma umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. İman ve inanç olduğu sürece imkanın da olacağını aklınızdan çıkarmayın. Hani merhum Necip Fazıl diyor ya, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik, zaman bendedir, mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. İşte üstadın tarif ettiği o nesil sizlersiniz.
1: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20'de 24'te.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Basın Ekspres başlıyor. Hem bizleri ekranları başında izleyenler hem de radyodan takip eden dinleyicilerimize iyi akşamlar dileyelim bir kez daha. Türkiye'nin, dünyanın gündemini ele alacağız ama bu akşam biraz iç siyaset ve Türkiye içerisinde yaşanan gelişmelere bakacağız. Özellikle son dönemde peşi sıra gelen operasyonlar son derece önemli. Biliyorsunuz bir yandan da faili meçhullerle ilgili bir süreç işliyor. O noktada da önemli detaylar var. Hepsini değerli konuklarımızla birlikte ele alacağız. Stüdyomuzda iki değerli konuğumuz şu an var ama biraz sonra üç olacak konuklarımızın sayısı. Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan burada stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Hüseyin Bey.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok kısa bir süre sonra da Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet bizlerle birlikte olacak. Biz hemen başlayalım. Şimdi gündemimizin ilk sırasına Kaşif Kozinoğlu soruşturmasını bugün aldık. Çünkü bir süredir kamuoyunun gündeminde, biliyorsunuz hafta sonu adli tıp uzmanları nezaretinde bir fethi kabir işlemi de gerçekleştirildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiydi bu. Çünkü şüpheli bir ölüm söz konusu. Aslına bakarsanız 2011'den bu yana bir takım şüpheler var ama o dönemde bu işin üstü kapatıldı. Nasıl kapatıldı? Şimdi onu da anlatacağım sizlere. Bir de ledimiz var. Ben arkadaşlardan onu rica edeyim. Bakın bir gazete küpürü göreceksiniz burada. Üst düzey bir MİT yöneticisiydi Kozinoğlu. Ne diyor? Beni öldürecekler diyor. Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti ve aslında ölmeden önce de kendisinin öldürüleceğine dair çok ciddi şüpheleri olan bir isim. Sonrasında ne oldu peki? Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybettikten sonra süreç nasıl işledi? Biliyorsunuz bu tarz ölümlerde, şüpheli ölümlerde bir adli tıp kurumu süreci oluyor. Otopsi işlemleri yapılıyor. Ama burada çok dikkat çeken bir detay var. Şimdi zehirlenme iddiaları vardı Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin. Şimdi bu doku örneklerinin gönderildiği adres biliyorsunuz Adli Tıp Kurumu. Ancak Kaşif Kozinoğlu ile ilgili incelemelerin yapılacağı sırada Adli Tıp Kurumu'nda nasıl oluyorsa bir anda bir hırsızlık durumu söz konusu oldu. Kuruma 10 gün sonra Kaşif Kozinoğlu öldükten çok kısa bir süre sonra hırsız girdi. Şimdi burada dikkat çeken konu bu hırsızın Ankara Açık Cezaevinden firar eden bir isim olması. Ankara'da Açık Cezaevinden firar ediyor. İstanbul'a geliyor ve ne hikmetse Adli Tıp Kurumu'na giriyor. Yani başka bir yere değil, Adli Tıp Kurumu'nda bu hırsızlık vakası gerçekleştiriyor. Sonra o dönem Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamalar sadece iki personelin cüzdanının çalındığı şeklinde. Yani Ankara'dan gelen firari bir şüpheliden bahsediyoruz. Adli Tıp Kurumu'na giriyor ve oraya girdikten sonra iki kişinin cüzdanlarını çalıyor. Yani çok enteresan detaylar var gerçekten. Bununla birlikte bu vakada FETÖ izini bize en çok gösteren noktalardan biri de şunu söyleyelim. Dönemin savcısı takipsizlik kararıyla bu dosyayı kapatan isim Ali İşgören'in ilerleyen süreçte FETÖ soruşturmaları kapsamında yargılanması. Tabii sadece Ali İşgören değil, aynı zamanda kendisinin eşi de ki o da eski Silivri 2. Asliye Ceza Hakimi Züleyha İşgören hakkında da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan bir iddianame düzenlendiğini görüyoruz. Bu da bir başka çarpıcı detay, onu da söyleyelim. Yine zehirlenme şüphesi olan Kozinoğlu'nun odası hastaneye kaldırıldığında çok kısa bir süre içerisinde temizleniyor. Yani hemen oradaki olabilecek deliller, bunlar tabii şüphe ama ortadan kaldırılıyor. Ve Kozinoğlu'nun kahve fincanıyla gazetelerde odadan çıkartılıyor. Bu da bir başka çarpıcı detay. Şunu da söyleyelim. Silivri Birnoğlu cezaevinden yeni tahliye olmuş bir isim. Kozinoğlu'nun avukatlarına ulaşıyor e-mail yoluyla. Onlara bir e-mail gönderiyor ve aslında Kaşif Kozinoğlu'nun ölmediğini, öldürüldüğünü iddia ediyor. Zehirlendiği iddiasında bulunuyor. Aslında avukatları öncelerde bunu çok önemsemiyorlar. Hani kimden geldiği de belli değil. İsimsiz bir esmer melek rumuzunu kullanan bir kişi bu. Ama sonrasında onlar da bu durumu ciddiye alıyorlar. Gerekli yerlere başvuruları yapıyorlar ama o da sonuçsuz kalıyor. Yani hepsini bunların üst üste topladığımızda bu ölümün neden şüpheli olarak gündemde olduğunu ve aslında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın neden takipsizlik kararı verilen bir dosya hakkında yeniden soruşturma başlattığını da anlamış oluyoruz. Tabii başka detaylar da var. Bir dizi detayı var. Onu da konuşacağız. Kurtlar Vadisi bu ara çok gündemde. Yayınlandığı dönemde çok izleniyordu. Ama şimdi başka bir konuyla gündemde. Onu da ele alacağız diyelim. Bu arada ben konuşurken Mehmet Bey aramıza geldi. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
3: Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi İsmail Bey ile başlayalım öncelikle. Kaşif Kozinoğlu soruşturması. Aslında geçen hafta da konuştuk. Yani son dönemde devlet bu faili meçhul cinayetlerin üzerine kararlılıkla gidiyor. Ama burada Kaşif Kozinoğlu tabii ayırmak gerek herhalde. MIT'in önemli görevlerinde bulunan kritik isimlerden birinden bahsediyoruz. Ve şimdi az önce de saydığımız gibi FETÖ'nün bu işte parmağı olabileceğine dair çok ciddi bulgular, detaylar var. Neden şimdi yeniden açıldı bu soruşturma ve siz nasıl görüyorsunuz?
2: Şimdi aslında açılan ve açılması gereken birçok dosya var. Mesela Hiram Abbas dosyası bir suikaste maruz kalmıştı. O da o şekilde çok fazla detaylandırılmadan, araştırma, tahkikat yapılmadan adeta dosyası kapatıldı. Dolayısıyla şimdi maktulün ya ölen kişinin MIT mensubu olması, MIT'te çalışıyor olması meseleye ayrı bir boyut katıyor. Bir de cinayet dosyalarının ya da şüpheli ölüm. Şimdi burada önümüzde en kesin hüküm verebileceğimiz husus şu. Bu dosya şüpheli bir ölümle ilgili. Yani onda tereddüt yok. Şüpheli ölüm birçok şeyi barındırıyor. İçinde suikast olabilir, cinayet olabilir, taksirle adam öldürme olabilir, kaza olabilir. Ama bunların hepsi şüpheli ölüm olarak ifade edilebilir, edilmelidir. Hukuken böyledir. Dolayısıyla bu dosya hakkındaki en kesin bilgi şüpheli ölümle ilgili olması. Ama dosyanın muhtevasını tamamen bilmiyoruz. Bilgi, dışarıya sızan bilgilerden parça bölük hükümler çıkarmaya çalışıyoruz. Fakat burada bile şunu net olarak artık herkes anlamış bulunuyor, kamuoyu. Bu şüpheli ölüm dosyası çok erken bir şekilde ve alelacele kapatılmış olan bir dosya. Şimdi yeniden açılıyor ve bununla ilgili bilgiler ilave edildikçe tabii işin rengi değişiyor. Ama her halükarda bir dönem devlet içerisinde paralel devlet yapısı olarak kılcal damarlara kadar sızan bir örgütün aynı şekilde istihbarat teşkilatına da sızdığı, oraya eleman soktuğu ya da oradan eleman devşirdiği ve onunla çeşitli operasyonlar yaptığı artık netlik kazanmış bir durum. Dolayısıyla bu bakımdan da ayrıca dikkat çekici. Çünkü istihbarat dünyası herkese açık bir dünya değil. Orada olup bitenlerin gerçek mahiyetlerinin ne olduğu, kimlerin karıştığı, yabancı devletlerin içerisinde olup olmadığı her zaman net olarak sonuca kavuşmayan şeylerdir bunlar. Hep rivayet olarak kalır birçoğu, şüpheli durum olarak muhafaza edilir. Bazen bilgiler elde edilse bile devletin emniyeti bakımından bunların açıklanması istenmez ve açıklanmaz. Bunların hepsi tabii şeylerdir. Şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun böyle bir ortamda şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği üzerinde artık tereddüt yok. Burada nasıl oldu bu ölüm? Yani Silivri cezaevinde yarım saat içerisinde kalp rahatsızlığı geçirdiği ve hastaneye yani 29 dakikada gelen ambulansa bindirildiğinde söylentilere göre artık yaşamıyor olduğu noktasında. Bu yarım saat içinde ne oldu? Çünkü bu yarım saatlik zamanla ilgili de birçok ilave bilgiler var. Mesela eğer doğruysa bir görüntüye göre sedye üzerinde hastaya kalp masajı yapıldı. Öyle bir durumda kalp masajını kim yapabilir? Kim yapmalıdır ya da yapılmalı mıdır? Çünkü kalp krizi geçiren bir hastanın durumu nevi şahsına münhasır bir durumdur. Orada çok itinalı hareket edilmesi lazım. Ama anlatılanlara bakılırsa bu yapılmamış. Hatta ambulansın gelmesini isteyen yani çağrı şeyini bastırmak için radyonun sesinin yüksek açıldığı söyleniyor. Bunların hepsi net olarak teyidi alınmış, sağlama bağlanmış bilgiler değil, henüz rivayet safhasında. Yani bunlar olmuş. Şimdi adli makamlar bu parça bölük bilgilerin uçlarını birbirine bağladığında dosyanın gerçek muhtevası şekillenecek. O zaman hüküm verilebilir. Yani evet kesin olarak bu bir suikast mıdır? Suikastsen usul nedir? Hasta zehirlenmiş midir yoksa başka türlü mü vefat etmiştir. Bununla ilgili çünkü yani olayın içinde istihbarat tarafı varsa, bu istihbarattan kastım başka teşkilattan ya da örgüte mensup birilerinin işin içine sızıp orada istihbarat kurallarına göre icraat yapması. Yani delilleri istediği yerde karartması, istediği yerde de iz bırakması kasıtlı olarak olayın yönünü saptırmak için. Böyle bir ameliye var mıdır, yok mudur? Bunların hepsinin açığa çıkması lazım. Ama bu o kadar kolay değil, fakat fethi kabir yani mezarın açılmış olması ve orada yine bildirilen bilgiler eğer doğruysa
0: vücut bütünlüğü
2: mevcut yumuşak dokuya ulaşıldı. Yani esas verilerin elde edileceği ceset kısmının mevcut olması meselenin aydınlığa kavuşması için yardımcı olabilir. Bu bakımdan herhalde bütün şu ana kadar ortaya çıkan bilgi kırıntılarının birbirine eklenerek pek çok havada kalan soru işaretlerine cevap aranacak. Ama dediğim gibi burada net ve kesin olan şu, Kaşif Kozinoğlu dosyası şüpheli ölüm dosyasıdır. Normal bir ölüm değil. Ama bu normal olmayan ölümün nasıl gerçekleştiğine dair varılacak sonuçlar herhalde kamuoyu açısından da çok çok önemli olacak.
0: Hüseyin Bey, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında Milli İstihbarat Teşkilatı'na FETÖ'nün daha önce de yani benzer işte girişimleri var. İşte Hakan Fidan'ın meselesini biliyoruz. O dönem MİT müsteşarıydı. MİT tırları var. Yani hani Milli İstihbarat Teşkilatı'na yönelik bu herhalde sadece FETÖ aklıyla olan bir şey değil. Bunun ardında kim olduğunu da az çok tahmin edebiliyoruz.
1: Evet, siz benim aklımı okudunuz. Kaşif Kozinoğlu meselesi kesinlikle sadece bir FETÖ meselesi değil. Kaşif Kozinoğlu'nun görev yaptığı alanlara, Azerbaycan'dan Özbekistan'a kadar, Türk dünyasındaki görev yerlerine baktığımız zaman çok net bir şekilde kimin ayağını bastığını görüyoruz. Neyle karşılaştığını görüyoruz. Birincisi bu. İkincisi, Kaşif Kozinoğlu görev yaptığı MIT'in 1960'dan sonraki sürecine baktığımız zaman da o zamanki MIT'in veya yöneticilerinin CIA ile ne kadar içli dışlı olduklarını, o zamanki MIT'in Türkiye'ye mi veya hepsini söylemeyelim, bir kısmını diyelim, bazı MIT yöneticilerinin Türkiye'ye mi, CIA'ya mı hizmet ettiği sorusunu sorduğumuz zaman başka bir tabloyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla şunu düşünüyorum. Kaşif Kozinoğlu'nun hani duruşu, görev yaptığı bölgeler, karşılaştığı işte yansıyan kimi değerlendirmeleri, yazıları, raporları vesaire açısından baktığımız zaman bence

0: CIA'ye çalışan, Amerika'ya çalışan ve Türkiye aleyhinde bir takım faaliyetler içerisinde olan olaylarla karşılaştığını, bunlardan duyduğu rahatsızlığı belki raporlarla, belki farklı kanallarla dile getirdiğini ve bunun neticesinde de işte bugün hapiste olan Enver Altaylı ile muhtemel aynı dönemde MİT'te görev yapmış olabilir. Veya MİT'in içindeki FETÖ'cü veya dış bağlantılı isimlerin hamisi olan Enver Altaylı'nın bundan haberdar olduğunu söylemek mümkün. Nihayetinde Enver Altaylı'nın Fethullah Gülen'e yazdığı mektup malum onda şu an işte 23 küsur yıl hapis cezasıyla çarptırıldı ve şu anda hapiste. Onun dijitallerinde çıkan bir takım materyallere baktığımız zaman Kaşif Kozunoğlu'nu FETÖ'ye şikayet eden ve Kaşif Kozunoğlu'nun durdurulması gerektiğini söyleyen Enver Altaylı, Fethullah Gülen'e işte bu adam MİT'te yükselmemeli, bunun önüne
1: Kesmek
0: geçilmeli,
1: gerekir.
0: önünü kesmek gerekir değerlendirmesine bakınca Kaşif Kozunoğlu meselesi tek başına bir FETÖ meselesi olmadığını, FETÖ belki birilerinin emriyle Keşfoğlu'nun hedef aldığını söylemek mümkün. Yani dolayısıyla daha yukarıda bir durumla karşı karşıyayız. Lati ile karşı karşıyayız. MİT'i ele geçirip kendi çıkarları doğrultusunda kullanan yabancı istihbaratların durumuyla karşı karşıyayız. Yani bu açıdan bu soruşturma çok önemli. Yani biz İsmail abi söyledi yani hani sadece Kaşık Gözünoğlu meselesi değil, Hiram Abbas meselesini de konuşmamız lazım. Daha da geriye gidip
1: 90'larda pek çok cinayet var. Faili meçhul.
0: Tabii daha geriye gidip 1959 yılında bu ülkeye Ruzi Nazar diye bir Amerikan CIA direktörü geliyor. Sadece Türkiye'nin değil, Orta Doğu'nun direktörü. Kaşif Kozunoğlu'nun görev yaptığı bölgeler aslında işte 1959'dan sonra Ruzi Nazar tarafından işte sözde antikomünizm kampanyası çerçevesinde dizayn edilmiş. Yani bizim belki bu vesileyle 1960 darbesine kadar gitmemiz
1: Gitmemiz
0: lazım.
1: lazım.
0: O 1959 yılında Türkiye'ye gelen Ruzi Nazar'ın Amerika'nın çıkarları doğrultusunda 1960 darbesindeki etkisine bakmamız lazım. 1960 darbesinden sonra kurulan Milli Birlik hükümetlerinin kime hizmet ettiğine bakmak lazım. Neler yaptığına bakmak lazım. İşte Amerika'nın ikinci istihbarat örgütü gibi çalışan Barış Gönüllüleri projesinin Türkiye'ye kimler eliyle getirildiğine bakmak lazım. Yine aynı tarihte FETÖ'nün nasıl yapılandırıldığına bakmak lazım. Yoksa bugün işte 2011 yılında şüpheli bir ölüm meselesini konuşmuyoruz. Türkiye'nin 1960 darbesiyle birlikte vesayete mahkum edildiği, Türkiye'nin elinin ayağının bağlandığı dönemlere bakmak lazım ve o dönemlerde 72 muhtırasına bakmak lazım. Siyasetin nasıl dizayn edildiğine ve işte bir takım yani bugün işte terörle Türkiye meselesini konuşuyoruz. Türkiye'deki terörün kimler eliyle o tarihlerde nasıl organize edildiğine bakmak lazım. Bu vesileyle bu soruşturmayı çok daha derinlemesine 12 Eylül'e bakmak lazım. 12 Eylül'ün niye yapıldığını, 12 Eylül öncesinin bir takım işte aynı el tarafından aynı silah

0: Solcuyu, akşam solcuyu öldüren silahın hangi el olduğuna bakmak lazım ve Mehmet Acid'in söylediği gibi 90'lı yıllardaki en karanlık dönemlere bakmak lazım. Turgut Özal'ın vefatına bakmak lazım. Eşref Bitlis'in uçağının niye düştüğüne bakmak lazım. Sivas olaylarına bakmak lazım. Uğur Mumcu cinayetine bakmak lazım ve diğerlerine bakmak lazım. Hepsine baktığımız zaman bir şey görüyoruz. Gladio'yu görüyoruz. Soğuk Savaş'ın bitimiyle birlikte 90'lı yıllardaki cinayetlere, diğer faili meçhul olaylara, siyasete, müdahale biçimlerine ve en önemlisi 28 Şubat sürecine bakmamız lazım. 28 Şubat sürecinde işte ne demişti Çevik bir balans ayarı. Kim adına balans ayarı yapıldı? Kim yaptı? Niye balans ayarına ihtiyaç duyuldu? Çünkü Gladio 1950'lerde komünizmle mücadele, soğuk savaş döneminde dizayn edilmiş. Ama 1989'da Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, 91'de işte farklı devletlerin ortaya çıkmasıyla soğuk savaş konseptinin yavaş yavaş şeyini, önemini kaybettiği ve soğuk savaş için komünizmle mücadele dernekleri vesaire bir sürü işte farklı şeyler oluşturuldu. Ama bu komünizm bitti. Gerekçe ortadan kalktı. O zaman ne yapmak lazımdı? Tam da Çevik Bir'in söylediği gibi bir balans ayarına ihtiyaç vardı. Yeni bir şeye ihtiyaç vardı. 28 Şubat'ta tam da işte bu Gladio'ya yeni bir görev alanı açmak, yeni bir görev vermek için oluşturulmuş bir postmodern darbeydi. Bu açıdan baktığımız zaman Fethullahçı terör örgütünün işte yıllarca hizmet ettiği CIA adına bu cinayeti işlemiş olma ihtimali oldukça yüksek. Ayrıca Fethullahçı terör örgütü işte Türk dünyasındaki yapılanmasına ilişkin Kozunoğlu'nun ciddi şüpheleri vardı ve bu şüpheleri de şüphesiz raporlaştırmıştır, ilgili yerlere bildirmiştir. Bundan da rahatsız olunduğu aşikar ve Ergenekon kumpasıyla birlikte işte diğer operasyonlar kapsamında sahte bir şeyle, ihbarla Kozunoğlu işte takibi alındı ve günün sonunda tutuklandı. Ve ne hikmetse tam mahkemeye çıkıp savunmasını yapmaya hazırlandığı bir dönemde hayatını kaybetti. Siz anlattığınız işte o süreçte neler yaşandığına ilişkin aksaklıklar oluşturuldu, yapay aksaklıklar ve neticede böyle bir cinayet ortaya çıktı. Şimdi bu soruşturma kapsamında sadece bu cinayeti değil, bu cinayetin bütün ana sebeplerine inilerek çok ciddi bir şekilde analiz yapmak gerekiyor. İlla birini bulup cezalandırmak meselesi değil. Filanca öldürdü, hadi cezalandıralım meselesi değil. Bu olay, bu silsile niye oluştu, amaç neydi, elde ne edildi? Ne hedeflendi, bu hedeflere ulaşıldı mı, bunu hedefleyenler an itibariyle hangi hedefler peşindeler, ne yapmak istiyorlar? Bütün bunları hazır böyle İsrail dünyada bu kadar yalnızlaşmışken, bu kadar saldırganlaşmışken, biz de bunun arkasındaki eli bulursak, çok daha önemli bir netice elde etmiş oluruz.
1: Mehmet Bey, sizin de tabii yorumlarınızı merak ediyorum ama izninizle şunu da ekleyelim. Şimdi görüntüler de gelecek. Kurtlar Vadisi de çok konuşuluyor. Çünkü dizide hani tesadüf diyemeyeceğimiz, tesadüfün ötesine geçebilecek bazı benzerlikler var. Yani dizide mesela Kazım Kaşifoğlu isimli bir karakter var. Bir istihbaratçı bu. Ve hani Kaşif Kozinoğlu'ndan esinlendiğini herhalde çocuklar bile anlayabilir. Yani Kazım Kaşifoğlu. Şimdi dizide geliyor. Şimdi 10 Kasım 2011'de yayınlanan bölümde Kaşifoğlu hücrede tutuluyor ve ölümle tehdit ediliyor. Sadece 2 gün

0: Sonra 12 Kasım 2011'de de gerçek hayatta Kaşif Kozunoğlu'nun hayatını kaybettiğini görüyoruz. 8 Aralık'ta mesela bir yayınlanan bölümde bir sahne varmış. Spor yaptıktan sonra nabzının yükseldiğini söylüyor. Ardından duş alıyor ve koluna yapılan bir enjeksiyonla öldürülüyor. Kozunoğlu'nun ölümünün ardından yapılan resmi açıklamada da ağır spor yaptıktan sonra fenalaştığı belirtiliyor. Bu bir detay. Yine bir plaka sahnesi var. 34FG 7061, orada da FG Fethullah Gülen'e hani atfen kullanıldığı iddia ediliyor, bir gönderme oldu. 7061 sayısı da 1607, yani terse çevirdiğimizde 1607, 1607, yani 16 Temmuz tarihini işaret ediyor. 15 Temmuz darbe girişiminden bu sahnenin 6,5 yıl önce yayınlandığını görüyoruz. Mutlaka siz de duymuşsunuzdur. Bir sahnede de, bir mezarlık sahnesinde de mezar taşında Erdoğan yazıyor. O da yine bir başka tabii dikkat çekici detay. Şimdi tüm bunları üst üste koyduğumuzda tabii, bu arada dizinin senaristleri geldiler, ifade verdiler. Yani onlar bunların hani böyle bir şey olmadığından bahsettiler, evet. Ama yani hepsini üst üste koyunca da acaba şu, az önce Gladio dedi ya Hüseyin Bey, yani burada da hangi mesajlar verilmiş olabilir? FETÖ acaba Kurtlar Vadisi dizisinin içine mi sızdı sorusu aklımıza geliyor. Bu psikolojik harbin bir parçası mı? Nasıl yorumlarsınız?
1: Şimdi ben tabii hem İsmail abiyi hem de Hüseyin Likoğlu'nu dikkatli bir şekilde dinledim. Ve gerçekten çok önemli değerlendirmeler yaptılar. Şimdi burada şöyle bir soru tabii. Kaşif Kozinoğlu ile alakalı başlatılan bir soruşturma. İşte kabri açılıyor, mezarı açılıyor, fethi kabir işlemi yapılıyor. Orada bir zehirlenme, bir cinayet söz konusu mu, buna dair bir takım deliller aranıyor. Şimdi bununla alakalı müstakil bir soruşturma mı bu, yoksa arkasında çok daha farklı yerlere gidecek boyutları veya böyle bir mahiyeti, böyle bir niyetle mi yola çıkıldı? Çok çok önemli bir soru. Yani şimdi buradan tutacak olursak, Türkiye'nin tabii yakın tarihi, özellikle 1952 sonrası NATO'ya girişiyle birlikte Türkiye'nin yakın tarihi, işte darbeler, askeri vesayet sistemi, muhtıralar, darbe öncesi darbelere hazırlık dönemleri, darbenin şartlarını oluşturma dönemleri, bazı darbe girişimleri, işte bir 9 Mart var, ona karşı bir 12 Mart'ta başka bir cevap veriliyor falan. Eğer bu mahiyette bir şey olursa bu gerçekten yani aylarca, yıllarca bizim gündemimizi belirleyecek bir süreç olur. Şimdi Sayın Adalet Bakanı çok cesur bir duruş sergiliyor Akın Gürlek. Daha önce Uğur Mumcu ile alakalı zikrettiği için bunu da ben burada hatırlatmış oluyorum. Hatta ailesiyle de görüşme yaptı aynı şekilde. Bu şekilde hani faili meçhul kalan ve siyasi mahiyeti de olan dosyaların üzerine gitme anlamında bir irade ortaya koyuyor. Şimdi bu irade gerçekten müstakil belli bir takım cinayetler üzerinden Türkiye'nin yakın geçmişinde bu hikayenin ortaya çıkan bu askeri vesayet sisteminin ürettiği darbeler, muhtıralar, darbeleri oluşturan şartlar, bunun üstüne gitme ve daha sistemik anlamda bir hani bağırsak temizleme operasyonuna mı dönüşecek? Çok büyük bir soru. Hani rahmetli Erbakan'ın tabiriyle değeri 1 milyon dolarlık bir soru bu. İnşallah öyle olur bir tarafıyla. Yani karanlıkta kalan birçok şey eğer aydınlatılma iradesi burada ortaya çıkmışsa, bunu ben yine bir şans olarak görüyorum. Çeşitli dönemlerde bu arayışlar ortaya çıkmıştır. Kısmi mesafeler alınmıştır. Ama belli bir yerden sonra o asıl ulaşılabilecek noktalara ulaşılması mümkün olmamıştır. İşte bu bir defa 90'lardaki faili meçhul cinayetler bunun birer örneği. Yani Uğur Mumcu, Eşref Bitlis, Muammer Aksoy,
2: Bahriye Üçok
1: sizin hatırlattınız. 1990 yılında Hiram Abbas'ın yine öldürülmesiyle başlayan bir süreç var. Şimdi tabii bu dizi Kurtlar Vadisi 2003 yılında sanıyorum başlıyor. Bir ilk dönem, bir 90 bölümlük bir hikayesi
0: orada
1: var.
0: Orada Osman Sınav'dı senariste.
1: İşte onu söyleyecektim. Bir de Osman Sınav'ın ben daha önce de görmüştüm, bugün tekrar hatırlatıldı. Bir katıldığı programda niye

0: devamını getirmediniz diye sorulunca o soruyu işte pas geçmek istiyor. Ben en son bunun gerekçesini açıklamak istemiyorum. Bu benimle mezara gidecek diyor. Bugün de işte Osman Sınav'ın tehdit edildiğine dönük bir takım
1: Raci Şaşmaz senarist öyle diyor. Yani
0: öyle
1: tehdit
0: demiş.
1: edildiği için bıraktı diyor.
0: Tehdit edenler kim? Ona bakmak lazım. Şimdi dizinin kendi baştan itibaren zaten ilk baştan itibaren işlediği konular neler? İşte derin devlet, mafya ilişkileri, oradaki karakterlerin gerçek real hayattaki bir takım karakterlerle olan benzeşmeleri. Bizatihi kendisi zaten o kapalı alandaki dünyayı televizyon ekranlarına taşıyan bir iddia ve çok tabii geniş kesimlerde yani uzun yıllar boyunca yani Türkiye'nin sosyolojisini etkiledi. Değil mi? Yani
2: Kesin.
0: çok bunun
1: Perşembe
0: artısı
1: akşamları
0: eksisi.
1: hayat duruyordu yani.
0: Tabii yani bunun artısı eksisi ben eksisinin çok daha fazla
1: Fazla
0: olduğunu
1: olduğunu
0: düşünüyorum.
1: düşünüyorsunuz.
0: Onu da ifade edeyim. Sonra devamında tabii bir FETÖ'nün nüfuz ettiğine dair işaretler var bu diziye. 2008'den sonraki süreç içerisinde buna dair bir takım işaretler de söz konusu. Şimdi Kaşif Kozinoğlu meselesi doğrudan tabii FETÖ ile ilişkili bir şüphe üzerine yeniden başlatılan bir soruşturma konusu. Yani daha önce ortaya çıkmış çok açık bilgiler var. İşte Enver Altaylı'nın şu an cezaevinde bulunan Kaşif Kozinoğlu'nun önünün kesilmesiyle ilgili değil mi?
2: Evet.
0: Bir takım talepleri söz konusu. Daha önce işte Orta Asya'da görev yaparken bu yine FETÖ'ye dönük yürüttüğü bir mücadele söz konusu. Çok erken dönemde mesela Rusya'da 2008'de falan yani bu okulların kapatılması daha Türkiye'de bile böyle bir şey gelişmeden yani işte 2013 sonrası ayyuka çıkmıştır. Yani bunları
2: Rus istihbaratı
0: Türkiye'de
2: erken kararını verdi.
0: erken var. 2008 diye biliyorum ben.
2: Evet.
0: Bütün şeylerini kesip yani okullarını falan
2: Teşhislerini,
0: kapat.
2: tespitlerini yaptı.
0: Tabii bu bir siyasi CIA projesidir deyip
2: Evet.
0: Ruslar o dönemde yani bizden 5-6 sene
1: Önce
0: önce
1: harekete geçti.
0: bunu oradaki şeyini kestiler, irtibatlarını kestiler. Var olan oluşumlarını bertaraf ettiler. Şimdi Orta Asya ile alakalı yine bu yapının orada yürüttüğü faaliyetlerle ilgili yaptığı çalışmalar, raporlamalar söz konusu aynı zamanda. Dolayısıyla bir doğal bir hedef olması bugün bu soruşturmanın tekrar açılması anlamında o soru işaretleriyle birlikte düşünmek gerekir bunu. Dolayısıyla bu tabii Fethi Kabir oradan çıkan adli tıp sonuçları bir takım şüpheli durumlar varsa bunlar ortaya koyacaktır. Yani doğal yoldan gelişen bir kalp kriziyle mi yoksa bir dışarıdan etki ederek kalp krizine sürükleyecek bir işte gıda zehirlenmesi dahil olabilecek. Sonuçta bir de cezaevinde olunca bir özgürlük alanı da yok. Orada daha şeye açık bir durumda. Yani dışarıdan yapılacak müdahalelere açık durumda. Dolayısıyla ben hani böyle bu soruşturma açılmasının çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında tabii sadece müstakil olarak burada değil. Yani burada eğer gerçekten Türkiye'nin o yakın tarihindeki karanlık hadiselere dönük bir süreç eğer burada başlatıldıysa ve sağlıklı bir şekilde bu süreç yürütülürse o zaman gerçek anlamda yani Türkiye'de çok devrim niteliğinde bir sürecin içerisine de girilebilir. Yani devrimle sonuçlanacak bir
1: Sanki
0: sürecin
1: oraya doğru da
0: içerisine
1: gidiyor biraz sanki yani süreç hani.
0: girilebilir. Tabii böyle durumlarda şuna da dikkat etmek lazım. Manipüle etmek isteyenler, başka türlü bir alana sokmak isteyenler, asıl böyle üzerine
2: Hedef
0: gidilmesi,
2: saptırmak
0: hedef
2: isteyenler.
0: saptırmak isteyenler, üzerine gidilmesi gerekenler yerine başka böyle bir yani bu türden yapılanmaların içinde olmayıp da daha böyle hani sansasyonel bir takım yönelimlere bu şeyi manipüle etmek isteyenler söz konusu da olabilir.
1: Biz biraz
0: Susurluk işi biraz böyle olmuştu
1: öyleydi.
0: işte
1: Biz burada
0: yani
1: biraz Simpsonlarla da bir şey kurduk böyle bir benzer. O da biliyorsun Simpsonlarda da böyle işte mesela Kahramanmaraş depremine dair bile sahneler
0: biraz.
1: vardı. Burada da
0: Ben
1: ben
0: şeyi yani NATO'nun kuruluşuyla ilgili bir NATO'ya daha doğrusu bizim NATO üyesi olmamızla alakalı bir cümle kurulur. Bu cümleyi hatırlar.

0: sık sık belli garantiler karşılığı belli taahhütlerde bulunmak. Yani Türkiye'yi işte Sovyetler Birliği tehdidine karşı belli
1: Himaye
0: bir
1: ederken.
0: himaye ederken, garanti güvenliğini garanti ederken belli bir takım taahhütleri de almak
1: Evet.
0: şeklinde. Yani bu böyle formülize edilmiştir ya. Daha işte oralardan başlayan yani
1: Blok oluşturuluyor çünkü o.
0: evet yani 60. Bir de tabii şunu da çok geçmişte çok o Susurluk sürecinde çok tartışmalar yapıldı. Gladio tartışmalarında yani işte Sovyetler Birliği dağılınca artık bu yapılanmalar NATO üyesi pek çok ülkede anlamsız hale geliyor. Tasfiye ediliyor. Ama bir tek Türkiye'de bu böyle bir çaba olmuyor ya da bu çabalar akim
1: Zaten
0: bırakılıyor.
1: varlığı tesadüfen ortaya çıkıyor. Malum
0: Susurluk'ta.
1: şeyler kesilince, Ecevit'in başbakanlığı döneminde tahsisat kesilince maaş ödenmesi lazım. Öyle bir dairenin varlığından o zaman
0: O zaman
1: Ecevit'in
0: haber
1: haberi
0: lazım.
1: oluyor. Yani şimdi derin devlet denilince tabii işin bu boyutu ortaya çıkıyor. Yani
2: Bir de
1: şurası
2: müteçif
1: önemli.
2: maaş alanı.
1: Bu bir yüzleşme ise devamında bir hesaplaşma da olacak. Bu hesaplaşma tabii bu olayların faillerinin bir kısmı artık hayatta değil. Ama işte 12 Eylül darbecileri yargılanırken hayatta bir iki tanesi kalmıştı. Ama bu demek değildir ki
0: Hesaplar
1: failler veya
0: vermeyecektir.
1: şüpheliler, sanıklar yaşamıyor diye işin ucunu bırakmak. Çünkü mesela Uğur Mumcu cinayetinde hemen ilk günden itibaren hedef saptırıldı. Sokakta yakalanan gariban birkaç kişi efendim sözde fail olarak lanse edilip bunlar da İran'la efendim
0: İrtibatlayayım.
1: buluşturulmaya, irtibatlandırılmaya çalışıldı. Ve yıllarca bu hikayeyle kamuoyu oyalandı. Yani bu şekilde istihbaratla veya istihbarata yakın konular sebebiyle mesela Necip Hablemitoğlu cinayeti aynı şekilde aydınlatılmayı bekleyen bir dosya. Şimdi deminden beri saydığımız isimlerin her biri kendisi için hem kendi alanında hem devletle olan iş irtibatında çok önemli figürler. Ama hepsinin ölümü şüpheli ama dosyası alelacele kapatılmış. Yani Eşref Bitlis Jandarma Genel Komutanı çok önemli bir insan. Uçağa düşüyor. Yarım saat sonra hemen Genelkurmay Başkanlığından açıklama yapılıyor. Uçak buzlanma
0: Nedeniyle.
1: sebebiyle düştü diye. Ne zaman bunun teknik
0: Tespitini
1: incelemesi
0: yaptınız.
1: yapıldı? Ne zaman raporlar tutuldu? Hani kaza kırım raporu ne kadar zamanda oluşturulabilir? Şimdi bazı şeyler çok açık sırıtıyor. Kaşif Kozinoğlu dosyası da böyle. Yani şüpheli bir dosya, şüpheli ölüm dosyası. Alelacele kapatılmış, 15 senedir üzerine yatılmış. Kulağının üzerine yatmak diyorlar ya. Şimdi bu açılıyor. Bu dediğim gibi eğer bir yüzleşme ise ki bu gerekli, devletin çünkü bağırsaklarını temizlerken yakın geçmişinde neler olup bitmiş bunları tam tespit etmesi, ileride bir daha benzeri olayların tekerrür etmemesi için tedbirlerin alınması lazım. Yani kişilerin eğer hayattaysa, suçu sabitse onun cezalandırılması tabii ki adalet adına beklenen bir şey. Ama esas olan devlete yönelik tehlikeler, operasyonlar ve yapılan, icra edilen efendim suikastlar ve benzeri sabotajlar yerli yerine oturtulmalı ki devlet ileriye dönük stratejiyi kurarken geçmişe dönük bir handikap, bir açık kapı bırakmamış
0: Bunun için de önemli diyorsunuz bu şu anki
1: olur.
0: süreç.
1: Elbette. Evet, yani MİT'in çok önemli bir elemanı bir şekilde ortadan kaldırılıyor. Bir kere insani olarak onun kanının yerde kalmaması lazım. Yani ikinci olarak devlet için çok çok önemli bir eleman, bir vatandaş. Devletin burada ortaya koyacağı refleks bu olayın ehemmiyetiyle mütenasip olmalı.
0: Evet.
1: Şimdi bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman Türkiye'nin önünde çok önemli mesai görünüyor. Yani bu dosyaların aydınlatılması, bu dosyaların içeriden dışarıdan kimlerin elinin, hangi ellerin karıştığı noktasında efendim kesinleştirilmesi ve belki dışa dönük bazı adımların atılması da gerekebilir. Bunu bugünden bilmek, söylemek mümkün değil ama ileride önümüze çıkacak bazı gerçekler karşısında devletin ortaya koyacağı refleksler de olacak. Dolayısıyla her bir dosya kendisi içinde çok çok önemli. Ve hakikaten Türkiye'nin sadece geçmişini değil, geleceğini de yakından doğrudan ilgilendiren bir konu.
2: Şimdi tabii geçmişe dönük meselelerin üzerine gidiliyor ama bugünü ilgilendiren, hatta geleceğimize yön verecek konularla ilgili de çok önemli operasyonlar yapılıyor. Onunla ilgili de bir ledimiz var. Ben arkadaşlardan rica edeyim. Aslında son 3 günde 3 büyük operasyon gerçekleştirildi. Adalet önemli meselelerin üzerine gitmeye devam ediyor. Bakın neydi onlar, bir bahsedelim şöyle. Yargıdan 3 günde 3 net mesaj dedik. Evde, sokakta, sofrada devlet var. Şimdi ilki pazar günü ailem güvende operasyonuydu. Biliyorsunuz bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hep sıklıkla dile getirdiği önemli bir mesele. Zaten 2026-2035 aile yılı olarak kabul edildi. Aile Bakanı Maynur Özdemir Göktaş'ın da mesajları var. Yani insanlar işte çocuk yapmak istemiyorlar minvalinde. Bir de bir cinsiyetsizleştirme durumuyla karşı karşıyayız. Bu operasyon son derece önemliydi. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında işte bu LGBT sapkınlığına ilişkin operasyonlar gerçekleştirildi. Çok önemli detaylara ulaşıldı. Onu konuklarımıza da soracağım. Baktığımız zaman 9 LGBT derneğinden 6'sına yurt dışındaki kamu kurumlarından yüksek miktarda fon aktarıldığı tespit edildi. Özellikle büyükelçilik ve kamu kurumları da var bunların içerisinde. Yani bunun Türkiye'de yayılması için, işte gençlerin bu anlamda ağa düşürülmesi için işte büyükelçiliklerden, yabancı kamu kurumlarından bu LGBT derneklerine fon aktarılması durumu da söz konusu. 13 Eylül'deydi ailem güvende operasyonu. Bir gün sonra sokaklar güvende operasyonu geldi. Yine benzer bir operasyon olduğunu söyleyebiliriz. Ve bugünse bir başka soruşturma meyve ve sebzede oynanan oyuna ilişkin. Aslında hep konuşuyoruz. Burada da konuştuk. Defalarca bu konuyu ele aldık. Diyoruz ki işte tarlada 5 lira olan ürün markette nasıl 50 lira olabiliyor? Bununla ilgili de çok ilginç detaylar var. Yani şöyle söyleyelim, çiftçinin 6 liraya 8 liraya sattığı ürünü kağıt üzerinde 28 lira maliyetle gösterenler var. Rekolteyi katlayıp hiç mal satmayan, hatta hayatını kaybetmiş kişiler adına milyonlarca liralık sahte makbuz düzenleyen tedarikçiler bile bulunuyor. Bunların hepsi ortaya çıktı. Meyve sebzede nasıl bir oyun oynanıyor? Bunlar gün yüzüne çıkmış durumda. Yani dolayısıyla son 3 günde yargıdan gelen bu 3 net mesaj aslında Türkiye'nin gündeminde olan en önemli meselelere de bu anlamda neşter vurulduğunu bizlere gösteriyor. Buradan devam edelim. Sayın Likoğlu'na verelim sözü. Tabii 2-3 önemli operasyon, 2 ayrı konu diyelim. Biri bu cinsiyetsizleştirme meselesi ki son derece önemli. Bir diğeri de vatandaşın faturalarına yansıyan o pahalılık konusu. Sebze, meyve, işte oradaki oyunlar da ortaya çıkmış durumda. Mesela hiç müfettişlerin görüştüğü bazı kişiler diyor ki fiyat ve miktar farklılığının ötesine geçen durumlar var. Adlarına milyonlarca liralık mesela müstahsil makbuzu düzenlenmesine rağmen ilgili firmaya hiç ürün satmadıklarını söylemişler. Bunların hepsini ortaya koydu şimdi savcılık. Ne dersiniz? Bu arada araya gitmemize 5-6 dakika var ama yine devam ederiz ikinci bölümde.
3: Tabii aile meselesi çok önemli. Dünyada en çok konuşulan ve bizi de artık tehdit etmeye başlayan, Aile Bakanlığı'nın her verisinde özellikle vurguladığı işte çocuksuz ev ve her geçen gün bu şekilde devam ederse 2050'den sonra yani yaşlı nüfusla genç nüfus arasındaki dengesizlik ve bunun neticesinde de yaşanacak büyük bir felaket. Bu açıdan meseleye bakmak lazım. Çünkü birileri böyle işte cinsel tercih bilmem ne falan vesaire özgürlükler, kişisel özgürlükler bu şekilde meseleye, daha doğrusu meseleyi bu platforma bu yöne taşıyıp asıl niyeti

0: asıl maksadı gizlemeye çalışıyorlar. Çok net bir şekilde aile hedef alınıyor. Aile hedef alanların derdi ne? Aile hedef alanların derdi bir ülkeyi, bir toplumu çökertmek. Yani nüfusu azaltmak ve ahlaksızlığı, sapkınlığı vesaire hepsini bir tarafa bırakarak aslında demografik bir operasyon yapmak isteniyor. Bu çok net. Ve işte buradaki operasyonda ne var? Şöyle düşünün. Suriyeli'ye karşı, efendim mülteciye karşı, İsrail'in bebekleri öldürmesi konusunda hiçbir problemi yok. Gerçekten yardıma muhtaç kişilere yardım, bir dilim ekmek verme konusunda hiçbir gayreti yok. Ama LGBT derneklerine milyon dolarlar, milyon eurolar
1: akıtıyorlar
0: yani. Yani bu bunun başka bir izahı var mı? Yani bir büyükelçilik veya başka bir işte yabancı bir fon niye LGBT konusunda bu kadar hassas, LGBT ile alakalı faaliyet gösteren derneklerin her türlü ihtiyacını karşılamak konusunda bu kadar gayretli? Ve bu paralar kimin parası? Bunu kim fonluyor? Mesela işte Suriyeli mülteciye niye yardım yapılıyor diye ortalığı ayağa kaldıranlar, işte filanca LGBT derneğine niye bu kadar milyon dolarlar akıtılıyor diye hiç kimsenin bir itirazı yok. Veya yani bayram değil, seyran değil yani bu adamlar niye bu yardımları gönderiyor? Bunu soran yok. Çok net. Yani sapkınlığı, ahlaksızlığı vesaire hepsini bir kenara bırakarak söylüyorum. Çok açık ve net bir şekilde aile hedefi alınıyor. Yani az önce sosyal medyada gördüm. İşte Çağdaş Hukukçular Derneği ne diyor? Ahlakçı ve aileci faşist yaklaşım. O operasyona yönelik tepki bu. Aileci. Evet. Yani ahlakçı ve aileci. Şimdi pardon, ahlakçı ve aileci ne demek? Yani
2: bu, aileyi savunan.
0: Ha, aileyi savunan.
1: Savunmayın diyor.
0: Şimdi ne yapalım? Peki?
3: Ailenin hedef alındığını net bir şekilde.
0: Ailenin hedef yani aile niye hedef alınıyor? Ailenin hedef alınmasının sebebi belli bir ülkeyi çökertmek, bir toplumu çökertmek. Ve aileyi hedef alan bu yapılar başka ülkelerin büyük elçilikleri tarafından finanse ediliyor yani.
1: Yani ya aynen bunda, ABD var, evet, Fransa şimdi, var, Hollanda var, Almanya
0: şimdi,
1: var.
0: Şimdi bundan hala bir saldırı var mı? Yani şöyle düşünün. Yani Amerika F-35'ten bir bomba mı atsa daha tehlikeli? Yani açık bir savaş mı açsa daha tehlikeli? Bu şekilde fonlayarak, aileyi yok ederek Türk toplumunu hedef alması mı daha tehlikeli
3: kesinlikle
0: diye düşünürsek.
3: En büyük tehdit tehlike... LGBT tehlikesi.
1: 32 milyon lira aktarmışlar. 32 milyon lira.
0: Şimdi dolayısıyla
3: bilinen açık.
0: Tehlikeyi görmek açısından söylüyorum. Ya meseleyi efendim cinsel özgürlük bilmem ne veya ahlaksızlık, sapkınlık vesaire olarak görmemek lazım. Çok net bir şekilde bize topluma savaş açıldı. Yani adam savaşta sana milyon dolarlık bomba atmak yerine bu şekilde çok daha büyük bir zarar verecek bir şekilde uzun vadede kalıcı yani şöyle düşünün işte İran'ı 6 ayda saldırıyor. Nihayetinde bu savaş bittiği zaman İran yaralarını saracak, yoluna devam edecek.
1: Ama bu
0: yönde bu şekilde bu saldırı kuşaklar boyu devam edecek.
1: Peki o zaman izninizle bir araya gidelim. Bu noktadan yine devam edelim. Hem bu konuyu hem de o gıda üzerindeki tezgahtaki manipülasyonu konuşalım ikinci bölümde de. Saat başında görüşmek üzere.

0: Devam ediyoruz. Sayın Likoğlu'nda kalmıştık. Ailem güvende, sokaklar güvende operasyonlarını konuşuyorduk. Buyurun Sayın Likoğlu.
1: Evet, aileye yönelik operasyonları bahsettik. Sadece bir sapkınlık vesaire meselesi değil. Aile hedefte. Aile hedefte olmasının sebebi de çok net bir şekilde toplumumuzu çökertmek, demografik operasyon olarak görmek lazım. Ve mücadeleyi de bu bakımdan çok kıymetli buluyorum.
0: Tezgahtaki manipülasyona ne dersin?
1: Şeye gelince aslında o da ailenin devamı. İşte sokaklar güvende meselesi. O da aslında ailenin devamı. Çünkü çocuklarımız yine bu dijital platformlar üzerinden devşiriliyor. Kimi uzmanların değerlendirmelerine göre eski tarz terör örgütü, terör eylemleri geride kaldı. Bundan sonra işte bu tarz, işte yeni nesil çete dediğimiz bir konsept üzerinde bir faaliyet var. Bu çok önemli bence. Buna çok dikkat etmek lazım. Ve bu da dijital platformlar üzerinden yine çocuklarımız, yine gençlerimiz işte kandırılarak veya farklı yollarla bu eylemlere dahil ediliyor. Bu da aile açısından, ailemiz açısından. Hem güvenlik açısından hem aile açısından. Çocuklar hedef alınıyor. Mesela bu siber suçlar ya da mücadele kapsamında yapılan operasyonlar işte bu şekilde bin küsür kişi çocuklarımızı kandırma vesaire açısından kullanma. Bunu da ailenin korunması anlamında değerlendirmek lazım ve özellikle yeni nesil çete bundan sonra alışık olduğumuz terör örgütlerinden farklı bir aslında bir nevi bir terör hadisesine dönüşecek gibi görünüyor. Çok sıkı ve hemen önlem almak gerekiyor. Burada da bence Türkiye önemli adımlar atıyor, önemli başarılarına imza atıyor. Bunu da aynı şekilde değerlendirmek lazım. Sofra meselesine gelince, yıllardır işte bazen espri yapıyoruz. İşte mesleğe başladık, emekli olacağız. Hala hal yasasını konuşuyoruz. Hala hal meselesini konuşuyoruz. Türkiye'nin tarımsal üretimine baktığımız zaman, yani çok büyük bir ülke Türkiye. İşte dünyada tarımsal üretimde Avrupa'da birinci, işte dünyada ikinci, üçüncü, ilk beşte olan bir ülke. Ve tarımdaki büyümeye baktığımız zaman da yani nüfusumuz arttı, turist sayımız arttı ama buna mukabil Türkiye'nin tarımsal ihracatı da arttı. Bu şu demektir yani, Türkiye tarımda aslında büyüyen bir ülke. Yani herhalde 2026 yılı ihracat, tarımsal ihracatımız 2002 yılının
0: tabii.
1: toplam ihracatını geçecek gibi görünüyor. Bu açıdan baktığımız zaman problem ne? Bu kadar tarımsal büyüklüğü olan bir ülkede niye enflasyonla mücadele veya enflasyon sepetindeki şeye baktığımız zaman hep gıda enflasyonu, ana enflasyonu yukarı taşıyor. Yüksek olmasını geçtim, yukarı taşıyor yani. Enflasyonumuzun büyük bir bölümü gıda enflasyonundan kaynaklanan bir enflasyon. O zaman bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Ben yani ekonomist değilim ama hep şunu söylerim. Yani şey olarak akıl yürütme metoduyla. Efendim serbest piyasa koşulları tamam güzel. Peki

0: herkes bu koşullara uyuyor mu? Yani manipülasyon serbest piyasa koşullarının bir parçası mı? Yani buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün yapılan operasyon ve ortaya çıkan sonuçlara baktığımız zaman çok net bir şekilde bir operasyon, bir manipülasyon ve bir art niyet karşımıza çıkıyor. Nedir o? Kasıtlı bir şekilde fiyatları yüksekte tutma. Ya bunun tek başına daha çok para kazanma refleksiyle yapıldığını söyleyemeyiz. Yani bu
1: organize bir durum.
0: Yani tek başına efendim ya işte ben 5 liralık malı 25 liraya satayım daha değil. Çok para kazanayım ruh haliyle, saikiyle yapılan bir şey olmadığını düşünüyorum. O zaman bir kasıt var. Yani şüphesiz böyle yaptıkları için daha çok para kazanıyorlar. Ama bunun nihayetinde başka şeylere yol açacağını bilmek gerekiyor, bilmeleri gerekiyor. Ve bu zamana kadar bu şekilde değerlendirilmemiş. İşte hep şu konuşuldu. Efendim tarlada 5 lira, markette 25 lira. İşte üreticiden çok cüzi miktarda alınıyor markette. Bugün ilk kez bir şeyle karşılaştık. O da nedir? Tarladan alırkenki fiyat da gerçek değilmiş.
1: Tabii.
0: Şimdi tehlike burada. Niye? Çünkü daha önce tarladan 5 liraya aldığı zaman niye 25 liraya satıyorsun diyebilirsin. Yani bu aracılar niye bu kadar farklı? Şimdi görüyoruz ki tarladan aldığı fiyatı
1: değiştiriyor.
0: 20 liraya aldım diyor. Dolayısıyla 25 liraya satıyorum.
1: Şimdi mandalina da var. Çok özür dilerim. 12 liralık mandalinayı mesela 31 lira 48 kuruş göstermiş alış fiyatını. 31 lira 65 kuruştan da satıyor. Sadece 17 kuruş kar ediyor.
0: Sıfır kar değil mi? Sıfıra yakın bir kar. Şimdi başka bir durumla karşı karşıyayız. O zaman burada herkese görev düşüyor. Başta üreticilerimize görev düşüyor. Mesela üreticiler efendim bizden çok ucuza alıyorlar. Çok pahalıya satıyorlar şeklinde haklı eleştirileri var. O zaman bu şeye razı olan üreticileri de yani işte yüksek fiyattan almış gibi gösterip aslında düşük fiyatta mal alan kim varsa, mal veren kim varsa bunlara da mutlaka dikkat etmemiz gerekir. Tabii başka bir yöntem geliştirmişler. Ölmüş bir çiftçi eliyle makbuz almış gibi kesiyorlar. Gösteriyorlar. Makbuz kesiyorlar. Kimden aldım? Ahmet oğlu Mehmet'ten. Kaç liraya aldın? 20 liraya aldım. Ahmet oğlu Mehmet nerede? Öldü. Şimdi burada da başka bir akıl var. Bu da tek başına daha fazla para kazanma saygıyla yapılan bir davranış olarak değerlendirmemek lazım. Bir art niyet var, bir kasıt var, bir manipülasyon var. Şimdi efendim bu şekilde yapan işte 41 şirket varmış. Ama bu 41 şirket yekünde piyasayı zehirliyor. Yani siz böyle yapmasanız bile, yani 42. şirket böyle yapmasa bile o sizin sattığınız fiyatın altında satması mümkün değil. Yani bir piyasa oluşturuyorsunuz. Yani işte emlakçılar efendim sakın evini şu kadar fiyatın altında kiraya verme diyerek 5 tane ev sahibini ikna ederse 6. ev sahibini ikna etmesine gerek yok.
1: Kalmıyor,
0: piyasayı o şekilde oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla bu piyasayı oluşturanlar, bu piyasa oluşturucuları kim ise bunlarla yönelik bu operasyon umarım etki eder, umarım netice verir. Niye? Zamanlama da bence önemli. Şunun için önemli. Artık yavaş yavaş işte sonbahara doğru yani yazın etkisinin kaybolacağı ve yavaş yavaş gıda fiyatının, sebze meyvenin fiyatının yavaş yavaş artacağı aylara doğru gidiyoruz. Yani tamam Eylül'de de peki
2: Ama yazın ucuzlamasını da yaşamadık yani.
0: Evet, bunu da yaşamadık ayrıca. Dolayısıyla bolluğa hani rağmen, yani bolluğa rağmen bu bakımdan hani Eylül ayının ortasındayız, ilk yarısını geride bıraktık. Ekim'de fiyatlar artınca ya zaten işte kış yaklaştı deyip fiyat artışına rıza göstereceğimiz aylara doğru gidiyoruz. Bu bakımdan
1: zamanlama
0: açısından da baktığımız zaman önemli. Eğer bu operasyonların neticesinde bu fiyatları yukarı çeken bu oluşum, bu organizasyonun önüne geçilirse belki son 10 yıl, son 20 yıldır Ekim'de, Kasım'da çok daha az gıda enflasyonunun olduğu günlere doğru da gidebiliriz. Eğer bu operasyon netice verir ve gıda enflasyonunu tetikleyen asıl halcilerin veya hal istismarcılarının önüne geçirirse belki Ekim-Kasım'da çok daha farklı bir gıda enflasyonuyla karşılaşabiliriz.
1: Mehmet Bey, 3 gün 3 büyük operasyon, siz ne dersiniz?
3: Gerçekten de öyle. Şimdi sondan başlayayım. Yani geçen sene bir kuraklık vardı. Bir de don oldu Nisan ayında. Özellikle meyve kısmında ciddi bir kayıp söz konusu olmuştu geçen sene. Hani bu anlaşılabilir bir gerekçe. İşte kiraz rekoltesi çok düşmüştü. 800 lira, 1000 liraya falan. Yani bu sene kiraz yemeyeceğiz dedik geçen sene. Değil mi? Haberler öyle çıkmıştı. Bu sene tam tersi ama yani çok normal sezondan da farklı olarak hem güzel yağışlar aldık çok şükür. Kuraklık tehdidini yaşamadık. Barajlar doldu. Meyve sebze boldu. Don da olmadı. Dolayısıyla beklenti neydi? Bu sene, bu yaz işte gıda fiyatları düşer, meyve sebze fiyatları düşer. Ve bunun enflasyonu da bir pozitif düşmesi yönünde bir katkı olur. Şimdi bu böyle bir kenarda dursun. İkincisi, Hüseyin'in de işaret ettiği gibi bu bir hal yasası meselesi ya da bu hallerde dönen dolaplar meselesi uzun 10 yıllardır yani habercilerin de gündemine gelir gider. Bu işte tarladaki 3 liralık ürün pazarda niye 30 lira oluyor? Hani orada kalem kalem bazı şeyleri hesap edersin ama yine de boşlukta bir takım şeyler kalıyor. Orada işte bilmediğimiz sebeplerle şimdiye kadar güçlü bir cevap verilemedi bu konudaki istismarlara. Ben o bakımdan çok önemsiyorum bugün yani başlatılan bu operasyonu. Çok önemsiyorum. Şimdi bunlar tabii serbest piyasa kurallarının geçerli olduğu bir ekonomi modeli biz yürütüyoruz. Ama serbest piyasa demek kuralsız piyasa anlamına gelmez. Yani kartelleşmenin çok açık cezaları vardır. Kartelleşme ne demek? Aynı işi yapan birden fazla grubun işte 3 tane, 5 tane, 10 tane neyse aralarında anlaşarak piyasayı belirlemeleri, fiyatları ortaklaşa belirlemeleri. Tabii yani tekel oluşturmaları, örgütlü tekel oluşturmaları, kartel birden fazla aynı işi yapan firmalar bir araya gelip anlaşarak bu çalışmaları yapıyorlarsa, fiyatları belirliyorlarsa bunun adı da kartel oluyor. Şimdi dolayısıyla bu suçtur yani ceza kanununda yeri de olan suçlardır bunlar. Ve dolayısıyla yani bu şimdiye kadar niye bu böyle olmuyor? Yani tarlada 3 lira olan bir ürün 30 liraya geliyorsa buna niye müdahale edilmiyor sorusu uzun yıllardır gündemde soruyor, olan bir tabii. soruydu. İlk defa böyle bir yöntemle üzerine gidildiğini biz görüyoruz. İşte evraklı sahtecilik gibi bir takım suçlamalar da burada eş zamanlı olarak söz konusu. İşte gözaltılar var. Yürütecek olan soruşturma ile birlikte yeni bir takım bilgiler de ortaya çıkabilecektir. Dolayısıyla yani tarımda güçlü bir ülke. Türkiye Avrupa birincisi, dünyada yine ilk beşte yer alan bir ülke. Tarım ihracatı güçlü bir ülke. Tarımsal hasılası güçlü bir ülke. Bütün bunlar ortadayken yani bu anlamda ürün bolluğu olan bir ülke. Bütün bunlar ortadayken bu kadar fahiş fiyat artışlarının, fiyatların olması sadece enflasyonu açıklanamaz. Şimdi bu kısmı bu. Diğer operasyon, dün yürütülen operasyonlarla alakalı olarak bu LGBT yapılanmalarına dönük bu ailem neydi? Ailem güvende operasyonları. Orada da epeyce bir gözaltı kararı var. 2500'e yakın, değil mi?
1: Tabii iki operasyonda.
3: Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında da tekrar orada bir operasyon yapıldı. Şimdi burada tabii bu rastgele bir asayiş olayı olarak da buna bakılamaz. Bunun arkasında bir ideoloji var, uluslararası bir akıl var. Ben mesela Türkiye'nin bu Eurovision yarışmalarına katılırdı biliyorsunuz eskiden. Daha sonra bir yerden sonra katılmamaya başladı Türkiye. Oradaki bir tane gerekçeyi şimdi hatırladım. Bir ülke Avusturya galiba o zaman işte birinci olan bir ülkenin şarkıcısı. Tam da bu cinsiyetsiz dünya evet. projesine uygun bir şekilde yarı erkek yarı kadın haliyle çıktı orada. İşte birinci yapıldı o Eurovision yarışmalarında. Bunun ben de yani çok açık bir şekilde uluslararası bir proje olduğuna inanıyorum. Bunun arkasında bir Siyonist akıl olduğunu ben düşünüyorum. Dünya nüfusunu bilinçli bir şekilde azaltmayı amaçlayan ve bunun yolunun da aileye savaş açmaktan geçtiğini düşünen uluslararası bir akıl olduğunu düşünüyorum. Ve bu uluslararası akılın Türkiye'ye de bu anlamda nüfuz etmeye çalıştığını, şimdi burada da işte bu operasyon yapılan yapıların bir kısmına yurt dışından ciddi miktarda maddi destek verildiği fonlandığı ortaya çıkmış durumda. Sadece bizde değil birçok yani Trump bile mesela bu konuda yeri geliyor savaş açtığını belli söylüyor, eden açıklamalar tabii.
2: Rusya
3: yapıyor.
2: En sert Putin
3: aynı şey vermiyor. Evet Rusya'da mesela ben geçen sene gittiğimde şunu öğrenmiştim. 2010 yılında Putin bir takım düzenlemeler yapılıyor ve ana hedef hem alkol kullanımını azaltmak hem de aileyi korumak, aileyi güçlendirmek evet,
2: doğum oranını amacıyla.
3: Ve 2010'da başlattığı o proje ciddi anlamda pozitif katkıda bulunmuş Rusya'ya, Rusya'nın sosyolojisine. Bir ara hatta bizde işte saat 22'den sonra bu gezi olaylarına da bahane edilmişti. Gece 22'den sonra alkol kullanımının evet. yasaklanmasıyla ilgili bir düzenleme vardı. O modelin Rusya'dan alındığını biz o dönemde konuşmuştuk, tartışmıştık. Yani Rusya'da da belli bir saatten sonra içki satışının yasaklandığı, Rusya gibi şey yani bir su gibi tüketildiği alkolün evet. bir ülkeden biz bahsediyoruz. Şimdi burada yani sadece bizde değil, başka yerlerde de bu gidişattaki tehlikeyi görüp buna göre toplumları ayakta tutmak, aileleri güçlendirmek, bu cinsiyetsiz dünya projesinin tehlikesini fark edip kendi ülkesini, kendi toplumunu koruma, himaye altına alan politikalar görüyoruz. Rusya işte bu örneklerden bir tanesi. Bir ara Macaristan'da Orban vardı, açıktan savaş açmıştı mesela. Yine aynı şekilde bu ideolojiye, bu cinsiyetsizleştirme projesine karşı. Bir de tabii yani şöyle bir şey de oldu yıllarca bu. Yani gençlerin erken yaştan, ergenlik çağından itibaren böyle bir tercihe yönlendirerek sanki bir özgürlük alanını kullanıyorlarmış gibi bir takdim de oldu, bir sunum da oldu burada. Ve buna karşı bir duruş sergileyenler de gerici, irticacı gibi bir etiketlenmeye muhatap kılındı. Bu da hala var mesela, bu da hala söz konusu. Trump böyle bir şey yani aileyle ilgili bir şey dediği zaman veya işte şeyle alakalı LGBT yapılanmasıyla alakalı aleyhte bir şey söylediği zaman hemen böyle bir hücum, çok güçlü bir lobi de var, böyle uluslararası bir lobi de var bu anlamda. Şimdi dolayısıyla ben hani bu anlamda bu yapılan operasyonu aileyi koruma, siz de hatırlattınız. Yani 2025-2026 yılı aile yılı olarak ilan edildi. Zaten biz nüfus konusunda başka gerekçelerin de ortaya çıkmasıyla problemler yaşıyoruz. Ciddi problem.

0: problemler yaşıyoruz. Yani şimdi bakın 2014'te tek kişilik evde kalanların oranı toplam nüfusta %2 iken 2014'te 12 sene sonra bu %20'ye yükselmiş. Yani zaten bu türden böyle kötücül, kötü niyetli ideolojilerin dayatması, yönlendirmesi, manipülasyonu dışında bir de başka yapısal problemler ortaya
1: Doğru.
0: çıkmış durumda. Yani aile değerlerinin çözülmesi anlamında. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman daha da tetikliyor bu negatif ortamı. Bu yönüyle ben bu mücadelenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yürütülen operasyonlar da bu anlamda önemli buluyorum. Son olarak tabii bu yeni nesil suç örgütleri meselesi de bu
1: Önemli
0: konuda
1: tabii.
0: yine hem Adalet Bakanı hem İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ciddi bir odaklanma içinde hareket ettiklerini biliyorum. Yani bu dönemde görev yürüttükleri dönem içerisinde en fazla odaklandıkları hususlardan biri bu. Yeni nesil çeteler. Yani yeni tür suçlar ortaya çıkıyor. Yeni suç tanımları ortaya çıkıyor. Bu da işte özellikle internet ortamında, sosyal medya ortamında karşımıza çıkan suç türleri. Bunun böyle üstüne gidilmesi dışında bir çare yok. Ancak bu şekilde önüne geçilebilir. Ve üst üste bu operasyonlar bu şekilde başlatılmasında ben gerçekten çok önemli buluyorum,
1: buluyorsun.
0: kıymetli buluyorum.
1: İsmail Bey.
2: Evet. Şimdi iki bölüm var. Birisi gıda
1: Tabii biri
2: ile
1: gıda, biri
2: ilgili spekülasyonlar. Maalesef şimdi Türkiye'de planlı tarım yapmak hep konuşulur ama bunun ne kadarı yapılabildi şu anda hala ciddi olarak tartışma konusu. Şimdi Türkiye'de temel gıda maddeleri üzerinden gittiğimiz zaman buğday, arpa mesela bu sene her ikisi de rekor bir artışla şey oldu,
1: evet, Tarım
2: sonuçlandı.
1: Orman
2: Hele
1: Bakanı da
2: arpada
1: açıklamıştı.
2: %28 oranında bir artış söz konusu. Şimdi soğan, patates her zaman, hiçbir zaman vazgeçilmeyecek olan iki tane temel gıda maddesi. Her sofrada olması gereken, onsuz olmayan şeyler. Bunlarda bile planlamanın etkili şekilde hayata geçirilemediğini görüyoruz. Çünkü soğan, patates fiyatları eğer söz konusu oluyorsa, daha doğrusu tartışma konusu oluyorsa, burada bir sıkıntı var demektir. Yani her sene Türkiye'nin nüfusu belli. Her sene ekilen, biçilen, dikilen, daha doğrusu patates, soğan miktarı belli. Yani 3 aşağı 5 yukarı %5 artı eksi bir sapmayla bunun planlaması yapılabilir. Nerede ekilecek, nerede ekilmeyecek? Çiftçi bilgilendirilip ona göre hangi bölgede eğer başka bir ürüne geçilecekse vaktinde uyarı yapıp çiftçiyi de ona göre yönlendirmek lazım. Şimdi bunlar hal yasasının çıkarılması kadar önemli bir mesele. Yani tarımda planlı üretim. Yani bunun başlandığını, devam ettiğini biliyoruz ama hala beklenen seviyeye gelmiş değil. Şimdi her sene normal şartlarda yaz aylarında sebze meyve fiyatlarının ucuzlanması dolayısıyla bazen ters enflasyon yani eksi enflasyon oluyordu. Şimdi bu sene o şeyi göremedik.
1: Görmedik.
2: Üstelik bu spekülasyonlar piyasayı fena halde sallıyor. Şimdi yakalanan, tespit edilen bir ceza alıyor ama o cezayı da tekrar vatandaşın sırtına
1: Tabii.
2: yükleyecek şekilde fiyatlara giydiriyor. Şimdi bunların hakikaten çözülmesi lazım. Yani sofra ve tencere meselesi sosyolojik olarak siyaseti en temel
0: Zorlayan.
2: şekilde etkileyen bir konudur. Bunun halledilmesi lazım. Yolsuzluklar, her gün yeni bir şey öğreniyoruz. İşte ölüler adına makbuz kesilmesi tam bir insafsızlık, tam bir vicdansızlık. Geçen senenin ürününü satmayıp depolarda, işte Nevşehir'deki, şuradaki, buradaki efendim depolarda, mağaralarda mesela limonu stoklayıp bir sene sonra piyasaya çıkarmak. Bu sene söylenenlere göre şu anda piyasaya sürülen limon bu senenin ürünü değil, geçen senenin ürünü. Şimdi aradaki fiyat işte 5 liradan başlıyor, markette 80 liraya kadar çıkabiliyor. Bu korkunç bir şey. Yani Türkiye'nin en büyük meselelerinden birisi budur. Ekonomi ekonomi diyor. Ekonomi ilk önce sofradan, tencerenin kaynamasından geçer. Bir yerleri teferruat onun yanında. Bu manada bir taraftan suistimal edenlere çok acımasız şekilde müeyyide uygulamak, onları yaptıklarına pişman etmek. Bir diğeri de yani böyle bir şeye tevessül edilmemesi için önceden tedbir almak, planlı üretim bunun en etkili yolu olacak mücadele için. Diğer taraftan bu aileye yönelik tehdit, topluma sadece aile değil, toplumun bütününe yönelik bu cinsiyet tehdidi hakikaten aslında bütün dünyanın başına bela olan bir şey. Ama bizim kendi ülkemizi başta düşünmemiz lazım. Mesela doğum oranı 2,2'den 1,45'e düşmüş durumda. Yani alarm zilleri çoktan çalıyor. Çoldu. Sayın Cumhurbaşkanı yıllarca bu memlekette en az 3 çocuk diye nikah merasimlerinde nasihatlerde bulundu, çağrıda bulundu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne kadar haklı olduğu gelinen bu noktada kendiliğinden ortaya çıkmış vaziyette. Yani 3 çocuk da aslında bu saatten sonra tam kurtarmıyor. 4 çocuk olursa nüfus dengesi makul zaman içerisinde yerine oturabilir. Yani Avrupa Birliği ülkelerinde nüfus artışı uzun yıllar eksi trenddeydi. Teşviklerle şu anda çevirmeye çalışıyorlar. Bu bir anda dönüşebilecek, değişebilecek bir konu değil. Zamana ihtiyaç var. Sovyetler Birliği yıkıldığı zaman 91'de Rusya'nın nüfusu 160 milyon civarındaydı. Şu anda 145 milyona düşmüş vaziyette. Rusya'nın en büyük problemi
1: nüfus.
2: Nüfus meselesi. Yani koca bir ülke 17 milyon kilometre kare. Eğer bir 50 milyon daha nüfusu olsaydı Rusya'nın bugün hali başka olur. Bu bütün Avrupa ülkeleri buna benzer bir problem içerisinde. Ama biz onları gözetip konuşurken farkına varmadan maalesef kendimiz içeriden kayba uğramışız ve bunun telafisi o kadar kolay olmayacak. 2026-2035 arası aile 10 yılı ilan edilmesi son derece doğru bir karar. Ama sadece bunları ilan etmek değil, bunun gereğini de sonuna kadar yerine getirmek önemli. Bu manada aile fertlerinin bilinçlendirilmesi, vatandaşın hem bilinçlendirilmesi hem desteklenmesi hem de bu LGBT gibi sapkın kuruluşların önüne geçilmesi çok önemli. LGBT birinci bölümde de ifade etmiştim. Türkiye'nin yüz yüze karşı karşıya bulunduğu en büyük tehditlerden biri, en büyük tehlikelerden biri. Şimdi bir operasyon yapılıyor LGBT yönelik. Bu fonlama neyin nesidir? Kimin hesabına yapılıyor? Hangi maksatta yapılıyor? Onu sorguladığı için, ona müdahale ettiği için her taraftan Türkiye'ye tepki yağıyor.
1: Avrupa Birliği,
2: işi gücü bırakmış, Türkiye'yi kınamaya kalkışıyor. Onlar ne derse desin, ne kadar bağırırsa bağırsın, Türkiye'nin doğru bildiği yoldan şaşmadan yürümesi, devam etmesi lazım. Aksi halde hakikaten bir noktadan sonra telafisi imkansız sonuçlar ortaya gelir. Ve bir daha da onun düzeltilmesi mümkün olmayacağı için ülke çok büyük dertlere girer. Yani nüfus meselesi tersinden gıda meselesi kadar önemli. Bununla ilgili tabii hem mevzuatta mesela LGBT ile mücadele için mevzuat boşlukları, özellikle siber alemdeki saldırılar, onlara karşı teknolojik tedbirler, yazılımlar, bir taraftan da müeyyidelerin etkili şekilde uygulanması. Şimdi Türkiye'de yayın yapıp 5 kuruş vergi vermeyen ama milyarlarca dolarlık kazanç sağlayan şirketler var, uluslararası şirketler. Şimdi bunlarla mücadele kolay değil ama bunu gene yapacak olan devlettir, başkası değil. Yani ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi, ne kadar sıkı duruş gösterilirse o kadar isabetli. Aksi halde dediğim gibi yani bunun telafisi imkansız neticeleri olur. Ondan sonra ah vah etmek bir şey geri getirmez. Şu anda Hakikaten çok kısa zamanda böyle

0: Leviathan gibi büyümüş bir ahtapot canavarın şeyi tasallutu söz konusu. LGBT meselesini böyle değerlendirmek lazım. İçeride ve dışarıda bu cereyanın sesi çok gür çıkıyor maalesef. Ama ne kadar bağırırlarsa bağırsın Türkiye'nin doğru bildiği yoldan geri dönmemesi lazım. Devam etmesi lazım.
1: Peki, şimdi biraz iç meseleleri böyle konuştuk. Aslında daha önemli konular da var ama biraz Türkiye'yi, yani dışarıda da bizi ilgilendiren önemli konular var. Onlara da değinelim. Mesela hafta sonu işte Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Suriye'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yine gideceğini açıkladı. Bir ledimiz var. Hazırsa arkadaşlardan ben onu rica edeyim. Mevkidaşıyla
2: O
1: şey
2: konuda
1: valide.
2: acilden başlayalım.
1: Tabii, evet, doğru söylüyorsunuz. Ben siz gittiniz mi diye soracaktım ama öyle dediğinize
2: Evet,
1: göre
2: acil.
1: Sayın Mehmet Acet de Suriye'deydi. Şimdi ne dedi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan? Şöyle bir özet yapacağız. Detayları tabii Mehmet Acet bizlere aktaracaktır. Yeni Suriye bölgeye istikrar ve barış getirdi. Cumhurbaşkanımız yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edecek. YPG, SDG'nin fesi önemli bir adım. İsrail saldırılarıyla Suriye'yi istikrarsızlaştırmak istiyor. İsrail bölgedeki istikrarsızlığın devam etmesi için elinden geleni yapıyor. Yatırımcıların da büyük bir talebi var diyor. Tabii YPG, SDG'nin fesi önemli ama bundan sonraki hani adımları da görmek istiyoruz diyor Bakan Fidan. Peki, sırasını size verdi
3: Teşekkür
1: Sayın
3: ediyorum.
1: Likoğlu. Siz de bu ziyaretteydiniz.
3: Evet, bekleyebilirdim gerçi. Yani sıra
2: biz aydınlanalım.
3: Estağfurullah, teşekkür ediyorum.
1: Tabii şimdi, siz soru da, ben sizi öyle gördüm zaten bu arada. Ekranda siz Bakan Bey'e de bir soru yönelttiniz.
3: Evet evet, şimdi şöyle, yani pazar günü gittik. Dün akşam biz gazeteciler, Melih Yiğitel, Türk Medya Ankara
1: temsilcisi
3: ve Fazlı Şahan, Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü. Üç değerli arkadaşımız, iki değerli arkadaşımız, bir de bendeniz. Biz pazar günü gittik Sayın Bakan'ın uçağıyla, dün tarifeli uçakla döndük dün akşam. Tabi bu gezinin birkaç yönden önemli yönleri var. Birincisi, ilk defa, yani bu 8 Aralık 2024'ten sonra Türkiye'den Şam'a yapılan ziyaretlerde bir gün kalındı. Daha önce günübirlik bir şekilde gidilip geri dönülmüştü. De bu arada birkaç bakan, İçişleri Bakanı, Aile Sosyal Politikalar Bakanı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat Suriye'ye gittiler, geldiler. Burada bir gün kaldı, yani pazar akşamını Şam'da geçirdi Sayın Fidan. Bu tabii ülkenin normalleşmesini sembolize eden bir davranış da aynı zamanda. Şimdi tabii 14 yıl boyunca büyük bir yıkım yaşamış, büyük bir iç savaş yaşamış. 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. 10 milyondan fazla insanın evini, barkını terk ettiği bir ortamda. İşte yaklaşık olarak 2 yıla doğru gidiyoruz. 21 ay oldu, 3 ay sonra bunun 2 yılı geride kalmış olacak. Bir defa artık şimdi buradan herhangi bir kimse İstanbul'dan niyet edip ben şöyle gideyim de Şam'a kadar bir Suriye'yi gezip geleyim dese bunu yapabilir. Yapılıyor da zaten nitekim. Görece bir güvenlik ortamı oluşmuş durumda. Ama bu geziye damga vuran, bu basın toplantısına da Dışişleri Bakanı Şeybani ile yaptığı Sayın Fidan'ın en önemli tehdit konusu İsrail konusu. Yani güçlü vurgular vardı her iki bakanın açıklamalarında da. Şu anda Suriye'nin geleceğini tehdit eden, bugününü ve geleceğini tehdit eden tek unsur İsrail tehdidi. Biz orada 2 saat boyunca Şara ile baş başa görüşme yaptı Sayın Fidan. O sırada biz Kasyon Dağı'na çıktık. İşte sağımıza doğru baktığımızda orada Cebeli Şeyh dedikleri, İsrail'in Hermon dediği bir dağ var o bölgede. İşte devamında da Golan Tepeleri var, yani işgal altında. Şimdi bu devrimden sonra İsrail geldi, o dağı da işgal etti ve yani kuş bakışı Şam üzerine bir tarassut ve bir tehdit, bir korkutma, yani gözümüz üzerinizde ve her an size karşı
1: orada
3: bir saldırıya başlatabiliriz.
1: Mesaj galiba, değil mi? Orada mesaj veren bir...
3: Netanyahu da gitti, bir hafta 10 gün önce gitti. Orada biraz da tabii bu seçim kampanyasına da malzeme yapıyor. Bir taraftan bu tehditler devam ediyor. Yani Suriye üzerinde güneydeki işgali genişletmek istiyor bir taraftan. Bir taraftan Suriye'nin güçlenmesini istemiyor. Zaten İsrail'in temel politikası dün yine Sayın Fidan'ın basın toplantısına işaret etti. Bir taraftan bağımsız bir Filistin devletinin oluşmaması için her şeyi yapıyor. Bir taraftan da etrafındaki Arap ülkelerinin zayıf kalmasını temel bir politika olarak benimsemiş bir ülke İsrail. Şu anda da yani barış, huzur içerisinde bir geleceğe yürüme umudunu baltalayabilecek bir aktör olarak İsrail tehdidi karşımızda duruyor. Ve bunun iki tarafta bunu teyit eden cümleler kurdu. Ben o dünkü, evvelsi günkü basın toplantısında şunu sordum. Bu 18 Ağustos'ta bir Ebu Zuhur hava üssüne bir saldırı olmuştu biliyorsunuz. Evet. Bizim Türkiye sınırına yakın bir bölgede. Bu saldırı Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin gidişatını nasıl etkiler diye bir soru sordum. Orada tabii Şeybani güzel cümleler kurdu. Yani bizim hafızamızda Türkiye'nin bize verdiği destek çok güçlü bir yer tuttu. Silinmeyecek bir yer tuttu şeklinde bir açıklaması var. Ve böyle bir saldırı nedeniyle de Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin hiçbir şekilde bundan etkilenmeyeceğini, aynı kararlılıkla devam edeceğini beyan etti. Sayın Fidan'ın da yine benzeri yönde Suriye'ye Türkiye'nin vereceği desteğin devam edeceğini belirten açıklamaları burada söz konusu oldu. Benim hani gözlem olarak biraz sahadan aktarabileceğim bazı hususlar da var. Bir defa yani bir şu anda işte ambargoların kalktığı, yaptırımların kalktığı, en son Amerika Birleşik Devletleri'nin Sezar yasalarını kaldırdı. Onlarca yıldır devam eden, sadece iç savaş döneminde değil, çok önceden
2: terörü destekleyen ülke,
3: aynı zamanda terörü destekleyen ülkeler kategorisinden çıkarması muazzam bir fırsat alanı açmış durumda. Zaten bu dış yatırım almazsa olmaz deniyor. Şimdi bunun önü açılmış durumda Suriye açısından. Peyderpey yani hep böyle üzerine koya koya iyileşerek yoluna devam etmekte olan bir ülke. İşte o savaşta çok ciddi bir yıkım, o Şam'ın Rif Şam dedikleri bölgesinde korkunç bir yıkım vardı tabii. Çok korkunç katliamlar yapıldı aynı zamanda. Bir işte o savaş döneminin yaralarını sarma anlamında işte enkaz kaldırma çalışmaları bir taraftan
1: sürüyor.
3: Biz Emevi Meydanı'na gittik. O Emevi Meydanı'ndan Kasyun Dağı'na çıkarken hemen sağ tarafta İsrail'in bombaladığı Savunma Bakanlığı binasını gördük. O da öylece duruyor. Onun da artık kullanılmadığını, kullanılmayacağını ve enkazının kaldırılacağını orada öğrendik. İnsanlar fakat şunu bir gözlem olarak, ben insanların gözüne baktım, bakmaya çalıştım olabildiğince. Arabada giderken indiğimiz yerde Emevi Meydanı'nda yanımıza gelenler falan. Ya bir defa şunu teyit edeyim, yani Türkiye'den gittiğimizin anlaşıldığı her yerde büyük bir teveccüh, büyük bir insanların, Türkçe bilenlerin, Türkçe bilmeyenlerin Arapça gözleri ışıldayarak böyle mukabelede bulunduğunu ifade edeyim. Bu muazzam bir fırsat penceresi vereceğim rakam, Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerinin geleceğine dönük sunacağı perspektif anlamında, şu anda mevcut hükümette görev alanların %60'a yakını daha önce Türkiye'de bulunmuş. Yani bu savaş sırasında Türkiye'ye sığınmış ve Türkiye'de bulunmuş insanlardan oluşuyor. Bu muazzam bir fırsat penceresi. Hani dediler ki şu ana kadarki bu iyileşmelerin muharrik gücü dediler. Muharrik gücü,
0: lokomotif gücü.
3: Bu tabiri kullandıkları için ben de aktardım. Türkiye'den, yani savaş sırasında Türkiye'ye gidip geri dönenler, ticareti canlandıranlar olduğunu
0: bunların
3: söylediler.
0: Önemli bir kısmı Türkiye'de tahsil gördü. Dışişleri Bakanı mesela Türkiye'de.
3: Şeybani tabii. Evet. Yüksek lisans yaptı. Yani. Artı ticareti bilen pek çok Suriyeli sığınmacı vardı. Yani
0: Suriye halkı zaten tüccar bir halktır.
3: Tabii. Halep'ten özellikle. Evet. Halep bir ticaret şehridir. Tarih boyunca öyle bilinmiştir. Yani o lokomotif güç, o muharrik güç şu anda bu iyileşmede büyük ölçüde Türkiye'den geri dönenlerin oluşturduğu muharrik güç. Bir de şu gözlemi ben, böyle ince bir nokta ama hani gözlerine bakarak insanların izlenim edinmeye çalıştım diyorum ya. Bir böyle savaş görmüş ve savaşın getirdiği yıkımın verdiği bir bedbinlik yerine canlı yaşama sevincini diri tutan insanlar gördüm. Bunu özellikle altını çizmek istedim. Ben bugün bir izlenim yazısı da yazdım. Bu ifadeyi orada da kullandım. Yani böyle çok ağır değil mi? Yani 1 milyon kişi ölmüş, 10 milyon kişi ve savaş bitiyor. Pek çok zorluklar var. Yani kolay bir şey değil. Daha kredi kartını kullanmaya yeni başladılar. Daha yani elektrikler mesela 1 saatken günde, şimdi 12 saate kadar çıkmış Şam'da. Güneş panelleri var. O tabii ciddi anlamda enerji ihtiyacını karşılamış. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani bu kadar büyük yıkımın üstüne, bu kadar büyük kıyım ve kayıpların üstüne bir şey beklenebilirdi. Yani gözlerini çaresizlik ve bedbinlik hali silmiş insanlar görmeyi bekleyebilirdik mesela. Ama bunun yerine ben işte gittik Emevi Camii'ne gittik mesela, o zaman Hakan Fidan dün gittik. Ve orada yani hızlıca böyle 300-500 kişi toplandı. Bakan Bey'in oradaki gelişini ve gidişini uğurlayıp el sallamak için, o ana şahit olmak için, işte fotoğraf çekenler falan. Yani bir insanlardaki o yaşama sevincinin ben çok diri olduğunu gördüm. Bu aynı zamanda o savaşın ürettiği yıkıma karşı gösterilen direncin bir yansımasıdır bu. Neyse, o kadar büyük acıların üstüne bu kadar böyle dirençli, vakur bir şekilde durmak kolay bir şey değil. Bu da yani orada bize mihmandarlık eden çok değerli isimler de vardı bizim büyükelçiliğimizde. Mesela ismini zikredeyim, Mehmet İhsan Özdemir, orada iletişim müşaviri, çok hakim Suriye dosyasına ve Suriye halkının nabzını da bize çok iyi aktardı. Ve o da bunu söyledi. Yani insanların, yani savaşa karşı, savaşın ortaya koyduğu o kötülüğe karşı hayatı normal haliyle, normal akışıyla yaşayarak bir direnç sergilediklerini bize anlattı. Bunları da ben önemli buluyorum, ama tabii şunu unutmayalım. Yani şu anda muazzam bir fırsat penceresi var. Bu işte yaptırımlardan kurtulması, terör listelerinden çıkması ciddi anlamda bir dış yatırım fırsatı sunuyor. Bu böyle böyle olacak. Kaynaklar gelecek, kaynaklar artacak ve o şekilde bu yaralar sarılacak, kendine tabii gelecek. Ama bunu istemeyen, işte bunu istemeyen bir İsrail var. Şu haline bile yani tahammül edemeyen, yani şu haline bile kabullenmeyen, Birleşik Suriye fikrini zaten kökten reddeden ve mümkün olduğunca 5 parçaya bölünmüş Suriye fikrini orada görmek isteyen bir İsrail tehdidi var. İsrail, yani kötü tarafı İsrail şu anda tabii bu zayıflığından yararlanmak istiyor bir yönüyle de Suriye'nin. Ben yani bu ziyarette bir tehdit algısı olarak her iki tarafın da, hep Türkiye hem de Suriye tarafının bu İsrail tehdidi üzerine odaklandığını yapılan bu açıklamalarda çok net bir şekilde gördüm. O iki saatlik baş başa görüşmeydi Sayın Fidan'ın Ahmet Şara'yla yaptığı görüşme. Orada da yani hani çok hassas konuların konuşulduğunu biliyoruz. Ama bu tehdidin, bu İsrail tehdidinin ele alındığını da ben ifade edebilirim.
1: Tabii İsrail tehdidi çok ciddi yani burada Suriye üzerinde. Ama orada tabii biraz Türkiye'de herhalde anladığım kadarıyla İsrail'i biraz dizginliyor diyebilir miyiz acaba? Yani Türkiye'nin burada Suriye ile ilişkilerinin iyi olması.
0: Tabii İsrail sadece Suriye değil. Bütün bölge, bütün dünya tehdit. Birincisi bu. Suriye'nin şanssızlığı, bir, İsrail'le komşu olması, iki, işte yaşadığı bir iç savaş dolayısıyla ve yıllarca Suriye'nin işte farklı etnik, mezhebi, dini gruplara bölünme çabaları ve bu çabaların ne yazık ki çok ciddi bir karşılığı oluştu. Bu açıdan baktığımız zaman Suriye çok kritik bir aşamada ve tabii ki İsrail'in işte yayılmacı politikaları açısından da İsrail'e sınır olunca işte bazı topraklarınız işgal ediliyor. Ya savaşacaksınız, karşı koyacaksınız işgale karşı, ya da işte durumu diplomatik olarak çok başarılı bir şekilde yönetmeniz gerekir. Suriye açısından baktığımız zaman şu anda bir
2: güç kullanarak işgal altındaki topraklarını kullanması, kurtarması mümkün değil. Diplomatik açıdan baktığımız zaman da zaten kendi iç bütünlüğünü sağlamaya çalışan bir devlet ve henüz yeni dünya ülkeleri tarafından tanınan veya işte bir takım yaptırımlardan kurtulmaya çalışan bir ülke olması bile, yani masada da sahada da eli zayıf bir Suriye'den bahsediyoruz. Ama Suriye'nin en büyük şansı nedir? Tabii ki Türkiye ile komşu olması. Bu açıdan baktığımız zaman Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğü için gösterdiği çabaya son işte 2011'den 2024'e kadar iç savaşa rağmen gösterdiği çabaya baktığımız zaman Türkiye Suriye'nin yeniden ayağa kalkması, toprak bütünlüğünü koruması, devlet otoritesinin oluşması için çok büyük bir desteği var. Ve bu destek her anlamda sürüyor. Özellikle insan kaynağı açısından baktığımız zaman demin Mehmet Hacet'in söylediği gibi Türkiye'de eğitim görmüş, Türkiye'de yetişmiş, ticareti öğrenmiş, siyaseti öğrenmiş, işte bir takım meslek bilgileri edinmiş insanların şu anda Suriye'de yönetimde aktif olarak yer alması şüphesiz çok kıymetli. Yani Türkiye'nin devlet deneyimi, devlet yönetme kabiliyetinden istifade eden, öğrenen bir Suriyelinin Suriye'de devlet kademesinde yer alması çok önemli. Ama bütün bunlar beraberinde aynı zamanda İsrail'in tehdidini de körükleyebilir. Çünkü İsrail'in temel amacı nedir? İsmail abi daha önce defalarca söyledi, işte Odidin'in planına göre komşu ülkelerin tamamının kaos, kargaşa, bölünmüşlük içerisinde olması gerekiyor. Türkiye Suriye'de bu bütünlüğü sağladıkça İsrail'in bu tezi gerileyecek. İşgal planı askıya alınacak ve Suriye'de devlet bütünlüğünün sağlanması, özellikle işte halkların, farklı etnik unsurlara mensup halkların, farklı dini inançları olan, farklı mezhepleri olan böyle bir toplumda bir milli birlik sağlanması, bir milli kimliğin oluşması, İsrail'in uzun vadedeki bölgedeki bütün planlarını şüphesiz olumsuz etkileyecek. Bu açıdan Suriye'de toparlanma oldukça İsrail'in de endişesi, yani endişesinden kasıt haklı bir endişe değil, yayılmacı kimliğinin ve yayılma arzusunun daha zorlaşacağı bir ortam doğacağı için İsrail tabii ki işte hazır Suriye bu kadar zayıfken buradaki işte Dürzileri, Kürtleri olmadığı, Nusayrileri vesaire işte bir takım grupları silahlandırma, çatıştırma. Şu an İsrail'in elindeki tek koz kaldı aslında. Yani Nusayrilerden de işte Kürtlerden de istediği desteği alamadı. Dürzilerden de istediği desteği alamadı. Ama oradaki işte bir narko terör yapılanması var. Bir narko çete var. O çeteye hala yatırım yaparak Suriye'nin işlerinde müdahale etme veya Suriye'de işgalini geliştirmek gibi, genişletmek gibi bir niyeti var. Ama İsrail'in de artık eski İsrail olmadığı, zırhını kaybettiği, antisemitik zırh sayesinde dünyada istediğini yapan bir İsrail olmaktan çıktığını, İsrail'in işte eski İsrail Başbakanı'nın deyimiyle Amerika'da gençlere sorduğun zaman İsrail deyince aklınıza ne geliyor? Katliamcı, soykırımcı bir ülke olarak geliyor. Bakın, iki İsrailli yönetmen bir belgesel çekti. Şu anda İsrail Başbakanı dahil. Ya efendim, nasıl bu belgesel çekilir? İşte onları şey yapacağız. Hiç kimse bu belgeseldekiler gerçek değil demiyor. Niye bu belgeseli çektiniz? Dünya az bile bulunuyor. Dolayısıyla yani İsrail artık eski İsrail değil. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere artık İsrail hamileri tarafından taşınamayacak bir yük haline geldi. Ve bu son günlerdeki böyle agresif çıkışların arkasında da İsrail'de 27 Ekim'deki seçimlerin olduğunu düşünüyorum. İşte şeyde kötülükte yarışan partiler var İsrail'de. Bu parti ben daha fazla Müslüman öldürürüm, ben daha fazla çocuk öldürürüm, ben daha fazla yer işgal ederim, ben daha çok ülkeye saldırırım yarışıyla içerideki o fanatizmi oya devşirmeye çalışanlar var. Ama ben İsrail toplumunda yahut dünyadaki sadece İsrail'deki değil dünyadaki Yahudilerin de bundan bıktığını ve endişe ettiğini arzuları olsa bile bu durumda endişe ettiklerini düşünüyorum. Bu bakımdan yani bu durumun çok uzun sürmeyeceğini, Amerika'daki seçimler, İsrail'deki seçimler, Avrupa'daki seçimlerin bölgedeki yansımaların çok farklı olacağını düşünüyorum.
1: Bir araya gidelim, saat başı devam edeceğiz.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Tekrar birlikteyiz, devam ediyoruz. İsmail Bey, size soralım. Hakan Fidan'ın açıklamalarını, özellikle YPG'nin fesliyle ilgili vakit geçirilmeden pratiğe dönüşmeli ifadesi de tabii dikkat çekiciydi. Bir yandan da İsrail'le ilgili verdiği tabii mesajlar var bakın.
1: Şimdi Suriye'de bir taraftan müspet gelişmeler var hakikaten. SDG'nin entegrasyonu kıymetli bir durum. Yani aslında çok iyi bir örnek teşkil ediyor. Bu manada Suriye'nin elini rahatlatan, Suriye'nin bütünlüğüne çok büyük katkı veren bir gelişme. Diğer taraftan başta İsrail'in provoke etmeye çalıştığı Dürzilerle Nusayrilerin durumu var. Şu ana kadar Türkiye'nin telkinleri sayesinde aslında İsrail'in yapmak istediği provokasyonlar hedefine varamadı. Ama bu ilerisi için her şeyin hal yoluna girdiği anlamına gelmiyor. İsrail, demin Hüseyin hatırlattı, ben hep söylüyorum işte o Dedinon planı çerçevesinde etrafındaki bütün ülkeleri ufaltarak kendisi için bir tehdit olmaktan çıkarmaya çalışıyor. Bu manada küresel güçlerin de desteğini şu ana kadar kayıtsız şartsız arkasına aldığı için maalesef çok zarar verdi bölgeye. Yani sadece Suriye değil, Lübnan'ın hali meydanda, Filistin halkının hali meydanda, Irak'a yönelen tehditler meydanda, şu anda fiilen çatışmanın devam ettiği İran'la olan münasebetler aynı şekilde ortada. Yani çok ciddi meseleler var ve bunlar belli zaman zarfında çözüme kavuşturulamadığı zaman daha büyük tehlike teşkil edecek şekilde gün be gün negatif şeyde gelişmeler oluyor, negatif yönde. Dolayısıyla hassas bir konu. Türkiye'nin bu noktadaki caydırıcı gücü çok önemli ve kıymetli. Yani bugün Türkiye'nin caydırıcılığı olmasa İsrail'in Suriye'ye yönelik başka fiili operasyonlarında çok büyük, daha kat be kat kötü şeyler yaşanabilir.
0: Daha büyük bir işgal
1: olabilir. Ama Türkiye'nin varlığı ve Türkiye'nin caydırıcılığı, telkinleri özellikle diplomatik alanda hem bölgesel hem küresel ölçekte yürüttüğü diplomasi maratonu bu meselede Suriye'nin az çok kendisini toparlama şeyini, imkanını, ortamını hazırlamış durumda. Yani Suriye'de devlet diye bir şey kalmamıştı. Şu anda yavaş yavaş devletin kurumları tekrar işleyişe geçiyor. Fakat bu manada ulusal güvenliğine yönelmiş olan tehdidin daha fazla büyümemesi lazım. Ahmet Şara başarılı bir yönetici. Onun başta kalıp bu reformlara devam etmesi lazım. Devletin inşasına, halkın bütünleşmesine dönük politikaları sürdürmesi lazım. Bunlar genel beklentiler. Irak'ta da sükunet sağlandığında orada, yani bir kere Irak'ın, Suriye'nin, Lübnan'ın ve hatta İran'ın, hatta derken yani İran'ın kendi tercihinden dolayı şu ana kadar olmayan şeyleri söylüyorum. Buralarda ulusal güvenliğin garanti altına alınması lazım. Etnik kökenli veya başka kaynaklı ayrışmaların sona erdirilmesi lazım. Yani eğer Türkiye'nin yine telkinleri ve aktivasyonu olmasaydı, İran'da da bir Kürtçülük problemiyle Amerika'nın ve İsrail'in tahrikleri neticesinde daha büyük belalar açılabilirdi ülkenin başına. Tabii İran bunu ne kadar değerlendiriyor, ne kadar kıymet biliyor, o ayrı bir konu. Ama bölgenin sükuneti bakımından bu ülkelerde İsrail anti propagandasının ve zararlı beşinci kol faaliyetlerinin kontrol altında tutulması lazım. Şu ana kadar az çok şey yapıldı bu. Yani İsrail hedeflerine aslında varamadı şu ana kadar. Yani Lübnan'ı parçalama, Suriye'yi parçalama noktasında çok agresif hareketlere giriştiği halde bilhassa Türkiye'nin tutumu sebebiyle bunu başaramadı. İnşallah da başaramaz diye temenni ederim. Ama her halükarda İsrail tehdidinin devam ettiğini de unutmamak lazım. Bu arada Mekke savunma anlaşmasının hayata geçmiş olması önemli bir gelişme. Bunun da bölgesel olarak yeni bir güç merkezinin teşekkülü noktasında İsrail'in hiç de istemediği bir gelişme. Yani bu da İsrail'i düşündüren, endişelendiren bir gelişme. İsrail bundan ne kadar rahatsız oluyorsa bu projenin o kadar doğru ve isabetli olduğuna hükmetmek lazım. Fena halde rahatsızlığını dışa vuruyor. Tabii Körfez'le ilgili meseleler de var. Yani orada çok taraflı ve giderek karmaşıklaşan bir durum var. Bu da Suriye meselesiyle doğrudan ilgili.
0: Körfez demişken istiyorsanız bu son yaşananlara geçelim yavaş yavaş. Yani Husilerin Yemen'in batısında kontrolü sağlaması ve orada şimdi yeni bir enerji anlamında bir kriz durumda söz konusu. İzninizle birkaç ledimiz de var onunla ilgili. Onları verelim, orada yine sohbete devam edelim. Şimdi Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasında çatışmalar hızlanmış durumda ve Husiler Yemen'in batısında birçok önemli stratejik noktada kontrolü sağladı. Onlara bir bakalım. Şimdi bakın, Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalara ilişkin bir haritamız var. Şimdi burada hemen şöyle kırmızıyla görünen nokta hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgeler. Yeşil olan noktalarda ise İran destekli Husilerin etkin olduğunu görüyoruz. Şu bölgede yine Husilerin genişlediği alan olarak dikkatimizi çekiyor. Ve yine farklı çatışma noktaları da var. Diğerine geçelim arkadaşlar, onu rica edeyim ben. Şimdi evet, Hürmüz'e alternatif Doğu Batı hattı. Biliyorsunuz Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sıkıntılar devam ediyor. Yani 6 ay 7 ay oldu işte savaş başladığından bu yana İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla birlikte. Şimdi bu Doğu Batı hattını kullanıyordu Suudi Arabistan. Burası kritik bir noktaydı ama buradan Yanbu üzerinden de işte kuzeye doğru sevkiyat devam ediyordu. Fakat şimdi buradaki sıkıntı Babil-Mendeb Boğazı'nda, Yemen'de işte Husilerin orada da

kontrolü ele geçirmesiyle birlikte ve bu Doğu Batı petrol hattının yine Husiler tarafından hedef alınmasıyla birlikte güvenlik gerekçesiyle Suudi Arabistan bu Doğu Batı petrol hattını kapatınca bu kez işte ciddi anlamda bir sıkıntı

0: artış vardı. 5,4 milyon varilden 8,1'e çıkmıştı ama şimdi işte bu durumla beraber orada da ciddi bir sıkıntı var. Son bir LED'imiz daha var. Hızlıca onu da verelim. Sonra hemen İsmail Bey'e dönelim. Bu da dünya genelindeki stratejik boğazlar ve taşınan petrol miktarlarını bize gösteriyor. İşte Hürmüz Boğazı'nda ne kadar azaldığını sizler de görüyorsunuz orada yaşanan son süreçle birlikte. Hürmüz Boğazı'nda sıkıntılar olunca Babil Mendebin önemi daha da artmıştı ve orada taşınan günlük varil petrol miktarı artmıştı. Ancak şimdi bu Yemen'de Husilerin bu hükümetle çatışması ve birçok noktayı ele geçirmeleriyle birlikte yine ciddi bir kriz olabileceğinden bahsediliyor. Hemen size bırakayım ben sözü. Bu süreç nereye gider? Bir de tabii Suudi Arabistan nasıl bir karşılık verebilir? O da merak ediliyor. Yani yine Suudi Arabistan'da burada bir çatışma küresel bir krize dönüşebilir mi?
1: Bölge çok karışık. Maalesef Yemen'in geçmişinde hep bölünme var. Kuzey Yemen, Güney Yemen senelerce birbiriyle çatıştı. Başka ülkeler orada savaştı. 60'lı yıllardan itibaren aslında Yemen gün görmedi yani. Şimdi de karışık bir denklem var orada. Oradaki iç savaşın bir tarafında Suudi Arabistan vardı, bir tarafında İran. Şu ana kadar Körfez'in doğrudan...
2: Şimdi bir tane daha geldi, Bae.
1: Evet, yani Bae'nin tabii ilişkileri tamamen farklı. Orada İsrail'in efendim bir üssü haline gelmiş durumda. Bu yıllardan beri aslında devam ediyordu ama son zamanlarda iyice açığa çıktı. İran'ın Husilere verdiği destek, Suudi Arabistan'ın kullanmak istediği güç potansiyelini bastırdı yani. Şu ana kadar Suudi Arabistan istediği hedefe ulaşamadı ve giderek orada denklem daha fazla kötüleşiyor. Şimdi Hürmüz Boğazı'nın ehemmiyetini habire anlatıyorlar uzmanlar. İşte dünya petrol ticaretinin yaklaşık %20'si hatta 22'si oradan geçiyor. Orası sıkıntıya girince Babül Mendeb Boğazı üzerinden okyanusa açılma şeyine başvuruldu. Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrolün miktarı 5'te 1'e indi yani.
0: Tabii tabii.
1: 26 milyondan 24 küsüre indi. Bu dünya enerji piyasalarını fena halde sarsıyor. Petrol fiyatlarını yukarıya doğru fırlatıyor.
0: Şu ana 21,6'ymış. Çok özür dilerim.
1: 4,9'a indi galiba.
0: 4,9'aymış. Dediğiniz gibi 5'te 1 oranında durum var.
1: 5'te 4 azalmış.
0: 5'te 4 azalmış. 5'te 1'e düşmüş.
1: Evet, 5'te 1'e. Şimdi Amerika'nın tabii burada emperyalist politikaları maalesef durumu karıştırıyor. Yani İran'la olan kapışmasında kendisi itiraf da etti Trump. Biz İsrail hesabına İran'a saldırdık diye. Amerika Birleşik Devletleri 1960'lardan bu tarafa girdiği büyük operasyonların tamamında başarısızlığa uğradı ve bataklığa saplandı. Bu Vietnam'da başladı. Hala Vietnam sendromu devam ediyor Amerika'da. Daha sonra Irak işgalinde 2001'de Afganistan işgali, 2003'te Irak işgaliyle aynı duruma döndü. Şu anda da Hürmüz Boğazı'nda efendim ve o bölgede İran'la olan kapışmasında şu ana kadar çok yüksek miktarda masraf yapmasına rağmen, milyar dolar harcamasına rağmen hem kendi savaş mühimmatını önemli ölçüde tüketti hem de İran'ı istediği hizaya getiremedi. Yani bu stratejileri hangi akılla yapıyor Amerika? Yani bu kadar açık peş peşe büyük hezimetlere uğramak bir büyük devlet için normal bir şey olmasa gerek ki normal
2: İşte,
1: değil.
2: İsrail aklı, Netanyahu aklıyla yola çıkarsan.
1: Evet, yani kılavuzu karga olanın diye bir başlayan atasözü var. Amerika tam da o durumda ve bu bütün dünyayı tehdit ediyor. Şimdi iki kritik şey var. Rusya-Ukrayna savaşında Avrupa'nın verdiği destek ve giderek daha fazla modern silahları Ukrayna tarafına vermesi sebebiyle Rusya'da çok büyük tahribata yol açıyor. Rusya

0: Belli bir noktaya kadar buna direniş ama daha sonra mesela bir taktik nükleer silah kullanma yoluna gidebilir. Bunu Putin birkaç defa söyledi. Sözcüleri de hep ihsas ediyorlar. Yani sıkışırsa, daha fazla üstüne gidilirse Rusya orada taktik nükleer silah kullanma yoluna gidebilir. Bu çok büyük bir tehlike. Yeni durumlara kapı aralayabilir. Aynı şekilde Amerika İran'ı dizeye getiremediği için benzer bir davranışla yine taktik nükleer silah kullanırsa bu sefer Rusya hem Ukrayna'da kullanır hem de o silahı İran'a kaydırır. Böyle bir tehlike var ve bu dünya barışı için en büyük felaket olur. Yani şu anda bir 3. Dünya Savaşı'ndan şöyle veya böyle bahsediliyor. Gerçi yakın planda, yakın vadede bu ihtimal çok yüksek değil hali hazırda. Ama bu gidişat durumları hızlandırabilir. Bu da dünya için hakikaten bir felaket olur. Şu anda her iki savaş, yani savaşan taraflara baktığımız zaman birisi dünyanın bir numaralı askeri gücü olan Amerika İran'la çatışıyor. Öbürü yine nükleer silah bakımından dünyanın bir numaralı gücü olan Rusya Ukrayna ile savaşıyor. Ama onun karşısında Avrupa var. Onu da ayrı bir hesaba katmak lazım. Dolayısıyla tehlike çok büyük. Çanlar fena halde çalıyor. Ama çözüme yönelik gayretler sönük kalıyor. Yani zaman zaman arabuluculuk faaliyetleri, mesela işte Trump diyor ki Ukrayna ve Rusya ile görüştüm, efendim enerji tesislerine saldırı olmayacak diyor. Ama Ukrayna aynı gün bunu yalanlıyor.
1: Bombalıyor.
0: Diyor ki biz Rusya'ya güvenmiyoruz. Dolayısıyla yeteri kadar garanti olmadan saldırıları durdurmayız diyor. Drone sürüsü uçurulmaya devam ediyor. Bu noktada Rusya'nın fena halde damarına basılmış durumda. Tam bir yaralı ayın misali. Rusya çok tehlikeli bir şeyde, konumda bulunuyor. Amerika bunu...
2: Bugün Rusya Dışişleri Bakanı Avrupa ile savaş çok farklı olacak, kısa sürecek diyor. Resmen nükleer tehdit.
1: Yani aynen sizin
0: Evet.
1: dediğiniz.
0: Yani konvansiyonel silahta şimdi 2023'ten bu tarafa Rusya'da çok büyük mühimmat, cephanelik kaybetti. Gerçi düzeni ona göre dönüştürdü, yani imalatını da yapıyor filan ama neticede imkanlar sınırlı. Ne kadar kaynak sahibi olursa olsun bu kadar tüketim muhakkak farklı bir noktaya götürür. Şu anda Rusya çok zor durumda. Bir taraftan ambargolarla boğuşuyor, bir taraftan insani kayıplar veriyor, bir taraftan kullanılan modern silahlar Rus savunmasını fena halde zorluyor. Yani eskiden o düşük modelli silahlarla gelen ateşi Rusya karşılayabilirken, şu anda derinliklerine, ülkenin derinliklerine gelen modern silahları Rusya durdurmakta ve önlemekte büyük sıkıntı çekiyor. Bu da dediğim gibi Rusya'nın
1: Bir yerden
0: sabrını
1: sonra
0: tüketebilir ve her iki durumda da, yani Amerika'nın veya Rusya'nın taktik nükleer silah kullanmaya gitmesi halinde Allah göstermesin, yani dünyanın başına gelebilecek en büyük
1: felaket
0: felaketin
1: olur.
0: kapısı aralanmış demektir.
1: Mehmet Bey, şimdi tekrar Husilere dönersek, ya şimdi
2: Evet.
1: İran'ın elini güçlendiren bir koz olduğunu söyleyenler var ve bu nedenle İran'ın savaşı uzatabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Bir bu, ikincisi Suudi Arabistan'dan nasıl bir karşılık gelebilir? Bir savaş durumu söz konusu olursa bölgedeki ateş daha da büyüyebilir deniyor ve bir de tabii ki Mekke Anlaşması acaba buna dahil olur mu sorusu da gündemde.
3: Şimdi birincisi Suudi Arabistan şu anda bu savaşın soğuk yüzünü bütün hücrelerinde hissetmeye başladı. Yani bugün bu sabah
1: Sirenler çalıyor birçok
3: itibariyle
1: şehir ve kentte.
3: erken uyarı mesajları yayınlandı. Şimdi o mesajlara bakıyordum. Yani ne demek bu diye. Böyle 7-8 maddelik bir uyarı mesajı bu Suudi Arabistan'da. Yani Mekke, Medine, Riyad ve
1: Cidde
3: ülkenin
1: var. Cidde,
3: doğusunda
1: Taif
3: Cidde, yine
1: var.
3: aynı şekilde bütün bu bölgelerde neler söyleniyor? Yani erken uyarı denince buralarda yaşanan insanlara sakin kalın ve yetkililerin talimatlarını bekleyin. Şimdi önümdeki metin İngilizce, oradan bakarak aktarıyorum. Biraz yavaş gidiyorlar.

0: olabilir. Hızlı bir şekilde güvenli yerlere gidin. Burası bir binanın içi olabilir. Ya da ve aynı zamanda pencerelerden uzak durun. Ve tehlike geçene kadar bulunduğunuz yerden ayrılmayın.
1: Ayrılmayın.
0: Bakın şeyi yansıtması için bunu aktarıyorum. Yani o savaşın soğuk yüzünü ve bunlar
1: Evet.
0: şeyin kalbini yani İslam dünyası Mekke.
2: Peki.
0: Biraz Mekke anlaşmasına dönük bir yönü de mi var bu tehdit acaba diye de düşünüyor insan. Açık bölgelerden uzak durun diyor. Balkonlardan, çatılardan aynı şekilde uzak durun diyor. Evinizden ayrılmayın. Tehlike geçene kadar evinizden ayrılmayın diyor. Kalabalıklardan uzak durun. Tehlikeli bölgelerden uzak durun. Fotoğraf çekmeyin diyor. Bakın bütün bunlar bu acil uyarı.
1: Çekimi yapmayın,
0: Çekim
1: fotoğrafı çekmeyin.
0: yapmayın diyor. Aynı şekilde araba kullanırken bu uyarıları araba kullanırken aldıysanız hemen arabayı kenara çekin. Köprülerden ve yüksek katlı binalardan uzak
1: Uzak
0: durun.
1: dur.
0: Biliyor musunuz şeyi? Bu böyle devam ediyor.
1: Demek ki çok ciddi bir füze tehdidi algılanıyor.
0: Evet. Eğer
1: Evet.
0: bir tehlike fark ettiyseniz hemen işte onların acil numarası bizdeki 112'nin karşılığı 911'miş. Nerelerde? İşte Mekke bölgesi, Medine, Riyad ve ülkenin doğusunda kalan diğer şehirlerde, krallığın diğer şehirlerinde diyor 911 arayın diyor yani. Bir olağanüstü bir şey. Ve yetkililerden şey gelene kadar diyor. Açıklama gelene kadar da bu talimatlara uyun diyor.
1: Uyun diyor.
0: Bunu özellikle böyle tek tek aktarmak istedim ki yani bir cümleyle acil uyarı geçildi.
1: Deyince
0: Suudi
1: anlaşılmıyor tabii.
0: Arabistan'da deyince yeterince anlaşılmayabilir. Zaten tabii ben yani bugüne gelene kadar işte biraz önce İsmail abinin özetlediği Babülmendep Boğazı'nın Husiler tarafından tutulması ve aynı zamanda Doğu Batı hattının yani Hürmüz'deki petrolü boru hatlarıyla Kızıldeniz'e aktardı.
1: Evet.
0: Güzergah
1: Kapatıldı.
0: bombalandığı için, sabote edildiği için
1: Kapatıldı.
0: geçici olarak kapatıldı. Bu da tabii can damarına vurulmuş bir darbe. Zaten onun öncesinde çeşitli bölgelerde bu Aramco'ya ait Suudi Arabistan'ın petrol devi tesislere dronlarla saldırılar yapmışlardı yine bu Husiler. Bu nedenlerden ötürü Suudi Arabistan'da çok ciddi bir şu anda sıkıntı hali söz konusu. Şimdi bir de tabii petrol fiyatları yani onlar da petrol üreten ülkeler bundan yararlanıyorlar bir taraftan. Ama petrol tüketen ülkelere baktığımızda biz de dahil olmak üzere çok alarm verici bir seviyeye doğru gidiyor bu iş. Şu yönden şimdiye kadar
2: şimdilik fiyat olarak
0: onu diyecektim.
2: Önümüzdeki dönem tedarik olur.
0: Şimdi bakın esas yani bir 120 dolar şeyinden bahsediliyor. Eşiğinden bahsediliyor.
2: Evet.
0: Petrolün varil fiyatı. Şu anda 107 dolar civarında Brent petrol. 120 dolar eşiğini de aşarsa şimdi bu fiyat yükselişinin sebebi zaten petrole erişim riskinin artması. Bunun
1: Artması.
0: ürettiği baskının bir sonucu. 120 doları da aşarsa bu hem Babülmendeb Boğazı hem
1: Hürmüz.
0: Hürmüz Boğazı'ndaki bu sıkıntılar da devam ederse o zaman gerçek anlamda tedarik problemi de ortaya çıkacak. Yani mazot, akaryakıt bulmakta zorluk çekecek. Belki biz de çekeceğiz bakın. Yani böyle şimdi bizde böyle hayatın olağan akışı içerisinde hani Allah korusun diyelim ama bu sıkıntılar yaşamıyoruz. Yaşamadığımız için biz sadece artan fiyatlardan şikayet
1: Tabii.
0: ediyoruz, endişe
2: Evet.
0: duyuyoruz.
1: Sonra para olsa da alamayacağımız bir durumda
0: Yani
1: olabilir
0: o da
1: yani.
0: var. Evet. Şimdi bir de öyle bir tarafı da söz konusu. Bu oraya doğru da gidebilir. Onun dışında İsmail abinin zikrettiği türden daha da böyle ileri boyutlara yani Rusya'nın Ukrayna'da nükleer
2: Bu
0: taktik
2: arada
0: silahlar
2: Rusya'da da benzin
0: kullanması.
2: sıkıntısı var.
0: Yani dünyanın
2: Yani
0: şey
2: en
0: deposu,
2: büyük
0: enerji
2: petrol ülke.
0: deposu, en büyük enerji ihraç eden ülkesinde Ruslar akaryakıt krizi yaşıyor.
1: Amerika'da da fiyatlar yükseldiği için
0: Putin'in karizmasını
1: sıkıntı
0: çizdi
1: var.
0: bu. Bakın
2: Evet.
0: bu başlı başına yani Rusya'nın en büyük, Putin'in en büyük fobisi kendi içinde kendi vatandaşlarına karşı mahcubiyet yaşaması.

0: Ve bu mahcubiyeti en iddialı yerden yaşıyor yani. Akaryakıt krizi yaşatıyor. Yani
1: En bol olan şey.
0: şimdi ben hani henüz teyit edemediğim için paylaşmak istemedim ama bir iddia olarak bunu gündeme getireyim. Rusya'nın başka komşu ülkelerden petrol tedarik ettiği söyleniyor bu akaryakıt krizini aşmak için. Bunu
1: Petrol
0: söylüyor.
1: mü? Rafine edilmiş.
0: Ya evet, motorin, benzin,
1: Rafine
0: rafineriden
1: edilmiş
0: çıkan
1: ürünler abi.
0: ürünler aldığı komşu ülkelerden söyleniyor. Şimdi bu sıkışmışlık daha da böyle, bir de şimdi kışa dönük, kış geliyor
2: Farklı.
0: ve kışa dönük burada
1: Tüketim artacak.
0: tüketim artacak. Aynı zamanda da birileri bu kışı bir kabusa dönüştürmek için eğer bir oyun planı yapıyorsa
2: Tam
0: bunun
2: zamanı.
0: sonuçları da bizim
2: Tabii.
0: karşımıza çıkabilir.
2: Çıkacak.
0: Şimdi Almanya, Avrupa mesela daha yeni yeni depoları doldurmaya çalışıyorlar. Dolduramadılar. Bizde %100 geçenlerde Enerji Bakanımız açıkladı.
2: Tabii bizde.
0: Depolar %100 doldurulmuş doğalgaz depoları. Ama Avrupa'da bu enerji krizi, enerji riski bu kış öncesi daha da yüksek seviyede. Zaten Rus gazından mahrum kaldıkları için Ukrayna Savaşı nedeniyle Almanya sanayisi ciddi sıkıntı içerisinde. İşte o ırkçı partinin önünü açıyor. %44 gibi bir oy aldılar. Geçen yapılan eyalet
1: Almanya
0: seçimlerinde.
1: genelindeki anketlerde
0: Anket.
1: %30'un
0: Tabii.
1: üstüne çıktılar.
0: Onun dışında daha böyle savaş riskini kendi ensellerinde hissettiren bir takım gelişmeler oluyor. Bugün yine bir yerde bir drone parçalarının bulunduğu haberi geldi Almanya'dan.
2: Leipzig'te
0: Leipzig'te
2: olmuştu.
0: aynı benzer bir şey söz
2: Havalimanında.
0: konusu olmuştu. Zaten şey açık, artık açık Rusya ile Almanya arasında söz düellosu artık açık bir meydan okumaya dönüşmüş durumda. Şu senin
1: Rusya'yı tahrik
0: aktardığın.
1: etmeye devam ederse her şey olur.
0: Evet. Çünkü bu IFT de Rusya ile ilişkileri düzeltme taahhüdünde bulunuyor. Bu da tabii içeride bir dalga üretiyor Almanya toplumu içerisinde. Orada da bir enflasyon belli ürünlerde, yani şimdi biz tabii ekonominin en önemli problemi enflasyon bizde. Ama öyle ya da böyle enflasyonla ezdirmeme yönünde bir politikası var hükümetin. Ücret artışları öyle oluyor mesela, değil mi? İşte enflasyon baz alınarak bu ücret artışları. Şimdi oralarda hissedilen enflasyon, akaryakıt mesela işte %100 artmış 3-5 sene içerisinde. Ama gelir artışları daha
2: Sınırlı olmuş.
0: sınırlı olmuş. Geçen birkaç sene önce o zaman Olaf Scholz'du şansölye. Bir tane Alman gidiyor karşısına, diyor ki Putin'le görüş diyor. Dolar diyor 4 avroydu 8 avro oldu. Savaşı bitirin diyor ve bu tekrar ucuzlasın diyor. Şimdi dolayısıyla yani zaten şu anda mevcut haliyle bu 4,5 senedir devam eden savaş nedeniyle günlük hayatta sıkıntılar arttı. Ekonomik hayatta Almanya Avrupa'nın hasta adamı durumuna geldi şu anda. Böyle yazılar çıkıyor.
1: Evet.
0: Bir de bunun üstüne bu savaş, yani enerji tedarik riski artarsa, savaş riski aynı şekilde kendini göstermeye devam ederse bu yani yarınların bugünlerden çok daha tehlikeli olacağı anlamına gelir.
2: Anlamına gelir. Bu arada ABD'nin dahil olmak istemediğine dair haberler de var. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Trump'la iki kez görüşmüş. Husilerin Kızıldeniz'e doğru ilerleyişine karşı bir hava saldırısı istemiş ama Trump bu talebi reddetmiş. Böyle de bir bilgi de var. ABD yani dahil olmak istemiyor da deniyor. Yani dolayısıyla acaba buradan bir Suudi Arabistan bölgesel anlaşmaları devreye sokabilir mi? İşte bu Mekke savunma anlaşması ile ilgili bir süreç olabilir mi?
1: Şöyle tabii o meseleyi İsrailli trollerle İranlı troller çok kaşıyor.
2: Değil mi?
1: Bu Mekke anlaşmasını anlamadıklarını gösteriyor. Şu anda Suudi Arabistan'la Yemen arasında bir savaş
2: Savaş
1: yok.
2: yok.
1: Yani iki devlet arasında bir savaş yok. Yemen içerisinde İran destekli bir
2: Grup.
1: yani ne dersen de yani ister terörist de ister başka bir şey de vesaire de yani nihayetinde iki devlet arasında bir savaş yok. Yani Mekke Anlaşması'nın devreye
2: İki devlet
1: girebilmesini
2: arasında bir.
1: gerektirecek bir şey yok yani. Orada bir silahlı grup var. İster ona terör grubu deyin, ister başka bir şey söyleyin yani. Sonuçta Yemen devleti değil.
2: Değil, evet.
1: Ama nedir? İşte orada

0: Yemen ikiye, üçe bölünmüş. Üçe bölünmüş. Esas işte devlet otoritesini destekleyen Suudi Arabistan veya işte Yemen'in meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan, işte Husileri destekleyen İran, daha önce Suudi Arabistan'la birlikte hareket eden Baye, muhtemelen İsrail'in baskısı dolayısıyla başka bir şey bulup, ya belki şu anda Yemen'de yaşanan hadisenin, yani gerilemenin arkasında büyük bir ihtimalle Baye'nin İsrail'in talimatlarıyla hareket etmesi dolayısıyla yaşanan bir şey olabilir yani. Hani kim ne yaptığını bilmiyoruz.
1: Yani daha şimdi, evvel lafını unutma, Suudi Arabistan'la beraber hemen hemen çatışma noktasına evet. geldi.
0: Peki bu kimin işine yarıyor? İsrail'in işine yarıyor.
1: Tabii.
0: Yani İsrail'in başından beri arzusu neydi? Körfez ülkeleriyle İran'ı savaştırmak ve kendisi kenara çekilip izleyecek. Şu anda işte Husilerin ilerlemesi, Baye'nin dolaylı desteklemesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin ben yokum demesi, bu İsrail'in Körfez ülkelerini birbirine düşürme veya Körfez ülkeleriyle İran'ı birbirine düşürme konusundaki senaryonun bir parçası olarak değerlendirmek mümkün. Bu bakımdan yani çok dikkatli olmak lazım. Efendim Mekke Anlaşması, Mekke Anlaşması işte Yemen'deki bir grupla savaşın bir tarafı değil. Suudi Arabistan'ın ihtiyaç duyduğu şeyler varsa mı, savunma araç gereçleri varsa kapsamda gereken yapılır. Ama efendim Mekke Anlaşması devreye girsin. Ne için devreye girsin? Orada bir Yemen devleti var. Yani dolayısıyla Mekke Anlaşması'nı devreye sokacak bir durum söz konusu değil. Yani bir o başka bir hesap yani. O oradaki şey, ben o şeyi derim. Şimdi genel olarak karamsar bir tablo çizdik ama hani bu işte karanlığın en zifirisi aydınlığa yakın olduğumuz dönemdir ifadesinden yola çıkarak buradan iyimser bir tablo da çıkabilir. O da şu. Şimdi Yemen'de Husiler işte Aden Körfezi'ni kontrol etmeye başladı. İşte Babül Mendeb'i kontrol etmeye başladı. Oradan bir petrol krizi. Suudi Arabistan'ın işte ortasından geçen alternatif boru hattına yönelik saldırdılar. Oradan bir petrol krizi. Hürmüz zaten kapanan orada bir petrol krizi. Geçtiğimiz günlerde, dün veya önceki gün Trump'ın çok ilginç bir söylemi var. Petrol krizinin sebebi Hürmüz değil, Rusya-Ukrayna savaşı dedi.
1: Dedi, İyice dibe vurdu ya.
0: Ya şimdi dolayısıyla yani böyle her şeyin tıkandığı, her şeyin böyle şey haline geldiği bir dönemde yani çözüm araçları da o zaman başlar. Yani hani herkes kendini idare ettiği bir dönemde, çarkların döndüğü bir dönemde kimse taviz vermez, kimse çözüm arayışına girmez, kimse çözüm için baskı oluşturmaz. Ama bu yaşadığımız şey artık yani bıçak kemiğe dayandı. Birilerinin çözümü dayatacağı veya birilerinin çözüm arayışlarına fırsat vereceği bir döneme doğru gidebiliriz. Yani bu İran-Amerika arasında Hürmüz mü olur? Yoksa Trump'ın söylediği efendim Rusya-Ukrayna savaşından dolayı petrol fiyatları arttı. Rusya-Ukrayna konusunda farklı bir gelişme mi olur? Şimdi bugün Suudi Arabistan Avrupa ülkelerine yani tedarik sağladı Avrupa ülkelerine Eylül ayından sonra tedarik sağlayamayacağını söyledi. Özellikle işte boru hattının saldırıya uğraması dolayısıyla. Şimdi Avrupa ülkeleri Rusya'yla zaten ipleri kopardı. Suudi Arabistan'da da böyle bir durum oluştu. Şimdi Avrupa ülkeleri bir karar verecek. Rusya'ya yönelik yaptırımları veya Rusya'dan işte petrol ve gaz tedariği konusunda ya geri adım atacak. Bu da Rusya-Ukrayna arasında bir çözümün önünü açacak. Veya İran, ki bugün Almanya Başbakanı İran'a çağrıda bulundu, işte Hürmüz'ü artık aç vesaire, işte şu bu. Ya da İran konusunda Avrupa ülkelerinin veya Yemen konusunda Suudi Arabistan'ın elini rahatlatacak bir şeyde bulunacak. Yani bir girişimde bulunacak. Yani onun için hani evet, tablo çok karamsar. Ama bu karamsarlık çözümü zorlayabilir. Bu şekilde değerlendirmek lazım. Yani şu anda Eylül ayındayız. İşte önümüzdeki Ekim, Kasım'dan sonra Avrupa'da enerji ihtiyacı, özellikle ısınma açısından çok büyük bir ihtiyaç haline gelecek. Zaten işte Temmuz, Ağustos'da depoyu dolduramamışsan Ekim, Kasım'da doldurman daha da zorlaşır. Çünkü her geçen gün tedarik şey yapıyor. Yani ben bu karamsar tablodan bir çözüm çıkarılabileceğini umuyorum. Yani en azından temennim o konuda. Tabii onun dışında İsrail'de 27 Ekim'deki seçim, Amerika'da Kasım'daki seçim, işte Almanya'da işler karıştı. İşte oradaki aşırı sağcı parti ilk seçimde hükümete gelecekmiş gibi görünüyor. O konuda Avrupa'nın nasıl bir önlem alacağı belli değil. İngiltere'de farklı şeyler var. İşte ayrılmayı düşünen İskoçya, İrlanda vesaire bölgeler var. Yani bütün bunlar büyük bir karamsarlık, ama bu karamsarlık beraberinde bir çözüm getirebilir.
2: Getirebilir. Peki 15 dakikamız kaldı, ama biraz yine iç siyasete dönecek olursak Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son durumu da ele alalım. Yani bir yandan işte bir Mansur Yavaş krizi var İYİ Parti, Yeni Parti ve CHP arasında. Diğer taraftan baktığımız zaman Özel İmamoğlu ikilisinin CHP'yi parçalama ve seçmeni Yeni Parti'ye yönlendirme, transfer etme planı da tutmamış gibi görünüyor ki. CHP İletişim Koordinatörü Ali Aydar Fırat'ın bir açıklaması vardı. Kurultay sürecinin ardından partiden ayrılıp Özgür Özel'in liderliğindeki yeni partiye katılan 6 milletvekilinin CHP'ye geri dönmek istediğini de iddia etti. Bir yandan da oy oranlarının düştüğüne dair haberler de var yeni partinin. Zaten CHP'nin çok düşük olduğu da belirtiliyor. Nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi anketler konusunda kafalar fazlaca karışık. Yani şu sıralarda yapılan anketlere doğrusu ciddi şüphelerle bakmak lazım. Ama yeni partinin oylarında bir iniş olduğu seziliyor. Yani bunun miktarını söylemek şimdi çok doğru olmaz. Dediğim gibi şu andaki atmosferde hiçbir anket tam olarak şeyi objektif bilgileri yansıtmıyor. Şimdi CHP ile yeni parti arasında bu gelgitlerin olması şaşırtıcı değil, sürpriz de değil. Birbirinden güç koparma, çünkü birinin küçülmesi öbürünün büyümesini mecburi olarak tetikleyecek. Dolayısıyla
0: birbirlerini küçültmek için yarışacaklar.
1: Birbirlerini küçültmek için hamlelere devam edecekler. Ama CHP markasının ağır bastığı da anlaşılıyor. Yani yeni parti evet milletvekillerinin fazlasını alarak o tarafa geçti, ama o milletvekillerinin bir kısmının sanki acele karar vermiş gibi bir kanaate vardığı anlaşılıyor. Eğer denildiği gibi 6 tanesi veya ondan daha fazlası tekrar CHP'ye dönerse işin rengi değişir. Ama CHP tarafında görünen veya o şekilde bir intiba veren hani olumsuzluk sanki öyle değilmiş gibi. Yani CHP aslında bölünmeye rağmen güç toparlamaya daha yakın görünüyor. Mansur Yavaş da şu anda bir taraftan bir tarafa geçme noktasında kararsızlık içerisinde. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yaklaşacağı döneme kadar böyle götürmek isterdi. Ama sanki ona bu imkanı, fırsatı vermek istemiyorlarmış gibi bir hava var siyasi olarak. O da

0: bakımdan bir nevi rest çekti. Eğer CHP ve Yeni Parti benim tutumumdan, yani bu tarafsız kalma pozisyonumdan rahatsız iseler bunun gereğini yaparım. Bunun tercümesi şudur, yani ben istifa eder bağımsız devam ederim manasına geliyor. Ankara'daki kulislerin bir kısmına göre, gerçi iki tane arkadaşımız Ankara kulislerine daha fazla hakimler, ama o kulislere bakılırsa sanki bu konuda Mansur Yavaş karar vermiş gibi, yani istifaya hazır. Ama bu istifayı bildirmekte, açıklamakta acele etmeyecek. Gidebildiği noktaya kadar gidecek. Ondan sonra bu istifayı deklare edecek diye bilgiler de gelmiyor değil. Bu arada tabii yeni partinin ismi üzerinde de
1: Evet,
0: spekülasyonlar
1: o da
0: devam
1: var.
0: ediyor. Orada da bir problem var. Ama CHP de beri tarafta daha hızlı toparlanabilmek için kurultay takvimini oluşturmaya
1: Evet,
0: çalışıyor.
1: o
0: Bu
1: da var.
0: önemli bir
1: Onda
0: gelişme.
1: mutlak kararını, temyiz başvurusunu neden geri çekti
0: O
1: Kılıçdaroğlu?
0: mutlak butlana itiraz, yani temyiz talebi zaten bu CHP'nin eseri değildi. Eski CHP'nin,
1: Eski CHP.
0: bölünmeden önceki, daha doğrusu Özgür Özel'in genel başkanı olduğu CHP'nin döneminde yapılan bir itiraz. Onu geri çekmek CHP için zor değil. Belki de yeni stratejiye göre gerekli bir şey, işini kolaylaştırmış olur. Çünkü neticede şöyle bir talep var. CHP'nin bir an evvel yeni kurultaya gidip bu şeylerinden kurtulması lazım. Yani bu bölük pörçük durumundan kurtulması lazım. İstikametini belirlemesi lazım. Yeniden güç toplamak için
1: Evet.
0: zemini hazırlaması lazım. Kılıçdaroğlu'nun söyleminde de bu görülüyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine bakılırsa bir an evvel aslında kurultay ortamına geçmek istiyorlar. Fakat bu tabii o kadar kolay değil. Yani birçok handikap var. Öbür tarafta yeni partinin işte baskıları var. Oradan güç koparma hamleleri var. Seçmenin ve tabanın kafasındaki karışıklıklar var. Kolay değil yani bu ortamda. Ama burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklenenin üzerinde sanki bir performans ortaya koyduğuna dair bende bir kanaat var.
1: Kanaat
0: Bilmiyorum
1: oluştu.
0: arkadaşlar katılır mı, ama
1: Peki soralım.
0: çünkü aleyhte çok şey vardı ilk günlerde, özellikle çok büyük hücumlar vardı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun temaslarına, toplantılarına baktığımız zaman karşılamalar, işte
1: İşte CHP'ye geri dönmek isteyen vekiller olduğunu
0: o
1: söylüyorlar.
0: vekiller var, bir de tabanda bir
1: Tabanda
0: şey
1: da
0: var, yani
1: diyorsunuz.
0: destek var. İşte yaptığı mitinglerde, toplantılarda bu desteğin toparlandığı ve güçlendiği tablosu ortaya
1: Peki
0: çıkıyor.
1: soralım. Mehmet Bey katılır mısınız?
2: Şöyle şu kısmına özellikle katılırım. Yani bir direnç gösteriyor, bir sağlam bir duruş ortaya koyuyor. Çünkü orada çok sert esti o rüzgarlar. Mutlak butlan kararı sonrasında yemediği laf kalmadı yani tabir
0: Evet.
2: yerindeyse. Ona rağmen kulaklarını kapattı, gözünü kapattı ve inandığı istikamette taviz vermeden yoluna devam etti. Bu konu çok net bir defa. Şu konuda da yine çok net davrandı. Mesela Ekrem İmamoğlu davasının siyasi bir
0: Siyasi
2: dava
0: olmadı.
2: olmadığını söyledi. Çok
0: Arınma meselesiyle
2: tabii
0: tutarlıydı yani.
2: aynen yani çok da önemli bir
0: Evet.
2: cümle bu. Aynı zamanda bunu o kadar işte aylardır Mayıs ayında bu butlan kararı değil mi? 21 Mayıs'tı.
0: Evet.
2: O tarihten bu tarafa sürekli hücuma uğramış olmasına rağmen ben durduğum yerde taviz vermiyorum mesajını yinelemiş oldu, tekrarlamış oldu bu son mesajıyla. Bu kısmıyla baktığımızda yani durduğu yerde sapasağlam duruyor Kemal Kılıçdaroğlu. Yani anketlerin tabii ben de böyle biraz sansasyonel olabileceğini düşünüyorum bu safa içerisinde. Ama tabii Mansur Yavaş'a gelince benim kafamda bazı sorular var. Çeşitli tabii tespitler yapılıyor. Çeşitli görüşler ortaya atılıyor. Ama önce şu sorudan yola çıkarak Mansur Yavaş'ın ne yapmaya çalıştığını sorgulamak gerekiyor.

0: Bir Mansur Yavaş işte bir taraftan rest çekiyor. Gerekeni yaparım dedi. Eğer bu tutumum rahatsızlık uyandırıyorsa bu ne demek? Yani CHP'den ayrılırım
1: Ayrılırım.
0: Anlamına
1: Bağımsız devam ederim.
0: geliyor. Bir taraftan bu acaba yeni partiye Özgür Özel cephesine dönük nasıl bir mesaj içeriyor? Şimdi sormak istediğim soru şu ama Mansur Yavaş kendi oyun planında, kendi gelecek planında kendisini bir şekilde muhalefetin ortak adayı yapacak bir stratejiyle mi hareket ediyor ya da etmek istiyor? Yoksa bir savunma refleksiyle bir hesap kitap içerisine girmeden kendi ilkeleri doğrultusunda bu tutumu mu sergiliyor?
1: Sergiliyor.
0: Yani işte 9 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ağustos sonunda randevu talep etmiş Ahlat dönüşünde 25-26 Ağustos'a falan tekabül ediyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da 9 Eylül'e randevu veriyor. Gelecek tepkilere aldırış etmeden bu randevuya gidiyor. Hani bir ara hatırlatalım, saraya giden CHP'li diye asparagas bir haber üzerinden aylarca CHP'liler
2: Kimleri dövdüler?
0: kimleri dövdüler? Bunu göze alarak bir taraftan
2: Bir
0: işte
2: de 9 Eylül'de.
0: 9 Eylül'de Cumhurbaşkanı'nın davetine icabet ediyor. Bunun da arkasında duruyor. Ben diyor işte ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksem kiminle görüşeceğim? Ankara'nın sorunlarını görüştük diyor. Şimdi bu bir yani kendini korunaklı, güvenli bir alanda tutarak Cumhurbaşkanı adaylığını muhafaza etmeye dönük bütün bu davranış biçimlerini söylüyorum. Bir stratejinin ürünü mü? Yoksa dediğim gibi hani spontane bir şekilde gelişen ve kendi ilkelerine uygun şekilde hareket eden bir Mansur Yavaş.
1: Peki son
0: Sorunun
1: cümle olsun, onu da
0: tamam.
1: Hüseyin Bey'e soralım
0: Ben
1: o
0: de
1: zaman,
0: zaten
1: sizin
0: soru
1: sorunuzu.
0: olarak
1: Peki
0: bırakıyorum.
1: o zaman
0: Yani benim
1: bize
0: çünkü zihnimde bu sorunun evet ya da hayır biçiminde netleşmiş bir cevabı yok.
1: ne dersiniz?
0: Hüseyin bilir ama.
2: Yani şöyle ben bilemem de ben hep şunu söyleyeyim mesela bu son Üsküdar seçimi vesaire böyle farklı şeylerde Türkiye'de siyaset rayından çıktı. Yani organik olmaktan çıktı. Şimdi geçen bir vesileyle karşılaştım. İşte bir belediye meclis üyesi CHP'den AK Parti'ye geçmiş. Diyor ki ben zaten diyor Büyük Birlik Partiliydim diyor. Bana geldiler dediler ki bizden ne aday ol. Yani oldum yani ama CHP'li ol demediler ya.
1: Aday ol dediler.
2: Yani. Aday oldu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi veya muhalefet 15 Temmuz'dan sonra bir Tayyip Erdoğan karşıtlığında kimi bulursa getirdi. Şimdi ben Mansur Yavaş için de şunu düşünüyorum. Bugün Faik Öztrak demiş ki büyük bir hayal kırıklığı işte şu
1: Evet.
2: anda Mansur Yavaş'tan yeni partililer de CHP'liler de memnun değil. Yani tamam da ben anlamadım. Mansur Yavaş size geldiği zaman muhtemelen 60 yaşına yakın idi. Ve o yaşına kadar da MHP'liydi, ülkücüydü. Ve AK Parti ile kavgaya tutuşana kadar hani şey olarak özellikle 17-25 Aralık'tan sonra önceki siyasi kavgaları bahsetmiyorum. Tutuşana kadar zaten siz onlarla kavgalıydınız yani hani ya şimdi şöyle düşünün. Mansur Yavaş MHP'den niye istifa etti? MHP'yi sekülerleşmiş CHP'ye yakın durduğu için MHP'den istifa etti. Dedi ki MHP dedi. CHP gibi oldu dedi ya.
0: Mektup falan yazdı mı?
2: Mektup ya benim burada ne işim var dedi ya. MHP CHP gibi oldu dedi. Bunu diye Mansur Yavaş 2014'te ne yaptı? CHP'lileşen MHP'yi eleştirip ayrılan Mansur Yavaş CHP'den aday oldu. Şimdi böyle bir siyasi yani ne diyeyim bilmiyorum. Böyle bir siyasi size geldi, sizden belediye başkanı oldu ve siz şimdi ayrıştınız falan. Siz şimdi böyle bir siyasiden ne bekliyorsunuz? 40 yıllık CHP'li gibi davranmasını mı
1: Davranmasın.
2: bekliyorsunuz? Yani ne bekliyorsunuz?

0: Yani siyasetten, yani dolayısıyla siyaset ideolojik olarak mecrasından çıktığı için bir kimlik siyaseti, bir ideoloji siyaseti, bir duruş siyaseti olmadığı için ne Tayyip Erdoğan'ı sevmiyor musun? Gel kardeşim, geleyim diye, ama ben seninle hangi hangi mecrada bir araya geleceğim şimdi? CHP veya yeni parti neyse, yani veya muhalefet antitez olmaktan çıkması gerekiyor. Yani CHP antitez olabilir mi? CHP'nin kendisi bir tez olması lazım. Ben buyum kardeşim. Ben bir Tayyip Erdoğan çıktı, böyle dedi, şöyle dedi. Beni ilgilendirmiyor evet. ki ya. Benim bir duruşum var, bir siyasi geleceğim var, bir siyasi ekolüm var. Bir şeyim var yani. Yok. Benim hiçbir şeyim yok. Tayyip Erdoğan karşıdıysanız gelin. Şimdi yeni partinin durumu da, şimdi yeni parti Tayyip Erdoğan, onu söyleyeyim. Yeni parti aynı şey, aynı hiçbir ideolojik duruş, program vesaire ortaya koymadan ki Tayyip Erdoğan karşıtı bir partiyiz kardeşim. Ey Tayyip Erdoğan karşıtları bize gelin. Tayyip Erdoğan biz devirebilirizin dışında söylediği hiçbir şey yok. Yeni partide ki gerilemenin sebebi de budur. Çünkü artık Tayyip Erdoğan karşıtlığıyla siyasetin yapılamayacağını
1: anlamış olmalı.
0: Muhaliflerin anlaması gerekiyor. Bir duruş, bir program, bir beyan ortaya koymaları lazım. Ama maalesef şu anda hiçbir muhalefet partisinde bu yok gibi görünüyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için, katkılarınız için. Basın Ekspresi böylece noktalamış olalım. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor. Ben Deniz Zeybek, moderatör sabahın ilk saat dilimiyle başlıyoruz. Ve ilk haber İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı'ndan geldi. Keşm Adası açıklarında patlama sesleri duyuldu. Haberi ise İran basını paylaştı. Hürmüz'de sıcak saatler yaşandı. İran resmi haber ajansı RNA'ya göre yerel kaynaklar Keşm Adası'na deniz yönünden patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Söz konusu olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Devrim muhafızları dün sabah da Hürmüz Boğazı üzerinde bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu. İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası açıklarında meydana geldi. Patlama sesleri duyuldu ve bu haberi de İran basını, İran medyası paylaştı ki devrim muhafızları özellikle dün sabah da Hürmüz Boğazı üzerinde bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

0: Yine sıcak saatler yaşanıyor İran'da. Yerel kaynaklar Keşm Adası'nda deniz yönünden bir patlama sesinin geldiğini aktardı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından basın açıklamalarında bulundu ve önemli açıklamalar da bulundu kendisi ki kendisinin gündeminde her ne kadar Türkiye'de erken seçim söylemleri olduğunu söylese de aslında Türkiye'nin gündeminde böyle bir erken seçimin olmadığına özellikle dikkati çekti AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve bir diğer gündemi de şuydu: AK Partili vekilin Burdur valisi tarafından kendisine edilen tehditlere yönelik bir koruma talebinin olması da vardı. Buna karşılık bir iletişim kazası olduğunu düşünüyoruz dedi.
1: Bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki yaklaşan seçimler ifadesi siyasette yankılanmaya devam ediyor. O sözler erken seçim sinyali mi? AK Parti'den açıklama geldi.
1: Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MYK toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklama yapan parti sözcüsü Ömer Çelik'in gündeminde AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz'ın, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın kendisine yönelik tehdit niteliğinde ifadeler kullandığı ve can güvenliği olmadığını öne sürerek yakın koruma talebinde bulunması vardı.
1: İçişleri Bakanımızla birlikte istişare halinde genel merkezimizde bu olayın ne olduğunu ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğini tüm boyutlarıyla ele aldı. Günün sonunda bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Sayın Milletvekili de açıklama yaptı, dilekçesini de geri çekti. O sebeple bir iletişim kazası olarak ortaya çıkan bu tablonun bizim açımızdan geride bırakılmış bir tartışma olduğunu ifade etmek isterim.
2: İstanbul'da 15 bin kiralık konut kampanyası için başvurular başladı. Çelik, İstanbul dışında diğer illere yönelik atılacak adımlara da değindi.
1: Bunlarla ilgili çalışmalar sürekli yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gücünün önemli bir kısmını bu konulara ayırıyor. Orta vadeli programda da var bu konut meselesiyle ilgili yaklaşımlar. Dolayısıyla bu bizim standart, olağan, rutin gündemimizin bir parçası.
2: Ve dış politika. Çelik, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların kınandığını ifade etti. Suudi Arabistan'la olan dayanışmamızı ifade ediyoruz dedi. Sözü Doğu Akdeniz'deki gelişmelere getirdi.
1: Herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla ya da bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur. Bize bu yolla kim bir mesaj tebliğ etmeye kalkarsa bu mesajı hiçbir şekilde tebelli etmeyeceğimizi, hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi net bir şekilde ifade ediyoruz.
0: Mersin'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önemli bir çalışmaya imza atıldı ki hem fuhuş hem müstehcenlik hem de LGBT derneklere yönelik bir operasyonda ve bu operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Aynı zamanda pek çok internet sitesine de erişim engeli getirildi. Mersin genelinde birçok adres belirlenerek eş zamanlı ailem güvende operasyonu düzenlendi. Operasyonda Mersin'den 33, Ankara, Sakarya ve Antalya'dan da birer olmak üzere toplam 36 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek ifadesi alınıp adliyeye sevk edildi. Müstehcenlik, fuhuşa teşvik, aracılık ve zorlama gibi suçlardan nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 27'si tutuklandı. 8'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanırken hakkında gözaltı kararı bulunan bir avukatın da firari olduğu öğrenildi. Öte yandan Mersin merkezinde faaliyet gösteren iki dernek hakkında kapanması için gerekli yazışmalara başlanıldığı, bu derneklere ait 14 internet sitesi ve 186 kişisel sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği bildirildi. Söz konusu kararlar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na bildirildi. Ailem güvende operasyonları başladığında öncelikle 6 LGBT derneğine yönelik operasyonlar düzenlenmiş, 150'den fazla kişi hakkında işlem yapılmıştı. Bu operasyonlarda milyon dolarlık para trafiğinin yurt dışından destekle geldiği anlaşılmış ve derneklerin para trafiği mercek altına alınmıştı. Hatırlayalım. Geçtiğimiz günlerde Silivri'de bir gemi kazası meydana gelmişti. Silivri kazasında ve mürettebat kaybolmuştu. Şimdi Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının cansız bedenine ulaşıldı ki o cansız beden Yaşar Kayhan'a ait çıktı.
3: Suda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. O cesedin gemi kazasında hayatını kaybeden Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaptanına ait olduğu tespit edildi. Silivri açıklarında 14 Eylül pazartesi günü saat 13.15'te ceset bulundu. Suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi. Adli Tıp Kurumu'na götürülen ceset üzerinde yapılan inceleme tamamlandı. Cesedin Alsu isimli gemiyle çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Ceset Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı mevkiinin 5 kilometre uzağında bulundu. Cansız bedenin uzun süre suda olması sebebiyle tahriş ve bozulma meydana geldi. Bu nedenle kimlik tespiti yapılamadığı belirtildi. Öte yandan İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide kaybolan denizcileri arama çalışmaları sürüyor. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozunoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma gittikçe derinleşiyor ve son olarak Kurtlar Vadisi'nin 3 senaristi ifadeye çağrılmıştı. Senaristlerden Raci Şaşmaz'ın verdiği ifade ortaya çıktı. Kendisi senaryoya dışarıdan herhangi bir müdahale olduğu iddialarını kesin bir dille yalanladı ve FETÖ'yle mücadele eden isimlerden biri olduğunun altını çizdi.
4: Neler söyleyeceksiniz? Canlı yayındayız.
3: Kaşif Kozunoğlu mezar taşı ve plak iddialarına yanıt verdi. Diziye dışarıdan müdahale olmadı dedi. Tüm iddiaları yalanladı.
5: Bu isimle alakalı neler söylersiniz?
3: Silivri cezaevinde 2011 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozunoğlu'nun ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz, soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Şaşmaz, dizi hakkındaki iddialara ve tartışmalı sahnelere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İfadesinde dizinin başarısının belirli çevrelerce karalanmak istendiğine dikkati çekti Raci Şaşmaz. Senaryolarının yasa dışı veya gizli odaklardan gelen bilgilerle yazıldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Hikayelerin tamamen açık kaynaklardan beslenerek drama tekniğiyle oluşturulduğunu öne sürdü.
6: Kurtlar Vadisi dizisinin uzun yıllar senaristliğini yaptım. Bu fenomen diziyi karalamak için iki husus seçildi. Birisi şiddet, diğeri ise bunlar birilerinden belge ve bilgi alıyorlar mı hususu. Şiddet kampanyası diziyi itibarsızlaştırmak, aileleri korkutarak ekran başından uzaklaştırmak için uygulanırken, bilgi ve belge alıyorlar iddiası dizinin başarısını gölgelemek için vurgulandı. Bu açık iftiraya 20 yılda çeşitli kereler cevap verildi. Bir kez daha verelim. Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır. Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak bunları drama gücüyle izleyicinin anlayabileceği bir formata getirip kamuoyuna arz eder.
3: Ünlü senarist Kozunoğlu'nu temsil ettiği öne sürülen dizideki Kaşifoğlu karakterinin istihbarat içi çatışmaları anlatmak amacıyla yaratılan kurgusal bir karakter olduğunu vurguladı. Senaryodaki ölümün gerçek hayattaki ölümle bağdaştırılmasının mümkün olmadığını belirtti. Şaşmaz, FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ile ilgili iddialara da cevap verdi. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur. Ayrıca sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar tamamen iftiradır şeklinde savunma yaptı. Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır şeklinde ifade verdi.
5: Kaşif Kozunoğlu mu aktarıyor, neler söylersiniz?
4: Evet, tamam.
3: Dizi sahnelerinde yer alan mezar taşları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine mesaj verildiği yönündeki iddiaları da yalanladı. Senaryoda böyle bir bölüm olmadığını öne sürdü.
6: Erdoğan ve ailesiyle ilgili bir mezar taşıyla mesaj vermek ne bizim inandığımız değerlere uygundur ne de böyle bir şey söz konusudur. Kaldı ki bu husus senaryo olarak benim belirlediğim ve kontrol edebileceğim bir şey değildir. Aradan çok zaman geçti. O zaman kabristan çekimlerinde gerçek mezar taşlarını kapatmak usulü yoktu. Bu gerçek bir mezar taşı da olabilir. Prodüksiyon ve sanat grubunun hazırladığı yaygın soy isimlerden oluşan sahte bir mezar taşı da olabilir. Hatırlamam mümkün değil.
3: Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli asker Hasan Atilla Uğur'un dizinin senaryosuna müdahale ettiği yönündeki söylentilere de açıklık getirdi.
6: Yapımcı ve yönetmen Osman Sınav'la Uğur'un geçmişten gelen bir tanışıklığı vardı. Ancak bu senaryo metinlerini hiçbir şekilde etkilemedi. Osman Sınav, Hasan Atilla Uğur'la ilk defa Deli Yürek Bu Merak Cehennemi filminin çekiminde tanıştı. Diyarbakır'da jandarma bölgesinde yapılan çekimler esnasında jandarmadan izin almamız gerekiyordu. Osman Sınav, Hasan Atilla Uğur ile bu vesileyle tanıştı. Osman Sınav'la Hasan Atilla Uğur arasında dostluk ilerledi. Sık görüşüyorlardı. Bu vesileyle ben de Hasan Atilla Uğur'la tanışmış oldum. Ancak hiçbir zaman benim kendisiyle bir ilişkim olmadı. Bizim senaryomuza kimsenin müdahalesi olmamıştır.
3: Son olarak dijital platformlardaki manipülasyon iddialarına ve FETÖ bağlantısı suçlamalarına karşı sert çıkan Şaşmaz, hem ürettikleri filmlerin anti-FETÖ içeriğini hatırlattı hem de 15 Temmuz darbe girişimindeki şahsi mücadelesinden örnekler verdi. Sosyal medyadaki sahte hesapların algı operasyonlarıyla ilgilerinin olmadığını belirtti.
6: Kurtlar Vadisi'nin ya da Pana filmin YouTube hesabıyla bir alakam yoktur. Sosyal medyada YouTube hesabından yapılan düzenlemeye ilişkin yapılan haberler büyük ihtimalle fake hesaplar tarafından yapılmıştır. Bizimle ilgisi yoktur. Kaldı ki Kurtlar Vadisi Gladio ve Kurtlar Vadisi Filistin filmleriyle FETÖ'cü örgütlenmenin çok rahatsız olduğu iki film yapılmış, devletin bu habis yapıyla mücadelesi açık biçimde desteklenmiştir. Ben şahsen de 15 Temmuz gecesi Çengelköy'de FETÖ'cü teröristlerle çatışmış, Silivri'deki davalara müdahil olarak katılmış, sanık Mürsel Çıkırıkçı'yı ve diğer FETÖ mensubu teröristleri teşhis etmiş biriyim. Bu FETÖ'cü teröristlerle birlikte anılmayı zul sayarım.
3: Soruşturmada Şaşmaz'la birlikte diğer senaristler Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan da ifade vermişti.
5: Bu isimle alakalı neler söylersiniz?
0: Van'da yürütülen kara para aklama operasyonunda Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öztan Çalan'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Eşini yalanladı ve altınların kiralık olmadığını söyledi. Eşinin gösteriş sevdiğini ancak borç içinde yaşadıklarını dile getirdi.
7: Altınlar kiralık değil dedi. Eşinin tam tersi ifade verdi. Düğünde yapılan 43 milyon liralık takı anonsunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Rakamların gösteriş amacıyla söylendiğini öne sürdü. Vanlı Kara Haydar soruşturmasında Çağla Öztan Çalan'ın ifadesinin detayları ortaya çıktı. Öztan Çalan üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Masak'ın şüpheli bulduğu milyonluk para hareketleri, akrabalarının hesapları ve lüks araç trafiğine ilişkinde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Para hareketlerinin sorulması üzerine Tançalan, kendisiyle eşi arasındaki para transferlerinin borç alışverişinden kaynaklandığını ileri sürdü. Annesine yaklaşık 5,2 milyon TL gönderdiğini belirten Tançalan, bu paralarınsa annesinin ihtiyaçları için gönderildiğini söyledi. Fenomen gelin Çağla Öztan Çalan'ın eşi hakkındaki sözleri ise dikkat çekti. Tançalan eşi için kendisi gösterişi ve hava atmayı seven birisidir. Olmayan bir parayı varmış gibi sosyal medyada gösteren birisidir. İnsanlardan borç alarak yaşayan birisidir ifadelerini kullandı. Tançalan ifadesinde düğünde takılan altınlarla ilgili takıların düğün sonrasında eşi tarafından götürüldüğünü ve daha sonra altınların bir valizde ele geçirildiğini haberlerden öğrendiğini ifade etti.
0: Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin annesinin verdiği ifade ortaya çıktı. Anne Elif Balıkçı kızını baba Yusuf Balıkçı'nın öldürdüğünü ileri sürdü.
6: Kızım Büşra'yı öldürerek araziye götürüp taşların arasına bırakan kocam Yusuf Balıkçı'dan şikayetçi ve davacıyım dedi. Kan donduran ifade anne Elif Balıkçı'dan geldi. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan anne Elif Balıkçı'nın yeni ifadesi ortaya çıktı. Öyle ki kızının katilinin babası olduğunu iddia etti ve olay günü yaşananları anlattı.
7: Eşim yemekten sonra çadırın sağ kısmında bulunan döşekte kızım Büşra ile yataktaydı. Üzerlerinde battaniye vardı. Daha sonra eşimin sağ eliyle Büşra'nın sırtına sert vurduğunu gördüm. Ne yapıyorsun diye sordum, o da çocuk uyusun diye sırtına vuruyorum dedi. Bu esnada kızımın üzerinde kırmızı kazak, altındaysa pembe zıbın vardı. Kızımın altı bağlıydı ancak pijaması üzerinde yoktu. Kocam bana hayvanları yerden kaldır, hazırla, otlatmaya götüreceğim dedi. Ben de hemen hayvanları hazırladım, çadıra girdiğimde Büşra'nın üzeri

0: battaniyeyle kaplıydı ve sadece gözleri görünüyordu, uyuyor zannettim.
1: Anne balıkçı daha önce bir veterinerin kızını alıp götürdüğü şeklindeki ilk ifadesinin tamamen yanlış olduğunu söyledi. Kocası ve görümcesinin korkusundan bu yönde ifade verdiğini ileri sürdü. Balıkçı ifade

0: Kerim'e Büşra'yı nereye götürdüğünü, nereye bıraktığını anlatıyordu. Konuştukları esnada benim kendilerini duyduğumu anlamadılar. Ben kocamın anlattığı bölgeyi biliyorum. Gittiğim takdirde o bölgeyi gösterebilirim.
1: İfadesini kullandı. Anne Elif Balıkçı, yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere yaylasına götürüldü. Jandarma ekipleri bölgenin giriş çıkışını kontrol altına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deydi. Önemli temaslarda bulundu. Mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la ortak bir basın açıklamasında da bulundu ve dünyadaki meselelere dair aslında önemli mesajlar verdi. Mesela İran Savaşı'nın diplomasiyle çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Hürmüz'deki statükonun eskiye dönmesi gerektiğini belirtti ve Ukrayna Savaşı ile ilgili de konuştu. Savaşın yayılma riskinin olduğunun altını çizdi ve Karadeniz'deki güvenliğin tehlikeye atılması kabul edilemez dedi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'yla görüştü. Sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında kardeşlik ilişkilerini her alanda daha da geliştirme mesajları verildi.
2: Türkiye-Azerbaycan ilişkileri sarsılmaz bağlarla birbirine kenetlenmiş, tek millet, iki devlet prensibiyle hareket eden ve Türk tarihinin yolculuğunu en ileri zirvelere taşıyan bir ilişki olmuştur.
3: Azerbaycan ve Türkiye olarak ümumilikde əlaqələndirmiş şekilde uzun müddetli bölgemizde sür, eminamanlıq ve rifaha xidmət etmesi için tələb olunan növbəti atılacak adımlar barədə də biz bugün fikir mübadiləsi apardık.
1: Bölgesel barış ve huzur iklimi için öncelikli başlıklardan biri 2. Karabağ Savaşı'nın ardından Bakü-Erivan hattındaki normalleşme süreci.
2: Azerbaycan ve Ermenistan arasında nihai barışa ulaşılması yönünde son dönemde kaydedilen gelişmeleri ve Azerbaycan'ın bu konudaki yapıcı tavrını memnuniyetle takip ediyoruz.
1: İki ülkenin de sınır komşusu olan İran'da yaşanan savaşsa hem Ankara'yı hem Bakü'yü yakından ilgilendiriyor.
2: İhtilafın bir an evvel diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta. Bölgedeki gerilimi artıran bu eylemlerin derhal sona ermesi gerekmektedir. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda güvenli, kesintisiz ve serbest geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi statükoya bir an önce dönülmelidir.
1: Ve Rusya-Ukrayna Savaşı bir diğer önemli mesele. Karadeniz'de sivil gemilere saldırılar artıyor.
2: Maalesef bu saldırılarda Türk ve Azerbaycan vatandaşı denizcilerimiz de yaşamlarını yitirdiler. Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil.
1: Bakan Fidan karşılıklı saldırıların dozunun artmasının yanında bir başka önemli riske de dikkati çekti.
2: Savaşın kendisi gerçekten yıpratma savaşından yok etme savaşına şu anda son bir yıldır dönmüş durumda. Artık hedef alınmayan hiçbir yer yok. Savaşın giderek yaygınlaşması riskini de görebiliyoruz. Zaman zaman sadece Karadeniz'de değil yani başka Avrupa ülkelerinde de savaşın oraya sıçrama ihtimaline ilişkin bir takım ifadeler var. Allah korusun bunu biz bırakın dillendirmeyi düşünmek bile istemiyoruz.
0: Gazze'deki çocukların maruz kaldığı soykırıma ve savaşa dikkat çekmek amacıyla, o insanlık krizine dikkat çekmek amacıyla Pendik'te gökyüzüne uçurtmalar bırakıldı. Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliği adı altında düzenlenen bu programda çok sayıda çocuk hem Filistin hem Türk bayraklı uçurtmalarını göğe bıraktı ve o anlar havadan da görüntülendi.
4: Soykırımcı İsrail zulmü uçurtmaları da hedef aldı. Gazze'den uçurulan uçurtmaları ve balonları güvenlik tehdidi sayması tüm dünyadan tepki görüyor. Öncü ülke Türkiye. Ellerine Filistin ve Türk bayraklarını aldılar. Gökyüzünü

0: oturtmalarla kapladılar.
1: Burada olduğum için mutluyum. Burada insanlara, oradaki insanlara yardımcı olduğum için çok mutluyum ben.
0: Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliği düzenleniyor. Bu etkinliğin amacı ise Gazze'de yaşanan soykırıma yönelik duyarlılık oluşturmak ve çocukların barış mesajını uçurtmalarla gökyüzüne taşımalarını sağlamak.
2: Filistin'i desteklemek amaçlı çok güzel bir protesto yapıldı. Ahmetçin'e teşekkür ediyoruz.
0: Bu kapsamda Pendik Belediyesi öncülüğünde Pendik Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe farklı okullardan çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.
3: Filistin asla yalnız değildir. Hep birlikte, hep beraber Filistin'in arkasındayız. Sonuna kadar onu destekleyeceğiz.
0: Öncesinde çocuk şarkılarının seslendirildiği etkinliğe katılan çocuklar, ellerindeki Türkiye ve Filistin bayraklarını sallayarak hep birlikte şarkılara eşlik etti. Ayrıca çocuklara boykot bilincini aşılamak amacıyla boykot temalı şarkılar da sahnede seslendirildi. Ardından Türkiye ve Filistin bayraklarıyla süslenen uçurtmalar gökyüzüne yükseldi. Uçurtmalarını uçuran çocuklar hem Gazze'li çocuklara mesajlarını iletti hem de birlikte uçurtma uçurtmanın sevincini yaşadı.
4: Bence böyle protesto etmeye devam edersek gelecek çocuklar için daha güzel bir dünya oluşturabiliriz.
5: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı yani PISA başarısını Anadolu Ajansı editör masasında değerlendirdi. Bakan Tekin'in gündeminde okullardaki öğretmenlere gelecek olan o önlük düzenlemesi ve adrese dayalı kayıt sistemi de vardı.
6: Ne okulları biz tespit ettik, ne öğrencileri biz tespit ettik. Tamamen kendilerini tespit ettiği bir steril ortamda biz sınavların uygulanmasıyla ilgili gerekli tedbirleri aldık sadece.
7: PISA sonuçları üzerinden öğrenciler özel seçildiği alanını ortaya atanlara cevap verdi. PISA başarısının tüm öğrencilerin TÜİK istatistiklerine göre PISA yönetimi tarafından seçildiğini söyledi.
6: Biz il il, ilçe ilçe Türkiye'deki okullarımızın listesini, öğrenci sayılarını kendilerine verdik. Onlar buradan bir örneklem oluşturdular.
7: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Anadolu Ajansı editör masasında konuştu. Gündemde Türkiye'nin PISA başarısı vardı. Tekin eğitimde FETÖ vesayetinin kalkmasının önemini işaret etti. Başarının arkasındaki sırrın marif modeli olduğunu vurguladı. Cep telefonlarının okuldan uzaklaştırılmasına ayrı bir parantez açtı. Çocukların okulda sadece derse odaklandığını söyledi, ekledi.
6: Çocuk eve geliyor, cep telefonu elinde. Belki bunu biz yine ebeveyn filtresi gibi bir filtreyle siber güvenlik başkanlığıyla birlikte bir çözüm, bir yazılım geliştirebilir miyiz diye çalışıyoruz arkadaşlar şu anda.
7: Yusuf Tekin öğretmenlere yönelik kılık kıyafet konusuna da ayrı bir parantez açtı.
6: Bir başka ülkenin bayrağını taşıyan bir tişörtle derse giren, işte burada farklı dillerde yazılar olan, farklı siyasi ya da toplumsal sembollere atıfta bulunan mesajlar veren kıyafetler, bu tür kötü örnekler bütün öğretmen arkadaşlarımızı da zan altında bırakıyor.
7: Milli Eğitim Bakanı öğretmen sendikalarından gelen itirazlara da değindi.
6: Biz hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürürlükteki kanun 657 ve ona göre çıkartılmış mevzuata göre işlem yapılmasını istiyoruz. Kimse benim bulunduğum yerde kanun koyucunun yerine kendisini koyamaz.
7: Yusuf Tekin adrese dayalı kayıt sisteminin başarısı hakkında da konuştu.
6: Diyor ki ben çocuğumu okula yazdırmak için kayıt ücreti ödedim. Ödeyemezsin kardeşim. Yani biz zaten senin çocuğunu bir okula kaydediyoruz. Bunun açıkları neler? Neden dolayı bu kayıtlar yapılıyor? Bazı hususları tespit ettik. İşte misafir öğrenci gibi, geçici konaklama gibi, işte yurtlar, pansiyonlar ve benzeri. Şimdi bunlar sistemin açıklarıydı. Biz dedik ki bu açıkları kapatacağız. Sahadan bize pozitif bir dönüş var. Bakın dikkat edin, bu yıl kayıt ücretiyle ilgili tartışmalar neredeyse hiç olmadı.
5: Yeni eğitim öğretim yılı başlarken çocukların okulda ne yiyeceği de ailelerin gündeminde. Beslenme çantası hazırlanırken hangi besinlere yer verilmeli? Kantinden alışveriş yaparken nelere dikkat edilmeli? Çocukların okulda güvenli ve dengeli beslenmesi için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte haberimizde.
8: Sandviçler, tostlar, poğaçalar, simitler,

0: beslenme kutuları doluyor, çocuklar okulun yolunu tutuyor. Öğrencilere zihin açıklığı veren sağlıklı beslenme çantalarını hazırlamaksa sanıldığı kadar zor değil. Nugget, hamburger, pizza. Çocuklar kantinde satılan bu ürünlere hayır diyemiyor. Onların sağlık nöbetini tutmaksa anne babalara düşüyor.
1: Burada biraz tabii velilere iş düşüyor ve maalesef kantin alternatiflerinde biraz sınırlandırılması gerekiyor. Ne yapılacak? Sağlıklı, dengeli bir beslenme tabakları oluşturulacak. Çocukları çok kısıtlamadan, çok zorlamadan, çünkü bu çocuklar henüz büyüme çağındalar. Bir şey yasaklandığında kesinlikle tüketmek isteyecekler. O yüzden biraz daha esnek olacak şekilde, işte protein kaynaklarına özellikle büyüme gelişme çağında oldukları için dikkat etmemiz gerekiyor. Protein kaynaklarıyla destekleyeceğiz. Yanında tam tahıl kaynakları, sebze ve meyveleri ve mümkünse çiğ kuru yemişleri olsun.
0: Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Ailelerin her gün beslenme çantasına ne koyayım telaşı da başlamış durumda. Ancak çok komplike alternatifler yerine kahvaltılık, sandviç ya da tost iyi bir beslenme içeriği olabilir.
1: Bu noktada çalışan anneleri de biraz düşünmek gerekiyor. Anneler beslenmeyle bazen çok uğraşamayabiliyorlar. Tarif ilerlenmesine gerek yok. Mesela örneğin burada bir kahvaltı sabağımız var. Kahvaltı sabakları da yapılabilir beslenme çantalarına. Domatesi, peyniri, yumurtası ve beraberinde salatalığı, zeytinleri ve biraz daha bal, kaymak, tereyağı, tahin, pekmez tarzında alternatifler de tüketilebilir. Buradaki sıkıntımız biraz işlenmiş besinler. Bunlardan kesinlikle uzak durulmasını istiyoruz. Tam tahıl sandviçi. Arasında yine yeşilliği, domatesi, işte peyniriyle beraber çocuğun sevebileceği bir şekilde modifiye edebilirsek yanında sütü ve ayranıyla gayet sağlıklı bir beslenme tabağı olabiliyor. Ya da güzel sağlıklı tost alternatifleri olabiliyor. Yine tam tahıl kaynaklarının arasına peynirini, yine domatesini ekleyerek çocuğa güzel bir kahvaltı tabakları oluşturulabilir.
0: Çocuklar kantinlerde satılan gazlı içeceklere, meyve sularına hayır diyemiyor. Peki içecek noktasında doğru tercihler nasıl olmalı?
1: İçecek konusunda yine kantinin popüler ürünlerinden birisi meyve suyu, gazlı içecekler. Bunların tüketimini istemiyoruz. Çocuğa evde yaptığımız taze meyve sularının kapağını iyice kapatarak verebiliriz. Bunları tüketebilir, problem değil. Yine süt alternatiflerini, ayran alternatiflerini tüketebilir, hiç sıkıntı değil. Evde yaptığımız meyveli kefirleri yine çocuğun beslenmesine koyabiliriz ama buradaki önemli detay su tüketimi. Çocukların muhakkak büyük mataralarla okullarında su içmelerini istiyoruz.
0: Her çocuğun abur cubura zaafı vardır. Bu şekerli atıştırmalıklara pek de hayır diyemiyorlar. Peki aileler bu zararlı içerikler yerine alternatif olarak onlara neler sunabilir? Çocuklara çok fazla harçlık vermek de sağlıksız beslenmeye kapı açıyor.
1: İşte bu noktada biraz en azından çocuğu bilinçlendirmek, evde eğitim vermek veya yanına verdiğimiz harçlığın kısıtlı olması. Çünkü bol harçlık verdiğimizde çocukların onu harcama eğilimi var maalesef. Orada biraz kısıtlama ya da yanına ufak atıştırmalıklar koyarsak, bu işte kantinden tüketim yerine biraz daha evden işte götürdüklerini tüketmeye çalış, onlardan çok fazla tüketme gibi ufak konuşmalarla kısıtlamaya çalışmamız gerekiyor.
2: Türk Medya Ticaret ve Perakende Zirvesi kamu, finans ve iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirdi. Zirve Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşti ve zirvenin açış konuşmasını ise Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek yaptı.
3: Türk Medya Ticaret ve Perakende Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz.
4: Tüketici değişiyor, ticaret dönüşüyor. Yapay zeka ticaretin kurallarını yeniden yazıyor. Türk Medya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nde sektörün önde gelen isimleri buluştu. Zirvenin açış konuşmasını Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek yaptı.
5: E-Ticaret ve Perakende Zirvesi başta Sayın Bakanımız olmak üzere sağ olsun artık gelenekselleşmiş bir hale dönmeye başladı ve Türkiye'nin geleceğinin özellikle bu dijital dünyadaki var olmayla ilgili olduğunun farkındayız. Bu toplantıda zaten bir anlamda buna amaç ediniyor.
4: Çiçek düzenlenen zirvenin amacına ve önemine dikkat çekerken Türkiye'nin genç nüfusuna da vurgu yaptı.
5: Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu, güçlü girişimcilik ekosistemi, gelişen dijital altyapısı ve üretim gücüyle e-ticaret ve perakende alanında önemli bir potansiyele sahip olduğuna elbette inanıyoruz. Bu potansiyeli doğru stratejiler ve güçlü işbirlikleriyle hayata geçirmek ülkemizin bölgesel ve küresel ticaretteki konumunu daha da güçlendirecektir.
4: Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşen zirvede ticaretin dönüşümü ve sektörün geleceği değerlendirildi. Bakan Bolat, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2025'te %52 artışla 4 trilyon 567 milyar liraya ulaştığını hatırlattı.
6: Türkiye'deki e-ticaret hacmi geçen yıl 2025'te 2024'e kıyasla %52'lik bir artışla 4,5 trilyon lirayı geçmiş durumda. Tam rakamıyla 4 trilyon 567 milyar dolar karşılığı olarak baktığımızda 2025 yılındaki e-ticaretin artışı hız olarak %29 artış yapmış 2025'te bir yıl öncesine kıyasla ve 115,5 milyar dolarlık bir ticaretten bahsediyoruz.
4: Bolat, ticaretin dönüşümünü ve sektörün geleceğini değerlendirdi. E-ticaretin geniş bir alan olduğuna ve sektörün desteklerle birlikte hızlı bir şekilde büyüdüğüne dikkat çekti.
6: Bizim bakanlık olarak hedefimiz ve amacımız geleneksel perakendecilikle organize perakendeciliğin birbirini yıpratmadan, yıkıcı bir rekabet olmadan dengeli büyümesini sağlamak. Bu konudaki yasal mevzuatlar, düzenlemeler ve her bir paydaşımızın hukukunu korumak bizim görevimiz olarak yaptığımız alanlar.
4: Kamu, finans ve üst düzey yöneticilerin bir araya geldiği zirvede Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, yapay zeka destekli teknolojiler ve dijital bankacılık altyapısıyla işletmelerin büyüme hedeflerine destek olduklarını vurguladı.
7: Halkbank olarak biz de perakende sektörünün en büyük destekçilerinden biriyiz. Kuruluşumuzdan bu yana KOBİ'lerin ve esnafımızın yanında olmayı bir öncelik olarak görmekteyiz. 2026 yılının ikinci çeyreği itibariyle ticari kredi hacmimiz 2 trilyon Türk lirası eşiğini geride bıraktı.

Ve sırada gazeteler var. Bakalım hem bizim bu zamana kadar aktardıklarımız hem de başka konular, olaylar hem Türkiye hem dünyadan tabii ki gazetelerin ilk sayfalarında kendilerine nasıl yer bulmuşlar. Özellikle tabii ben baktığımda tüm gazetelerde şunu gördüm. Yaş, meyve ve sebze operasyonları gerçekten Türkiye'nin gündeminde ve oldukça da büyük farklar var. Üreticiden markete, tarladan markete gidene kadar o fiyatlarda. Şimdi akşam gazetesiyle başlayalım. Akşamın manşetinde de yine yaş, meyve ve sebze operasyonları var. Hemen bakalım detaylara. Tarladan halka vurgun sistemi başlığıyla dikkate çekmiş akşam gazetesi bu konuya. Yaş, sebze, meyve piyasasında çeşitli manipülasyonlarla fiyat dengesini bozan tedarikçi firmalara operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya halindeki fiyat raporları ve 1029 çiftçinin beyanı dev bir soruşturmaya dönüştü. Piyasaya yaş, sebze, meyve tedarik eden 22 ildeki 41 firma yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi ki bu firma yöneticileri üst düzey yöneticiler. Onun da altını çizelim. Hazırlanan raporda zincir marketlere düzenli tedarik sağlayan bu firmaların yanıltıcı alış-satış evrakı, gerçeğe aykırı stok beyanları ve abartı maliyet rakamlarıyla piyasadaki fiyat dengesini bozduğu tespit edildi ki polis bu şirket depolarına yaptığı operasyonlarda ve baskınlarda çok sayıda evraka el koydu. Onun tekrar altını çizmekte fayda var. Ama en önemlisi ve en dikkat çeken noktalardan biri şu, ölülere bile fatura kestikleri, büyük tedarikçi üreticiden düşük bedelli mal almasına rağmen yapay biçimde maliyeti şişirdi ve üreticiden alınan miktar makbuzda birkaç kat arttırıldı. Örneğin 200 ton limon satışı 633 ton olarak kayda geçirilmiş ve gerçekte yapılmayan satışlar yapılmış gibi de gösterildi. Yüksek tutar ve miktardaki makbuzlar üzerindeki isimlerde çiftçilik yapmayanlar bile var. Hatta ölenler bile var. Sadece çiftçilik yapmayanlar değil, ölenlerin adına bile makbuz kesildi. Özellikle bu konuda, bu operasyonda dikkati çeken önemli bir detay. Ve yeni anayasa, geleceğe borcumuz. Bakalım hemen bu konunun detaylarına. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan başkanlığındaki MYK sonrası gündemi değerlendirdi. Halen siyasetin önünde yeni bir anayasa yapma ödevi vardır. Bu gelecek nesillere borcumuzdur. Mesele öznesinin doğrudan millet olduğu bir anayasanın yapılmasıdır diyor AK Parti sözcüsü.

Ömer Çelik, demokrasimizin önünde büyük bir ödev durmaktadır. Yeni anayasa tüm meselelerden bağımsız olarak gelecek onlara, 10 yıllara damgasını vuracak şekilde sonuca ulaştırılmalıdır, diyor. Ve bir diğer haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu AK Parti Genel Merkezi'nde de kabul etti ve bir görüşme gerçekleştirdi. Bunu da belirtelim. Hemen altında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la ilgili bir haber var ki Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'e Şam'da konuştu. Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz, dedi. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'e yapmış olduğu açıklamada. Ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le ilgili hemen marif modeline geçeceğiz açıklaması var o haberin altında. Bakan Tekin, önümüzdeki yıl bütün öğretim kademelerinde Türkiye 100 yılı marif modeline geçmiş olacağız ve böylelikle de ders kitaplarını güncelliyoruz ifadesine yer verdi. Hemen onun altında Ekrem İmamoğlu ile ilgili ekosisteme böyle para verdik ifadesi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında ihale karşılığı rüşvet alınan isimler mahkemede sistemin nasıl işlediğini anlattı. Dijital deney müzesini yapan Çelik, ihale ve sözleşme yapılmadı, benden sahte faturayla 12 milyon lira aldılar, dedi. Kültür Anonim şirketinden 100 milyon lira üzerinde ihale alan Maden, adrese teslim ihaleler verdiler, sisteme %10 rüşvet verdim. Ve bir diğer Güney Çiçekçilik sahibi Ensar Güney mesela şöyle diyor. Ağaç Anonim şirketine iş yapan kişi kendisi, genel müdür Ali Sukas, yukarısı istiyor dedi. Benden her iş için %10 rüşvet aldı ki zaten özellikle de dava sürecinde de Ekrem İmamoğlu'na çok yakın olan isimler, yakın arkadaşları da rüşvet çarkını da aslında tek tek anlatmıştı. Şimdi hemen şöyle bir sürü manşete gelelim. Az önce de vermiştik. Hal kanunu fahiş artışı önleyecek. Türk Medya tarafından düzenlenen E-Ticaret ve Perakende zirvesinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın gerçekten önemli açıklamaları olmuştu. Türk Medya Ticaret ve Perakende zirvesinde konuşan Ticaret Bakanı Bolat, sebze meyve fiyatlarındaki artışı yavaşlatacak hal kanununun bu yasama yılında çıkacağını söyledi ki aslında belki de bu yapılan operasyonlarla ilgili de yine önemli bir konu. Tam da bunun üzerine aslında böyle bir açıklama geldi Ticaret Bakanı Bolat'tan. Akşam gazetesinde özellikle öne çıkan haberler bu şekilde ki yine zaten Vanlı Karahardar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşinin ifadesi de yine Akşam gazetesinde özellikle yer alan başka bir önemli haber, bunu da belirtelim. Akşam gazetesini bir kenara alalım ve Sabah gazetesiyle devam edelim. Bakalım Sabah gazetesinde hangi manşet var? Bu sefer de şu başlıkla karşımıza çıkıyor o yaş, meyve ve sebzeye yönelik yapılan operasyonlar. Mutfağa soyanlara tarih operasyon başlığı atılmış. Sahte belgelerle sebze ve meyve fiyatlarını uçuran tedarik çetesine ağır darbe vuruldu. Vicdansızların birçok üründe olduğu gibi tarladan 6 liraya aldıkları mandalinayı marketlere 31 liradan sattığı ortaya çıktı ve böylelikle fiyatları 2-3 değil resmen 5 kat yükseltmişler. Vatandaşın cebini yakan toplumsal bir yaraya neşter vuruldu. Tarladan aldıkları ürünlerin fiyatını uydurma belgelerle 5 kat arttıran aracı şirketlere 22 ilde operasyon düzenlendi ve 41 şirket yöneticisi fiyatları etkilemek, belgede sahtecilikle kara para aklamakla suçlanıyor. Tek bir suç da değil, çok sayıda suç var. Şüphelilerin vefat etmiş 484 kişi adına 185 milyon liralık 2670 sahte üretici makbuzu düzenlediği de tespit edildi. Müfettişlere konuşan 1250 çiftçi sahteciliğin boynunu tek tek anlattı. Yılda 4 ton üzüm ürettiğini söyleyen Lütfü Kalak, adıma 50 tonluk makbuz kesilmiş, dedi. Ve 109 adrese baskın yapıldı. Yine çok sayıda yönetici gözaltına alındı. 41 yönetici hakkında özellikle gözaltı kararı verilmişti. Bunu da tekrar belirtmiş olalım. Halkın sofrasına göz dikenler bu şekilde bu operasyonla aslında açığa çıktı ve böylelikle de yapacak olanların da tabii ki

ne geçilmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü kahramanlarını andığı bir mesajı paylaşımı var hemen yanında o haberin. Bakü kahramanlarını rahmetle anıyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümüydü. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor. Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum ifadelerine yer verdi ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da tabii özellikle Azerbaycan'da Bakü temaslarının da bu anlamlı güne denk gelmesi de oldukça önemli. Bunu da belirtmiş olalım. Ki Büşra Bebek yine özellikle birkaç gündür Türkiye'nin gündeminde gerçekten. Sivas'ta 6 gün önce kaybolan Büşra Balıkçı'dan hala haber yok ki annesinin eşim öldürdü dediği bebeği bulmak için ekipler seferber oldu. Arama çalışmalarında İHA'lar ve takip köpekleri de kullanılıyor. Gözaltına alınan 10 kişiye ise yine 10 kişi ise adliyeye sevk edildi. Onu da belirtelim. Şimdi bir son dakika haberini verelim sizlere. O da yasa dışı operasyonu, yasa dışı sorgulamaya dair bir operasyon, MIT operasyonu. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casuslara yönelik bir operasyona imza attı ve MIT koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım adlı şirkete operasyon düzenlendi. Ankara merkezli düzenlenen operasyonda şirket sahibiyle çalışanlarından oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'daki ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale de el konuldu. Bu arada sendika yazılımlarına sorgu arayüzü de eklendi ki MIT'in istihbari çalışmaları sonucunda Aydo Yazılım tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına, sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkan sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi ve bu yapılan incelemelerde geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği de belirlendi. TC kimlik numarası üzerinden yapılıyor bu sorgulamalar ve bu sorgulamalarla kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarındaysa çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu da saptandı. Yine sorgu sisteminin sendikalara üye eklenmesi sırasında üyelik bilgilerinin tamamlanmasında kullanıldığı belirlenirken veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtlarında bulunduğu ortaya çıkarıldı. Bu durum üzerine geniş kapsamlı veri havuzunun hangi amaçlarla kullanıldığına yönelik incelemeler derinleştirildi ve sistem kayıtlarında özellikle NVI ibaresi dikkat çekti. Sunucular üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde kişisel bilgilerin tutulduğu sistem kayıtlarında bu ibarenin sistematik biçimde kullanıldığı tespit edildi. Bu kullanımın yine verilerin nüfus ve vatandaşlık işleri kaynaklı olduğu izlenim oluşturulduğu tespit edildi. Ancak elde edilen teknik bulgular sonucunda da söz konusu verilerin doğrudan nüfus ve vatandaşlık işleri sistemlerinden temin edilmediği ortaya çıktı. Yasa dışı sorgulamalara gelen MIT operasyonu bu şekilde. Ve Sabah gazetesindeydik, orada kalmıştık. Büşra Bebek'i veriyorduk. 6 gün önce kayboldu Büşra Bebek. Tabii annenin özellikle ifadesi kan dondurucu. Emniyetteki ifadesi başkaydı, savcılıktaki ifadesi başkaydı. Emniyette birilerinin kaçırdığını gördüm dedi ama savcılıkta da babanın öldürdüğünü iddia etti. Hala tabii arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Sabah gazetesi özellikle buna da yine dikkati çekmiş. Sabah gazetesini de bir kenara alalım ve Hürriyet gazetesine bakalım. Gazetelerin başında da söylemiştim. Tüm gazetelerde yaş ve meyve sebze, yaş sebze ve meyve operasyonları var. Yine Hürriyet gazetesinin de öncelik verdiği bir operasyon. Tarlada bir tezgahta 100 operasyonları başlığıyla özellikle dikkati çekmiş ve en önemlisi tabii ki tarlada evet çok ucuz ama markete geldiğinde evet 5 kattan daha fazla satıyorlar ama en önemlisi de ölüye bile tabii fatura kesmeleri ki çok sayıda şirketin zaten üst düzey yöneticisi hakkında da gözaltı kararı verildi. Hürriyet gazetesi de

0: bu şekilde ama şimdi farklı bir konu var. O da Amerika Birleşik Devletleri uzaya silah yerleştirdi. Hemen bunun detaylarına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri uluslararası sözleşmelerle yasaklamasına rağmen uzaya silah konuşlandırdıklarını itiraf etti. Açıklamayı ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Meek yaptı. Meek silahın amacının düşmana karşı Amerikan kuvvetlerini korumak olduğunu ileri sürdü. Rusya ve Çin buna tepki gösterdi ve ABD'nin bu hamleyle Rusya ve Çin'e gözdağı vermek istenildiği de özellikle iddia ediliyor. Bu arada bir diğer başka haber, yeni partiden isim kararı, özellikle tabii kurulduğundan beri bir isim karmaşası var. Çünkü olduğu için bu ismi kullanmamaları gerektiği söyleniliyor. Hemen detaylara bakalım. Yeni parti yönetimi Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili karar verene kadar isim değişikliği yapmama kararı aldı. Parti kurmayları yeni parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim benzerliğinin siyasi partiler yasasında tariflenen itibas kapsamında değerlendirilemeyeceğini savunuyor. Hürriyet gazetesi de bu şekilde ve Milliyet gazetesinde de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve yaş meyve sebze operasyonlarını görüyoruz. Özellikle dikkat çeken ve yapay zeka tabii, özellikle o ajanlar uygulamaların kontrolden çıkması ve durdurulma kararının alınması ama Trump'ın özellikle buna karşı çıkması Milliyet gazetesinde özellikle yer alıyor ki yine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in de gündeme dair ilişkileri hem erken seçime hem de elbette ki diğer konulara ilişkin açıklamaları Milliyet gazetesinin ilk sayfasında yer alan diğer konu başlıkları. Türkiye gazetesine de bakalım. Yine Türkiye gazetesinde de yaş meyve sebze operasyonları özellikle dikkat çekiyor ki yine bir başka cinayet haberi de var, Fethiye'den gelmişti. Yufkacı cinayetinde mesela 3 ölü var. Yufka dükkanı işleten bir babanın ve tabii ki o tartışma sonunda bu 3 kişinin ölmesi de yine özellikle Türkiye gazetesinin ağırlık verdiği konulardan biri. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmenlere yönelik önlük düzenlemesi ve adrese dayalı kayıt sistemi yine elbette ki Türkiye gazetesinin özellikle dikkat çektiği bir başka konu ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü ziyareti de Türkiye gazetesinde kendisine yer buldu ve son Yeni Şafak ve Yeni Akit kaldı artık. Yeni Şafak gazetesinde de yine elbette ki yaş, sebze ve meyve operasyonlarını görüyoruz ki bunun dışında farklı olarak Mekke'de füze alarmı haberi var hemen onun altında. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü Mekke Taif Cide için tehlike uyarısında bulundu. Mekke'de sirenler çalarken telefonlara bölge düşmanca bir hava tehdidi altındadır. Lütfen sakin olun, içeride kalın, pencere ve kapılardan uzak durun mesajı geldi. Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerine isabet eden füzelerde 13 sivil de yaralandı. Yeni Şafak'ta da özellikle farklı bir haber olarak bunu sizlere aktarmış olalım ve son gazete Yeni Akit gazetesi. Yine Yeni Akit gazetesinde de bu sefer aslında farklı bir operasyon konu başlığını manşette görüyoruz. O da Ailem Güvendi operasyonu. Sadece sokaklarda ya da gıdada değil, tabii ki yabancı devletlerin özellikle Türkiye'deki LGBT dernekleri ayırdıkları o fonlarla birlikte aslında Ailem Güvendi operasyonları daha da derinleştirilmişti. İşte ona yönelik bir operasyon yine burada var ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaptığı o mevkidaşıyla görüşmesi ve basın açıklaması da yine Yeni Akit gazetesinde özellikle yer alan bir başka haber. Ve gazeteleri de bitirdik. Moderatör sabahın ilk saat dilimi bitti. Kısa bir ara ama sonra saat başında yeniden birlikte olacağız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine usanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
2: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu bari var.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından 24 radyodan bir kez daha günaydın. Ara bitti, saatler 8'i gösteriyor ve moderatör sabahın ikinci saat dilimindeyiz. İlk saat diliminin son saniyelerinde, hatta son dakikalarında aslında aktarmıştık. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından önemli bir operasyona imza atıldı. Siber casuslara yönelik bir operasyondu ki bu sendika yazılımlarının sorgu arayüzleri tarafından, özellikle de Ankara merkezli Aydo Yazılım adlı şirketine yönelik bir operasyondan bahsediyoruz. Şimdi bu operasyonun detaylarını alacağız. 24 ekibinden Hande İpekgil telefon hattımızda. Hande merhaba, kolay gelsin. Operasyonun detayları nelerdir?
1: Sizi ve günaydın. Senin de söylemiş olduğun gibi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın siber casusluk faaliyetlerine yönelik istihbari çalışmaları kapsamında Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile ortak bir operasyon düzenlendi. Ankara merkezli operasyonda sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Aydo Yazılım'ın sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Ankara'daki ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyallere de el konuldu. Şimdi MIT'in çalışmaları kapsamında Aydo Yazılım tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişim sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. İncelemelerde geçmiş dönemlerde farklı kaynaklardan internet ortamına sızdırıldığı belirtilen veri setlerinin de söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği de belirlendi. Türkiye Cumhuriyeti

0: kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarla kişilerin kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarındaysa daha kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu da tespit edildi. Sistemin sendikalara yeni üye kaydı sırasında üyelik bilgilerinin tamamlanması amacıyla kullandığı özellikle belirlendi. Veri tabanlarında da 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtlarında bulunması üzerine incelemelerin genişletildiğini söyleyebiliriz. Sunucular üzerinde yapılan incelemelerde ise kişisel bilgilerin tutulduğu sistem kayıtlarında NVI ibaresinin sistematik şekilde kullanıldığı tespit edildi. İşte bu kullanımın verilerin nüfus ve vatandaşlık işleri kaynaklı olduğu izlenimi oluşturduğu değerlendirilirken, teknik incelemelerde söz konusu verilerin doğrudan nüfus ve vatandaşlık işleri sistemlerinden temin edilmediği belirlendi. Bu kısımda özellikle tabii vurgulayalım. Ayrıca soruşturma kapsamında AIDO yazılımın Clockwise markası ile birlikte kurum ve kuruluşlara kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında danışmanlık hizmeti verdiği de belirlendi. Şirketin bir yandan kişisel verilerin korunmasına yönelik danışmanlık hizmeti verirken, diğer yandan da sendika yazılımlarında kişisel bilgilerin sorgulanmasına imkan sağlayan bir sistem kullandığının da tespit edildiği bildirildi. İşte söz konusu sistemin hangi sendikalar tarafından ve ne ölçüde kullanıldığıyla elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine ilişkin de incelemelerin sürdüğü belirtildi. El konulan dijital materyaller üzerinde de yapılacak incelemeler sonucunda soruşturmanın kapsamının genişletebileceği belirtiliyor Deniz Zeybek.
1: Peki 24 ekibinden Hande İpekgil'den detayları aldık. Operasyona dair elbette ki yeni gelişmeler olunca yine aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi bugün çarşamba haftanın ilk değil 3. iş gününe geldik ama aynı zamanda tabii okullar da açıldı ve okulların açılmasıyla birlikte de İstanbul'da mega kentte yine elbette ki gündemimiz trafik. Bakalım nasıl şimdi, haritayı da ekranlara getireceğiz sizlere ve oradan yorumlayacağız. İstanbul'da trafik yoğunluğu haritasına bakıyoruz şu anda ve trafik yoğunluğu bakalım yüzde kaçlarda bu anlamda. Aslında her dakika değişiyor, onu belirtelim. İşe gitmek için yola çıkan İstanbullular ve okullarına ulaşmaya çalışan tabii öğrenciler var. Ve özellikle bir önceki saat diliminde yoğunluk %45 civarındaydı. Onu belirtelim. Ama en önemlisi tabii ana arterlerde ve bağlantı yollarındaki trafik yoğunluğunun giderek yükseldiğini söylemek mümkün. Ve şu anda da o haritayı ekranlara getiriyoruz. Şu an aslında akan da bir trafik durumundan bahsetmek mümkün. Ancak tabii ilerleyen saatlerde oran artıyor. Her ne kadar bir önceki saat diliminde %45 olsa da özellikle de mesai saatleri yaklaştıkça ve okul servisleri ve tabii bazı veliler de çocuklarını özellikle okullara kendileri bırakmak istiyor. Kendi araçlarıyla bırakmak istiyor. Tabii hal böyle olunca da trafikteki tablo oldukça yükseliyor ilerleyen saatlere doğru ve özellikle haritada gördüğümüz gibi yoğunluğun arttığı güzergahlarda sürücülerin ilerlemesi de bu arada zaman zaman yavaşlıyor. Farklı renklerde şu anda görüyoruz ve sabah trafiğinin etkisi şu anda önümüzdeki saatlerde özellikle daha da artması bekleniyor ki %65 civarında güncel olarak son durum. Bir önceki saat diliminde her ne kadar oran %45 olsa da saatler ilerledikçe mesai saatleri ve elbette ki çocukların da okullarının başlama saatine göre herkes çıkıyor evinden ve saatte oldukça ilerliyor. İlk gün okulların açıldığı ilk gün problem yaşanmaması adına saat 10'a ötelenmişti. Ancak sadece bu ilk gün içindi. Dün itibariyle normale dönüldü. Okul saatleri de 10'la 15 arasında yapılmıştı. Ancak tabii her ne kadar ilk gün bu kadar çok yoğun olmasa da okul saatlerinin saat 10'a ötelenmesiyle birlikte dün itibariyle artık hem işe gidecek olan vatandaşlar hem tabii çocukların okullara gidecek olması sebebiyle artık bugün de trafik yoğunluğu oranının %65'lerde olduğunu söyleyebiliriz ki ilerleyen

0: dakikalarda bu oran daha da artabilir tabii. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük davasında bugün yeni duruşma görülecek ve aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 12 sanığın yargılandığı bir davadan bahsediyoruz. Yeni tanıklar dinlenecek. CHP'nin kurultay ceza davası bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edecek. Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada yeni tanıklar dinlenecek. Mahkeme 1 Temmuz'daki duruşmada sanık ve tanık dinleme işlemlerini tamamlamasının ardından davayı bugün ertelemişti. İddianamede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir operasyon, Ailem Güvende Operasyonu ki İstanbul merkezde yürütülüyor ve bu operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Artık gözaltına alınan şüphelilerin bugün itibariyle aslında adliyeye getirilmesini bekliyoruz ama bakalım süreç nasıl işliyor? 24 muhabiri Ada Kahraman'a döneceğiz ve detayları Ada senden alalım lütfen.
1: Deniz Zeybek, 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şu ana kadar 26 şüpheli gözaltına alındı. Tabii şüphelilerin emniyetteki işlemleri, yani kolluk kuvvetlerindeki işlemleri tamamlanacak. Daha sonra da bugün için buradaki şüphelilerin adliyeye, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmelerini bekliyoruz. Tabii burada Ailem Güvende soruşturması kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor bu soruşturma. Bu soruşturma kapsamında başsavcılığın verdiği talimatla birlikte hem İstanbul İl Jandarma Komutanlığı hem de aynı zamanda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve burada işte Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve aynı zamanda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenleniyor. İstanbul merkezli bir operasyondan bahsediyoruz aslında. Toplamda Türkiye genelinde 12 ilde yapıldı buradaki operasyonlar. 38 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve şu ana kadar 26 şüpheli gözaltına alındı. Tabii burada İstanbul dışında da başka illerde yapıldı buradaki operasyonlar. Başsavcılıktan yapılan bir açıklama var. Önemli bir açıklama. Şöyle belirtiliyor. Burada işte ruhsal, aynı zamanda zihinsel, fiziksel gelişimini tamamlamamış, henüz tamamlamamış çocukların, aynı zamanda burada reşit olmayan gençlerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konusunda yönlendirildiği belirtiliyor. Yani burada da bazı işte dernekler tarafından yönlendirildiği ve aynı zamanda bazı grup ve kişiler tarafından da finanse edildiği belirtiliyor. Başsavcılıktan yapılan açıklamanın devamında aynı zamanda şu ifade ediliyor. Ücretli sosyal arkadaşlık hizmeti adı altında istismarda bulunan şahısların da olduğu tespit ediliyor aynı zamanda. Bununla birlikte eğlence faaliyeti görünümünde hukuka aykırı eylemlere ortam sağlayan işletmelerinde bulunduğuna ilişkin delillerin toplandığı belirtiliyor. Aynı zamanda bu faaliyetlerin toplum nezdinde olağanlaştırılmasının önlenmesi için yapıldığı belirtiliyor buradaki operasyonların. Toplamda tabii burada baktığımızda 26 şüphelinin gözaltına alındığını görüyoruz. İstanbul'a baktığımızda burada 6 dernekte ve aynı zamanda 10 işletmeye baskınların düzenlendiğini görüyoruz. Bununla birlikte baktığımızda toplamda 12 ilde 54 iş, bununla birlikte ev, aynı zamanda derneklere yönelik de operasyonlar düzenleniyor ve bazı işte burada dijital materyaller aynı zamanda suç delillerinde ele geçirildiği belirtiliyor. Burada bir miktar uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini görüyoruz. Aynı zamanda çok sayıda kaçak alkolün ele geçirildiğini görüyoruz. Bir adet mesela ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Aynı zamanda çok miktarda, yani fazla miktarda cep telefonunda ele geçirildiği belirtildi. Bununla birlikte kamera kayıt cihazı, cihaz sisteminin de ele geçirildiği belirtildi. Bir işletmenin ise burada mühürlendiği bilgisi paylaşıldı. Ailem güvende operasyonları kapsamında toplamda İstanbul merkezde 12 ilde operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde de hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı. Şüphelilerin bugün için adliyeye, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmelerini bekliyoruz. Tabii burada savcılıkta ifade verecekler. Daha sonra da suç ceza hakimliğine buradaki şüphelilerin ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilmelerini bekliyoruz. Savcılıktan direkt olarak da serbest bırakılma ihtimalleri bulunuyor Deniz Zeybek.
0: 24 muhabiri Ada Kahraman'dan bu operasyona dair, bu gelişmelere dair aslında detayları aldık ve elbette ki ilerleyen dakikalarda da bakalım adliyeye götürdüklerinde neler olacak. Onların da hepsini, yine tüm bilgileri Ada Kahraman'dan almaya devam edeceğiz. Ama tabii ki operasyonlar sadece ailem güvende kapsamında sınırlı değil. Aynı zamanda bu arada aile hedef alanların yanı sıra elbette ki vatandaşın cebine dokunanlar da var. Gıda, özellikle yaş sebze ve meyve elbette ki operasyonundan bahsediyorum ki ilk saat diliminde de gazetelerde özellikle bu habere görmüştük ve dün tabii özellikle gündeme gelmişti. Yani vatandaşın sofrasına göz dikenleri kastediyorum aslında. Özellikle sebze meyve tedarikçilerinin o raporlarında yönelik bir soruşturma başlatıldı. Çünkü tarladaki fiyatından çok daha büyük bir ücrete satıldığını gördük. Şimdi bu konunun detaylarını konuşacağız. Özellikle de ölmüş kişilerin adına makbuz kesilmesi tabii oldukça enteresandı. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü konuğumuz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk. Tüm seyircilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim.
0: Çok sağ olun. Özellikle dünden beri gerçekten Türkiye'nin gündemine oturdu diyebiliriz bu operasyon ve çok önemli şirketlerin üst düzey yöneticilerinin hakkında gözaltı kararı verildiğini ve gözaltına alındığını biliyoruz. Daha da detaylanacak gibi operasyon, ama neden vatandaşın sofrasına göz diktiler? Bu operasyonun detaylarını sizden alalım.
2: Tabii, teşekkür ederim. Dün Adalet Bakanımız Sayın Gürlek tarafından açıklanan operasyonun detaylarında 41 işletmenin 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi ve suçlamalar, isnat edilen eylemler şunlardı. Fiyatları etkileme suçu, vergi usul kanununa muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak. Yani 4 tane suçlama söz konusuydu. Yapılan açıklamaya baktığımızda tüketiciyi koruyucu, fiyatları şişiren aracılar olan bu işletmelerle ilgili olarak böyle bir açıklama yapıldı. Bunun gerekçesi olarak da tüketicinin korunması gösterildi. Zaten anayasamızın 172. maddesinde devlete hem bir yetki hem de bir sorumluluk verilmiş. O da nedir? Tüketiciyi koruyucu önlemleri almak durumunda. Kamu otoritesi dediğimiz, devlet erki dediğimiz mekanizma. Şimdi biz şunu biliyoruz Deniz Hanım. Türkiye'de üretici kazanmıyor ve fiyatlar üreticiden çıkış fiyatıyla son kullanıcı, tüketiciye gelinceye kadar aradaki fiyatlar katlanıyor. Sürekli bir artış söz konusu. 3'e 5'e, bazen 10'a katlanan rakamlarla karşı karşıya kalıyorduk. Bunu da nereden anlıyoruz? Böyle bir olay. Hem sahada olduğumuz için fiyatları görüyoruz, hem de Ziraat Odaları Birliği'nin açıklamalarından fiyatların nasıl katlandığını, her ay hangi fiyat ürünlerde artış olduğunu görebiliyorduk. Şimdi bu operasyon oldukça önemli. Şu yüzden önemli. Biz hep öteden beri Tüketici Konfederasyonu olarak fahiş fiyatla mücadele açısından TCK 237'nin uygulanması gerektiğini söyledik. Şimdi Ticaret Bakanlığımız gerek gelen ihbar ve şikayetler, gerekse rutin kontroller sonucunda işletmeleri denetliyor ve bu denetleme sonunda fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen işletmelere idari para cezaları kesiliyordu. Biz şunu söylüyorduk. İdari para cezaları caydırıcı olmuyor. Çünkü bunlar çok büyük şirketler, çok büyük oktanlı işletmeler oldukları için ve piyasayı da konsolide eden firmalar olduğu için oraya kesilen cezaları Yine fiyatlarına küçük küçük işte 10 kuruş, 20 kuruş gibi küçük rakamlarla zam yaparak bu cezaları aslında yine tüketiciye ödettiriyorlardı Deniz Hanım. Dolayısıyla da biz bu kesilen cezaların hem caydırıcı olması açısından ciro esası üzerinden yapılmasını

0: İdari para cezalarıyla o iş orada kalıyordu. Biz şunu söyledik. Ticaret Bakanlığı sadece ceza kesmekle kalmasın. Bu elde ettiği verileri, tutmuş olduğu tutanakları TCK 237 kapsamında işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirsin diyorduk. TCK 237'de fiyatları etkileme suçu düzenlenmiş. Bunun cezası şu anda mevzuatımıza göre 1 yılla 3 yıl arasında cezai yaptırımları var. Dolayısıyla bugüne kadar TCK 237'den maalesef hemen hemen hiç işlem yapılmamıştı. Yani bu operasyona kadar öyle söyleyelim. Ta yıllar önce bir iki iş adamı ile ilgili bu kapsamda bir işlem yapılmıştı. Ama aradan geçen onlarca yıl içerisinde herhangi bir işlem yapılmamıştı. İşte dünkü operasyonla birlikte TCK 237 ete kemiğe büründü. Yani milletin, vatandaşımızın, tüketicimizin cebiyle oynayan, fiyatları arttıran, şişiren kişilerle ilgili olarak bu mekanizma çalışır hale geldi ne düşünüyoruz ve bundan sonra da Deniz Hanım muhtemelen sizlerle yapacağımız yeni çalışmalarda ya da sizlerin yapacağı çalışmalarda şunu göreceğiz. TCK 237 kapsamında şu işletme hakkında işlem yapıldı gibi ifadeleri daha sık göreceğimizi düşünüyoruz. Bu fiyatları, fahiş fiyatları geri çekme adına önemli bir uygulama. Belki sadece bu tek başına bir operasyon tek başına yeterli mi? Tabii ki değil. Bunun çok boyutlu olarak ele alınması gerekiyor. Onlar da
1: Devamı da
0: gerek
1: gelebilir
0: az.
1: yani, değil mi İbrahim Bey?
0: Tabii. Devamı mutlaka gelecektir. Ve işte o dediğim gibi 237 kapsamında birçok işlem yapıldığına dair haberleri göreceğiz. Yani ben şunu bekliyorum. Ticaret Bakanlığı bir işletmeye gidip orada fahiş fiyat uygulandığını tespit ettiğinde artık idari para cezası. Tabii ki onlar olacak. Onlar olsun tabii ki. Ama sadece idari para cezası vermekle kalmayacak. Bir de bunun savcılık aşaması yani cezai takibat soruşturma aşamasının soruşturma aşamasının da olacağını düşünüyoruz. Ben inşallah güzel bir vesile olur diye düşünüyorum bu operasyon.
1: Peki İbrahim Bey, tüketici olarak, vatandaş olarak bu fiyatlar arasındaki uçurumu fark edebiliriz. O zaman ne yapacağız? Nasıl hakkımızı aramalıyız? Nerelere başvurmalıyız?
0: Şimdi şikayet mekanizması, ihbar mekanizması çok kolay. Artık eskisi gibi değil. Yani bir yerlere gidip bir dilekçe vermek de gerekmiyor. ALO 175 dediğimiz Ticaret Bakanlığımızın ki fahiş fiyatla mücadele alanı Ticaret Bakanlığımızın bünyesinde yani onun görev ve yetki alanı içerisinde oraya hemen ihbar ve şikayette bulunabiliriz. Yine e-devlet uygulamalarımız üzerinden CİMER üzerinden de olabilir. E-devletimize girip haksız fiyat değerlendirme kurulu diye yazdığımızda yine Ticaret Bakanlığımızın bünyesindeki bir birimdir bu. Oraya ihbarda bulunmamız halinde kamu erki dediğimiz kamu otoritesi harekete geçecektir. Gerekli denetimleri de yapacaktır. Tabii ben eğer vaktimiz varsa fahiş fiyatla mücadelede bir iki de çözüm önerisi söylemek istiyorum.
1: Tabii,
0: Şimdi
1: buyurun İbrahim Bey.
0: burada sadece idari para cezalarıyla kalınmamalı. İfşa ve kapatma cezaları da mutlaka gündeme gelmeli. Bunun yanında hal yasası bakın çok önemli bir olay. Çünkü hal yasasında üreticiye doğrudan satış yapma imkanı sağlanacak. İşte %25 deniyor, üçte bir diyor. O oran çok şey yapılır, değerlendirilir yasa çıkma aşamasında. Üretici doğrudan satış yapma imkanını sağlıyor. Bakın şu anki mevcut sistemde üretici üretim yapabilmek için bu işletmelerden ya da kabzı mallardan avans alıyor. Yani diyor ki ben gübre alacağım, param yok. Al o zaman bu parayı. Ürettiğin zaman ürünü bana sattığında buradan hesaptan düşeriz. Mantığıyla hareket ediyor. Sistem böyle. Yani çiftçi borçlu ve ister istemez o kabzı mala, o işletmeye verdiği paraya o ürünü satmak zorunda kalıyor. Bu çok çok önemli bir olay. Bunun üzerinde hassasiyetle durulmalı ve devletimizin, kamu otoritesinin Çiftçiyi özgür kılacak, yani kredi imkanlarıdır, girdi maliyetlerini azaltıcı tedbirleri mutlaka ve mutlaka almalı ki o büyük oktanlı alış yapan işletmelere çiftçimiz mahkum olmasın. Onun verdiği, dikte ettiği, zorladığı, ben

0: bu fiyata alırım dediği fiyata satmak zorunda kalmasın. Bir başka önemli konu da bakın. Biz şunu gördük. Limon 2 liraya 3 liraya üretici satacak tüccar bulamadı. Ve bunu çok ucuza kapattılar. Ve biz bir sene sonra şunu gördük. Limon fiyatları 100 lira, 150 lira, 200 lira bantlarına geldi. Biz bunu gördük. Üretici kazanmıyor ama arada birçok aracı var. Bir de dijital takip sistemi dediğimiz bir önerimiz var. Bu şu demek, bizim önerimiz şu. Üreticiden çıktı bir mal. Kime sattı? O kime sattı? En son tüketiciye gelinceye kadar arada kimler fiyatları arttırdı? Kimler fiyatlara zam yaptı? Kaç aracı oldu? Bunların tespit edilmesi çok önemli. Şimdi marketlerde görüyoruz. Hal kayıt sistemi dediğimiz sistem var. Orada kare kodu okuttuğumuzda bir önceki satıcıyı biliyoruz. Ama ondan öncekileri göremiyoruz. Yani bir bütün halinde bu sistemin entegre edilmesi lazım. Fiyatlarla kim oynuyor? Yani şu anda biz bunu görebiliyor muyuz? Göremiyoruz tüketici olarak. Öyle bir sistem. Ya onun ismini biz dijital takip sistemi dedik. Bunun ismini yetkililer değiştirebilir. Farklı isimler konulabilir. İsim çok da önemli değil. Önemli olan o sistemin kurulması. Genel anlamda bu sorunlar ele alınırsa bu şekilde çözüm üretilebilir ama en önemli şey tarım politikalarımızın eksiklikleri varsa ki olabilir. Bunun mutlaka tüm aktörlerle birlikte değerlendirilip yeniden gözden geçirilmesi, eksik hususların da tamamlanması gerekir. Bu arada ulaşım maliyetleri, navlun maliyetleri çok arttı. Özellikle akaryakıta olan zamlardan dolayı. Burada şu şeyler de oldu. Bu gıda, özellikle iç piyasada gıda sevkiyatı yapan, taşıma işini yapan firmalara, o kamyoncularımıza şu yapılabilir. Mesela otoyol ve köprülerden geçiş kolaylıkları sağlanabilir. Bu da maliyetleri düşürecektir. Maliyet düşünce de piyasada fiyatların geriye gitme ihtimali yükselecektir. Bakın oradaki nakliye işini yapan kamyoncular, tırcılar çok büyük bir yük getirmez. Kamu otoritemiz, devletimiz çok rahatlıkla bunları sübvanse edebilir. Çok da büyük bir maliyet şey yapmaz ama piyasaya ciddi anlamda bir etkisinin de olabileceğini düşünüyorum.
1: Peki İbrahim Gül'ü çok teşekkür ederim açıklamalarınızdan dolayı. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü bize bu operasyonun detaylarını anlattı. Sağ olun İbrahim Bey.
0: Teşekkür ederim.

0: Dünya enerji piyasaları yeni bir krizle karşı karşıya adeta. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki o yükselen tansiyondan sonra buna bir de Babülmendeb Boğazı'ndaki son durum eklendi ki küresel enerji piyasalarında da tabii ki olumsuz anlamda bir hareketlilik var. Peki Babülmendeb'in yükselen bu tansiyonu hem orta hem uzun vadede bize neleri gösteriyor? İşte haberimizde.
1: Hürmüz tek yönlü bir çıkmaz sokaktı, bir vanaydı. Direkt kapatıyordunuz dünyanın %20 elencisini ve petrolünü. Fakat Babülmendeb öyle değil. Babülmendeb önemli bir ticaret yolu Süveyş kanalıyla birlikte Kızıldeniz'de. Dünya ticaretinin yaklaşık %15'i buradan geçiyor.
2: Hürmüz'ün ardından Babülmendeb krizi başladı. Küresel enerji Husilerin işgaliyle tehlikede. Peki Babülmendeb krizini fırsata çevirenler olacak mı? İran destekli Husilerin Yemen'de birçok kenti ve Babülmendeb boğazını ele geçirmesi küresel ticareti derinden etkilerken bölgede çatışmaların sürmesiyle insani kriz büyüyor. Peki Babülmendeb boğazı hem ticaret hem enerji noktasında neden bu kadar kritik? Babülmendeb krizinin orta ve uzun vadede çıktıları nasıl olacak? Babülmendeb'in Husilerin eline geçmesi ve kapatılması demek enerji ve ticaret gemilerinin Afrika'yı dolanması demek. Bu da enerji ve ticaret noktasında maliyetlerin artması demek oluyor.
1: Amerikan petrolü ve LNG'si, Rus petrolü ve LNG'si buradan Hindistan ve Çin'e gidiyor. Onun için daha fazla akış kuzeyden güneye, güneyden kuzeye ise %35'lik bir akış var. Siz buradaki gemileri riske atmamak için yolunuzu değiştirdiğinizde karşınızda tek alternatif kalıyor. O da Afrika'yı dolaşmak Ümit Burnu'ndan ve yaklaşık 19 bin kilometrelik ek bir yoldan bahsediyoruz. Bu gemi başına 250 bin dolarla 1 milyon dolar arası bir maliyet demek. Petrolde yaklaşık 1

0: dolara yakın varil başına bir artışa sebep olabilir. LNG'de ise yaklaşık %4 ila %8'lik bir artışa sebep olabiliyor. Bu açıdan baktığımızda enerji maliyetlerini ve dünya ticaretini riske edecek ciddi bir rotadan bahsediyoruz.
1: Uluslararası siyasette ve enerjide dengeler sık sık değişiyor. Ancak krizler beraberinde her zaman çözümleri doğuruyor. Bu noktada da enerjinin parlayan yıldızı olan Türkiye devreye giriyor.
0: Türkiye'nin krizleri de liderliğiyle çok iyi yönettiği bir gerçek. Hürmüz krizinden sonra yıllardır tahkimde çözülemeyen Irak konusunun bile hızlı bir şekilde çözülüp hem Irak merkezi hükümeti hem Kürt bölgesel yönetimi ve Türkiye açısından bir anlaşmaya dönüştü. Bu krizde dünyada enerji açısından ve ticaret açısından sıkıntı çıkartabilecek bölgeler açısından da alternatifleri ortaya çıkartacaktır. Burada da orta koridor ortaya çıkıyor. Yani Türkiye hem enerji geçiş yolları açısından hem de Çin'in artısında eski İpek yolunun tekrar canlandırılması, kuşak ve yol projesinin canlandırılması açısından Türkiye'nin yıldızını tekrardan parlatacaktır.
2: ABD Merkez Bankası enflasyonla mücadele için faiz arttırmaya hazırlanıyor. En azından beklentiler bu yönde ama bu sefer enflasyon talep temelli değil, savaşlar nedeniyle yükselen petrol fiyatlarından dolayı olduğu özellikle söyleniyor. Peki bu çelişkiler yeni bir ekonomik krizin kapıda olduğunu gösterir mi? İşte detaylar.
3: We begin our coverage tonight of what's been called the worst financial crisis in modern times.
4: Three of the five biggest investment banks are gone.
5: Major sectors of America's financial system are at risk of shutting down.
6: 2008 krizi finansal temelli bir krizdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yapısal sorunlardan kaynaklanıyordu. Beraberinde iflaslar getirse de çözümü basitti. Kriz düşük faizle piyasaya para pompalanarak aşıldı. Dünya şimdi çözümü 2008'deki kadar kolay olmayan bir krize doğru sürükleniyor olabilir. Amerika Birleşik Devletleri otomobil piyasası 1970'lerin ortalarından itibaren büyük bir değişime uğradı. Büyük ve güçlü motora sahip Amerikan arabaları terk edilir oldu. Amerikan halkı da çok daha küçük Japon arabalarına yöneldi. Sebebi Yom Kippur, yani Ekim.

0: 1973 yılında İsrail ile Arap devletleri arasında Yom Kipur Savaşı başladı. Amerika Birleşik Devletleri ve batılı ülkeler bu savaşta İsrail'i destekledi. Petrol üreten Arap ülkeleri kendilerine karşı olan bu ülkelere petrol ambargosu uyguladı ve üretimi kıstı. 1974 yılına ait bu görüntüler bir benzin kuyruğundan. Amerikan halkı fırlayan petrol fiyatları nedeniyle daha az yakan Japon arabalarına yöneldi. 70'li yıllardaki ekonomik krizden geriye de bu miras kaldı. Bugün yine petrol fiyatları tırmanışta. Brent petrolün fiyatı 107 dolara ulaştı. Hürmüz Boğazı kapalı. Şimdi de Husi saldırıları Kızıldeniz ticaretini vurdu. Akdeniz'e açılan Babül Mendeb Boğazı daha riskli. Suudi Arabistan saldırılar nedeniyle Doğu Batı petrol hattını kapadı. Dünyanın en önemli ticaret ve enerji yolu alternatifleri birer birer tükeniyor. Dünyanın gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde.
1: Fed Başkanı Kevin Warsh, Cuma günü faiz oranlarını artırmayı düşünebileceğinin sinyalini verdi. Buna karşı mısınız?
2: O yapması gerekeni yapacak. Bence faiz oranlarımız çok yüksek. Bence bu konuda dünyanın önde gelen ülkesiyiz.
0: Trump bundan pek memnun olmasa da Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed faiz artırmaya hazırlanıyor. Enflasyonla mücadele deyince akla gelen ilk önlem bu. Ancak bu kez enflasyon talep temelli değil, maliyet temelli. Enerji fiyatlarından kaynaklanıyor. Hatta her zamanki reçete krizi derinleştirebilir. Çünkü faiz artırarak petrolün varil fiyatı düşüremezsiniz. Enerji koridorlarındaki tehditler devam ettiği sürece maliyet baskısı devam eder. Faizler yükselir, büyüme yavaşlar, işsizlik riski artar. Bu da klasik stagflasyon senaryosuna kapı aralıyor. Petrol enflasyonu yukarı iterken Fed'i faiz artırmaya zorluyor. Yüksek faiz ise diğer taraftan krediye, şirket bilançolarına, konuta ve büyümeye yük bindiriyor. Piyasalar henüz tam bir kriz

0: fiyatlamıyor ama tüm parçalar mevcut. Yüksek petrol fiyatları, yüksek faiz ve sınırlı Merkez Bankası manevrası.
1: Hakan Fidan'ın Azerbaycan ziyareti çok önemli bir güne denk geldi. Özellikle de Türkiye ve Azerbaycan kardeş ilişkisi için kritik bir gündü. Çünkü Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü işgalden kurtarışının 108. yıl dönümüydü. Ki bu kapsamda da hem Bakü Fatihi Nuri Paşa unutulmadı, hem de Kafkas İslam Ordusu'nun şehitleri.
2: 108 yıl önce aynı günde Azerbaycan korpusunun iştirakiyle Kafkas İslam Ordusu'nun Bakı'nın azad olması günüdür ve Hakan Bey'in de Azerbaycan'a seferinin hemen bugüne tesadüf etmesi de hususi güzel bir remzi mənası var.
3: 108 yıl önce bugün Kafkas İslam Ordusu Nuri Paşa komutasında Bakü'nün kurtarılmasında kahraman Bakülü kardeşlerimizle, Azeri kardeşlerimizle beraber muazzam bir rol oynadılar. Vatanlarının bağımsızlığı uğruna can veren tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum.

0: Bu dizeler Azerbaycanlıların Türkiye'ye, Türkiye'nin Azerbaycan'a bağlılığının simgesi. Kardeşin kardeşi kurtarmasının hikayesi. Yıl 1918'di. Bakü Ermeni çeteleri ve Bolşeviklerin elindeydi. Azerbaycan Milli Şurası 28 Mayıs 1918'de Tiflis'te Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ilan etti. Osmanlı Devleti ile Batum'da imzaladığı anlaşmaya dayanarak askeri yardım talebinde bulundu. Takvimler 4 Haziran'ı gösteriyordu. Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, Bakü ve Azerbaycan'ın diğer illerini kurtarmak için görevlendirildi. Kafkas İslam Ordusu Gence'ye ulaştığında Azerbaycan kol ordusundan takviye aldı. Nefer sayısı 12 bine ulaştı. Kafkas İslam Ordusu güzergahındaki Göyçay, Salyan, Alsu ve Kürdemir'i kurtardı. 30 saat süren şiddetli çatışmalardan sonra da Bakü'yü. Türk ordusunun Bakü'ye girdiği 15 Eylül günü şehir tarihinin en heyecanlı ve unutulmaz günlerinden biri yaşandı.
1: Kafkas İslam Ordusu Bakü'ye sevinç gözyaşları arasında girdi. Artık bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü olacaktı.
0: O günlerden geriye kalan hepimizin çok iyi bildiği bir eser var. 1914'te Azerbaycan milli şairi Ahmet Cevat tarafından yazılan Çırpınırdı Karadeniz şiiri. Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'yü kurtardığı gün Üzeyir Hacıbeyli tarafından bestelenerek ilk kez okunmuştu.

0: Kafkas İslam Ordusu Bakü'yü kurtarmak için girdiği çatışmalarda 1130 şehit verdi. Azerbaycan, Türk kardeşlerinin bu büyük fedakarlığını hiçbir zaman unutmadı. İki devlet, bir millet şiarı günden güne daha da güçlendi. Bugün Türkiye dışında en fazla Türk şehitliği Azerbaycan'da bulunuyor. Ülkenin çeşitli kentlerinde Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin yattığı 14 Türk şehitliği var. Bugün Türk varsa umut vardır sözü hala hafızalardaysa, bu ve bunun gibi sayısız fedakarlıklar sayesinde. Dağlık Karabağ yıllar sonra Ermeni işgalinden kurtarıldıysa, bu kardeşlik sayesinde. Bakü'nün kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Türk şehitliğinde de anma töreni düzenlendi. Törene Türkiye'den ve Azerbaycan'dan üst düzey diplomatik ve askeri yetkililer katıldı. Azerbaycanlı gaziler ve vatandaşlar da oradaydı.
1: Kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğruna şehadetiniz 108 yıl sonra Azerbaycanlı kardeşlerimizce minnetle anılmakta olup can Azerbaycan için gayretleriniz ve şanlı mücadeleniz bizler için her zaman gurur nişanesidir.
0: İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu. Şehitlik anıtına çelenk bırakıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu önemli gün vesilesiyle sosyal medyadan mesaj yayınladı. Dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor. Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum dedi.
2: Sıfır Atık yatırımlarına 10 milyar liralık finansman desteği sağlanacak. Sıfır Atık Vakfı ve Vakıf Bank arasında işbirliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda da paketten 500'ün üzerinde kurum ve proje faydalanacak.
3: Sıfır Atık Hareketi, dünyaya yayılan bir umut kıvılcımı olarak faaliyetlerine 2017'de Türkiye'de başladı.
4: Atıklar yeniden ekonomiye kazandırılıyor. İşletmelerin yeşil dönüşümüne 10 milyar liralık finansman desteği sağlanacak. Sıfır Atık Vakfı ile Vakıf Bank arasında stratejik işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliği ile kaynakları daha verimli kullanan, atığı azaltan ve geri dönüşümü artıran yatırımlar desteklenecek.
5: Sıfır Atık Vakfı olarak biz dünyanın farklı bölgelerinde uluslararası kuruluşlarla beraber çalışıyoruz. Dünyanın geleceği için çalışıyoruz. Bu bağlamda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin liderliğinde vatandaşımızın hayatına dokunan, vatandaşımızın hayatına pozitif anlamda etki edecek çalışmalarla milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de başlayan Sıfır Atık Hareketi, yeni finansman paketiyle iş dünyasında daha da yaygınlaşacak. İlk fazda 500'ün üzerinde kurum ve projeye ulaşılması hedefleniyor. İmalattan tekstile, otomotivden geri dönüşüme kadar çok sayıda sektör paketten yararlanabilecek.
5: Bugün burada Vakıf Bank ile beraber 10 milyar liralık bir kredi paketinden bahsediyoruz. Vatandaşımızın erişebileceği KOBİ'lerimize, sanayicilerimize yeşil dönüşüm ve sıfır atıkla alakalı nefes aldıracak ve o çalışmaları finanse edecek bir çalışmadan bahsediyoruz. Sıfır Atık Vakfı olarak 86 milyon vatandaşımızın her zaman yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz.
4: Paket kapsamında yatırımlara 50 milyon liraya kadar 60 aya varan finansman sağlanacak. İşletme sermayesi ihtiyaçları içinse 10 milyon liraya kadar 24 ay vade imkanı sunulacak. OSB'lerdeki KOBİ ve sanayiciler, belediye iştirakleri, atık yönetimi ve geri dönüşüm şirketleri de destek kapsamında olacak.
6: Malumunuz dünyada kaynaklarımız kıttır. Biz de en önemli kaynaklardan biri olarak değerlendirdiğimiz finansal kaynaklarımızın da kıt olduğunu biliyoruz. İşte sıfır atık hareketiyle birlikte finans dünyası olarak kıt olan finans kaynaklarımızı insanlığın verimine, insanlığın gelişimine, gelirin adil dağılmasına, daha yaşanabilir bir dünya çevresel ve sosyal etkileri dikkate alan yönlerde kullanmak istiyoruz.
4: Geri dönüştürülmüş ham madde kullanımından enerji verimliliğine, yeniden kullanımdan atıkların lojistiğine kadar pek çok yatırım finansmanla buluşacak. Desteklenen projelerin çevresel ve ekonomik etkisi de verilerle takip edilecek.
6: Bugün imzaladığımız protokol ile yine Vakıfbank olarak kendi kaynaklarımızdan ilk aşamada KOBİ'lerimize 10 milyar Türk liralık bir finansman paketine imza attık. Burada farklı ürünlerimiz var. Ham madde tedarikinden KOBİ'lerin döngüsel ekonomiye geçiş noktasındaki dönüşümlerini desteklemeye kadar, yeni yatırımlara kadar, teknolojik yatırımlara kadar birçok alanda desteklerimiz olacak.
4: İşbirliğiyle hem işletmelerin rekabet gücünün artırılması hem atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması amaçlanıyor. 10 milyar liralık paket, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine giden yeşil dönüşüme de finansal destek sağlayacak.
3: Onu yaşatalım.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde otobüs kazasını havadan görüntüleyen televizyon helikopterine düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Görüntüler ekranlara getiriyoruz şu anda. Los Angeles'ta meydana geldi ki kazayı görüntüleyen helikopter düştü ve canlı yayında yaşandı bu kaza. Ekranlara gelen görüntülerde Los Angeles'taki otobüs

0: kazasını görüntülemek için olay yerine giden, gazetecileri taşıyan NBC Los Angeles televizyonunun helikopteri düştü. İki konteyner ve bir aracın üzerine düşen helikopter patladı. Görüntülerde helikopterin bir anda sallanmaya başladığı da görülüyor. Özellikle hemen ekranlarda da bakın, sallanıyor helikopter. Acil yardım ekipleri tabii hemen kazaya müdahale etti, ancak helikopterdeki 3 kişi ne yazık ki kurtarılamadı. Hem Los Angeles polisi helikopterde kaç kişi olduğunu da henüz bilinmediğini açıkladı ve tabii ki olayla ilgili de inceleme de başlatıldı. Tekrar ekranlara getirdiğimiz görüntülerde Los Angeles'ta kazayı görüntüleyen helikopterin düştüğünü söyleyebiliriz ki kazayı görüntülüyordu, ancak 3 kişi, helikopterde bulunan 3 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti, kurtarılamadı. Bir anda sallanmaya başladı ki orada otobüs kazasını aslında havadan görüntülüyordu. O esnada işte oldu olay, meydana geldi ve 3 kişi de yaşamını yitirdi bu kazada. Yapay zeka ticaretin de kurallarını değiştiriyor. Türk Medya İticaret ve Perakende Zirvesi'nde de sektörün geleceği masaya yatırıldı aslında. Yapay zekanın özellikle de alışveriş alışkanlıklarından tutun da sektörün, özellikle de şirketlerin rekabet gücüne kadar olan o dönüşüm konuşuldu, ama en önemlisi de 2027 hedeflerini anlattı sektör temsilcileri ve yeni dönemin konu başlıklarını sıraladı.
1: Alışveriş teknolojiyle buluştu, yapay zeka sektörü dönüştürdü. Tüketici alışkanlıklarından teknoloji yatırımlarına, verinin gücünden yapay zekanın kullanımına kadar sektörün geleceğine yön verecek başlıklar Türk Medya İticaret ve Perakende Zirvesi'nde masaya yatırıldı.
2: E-ticaret doğası gereği teknoloji ve veri üzerine oturan bir iş modeli. Yapay zeka ile ilgili de çok fazla kullanım alanı var. O yüzden Türkiye için stratejik bir öneme sahip. Ben bu yüzden bu tarz zirveleri çok önemli buluyorum. Bu zirvede de hem kamu hem özel sektör bir araya gelmek, sektörün geleceğini tartışmak, istişare etmek çok kıymetliydi.
3: Bundan sonra artık biz de hem bu senenin değerlendirmesini hem gelecek senenin stratejilerini konuşacağımız çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Ekosistemi de bir araya getiriyor. Ekosistemimiz de her sene büyüyor. Yeni firmalar, yeni platformlar katılıyor. Türkiye için güzel bir platform oldu.
1: Yapay zeka ve yeni nesil teknolojiler ticaretin her alanına dokunurken şirketler de bu dönüşüme ayak uydurmak için yatırımlarını hızlandırıyor. Sektör temsilcileri zirvede hem günümüzün tablosunu hem yarının ticaretini şekillendirecek yeni trendleri anlattı. Sektörün önde gelen şirketlerinden ACY22, yapay zeka ve teknoloji yatırımlarıyla perakende sektöründeki dönüşüme hazırlanırken rotasını 2027'ye çevirdi. Şirket yalnızca müşterisini giydiren bir marka değil, müşterisini en iyi anlayan ve teknolojisini küresel ölçekte ihraç eden bir teknoloji moda şirketine dönüşmeyi hedefliyor.
4: Bizim için 2027 öngörüsel ticaret, predictive commerce dediğimiz, artık sektörde böyle bilinen. Dolayısıyla daha müşterinin ne istediğini arama motoruna yazmadan e-ticarette biz ihtiyacı olanı, ona uygun olanı karşısına çıkartmayı hedefliyoruz. Sadece müşterisini Türkiye'yi giydiren bir marka olarak değil, aynı zamanda müşterisini en iyi anlayan bir teknoloji moda şirketine dönüşüp bunu küresel ve global anlamda ihraç eden, teknoloji ihraç eden bir marka halinde getirmek istiyoruz.
1: Tüketicilerin aynı teknolojiye daha uygun maliyetle ulaşabilmek için ikinci el ve yenilenmiş ürünlere yöneldiği belirtildi. Özellikle cep telefonlarında garanti ve taksit avantajının bu ürünleri güçlü bir alternatif haline getirdiği vurgulandı.
5: Eskiden biraz daha kozmetik unsurlar, ürünün ne olduğu daha ön plandayken, şimdi ürünün fonksiyonalitesi daha önde. Bu da tüketicilerin ikinci ele ve yenilenmiş ürün gibi daha onları aynı teknolojiyi daha uygun maliyette sahip olacakları alanlara kaydırdı diyebilirim.
1: Zirvede doğru verinin müşteriyi daha iyi tanımayı ve ihtiyaçlarını önceden öngörmeyi sağladığı belirtildi. Yapay zeka ve teknolojinin yanı sıra ürünün eksiksiz ve zamanında teslim edilmesinin de müşteri memnuniyetinde belirleyici olduğu vurgulandı.
2: Yapay zekanın iyi çalışması için gereken şey yakıt, veri. Çok iyi ve büyük bir veri şart. Fakat tabii veri tek başına bir anlam ifade etmiyor. Aslında bir numarada müşteriyi daha iyi tanıma geliyor. İkinci sırada bu veriyle birlikte müşteriyi tanıdıktan sonra daha iyi çözümler önerme, daha iyi ürünler önerme, onun ihtiyacını ondan iyi anlama. Ama ben hep onu söylüyorum, üçüncüsü ticaretin temeli. Aslında fiziksel olarak ürün gönderiyoruz müşteriye.
1: E-ticarette rekabet kızışırken müşterinin beklentisi de hızlanıyor. Sektör temsilcileri yapay zekanın operasyondan müşteri hizmetlerine, stok yönetiminden gelecek planlamasına kadar pek çok alanda süreçleri dönüştürdüğünü vurguladı.
3: E-ticaret sektörü biliyorsunuz pandemiden beri hızla gelişen bir sektör. Alışveriş yapılabilecek, online alışveriş yapılabilecek ürün sayısı o kadar çok artıyor ki ürün ve hizmetler de eklenince gerçekten ekosistem giderek büyüyor. Ciddi bir rekabet var. Müşteri memnuniyeti artık kolay değil. Müşteri artık daha sabırsız ve hızlı istiyor her şeyini.
0: Ve bu haberle moderatör sabahı nokta alıyoruz. Kısa bir ara ama ardından Elif Akkaya Kuter analiz sentezle sizlerle birlikte olacak.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: İstanbul'da Haliç civarındadır bütün sanayi tesisleri, herkesin bildiği gibi. Acaba niye? Uzun yıllar sanayi içinde bulunan bir kişi olarak şunu söyleyeyim. Dünyanın her yerinde ağır sanayi denizden gelir. Bugün de denizden gelir. O yüzden...
2: Liman sebebiyle mi hocam?
1: Birincisi liman. İkincisi İstanbul'da akarsu yok. Dolayısıyla dünyanın büyük başkentleri ya güçlü bir akarsu önünde kurulmuştur ya limanda kurulmuştur. Çöl ortasında sanayi kurulamaz. Malzemeyi taşıyamazsınız. İstanbul'un akarsuları da bir iki tane var. Onlar da zaten geri kalan sanayi tesislerinin kurulduğu ortamları oluşturmuştur. Dolayısıyla İstanbul'a baktığımız zaman en bir numaralı sanayi ürünü, ben tesis yerine ürün kelimesini kullanıyorum, tabii ki tersanedir. Bizim tersane dediğimiz zaman sanki eczane falan gibi oluyor. O değil. Bildiğiniz gibi Darüssünâ, yani tarihin en eski sanayi ortamı, iş yeri anlamındadır, üretim yeri anlamındadır. Dolayısıyla Haliç'in tersanesi en güçlü ortamı yaratmıştır. Tersaneyle birlikte çok temel endüstriler hep Haliç civarında kurulmuştur. Tersane, tophane, feshane, darphane,
2: hepsi Haliç içerisinde.
1: Camhane de dahil olmak üzere. Bunlar yaşamsal endüstriler, tümü ağır malzemelerle yapılıyor, tümü nazik ve tümünün malzemeleri de ancak deniz yoluyla gelebilir. Bunun Haliç'teki süreçlerine bakarsak, birinci süreç Haliç'in güneyindeki saray otoritesinin kurduğu endüstriler. Bunu ben batılılaşma kelimesine eksik buluyorum. Kuzeyleşme de olabilir, güneyleşme de olur. Bunun bugünkü doğru adı küreselleşme.
2: Çok haklı.
1: Dünyanın her yerinden, Rusya'dan da gelmiştir, Afrika'dan da gelmiştir. Fas'tan da gelmiştir. Şimdi Fes, Fas'tan geldi diye batılılaşma diyecek. Teknoloji transferi denizden gelir. Bu kadar basit. Veya akarsudan gelir. İkisinin dışında çölden deveyle gelmez. O yüzden İstanbul'a ben baktığım zaman şunu görüyorum. Yaşamsal devasa endüstrilerin tümü Haliç'le bağlantılı olarak kurulmuştur. Darphane birazcık uzak gibi görünüyor. Ama darphaneye ne geliyor? Altın, gümüş, bakır. Neyle geliyor? Gemiyle. Peki orada basılan paralar nereye gidiyor? Yine gemiyle gidiyor. Karayoluyla para göndermek, altın göndermek kadar zor bir iş yoktur. Dolayısıyla bütün bu tesislerin hedefi ve orada var olma sebebi Haliç'tir.
0: Vakıfbank Sanat sunar.

Türk süsleme sanatında lale motifi, estetik zarafeti ve derin sembolik anlamlarıyla yüzyıllar boyunca sanatkarların en çok başvurduğu ögelerden biri oldu. İnce, uzun ve kıvrak formuyla lale, hem doğanın sade güzelliğini hem de Osmanlı sanat anlayışının inceliğini yansıtıyor. Lale, özellikle 16. yüzyıl İznik çinilerinde parlak kırmızılar ve derin mavilerle hayat bulmuş, saray nakkaşhanelerinde, tesip sayfalarında ve kumaş desenlerinde kendine özel, seçkin bir yer edinmiş. Motifin estetik değerinin yanında taşıdığı sembolik anlamlar da önemli. Arap harfleriyle yazılışı, Allah kelimesiyle aynı harfleri taşıdığı için lale, tevhidin ve ilahi birliğin zarif bir simgesi kabul edilmiş. Bu sebeple mimari süslemelerde, kutsal mekanlarda ve saray dekorasyonunda lale, ruhani bir derinlik ve huzur duygusu uyandırıyor. Bunun yanında lalenin baharla birlikte açması, Türk kültüründe yeniden doğuşun, tazeliğin ve yaşam sevincinin işareti. Lale motifi estetik sadeliğiyle yoğun anlam katmanlarını aynı çerçevede buluşturuyor. Bu yönüyle Türk süsleme sanatının hem sembolik hem de görsel zenginliğini temsil eden en karakteristik motiflerden biri olmayı sürdürüyor.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Çabuk çabuk, ne, kimde plan?
2: Hadi planı ver.
1: Sendeydi plan, sendeydi.
2: Aa, bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
1: Ay, plan oturulur mu ya?
2: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik. Tamam, bu üçümüz. Oğlum beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
1: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
3: Abi ben Kibrit'im.
1: Kibrit, tamam sen.
2: Az Kibrit, çakmak var.
1: Kibrit, o Kibrit
2: ben,
1: sen.
2: Ben çok zor seçerim ya.
1: Hayır hayır, seçmen lazım.
3: Abi hızlı olalım, sen söyle.
1: Tamam, sen Nolan'sın.
2: Nolan ama abi, Nolan çok ana akım ya.
1: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
2: Tamam, kuru sova.
1: Kuru?
2: Akira kuru sova.
1: Kuru soğan.
3: Tamam abi.
1: Tamam abicim, Kibrit kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
2: Aa.
1: Aa, bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim arachnofobim var. Tamam, neyse abi,
2: acele,
1: tamam.
2: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
1: Bir dakika.
3: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
1: Babamın dedin.
3: Yok abi, dayımın oğlu.
2: Abi biri geldi. Saklan. Oğlum saklanamadım. Hı, ben.
1: Devo kuşu gibi hiç doğal değil.
2: Kocaman arabanın içinde saklanamıyorum.
4: O haline ya.
1: Sen kimsin birader?
4: Benim abi.
1: Parola.
4: Elma.
1: Ha. Osman
3: ya. Osman.
1: Evet Osman.
4: Abi kısalan ise yapım desteği veriyormuş. Banka soyunmaya gerek kalmadı yani. Biz bu film çekeriz.
2: Çok yanlış anladın ya.
1: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
4: Hani film çekmek için soygun falan.
1: Ya Osman, şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
2: Damacana mı bunlar ya?
1: Ya biz kendimizi, soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
4: Abi ya, ben onu kaçırmışım herhalde ya.
3: Osman sen kadraca girmeden şöyle.
1: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan devam
4: abi,
1: et.
4: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
1: Tamam
4: seveyim.
1: İçeriz Osman. İçersen şuradan devam et. Tamam, öyle yapalım Osman.
5: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
1: İkinci kesti, ben duymadım.
3: Ben de duymadım.
2: Kesmedi daha çünkü.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9, ben Elif Akkaya Kutar, analiz sentezle karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını yaklaşık 2 saat boyunca analiz sentezde konuklarımızla değerlendireceğiz. Sıcak bağlantılar olacak, Ankara gündemi diyeceğiz. Öncesinde dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine birlikte bakarak başlayalım. Mekke hava sahasında İHA tehdidi, Husiler iddiayı yalanlıyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu Husiler tarafından Mekke hava sahasına insansız hava aracı fırlatıldığını açıkladı. İnsansız hava aracını Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden önce imha edildiği belirtildi. Yemen koalisyonundansa bir açıklama geldi. Mekke'de Umre turistlerinin bulunduğu ve kutsal toprakların kırmızı çizgi olduğu ifade edildi. MİT'ten siber casusları operasyon, 5 gözaltı var. Hemen onun detaylarını da aktaralım. Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda ortak bir çalışma düzenlendi ve operasyona imza atıldı. Ankara merkezli düzenlenen operasyonda Aydo Yazılım adlı şirketin sahibi ve çalışanlarına gözaltı kararı var. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale de el konulduğu inceleme yapılıyor. Çelik'ten MYK sonrası açıklamalar var. Erken seçim sinyali değil diyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. MYK toplantısının ardından basının sorularını yanıtladı, açıklamalarda bulundu. Gündeminde elbette erken seçim söylemleri de vardı. Türkiye'nin gündeminde erken seçim olmadığını söyledi. Çelik'in açıklamalarında AK Partili vekilin Burdur valisinin kendisine yönelik tehditleri nedeniyle koruma talep etmesi de vardı. İletişim kazası olarak değerlendiriyoruz ifadesini kullandı Ömer Çelik. Kurtlar Vadisi soruşturması, Şaşmaz'a Kozinoğlu sorgusu. Hemen detayını aktaralım. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozanoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gittikçe derinleşiyor. Bu kapsamda Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz'ın verdiği ifade de ortaya çıktı. Şaşmaz, diziye dışarıdan müdahale edildiği iddialarını

0: reddetti. FETÖ'yle mücadele eden isimlerden biri olduğunu söyledi. Ailem Güvende operasyonları, LGBT sitelerine erişim engeli var. Bu da önemli gelişmelerden biri. Mersin'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından müstehcenlik, fuhuş ve LGBT derneklerine yönelik bir çalışma yapıldı. Operasyonlarda 27 kişi tutuklanırken onlarca internet sitesine de erişim engeli uygulandı. Evet, altın FED kararı öncesi yatay seyrediyor. Petrolde ise Amerika Birleşik Devletleri stoklarındaki sürprizle gerileme oldu. Hafif bir gerileme olduğunun altını çizelim. Altın tarafında FED beklentisi hakim. FED bugün faiz kararını açıklayacak. Beklentiler 25 bas puan faizin artacağı yönünde, hatta %92,5 artacağı ifade ediliyor. FED'in faiz kararı beklenirken altın tarafında %0,1 düşüş, yani yatay negatif diyeceğimiz bir seviyede 4.288 dolardan işlem görüyor. FED kararı sonrası ne olacak? Soru işareti. Yatırımcılar ayrıca Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'e uzanan Doğu Batı petrol boru hattında düzenlenen saldırıların ardından Yanbu Limanı'nda petrol yüklemelerini durdurmasının arz üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Brent tam petrolün varil fiyatında da %0,86 düşüş oldu. Hala 107 doların üzerinde olduğunun altını çizelim. Bunu çok derinlemesine konuşacağız. Analiz sentez sırasında Kerem Alkin konuğumuz olacak. Değerlendireceğiz diyelim ve evet, devam edelim. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Önemli açıklamalar yaptı. Basın sorularını yanıtladı dedik. Detaylarını izliyoruz.
1: Bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki yaklaşan seçimler ifadesi siyasette yankılanmaya devam ediyor. O sözler erken seçim sinyali mi? AK Parti'den açıklama geldi.
1: Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MYK toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklama yapan parti sözcüsü Ömer Çelik'in gündeminde AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz'ın, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın kendisine yönelik tehdit niteliğinde ifadeler kullandığı ve can güvenliği olmadığını öne sürerek yakın koruma talebinde bulunması vardı.
1: İçişleri Bakanımızla birlikte istişare halinde genel merkezimizde bu olayın ne olduğunu ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğini tüm boyutlarıyla ele aldı. Günün sonunda bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Sayın Milletvekili de açıklama yaptı, dilekçesini de geri çekti. O sebeple bir iletişim kazası olarak ortaya çıkan bu tablonun bizim açımızdan geride bırakılmış bir tartışma olduğunu ifade etmek isterim.
2: İstanbul'da 15 bin kiralık konut kampanyası için başvurular başladı. Çelik, İstanbul dışında diğer illere yönelik atılacak adımlara da değindi.
1: Bunlarla ilgili çalışmalar sürekli yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gücünün önemli bir kısmını bu konulara ayırıyor. Orta vadeli programda da var bu konut meselesiyle ilgili yaklaşımlar. Dolayısıyla bu bizim standart, olağan, rutin gündemimizin bir parçası.
2: Ve dış politika. Çelik, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların kınandığını ifade etti. Suudi Arabistan'la olan dayanışmamızı ifade ediyoruz dedi. Sözü Doğu Akdeniz'deki gelişmelere getirdi.
1: Herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla ya da bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur. Bize bu yolla kim bir mesaj tebliğ etmeye kalkarsa bu mesajı hiçbir şekilde tebelli etmeyeceğimizi, hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi net bir şekilde ifade ediyoruz.
0: Mersin'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından müstehcenlik, fuhuş ve LGBT derneklerine yönelik bir çalışma yapıldı. Operasyonlarda 27 kişi tutuklanırken onlarca internet sitesine de erişim engeli getirildi. Mersin genelinde birçok adres belirlenerek eş zamanlı Ailem Güvende operasyonu düzenlendi. Operasyonda Mersin'den 33, Ankara, Sakarya ve Antalya'dan da birer olmak üzere toplam 36 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek ifadesi alınıp adliyeye sevk edildi. Müstehcenlik, fuhuşa teşvik aracılık ve zorlama gibi suçlardan nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 27'si tutuklandı. 8'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanırken hakkında gözaltı kararı bulunan bir avukatın da firar

0: cari olduğu öğrenildi. Öte yandan Mersin merkezinde faaliyet gösteren iki dernek hakkında kapanması için gerekli yazışmalara başlanıldığı, bu derneklere ait 14 internet sitesi ve 186 kişisel sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği bildirildi. Söz konusu kararlar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na bilgi verildi. Ailem Güven'de operasyonları başladığında öncelikle 6 LGBT derneğine yönelik operasyonlar düzenlenmiş, 150'den fazla kişi hakkında işlem yapılmıştı. Bu operasyonlarda milyon dolarlık para trafiğinin yurt dışından destekle geldiği anlaşılmış ve derneklerin para trafiği mercek altına alınmıştı. Evet, şimdi hemen Ankara'ya dönüyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizi bekliyor. Günaydın Mustafa Daş'tan, kolay gelsin.
1: Günaydın Elif Hakkı Ekuter. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
0: Umarız öyle olur diyelim. Hemen başlayalım. Şimdi detaylarını dinledik. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuştu. O halde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarıyla devam edelim. Bugün ikinci gününde buyurun detayları da sizden alalım.
1: Bir kere Can Azerbaycan'ın kardeşimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüydü. Buradan biz de tebriklerimizi iletelim. Biz de onların bu güzel gününü bir kere daha kutlamış olalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Azerbaycan'daydı. Pek çok tabii ki teması var Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın. Mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la ortak bir basın toplantısı düzenledi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. İran ve Ukrayna savaşları önemli gündem maddelerinden bir tanesiydi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında devam eden savaşta Ukrayna Rusya arasında Karadeniz'de devam eden savaş önemli gündem maddeleri arasındaydı. Fidan İran savaşının diplomasiyle sona ermesi gerektiğini bir kez daha vurguladı. Biliyorsunuz Hürmüz'de her geçen gün gerilim biraz daha tırmanıyor. Artık sadece mesele Hürmüz'de değil, Bab-ül-Mendeb de sorunlardan bir tanesi haline geldi. Çünkü hem Hürmüz'ün kapalı olması hem Bab-ül-Mendeb'in kapalı olması, yani Kızıldeniz'in işlevsiz hale gelmesi dünya ticaretinde her geçen gün biraz daha hani o akışı kesiyor. Hani tabiri caizse dünyanın şah damarı şu anda tutuluyor. Eğer ki bu şekilde devam ederse çok kısa süreler içerisinde dünya ticaretinde, lojistikte çok büyük krizlerin gündeme gelmesi içten bile olmayacak. Diğer taraftan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna Savaşı hakkında da önemli mesajlar verdi. Ukrayna Savaşı'nın yaygınlaşması riskine dikkat çekti Hakan Fidan ki bunu aslına bakarsanız çok uzun süredir de dile getiriyor Dışişleri Bakanı. Diğer taraftan Karadeniz'in güvenliğinin tehlikeye atılmasını ise kabul edilemez diye nitelendirdi. Sefer güvenliği Türkiye açısından en önemli noktalardan bir tanesi. Daha öncesinde de Karadeniz'de ticaret gemilerine yönelik çeşitli saldırılar düzenlenmişti ki bu saldırılar içerisinde Türk bayraklı gemileri de hedef alan saldırılar vardı. Bu noktada Türkiye gerekli adımları atmış, gerek Rusya'yla diplomatik temaslar kurmuş, gerekse de Ukrayna'yla yine diplomatik temaslar kurarak Karadeniz'de seyri sefer güvenliğinin en üst seviyede devam etmesi için adımları atmıştı. Ancak savaş ortamında ne yazık ki bunlar uzun süreli çözümler değil, daha çok kısa süreli çözümler oluyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da savaşın sona ermesiyle beraber Karadeniz'in tekrar bir barış gölü haline gelmesi gerektiğini vurguladı. Azerbaycan ziyareti kapsamında yaptığı açıklamalarda Elif Hakkı'ya kutlar.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi devam edelim. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozanoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gitgide derinleşiyor. Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz'ın verdiği ifade ortaya çıktı. O ifadenin detaylarını dinleyelim sizden, buyurun.
1: Şimdi bu ifade niye alındı? İfade şundan dolayı alındı. Yani bu kadar çok benzerlik olamaz senaryoyla gerçek hayat arasında. Ve öncesinden bazı şeyler senaryoya yerleştiriliyor. Daha sonrasında senaryoda gördükten sonra biz bunu gerçek hayatta karşımıza çıkıyor ve diyoruz ki ya acaba bir durum mu söz konusu. Çoğu olay aslına bakarsanız söz konusu yapımla alakalı bu şekilde devam etmişti. Şimdi Raci Şaşmaz'a soruldu ya, dışarıdan herhangi bir müdahale var mıydı senaryoya diye. Şimdi Raci Şaşmaz'ın cevabı şu: dışarıdan herhangi bir şekilde bir müdahale edilmedi ifadesini kullandı. Zaten dışarıdan bir müdahale olsaydı da dışarıdan bir müdahale olundu denir miydi? Orası ayrı bir soru işareti. Peki tüm bunlar nasıl ortaya çıkacak? Nasıl aydınlatılacak bu mevzular? Bu konu burada kalmaz. Hani söz konusu diziyle alakalı senaryonun, Kurtlar Vadisi senaryosunun yazımı, yazım ekibi, senaryo ekibi, o söz konusu yıllarda çalışan ekip çalışanları önümüzdeki günlerde yüksek ihtimalle savcının davetiyle beraber adliyeye geleceklerdir. Yani bu soruşturmayı biraz daha derinleştirecektir savcı ve burada verilen ifadelerle beraber biraz daha gün yüzüne çıkacaktır orada neler olduğu. Çünkü bırakın, yani savcı olmayı bırakın, hiç bu işlerle alakanız yok. YouTube'da, sosyal medyada artık 10 yaşındaki çocuklar bile bu benzerliklerle alakalı videolar yaptı şimdiye kadar. Hani hayattaki, gerçek hayatta yaşamış olan karakterlerle dizi karakterleri arasında işte bu aslında bunu anlatıyordu, bu aslında bunu anlatıyordu şeklinde pek çok video çekildi, pek çok paylaşım yapıldı. Bunların içerisinde 10 yaşındaki çocukların yaptıkları videolar bile vardı. Savcının da burada şüphelenmesi gayet normal. Hani bu konuyla alakalı üzerine gidilmesi de gayet normal. Ha, bugüne kadar dikkatini çekmemişti sadece yargının buradaki benzerlik. Ama Kaşif Kozinoğlu dosyasıyla beraber en azından bu konuya da bir neşter vurulmuş oldu. Önümüzdeki günlerde buradaki soruşturmanın derinleşmesiyle beraber neler olduğu, neler yaşandığı, o senaryoların nasıl hayata geçirildiği biraz daha aslına bakarsanız ortaya çıkmış olacak. Şu an için verilen ifadelerde ilk aşamada herhangi bir dışarıdan müdahale olmadığı söyleniyor. Zaten burada dışarıdan müdahaleden kasıt da Elif Hakkı Yokuter. Hani biz böyle dışarıdan müdahale ediyoruz tırnak içerisinde. Ama asıl aranan şey FETÖ müdahalesi. Hani zaten Raci Şaşmaz'ın arkadaşlarının yaptığı müdahale Türkiye'yi ilgilendirmiyor. Ya da Kozinoğlu dosyasını ilgilendirmiyor. Burada asıl altında aranan iz FETÖ'nün herhangi bir şekilde acaba diziye müdahale etme durumu var mı? Diziyle alakalı bir mesaj verme durumu var mı? Yazılan senaryolar üzerinden FETÖ militanlarına bir mesaj verme durumu var mı? Ya da yazılan senaryolar üzerinden FETÖ'yle mücadele eden güvenlik güçlerine, kamu kurum çalışanlarına herhangi bir şekilde bir gözdağı verme durumu var mı? Asıl aranan, aslına bakarsanız cevapları aranan sorular bunlar. Bunlar da önümüzdeki günlerde netleşecek bu soruşturmanın derinleşmesi. Sadece senaryo ekibiyle sınırlı kalacağını düşünmüyorum burada verilen ifadelerin.
0: Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Daş'tan. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dün Anadolu Ajansı'nda editör masasının konuydu. Önemli açıklamaları vardı. Tabii okullar yeni açıldı. Aynı zamanda da Türkiye'nin PISA başarısıyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu Milli Eğitim Bakanı. Onun detaylarıyla devam edelim. Buyurun.
1: Ya biz millet olarak hiçbir mutluluğu, hiçbir sevinci böyle tadını çıkarta çıkarta yaşamıyoruz. Hani bakın PISA'da yıllar sonra çok güzel bir başarı elde ettik. Hani yıllardır üzerine konuşuruz, ederiz, acaba eğitim sistemimizi nasıl daha iyi hale getirebiliriz diye, ama yok. Yani biz kendi kendimizi aşağı çekmekte, bu sevinci, mutluluğu, gururu yaşamakta hep bir yarım kalıyoruz. Çünkü birileri çekemiyor. Ya PISA sonuçları açıklandığından beri sanki böyle çok basit, yolun kenarında geçerken bir anketör çocukların eline 3-4 tane soru kitapçığı vermiş de o soru kitapçığındaki sorular cevaplanmış gibi sonuçları basitleştiren, süreci basitleştiren, başarıyı basitleştiren açıklamalar, yorumlar sürekli olarak duyuyorsunuz. Ya sosyal medyaya girdiğinizde, gazete sayfalarına baktığınızda mesela PISA sonuçlarından sonra en çok ne konuşuldu? Ya kardeşim kesin bu öğrencileri seçtiler, verdiler dediler, değil mi? Şimdi dün Milli Eğitim Bakanı'na bu soru soruldu. Milli Eğitim Bakanı çok net bir şekilde sürecin nasıl işlediğini anlattı. Bak şimdi eğer ki takip edemeyen, izleyen, dinleyenlerimiz varsa hemen onlar için anlatalım. İlk olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Türkiye'deki bütün okulların verileri çıkartılmış. Zaten Türkiye İstatistik Kurumu'nun elinde bütün bu veriler var. Hı. Diğer taraftan bu veriler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından PISA ile paylaşılmış. PISA burada çocukların sosyoekonomik statüsü, okulların bugüne kadarki başarıları, çocukların başarılarına göre bir havuz oluşturuyor. Evet. Bakın 81 ildeki bütün öğrenciler,

o öğrenciler içerisinde, o havuz içerisinden PISA yetkilileri söz konusu sınava girecek olan adayları seçiyor. Daha sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı sadece bu sınavı uygulamak

0: Bizim o çocuklarımız pek çok Avrupa ülkesini geride bırakıyorlar. Türkiye'nin başarılı sıralamasını ilerletiyorlar. Bakın bu Amili futbol takımının başarısından, bizim Fileni Sultanların başarısından, yani sporda böyle gururlanarak anlattığımız herhangi bir başarıdan daha farklı bir sonuç değildir. Yani biz bunu basitleştirdik. Öyle ne olduğunu tam olarak anlatamadık. Orada Türkiye'nin eğitim takımı, öyle söyleyelim, Türkiye'nin eğitim takımı Avrupa'nın pek çok ülkesini geride bıraktı ve çok güzel bir başarı elde etti ki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de paylaşımında, açıklamalarında bu konuya dikkati çekti Elif Hakkı Yapıcar.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan size ve ekibe kolaylıklar diliyorum. Kısa bir araya gidiyoruz.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, halk
1: bank. Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

Türk Altın piyasa ekranını sundu. Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa.

ve orada bir Halk Bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.

Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
4: Bravo Zehra!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Çabuk çabuk, ne, kimde
3: plan? Hadi planı ver.
2: Sendeydi plan, sendeydi.
3: Aa bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
2: Hayır, plan oturulur mu ya?
3: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik. Tamam, bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
2: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
4: Abi ben Kibrit'im.
2: Kibrit, tamam sen.
3: Az Kibrit, şey çakmak var.
2: Kibrit, o Kibrit
3: ben,
2: sen.
3: Ben çok zor seçerim ya.
2: Hayır hayır, seçmen lazım.
4: Abi hızlı ben. Olalım, sen söyle.
2: Tamam, sen Nolan'sın.
3: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
2: Hadi abi, maçı kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
3: Tamam, kuru sova.
2: Kuru?
3: Akira kuru sova.
2: Kuru soğan.
4: Tamam abi.
2: Tamam abicim, Kibrit kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
3: Aa
2: bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam neyse abi,
3: acele,
2: tamam.
3: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
2: Bir dakika.
4: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
2: Babamın dedin.
4: Yok abi, dayımın oğlu.
5: Abi biri geldi.
6: Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
2: Devo kuşu gibi hiç doğaldım.
3: Kocaman arabanın içinde saklanamadım.
7: O ne ya?
2: Sen kimsin birader?
7: Benim abi.
2: Parola.
7: Elma.
2: Ha Osman.
4: Osman ya. Osman.
2: Evet Osman.
7: Abi kısadan ise yapım desteği veriyormuş. Banka soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
2: Oo,
3: çok yanlış anladın ya.
2: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın
7: hani
2: Osman.
7: Hani film çekmek için soygun falan.
2: Ya Osman. Gibi. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
3: Damacana mı bunlar ya?
2: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
7: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
4: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
2: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan devam et.
7: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
2: Gözüm tamam, içeriz Osman. İçersen şuradan devam et. Tamam öyle yapalım Osman.
8: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
2: İkinci kesti, ben duymadım.
4: Ben de duymadım.
3: Kesmedi daha çünkü.
9: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
10: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
11: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
12: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
13: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba, analiz sentez devam ediyor. İstanbul Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kerem Akin stüdyoda bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar.
0: Ayağınıza sağlık. Ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Sunu Özcan. Merve Hocam siz de hoş geldiniz, günaydın.
2: İyi sabahlar Elif Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Kerem Hocama selamlar.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun
0: ediyoruz.
1: Kıymetli hocam.
0: Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Çok kısacık bir süre sonra da Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu stüdyoda bizimle beraber olacak diyelim. Biz başlayalım. Merve Hocam'la başlayayım müsaadenizle.
1: Lütfen.
0: Kerem Hocam. Evet, son gelişmeleri değerlendirerek başlayalım Merve Hocam. Mekke hava sahasında İHA tehdidi, aslında Husiler iddiayı yalanlıyor. Ne dersiniz hocam, nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Yani Elif Hanım, savaşın yeni bir cephesi haline gelmeye başladı Babül Mendeb'deki gelişmeler. Şimdi buradaki kriz tek başına ele alacak bir başlıkla okunmayacak kadar derin esasında. Biz belki İran-Amerika-İsrail savaşına odaklanıyoruz ama bunun tarihsel arka planına ta 90'lara kadar götürebileceğimiz, hatta Suudi Arabistan ve Husiler arasında diyelim bu çatışmanın 2022'ye kadar sürdüğü bir arka plan da var. Dolayısıyla Hürmüz zaten ağır biçimde enerji noktasında, uluslararası ticaret noktasında sorunlar yaşatırken sisteme, bir yandan da küresel enerji sistemi içerisinde ikinci bir stratejik boğazda sorun çıkıyor. Çift dar boğazda enerji güvenliği krizine doğru evrilmeye başlayacak gibi duruyor. Tabii bir yandan da Suudi Arabistan ve Husiler arasında olası bir çatışma riski ya da yeni bir cephe açılması belki de bu savaş için son derece sorunlu bir hale gelecektir diyebiliriz. Babül Mendeb kapandı değil ama risk gittikçe artmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Perim Adası üzerinde Husilerin kontrol sağlaması, ki son derece önemliydi çünkü Perim Adası Babül Mendeb içerisinde yer alan ve hani böyle tam merkezi olarak geçiş kontrol edebilecek, füze ve dronlarla aslında baskı kurabilecek coğrafi bir avantaj alanı sağlıyor. Bunu da zaten dile getirmişlerdi. Çünkü bölge içerisinde silahlanma iddiaları da söz konusuydu ada ekseninde. Şimdi buradan baktığımızda zaten enerji piyasaları üzerinde inanılmaz kırılganlık varken, bir yandan da dünyanın %13'ünün neredeyse enerji bazında geçiş yaptığı bir alanın daha kapatılması riski bizleri son derece sorunlu bir geleceğe, kaygılı bir geleceğe doğru düşünmeye sevk ediyor. Hürmüz'den şu an yaklaşık 4 milyon varil belki geçiyor, belki geçmiyor. Babül Mendeb'den yaklaşık 8 milyon varil geçtiği söyleniyordu. Süveyş ve Sümet üzerinde ise 6 milyon varilden bahsediyoruz. Yani kısacası karşımızda çok büyük bir sorun var ve bunun bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Suudi Arabistan Hürmüz'ü bypass etme noktasında özellikle hem Yanbu'ya hem de oradan da işte Kızıldeniz'e yönelmiş olsa da an itibariyle burada büyük sorunlar var. Zaten Suudi Arabistan ve Husiler arasındaki, hani dediğim gibi, o sorunlar yeni de değil. Arka planıyla okunması gereken başlıklar. Şimdi buradaki gelişmelerin her birinde aslında Amerika Birleşik Devletleri'ni de dahil etmemiz gereken bir okuma ortaya çıkıyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nden Suudi Arabistan'ın yardım istediği iddiaları üzerinden de yorumlarsak burada Amerika'nın net bir çerçeve çizdiğini gördük. Yani savaşı yaymak da istemiyor. Şu an itibariyle sanırım kontrollü bir gerilim varmış gibi görülse de bence aslında tamamen kontrolsüz bir geleceğe doğru evriliyor ve orta vadede büyük ihtimalle, hani sadece sigortacılık maliyetleri noktasında değil, navlun başta olmak üzere pek çok noktada kalıcı biçimde değişimler görebiliriz gibi geliyor. Yani bu işin ekonomi politik riskleri çok fazla ve biz her gün varil başına artışın arttığını da görüyoruz. Bu da son derece endişe verici. Hani gönül ister ki böyle iyi şeylerden bahsedelim ama ne yazık ki elimizdeki temel durum artık bu. Avrupa'nın başta olmak üzere tüm dünyanın hassas bir sürece girdiği bağlamları okuyoruz belki de. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşında da geçtiğimiz günlerde Trump dedi, Ukrayna'nın saldırılarından dolayı enerji piyasasında dedi istikrarsızlık var dedi. Yani dizel odaklı belki konuştu ama bunların aslında ana kaynağına bakmak gerekiyor sanırım. Bir yandan da alternatif kaynakların hızlı bir şekilde devreye giremeyeceği bu sistem içerisinde, o zaman yapılması gereken şey savaşları sonlandırmak. Ama biz hala savaşların tam gaz devam ettirilmeye çalışıldığı iki alan görüyoruz. Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna cephesinde hemen kuzeyimizde devam eden savaş. Dolayısıyla da bunun engelleme noktasında her cephe açısından ya da her savaş alanı açısından bir masaya ihtiyaç var. Ama günün sonunda ne yazık ki Elif Hanım, aylardır konuşuyoruz, 5 yıldır ne Rusya-Ukrayna'da bir masa gördük tam kapsamlı, yaklaşık 1 yıl olacak, ne de İran-Amerika-İsrail savaşında bir masa gördük. Aksine çatışmalar gittikçe yayılım eğiliminde.
0: Ekonomik ve politik riskleri çok fazla dedi hocam. Zaten hocam sabah saatlerinde böyle bizimle paylaştığınız haritalarda, grafiklerde de tam olarak bu anlatılıyor. İsterseniz tabii önce bunu değerlendirelim ama işte o ekonomik yansımaları. Çünkü Suudi Arabistan'ın Doğu Batı petrol boru hattını kapatması piyasada milyonlarca varil arz eksikliğine yol açabilir.
1: Şöyle ifade edelim. Öncelikle Merve hocamızın söylediği konuyu belki biraz daha netleştirmek açısından bu söz konusu İran savaşı süreci başlamazdan evvel Japonya'ya bir petrol tankerinin günlük taşıma maliyeti yaklaşık olarak 100 bin dolar civarındayken şu anda bu 1 milyon dolara çıktı. Yani hakikaten rakamların artık açıklanamayacak noktaya geldiği bir sürecin içinden geçiyoruz. Bu vesileyle de böyle bir tankerin yaklaşık 20 küsür günde Japonya'ya vardığını varsaydığımızda, o zaman karşımıza o söz konusu ham petrolün taşınması için sadece 20 milyon dolarlık bir maliyet. Çünkü hocamız da belirtti, navlun maliyetleri ve sigorta maliyetleri kontrolden çıkmış vaziyette. Şimdi tabii burada özüne baktığınız zaman aslında ABD ile işte ABD ve İsrail ikilisinin İran'la yürütmüş oldukları savaşın arkasında aslında öncelikle Çin ve bir bakıma da Rusya söz konusu. Örnek vermek açısından Hong Kong menşeli bir firma aracılığıyla İran'ın yakın tarihte 300 ya da 400 civarında bir stratejik özelliği olan mühimmat siparişi verdiği ve bu mühimmatın Urumqi, Pakistan üzerinden İran'a ulaşacağına dair haberler söz konusu. Çin tarafı bunları reddediyor ama genel manada bakıldığında hem Çin hem de Rusya'nın İran'ın bu nokta vuruş operasyonları çerçevesinde çok ciddi bir uydu istihbarat desteği verdiği konuşulmakta. O yüzden bir yönüyle bakıldığında aslında bir ABD-Çin savaşı da orada İran üzerinden, Husiler üzerinden yürümekte. Husilerin son dönemde yaptığı askeri operasyonların ya da silahlı operasyonların Husilere alan kazandırmış olması ve bu noktada da

0: da çeşitli saldırılar çerçevesinde mesela Doğu Batı boru hattının en stratejik noktalarının Husiler tarafından füze atışıyla vurulmuş olması ortaya bir uydu istihbarat ihtimalini gündeme getiriyor. Fakat tabii Suudi Arabistan açısından gerçekten büyük bir çıkmaz söz konusu. Doğu Batı boru hattı yaklaşık olarak Yanbu Limanı'na günlük 8,8 milyon varillik ihracatın aşağı yukarı 5,5 milyon varilinin oraya kaydırılmasını sağlamıştı. Ama şimdi tabii Babül Mandeb'in neredeyse Husiler tarafından belki kullandırılmayacak noktaya gelmesi ve bu noktada da Suudi Arabistan için Süveyş kanalı üzerinden yaklaşık mesela 20 günde Asya'ya ulaşacak olan petrol, o zaman Süveyş kanalından Cebeli Tarık'tan aşağıdan Ümit burnunu dön derken 49 güne çıkıyor. Ve tabii dolayısıyla da hem taşıma hem navlun maliyetler açısından Asya'nın enerji ihtiyaçları açısından oldukça zorlu bir konu. Bildiğim kadarıyla hocamız da ifade ettiler. Şu anda Yanbu limanından diyelim ki 5,5 milyon varil sevk edebiliyor idiyse bu söz konusu boru hattına yapılan saldırı sonrasında şu anda Suudi Arabistan günde 8,8 milyon varil ile karşılaştırdığımızda 1 milyon varili bile zor bulan bir ihracat gerçekleştirebiliyor. Suudi Arabistan açısından bu çifte şok. Yani bir yandan askeri operasyonlar boyutunda bir saldırıyla karşı karşıya, bir yandan da tabii Suudi Arabistan ekonomisini ayakta tutacak olan en kritik unsurlardan bir tanesi günlük 8,8 milyon varillik ihracatın gerçekleşmesi. Şu anda onu da yapamadığından dolayı ciddi bir gelir kaybından söz ediyor olmamız lazım Suudi Arabistan açısından. Tabii bu arada bir takım tuhaf şeyler de olmuyor değil. Anladığımız kadarıyla bir NATO merkezinde Suudi Arabistan başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri birçok körfez ülkesinin askeri yetkililerinin yer aldığı ama İsrail'den de askeri yetkililerin yer aldığı bir toplantı gerçekleşmiş galiba CENTCOM'un ev sahipliğinde. Onu da kendi mecrasında tuhaf bir şekilde sorgulamak lazım. Yani bir yandan Körfez'deki bazı ülkelerin İsrail'in Gazze'de yürütmüş olduğu soykırım ve benzeri konular nedeniyle katil Netanyahu ve Siyonist İsrail hükümetine oldukça mesafeli durduğu bir konjonktürde CENTCOM'un ev sahipliğinde bir NATO karargahında hem İsrail hem de aralarında anlaşmazlık olan Körfez ülkeleriyle birlikte toplantı yapılması ilginç bir durum. Bu noktada belki konu şuraya doğru evriliyor olabilir. Eğer hakikaten Çin ve Rusya'dan İran'ın aldığı ciddi manada lojistik ve uydu istihbarat desteği söz konusu ise o zaman İran'a karşı yürütülen bu savaşın muhteviyatını, alanını ve belki bu mücadelenin yapılma metotlarını da belki gözden geçirmek gerekiyor. Çünkü bildiğim kadarıyla geçen sene 12 Haziran savaşlarında birkaç günlük süren o savaşlarda açıkçası söylemek gerekirse İran sanki çok zayıf bir ülkeymiş izlenimi vermişti. Ama bu söz konusu Şubat sonunda başlayan İran savaşı sürecinde kuvvetle muhtemel Çin ve Rusya'dan almış olduğu uydu istihbarat desteği ve mühimmat desteği, lojistik desteği sayesinde İran hiç beklenmedik bir direnç ortaya
1: Evet.
0: koydu. Ve dolayısıyla da süreci de zorlamaya devam ediyor. Başkan Trump için denklem iyice birbirine girmiş durumda. Dizel yakıt maliyetleri Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da yakın dönemde hiç olmadık seviyelere ulaşmış durumda. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde dizel motorin yakıtının bir galonunun 6 dolara çıkması ortalığı ciddi manada karıştırmış durumda. Avrupa açısından da benzer problemler söz konusu. Kuzey yarı kürede tarımda mahsulat toplama dönemine giriyoruz. Biçer döverler, traktörler, herkesin şu anda motorine ihtiyacı var. O nedenle mesela Trump dedi ki epey kavga ettik ama sonunda Rusya ile Ukrayna'yı birbirlerinin enerji tesislerine saldırıda bulunmamaya ikna ettik. İkna edildiler mi, edilmediler mi? Onu
1: göreceğiz.
0: Ama bir temel gerçek var. Avrupa Birliği'nin şu anda motorin ve jet yakıtı tedariğiyle ilgili olarak yaşadığı tablo son derece sıkıntılı.
1: Evet. Günaydın.
2: Günaydın.
1: Hoş geldiniz. Akşam Gazetesi
2: hocam,
1: Genel
2: Yayın
1: Yönetmeni Mustafa Kartoğlu.
2: Sizi görmek güzel.
0: Aynı şekilde.
2: Dinlemek
0: Mustafa
2: de
0: hocam.
2: Güzel.
0: Sağ olun hocam.
2: Gelirken yolda dinleyemedim çünkü tam 30'da içeri girdim ben. Bir okul, bir yağmur bir araya gelince
1: çok kötü sınıflar mı doğdu?
2: İstanbul'un haritası iyi bir harita değil yani. Biraz kızardık.
1: Evet. Buyurun isterseniz.
2: Ben İran'ı konuşuyorsunuz anladığım kadarıyla. Aslında ben biraz hocamı konuşturma niyetindeyim. Çünkü burası, o iş daha önemli. Çünkü biz geçen haftalarda konuşurken hep dedik, hani böyle bir 120'ler falan konuşuldu ama sonra bir şekilde gitti geldi, gitti geldi. Böyle 97 hatta 85-97-95 arasında sanki biraz rutinleşti, normalleşti gibi, yukarıda normalleşme gibi bir durum oldu diyorduk ki sonra 107'leri falan gördü peşinden. Demek ki çok öyle rutine binmiş, artık alışılmış. Bu savaş böyle tin tin devam eder, biz işimize bakalım denilmiş değil.
0: Şöyle Mustafa hocam, Merve hocam da ifade ettiler. Şimdi Hürmüz'le birlikte Babül Mandebi de denkleme aldığın zaman işte Yanbu'da ve aynı zamanda Doğu Batı boru hattı da zarar görünce yaklaşık olarak bu iş yavaş yavaş, işte önce şöyle deniyordu, işte Hürmüz Boğazı'nın abluka altında olması nedeniyle dünyanın günlük petrol sevkiyatının, ham petrol sevkiyatının %24'ü.
2: Evet.
0: Şimdi bu 24'tü, 27 oldu, 29 oldu, 30 oldu, 31 oldu, 34 oldu, şu anda 37'lere geldik. Şimdi dünyanın
2: sadece fiyat değil yani.
0: Tabii dünyanın günlük ham petrol sevkiyatının %37'sinin şu anda aksıyor olması, özellikle kuzey yarıkürede şu anda girdiğimiz artık sonbahar ve kış sezonu itibariyle enerjiye olan ihtiyacın da katlanmasıyla birlikte denklemi ürkütücü bir noktaya götürüyor. Avrupa Birliği Komisyonu'na Avrupa'da felaket bir kızgınlık var. Öyle böyle değil. Çünkü diyorlar ki ya arkadaş, anlamanız gerekiyor ki Avrupa yeni bir kışa, yeni bir sonbahar kış sezonuna yaklaşık olarak doğal gaz depolarında %79 ile 82 arasında doluluk oranı ile girmesi lazım. Şu anda Avrupa'daki doğal gaz depolarının önemli bir kısmı %66-67 dolulukta. Ve aynı zamanda bir motorin sıkıntısı da var. Dizel sıkıntısı da var. 1,20 Euro'dan 2,35 Euro'ya çıktı dizelin 1 litresi Almanya'da. Yani dolayısıyla böyle ortalık epeyce bir karışmış durumda. Şu anda doğalgaz fiyatları metreküp başına 23 Euro'dan 84 Euro'ya falan çıkmış durumda Avrupa'da. Yani Avrupa'yı enerji tedariği ve enerji fiyat şoku anlamında çok zor bir sonbahar kış bekliyor.
1: O zaman Mustafa Bey, Merve Hocam.
2: Merve Hocam günaydın. Siz de hocamı burada görünce kusura bakmayın.
1: Heyecandan.
2: Fakat bir de bu iş hani artık kim neyi hesap ediyor? Herkes yıpranıyorsa kim neyi hesap ediyor hocam sizce? Bu kadar herkesin yıprandığı bir savaşta birinin durması gerekmez mi?
1: Evet, çok kısacık bir not düşeyim. İran Savaşı'nın Pentagon'a maliyeti 38 milyar dolara ulaştı diyor ki bu arada İran tarafından da işte Dışişleri Bakanı da diyor ki bu sadece buzdağının görünen kısmı. Yani açıklanan bu 38 milyar dolar sadece buzdağının görünen kısmı diyor.
3: Evet yani aslında Kerem Hocam o kadar güzel bir çerçeve çizdi ki ya bizim karşımızda gerçekten sorunlu bir tablo var ama daha öncesinde de pek çok kez konuştuk. Sanırım bu savaş ve çatışma dönemlerinde bakmamız gereken asıl olay hangi şirketler ya da hangi sektör kâr ediyor. Çünkü biz son dönemde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji şirketlerinin satışlarını incelediğimizde tabii Venezuela petrolünün de artık sisteme girmesiyle birlikte çok daha farklı bir çerçeve görmeye başladık. Hatta son enerji ajansı raporlarına baktığımızda OPEC Plus'ın özellikle artık Latin Amerika odaklı olarak üretimi arttırdığını görüyoruz. Çünkü biz önceden Körfez'den bahsederdik enerji arttırımında. Ama artık süreç değişmeye başladı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaş başlamadan önce Venezuela ile alakalı bu kararı alıp bu adımı atması sanırım biraz da akıllarda soru işaretlerinin somutlaşmaya başladığı yerleri ortaya çıkarıyor. Şu an için Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'dan almış olduğu enerjiyi nereye sattığını sanırım hepimiz az çok öngörebiliyoruz. Bir yandan da şunu söylemek gerekiyor. Enerji şirketlerimiz sadece hayır. İnanılmaz bir çatışma, inanılmaz bir silahlanma süreci de beraberinde geliyor. Dolayısıyla burada enerji şirketlerinin yanı sıra silah şirketlerinin satışlarına da bakıyoruz. Fakat orada da şöyle bir denklem karşımıza çıkmaya başladı. Özellikle geçiş alanlarında yaşanan bu sorunlarla birlikte hep nadir toprak elementlerine, kritik madenlere odaklandığımız bu günler içerisinde o geçişlerin de azaldığını gördük. Çin'in elinde bulunan kritik madenlerin sisteme sınırlı olarak sunulması da ne yapıyor? Tedarik zincirleri ve üretim bandındaki ilerlemeyi de yavaşlatıyor. Yani karşımızda her anlamıyla sorunlu bir dönem var. Enerji şirketi kazanıyor diyoruz ama günün sonunda enerji şirketi kazanıyor olsa dahi bunun gıda üzerindeki fiyatlarının etkilenmesi demek, hepimizin etkilenmesi demek. Ben ilk günden beri hep aynı şeyi söylüyorum. Savaşlar başlıyor ama maliyeti hesaplanmayan bu savaşların bedelini 8 milyar insan ödüyor. Biz ödüyoruz vatandaş olarak. Dolayısıyla bunun bizim üzerimizde yarattığı etkilerle şirketlerin üzerinde yarattığı etkiler o kadar farklı bir dünya ve gerçeklik ortaya koyuyor ki buradaki kırılmaları düzeltecek aktörleri de ne yapıyorlar? Sistemde hiçbir şekilde uzlaştırmaya yönelik bir bağlama oturtmuyorlar. Özellikle ben son günlerde enerji alanında atılan adımlardan biri olarak da Azerbaycan'la olan temaslarımızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada da artık yani Türk dünyasının, Türkistan coğrafyasının öne çıkmaya başladığı yeni bir denklem var. Çünkü bir bölgede enerjinin geçişi ve enerjinin sisteme dahil olması sınırlandırılıyorsa başka merkezler daha hızlı bir şekilde ortaya çıkıyor. Hani bu açıdan ne kadar hızlı şekilde sisteme dahil olabilir Türk dünyası ya da ne kadar buradaki eksiklikleri giderebilir diye düşünüyoruz. Ama az önce Kerem Hocam da belirtti. Şimdi buradaki maliyetler taşınım noktasında son derece önemli bir sorun da beraberinde getiriyor. Fiyatlar artıyor. Bu her bir taşınım konusunda ortaya çıkan yeni projelerin hayata geçirilmesi için belli dönemler var. İşte Zengezur'dan bahsediyoruz, Kalkınma Yolu'ndan, Orta Koridor'dan bahsediyoruz. Ama bunların hiçbiri birbiriyle entegre sistem olarak bir günde, bir yılda olacak durumlar değil. Bu açıdan kritik bir durum bizim karşımızda. Savaş alanlarının etkilediği süreçler var. Çünkü geçtiğimiz günlerde Hazar Denizi'ndeki çatışmadan da konuşuyorduk. Ukrayna'nın İran ticaret gemisini hedef aldığı bir süreçten, Ukrayna-Rusya savaşının Karadeniz'e sirayet etmesinden, Akdeniz'e ulaşabileceği endişelerden bahsediyoruz. Yani bu savaşlar durmadığı müddetçe ister yeni projeler olsun, ister yeni geçiş güzergahları ortaya çıksın. Maalesef ki savaşın yayılım doğası zaten burada en büyük risklerden ve güvenlik meselelerinden birini oluşturuyor. Bu nedenle de bölgenin güvenliği ve istikrarı zaten sistemde rahatlamayı sağlayacak ama işte buradaki temel konu da hepimizin barış konusunda farklı yaklaşımlarla ilerlemesi. Karşımızda çok fazla çatışma alanı var ama tek bir barış var. Fakat bu tek barışı okumada da aktörlerin çok farklı gerçeklikler öne sunduğunu görüyoruz. Hani bu açıdan süreç sanki biraz daha uzayacak gibi geliyor ve bence Avrupa açısından son derece kritik bir kışa girdik. Sanki 2005-2006'da yine Rusya-Ukrayna arasında yaşanan o denklemde Avrupa enerjisi de payını almıştı. Sanki ondan çok daha zorlu bir kış Avrupa'ya bekliyor gibi duruyor.
1: Şimdi ekrana bir görüntü gelecek. Amerika Birleşik Devletleri pilotunun, İran'da düşen F-15 pilotunun kurtarıldığı anın görüntüleri gelecek. Yemen'deki Husiler Marib üzerindeki yerli yapımı bir yer hava füzesi kullanarak bir Suudi F-15 jetini düşürdükleri iddiası vardı. Ne enkaz fotoğrafı ne de pilot detayları yayınlanmıştı. Ancak hatta Suudi Arabistan herhangi bir kayıpta doğrulamamıştı. Ama şimdi o görüntüler geliyor ekrana. Diğer Suudi jet formasyonlarını geri çekilmeye zorladıkları iddiası vardı ayrıca. O hafta Suudi jetlerin 450'den fazla hava saldırısı düzenlediği de söyleniyordu. Daha sonra işte bu görüntü, pilotun kurtarılma anları paylaşıldı. Ekrana geliyor. Mustafa Bey, Kerem Hocam, sizden de değerlendirme alabiliriz. Bu
2: Suudi tarafı mı paylaştı haliyle?
1: Evet.
2: Çünkü onların insansız hava aracından muhtemelen çekilmiş bir görüntü. Olur böyle şeyler, bunu çok bizi ilgilendiren bir şey değil diye ben düşünüyorum da. Benim asıl merak ettiğim şu. Tamam, bu iş onun işine yarıyor, bunun işine yarıyor. İşte yaramayanlar da idare ediyor filan ama öyle ya da böyle biz buna maruz kalıyoruz. Bizim birinci işimiz, tamam mı, yapabiliyorsak suyu baştan keselim, bu savaş dursun. Yani biz bu işten zarar görmeyelim, başkaları da görmesin. Tamam, çok güzel de bu bize bağlı olan bir şey değil. Bizim yapacağımız şeyler savaşı durdurmak için, evet tamam da dur bir dakika, savaşı durdurmak için istemiyor adam. Ne yapacağız? Beni nasıl kollayacaksın? Vatandaşım ben. Sizler de kamu yöneticilersiniz. Yani ne diyeceğiz biz şimdi? Biz kim, bizi nasıl koruyacak devletimiz bu işten? Bir. İki. Eğer varsa buradan biz kendi faydamıza ne üretebiliriz? Nasıl bir fırsat doğurur bize bütün bunlar? Orta koridor, güney-kuzey aksı dediğimiz yeni petrol hatları falan, o da iki günde olacak iş değil ama son tahlilde ortada bir risk var. Bu risk artık iki körfezi de diyelim, hem Kızıldeniz tarafını hem Hürmüz tarafını etkiliyor. Kaynaklar da oradaysa o zaman o kaynaklara başka bir yerden pipet takmak lazım. Tamam, biz buradan bunu yapalım. Suriye, Arabistan da konuşuyordu, doğudan batıya iki su yolu arasına bir hat çekelim. İşte Yemen'i dolaşmasın, tam dolaşmasın da o da o kadar güvenli değil yani. Sonuçta iki boğaz, gene iki su yoluna mahkumsunuz filan. Tamam. O zaman biz bunu değerlendirelim. Bunu bir şekilde değerlendiriyoruz. Bizim şu sıralar kendi içimizde de aynı anda neye bakmamız gerekir? Hocam biraz onu sorgulamak istiyorum. Demin mesela depolamalardan bahsettiniz.
0: Tabii. Biz
2: çok önemli.
0: Şu anda enerji alanı ile ilgili olarak gerçekten önemli adımlar atıyoruz. 1980'li yıllarda rahmetli Özal'ın aslında Türkiye'yi bir enerji kavşak noktası yapmak istediği noktada sadece Irak'la aramızdaki boru hattı değil, sadece Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı değil, Ceyhan ve Yumurtalık bölgesini aslında bölgesel bir petrol ve enerji fiyat belirleme merkezi yapma ile ilgili olarak bir süreç vardı. Şimdi mesela biz günlük hayatımızda Brent petrolü, yani Kuzey Denizi petrol fiyatını, ya da işte WTI diyorlar, Batı Teksas petrol fiyatını daha çok konuşuyoruz. Ekranlarda Brent öyle oldu falan filan. Fakat sonra çok enteresan baktım, aslında birkaç tane çok ilginç bir şekilde takip edilmesi gereken petrol fiyatı varmış. Mesela bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin koordinasyonunda paylaşılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin enerji oyunundaki konumu itibariyle belirlemiş olduğu Murban adında bir fiyat. Diğeri mesela Umman fiyatı. Umman da bu anlamda Asya'ya intikal ettirilecek olan ham petrol fiyatı ile ilgili bir fiyat paylaşımı gerçekleştiriyor. Çok enteresan bir şekilde Körfez bölgesinin Asya'ya yine petrol intikali ile ilgili Dubai diye bir fiyat var. Olmazsa zaten şaşarım, Şangay'ın, Çin'in bir petrol fiyat paylaşımı var. Bir de günlük Brent diye spot piyasadan.
2: Ne kadar fark var aralarında, şu sıra görebiliyor musunuz?
0: Bir grafik var. Bilmiyorum ekrana verilmesini arzu eder misiniz? Ben o grafiği tabii gönderdim. Aslında birbirlerine oldukça yakın hareket tabii ettikleri
2: söylenebilir. En yukarıda kim varsa diğerleri ona yanaşıyordur zaten.
0: Yani şöyle diyeyim mesela. Brent, mesela örnek olarak söylüyorum, Brent petrol 105 ise Murban 102, işte örnek olarak söylüyorum, işte Umman'ınki 128, Dubai'ninki 128, işte efendime söyleyeyim Şangay 134 falan. Çünkü tabii şu anda Çin'e petrol çok zor ulaşıyor. O yüzden oradaki fiyatın daha yüksek olması. Ama bir temel gerçek var. Dünyada tabii ki Brent ve Batı Teksas petrolü daha çok alınıyor. Fakat baktım ki arada dikkat ederseniz geçmiş yıllarda daha büyük oynamaların olduğu süreçler var. Fakat şu anda hepsi aynı yönde birlikte.
2: Evet, farklı renkler farklı petrol fiyatlarını işaret ediyor.
0: Yükseliyorlar. Mesela belki de eğer hani Türkiye terörle efendime söyleyeyim bir sürü siyasi ve ekonomik krizle boğuşmasaydı 90'lı yıllarda vesaire, biz o zaman mesela şunun içerisinde mesela Ceyhan
2: fiyatında
0: diye bir fiyat olacaktı. Ki buna yönelik olarak da biz o süreçleri yeniden canlandırıp yeniden ayağa kaldırmak için bir mücadele ortaya koyuyoruz. Ama her ne olursa olsun tabii şu anda ekonomi yönetimimiz açısından mazot fiyatının yani dizel, motorin mazot fiyatının Türkiye'de işte
2: 100 liralara
0: dayanmış olması tabii çiftçimizi derinden etkiliyor. Biz hafta sonu eşimle birlikte Çanakkale tarafındaydık. İşte çeşitli sohbetlerimiz oldu oradaki vatandaşlarla. Herkesin şu anda dertlendiği en sıkıntılı konu, yani bu söz konusu mazot fiyatı 100 lira olursa tarımsal üretimdeki bu enerji maliyetini biz nasıl yöneteceğiz, nasıl telafi edeceğiz, ne yapacağız? Bakıyorum mesela gıda endüstrisiyle ilgili olarak açıklama yapan birçok iş insanı var. Yani Türkiye'nin önde gelen gıda üreticileri ve dağıtıcıları. Herkes diyor ki yani bu söz konusu motorin fiyatının, mazot fiyatının bu seviyelere gelmiş olması bizi artık çok zorluyor. Kaldı ki zaten mazot fiyatındaki bu ağır artışın çoğunu da biz zaten ürettiğimiz veya sattığımız malın fiyatına da yansıtamıyoruz. Çünkü tüketici o zaman hiç almayacak. Dolayısıyla yani enerji fiyatları ciddi manada şirketlerin karlılığını zorlayan ya da hatta fabrikaları ve üretimi, tedariği, dağıtımı ayakta tutabilmek için belki hani neredeyse zararına satış yaptıkları bir tabloyu da beraberinde getiriyor. Tabii bu zaman içerisinde sanayi alanında çok daha fazla şirketin kardeşim ben artık bu enerji maliyetleriyle, bu yükselen iş gücü maliyetleriyle bu işi yönetme şansına sahip değilim anlamında fabrikaların, yani böyle 50 yıllık, 60 yıllık, 70 yıllık fabrikaların kapanma kararı aldığı süreçlere geliyoruz. İşin acı tarafı mesela kapanma kararı alan fabrikalarda hani genel olarak şöyle eleştiriler oluyor. İşte ilgili bu sektörde ve firmalarda işte teknoloji yenilenmemişti falan. Hiç öyle bir şey yok. Türkiye'de firmalarımız teknoloji yenileme konusunda dünyadaki rakipleriyle baş edebilme konusunda her daim çok ciddi yeni makine yatırımları, yeni yazılım yatırımları yapan bir grup. Dolayısıyla sanayicimizin bu konudaki becerisi göz ardı edilmemeli. Çok enteresandır. Kapanan fabrikaya dünyanın her yerinden inanılmaz sipariş geliyor. Yani ilgili firma aslında dünya ortalamasının biraz daha üzerinde pahalı satıyor olmasına rağmen o ürünü yabancılar diyorlar ki arkadaş tamam pahalı satıyorsun ama acayip yüksek kalitede satıyorsun. Hı hı. Yani ben senin yüksek kalitendeki bu ürüne bir miktar daha para vermekten gocunmuyorum. Çünkü senin bu yüksek kalitedeki Türk ürünü sayesinde benim frem azalıyor. Şimdi gidecek onu başka bir ülkeden tedarik edecek ama belki daha fazla
2: tabii, filesi olacak. Çok uğraşacak, filesi olacak.
0: Çok uğraşacak vesaire. Tabii. Ama mesela para kazanan ve ciddi sipariş alan fabrika bile kapanma kararı alıyor. Ondan, dolayısıyla Türkiye'de bu sanayisizleşme endişesiyle ilgili süreç biraz ciddi bir konu olma özelliği göstermeye başladı. İşte İstanbul Sanayi Odası Başkanımızdan top başkanımıza kadar, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımızdan diğer işte TÜSİAD Başkanımıza kadar, yani bütün MÜSİAD'ın da bir sürü bu konuda raporları ve

0: paylaşımları var. Dolayısıyla hani bizim çok ciddi manada Türkiye'de bu sanayi sektörünün ve genel anlamda reel sektörümüzün muhatap kaldığı maliyetlerle ilgili olarak bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu maliyetlerin yönetimi konusunda mutlaka bazı adımlar atılması gerekiyor ki biz bu işin içinden çıkalım. Çünkü Mustafa Hocam günün sonunda Avrupa'nın yaşadığı bunca sıkıntıyı dikkate aldığımız zaman Avrupa'nın yeterince enerji bulamaması nedeniyle ya da artık kontrolden çıkmış enerji maliyetleri nedeniyle ürün üretemez hale geldiği bir konjonktürde Avrupa'nın aramızdaki gümrük birliği anlaşmasını da dikkate aldığımızda en yüksek ithalat yoluyla tedarik yapacağı ülke Türkiye. Dolayısıyla Türk ihracatçısının Avrupa'dan gelebilecek olan daha yoğun miktardaki siparişlere hazır olması, motive olması lazım. Bizim o nedenle de sanayimizi mutlaka ayakta tutacak, onun bir şekilde bu maliyetleri yönetmesini sağlayacak çözümleri üretmemiz gerekiyor.
1: Evet. Merve Hocam, bir
2: Birincisi bu.
1: soru daha sorabiliyor muyum? Var mı vaktiniz?
3: Buyurun Elif
1: Heh,
3: Hanım.
1: tamam. Şimdi biraz önce önceki soruda Kerem Hocam dedi ki Trump tabii Rusya ile Ukrayna arasındaki işte gerilimi bitirecek bir adım attığını iddia ediyor dedi. Enerji ateşkesi teklifinin somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ama Rusya tarafı da diyor ki ateşkeslere biz her zaman uyduk, ancak Kiev yönetimi için aynısı söylenemez diyor. Şimdi Trump'ın çok sıkıştığından da bahsetti Kerem Hocam. Rusya-Ukrayna tarafında bir olumlu durum yaşanır mı? Trump'ın en azından elini bu anlamda rahatlatacak.
3: Evet, hocam haklı, çünkü Trump an itibariyle zaten bir savaş bölgesinden çok hızlı bir şekilde diğerine odaklandı. Yani İran-Amerika İsrail savaşı yokmuşçasına hareket ediyor ve bütün enerji piyasasındaki oynaklığın nedeni olarak ben Ukrayna'yı görmesine işin açığı şaşırdım. Aslında biraz da şaşırmadım, çünkü ne yapıyor? Dikkat dağıtıyor. Şimdi Kasım ayında seçimler var. Seçim için Trump'ın oya ihtiyacı var ve dolayısıyla da artan bu fiyatları kime endeksleyecek? Sanırım bu cepheye endekslemiş oldu. Ama bir yandan da şunu da görmek gerekiyor. Evet, tamam, belki bu biraz daha böyle işin trajikomik boyutu, ama Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın da sisteme dahil ettiği çok fazla enerji birimi var. Dolayısıyla bunların üzerindeki baskının artması, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın enerji açığını dışarıdan alarak tedarik edeceği bir gerçekliği de ortaya çıkardı. Şimdi enerji savaşları asimetrik bir mücadele aracı haline geldi ve bu son derece önemli. Eskiden belki boru hatları ya da diğer alanlara odaklanıyorlardı, ama an itibariyle yakıt üretimini, askeri lojistiği, ihracat gelirlerini ve piyasadaki yakıt arzını baskılayacak şekilde hareket etmeye başladılar. Bu açıdan da enerji konusu sistemin ne kadar kırılgan olduğunu göster. Yani 1970'lerdeki enerji krizinin 21. yüzyıl versiyonunu ve büyük ihtimalle de daha sert versiyonunu yaşıyoruz biz şu an. Rusya ve Ukrayna arasında belki bir enerji ateşkesi olur, ama burada da şunu söylemek gerekiyor. Artık savaş sadece cephede ya da enerji alanında değil, gri bölgelerle ilerliyor. Eşik altı olarak ilerliyor. Dolayısıyla da taraflar evet biz anlaştık, uzlaştık dese de büyük ihtimalle enerji üzerindeki baskı hiç gitmeyecek. Çünkü taraflar enerjinin ne kadar güçlü bir araç olduğunu anladılar. Enerji asimetrik güç unsuru olarak birbirlerini yıpratmanın şu an anahtar aracı haline geldi. Bu nedenle de ne Moskova'nın ne Ukrayna'nın tam anlamıyla enerji ateşkesine uyabileceğini söylemek çok zor gibi geliyor bana. Yani bu bütün cepheler için geçerli ne yazık ki. Çünkü her taraf caydırıcılığını korumak ve günün sonunda masada elini güçlendirmek için buna odaklanıyor. Trump buradan bir barış çıkaramayacağına göre artık kısa süreli çözümlere odaklanmış durumdalar. Ama bence Rusya-Ukrayna cephesinde de bakmamız gereken asıl tablo sanırım Avrupa'nın nasıl bir politika takip edeceği. Çünkü Avrupa'nın da gün geçtikçe hem söylemleri hem sahadaki yaklaşımlarının farklılaştığı bir durum var. Savaşın nasıl sona ereceği konusunda Batı'nın içerisinde farklı stratejiler ortaya çıkmaya başladıysa, bence burada sınırlı bir ateşkesin de gelmesi gerekiyor ki Batı'yı da dizginleyebilelim. Çünkü artık Batı da doğrudan ya da NATO Avrupası doğrudan savaşın unsurlarından biri haline geldi. Sadece Baltık bölgesi, Polonya için demiyorum. İngiltere ve Almanya ekseninde de düşünmemiz gereken çok büyük sorunlar ortaya çıkmaya başladı.
0: Merve Hocam ve Mustafa hocama şöyle bir senaryoda takdim etmek istiyorum izninizle.
2: Lütfen.
0: Diyorum ki acaba Trump başından itibaren hepimizle oyun oynamak suretiyle Rusya-Ukrayna savaşının daha fazla girdaba gömülmesi ve Hürmüz Boğazı ile Babül Mandebin'in de bu hale gelmesini aslında stratejik bir tercih olarak mı bu şekilde yönetiyor? Çünkü bu sayede belki Amerikan ekonomisine karşı son dönemde ciddi sıçrama yapmış olan Asya'yı enerji maliyetleri ve enerji tedariği konusunda fena halde vururken bir süreden beri kendisine fazlasıyla diklenmiş olan Avrupa'yı da yine aynı şekilde enerji tedariği ve enerji maliyetleriyle aslında terbiye etmiş oluyor. Daha da beteri bu söz konusu enerji maliyetleri ve enerji tedariği ile ilgili sıkıntılar Avrupa'da birbiriyle iç içe, yani gıda maliyetleri, gıda enflasyonu vesaire öyle bir sarmala girmiş durumda ki bu sarmalın sonucunda yani giderek ülkesindeki hükümetlere karşı kızgınlığı artan seçmen dönüp aşırı sağ partilere oy vermek suretiyle Avrupa'da aslında çok uzun zamandan beri Avrupa'ya hakimiyeti olan neoliberal siyaseti aslında fena halde vuruyor. Yani şu anda neoliberal siyasetin Avrupa'da yeni sağ olarak ifade edilebilecek olan siyasi harekete karşı ciddi yenilgi yaşadığı bir süreç. Başkan Trump'tan da daha öncelikli olarak Başkan Trump'ın yardımcısı J.D. Vance'in temsil etmiş olduğu Amerika'daki yeni sağın yakın gelecekteki beklentileri açısından bakıldığında ortada çok enteresan bir denklem var. Bir yandan küresel iklim değişikliği ve karbon salınımı ile ilgili sorunlardan bahsediyoruz. Bir yandan da Çin, Avustralya'dan rekor düzeyde kömür almak suretiyle şu anda özellikle de Körfez bölgesinden tedarik edemediği petrol nedeniyle ortaya çıkabilecek olan olası enerji açığını kömürle enerji üretmek suretiyle kapatmaya çalışıyor. Fakat bir yandan da inanılmaz bir hızla esas fosil yakıtları olan bağımlılığını ortadan kaldırmak için tek başına dünyanın neredeyse toplamı kadar, hatta onun çok da üzerinde güneş ve rüzgar enerjisi yatırımı yapıyor. Çin'in son dönemde yapmış olduğu güneş enerjisi yatırımları şöyle, yani mesela dünyada 100 birimlik güneş enerjisi yatırımı yapılıyorsa bunun tek başına %82'sini Çin yapıyor, geri kalanını dünya yapıyor. Biz de bu işi hızlandırmış durumdayız. Türkiye olarak biz de diyoruz ki biz de fosil yakıtları olan bağımlılığımızı, ithalat bağımlılığımızı azaltalım. Yani bir yandan yerli kaynaklar, gabar, Karadeniz'de doğalgazla ilgili olarak yeni keşifler. Dolayısıyla Türkiye kendi imkanlarıyla, kendi yeraltı imkanlarıyla bir süreç yönetirken bir yandan da yenilenebilir ve temiz enerji yatırımlarımızı da hızlandırmış durumdayız Türkiye olarak. Yani dolayısıyla oldukça ilginç, ama tüm bu dengeler içerisinde mutlaka bunun jeopolitik, jeoekonomik ve aynı zamanda da Avrupa siyasetini, Amerikan siyasetini ve aynı zamanda da Asya siyasetini ciddi manada etkileyecek boyutları olacak sonuçları bence takip edeceğiz. Ben 2027 yılını bu anlamda dünya siyaseti ve dünya ekonomisinde bugüne kadar görülmüş en ilginç kırılmaların yaşanacağı bir dönem olarak görüyorum. O yüzden de Başkan Trump'ın çok değişik nedenlerle Kasım ayındaki ara seçimlerden Cumhuriyetçilerin ciddi manada belki sandalye kaybederek çıkmasını da artık umursamadığını düşünüyorum. Çok da
2: Valla umursasa da bu saatten sonra yapacağı bir şey yok.
0: I don't care, yani umurumda değil. Çünkü adam diyor ki ya zaten hani Amerikan anayasasını zorlayarak bir kez daha başkan adayı olmaya kalkabilirdim, ama onun da artık zor olduğunu görüyor. İkinci ve son başkanlık döneminde olduğunun farkında. Ben size söyleyeyim, şimdiden topal ördek olursa Kasım'daki ara seçimlerden sonra Trump tamamıyla golfe morfe yoğunlaşır. Ondan sonra işte o çeşitli tesislerine gider, oralarda keyif
2: Dükkanı kim
0: yapar falan
2: idare
0: filan.
2: eder?
0: Yani bence bunu ciddi manada G.D. Vance şey yapacak. G.D. Vance de belki orada ortaya koyacağı performansla da bir sonraki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adına en iddialı aday olduğunu gösterecek gibi. Yani biz bu yayınlarda uygun görürseniz 2026'nın sonuna doğru 2027'de Merve hocamızın da ifade ettiği gibi bütün bu küresel enerji denkleminin dünya siyaseti üzerindeki ilginç etkilerini bol bol konuşmaya devam ederiz gibi gözüküyor.
1: Aynen. Merve hocamın ayrılması gerekiyor. Onu, ben o Kerem hocam
2: fikri
1: size...
2: takibinden kaçmaz o iş.
1: Evet ha. Aynen hocam o iş bence.
0: Ben keyifle gelirim yani.
1: Çok, kaçmaz çok isteriz. O. Merve hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Suno Özcan. Değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için sağ olun hocam.
3: Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. İnşallah gündemi konuşmaya tekrar bir araya geliriz.
1: Evet, 2026'nın son günlerinde hocamın dediği notları mutlaka konuşacağız. Evet. Merve hocam sağ olun.
2: Görüşmek üzere.
0: Pazartesi günü İyi şöyle bir köşe yazısı yazdım Mustafa hocam. Dedim ki Çin Amerika'yı Orta Doğu'ya gömmeye kararlı. Yani şimdi ben de Çin olsam elimdeki bütün istihbarat ve lojistik desteğini İran'ın direncini güçlü kılmak için veririm. Hatta Rusya'yla da bu konuda işbirliği yaparım. Rusya da verebilir. Çünkü anladılar ki Amerika Birleşik Devletleri'nin giderek tamamıyla kör düğme dönen İran Savaşı nedeniyle hem mühimmat kaybetmesi hem de aynı zamanda ki işte bunun olmadığını söylüyor Amerikan Savunma Bakanı. Hayır öyle bir sıkıntımız yok diyor. Ama ne olursa olsun veriler de ortada. Dolayısıyla Amerika'yı buradan zokaladıkları zaman Amerika dönüp Asya Pasifik'e istediği ölçüde odaklanamayacak. Tabii. Çin de böylece vakit kazanmaya devam ediyor.
2: Ne diyor Çin atasözü? Rakibin yanlış bir iş yapıyorsa dokunma.
0: Çok çok. Bunlar çok yani şey müthiş. Yani seni zaten bir şey yapmana gerek yok. Yani
2: dokunma yanlış bir iş
0: devam
2: yapıyorsun.
0: Etsin şeklinde. Tabii, tabii. Amerika için, Amerikan yönetimi için, Trump yönetimi için gerçekten zorlu bir sınav süreci. Ama bu arada da tabii işte dönüp dolaşıp oradaki lobiler vesaire yine mesela bütün bu tantanadan sonra 2.8 milyar dolar yani bugüne kadar Amerika'nın yaptığı en iddialı mühimmat sevkiyatlarından birisini de İsrail'e yapacaklar hesapta para karşılığında. Ve
2: yıl sonuna kadar para karşılığında yıl sonunda o hesaptan düşüyor.
0: Evet öyle bir şey oluyor herhalde hocam. Evet, evet. Mustafa hocam yani açıkçası söylemek gerek şeyi söylüyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nda zannedersem en ağır bombardıman saldırısını Berlin'e yapmış Amerika. Berlin'e atılan bomba miktarının 10 katı kadar şu anda İsrail'e bir vuruş gücü satıyorlar.
2: Yani, nereye vuracak
0: yani İsrail Orta Doğu'yu daha da içinden çıkılamaz hale getirsin diye. Yani hani niyetler biraz karışık. Ben hakikaten gerek Amerikan yönetiminde gerekse başka alanlarda niyetlerini hani Çin ve Rusya'nın niyetlerini hani Amerika'yı meşgul etme anlamındaki niyetlerini anlıyoruz. Washington'da bence artık tarihi bir iç savaş yürüyor. Yani bu iç savaştan ya bu deli evangelistleri, deli diyeyim yayınımız nedeniyle başka bir tabir kullanmayayım. İzleyicilerimize saygısızlık olmasın sonra rütüyü kızdırmayalım. Deli diyelim hani evangelistler ve son derece tehlikeli siyonistleri Washington'dan Katoliklerin yani asla evangelist ve siyonist olmayan Katoliklerin Washington'dan bu evangelist ve siyonist ekibi temizleyip temizlemeyeceğine bağlı olarak bence Amerika'nın yakın geleceğini siyaset anlamında çok zorlu bir iç savaş bekliyor.
2: Tam dediğiniz nokta zaten biraz öylesi J.D. Vance işte ikinci tarafı temsil ettiğini iddiasında.
0: Doğru.
2: Yani düz Amerikalı Katolik şey değil yani herhangi bir cemaate bağlı değil. Şimdi öyle abi bizde de FETÖ meselesi Türkiye'yi biraz o anlamda içten içeriden yönetmeye talip değil miydi? Öyle başlamadı mı bu iş?
0: Doğru.
2: Öyle başladı. İçerideki de bana soruyorlar. Hocam 15 Temmuz'dan sonra. Yok. Yanlış söylemeyeyim, 17-25'ten sonra da olabilir ama 15 Temmuz'dan sonra galiba. 15 Temmuz'dan sonra. Ya bu iş, bu darbe girişimi

0: NATO görevinde olan FETÖ'cü askerler geri çağrıldı. Hiçbiri gelmedi ve hepsi NATO görevinde olduklarına dolayı kendilerine tahsis edilen apartmanlarda oturmaya devam ediyorlar. Ve bu üslerden bir tanesi de İngiltere'de. Kadın dedi ki ama onların sorumluluğu NATO'da, bizde değil. Dedim siz de NATO üyesisiniz, biz de NATO üyesiyiz. Yani NATO'nun içerisinde bir dakika bizim bunları dışarı çıkartmamız lazım denilebilir. Hani bu bir savaş kararı değil ki 5. maddeye falan bu kadar gitsin yani.
1: Tabii canım.
0: Yani o yani. Bütün üyeler aynı kararı vermiş olmaları lazım falan, oy birliği lazım. Bu kadar büyük bir mevzu değil yani, bildiğin adli ve adi bir olay. Başımıza gelmiş adi bir olay. Büyük bir olay ama son tahlilde arkasındaki niyet bakımından adi. Hani bir stratejik, siyasi falan bir şey değil
1: açık,
0: yani.
1: Açık anayasal suç.
0: Suç.
1: Evet. Açık anayasal şimdi suç olduğu orada için kaldı. NATO üyesi ülkeler olarak.
0: Neden bunu söylüyorum hocam? Sonuçta Hristiyanlığın bir kolu olduğunu iddia eden evangelistler içerideki Siyonistlerin o evangelistlerle buluşmasını sağlayan bir şey var. Birbirlerinin arasında bir kim kimi kontrol ediyor bilemem. Yani orası değil işimiz. Son dalde bir ittifak var. E şimdi FETÖ burada darbe yaptı. FETÖ kimin uşağı? Siyonistlerin uşağı. Peki buradaki NATO'cular niye FETÖ'cülere destek verdiler? Yani bir şekilde biri birini buluyor. Bunlar birbirlerini buluyorlar. Bu önemli bir ittifak. Şimdi oradan bir parçanın çekip alınması lazım. Değilse iki parçanın çekip sökülüp atılması lazım. Şimdi orada da Amerika'da da benzer inşallah bir savaş veriliyordur. Verilmiyorsa geçmiş olsun.
1: Verildiği kanaati oldukça kuvvetli. Çünkü bu söz konusu evangelizm ve siyonizm karşıtı bu yeni sağ olarak adlandırılan bu katolik kökeni de olan siyasi yapı genel manada kanaat önderleriyle birlikte çok ağır ve çok suçlayıcı açıklamalarda bulunuyorlar. Amerika'nın geleceğini kurtarmayla ilgili. Hatta bunlardan bir tanesi biliyorsunuz maalesef suikaste kurban gitti. Yani maalesef'ten kastettiğim.
0: Ne kentti bir, o? Kent. Şurada
1: kent Russell mıydı? Yok. Russell Kent miydi?
0: Soyadı Kent.
1: Russell Kent miydi?
0: Bir şey Kent.
1: Russell Kent galiba.
0: Neyse. Clark Kent değil.
1: Heykelini yaptılar. Heykele saldırı oldu. Üzerine kan atıldı. Eşi çok büyük tepki gösterdi. Yani bu nasıl bir düşmanlık diye. Hani bu boyutuyla bakıldığında Amerika'da esasen yani işin içerisinde teolojik unsurların da olduğu bir siyasi iç savaşın giderek derinleştiğini görüyoruz.
0: Trump'ın da kulağından vurulmasına neden olan suikastle bu işe zorlandığına dair çok fazla şey okudum. İşin bana bunu biraz tabii söylediğinizi ben çok böyle içeriden ölçemiyorum veya başka sizin daha uzman olduğunuz alanlardan
2: Kirk, efendim Charlie Kirk.
1: Pardon. Russell Kirk diye ben de attım Kent özür dilerim izleyeceğim.
0: Ben de Kirk'ü Kent yaptım tamam. Şimdi mesele şu biraz. Biz tabii daha açık kaynaklara bakıyoruz. Bazı açık kaynaklardaki önemli notları biz göremiyoruz. O sizin uzmanlık alanınız. Ama benim görebildiğimi söyleyeyim. Normalde küçük gibi görünen, ya bunlar ne olacak, Amerikan siyasetini ne kadar etkiler ki falan diyebileceğimiz birçok konunun artık Amerikan federal medyasında, yani yerel medyasında geç ve uluslararası medyasında, Amerikan merkezli uluslararası medyada daha fazla yer aldığını görüyoruz. Yani atıyorum işte CNN International'ın, Amerikan CNN'in birinci sayfasında, internet sitesinde daha fazla kalıyor. New York Times'ta, Washington Post'ta daha fazla haber oluyor. AP daha fazla onunla ilgili devam haberleri getiriyor. İşte bu insanlar takıl kalsın, işte bu şey, diğerleri. Bugünlerde bir rap şarkıcısı ve bir konser, Filistin yanlısı bir şey söyledi diye bir konser ve iptal edilmiş, stadyum
1: bir
0: iptal.
1: Amerikalı ama meşhur

0: diğer sanatçının konserinde çıkanlardan birisi Filistin lehine şey yaptığı için. Fakat o şimdi yani kendisini turneden çıkaranların aleyhine dönmüş durumda.
1: Aleyhine dönmüş çünkü diğerleri de oradan ayrılmış. Yani ana sanatçıların çıktığı kimdi, bu Katy Perry mi çıkıyordu? Bir tanesi çıkıyormuş.
0: Katy Perry de dalga geçmiş şu an.
1: Evet. Şimdi onlarla falan o da diğerleri de çıkmaya başlamış. Onlar da aslında tanınmış isimler ve veyahut da akrabalar. Yani oradaki şey komünite çok geniş değil zaten. Şey, kitle çok geniş değil gruplarda. Yani sivrilerini falan çektiğiniz de konuştuklarında aşağıdaki kitlenin çok geniş bir kısmını şey yapabiliyorlar. Aslında ifade edebiliyorlar. Muhalif çıkışları yapanlardan bahsediyorum. Diğerleri zaten normal. Fakat bunların ulusal sınırları aşıp uluslararası boyutta da Amerikan medyası tarafından manşete çekiliyor olması anlamlı. Neden? Çünkü artık herkes bununla ilgileniyor. Bunu yok sayıp görünmez kılarak etkisini azaltmak gibi bir ya çabaya girmiyorlar veya girseler de çok anlam olmayacağı için haberden kaçamıyorlar. Ben bunu biraz o anlamda halka mal olmaya da başlamış olarak görüyorum. Bu da J.D. Vance'in elini biraz güçlendirir. Yoksa adamı boğuyorlar. Ben biraz aslında eğer bu işte öyle bir parmak varsa ki şu anda aksine bir şey gözüm görünmüyor. Trump'ın kulağının çekilmesinin, kulağından vurulmasının yani de arkasında böyle bir güç olduğunu düşünüyorum. Yani bu güçten endişe edildiğini düşünüyorum. Bundan dolayı oldu. Çünkü Trump da yani kitlenin bu haline bakıp böyle davranmamak gibi bir güce sahip olabilirdi. Yani şu ama dediler ki ya kusura bakmayın senin bu kadar kitlen olabilir de bizde de şu kadarcık mermi o işi halleder dediler yani.
2: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy deprem bölgesinde ihya edilen eserlere ilişkin Kahramanmaraş'ta açıklama yapıyor. Dinliyoruz.
3: Devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ta da Kahramanmaraş Kalesi'nin ziyaretçi karşılama merkezi ve çevre düzenlemesi ile birlikte yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalarımızı tamamladık. Kurtuluş Mahallesi'nde etaplar halinde çalışıyoruz. Projelerini tamamladığımızda tescilli yapıların restorasyon çalışmalarını da başlatıyoruz. Bunların yanında kentin önemli alanlarından Germelik Antik Kenti ve Belediye Çarşısı'nın korunmasına ve ziyaretine yönelik proje çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından deprem sonrasında koordinatör olarak görevlendirildiğim Malatya'da Aslantepe'den Atatürk Evi'ne, Arkeoloji Müzesi'nden Beş Konaklara kadar birçok alanda koruma ve restorasyon çalışmalarını tamamladık. Şanlıurfa'da Göbekli Tepe Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve otopark yapımı tamamlanırken Karahantepe'de de üst örtü yapımı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şanlıurfa Kalesi'nin restorasyonunda ikinci etap restorasyonun tamamlanmasının ardından kalemizi çok yakında ziyarete açacağız. Elazığ'ın tarihi ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak üzere Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni açtık. Adıyaman'da Cumhuriyet İlkokulu binasının rekonstrüksiyonunu yapılarak müze olarak kullanılmasına ilişkin çalışmaları da yürütüyoruz. Deprem sonrasında yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir boyutunu da vatandaşlarımızın mülkiyetinde bulunan tescilli taşınmaz kültür varlıklarına sağladığımız destekler oluşturuyor. Taşınmaz kültür varlıklarına yardım sağlanmasına dair yönetmelik kapsamında depremden etkilenen 11 ilimizde 1297 proje yardımı ve 311 uygulama yardımı olmak üzere şu ana kadar toplam 1608 taşınmaz kültür varlığı için sözleşme imzaladık. Bu kapsamda toplam 2 milyar 140 milyon lirayı aşan bir destek programını yürütüyoruz. Tabii bu başlangıç, bu rakam artarak devam edecek. Çünkü biz biliyoruz ki bir şehrin sokağı da, çarşısı da, meydanı da mirastır. Bu nedenle çalışmalarımızı yapı bazında değil, tarihi kent dokularını ve şehir hafızasını koruyacak bütüncül bir anlayışla sürdürüyoruz. Depremin hemen ardından öncelik verdiğimiz çalışmalardan biri de yıkılan, ağır hasar gören tarihi yapılardaki kültür enkazının korunması, ayrıştırılması ve belgelenmesi oldu.
2: Evet, Kültür ve Turizm Bakanı'nı dinledik. Devam edelim. Bir virgül koymuştum sözünüze Kerem Hocam ama.
0: Evet. Şimdi tabii Ursula von der Leyen'e de kızgınlık artıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'na. Hı. Yani diyorlar ki AB Komisyonu olarak bütün bu gelişmeler esnasında Avrupa'nın bir sonbahar-kış dönemine bu kadar ciddi bir enerji tedarik hazırlığı olmadan ve bu fiyatlarla ilgili olarak da bu aşırı enerji maliyetleriyle ilgili olarak da Avrupa Birliği Komisyonu'nun hiç tedbir almaması gerçekten şaşırtıcı. Açıkçası söylemek gerekirse muhtemelen Ukrayna ile Rusya arasında birbirlerinin işte petrol rafinerisi, deposu, dağıtım sistemi, bunlara yönelik saldırılarda da gördüğüm kadarıyla dizel yakıt fiyatları o kadar kontrolden çıktı ki ikisine dönüp tamam kardeşim bu savaşı sürdürüyorsunuz ama yani hani birbirinizin Allah aşkınıza depolarını vurmayın. Çünkü artık enerji fiyatını yönetemez noktaya geliyoruz gibi bir telkin oldu. Bu arada Ukrayna Savaşı'nın devam etmesi için yani ciddi bir ısrar içerisinde olan Birleşik Krallık'ta da 3 tane önemli yapının yani Galler, İskoçya ve evet, İrlanda'nın, Kuzey İrlanda'nın ayrılma kararı alma noktasına gelmesi de bence yine önümüzdeki dönemde konuşacağımız bir konu. Çok karmaşık bir konu. Hakikaten Birleşik Krallık içerisinde nasıl bir denkleme sebebiyet verir onu da çok dikkatle izlememiz gerekiyor. Çünkü böyle bir durum açıkçası söylemek gerekirse birdenbire İngiltere'nin tek başına kalması, England'ın tek başına kalması gibi tuhaf bir durumu da beraberinde getirebilir. Yani şöyle ifade edeyim, kuvvetle muhtemel Birleşik Krallık Ukrayna Savaşı'nın sürmesindeki ısrarıyla birilerinin ayağına basıyor. Efendime söyleyeyim, Amerika bir konudaki ısrarıyla başkasının ayağına basıyor. Çin'le Rusya arkadan İran'ın lojistik ve uydu istihbaratıyla destekleyerek diğerlerinin ayağına basıyor. Asya'nın Hürmüz Boğazı'ndan ve Körfez bölgesinden, Babülmandep'ten enerji tedarik etmemesi onların ayağına basılması anlamına geliyor. Böyle bir tablo var.
1: Şimdi zaten İngiltere'yi Amerika'nın kuyruğuna takma işi çok enteresan bir iş. Hani İngiltere ana vatan tırnak içinde. Ama sadece İngiltere değil, İrlanda ile birlikte. Amerika'nın ana vatanı baktığınız zaman. Ana kaynağı. Tamam.
2: Bu arada hocamın konuştuğu konuyla ilgili biraz önce von der Leyen evet, ekrandaydı. Bununla ilgili açıklamalar bir şey yapılıyor. Hmm. Onu da bakalım, sadece not ama olarak.
0: Bu kadar laftan sonra, ya özür dilerim benim lafım anlamında değil tabii. Yani gördüm. Onca Avrupa bir aydan beri yani çok zorlu bir etaba giriliyor. Arkadaş siz ne yapıyorsunuz anlamında.
1: Ya bunların hepsi prens yaptım, prenses ya. Kimseye iş yaptıramazsın yani. He. Şimdi bu hakikaten tehlikeli bir şeydir ha. Almanya'da Türklerin karşılaştıkları durum neydi? Hatırlayın. Almanların yapmadıkları işleri yapmak. Almanlar ağır işlerde çalışmaktansa o işlerde ustalık yapıyorlardı. İşçi Türkiye'den gelsin, Polonya'dan gitsin, tamam. Bir süre sonra diğer bir takım işleri de yapmamaya başladılar. Bizimkiler alan açıldı. Biz de oralarda büyüdük. Şimdi bizim memlekette çoban bulamıyorlar. Nereden geliyor çoban? Afganistan'dan. Afgan çoban. Pakistanlı çoban. İranlı çoban. Neyse. Şimdi sen yapmıyorsun. Ben memlekete gidiyorum. Rize'ye. Şehre gireceksin arabayla. Bir bakıyorsun önünden ilk gördüğün insanlar. Tamam mı? Şeyler. Siyahlar. Nijeryalılar. İlk gördüğün insanlar. Tamam. Ha. Ya Nijeryalı gelsin hiç problem. Bizde bayağı iyiler yani. Birkaç tane Afro lazımız bile var. Gayet de mutlular hayatlarından. Bizimkiler de onlardan kara uşak diyorlar. Çok mutlular. Tamam. Da gelme sebeplerine ben işaret etmeye çalışıyorum. Neden? Çünkü bizim uşaklar bir iş yapmadığı zaman gelip onu kara uşakları yapmaya başlıyor. Yapsınlar, ona da itirazım yok da. Hangi alanlardan daha çekileceksin? Peki ondan sonra Almanlar ya da Avrupalılar gibi bir süre sonra ya bunlar da çok oldular falan diye faşistleşecek misin? Bir riskin var yani, bir düşün bunu. Şimdi bunlar zamanında bir devralmışlar Avrupa Birliği. O ne güzel hayat. Herkes kendi ülkesinde kora kor siyaset yapıyor. Sen oradan dışlanmış kim varsa onların toplandığı bir yer var.

0: kendi ülkelerinden bir şeye baltaya sap olamamışlar. Avrupa Parlamentosu'na geliyorlar. Orada da böyle krallar gibi geçiniyorlar. 3-5 tane adamları var. Rapor geliyor, rapor gidiyor. Ben rastladım birkaç tanesine filan işte. O öyleymiş diyor, öyledir diyor. Ya değil diyorum, sana rapor veren kim? Zaten rapor verenlerin, Türkiye ile ilgili rapor verenlerin çoğu FETÖ'cü. Oo, hoş geldin. Hala geçenlerde bir tane rapor okudum gene şeyde. Avrupa, Amerikan Senatosu'nda Türkiye'nin şeyi bu savunma sanayi filan ve Amerika katsa vesaire bunlarla ilgili bir rapor. Raporda bir sürü şey var. Türkiye'nin demografisi de var. Şu var, şu var, şu var. Tamam. Bir bakıyorsunuz Türkiye-İsrail ilişkileri şöyle oldu, böyle oldu. Bir tane şey rapordan bahsediliyor. Numara vermişler işte atıyorum 11. Ben buna kıllandım. Türkiye'nin üçüncü ülkelerden İsrail'e ihracat yaptı. Türk mallarının üçüncü ülkelerden İsrail'e ihraç edilmesi ayrı bir cümledir, başka bir şeydir. Tamam, ben bir malı satıyorum İngiliz'e, İngiliz alıyor, dolaylı olarak gidiyor, şey satıyor,
1: Bizim
0: İsrail'e
1: haberimiz
0: satıyor.
1: olmadan.
0: Beni ilgilendiren bir durum değil. Bu savunma ürünü de değil ki üzerine kısıtlama koyalım.
1: Tabii.
0: Sen bunu benim iznim olmayan hiçbir yere satamazsın diyeceğiniz ürünlerde bunu yaparsa sorumluluk sizde, tamam. Gidip onun hemen tepesine binmeniz lazım. Ama bisküvi de yapamıyorsunuz bunu. Böyle dese itirazım yok ha. Dikkatimi çeken şey satıyor. Bir baktım rapor kim? İsveç'te kurulmuş bir tane FETÖ örgütü. FETÖ örgütü olduğu Amerikan tarafınca da malum. Medya örgütlerinin, watchdogların filan raporlarında taraflı olduğu, FETÖ'cü olduğuna dair not var. Ama o rapor gidiyor,
1: Senato'nun
0: Senato raporunun içerisine giriyor.
1: giriyor.
0: Şimdi Avrupalılar da öyle. Biz biliyoruz ya, siz gelip burada şimdi hükümet yanlısı propaganda yapıyorsunuz. Türkiye yanlısı propaganda yapıyorsunuz. Seninkinde hiç propaganda yok. Hiç dezenformasyon yok, öyle mi? Yok diyor. Neden bu kadar şey? Üstüncü. Çünkü prens.
1: Bir de
0: Türkiye
1: tabii
0: raportörü sosyalist. Sosyalizm adına dikkat etmesi gereken hiçbir konuya dikkat etmemiş. Sosyalist falan değil. Güzel bir dükkan var orada. Sana da köşe şeyi vermişler, büfeyi vermişler. Oradan dondurma satıp şeyi kurtarıyorsun, sermayeyi kurtarıyorsun. Kendi ülkende de bir yandan başka türlü bir siyaset için kullanıyorsun orada biriktirdiğin sermayeyi. Hepsi böyle çalışıyor. Von der Leyen de ama şey oynuyor.
1: ya
0: İkinci kadın başbakan olmaya.
1: öyle bir ikilem içindeler ki öyle yani o kadar çifte standart var ki yani insanı gerçekten isyana sevk eden. Ya kardeşim Ratko Mladic.
0: Böyle mesela.
1: Ratko Mladic'in cenaze töreni ve bu nedenle Sırbistan'daki bir takım gösterilerde diyorsun ki soykırım yaptığı bu kadar lan arkadaş Netanyahu ile ilgili ne yapıyorsunuz?
0: Tabii. Aynı böyle
1: Katil
0: konuştuk hocam.
1: Netanyahu ile
0: Bravo.
1: ilgili ne yapıyorsunuz? Yani sen Ursula von der Leyen olarak kalkıyorsun. İşte Ratko Mladic'i öven bir takım gösteriler yapılmasını Avrupa'nın temel değerleri falan. Netanyahu'nun ve Siyonist İsrail'in eli kanlı bir hükümetin ve
0: Aynı
1: katil.
0: mahkeme. Aynı mahkeme arama kararı, tutuklama
1: Evet,
0: kararı
1: yani
0: çıkartıyor.
1: adamın
0: Aksine
1: sizin hava
0: davranıyorsun.
1: sahanızdan
0: Tabii.
1: uçmasına izin veriyorsunuz,
0: Tabii.
1: göz yumuyorsunuz. Adam New York'a gidecek. İnşallah, inşallah New York'ta Netanyahu'nun ziyaretiyle ilgili o kadar büyük tepki olur ki. Bu arada tabii New York Belediye Başkanı da kuvvetle muhtemel Netanyahu'nun aleyhine yapılacak olan gösterilere ciddi manada müsamaha gösterecek kuvvetle
0: Öyle
1: muhtemel.
0: öyle olması lazım.
1: Çünkü hani şey dedi ama çok işlemesi mümkün değil federal düzenlemeler itibariyle. Yani Netanyahu'yu acaba tutuklayabilir miyim
0: Ya
1: vesaire
0: yetkisi yok.
1: yetkisi olmadığı anlaşılıyor. Ama genel manada katil Netanyahu'ya ve eli kanlı Siyonist İsrail hükümetine karşı New York'ta bu defa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde oldukça kuvvetli protesto gösterilerinin yapılmasına belediye başkanı olarak izin vermesi bile bunu buna bir şekilde önünü açması bile yani
0: Tabii.
1: Netanyahu'nun orada çok ciddi bir tepki alması mutlaka çok önemli sonuçlar getirecektir. Ama tabii hiç kimse 57 dakika mıydı neydi? Amerikan Kongresi'nde bu kadar katliamın üzerine Amerikan Kongresi'nde konuşma yaparken her iki cümleden bir tanesinde alkış malkış ya, yani hani bu Washington'daki bu söz konusu iç savaş, yani bundan sonra Amerika'nın geleceğini nasıl bir anlayışın yöneteceğine dair o iç savaş bence çok önemli. Mustafa Hoca'nın da dediği gibi inşallah hakikaten böyle bir
0: savaş,
1: bir mücadele vardır. ve bu noktada da belki günün sonunda bir şekilde Amerika'da aklı selim bir anlayış Washington'a 30-40 seneden sonra hakim olur. Çünkü bu kadar radikal savrulmalar içerisinde olan sivil ve askeri bürokrasinin, siyasetçilerin olduğu bir Washington dünya içinde aslında büyük risk tabii.
0: Şöyle bir şey, tabii o da öyle, maalesef öyle yani, keşke olmayaydı. Ama bir şekilde her şeyin normalleşmesinin temelinde şu yatıyor bana göre, görebildiğim kadarıyla. Bana göre dedim, bu da ilham gelmiyor. Yani. Bakıyoruz etraftan, gördüm. Ya herkesin kendi olması gerekir. Burada üçümüzün, hepimizin kendimiz olması gerekir. Yoksa bugün bunu diyelim, yarın bunu diyelim filan, hepimiz öyle değil. Abi kendimiz gibi olmamız lazım. Alman Alman gibi olacak, Amerikalı Amerikalı gibi olacak, İngiliz İngiliz gibi olacak. Bir başkasıymış gibi davranmayacak. Hep öyle davrandılar. Avrupa Birliği, medeniyetin en üstün bilmem nesi falan, çok güzel. Sonra biz bir bahçe yaptık. Ormandan geliyor maymunlar, bahçemizi bozuyorlar dedi, goriller neyiz. Orman yaratıkları diyor. Sen bir dakika ya. Sen baştan benim Avrupa medeniyeti dediğin şeyin altındaki temel taşı çektin aldın, hepsini yıktın ya. Geri kalan hiçbir şeyden bahsetmemen lazım. Bir milyonun biri o. Geriye sıfır kalıyor. Bütün sıfırları toplasan bir anlamı yok. Oydu yani Elif'in söylediği. Şimdiki durum da bu. Amerikalı da. Ne yapacaksın sen? Beyaz, Katolik şey mi olacaksın? Amerikalı mısın? Bu mudur yani senin şeyin? Tamam. Buysa böyle davran ya. Bana numara yapma yani. Şimdi yaptıkları şey numara. Kimin? Özgürlük, bağımsızlık. Özgür değilsin, bağımsız değilsin ya. Siyonist lobinin elindesin yani. Aynen. Hiçbir şekilde özgür ve bağımsız değilsin.
1: Şimdi tabii aslında Amerika Birleşik Devletleri İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Soğuk Savaş döneminde planladığı ve kurguladığı bir sürü gerçekten tartışmalı süreçlerin de bir nevi içine düştüğü o girdapla tabii boğuşuyor. FETÖ de bunlardan bir tanesi. Evet. Ben bir yaklaşık bir ay önce bazı tarihi gerçeklere de dayalı olarak Amerikan ordu istihbaratının Hitler'in kendini vurduğu, intihar ettiği güya, onu da bilmiyoruz ya, vurduğu, çünkü cesedi yakılmış.
0: Tabii.
1: Ve dolayısıyla da Almanya'nın, Nazi Almanya'sının oluşturduğu bir istihbarat yapısının Amerikan ordu istihbaratı tarafından devralındıktan sonra 1940'ların sonlarında CIA'nin kurulmasına karar verilmesi sonrasında dünya genelinde bu Almanya'dan devşirilmiş olan yapının nasıl çalıştığına dair ve Federal Almanya'daki istihbarat birimi BND'nin de buna yönelik olarak CIA ile müşterek çalışacak şekilde nasıl yapılandırıldığına dair bir paylaşım yaptım. FETÖ, o nedenle de FETÖ'nün sadece CIA ile değil aynı zamanda BND ile de güçlü ilişkileri var. O yüzden FETÖ'nün çoğu elebaşı Almanya'da BND tarafından kullanmaya, korunmaya devam ediyor. Yani dolayısıyla bunları biraz daha kamuoyumuza, vatandaşımıza anlatarak dünyanın aslında ne kadar karmaşık bir süreçten geçtiğini ve Türkiye'nin de bir orta güç ülke olarak bütün bu zorluklara rağmen nasıl yükselmeye devam ettiğini de anlatmaya devam etmemiz gerekiyor.
0: BND'de de Türkiye'yi ve Türkiye'nin resmi kurumlarını Almanya'da casusluk faaliyeti yapmak,
1: ya olacak işte,
0: sıradan vatandaşları casus olarak, bilgi verici olarak, bilgi kaynağı olarak kullanmakla suçluyor. Kendisi doğrudan çeteyi besliyor ama sizin sade resmi kurumlarınızı,
1: tövmet altında
0: sade vatandaşları kullanmakla suçluyor. Peki. Komik. ama ciddiye almak lazım.
1: Evet.
2: Çok teşekkür ediyorum İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kerem Malkin, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok teşekkür ederek analiz sentezi noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısacık bir ara, sonrasında Elde Bir Anlayan Meteoroloji Editörümüz karşınızda. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Baba, şu benim maçta versene ya.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
1: Baba, ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
3: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Hesap basit.
6: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.

Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzellik

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi 500 milibar seviyesinde Türkiye oluk etkisinde. Tabii ki atmosfer kararsız yapıda, hem düşey hem yatay yönde hareket maksimum seviyede ve konvektif sağanaklar başlamış durumda. Konvektif hareket gök gürültülü sağanakları beraberinde getiriyor ve Akdeniz üzerinde kuvvetli bir siklojenesis, bir tropikal fırtına oluşmuş durumda. Önümüzdeki günlerde Türkiye kıyılarına da gelecek. Girit'in güneyi üzerinden Türkiye kıyılarına gelecek ve elbette bize de şiddetli yağışı getirecek. Lokal ve gök gürültülü sağanaklar yarın giderek artacak. O yüzden Perşembe, Cuma'ya dikkat diyoruz ama bugün de yağmurluyuz. Şimdi bugün Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'in batısında, İç Anadolu'nun batısı ve Karadeniz bölgesinde hava yağmurlu. Tabii gök gürültülü sağanaklar bunlar ve 20 kiloya varan gök gürültülü sağanaklar metrekareye düşecek yağış miktarı açısından. Ve belli noktalar biraz daha şiddetli yağış alacak. Bursa, Bilecik, Kütahya, Sakarya, Kastamonu, Çankırı, Çorum çevresinde 50 kilo metrekareye düşecek yağış miktarı. Az bir rakam değil 50 kilo. Sel ve su baskını riskini beraberinde getirir. Biliyorsunuz biz her sonbahar döneminde hatırlatıyoruz. Bu süreçte deniz suyu sıcaklıkları maksimum seviyede. Şu anda normallerin yaklaşık 3-4 derece üzerinde bizim kıyılarımızdaki denizlerdeki deniz suyu yüzey sıcaklığı. Dolayısıyla böyle soğuk girişlerde, oluk etkisine girdiğimiz dönemlerde, konvektif hareketin başladığı zamanlarda sağanaklar lokal ama aşırı yağışlara dönebiliyor. Ve genellikle rekor yağışların tarihleri de hep sonbahara denk geliyor. Tam da bu sebeple, o yüzden yine risk var. Yine sağanaklar lokal ama aşırı yağışa dönebilir. Aman dikkat, bu süreçte, yazdan çıktığımız bu süreçte gök gürültülü sağanakları daha yakından takip etmeliyiz o yüzden. Şimdi bugün Bursa, Bilecik, Kütahya, Sakarya, Kastamonu, Çankırı, Çorum çevresinde dere yataklarında birikmeler olabilir. Ani sel ve su baskını riskine dikkat. Sel suyuna kesinlikle girmiyoruz. Bir karış yaklaşık 15 santim sizi, 30 santimse araçlarınızı sürükler. Hem yaya hem de araçlarınızla sel suyundan uzak kalın. Diğer bölgelerde hava güneşli. Güneydoğu'da yaz devam ediyor. Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevresinde termometreler 35 derecenin üzerinde. 11-16 aralığı Güneydoğu'da hala kritik diyelim. Yarının tablosuna bakalım. Yarın yine Marmara'da, Karadeniz bölgesi, iç ve güney Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri yağmurlu olacak. Gök gürültülü sağanaklar biraz daha şiddetlenecek. Lokal ve gök gürültülü sağanaklar güney Ege'de, İç Anadolu'nun batısı, İç Ege çevresi ve Batı Karadeniz hattı üzerinde sağanaklar şiddetli olacak. Bir sağanak hattı halinde şiddetli yağış ihtimaline dikkat yarın için. Muğla, Burdur, Denizli, Isparta, Uşak, Kütahya, Afyon, Eskişehir, Bolu, Samsun, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Çorum çevresinde ve Sinop çevresinde yağışın şiddetli olma ihtimaline dikkat. Özellikle Fethiye çevresinde risk çok yüksek. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana gelebilir. Hayatı, ulaşımı zorlayabilir. Sonrasında Cuma'nın tablosuna baktığımızda yine benzer bir manzarayla karşıya kalacağız. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve İç Ege çevresi yağmurlu olacak. Bu kez Akdeniz'de özellikle Alanya, Mersin, Adana hattı üzerinde yağış şiddetli şekilde görülecek. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar bu kez bu illerde görülebilir. Aman dikkat diyelim. Hafta sonu ise hava sıcaklığı yükselecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hava güneşli olacak ve yağmurlu olacak. Onun dışında kalan her yer güneşli ve açık geçecek. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu dışında hafta sonu her yerde bolca güneş var ve sıcaklık yeniden yükselecek. Ne zamana kadar? Önümüzdeki hafta ortasına kadar, önümüzdeki hafta salı günü soğuk hava dalgası gelecek gibi görünüyor. Hafta sonu 27-28 dereceye çıkacak sıcaklık. Önümüzdeki hafta 10 derecelik bir soğumayla 17-18 dereceye düşecek gibi görünüyor. Yine şiddetli sağanaklar kapıda olacak gibi de görünüyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul bugün yağmurlu, yarın ve cuma günü de hava yağmurlu olacak. Hava sıcaklığı şimdilik 1-2 derece yükseliyor. Salı gününe kadar yükseliş devam.
Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara yağmurlu. Yarın sağanaklar başkentte şiddetli sağanaklara dönecek. Cuma günü de yine gök gürültülü sağanak yağmur var. Lokal ama şiddetli sağanaklar halinde belli ilçeler, hatta mahallelerde aşırı yağış görülebilir. Hava sıcaklığı yağmurla birlikte özellikle yarın azalacak. Son olarak İzmir'de sağanak yağmur var. Yarın ve cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı özellikle yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte 1-2 derece yükselecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
3: Vakıfbank Vinov sunar.

0: Turkcell Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda. Nablus yenilgisi. Derin tehdit. Balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize. Buradan selamlarımızı iletiyoruz efendim.
0: Ne var ne yok?
1: Hamdolsun hava çok güzel elhamdülillah. Sabahleyin yağmurluydu.
0: Kış geldi.
1: Tabii benim mevsimim. Serinlik, hava, yağmur güzel berekettir.
0: Değil mi ya?
1: Tabii.
0: Fakat olsun. Bir şey söyleyeceğim. Hocam. Hastalığa davetiye çıkaran havalar bunlar. Bir sıcak, bir soğuk.
1: Hocam onu...
0: Aman ha. Bizim Elde Biran'ın tabiriyle, Elde Biran Ayan selam olsun buradan. Onun evet. Tabiriyle lahana tipi giyinin ne olur. Yani kat kat duruma göre, değil mi?
1: Evet, bilmiyorum. Lahana benim lahana. Tarzım değil ama. Yani çok erken
0: bak,
1: hocam
0: bir şey söyleyeceğim. Çok benim bak lahana şimdi hiç aklımda yoktu.
1: Bu daha doğrusu kaç derece?
0: Sen Osmanlı döneminde lahanacılarla bamyacılar arasındaki rekabeti biliyor musun?
1: Allah Allah, nereden çıktı bilmiyorum. İlk defa duyuyorum. Lahanacı ile bamyacılar.
0: Acayip yani bir şey. Neyse, gündemimi meşgul etmeyeyim ama unutturma yayından sonra sana lahanacılarla bamyacılar arasındaki
1: bu rekabetten...
0: Osmanlı Sarayı'ndaki bu ezeli rekabeti bir anlatayım.
1: Tamam bakalım, ben de merak ettim. Bu arada dediğim gibi yani sabah trafik fazlaydı bu arada İstanbul. Yine çünkü yağmur bilmiyorum bu taraflarda ben geldiğimde bitmişti, durmuş muydu? Başlamadım mı şimdi?
0: Pek ben denk gelmedim.
1: Yani karşı tarafta
0: Pendik yani, tarafında falan çok ciddi yağıştan bahsediyor.
1: Yani evet, bayağı bir yoğun bir şekilde yağış aldık. Buraya kadar geldik. Mevsimde böyle zaten geç zaman dediğin gibi. Dikkat etmek lazım ama çok erken hocam ya, daha neye dikkat edeceksin, daha havalar 10-20 dereceyi ne güzel falan diyoruz daha yani benim için daha yeni başlıyor. Hayırlısı inşallah.
0: Hayırlısı.
1: Yağmur berekettir ya hocam.
0: Doğru, lazım. Doğru, yağsın.
1: Hadi bakalım.
0: Peki şimdi gündeme başlayalım. Hikmet abi, Amerika buyur Birleşik abi. Devletleri uzaya silah yerleştirdiklerini açıklamış.
1: Sallıyorlar ya. İnanmıyorum ya.
0: Hayır, buna
1: propagandası yaparlar o yüzden yani.
0: Ondan diyorsun ya.
1: Uzay 1999 vardı, Ayus Alfa vardı. Hatırlıyorum bundan 40 sene evvel ABD'ler film çeviriyorlar. 40 sene sonra her şey havada gidiyor. Gitmiyor işte, aynı yerdeyiz. Yani öyle değil mi? Uzay yolu diye bir şey vardı mesela.
0: Haklısın.
1: Işınlanıyordun falan filan böyle. 70'li yıllarda. İşte 50 sene sonra insan havada gidecekler. Kapsül tübü bilmem ne. Nerede hocam, bir şey yok yani. Yine aynı şekilde patla şey var. İçten yanmalı motor var. Hı. Tamam mı? Hı. Biraz daha gelişmiş hali var. Oradan da elektrikliğe
0: geçtik.
1: Hayır, benim
0: de aklıma ama gitmiyoruz yani. Benim de aklıma şey geldi ya, şu Hürmüz Boğazı'nda bütün mühimmatı bitirmişti. Ne vakit evet, uzaya ya. Ne gönder, mühimmat bitti
1: ben,
0: ya.
1: Biz de gönderdik.
0: Hürmüz.
1: Bizim yanımıza göndermiş olmasınlar bir silahı. Nerede silahlar? Abi uzayda saklı, göremezsin. Ha. Bende de var onlardan. Aynen. Biz de gönderdik.
0: Gerekçe olarak da Rusya ve Çin'in uzaydaki faaliyetlerini gerekçe göstermiş Amerika.
1: Tabii çünkü geride kaldı birçok konuda ondan dolayı. Yani bugün uzay teknolojisinde değil mi? Balistik füze teknolojisinde Çin ve aynı zamanda Rusya ve diğer bilmediğimiz ülkeler olmak üzere bu işi geliştirdi. Fakat tabii bu arada hani IMF'ye borçlanıp Dünya Bankası'ndan borç bağlanıp da hükümet değiştirene kadar lazım olduğu için tutan Marshall Yardımı Türkiye'de aradan bir fırladı çıktı. Değil mi? Hani uyandırdılar devi. Biz de şu anda aynı şekilde aynı alanlarda, bak entez aynı alanlarda meydan okumaya başladık. Bu doğal bir süreçtir hocam. Dünya böyle bundan sonra. Bak her şey çok hızlanıyor. Yani daha biraz önce bakarken gördüm işte Çin bir yerde yeni bir jumbo jet tasarlıyormuş. Bilmiyorum fotoğrafını gördün mü?
0: Yolcu uçağı.
1: Yani jumbo jet derken jet yolcu uçağı. Evet. Bunu kastettim. Yani 4 motorlu bu neyse.
0: 800 yolcu mu?
1: 800 diyordu, yolcu öyle bir şey okudum. Bir tasarı var.
0: Bir anormal
1: ortada var mı yok mu bilmiyorum. Ruslar bir tane bir bilmem kaç Mach hızında işte 15 dakikada dünya etrafını çevirecek olan bir füze tasarladılar. Var mı bilmiyorum. Tamam mı? Hmm. Bu tür propagandalar, bu tür harp sanatları devam edecektir yani. Bu psikolojik harptir bunun ismi. Burada şimdi çamur atmak için söylemiyorum da olabilir. Bir gizli çalışmalar yapıyor olabilirler. Herkesin bir gizli çalışması, özel savunma sistemleri geliştirme, teknoloji böyle bir şey ama artık dünya küçüldü hocam. Yani şöyle söyleyeyim, bundan sonra Edison gelmeyecek. Yani beklemeyin. Bir Tesla gelmeyecek. Beklemeyin. Ya da bir başka bir mucit olmayacak artık. İnsanlar zaten artık geri zekalılar. İnsanın beyni o kadar çalışmaya çiz gerek yok. Ya, metrelerce tahta hesap yapmaya da gerek yok.
0: Basıyorsun, olan şak, yapıldı.
1: Olan yapıldı, o şak oradan teknoloji kendi kendine artık otomatik olarak birbirine eklemlenerek devam ediyor. Bir mucit çıkmayacak bundan sonra. En fazla işte böyle ödül alırsın, Nobel ödülü, bilmem kimya ödülü alırsın, bilmem ne. Ama dünyayı keşfedecek bu, yok öyle bir şey. Atomu her şey belli ama teknoloji kendi kendine yani şöyle söyleyeyim, uzattım ama şöyle söyleyeyim. Kafadan hesap yapmadan yeni bir şey icat edebilirsin. Yani büyük bir, sadece ufkun geniş olsun yeter. Ama çok iyi bir matematikçi olmana gerek yok. Çünkü onları zaten AI yapıyor. Yapay zeka. Sana getiriyor, koyuyor önüne. Kombinle diyorsun, onu da yapıyor, koyuyor. Diyorsun. Peki bunu yap diyorsun. Yani teknoloji artık böyle ilerliyor hocam.
0: Yapay zekanın tehlikeli olduğuna ilişkin geçtiğimiz hafta gündeme gelen, hani atom bombasından daha tehlikeli diyen bu sektörün bilmiyorum içindeki figürlerin açıklamalarına dün Trump cevap vermiş. Demiş ki ya saçmalıyorsunuz demiş, ya ben yalan savarım demiş. Bu da yalan demiş. Hiç alakası yok. Yapay zekanın bizim hayatımıza büyük katkısı var demiş.
1: Yani kim sordu bilmiyorum ama Trump'a da bu soru sorulacak hali yok. Trump pandemide şunu söyledi, yani bu steril maddeler var ya, bu alkoller falan. Evet. Bunu direkt zerk etsek ölür mü diye sordu. Bu, biliyorsun değil mi? Evet. Dedi ya bu dedi ilaçla ne uğraşıyorsunuz? Madem bakteri bu virüsü...
0: İçin dedi.
1: Tabii iç dedi, ya da damardan dedi zerk edebilir mi dedi. Ne o? Hani öldürecek direkt adamı yani. Neyse şakası bir yana da. İşin şeyi tarafı şu. Hakikaten yapay zeka ne kadar zarar verecek? Nereye doğru gidiyoruz? Bu futuristlerin. Bunu düşünen insanlar vardır muhakkak. Tabii ki bunu... Bu... Yani su akar yolunu bulur gibi bir şey. Teknoloji de böyle bir şey. Bu kendi kendine dengeleyecektir. Tehlikeli mi? Tehlikelidir. Çünkü aslında şunu demek istemiştim. Yani çarpım tablosunu ezberleme gerek yok hocam. Bak bir şey keşfedebilirsin. Bir fizikçi olabilirsin. Çarpım tablosuna ihtiyacın yok. Çünkü bunlar çok altta geride kalan şeyler.
0: Hesap ya makinesi zaten üç, elinin altında.
1: Üç bilinmeyen denklem. Gerek yok. Sinüs kosinüsler gerek yok hocam. Sinüs kosinüs atlamış adam orayı. Oraya atlıyorsun zaten. İntegral hesaplara gerek yok. Hani var ya filmlerde, eski filmlerde neyi vardı? Time Machine diye bir şey vardı. Adam bir artık böyle bir salıncak tipiyle, salıncak var böyle. Hani o binalı sistemler gibi koca tahta üzerinde yazıyor, çiziyor falan, hesaplıyor. Bunlar vaka. Çünkü hesaplamak zorundasın. Bunlar, atlıyorsun bunları. Bunun üzerine artık başka bir zeka, başka bir seviyeden başlıyorsun. Detaylarda boğulmana gerek yok. O yüzden icatlar da değişti. Mucitler de artık öyle eskisi gibi dünyayı değiştiren mucit zannetmiyorum. Herkes teknolojide bire gelen noktasından bir şey katarak devam edecek. Ama AI, yapay zeka mesleğimiz elimizde alır mı? O da alacak tabii bir şekilde, bir yerde gidecek yani, o da kaybolacak. Adam şimdi buradan, sen şimdi laparoskopik bir ameliyat yapıyorsun. Laparoskopik yani o
0: kapalı.
1: Kapalı. Buradan bir şeyi sokuyorsun. Buradan karbondioksit'i de verdin. İçerisini büyüttün, şişirdin. Buradan da o kesici aletleri soktun. Burada kamerayı soktun. Görüyorsun şimdi safa kesi alınacak. O safa kesi ortada. Karaciğer yapışmış. Burada duruyor. Buradan da adam gelecek. Kesecek. Tık tık tık makas gibi kesecek. Tık alacak. Onu şeye,
0: ama bunu vücudunu açmadan
1: ya yapacak. Açmadan yapacak. Şimdi bu normal olan bir ameliyat.
0: Tamam.
1: Abi bunun bu hassasiyeti yapay zekayı versene. Üç boyutlu içerisi çekti. Makas uçlarını aynı hassas, çok daha iyi hassas, çok daha ince bir ayarla. İnsan eli gibi değil. Ya bitti hocam. Ne yapacaksın şimdi o zaman benim... Ya da şöyle düşün. Amerika'da bu şey var ya, yeni 5G tekneydi. O ne, en son hangi... Nereye geldik abi? 5-0 mı? 5-6 mı? Bir var ya bağlantı hızı. Neyse.
0: 5G, 5G, 5G. Tamam. 5G'de işte.
1: 85G'ye geldiğini kabul et. Gelecek. Tamam. Artık G değişecek belki de. 15 diyeceksin. Yani milisaniyelerle komut verebileceksin. Amerika'daki bağlantı. Milisaniyeler değil mi? Buradaki bir adam... Önünde ekran. İstanbul'dan bir tane iyi bir cerrah ABD'de bir beyin ameliyatı yapabilir mi? Yapabilecek.
0: Doğru.
1: Bitti. Hocam o zaman Amerika'da beyin cerrahına mı ihtiyaç yok? O yüzden bu işler bir de bunu niye buraya getirdik bilmiyorum ama
0: bir
1: yani
0: de tüm bunların Türkiye'nin tüm bu teknolojik gelişmelerle tanışmasında emeği olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve ekibini kutlamadan geçemeyeceğim. Zira 2023 seçimleri öncesi ekonomi baş danışmanı olan Jeremy Rifkin adındaki Amerikalıyı Amerika'dan İstanbul ya da Ankara'daki o parti tanıtım toplantısına uzaktan erişimle bağlamak suretiyle bir eşiği aşan ve sayemizde Türkiye teknolojiyle tanışıyor diye.
1: Sayemizde demedi ama şöyle yani insanlar bir teknolojiyi görsünler yahu dedi. Heh. Biz görmedik ya.
0: Peki. Arkadaşlar Zoom verin hatırlatalım. Skype mı? Zoom'da herhalde.
1: Skype fark etmez. İkisi de aynı.
0: Verin gibi. Verin hatırlatalım. Verin görüntüyü verin. Kubilay. Heh. Verin. Bak. Ya. Sen şimdi o Amerika'daki beyin cerrahi operasyonunu yapacak muhtemel Türk hekimini öne sürdün ama her şeyin temeli bu bağlantıyla atıldı. Şimdi, onu da hatırlatmış olalım.
1: Bence şöyle de bitirebilirim. Yani madem ki bunu siyasete bağladın, bağlayarak da bitirelim. Mesele biz bu tartışıyoruz ya, bu bütün platformlarda bizim işimiz değil bunu tartışmak tabii. Yani bu başka bir alan, yani bizim program ama şöyle bir gerçeklik var. Sen ne zaman bunlardan bahsetsen, sen ne zaman desen ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin lideri, işte inkişaflardan bahsediyor, devrimler diyor, teknoloji, savunma sanayi diyor, gemi diyor, hani onu da oraya koyarız diyor değil mi? O uçağı da buraya koyarız diyor, oraya buraya koyuyor. Şimdi bu adam buna bahsederken adam bakıyor diyor ki bu adam gitsin. Niye bilmiyor adam, yani bilmiyorum gitsin. Adamın işte imam hatipli olduğu için sevmiyor, onu sevmiyor, bunu sevmiyor, o da olabilir, anladık tamam. Yani zorla kalbini de. Ama şöyle bir gerçeklik var. Fakat adamın gerekçesi çok kötü. Neden gitsin derken. Şu. Takıntı şurada var. Adam diyor ki ben biz yapay zekadan bahsettik. Hani gelecekten bahsettik. Hani inkişaflar, icatlar, dünyanın değişimi, dönüşümü falan nasıl olacak diye bunları tartışırken ki ben de tartışıyorum. Ben de okuyorum. Okuyabiliyorum. Bak tarladan halka diyor. Okuyabiliyorum. Ben de okuyorum. Adam şuraya bağlıyor. Bunlar gerici. Dünyada böyle bir tartışma yok ha. Yani bugün Amerikalı adam, köşe yazarı, ABD'li bir adam diyor ki, İran yazıyor. Bu tür diyor hava teknolojisi çok iyi yapmış, füzeyi geliştirmiş. Demiyor ki mesela bunlar molla, gerici.
0: Yallah. Değil mi?
1: Ya da mesela demiyor ki adam kimdi? Steve Jobs miydi? Suriyeli, Suriyalısı. Bundan bir şey olmaz. Ne kadar da büyüse olmaz. Niye? Çünkü bu adam Arap. Bunu Amerikalı'ya söylesem adam direkt seni hemen direkt Asylum Hospital, akıl hastanesine gönderir. Direkt ama bu manyak bu. Bu deli bu der. Şimdi bu deliler CHP. Adam çok ya olabilir kardeşim. Ya bir adam bak hem imam hatipli olabilir ve dünya çapında bir bilim insanı olabilir. Ya din karşı, Müslüman karşılığı yapacağım diye bu kadar da ahmaklaşmanın manası yok.
0: Ama öyleler yani ne yapacaksın şöyle bir şey. Ya? Tamam ya böyle kabul ediyoruz sen, ya.
1: Kılıçdaroğlu bunu söylediği zaman bak bu adam senin temsil ettiğin bir zihniyetin genel başkanı. O zihniyetin genel başkanı. Bakın kaçmayalım bundan ama yani bunu tartışalım. Ya, CHP, aydınlanmacı, çağdaş, laik, bilim adamlı. Palavra lan. Çok gericisiniz, bir halta bulmadınız bu ülke için, bir halta yapmadınız. Yalan söylüyorsunuz. Bildiğin düz mağara adamı yani. Düz yani. Hiç zerre kadar ülkeye faydanız olmamış. Bakın bu bir gerçek vakadır. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede dikili bir çubuğu yoktu derken Sayın Erdoğan doğru söylüyor. Hakikaten yoktur yani. Bak şimdi yoktur. Bulamazsın. Az zamanda çok iş yapmadınız. Çok zamanda hiçbir şey yapmadınız. Ha, tek parti döneminden bahsediyorum. Hiçbir şey yapmadınız. Olmadı. Ve yapmazsınız. Belli. Yapacağınız tek şey otel, köpük, altta don, sevgili alçak yürüyen parayı bebeğim. Bu.
0: Sen oğlum yapacağın çok,
1: hocam.
0: Sen ona çok şaka, takıldın
1: ama haklısın, savcılık şeyinde var, kayıtlarında var. Ben yürüyen bebeğim babu. Ben yürüyen parayı bebeğim diyor ya.
0: Kim sen diyor bu, onu? Ha, bu belediye başkanı diyor. Ha, kim bu diyor? Metresini söylüyor.
1: Bu zeka süper bunda. Heh. Doğuştan işte o koltuğa oturdu ya o. Değdi koltuğa popom yani bu mübarek koltuk CHP. Çok akıllıyım ve çok her şeyi ben buluyorum ya. Bunlar da kro, ayı. Kim onlar? Bunlar işte Müslüman, böyle köylü böyle falan tipler bunlar. Ben aristokratım ya. Ulan hiçbir aristokrat bile değil. Hani olsa gam yemeyeceğim. Şimdi bu adamlar çıkmış. Ben bin de yani bilmiyorum ama kızıyorlar belki de ama bugün Türkiye'de bu birçok büyük Aselsan'ından tut teyisine kadar. İşte diğer tüm hava şirketlerinden tut. Yani Türkiye'de çalışan askeriye yani Roketsan gibi firmalarda bu işleri yapan insanların hangi renk, hangi donu ne renk, bıyığı nerede, bu invatitli miydi? Kur'an okuyun, Kur'an okudu bu. Aç. Gerici bu. Bak okumayan çocuk ne dedi? Bir oku bakayım bir tane Atatürk vecizesi. Evet. Aferin gel buraya gel. Ama ben onca bir şey bilmiyorum ki. Pelin su bu. Pelin su. Bak çünkü kızmasın da. Bak bu ne? Adı ne? Muhammed. Bu kesin dinci. Adı Enes. Enes bin Malik. Tamam bu dinci. Bundan olmaz. Nereye girmez? Debatora giremez bu çocuk. Amerika'da NASA'da çalışan Müslüman var. Hı-hı. Bir de Hindu var. Hindu'nun kafasında o meşhur Hindu noktası var. O Nirvana bilmem ne halt neyse o. Özür dilerim. Ne halt demeyeyim adamın inancı o.
0: Arada.
1: Öteki taraftaki NASA'da çalışan hani Amerika bizim NBA'de oynayan bir basketçimiz var. Ondan dinlemiştim. Müslüman olarak bir kişi daha geldiğim için NBA'de oynayan aynı takımda oynayan başka bir Müslüman basketbolcu vardı. ABD'li. Hadi namaz oldu gidelim diye beni çağırdı. Ben namaz kılmadığım için nasıl yani? Yani bizim antrenman sahamızda mescit mi var? Ahmet değişimiz var. Los Angeles Lakers falan mı?
0: Evet.
1: Ben Müslümanım ya. Benim için geldim. Bir oda tahsis ettiler. Hani ben namazımı kılabileyim diye. Çok utanmıştım dedi o basketbolcu.
0: Doğru.
1: Hocam bak adam bu şuna bayan. Yani Kobe Bryant efendim diye bakmıyor. Ha Kobe tamam. Bryant. Ha Shaquille O'Neal. Tamam. Müslüman diye bakmıyor. Biz de Türkiye'de hala şu ayrılma bakıyor. Bunun nereden başladığımızı hatırlamıyorum ama kesin güzel bir şeyler söylüyor.
0: Amerika'nın uzay geldi. Silahlanmasından hocam, başlamıştık. Buraya açın. Geldik.
1: Neyse çakalım.
0: Evet. Hikmet Bey'in monitörü şimdi kapalı mı? Ya evet.
1: Evet.
0: Ya. Fark hakikaten. Etmez. Neyse. Ben arkadaşlar açar biz konuşurken. Şimdi tamam. Sen diyorsun ya adı Muhammed'se adı tamam. Enes'se kesin irticacı.
1: Kesin. Tabii. Pelin Su.
0: Rukentay, Ikınsu bilmem ne falansa kesin çağdaş tabii. Erke dönergeci.
1: Berkecan mesela. Erke, çok çağdaş bir isim.
0: Erke dönergecine tabii. İmza atabilecek yetide bir isim.
1: Evet öyle.
0: Adı Selçuk'sa.
1: Of ne güzel. Selçuk, Selçuk Kıyın.
0: Şimdi sabah.
1: Selçuklular.
0: Bir bilgi aldım. Arapça, bir arkadaşım Selçuk. Gönderdi. Nedir diyeceksin? Akıncımız var ya bizim.
1: Evet.
0: Bayraktar'ın yaptığı Akıncı. İşte o Akıncı TİHA hava muharebesi kabiliyetlerini Roketsan tarafından geliştirilen Sungur hava savunma füzesiyle tam isabetli atış yapmak suretiyle dünyaya duyurmaya devam ediyor. Yani ayar bozmaya devam ediyor.
1: Sen,
0: yani
1: sen beyaz sen bu cümle yanlış bak sen beyaz beyaz var ya beyaz showman beyaz Öztürk.
0: Beyazıt Öztürk. Evet, tamam. Evet.
1: Onun bir tane gençlik dönemlerinde böyle montlu 80'li yılların montu var ya 90'lı yılların başında. O kötü iğrenç vatkalı montlar. O mont üzerinde bir yerde bir röportaj yapıyor.
0: Sokak röportajı yapıyor.
1: Ya da bir yerde bir işte bir espri yapıyor.
0: Tamam.
1: Bir skeçler yapıyordu kendi kendine.
0: Tamam.
1: Orada ve şu anda sayın izleyiciler Türk balığı uçağı göstereceğim size diyor. Arkadaşlar Türk balığı ve Türk yapımı bir uçak.

size göstereceğim diye geliyor. Bir tane adam orada, bir tane kırsal bölgede, havada soğuk, kağıtlı uçak yapmış. Tamam. Ve işte uçak burada derken, hadi dayışalım falan diye kaçıyor gidiyor falan. Bir de şey var, Levent Kırca, toprağı bol olsun. Levent Kırca ve

0: Bu tekerleri kalmış. Ne oldu diyorlar? Ya millet ne bileyim ben çok et çok pahalıymış. Geyiklerimi yediler diyor. Arabamı diyor yaktılar kışın diyor. Son evet. Şey niyetine ısınmak için diyor. Bunlar niye atmak kalkıyor biliyor musun? Bu kağıttan uçak evet. Güldük yani. Türkiye uçak yapıyor. Espri. Espri şaka yani. Enflasyonla ilgili şaka. Her şey şaka yapıyor. Peki sen bunu söyledin şaka mı? Bu.
1: Yok bu gayet iyi, ciddi. Mi? Bu gayet ciddi.
0: Peki sen şu cümleyi 88'de kur bakalım. Kursa abi sadece. 1980, 90'da kur fark etmez. 2000'de kur ya hiç fark etmez. Türkiye İspanya'ya jet sattı.
1: Senin az önce Rusya'dan. Bahsettiğin gibi seni bir akıl hastanesine bir gönderelim.
0: Ama gerçek biliyor musun?
1: Sattık.
0: Bunu samimiyetle söylüyorum. Hayır sattık da yani gerçekten bana bunu söylemiş olsan. Ben bu topraklarda yaşadım, doğdum, büyüdüm. Değil mi? Desen ki bu ya Akıncı'nın yani bir Türk malı bu ülkenin evlatlarının yaptığı bir ürün dünyaya meydan okuyan bir ürün. Yani mesela şu değil. Bak kaşık preslenmiş bir metal değil mi? Hı. Bu değil. Teknoloji satıyor. Hatırlıyor musun? Neydi? Beraber görmüştük. Şu kadar bir kutu 1 milyon dolar.
1: Evet.
0: Ağırına bakarsan 800 gramlık bir kutu. Niye? İçinde program var çünkü. Onun maliyeti o kadar. Adam o kadar değerli bir şey satıyor.
1: Ya işte.
0: Akıncı dediğim bu. Peki. Arkadaki cümle daha enteresan. Roketsan'ın yaptığı. Ha füzeyi de sen yapıyorsun yani. Hatta o kameranın ürettiği, gördüğü mercek. Onu da sen yapıyorsun. Bakın bunlar dile kolay geliyor belki. Konuşurken çok rahat anlattın. Değil mi? Türkçe konuşuyorsun sonuçta. Ama bunun kıymetini bilmezsek de herkes ben sana söyleyeyim. Bu işin kıymetini bileceğiz hocam.
1: Biz bileceğiz.
0: Sahip çıkacaksın.
1: Birileri
0: adı Muhammed.
1: Bunlar Mehmet, niye Selçuk, dokunulmazmış? Niye dokunacağız kardeşim. Bizi seçin. İlk işimiz İHA'lara sihalara dokunmak olacak diyenlere de kapak oluyor her defasında. Bir taraftan da dünyadaki bu gelişmeler işte adam diyor ki ben uzaya silah yerleştirdim.
0: Biz de yerleştiririz hocam.
1: Biz uzay ve ay programı yaptığımızda ya ne işiniz var ne gerek var? Zaten Amerikalı yarım asır önce gitti uzaya. Siz deli misiniz? Paranızı boşa mı harcıyorsunuz? Git Kars'a kaz ye. Öyle dediler. Kars'a kaz yemeye gitmek gibi. Karadeniz'de turistik bir ziyaret gibi bir şey. Niye? Çünkü başka birinin roketiyle gönderdin sen astronotunu dediler.
0: Ya öyle başlıyorsunuz zaten.
1: Dediler.
0: Öyle. Ama şöyle hazımsızlık böyle bir şey hocam. Ama çatlayın patlayın inşallah. Ne diyeyim abi? Bunu çekemiyoruz. Eğer bu ülkeyle sadece ideolojik saplantınla, manyaklığınla,
1: evet.
0: Tamam mı? Tuvalet terliği kafa hesabıyla, tuvalet ve terlik hesabıyla düşünüyorsan çatla ve patla. Yani sana rağmen bu işler olacak inşallah.
1: Abi çok şükür ki işte mesela Sayın Dışişleri Bakanı
0: şey gibi konuşuyor.
1: Yunanistan'a isim vermedi ama mesela benim gündeme aldığım haberlerden biriydi. Yunanistan dedi. Bak sana isim vermeyeceğim ama sen birilerinin oyuncağı oluyorsun dedi. Olma dedi ya. Bak bu da senin menfaatine. Birilerinin oyuncağı olmaman senin menfaatine dedi. Bunu durduk yere ya işte ben Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanıyım. Ya mutlaka tarihten gelen motivasyonumuz ayrı. Ama ortaya konan ürün işte az önceki Akıncı'dan Sungur'u ateşlediğinde Yunanistan'a da senin Dışişleri Bakanın kendi menfaatin için oyuncak olma. Komşi yani, diyebilir.
0: Der tabii de gayet doğal. Ben çok yani Sayın Fidan zaten bu konuda Türkiye'nin dış politikasında çünkü eskisi gibi değil. Bir defa şöyle ayırt edelim. Türkiye'nin aktif dış politikası var ve çok boyutlu. Çok boyutlarken hem jeopolitik alanda var hem de küresel çapta var. Çünkü Türkiye böyle bir ülke artık. Zor bir görev. Yani keşke bundan mesela bir adam diyebilir. Yani bundan 30 sene önce, 20 sene önce bu ülkenin dışişleri bakanı iken ne güzel bol bol kitap yaz. 30. İşin gücün yok fazla yani. Bunu şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum. Ben böyle adamlarla da buluştum, görüştüm isim vermeden söylüyordum ya, yine söyleyeyim. Yani bir memlekete, bir ülkeye büyükelçi olarak atanmış bir büyükelçi, şunu söyleyebiliyor. Fazla hareket olmadığı için o ülkede. Artık ben bundan sonra zaten son atamalar bunlar. Başka ülkeye göndermezler beni. Daha sonra merkeze çekilebilirim. Evet, Sayın Büyükelçim. Artık ben burada kitap yazacağım. 3 yıl görev

0: boyunca. Kitap yazacağım artık ben bu ülkede diyen bir büyükelçilikten. Kitap yazacağım artık ya. Şimdi bakıyoruz neden acaba böyle dedi diye. Biz orada belli bir iş insanlarını temsil ediyoruz. Ben de basın bakla işlerde görevliyim. Çok şaşırmıştım ya. Demek ki adam tatile gider, emekli olmuş gibi düşünüyor kendini. Bir şey biliyor musun? Türkiye sana bu devlet on binlerce dolar maaşla, ki onlar yabancı şey dövizlerden maaş alıyor.
1: Git
0: sana
1: orada veriyor. Beni temsil et diyor. Doğru diyor, mu abiciğim?
0: Ya sen orada kitap yazmaya. Çünkü diyorsun ki ben bu ülkede ne yapacağım ben? Hangi dış misyon şefliği, yabancı misyon şefliğiyle resepsiyonlara katılacağım. Bir de bu ülkede 29 Ekim resepsiyonu yapacağım. Yabancı misyon şeflerini çağıracağım. Kokteyl. Şimdi buradan buraya geliyorsun. Senin Dışişleri Bakanı'nın komşuya çağır. Biz şöyle diyor Yunanistan Türkiye. İt dalaşı. İki. Kardak kayalıkları. Birkaç yıl devam etti. Üç. Biz Yunanistan'la savaşırsak ne olur? Neticesini o zaman çubuklar yoktu. Barkolar da yoktu. Kağıt üzerinde gösterirlerdi. Kim yener? Biz onlara daha mı güçlüyüz? Ama onun arkasında İngiltere var, Fransa var, Avrupa var, bizde bilmem ne var. Ama biz de NATO üyesiyiz falan. Şimdi bunlar tartışırken geldiğimiz nokta şu. Sayın Bakan, yani oyuncak olma diyor, yani yanlış yapıyorsun. Ben dün aslında bu çağrıyı ben de yaptım. Yani kendi çapımda değil mi? Bakan tabii yaptım, bu resmi bir şey. Yani bu ülke resmi bir açıklama. Biz de kendi çapımızda gazeteciler olarak fikriyatımızı ortaya koyduk. Ne dedim ben? Ya komşu, bende her şey var. Hangi aşil, hangi kalkan? Bende bir sürü var. Aşil sende varsa, bak biz onu biliyoruz. Hatta espri yaptım. Lan dedim, bize topuğa sıkmak diye bir şey var. Aşil, biz aşille gelme bize yani. Yani Türkçe bir tabir vardır. Topuğuna sıktı derler. O topuğa sıkmayı biz biliyoruz. Bilmem inanca var mı yok mu. Bana aşille gelme. Kalkan mı? Var, bir sürü kalkan uçaklarımız var. Ya ben bir dakika, komşu, senin komşun İspanya'ya uçak satıyor. Eğitim jeti satıyor. Ondan sonra kanun var benim. Dünya envanterine girdiği zaman dünyadaki 5 uçaktan bir tanesi olacak.
1: Doğru.
0: Şu an test uçuşları devam ediyor. Bende her türlü kalkan var. Eğer çok meraklıysan var bende. Niye oturup da sen İsrail'le oraya, niye ya bu? Ne olacak İsrail'le? İsrail maça siyer mi bize gelmiyor? Yani işte hangi kafayla bunu yapıyorsun? Ben buradan daha kibarca ikna etmeye çalışıyorum. Hani ortak peynirlerimiz var değil mi? Ortak danslarımız var. Sen sirtak ediyorsun, ben zeybek diyorum. Değil mi? Sen işte ben İzmir tulumu diyorum, sen başka bir şey diyorsun. Hallum, hellim mi diyorsun?
1: Doğru.
0: Hellim peyniri diyorsun. Hallumi Arapçası. Hellim. Neyse. Ama şu var. Yani bence bu hakikaten Yunanistan biraz kıskançlık yapıyor bunu. Bence bunu artık biraz ciddiyete dökmesi lazım. Yani şöyle ciddi olması lazım.
1: Bence de.
0: Ben
1: yani gerek yok.
0: Ben olayı çok büyük tehdit olarak algılamıyorum. Devlet algılar tabii. Devlet en ufak bir hareketi. Ben şöyle çok ciddi almıyorum Yunanistan'ı. Yani Yunanistan bize savaş mı açacak? Kim ortağın? İsrail. Ya katillerle dünyanın kabul ettiği. Katillerle ortak nedir ya?
1: Yani şimdi vekil...
0: Bak, bin yıldır bak biz burada beraber bu topraklarda, bu coğrafyada beraber yaşıyoruz. Bin yıl olmuş kaptan. Bak sen git İstanbul'da balık tut. Bak balık tut ne o? Palamut, çilekop, istavrit. Rumca bunlar ya. Hocam Rumca bunlar. Semetik de değiliz ha. Değil mi? Mongoloidle Caucasian'ayız. Beyazlıkla sarı karışım bir şey. Senin ne işin var şeyle, İsrail'le?
1: Aynen öyle.
0: Doğru mu hocam?
1: Aklını başına al ve oyuncak olma.
0: Buradan bağladım bu, hocam. Bak yarın biz katille işbirliği yapmayacağız diyecekler.
1: Senin de menfaatine diyoruz buradan.
0: Biz koruruz abi. Topuğa da biz sıkarız gerekirse. Aşiline de kalkan da bizde çok var. Kaç
1: i̇şte
0: tane
1: bu.
0: Kalkan var? Bizde kalkan çok.
1: En son
0: balık olarak
1: en son bu Kaan kalkmıyor demişti
0: Kaan var,
1: Fatih Altaylı.
0: Var, İHA'lar var hocam.
1: YouTuber
0: bir
1: Fatih Altaylı.
0: Bir anda 20-30 tanesi birden kalkıyor. Ne alakası var yani? Bir tane iki tane.
1: Onu da onu da kaldırdık.
0: Ne istiyorsan Rafael'den
1: peki,
0: çok daha iyi. Bize gel.
1: Şimdi Hikmet abi. Elimde bir gazete var.
0: Evet abi.
1: Ben artık içeriye
0: ben
1: dönüyorum.
0: Ben gösterme artık. Suratı
1: İçeriye
0: göstermedim.
1: Dönüyorum. Göstereyim ya.
0: İstemiş,
1: ifşa etmek lazım ya. Ha? İletişim fakültelerinde okuyan gençler, mesleğinizi nasıl yapmamanız gerektiğinin somut örneği aklınızda bulunsun. Şurada bir haber okudum. Hikmet abi, İBB davasında 81. gün iddialar tek tek çürütüldü.

0: üçünüzü, bence üçünüzü.
1: Aptal diyor bir yapayım.
0: Engin Deniz İpek adında biri, bir Cumhuriyet görevlisi, Cumhuriyet gazetesi mensubu, Silivri'den bildiriyormuş. İddialar tek tek çürütülmüş. Haberiniz olsun. Neyse ki.
1: Allah
0: neyse ki bizim gazete var ya. Ha? Ekosisteme böyle para verdik. Akşam gazetesinin haberi. Ben haberi haber olan kısmıyla ilgili olarak siz... Hadi verin tamam, şu ekranda bir dursun. Şu ekranda bir dursun. Hatta yapıyorsan Kubilay dört dikerek yap. Hiç mahsuru yok. Hiç mahsuru yok. Onu verin. Ekosisteme parayı böyle verdik. Heh. Bak, biri Cumhuriyet, iddialar çürütüldü. Diğeri de akşam ekosisteme parayı böyle verdik. Akşam kendisi uydurmuyor efendim. Ekosisteme paranın nasıl verildiğine ilişkin yine duruşmadaki ifadelere dayandırıyor. Adı sanı belli. Hiç öyle gizli tanık falan değil. Tuce firması sahibi Cem Çelik demiş ki, dijital deneyim müzesini yaptık. İhale ve sözleşme yapılmadı. Benden sahte faturayla 12 milyon lira istendi. Bunu söyleyen Cem Çelik, adı sanı belli, firması belli. Geçtik. 45 tasarımın sahibi Mete Maden. Kültür AŞ'den 100 milyonun üzerinde ihale aldım. Adrese teslim ihaleler verdiler. Sisteme %10 vermek şartıyla. Devam ediyoruz. Güney Çiçekçilik sahibi Ensar Güney. Ağaç AŞ'ye işler yapıyorduk. Genel müdür Ali Sukas yukarısı istiyor dedi. Benden her iş için %10 rüşvet aldı diyor. Şimdi ekranınızın sağında gördüğünüz haberden okudum bunları. Solunda gördüğünüz haberde de bütün iddialar çürütüldü yazıyor. Takdir sizin. Bizim şey, İbrahim öyle yazar haberde. Takdir yani, milletin elbette.
2: İzleyicilerimize özür dileriz. Yani böyle tek tek oturup da Ekrem İmamoğlu ne kadar çaldığını, kaç lira çaldığını tek tek madde madde açıklamak zorunda değiliz. İddianameye göre söylüyorum. İddianamede bu devam ediyor. Savcı soruyor çünkü kaç lira çaldınız. Kim çaldı? Çalmadı. Bu da diyor ki çaldı. Verdim diyor ya adam, değil mi? Gelen diyor adam gidiyor. Ben bak bunları vuralım mı abi? Durduralım mı? Ne yapalım? Mesela tanıkları durduralım mı? Öldürelim mi tanıkları? Yok mu edelim? Konuşmasınlar mı? Adam ben demiyor, adam 70 tane adam çıkıyor diyor ki verdik.
0: 70'i de yalan söylüyor.
2: Ya,
0: kim doğruyu söylüyor?
2: Ağzını bantlayalım.
0: Kim doğruyu söylüyor? Ekrem İmamoğlu. Tabii,
2: ağzını bantlayalım hocam. Ya benim değil. Bak Beylikdüzü'nden beri tanıdığın adamlar.
0: Doğru.
2: Adam kendi ekibinde. Adem Soltekin'den tut oraya kadar. Doğru. İtiraf ediyor. Doğru. Adam. Doğru. Böyle oldu ya. Ne yapayım? Şimdi bunu vermiş oldu tamam. Ne diyor Cumhuriyet, diyor ki iddialar tek tek çözüldü. Ahan da yemin ediyorum haber şu kadar. Böyle bu kadar. Şöyle. Bakıyorsun. Nerede Sözcü, nerede İmamoğlu'nun beslediği gazeteler, nerede? Bir gün nerede gazeteler, İmamoğlu gazeteleri, nerede İmamoğlu gazeteleri?
0: Hani
2: bir tane çürüten yok, iddia yok, İmamoğlu yok. Ha bunlar salak hepsi. Ama Cumhuriyet çok akıllı.
0: Doğru.
2: Arkadaş bu kadar da ponlandı. Yani bari şu köşeye koysaydı.
0: Doğru.
2: Oğlum manşete yok, manşete koy. Manşete salak bir şey koy. Onu bir görsünler bizim ekip. Yani benim okuyucum bir salaklaşsın söyleyeyim. Aptal. Böyle bir suya bir girsin. Soğuk su duşu yapalım. Etle başarı zengine yaradı. Ne demek abi? Çak oğlum ya. Bir de yaz altı iltica diye. Bir de imam. Bir de namaz kılmış yaz. Bir de sarık koy. Tamam, bir de mağara yap. Bir de örümcek çizsiz. Ne oldu? Gazete yaptık abi. Böyle gazete yapıyorlar. Yemin ediyorum kafalar kıyakla yapıyor. Bak saat 5-6 ikinci günden toplantısı. Cumhuriyet çıkacak ya son dakikada. Ne koyalım abi?
0: Dünkü manşetini hatırladın mı?
2: Ne vereyim abime? Karışık vereyim abime.
0: Sen yeri geldi diye söylüyorum. Dünkü manşette eğitim gericiliğe teslimdi. Bugünkü manşet ne?
2: Eğitimi başarı zengin aradı.
0: Ya eğitimde başarı var.
2: ama gericiler
0: gerici
2: zengin.
0: Eğitim başarılı ama zengin için
2: numara,
0: başarılı.
2: 10 numara çok
0: bence
2: güzel.
0: Bence yarın böyle bir başlıkla evet, bir haberle çıktı.
2: Çok güzeldi. Tam da yerine rast geldi. Manzarayı koydun. Hakikaten de o dün bunu diyordu. Eğitimde gericilik, eğitimde evet. Bilmem ne falan
0: şimdi,
2: filan
0: şimdi diyor ki eğitimde
2: Türkiye
0: başı.
2: Cumhuriyet tarihin en gerici eğitimine adam gerici dedi. Kabul. Bir sonraki eğitimden çıkamadı adam ama ne yapmıştı? O dediğinde doğru hakikaten. Eğitimde başarı zengine yaradı.
0: Yani oradan zengin... vuramazsan buradan vururum diyor ha. Yani.
2: Hocam ama mesele şu. Şu
0: İddialar tek tek çürüdü.
2: Haber şudur, bak şudur.
0: O kadar. Evet.
2: Şimdi bu haber diyor ki tek tek çürüdü. Ya bırak bunu büyük kardeşim büyük yazıda görelim nasıl çürüdüğünü göreyim ya.
0: Tabii ya at manşetini de ki ya çürüttük şimdi, kardeşim de ya.
2: Hocam şimdi bak olay şu. Ama diğerleri bunu görmemiş tabii. Diğerleri görmemiş.
0: Tabii.
2: Artık demişler ki bundan sonra buradan dönüş yok.
0: Haydi bakalım.
2: Hani yani buradan dönmez. Mesela var ya komedi skeçlerde var. Adam yakalanıyor, kıvırıyor. Yakalanıyor, kıvırıyor. En sonunda kucak kucağa yakalanıyor. Ondan sonra bilmem bağırıyor Mesut. Ona bakıyor. Buradan dönmez değil mi yani? Dönmez.
0: Artık
2: bak hocam buradan dönmez. Herkes pozisyonunu almaya başladı. Ha, belki bedelini ödeyenler hala hazırda. Ya o kızım sen de buradan bir şey yaptı. Hani bu kadar da bize desteği oldu bu adamın. Hani bu kadar da gördük en azından. Zamanında propagandasını yaptık. Demesin ki ben bak gösteririz bir gün haberi ileride diye bir yatırım yapmış olabilirler. Ama demem şu evrensel, sözcü, nefes, enfes, bir gün, cinsel hepsi bunun çok iyi görüyorlar ki. Hatta başta Özgür Özel. Buradan sesleniyorum. Yeni parti dağılacak diyorum. İddiam hala aynı yerde duruyor. Çok kötü paramparça bir yeni parti bekliyorum ben. Uyduruyorum bir tarafından. Tamam hadi. Diyorsan nereden biliyorsun? Biliyorum ama bakacağız. İddiam benim bu. Geleceği Allah bilir çünkü. İçeride o var. Yani tamam Özgür galiba bu hisara kalıyor ihale. Mansur'dan hayır yok. Değil mi? Biz CHP'li belediyeyi kaybettik kardeşim. Dünyanın en beceriksiz insanı sensin. Ben kaç yıl sonra ilk defa... Sen kaç yıl sonra ilk defa olan Cumhuriyet Halk Partisi aldığı oyu paramparça ettin. Nasıl? Kardeşim sen dalga mı geçiyorsun bizimle? Rakam ortada. Yaptığın işler ortada. CHP'yi böldün. Yani para, pul, mal, peşte malı da tercih ettiniz. Yürüyen bebektiniz hepiniz. Yürüyen paraydınız hepiniz. Yürüyen paraları tercih ettiniz. Neye tercih ettiniz? Atatürk'ü partisine tercih ettiniz. Bu tarih bunu yazdı mı yazdı. Seni kim affedecek abi? Çok özür dilerim bakın. O kutsal var ya hani damgalı olan Cumhuriyet teyzeler. Onların içinde büyüdük biz. Teyze ne diyordu? Bak ben biliyorum AK Parti daha iyi çalışıyor ama biz ideolojiye oy veriyoruz. Kusura bakmayın. Hizmete vermem. Niye? İdeolojiye. Nedir abla o ideoloji? Biz Atatürk çocuklarıyız. Halk Partiliyiz. Evet ve bu yüzden biz o ideolojiye oy veriyoruz. Ama abi Kadıköy bilmem ne götürüyor. Götürsün. İdeolojiye oy veriyoruz. Çünkü CHP. Abla nerede CHP?
3: Nerede?
2: Ha? Bak yani, seninki nerede? Yürüyen paraydı ideoloji. Adamın ideolojisi paraydı. Evet. Peştemaldı. Maldı. Sevgiliydi. Metresti. Yetmedi polimetresti.
0: Çok anlamında poli. Şimdi
2: bütün bunlar gitti. Şöyle... Bak belediye başkanlığına kadar geldi.
0: Tamam.
2: Ey Özgür Özel. Dünyanın en beceriksiz, en kötü siyaseti seçilebilirsin. Partiyi aldın, CHP'yi parçaladın Ekrem adına. Bak bu anlaşılıyor değil mi Türkçe? Hani ben CHP'liyim bakıyorum şu anda. Kutsal koltuk gitti, kutsal kase de gitti. Altı ok yok. Ve parçalamışsın. Ankara suratına bakmıyor lan. Özgür Özel, beyefendi. Ankara senin suratına bakmıyor. O penaltıyı kullanacak olan bir forvetti ya. Hmm. Artık o forvet o yok. 9 Eylül'de CHP'nin kuruluş yıl döneminde. Ama biz CHP'liyiz ki artık. Tamam fark etmez. Döneminde. Resepsiyona gitmedi. Değil mi? Geldi Erdoğan'la buluştu.
0: Kim dedi onu?
2: Herkes şunu söyledi.
0: Benim ekrana
2: Mansur hepsi hazırladılar. Karnına konuşuyor ya. Karnına konuşuyor herkes şimdi. Ya ne alakası var da işte. Ya bırak Allah işte Mansur Yavaş. Sen de bir delikanlı ol ya. Ayıp yani vallahi ayıp. Bir düz durun ya.
0: Mansur Yavaş. Özgür Özel'in forvetlerinden biriydi.
2: Ama dur orada. Sadece o olsa abi öpüp başıma koyacağım. Gene bunu bırak bunu. Bırak bunu bu adam, bu çocuğu bırak. Bırak burayı yönetmeyi. Kim olduğunu anlayacaksın. İstanbul'u yönetir. İstanbul'u. Ülke yönetir bu. Kim o? Yürüyen para, bebek.
0: Bebeğin. Seferihisar mıydı o?
2: Seferihisar. Bırak Seferihisar'ı.
0: Mesajları çıkan yürüyen para bebeğim diyen belediye başkanı için Özgür Özel.
2: Tabii.
0: Muhtar bundan belediye başkanı mı olur diye soruyorlar. Bırakın İçişleri Bakanlığı'nı yönetir demişler.
2: Adamın bir tanesi çıkıyor diyor ki vallahi diyor ben diyor elimle şu ellerimle şu güzel elciklerimle var ya aycıklarımla diyor sen diyor Manisa'dayken evinin diyor duvarına koydum diyor parayı diyor. Koymadın mı diyor. O gün diyor bak diyor, bazı istasyonlara bakın bakayım. Koymuş mu koymamış mıyım diyor. Koyar vallahi. Hiç Özgür Özel bu belli olmaz. Ya. Biliyorsun tehlikeli adam. Yani kesin koymuştur. Bu adam diyor ki 10-15 milyon para istedi benden diyor.
0: Şimdi,
2: İmamoğlu.
0: Şimdi o zaman...
2: 5 milyonunu verdim diyor.
0: Tamam.
2: Hadi onları geç abi. Ya şu adama kızdın garibim adama. Adam haklı çıktı. Yani şöyle derken balık meselesinden taktık ya adama. Bu balıkları biz burada öldürmedik. Evet. Dışarıdan geliyordu. Cemil Tugay.
0: Cemil Tugay.
2: Adam geri gelmez zaten dayağı at,

0: attı bunları. Bak bir daha söylüyorum. Güzelleri dedi değil bu. Yani dedi ki ben bu tanımıyorum. Bu çok iyi dans eden bir tane vardı ya. Kel.
1: Bir önceki belediye başkanı Tunç Soyer.
0: Tunç Soyer var ya çok iyi dans ediyor. Tamam.
1: Bu 80 çok... darbesinin işkencecisi Nurettin Soyer'in oğlu.
0: Oğlu. Bu adam içeride hala abi. Neden? Kooperatifteki o yapılan hatalar, yolsuzluklardan dolayı. Doğru mu? Kaç tane insanı mağdur etmiş adam.
1: Evet.
0: Ben dedim bunu tanımıyorum. Bana, aynen ben öyle. Bunu reddi miras yapıyorum dedi. Ben de istifa ediyorum o zaman deyince. Adam, dediler ki vay görüyor yeni partiye geçiyor. Geçmiyorum dedi ya. Ben CHP'li de olamam. Yeni partili de olamam dedi ya bu şartlarda. Ben hizmetmek istiyorum ülkeme dedi. Hmm. Bak ben sana söyleyeyim abi. Alnından öperim adamı. Bana böyle gel. Steril gel. Yani ideolojik saplantımız var. Evet. Sapık da olsa, sapık da olsa, manyak da olsa, tuvalet tayı da olsa ben ideolojiye oy veririm diye. Yani manyak.
1: Doğru.
0: Evet.
1: Başkanın çalmış diyorsun. Çok güzel çalmış.
0: Çok güzel
1: diyor.
0: Çalmış.
1: Çok güzel
0: Ankara
1: çalmış
0: yok.
1: Diyor.
0: Bak
1: muhteşem çalmış
0: Ankara,
1: diyor.
0: Ankara bay bay maalesef dedi. İzmir dedik tanımıyorum sizi. Muhitti böyle adam diyor zaten.
1: Bak Ankara'ya Silivri'den yalnız sopa gösterildi.
0: Zeydan Karadar'ın yanına giden yok. Bak Özgözel diyor ki %62 ile iktidara geliyoruz. Ulan parti paramparça gitti.
1: Parti, Özgür Özel öyle deyince karşısındaki gazeteci misiller ne diyor?
0: Aa öyle mi hakikaten diyor.
1: Aa 62. Ben 60 tahmin ediyordum. 62 mi olmuş?
0: Çok özür dilerim. Sonra bize kızıyorsunuz hani. Ama bunun analizini yapamazsınız. Yani bunu tamam Latincesini yapalım hocam. Depresif, kompulsif, impulsif, Grotsky. Ne diyeyim abi yani?
1: Abi.
0: Bu adam ahmak abi. Değil mi? Ne diyeyim abi?
1: Barış Terkoğlu muydu arkadaşlar? Barış Terkoğlu. Barış Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden, bilinen isimlerden biri. Gazeteci Barış Terkoğlu. İmamoğlu'ndan bir mesaj getirmiş. Silivri'den. Senin o bahsettiğin görüntüleri de verebilir misiniz fotoğrafları ekrana?
0: Var hiç sen bir söyle. Bal böyle bir şeyim konum var.
1: Evet.
0: Ben dedim yarın dedim bunu bir capsleyeyim. Dedim Ömer Bey dedim çıkarken programa acaba dedim arada sıkıştırabilir miyim? Çok ilgimi çekti çünkü bu abi anladım ne olduğunu. Şimdi anladım. Hemen dönüyorum.
1: Demiş ki
0: evet,
1: şu, Barış Terkoğlu Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'ın tam olarak kendisinin ifadesini aktarayım ki efendim size. En azından ekleme çıkarma yapmamış olalım. Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine yorum. Bu görüşmenin tarihinde zamanlamasında bir sorun var. Tam da 9 Eylül'de bu görüşmenin yapılmış olması sakıncalı.
0: Evet. Şimdi bunu nereden bunu demin o tepkiyi gösterdim? Neyle alakalı olarak şöyle. Sevgili Ömer Bey şunu söyleyeyim. Bu haberi ben dün gece geç vakitlerde yakaladım gördüm. Haberi tabii hemen dedim sakıncalı duyunca hakikaten sakıncalı piyade geldi. Dedim ki acaba nereden sakıncalı kim demiş bunu? Ekrem İmamoğlu. Allah Allah dedim nasıl söylemiş? Şimdi hani var ya dünyanın en komik şeyleri ya. Eğleniyoruz ya. Bayağı bildiğin eğleniyoruz yani. Kapasite. Dün diyordum çok uzattım ya ama çap bu. Cumhurbaşkanlığı aday ofisi. Eğlencelik değil mi sence?
1: Çok.
0: Dünyada böyle bir şey yok. Aday ofisi. Bu ne demedi? Bunu da cumhuriyetçi diye yutturuyorsun bu adamları. Akıllı, çağdaş, biz gelici bunlar. Buluyorlar hocam yani bunlar güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş yapacağız. Nasıl çok güçlendireceğiz? Nasıl sütunlara çok fazla harç atacağız? Nasıl güçlendireceksin? Güçlen ne demek o abi? Bu adamlar bunu görünce dedim acaba nereden? Acaba bu var ya kapandı ya hep kapanıyor ya. Bak tam cümle şu. Kepsledim yani sadece buradan. Cümleyi okuyorum sadece. Tamam. Yani bu haberin orijinali bu abi.
1: Orijinalini söyle abi.
0: Sözcü TV programcısı ve gazeteci Barış Terkoğlu. Selam Barış. Unk. Onlar TV neresi bilmiyorum.
1: Bu YouTuber oldu bunların hepsi tamam. Ya. Yani hepsi YouTuber.
0: Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresinden aldığı bilgileri aktardı.
1: Haydi.
0: Haberi doğru vereceksin.
1: Tamam.
0: Bak ben yıllar boyunca bak kavramlarla etimolojiyle benim kavgam var ya hayatım boyunca. Yani aynı nesneyi gösterip de farklı şey anlıyorsak kavga ederiz biz abi. Yani bunu gösterip sen buna eğer bir tükenmez kalem gözüyle bakıyorsan ve buna sadece kalem diyorsan ben de kalem diyorsam ben de konu kurşun kalem olduğunu iddia ediyorsam biz abi kıyamete kadar kavga ederiz. Çünkü aynı şeye konu

0: konuşuyoruz ama farklı şeyler anlıyoruz biz. Değil mi? Kavram kargaşası. Cumhuriyet gibi. Saçma bir şey cumhuriyet. Cumhuriyet kelimesiyle insan olunmaz.
1: Tamam. Gibi. Devam et abi.
0: Burada da aynı şey. Yıllar boyunca şöyle darbe yaptılar abi adamlar. Benim yaşım müsait. Muhtıra, hani ihali, muhtıranın ihali var. Elektrik muhtıra, klasik muhtıra gibi. Kavramlarla gitti adam. Kavramlar. Şimdi adam diyordu ki mesela hatırlıyorum. Ankara'da bu milliyetin, hürriyetin manşetlerinde vardı bunlar. Hatırlayın 28 Şubat'ta da vardı. Ankara'da bir takım üst düzey yöneticilerin, ama bak yönetici, kamu görevlisi mi hükümet, bilmiyorum.
1: Tamam.
0: Manşette bu işten rahatsız olduğu ortaya çıktı. Kim çıkarttı? Nereden aldı?
1: Ya hep zaten Cemaziyan evvelleri tamam, bu. Tamam. Diyorum. Sen Barış Terkoğlu.
0: Barış Terkoğlu bunu diyor işte.
1: Geldi süresiz
0: zaten. Hayır, bunu diyor zaten. Barış Terkoğlu dediği bu. Yakın çevreden. Başka ne vardı bir de biliyor musun? Bazı subaylar rahatsız.
1: Genç subaylar.
0: Bir üst beni kubay mı? Şimdi abi bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına Barış Terkoğlu. Sadece sorum şu olsun bari madem o. İmamoğlu'nun yakın çevresinden aldığı bilgiler. Hangi yakın? Direk Hanım mı söyledi?
1: Yakın çevresi.
0: Hocam neresi ya, yakın
1: tamam,
0: çevresi?
1: Sen ona
0: hapishanede
1: takılma.
0: Adam ya.
1: Şimdi adam kalkıp
0: adam Mansur, ne, hangi yakın çevresi?
1: Mansur Yavaş'a parmak sallıyor. Sen ona bir gel ya. Mansur Yavaş'a sen de diyor bu işleri bilmiyorsun. Bir, CHP'nin kuruluş yıl dönümü. İmamoğlu siz hangi? Ben CHP'li değilim. Ben yeni partiliyim. Sayın İmamoğlu. Şey arkadaşlar kamuoyu.
0: Ya, anladım. Mesele o değil mesele.
1: 9. CHP'nin kuruluş. 2. Niye görüşüyorsun? Siz kimsiniz? Pardon. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütün kararlarını sizin talimatlarınız ve bilginiz doğrultusunda, onayınız doğrultusunda mı yaptılar 2019'dan bu yana? Yani İstanbul hocam, burada Büyükşehir Belediye Başkanı iken Ekrem İmamoğlu Ankara'yı da mı yönetiyordu? Değil, Mansur Bey'i de mi o yönetiyordu?
0: Hayır, mesele şu. Bunu neden yaptığını açıklıyorum aslında. Bak örneklemeyi pek anlatamadım galiba. Şu. Adam bunu söylüyor. İleride oldu ki İmamoğlu dedi ki Mansur Yavaş tekrar devreye girdi. Ya da böyle bir şey yok ortada. Bir gazeteci haber hakkı köşede kalır. İmamoğlu aşkıması değil bu. Yakın çevresinden bir yere bağlamamış adam onu. Niye bağlamamış?
1: Sallamış.
0: Yakın çevresi. Tabii sallamış. Yakın çevresindeki dan aldığı bilgileri aktardı.
1: Tamam.
0: İmamoğlu dedi ki ben bir şey aktarmadım ya. Dedim mi? Demedi. Barış Pehlivan'da ben böyle duymuştum dedi. Git kapandı mesele.
1: Doğru.
0: Mesele
1: kapat, şu. Kapatabilirler.
0: Asıl Barış Pehlivan, Terkoğlu muydu?
1: Terkoğlu.
0: Terkoğlu'nun yaptığı haber şuna taallük ediyor. Yani şu Mansur Yavaş bu işin neresinde kardeşim? Şeye göre, özgözlüğe göre bizim talimatımız çerçevesinde haberimiz de vardı. Onay da verdim. Görüşebilirsin tabii dedim. Ne olarak? Yeni parti genel başkanı olarak, CHP karşıtı olarak, mutlancı CHP'ye karşı, iğrenç partiye karşı olarak onu bir mensup, sana izin verdim diyor. Mansur da bu lafı yuttu mu? Yuttu. Mansur Bey başkan bir şey söyleyeceğim. Bak bir daha tekrar söyleyeyim. Ben hatta bir araya gelmiş değilim. Bir uçakta bir gün geçerken yanından geçtim o kadar. Bir araya gelmiş değilim. Bilmiyor, beni de ilgilendirmiyor ne yapacağım. Da yalnız Allah aşkına ya. Soruyu soruyoruz cevabı yok. 5 senede vermeyeceksin biliyorum yani. Kurdeşen döktürüyorsun millete. Ya diyor ki adam onay verdim diyor ya. Yani bir de soralım. Özgür'e senin neyin oluyor? Evet. Başkanın mı oluyor? Liderin mi oluyor? Evet. Verir. Niye peki oradasın? Paramparça ettin partiyi. Hı. O da yanmasın. Şiş de yanmasın. Kebap da yanmasın. Mangalı da yakmayalım.
1: Tamam,
0: hiç.
1: Hadi.
0: Ben domates çorbası içeceğim. Kalk gideceğim. O kadarlık değer görürsün artık. Burada bence
1: güvenlik olan, kameralarını da kapatmalarını
0: eğer tavsiye ediyoruz. İmamoğlu da bunu yaptırmış olabilir.
1: Çorba içerken.
0: İmamoğlu da bunu yaptırmış olabilir.
1: Olabilir. Olmayabilir.
0: Neden biliyor musun? Şey, mesaj gönderiyor olabilir. Yani
1: her hala şey, bu partinin
0: Özgür Özel
1: hala bu doğal partinin bir şey. Eş başkanı benim.
0: Bir dakika, Özgür Özel bu doğal bir şey. Ona herif falan verdim diyorsun ama
1: yanlış.
0: Demiyorsun ki 9 Eylül'de şey diyor çünkü Kılıçdaroğlu dedi ki umurumda değil dedi ya. Yani dediler ki Kılıçdaroğlu bak sen 9 Eylül'de gelmedi Mansur. Bir kişinin gelmesine mi fark etmez. Halk gelsin yeter dedi. O takmadı, iplemedi.
1: Hadi bakalım.
0: O da iplemedi. Ama şey dederler ona İmamoğlu yeni partili İmamoğlu hocam. CHP'li değil.
1: Tamam.
0: Zamanlama diyor bak yeni partili değil. CHP senin işin var ya. Ne karışıyorsun CHP?
1: Aynen öyle. Ben de onu söylüyorum. Evet şimdi tarladan halka vurgun sistemi. Efendim dün günün manşetinin hemen akabinde belki de günün manşeti saatlerinde bir haber düştü. Bu hepimizin canını yakan hani tarladaki fiyatı duyduğumuz ama abi, sofralarımızdaki farkı gördüğümüzde

0: birilerinin arada hem bu ülkenin ekonomisine, hem o üreticinin emeğine, hem bu tüketicinin masasına nasıl göz diktiğini ifade etmeye gayret ediyoruz ya, işte o alçaklardan iddiaların o doğrultuda olduğu kişiler dün bir operasyonla kıskıvrak yakalandı. Yenilir yutulur cinsten değil. Yani 6 liraya aldıkları mandalinayı 28 liraya almış gibi göstererek, üzerine kar koyarak, bilmem ne yaparak falan, o aşağılık alçaklar hesap verecekler. Savcılık harekete geçti. Operasyon devam ediyor.
1: Valla
0: Akşam
1: şu hal
0: gazetesinin,
1: kanunu var ya, onu da söyle
0: bak
1: yani. O,
0: onu da hal kanunu
1: ben
0: tamam
1: benim
0: da,
1: saçım vardı bu tartışılırken, hala çıkmadı o kanun. O çok önemli bir
0: dün
1: şey.
0: Sayın Bakan Türk Medya sponsorluğunda düzenlenen, Ticaret Bakanı Ömer Bolak'tan bahsediyorum, Türk Medya sponsorluğunda düzenlenen E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nde, siz seyircilerimizle ve dinleyicilerimizle o konuşmayı da paylaştık. Bunun bilgisini aktardı, kürsüden aktardı ve dedi ki, hal yasasının önümüzdeki yasama yılında
1: Ha inşallah.
0: hayata geçmesi noktasında biz gerekli olan tüm hazırlıkları yaptık dedi. Şimdi
1: Beklentim o.
0: tekrar dönüyorum. Bu halkın sofrasına göz diken namussuzlarla ilgili operasyon haberi, akşamda manşet. Manşet, manşet. Hürriyet'te manşet. Yeni Şafak'ta manşet. Yeni Şafak'ta. Milliyet'te manşet. Sabah'ta manşet. Çünkü haberdir bu, haber, haber. Şaşıracaksınız. Nefes'te manşet. Tek satır haber yok.
1: Olmaz, o ne iş?
0: Tek satır Cumhuriyet'te, işte az önce
1: olmaz hocam.
0: bahsettiğim
1: Normal,
0: var ya,
1: normal ya.
0: iletişim fakültelerindeki gençlere nasıl mesleği yapmamaları gerektiğinin en somut örneği işte bu elimde tuttuğum gazete.
1: Hocam ya neyse, ben şöyle
0: Bu
1: daha...
0: büyük haber. Biz takipçisi olacağız.
1: Hadi madem sen onu, benimki de bir gün olsun yani. Bunlar gazete değil de, gerçi çöp ama reklamını yapmış gibi olmayalım. Ama şöyle bir şey, Ömer Bey'in söylediğine devam edeyim. Bir Gün Gazetesi. Nedir? Solcu, proleter devrimci, değil mi? LGBT'ci aynı zamanda. Değil mi? Yurttaşlık, evrensel vatandaşlık falan gibi bu gazete, değil mi? Halkçı, emekçi dostu. Bir daha söyleyeyim. Proleter devrimci gazete. Değil mi? Halk çiftçi adına, bak çiftçi, vurgun,
0: Evet.
1: tarla. Lan bir cümlede ilaç olsun diye.
0: Sadra şifa
1: Sadra
0: diyorsun.
1: şifa, ilaç ya. Şöyle ilaç yazın.
0: Yok abi, yok.
1: Hani
0: Olmaz.
1: bari, hani o kadar çok şu sol hareket yaparak böyle devrim, hani bilmem falan diye bağırıyordunuz ya. Yani bari şurada nedir o? Baştan yanlış. Sütten çıkmış ak kaşık. Dersler tarlada gitti. Bak eğitimle ilgili değil, başka şeyden bahsediyor. Tarladaki şeyle alakası yok. Talihsiz hiç yok. Başka bir provokatif bir haber veriyor. Fakat bakıyorsun genelde en solcu, en devrimci, en dinsiz donsuz olan gazete. Yani kardeşim, hiçbir şey beğenmiyorsunuz bari de CHP'yi de feshettiniz. Hani köylü milletin efendisi değil miydi hocam?
0: Harikasın. Şimdi
1: Değil mi?
0: bak, bugün, ama ben bugün
1: Neyse,
0: Cumhuriyeti
1: gösterme artık.
0: dövme
1: Buna
0: günümüz.
1: boşuna gidiyormuş.
0: Şu haberi de bitirin, finali
1: Gösterme
0: böyle
1: iyiydi
0: yapayım.
1: hocam.
0: Şu haberi de verin Kubilay. Akbelen
1: İndir
0: için
1: abi.
0: kritik duruşma. Milas'tan artık elinizi çekin. Haber bu. Nedir? Acele kamulaştırma. Milas'taki maden çalışmaları ile ilgili. Acele kamulaştırma noktasında Danıştay'da görülecek davayla ilgili eylemden bahsediyorlar. Ben bu haberi okudum. Oradaki muhtar diyor ki, dün zeytinler katledilecek diyenler bugün yeni yalanların peşindeler. Muhtarın sesi ne kadar arkadaşlar? Kaç dakika, kaç saniye? Kubilay.
2: Diyenler bugün yeni yalanların peşindeler. Ben kamulaştırmanın olduğu 6 köyden birinin muhtarıyım. Köylerin yok olacağı yalanını söyleyenlere diyorum ki hiçbir köyün merkezi ortadan kalkmayacak. Gerçeği görmek isteyen herkesi haritaya bakmaya davet ediyorum. Halkımız Alman vakıflarının satın aldığı muhtara değil, gerçek köylülerin sesine kulak versin.
0: İşte bu.
2: Bölgemizde yaşayan
0: Ya, tamam,
2: insanların bir...
0: mealen bu. Bölgedeki o provokasyonlara, Alman vakıflarının satın aldığı muhtarlara değil de diyor, bize kulak verin diyor. Ama gazete haberinde Milas'tan artık elinizi çekin demiş, Alman vakıflarının satın aldığı muhtar gibi. Abi bitirelim artık.
1: Bu kadar abi. Doğru.
0: O zaman günün manşetinin
1: Öyle bir,
0: sonuna
1: evet.
0: geldik.
1: Yani şunu
0: Gelişmelerle.
1: unutmayalım. Yani şöyle beklentimizi yükselt.

0: Arkadaşlar yani biz böyle gösteriyoruz, bazen de böyle kızıyor bize ama yani şöyle, adamların ne menem olduğunu anlatmak zorunda olduğumuz için bunları gösteriyoruz. Yani biz bunu kaldırıp gösterirken şu, anlayın artık ya, şunlar sana bana ait şeyler değil. Yani bugün Türkiye'de dünyanın en güzel şeyi de olsa bunlar çıkacaklar, provokasyon yapacaklar. Cumhuriyet de öyle.
1: Ona Sözcü dikkatli de öyle. Olun.
0: Onu bilmeniz
1: yeterli. Medya okuryazarlığı evet. Bizim için evet. Asıl olan. Peki evet. Efendim, günün manşetin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek mahvolun.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Turkcell Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.
2: Sağlam bankacılık.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
4: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
5: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan. Moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Türkiye'nin yerli hava savunma sistemlerinden Sungur. Sungur, alçak irtifadaki hava tehditlerine karşı geliştirilmişti. Ve Sungur, hava hava atış testinde hedefi tam isabetle vurdu. Test görüntüleri var, bir bakalım.

0: Gökyüzünde hedef belirlendi, sungur ateşlendi. Alçak irtifadaki hava tehditlerine karşı geliştirilen kısa menzilli hava savunma sistemi sungur, bu kez hava hava atış testiyle görüntülendi. Sistem uçak, helikopter ve İHA gibi hava hedeflerine karşı kullanılmak üzere geliştirildi. Gerçekleştirilen test atışında hedef başarıyla vuruldu. Tam isabetle sonuçlanan atış, sungurun farklı platformlarda kullanılmasına yönelik kabiliyetlerinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor. Başarıyla tamamlanan testle, sungurun hava hava angajmanında hedefi tespit, takip ve etkisiz hale getirme kabiliyetinin doğrulanması hedefleniyor. Elde edilen sonuçların, sistemin farklı hava platformlarında kullanımına yönelik geliştirme ve entegrasyon çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor. Taşınabilir yapısı sayesinde farklı platformlardan kullanılabilen sistem, hava savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik geliştirilen çözümler arasında yer alıyor.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde siber casuslara yönelik operasyon düzenlendi. Yazılım şirketinin özellikle sendikalara sunduğu yazılım programlarında devasa boyutlarda kişisel veri sakladığı tespit edildi. Ankara merkezli olmak üzere şirkette 5 şüpheli gözaltında.
2: MİT siber casuslara yönelik operasyon düzenledi. Yazılım şirketine yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Soruşturmanın merkezinde kişisel verilere erişim sağlayan bu sorgu sistemi vardı. Milli İstihbarat Teşkilatı bu yazılım şirketinin peşine düştü. Siber Güvenlik Başkanlığı ve jandarma ekipleri de sürece destek verdi. Yapılan teknik incelemelerde yazılım şirketinin sendikalara verdiği yazılımda üyesi olmayan kişilerin bile kişisel verileri detaylıca eklendiği görüldü. Geçmiş dönemlerde internete sızdırılan veri setlerinin de sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. Ayrıca TC kimlik numarasıyla kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği ortaya çıktı. MİT arka plandaki veri tabanlarındaysa çok daha kapsamlı kişisel veriler bulunduğunu ortaya çıkardı. Kayıtlar arasında 18 yaşından küçük kişilere ait bilgilerin de yer aldığı tespit edildi. Sunucularda kullanılan NVI ibaresi de incelemeye alındı. Ancak verilerin doğrudan nüfus ve vatandaşlık işleri sistemlerinden alınmadığı belirlendi. Soruşturma kapsamında şirketin başka bir faaliyet alanı da dikkat çekti. Aydo isimli yazılım firmasının üstüne üstlük kurum ve kuruluşlara kişisel verileri koruma kanunu danışmanlığı verdiği belirlendi. 5 şüphelinin MİT'in hassas incelemeleri sonucu tespit edilip gözaltına alınmasının ardından sistemin hangi sendikalar tarafından kullanıldığı ve elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine ilişkin inceleme sürüyor.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ-PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve 3 şüpheli yakalandı. FETÖ'nün

0: Jel yapılanmasına bir darbe daha vuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada örgütün hücre evlerinde saklanan şüpheliler mercek altına alındı. MİT ve Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eylül 2026'da düğmeye basıldı. Operasyonun hedefinde 4 FETÖ'cü vardı. Şüpheliler örgütün hücre evinde saklanıyorlardı. Ekipler şüphelileri adım adım takip etti. Sadece saklanmakta kalmadılar. Hücre evinde saklananlara da finansal destek sağladıkları tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliden 3'ü yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Terör örgütünün güncel yapılanmasına karşı takip kararlılıkla devam ediyor. Devletin istihbarat ve emniyet birimleri FETÖ'nün saklanma, finansman ve lojistik ağlarını tek tek deşifre ediyor. Mesaj net, hücre evinde saklananlara da onlara destek sağlayanlara da geçit yok.
1: Mersin'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından müstehcenlik, fuş ve LGBT derneklerine yönelik çalışma yapıldı. Düzenlenen operasyonun ardından 27 kişi tutuklandı. Bu arada onlarca internet sitesine de erişim engeli geldi. Mersin genelinde birçok adres belirlenerek eş zamanlı Ailem Güvende operasyonu düzenlendi. Operasyonda Mersin'den 33, Ankara, Sakarya ve Antalya'dan da birer olmak üzere toplam 36 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek ifadesi alınıp adliyeye sevk edildi. Müstehcenlik, fuhuşa teşvik, aracılık ve zorlama gibi suçlardan nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 27'si tutuklandı. 8'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanırken hakkında gözaltı kararı bulunan bir avukatın da firari olduğu öğrenildi. Öte yandan Mersin merkezinde faaliyet gösteren iki dernek hakkında kapanması için gerekli yazışmalara başlanıldığı bu derneklere ait 14 internet sitesi ve 186 kişisel sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği bildirildi. Söz konusu kararlar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na bildirildi. Ailem Güvende operasyonları başladığında öncelikle 6 LGBT derneğine yönelik operasyonlar düzenlenmiş, 150'den fazla kişi hakkında işlem yapılmıştı. Bu operasyonlarda milyon dolarlık para trafiğinin yurt dışından destekle geldiği anlaşılmış ve derneklerin para trafiği mercek altına alınmıştı. Şimdi sebze meyve fiyatlarındaki bu ciddi artışlarla birlikte hep dönem dönem konuşulur. Hani denilir ki ya bu tarladan markete gelene kadar bunun fiyatı niye artıyor? Hep aracılara işaret edilirdi. Tabii ki bunun sevk edilip getirilmesinde bunu sağlayan birileri elbette ki olacak. Ama şimdi burada farklı bir tablo ortaya çıktı. Yargı bu sürece dahil oldu ve incelemeler neticesinde anlaşıldı ki şöyle iddialar var. Üreticiden o ürünleri alanlar sahte belge düzenleyip daha işte fazla bir fiyata aldığını düzenlediği evrakta gösteriyor makbuzda ama üreticiye daha az para vermiş. Veya işte daha az ürün aldığını gösteriyor. Ürün az deyip fiyatı yükseltebilmek için ama gösterdiğinden daha fazla ürün üreticiden çekmiş almış. Şimdi bundan hareketle operasyon düzenlenmiş. 41 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Gelin bir bakalım tarladan tedarikçiye kadar uzanan o süreçte bu fiyat uçurumu nasıl bu kadar artıyor? Daha detaylı bir şekilde öğrenelim.

Savcılık aylarca iş sürdü. Kurumlardan raporlar istenildi, ifadeler alındı. Tüm soruşturma titizlikle yürütüldü ve sonunda düğmeye basıldı. Vatandaşın sofrasına göz diken şüphelilere tereyağından kıl çeker türden bir operasyon yapıldı. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı. 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildi. Ortaya çıkan bilgiler, ürünün tarladan tedarikçiye geldiği süreçte fiyatlarında nasıl fahiş artışlar yapıldığını ortaya koydu. Çiftçiden alınan ürünün fiyatı da alım belgesine gerçek fiyat

0: fiyatıyla işlenmedi. Örneğin mandalina alımı. Bir üreticinin kilosunu 6 liradan sattığı mandalina, alım makbuzunda 28 lira olarak gösterildi. Firma 28 liraya aldığını söylediği ürünü yaklaşık 32 liradan piyasaya sürdü. Benzer yöntemler neredeyse her üründe kullanıldı. Böylece fiyatlar da şişirilmiş oldu. Şüpheliler sadece fiyatı değil, tonajı da katladı. İncelemelerde ürünlerin yalnızca kilogram fiyatlarının değil, satılan ürün miktarlarının da büyütüldüğü ortaya çıktı. Bir limon üreticisi 2025 yılında toplam 200 ton limon ürettiğini ve sattığını söylerken, kendi adına 633 ton limon için müstahsil makbuzu düzenlendiğini anlattı. Sahtekarlar çiftçi adına hayali satış bile yapmış. Soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan bazı kişiler, adlarına milyonlarca liralık müstahsil makbuzu düzenlenmesine rağmen ilgili firmaya hiçbir ürün satmadıklarını söyledi. Bazıları zirai faaliyetlerinin dahi bulunmadığını, bazıları şirket çalışanı olduğunu ancak çiftçi olmadığını anlattı. Soruşturmanın en dikkat çekici kısmı ise ölüler adına düzenlenen alım makbuzları. Örneğin şüpheli Ahmet Demir ilişkin incelemede daha önce hayatını kaybetmiş 49 kişi adına 87 müstahsil makbuzu düzenlendi ve bu belgelerin toplam tutarının 2.524.987 lira olduğu tespit edildi. Bigadiçlerin tarım bakımından 6 ölü kişi adına 16 belge ve yaklaşık 5.88 milyon lira, Beta Tropikal bakımındansa 13 ölü kişi adına belge düzenlendiğine ilişkin tespitler raporlara girdi. Soruşturmada yer alan raporlara göre şüpheliler bu yöntemle ürünün tarladan dev market zincirlerine giden yolculuğunda fiyatları şişirdi. Gerçek maliyetler gizlendi. Soruşturma, çiftçiden çıkan fiyat nerede şişiyor sorusuna da yanıt oldu. Adalet Bakanı Akın Gülek soruşturmaya ilişkin yaptığı paylaşımda, fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağlayan ve ekonomik düzeni bozan suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz mesajını verdi.
1: İstanbul'da zehir tacirlerine peş peşe operasyon düzenlendi. 9 ilçeyi kapsayan baskınlarda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu ve 922 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Şimdi detayları alalım. Kaç kişi tutuklandı, kaç kişi gözaltına alındı? Detaylar için söz Mehmetcan Çoban'da.
2: İstanbul polisi başarılı bir operasyona imza attı. Yaklaşık bir ay süren operasyonda 9 farklı ilçede baskınlar gerçekleştirildi ve o baskınlar neticesinde ise milyonlarca sentetik hap ve milyonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi ve ele geçirilen suç unsurları şu anda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergileniyor. Peki bu operasyonun detayında neler saklıydı? 9 farklı ilçeden bahsetmiştik. Avcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Esenyurt, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sultan Gazi ve Üsküdar ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Toplamda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde, 922 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi ve 134 kilo kimyasal katkı maddesi de ele geçirdi. O kimyasal katkı maddeleri ise hemen şu anda ekranlarımızda da görmüş olduğunuz gibi bidonların içerisinde, sentetik haplarsa bu noktada. Eğer İstanbul polisi bu başarılı operasyona imza atmasaydı bu suç unsurları sokağa inecekti ve sokakta sokak satıcıları tarafından da vatandaşlara ulaşacaktı. Hatta birçok kişinin de can kaybına kadar da yol açabilecekti. Tabii hemen etrafımızda görmüş olduğunuz paketli bu uyuşturucu ve uyarıcı maddelerse Muğla'dan İstanbul'a geldi. İstanbul'da Beykoz'da bir ormanlık alanda saklanmaya çalıştı uyuşturucu tacirleri tarafından, fakat İstanbul polisinden kaçamadılar. Operasyonun önemli bir unsuru da vardı. Tabii ki de narkotik polis köpeği olan Daisy operasyonun büyük ölçüsünde yer aldı ve yaklaşık olarak bir ay süren operasyonlarda 46 şüpheli yakalandı. 46 şüpheliden 41'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi ve suç unsurlarının da şu anda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendiğini tekrardan sizlere hatırlatalım. Önemli bir operasyondan bahsediyoruz. Ayrıca Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde de eş zamanlı olarak da sokak satıcılarına, yani torbacılara da operasyon düzenlendi ve o operasyonlarda da 14 şüpheli yakalandı. Operasyon toplamında 46 şüpheli yakalandı ve 41'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli hakkında ise adli tahkikatın devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Peki toplamda 9 ay süren operasyonlardan da bahsetmek istiyorum. Aslında Ocak ayında başlayan ve günümüze kadar devam eden uyuşturucu operasyonlarının toplamında 11 tonu aşkın uyuşturucu madde ve milyonlarca sentetik hapın ele geçirildiğini söyleyelim ve bizim İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü tekrardan stüdyoya bırakalım.
1: Mehmet Can'a teşekkür edelim. Moldova yetkili makamları tarafından uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kırmızı bültenle aranıyordu İon Rusu. Bu şahıs Esenyurt'ta yakalandı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Uluslararası seviyede aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda İstanbul Emniyeti ile MİT Bölge Başkanı ortak bir çalışma yürüttü. Yürütülen çalışmalar sonucunda Moldova yetkililerince uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan İon Rusu isimli şüphelinin Esenyurt'ta olduğu tespit edildi. 15 Eylül'de Esenyurt'taki adrese düzenlenen operasyonda İon Rusu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri bittikten sonra ülkesine gönderilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi. Elazığ'da geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay yaşanmıştı. Bir ev ateşe verilmişti. Yaşlı bir çift o evde hayatını kaybetmişti ama sonrasında ortaya çıktı ki bu hani sıradan bir yangın değil, bu çift öldürülmüş ve ardından da yakılmış. Altın ve paraları da kayıptı ve JASAT timleri gasp edilen ziynet eşyalarını havalimanı X-ray görüntülerinden belirledi, katil zanlısı yakalandı.
3: JASAT yangın süsü verilen cinayeti X-ray cihazındaki ayrıntıyla aydınlattı. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 8 Eylül'de evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği değerlendirilen A ve Nimet Ülkü çiftine yapılan otopsi incelemesinde göğüs bölgelerinden silahla vurularak öldürüldüğü, ardından olaya yangın süsü verildiği tespit edildi. Ayrıca Nimet Ülkü'ye ait 2 adet bilezik, 1 adet kolye ve 2 adet küpenin de çalındığı belirlendi. Olay sonrası soruşturma başlatıldı ve katil zanlısının yakalanması için jandarma suç araştırma timi harekete geçti. JASAT ekiplerinin titiz takibi sonucunda olaya yangın süsü verip gasp ettiği altınlarla İstanbul'a kaçan ve kuyumcuda satmaya çalışan zanlı havalimanı X-ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Katil zanlısı kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de gelişmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Çiftçi, suçun üzerini hangi yöntemle örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar, güvenlik güçlerimizin dikkatinden, devletimizin adaletinden kaçamayacaklar ifadesini kullandı. Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı JASAT ekiplerince 2026 yılında 12.280 nitelikli olayın 11.808'i aydınlatıldı. Bu yıl JASAT'ın dahil olduğu 209 kasten öldürme olayının ise tamamı çözüldü.
1: Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen Gülistan Doku soruşturması. Şimdi bu soruşturma kapsamında düzenlenen 6. dalga operasyonu oldu. Gözaltına alınan 11 şüpheli vardı. O şüphelilerden 6'sı tutuklandı, cezaevine gönderildi. Böylece Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı toplamda 38'e yükseldi.
3: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında 7 ilde eş zamanlı 6. dalga operasyonu düzenlenmiş, delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatılmıştı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda emniyet koordinasyonunda yürütülen çalışmayla 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden önce 5'inin işlemleri tamamlandı. Ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından zanlılardan dördü tutuklanma, biri ise adli kontrol tedbiri uygulanması amacıyla hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, savcılığın talebine uyarak dört zanlının tutuklanmasına, birinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden kalan 6 zanlının da emniyetteki işlemleri tamamlanarak Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. İki şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından

Tutuklanan serbest bırakıldı. 4 zanlı ise hakimliğe sevk edildi. Hakimlik 2 zanlının tutuklanmasına, 2 zanlının da adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 38'e

Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Davada aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat'ın da olduğu 12 sanık yargılanıyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ve bazı delegelerin suç duyurusu üzerine açılan davada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor. Son olarak 1 Temmuz'da görülen duruşmada Adem Soytekin tanık olarak dinlenmişti. Mahkeme heyeti ara kararında bazı tanıkların dinlenmesine ve 38. kurultayın iptaline ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki dosyanın gerekçeli kararının getirilmesine hükmetmişti. Davada oylamaya hile karıştırma suçunu işlediği iddia edilen 12 sanığın 3 yıla kadar hapiste cezalandırılması talep ediliyor.

0: İngiltere'de bir NATO üssü filmleri aratmayan bir casusluk skandalıyla sarsıldı. Rus denizaltılarını ve yaptırımları gölgeleyen filoyu izlemekle görevli İspanyol bir NATO subayı flört uygulaması üzerinden tanıştığı bir kadının Rus ajanı olduğu şüphesiyle görevden uzaklaştırıldı. Olay Northwood NATO Müttefik Deniz Komutanlığı'nda yaşandı. İspanyol bir subay İngiliz sularında Rusya ile bağlantılı gölge filoyu takip etmekle görevliydi. Ekim 2024'te bir flört uygulamasından Rusya doğumlu Janina White ile tanıştı. Çift aynı eve taşınınca istihbarat birimleri alarma geçti. 49 yaşındaki kadının Kızıl Serçe Kod adlı bir Rus ajanı olduğu şüphesiyle subayın görevine son verildi. NATO üssüne girişi yasaklandı. White ise iddiaları reddediyor. Ancak Eylül 2025'teki Rusya ziyareti şüpheleri arttırdı. Zira White, St. Petersburg'da Rus ajanları tarafından sorguya çekildiğini, kendisine subayın işiyle ilgili sorular sorulduğunu itiraf etti. White'ın NATO üssüne de giriş yapması skandalın boyutunu arttırdı. NATO ve İspanya'da bir açıklama yapılmadı. İran'ın güneyine gidelim şimdi. Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası açıklarından patlama sesleri duyuldu. Haberi İran basını paylaştı. Detaylarına bakalım. Hürmüz'de sıcak saatler yaşandı. İran resmi haber ajansı İRNA'ya göre yerel kaynaklar Keşm Adası'nda deniz yönünden patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Söz konusu olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Devrim muhafızları dün sabah da Hürmüz Boğazı üzerinde bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu. İran'da kalmaya devam edelim. Şöyle ki İran'dan kalkıştan kısa süre sonra motor arızası veren bir yolcu uçağı. O uçağın kabin bölümünde tavan çöktü ve uçakta korku dolanlar yaşandı. Meşet'ten Kirmanşah kentine sefer yapan yolcu uçağı bu uçak. Kalkıştan kısa süre sonra lastiğinin patlaması üzerine motor arızası verdi.
1: Ya Ali! Ya Ali!
0: Bir süre sonra şiddetli sarsıntı başlayan uçağın kabin bölümünde tavan çöktü. Çok sayıda bagaj yolcuların üzerine düştü. Yolcular korku ve panikle çığlık atmaya başladı. Olayın ardından uçak Meşet Havalimanı'na dönerek acil iniş yaptı. Uçağın güvenli şekilde iniş yaptığı ve olayda yaralanan olmadığı bildirildi. Perulu bir balıkçının ağlarına dev bir balina takıldı. Balıkçı balinayı kurtarmak için hiç tehlikeyi göze alıp suya atladı. Perulu balıkçı Pasifik Okyanusu'nda avlanıyordu. Attığı ağlara dev bir balina takılmıştı. Balinanın çıkardığı sesi ve hareketsiz kaldığını fark eden balıkçı hiç tereddüt etmeden suya atladı ve balinayı ağlardan kurtarmaya çalıştı. Önce yüzerek ağlardan tutundu ve balinanın üzerine çıktı. Uzun bir uğraşın ardından ağları keserek balinayı kurtardı. Kambur balinaların yılın bu döneminde Peru'nun Pasifik kıyıları boyunca göç ettiği biliniyor ve zaman zaman da balıkçı ağlarına takılıyorlar.

0: Sonbaharla birlikte grip mevsimi de yaklaştı. Özellikle de 65 yaş üzerindekiler ve kronik hastalığı bulunanların daha fazla dikkat etmesi gereken bir dönemdeyiz. Uzmanlar KOAH, kalp ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalığı olanlarla bağışıklık sistemini baskılayan, ilaç kullanan kişilerin grip konusunda, enfeksiyon konusunda daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Çünkü böyle rahatsızlıklar yaşayanlar bu süreci daha ağır geçirebiliyor.
1: Grip mevsimi açıldı, aşı dönemi başladı. Grip aşısı oldum, artık grip olmam düşüncesi kadar grip aşısı, grip yapar inanışı da toplumda yaygın yanlış bilgiler arasında yer alıyor. Oysa ki hekimler grip aşısının canlı bir aşı olmadığını belirtiyor.
2: Bu mevsimler tabii hep grip salgınlarının arttığı, okulların açılmasıyla beraber, özellikle havaların soğumasıyla beraber hastalıkta arttığı dönemlerdeyiz. Grip aşısı tabii biliyorsunuz bizim için çok önemli bir aşı, özellikle risk grubunda.
1: Aşı özellikle risk altındaki kişiler için önemli bir koruma sağlıyor.
2: 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan, KOAH gibi, böbrek yetmezliği gibi, bağışıklığı baskılı ilaç kullanan, kalp yetmezliği hastalığı için özellikle önemli bir aşı.
1: %100 koruma garantisi vermese de hastalığa yakalanma riskini büyük ölçüde düşürüyor.
2: Yani grip aşısı bir önceki senenin suçlarına karşı yapıldığımızda %100 koruyucudur diyemeyiz. Bu yanlış anlaşılmayı da ortadan kaldırmak lazım. Grip aşısı oldum, bu sene kesin grip olmayacağım. Maalesef öyle bir %100 garanti yok ama büyük oranda geçen sene ait suçlarla grip aşırma olasılığı çok düşüyor.
1: Uzmanlar grip aşısının her yıl yenilenmesi gerektiğinin de altını çizdi.
2: Biliyorsunuz grip aşısı her geçen sene değişen bir aşı diğer aşılara nispeten. Bir önceki senenin suçlarından içeren bir aşı olduğu için her sene yenilemek gerekiyor.
1: Bununla birlikte gripten korunmada yalnızca aşı yeterli değil elbette. Maske takmak ve el hijyenine dikkat etmek de gerekiyor.
2: Kalabalık ortamlarda çok uzun süre kalmaması, maske ve el hijyeni kurallarına uyması en az aşı kadar önemli. Bunu tekrar hatırlatmak isterim.
0: Artık yavaş yavaş kış için hazırlıklar da başladı. Konserve vakti geldi ama her bu dönemde olduğu gibi biz yine hatırlatmasını yapalım. Dikkat etmek gerekiyor. Konserve hazırlarken yapacağınız küçük bir hata ölümcül sonuçlar doğurabilir.
3: Mesela hijyene çok daha çok dikkat ediyorum mesela yaparken.
4: Mesela sıcakken hemen kavanoz kapaklarını
3: kapatıyorum ama kavanoz tepesi aşağı değil, aşağıdan yukarı bırakıyorum.
5: Hemen tüketilmesi gerekiyor diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. Tekrar kapatıldığında aynı şeyi vermiyor, lezzeti ve besin değerini vermeyeceğini düşünüyorum.
6: Kavanozlar dolduruluyor, hazırlıklar kış ayları için. Ancak kışlık hazırlandığında yapılan küçük bir hata sofradaki lezzeti ölümcül bir tehlikeye dönüştürebiliyor.
7: Çok güzel bir şey, çok hazır bir gıda. Fakat eğer konserve bozulursa o zaman ölüme kadar yol açabilecek sıkıntılar meydana getirebiliyor. Bunlar ne? Özellikle Clostridium botulinum dediğimiz bir bakteri, bizim güzellikte kullandığımız, bazı estetik ameliyatlarda da kullandığımız botoks toksinini üretiyor. Ama bu botoks toksini belli bir dozajın üzerinde olduğu zaman da artık ölüme neden olabilir.
6: Tehlikenin adı botulizm. Özellikle uygun şartlarda hazırlanmayan ve saklanmayan konserveler oluşabilen toksin sinir sistemini etkiliyor. Kas felcine, solunum yetmezliğine, hatta ölüme neden olabiliyor.
8: Konserve kavanozunu açmadan önce kapağına iyice bakmak gerekiyor. Eğer ki kapakta şişlik, sızıntı ya da küflenme varsa bu ürünün tadına bile bakılmamalı. Çünkü en ufak bir lokma bile zehirlenmeye neden olabiliyor.
6: Bulanık ya da çift görme, kaslarda güçsüzlük, yutma ve nefes alma güçlüğü, bu belirtiler konserve tüketiminden sonra ortaya çıkıyorsa vakit kaybetmeden hastaneye başvurulmalı.
7: Şüphelendiğimiz konserveyi tüketmememiz gerekiyor. Eğer tüketirsiniz o zaman bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, baş dönmesi, göz kararması ve buna benzer sıkıntılar meydana gelebilir. Bu sıkıntılardan herhangi bir tanesinin oluştuğu zaman da muhakkak acile gitmemiz gerekiyor.
9: İlk önce haşlıyorlar ya da canlı olarak koyuyorlar kavanoza, işte sarımsağı, sirkesi falan, ama onlar da açıldıktan sonra, hava aldıktan sonra üzerlerinde onların da değişik bir, nasıl diyeyim, az küf değil de böyle bir potaklaşma oluyor yani onda da. O da turşunun şeyini değiştiriyor ama tadını değiştiriyor. Demek ki onu da kullanmamak için. Biz ne yapıyorduk?

0: yıkıyorduk, onu da yiyorduk yani.
1: İlk saat dilimine noktayı koyalım. 24'te yayın ekonomideki gelişmelerle Elif Akkaya Kutay'ın sunumuyla devam edecek ama saat başında moderatörle yine birlikte olacağız.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Kendinize inanın. Milletinize ve devletinize güvenin. Hayatta başarılı olma umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. İman ve inanç olduğu sürece imkanın da olacağını aklınızdan çıkarmayın. Hani merhum Necip Fazıl diyor ya, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik, zaman bendedir, mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. İşte üstadın tarif ettiği o nesil sizlersiniz.
0: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
6: Ziraat Bankası sunar.

Ben Elif Hakkaya Kütür. Bu kez kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT Habertürk ortak yayınına çıktı. Şimşek, dezenflasyon sürecinin başarılı olduğunu ancak arzuladıkları hızla olmadığını söyledi. Şimşek aynı zamanda kamu çalışanları ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak dedi. Şimşek, orta vadeli programın temel hedefinin dezenflasyon olduğunu söyledi ancak sürecin arzu edilen hızda ilerlemediğini belirtti. Bunun iç ve dış birçok faktörden kaynaklandığını ifade etti. Şimşek'e göre savaşın etkisi enflasyonda belirleyici oldu. Savaşın yalnızca petrol ve doğalgaz fiyatlarını etkilemediğini belirten Şimşek, emtia fiyatlarındaki yükselişin de enflasyonu arttırdığını söyledi. Bakan Şimşek, enflasyonda geçmişe endekslenmenin güçlü olduğunu vurguladı. Özellikle kira, eğitim ve ücretlerdeki endekslenmenin ataleti artırdığını ifade etti. Hayat pahalılığı bizim en büyük önceliğimiz diyen Şimşek, seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz. Sürdürülebilir büyüme için dezenflasyona ihtiyacımız var dedi. Kamu çalışanları ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Budapeşte finans zirvesinde yaptığı konuşmada merkez bankalarının altın talebinin hala yüksek olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Budapeşte finans zirvesinde konuştu. Karahan, merkez bankalarının altın talebinin halen yüksek olduğunu belirtti. Küresel ekonomide daha uzun süre etkili olan şokların yaşandığını ifade eden Karahan, merkez bankalarının ekonomik ve ekonomi dışı bozulmalara hazırlıklı olduğunu söyledi. Karahan, değişim dönemlerinde ülkelerin ekonomik açıdan birbirlerine olan bağlılıklarının da dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Son 20-30 yılda ülkelerin rekabet avantajı elde etmeye odaklandığını belirten Karahan, şirketlerin bu süreçte yoğun tedarik zincirleri oluşturduğunu ifade etti. Karahan, ekonomik değer yaratılırken aynı zamanda stratejik kaldıraç etkisinin de gözetildiğine dikkat çekti. Evet, günün önemli verilerinden biri konut fiyatlarında reel kayıp Ağustos ayında da devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatları yıllık %23 artarken enflasyona göre fiyatlar %6,5 geriledi. Böylelikle reel kayıp 9. ayda da devam etmiş oldu. Yeni kiracı kira endeksi de reel olarak %3,9 düştü. Konutta yıllık reel kayıp serisi 9. ayında da sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konut fiyat istatistiklerini açıkladı. Konut fiyat endeksi Ağustos'ta bir önceki aya göre %0,9 arttı. Ağustos'ta konut fiyat endeksi yıllık olarak %23 arttı. Aynı dönemde tüketici fiyatlarında yıllık %31,51'lik artış görülmüştü. Böylece Ağustos ayında da konut fiyatlarında yıllık artış, yıllık tüketici enflasyonunun altında kalmış oldu. Yani reel olarak %6,5 gerilemiş oldu. Verilere göre İstanbul'da konut fiyatları aylık bazda %1,9 yükseldi. Ankara'da %1,5, İzmir'de ise %2,7 artış oldu. Yıllık verilerde artışsa İstanbul'da %26,3, Ankara'da %24,8, İzmir'de %23,3 oldu. Bölgesel bazda en yüksek yıllık artış %27 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta görüldü. En düşük artışsa %13 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kaydedildi. Yeni kiracı kira endeksi de Ağustos'ta aylık %2,3 arttı. Yıllık artış %26,4 olurken reel olarak %3,9 geriledi. Yeni kiracı kiralarında aylık artış İstanbul'da %4,9, Ankara'da %2,6, İzmir'de ise %5,4 oldu. Yıllık bazda en yüksek artış %34,5 ile İstanbul'da, en düşük artış ise %17,3 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleşti. Evet, Fed'in faiz kararı bugün 16 Eylül'de saat Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak. Sonrasında da yeni başkan Kevin Warsh çıkacak kürsüye ve söyleyecekleri merakla takip ediliyor olacak. Şimdi aslında öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde veriler iyi gelmişti ve biraz da petrol fiyatları geriledikten sonra faiz ihtimali zayıflamıştı. Ancak enflasyon verisi beklentilerin üzerinde %3,4 olarak açıklanınca ve yaşanan

0: gelişmelerle petrol fiyatı tekrar 100 doların üzerine çıkınca neredeyse artık 25 baz puan artırıma gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Biraz sonra konuğumuzla da değerlendireceğiz. Şu anda mevcut enflasyon FED tarafında %3,50 %3,75 bandında. Ağırlıklı olarak beklenti 25 baz puan artırılması yönünde ki o kurumlara da biraz sonra bakacağız. Eğer 25 baz puanlık artırım olursa %3,75 %4 bandına çıkmış olacak FED'in faizi. Evet, 25 baz puan artırır diyen kurumlar BNP Paribas, Deutsche Bank, Moody's, BofA, Goldman Sachs, neredeyse JP Morgan, S&P Global, herkes 17 kurum 25 baz puan artırımına gideceğini düşünüyor. Sabit bırakır diyenler de var. Sabit bırakır diyenler arasında Morgan Stanley var göze çarpan, Commerzbank var, Standard Chartered var, UniCredit var, Fitch var. Evet, şimdi konuğumuzla da elbette biraz sonra konuşacağız. FED faizi artıracak mı, artırmayacak mı? Gözler 21'e çevrildi. Altın tarafında da beklentiler FED'in ne yapacağı yönünde şekillenmiş durumda diyelim. Öncesinde piyasalara bakalım. Borsa dün %2,41 sert bir gerilemeyle tekrar 14 puanın altına gerileyerek 13.892 puandan kapandı. Yeni güne de %0,17 geriledi, 13.868 puandan, ki onun da çok altında %3,73 eksi de sert bir gerileme var Borsa İstanbul 100 tarafında. Bunu da konuğumuzla değerlendireceğiz. 13.373 puana geriledi. Borsa İstanbul 30 tarafında 16.076, 500 tarafında da 16.647 puanda olduğunu görüyoruz. 500 endeksi tarafındaki gerileme %4. Kur tarafına bakalım. Dolar ve Avro'da durum ne? Dolar 48.66'dan, Avro'da 56.20'den işlem görüyor. Her iki tarafta da kademeli yükseliş devam ediyor. Altın tarafındaysa bugün açıklanacak FED'in faiz kararı öncesi yatay bir seyir var. Günü aslında 4.288 dolardan başlamıştı. O seviyenin biraz üzerinde %0,95 artıda 4.335 dolara çıktı. Uluslararası piyasalarda altının onsu, içeride gram altın tarafında da 6.783 lira, çeyrek altında 11.000'e çıktı tekrar. Petrol tarafındaysa Amerika Birleşik Devletleri ham petrol stoklarının beklenmedik şekilde artmasının ardından güne gerileyerek başladı. %0,86 gerilemiş, 107.82 dolardaydı. O seviyenin de altında %1 eksi de Brent tam petrolün varil fiyatı 107.69 dolardan işlem görüyor. Son olarak faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 40,52, repo faizi de 11,61 seviyesinde diyelim ve hemen konuğumuza dönelim. Emtia piyasalar uzmanı Zafer Ergezen bizimle beraber. Zafer Ergezen, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii FED'in faiz kararını sorarak başlayacaktım ama borsa tarafında ciddi gerileme var. %4'e yakın. Önce onu değerlendirmenizi isteyeceğim.
1: Yani baktığımız zaman özellikle son dönemde Borsa İstanbul tarafında ve SPK tarafında düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerle birlikte bir miktar etki olduğunu görüyoruz. Ama yani bazı özellikle çıkan haberler satışları tetikleyen ana unsurlardan bir tanesi olmuş gibi gözüküyor. Ben bunu bir anomali olarak görüyorum açıkçası. Şu an temel ekonomik değerlerden ziyade, verilerden ziyade bir miktar daha şu anda çıkan haberler bu piyasada etkili olmuş gözüküyor. Baktığımız zaman da işlemlerin detaylarına da baktığımız zaman da bir miktar da bu tarafta sanki satışlar derinleşmiş gibi. Bir sakin olmakta fayda var, panik olmamakta fayda var. Zaman zaman böyle haberler çıkabiliyor. Daha önce de gördük Borsa İstanbul tarafında. Beklenmedik açıklamalar, haberler sert satışlara neden olabiliyor. Ben bunun geçici bir satış olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ki ciddi anlamda da gerilemiş durumda Borsa İstanbul. Bu sene için alım fırsatı verdiği dönemlerden birisi olarak görüyorum. Tabii petrol fiyatlarının çok yüksek seyretmesi, faiz artırım ihtimalleri bir miktar moralleri bozmuş durumda. Özellikle riskli varlıklara giren para miktarı azalmış durumda. Çekimser kalıyor. Para bir miktar daha nakde ve mevduata gidiyor diyebiliriz. Bundan tüm varlıklar olumsuz etkileniyor. Borsa İstanbul'da bunların olumsuz etkilenmişti. Ama bu satışların olması gerekenden çok daha fazla olduğunu düşünüyorum ben. Dediğim gibi bunlar bir miktar panik veya pozisyon kapamaya yönelik işlemler olduğunu düşünmekteyim ve bunda bana alım fırsatı oluşturuyor, izlenim veriyor Borsa İstanbul tarafı.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. O zaman gelelim. Biraz önce Cihat Çelik hazırlamıştı. LED'de gördük. 17 kurum 25 bas puan faizi arttıracak FED diyor. 7 kurumsa sabit bırakır diyor. Siz ne dersiniz?
1: Öncelikle Cihat Bey'e teşekkürler. Güzel bir analizdi. Genel tablo içerisinde tabii ki %90 üzerine çıkmış bir faiz arttırma beklentisi olduğu zaman bunda sapma olması bir miktar zor. Ama şunun da altını çizmek lazım. Yani Fed artık veya Fed yeni Fed başkanı Kevin Warsh yönlendirmeyi seven bir başkan değil. Daha önceki açıklamalarını da biliyoruz. Özellikle tahvil faizlerinin yükselmiş olması zaten faiz artırım etkisi yaratıyor piyasada. Benim normalde faiz artırımı olmasını bekliyorum. Onu söyleyebilirim. Ama bu daha önceki bu tarz açıklamalar ve önceki faizlerin sabit bırakılmasında yapılan metindeki açıklamalar piyasayı yönlendirmekte bir miktar çekimser kalmış olmaları bana tahvil faizlerinin yükselmiş olmasından dolayı acaba burada pas geçme ihtimali olabilir mi de göz ardı etmiyorum açıkçası. Ama büyük oranda faiz artıracaktır beklentisi var. Buna ben de katılıyorum. Şu anki verilere baktığımız zaman normalde Fed'in faiz arttırması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü enflasyon yüksek seyrediyor ve yüksek kalmaya devam edecek gibi özellikle petrol fiyatlarına baktığımız zaman. İstihdam da güçlü, beklentilerden daha güçlü. Böyle bir ortamda faiz arttırımına gidilmesi en muhtemel olasılık olarak gözükmekte. Buradaki tek endişem Kevin Warsh klasik Fed başkanlarından bir miktar daha farklı. Piyasayı yönlendirmeyi ve beklentileri yönetmeyi sevmeyen bir Merkez Bankası Başkanı. O yüzden de metinler de oldukça kısalmış durumda ve daha önce tahvil faizlerine vurgular yapılmıştı. Bunu bir tek belki burada dikkat edilmesi gereken bu olabilir. Bunun haricinde faiz artırma ihtimali oldukça yüksek gözüküyor.
0: Evet, peki şimdi siz de 25 bas puan faiz artırımı bekliyorum dediniz. Trump'la hemen arasını bozar mı Warsh'un bu durum?
1: Tabii ki bozacak. Zaten Kevin Warsh başkan adayı olduktan sonra da böyle bir gelişme yaşanacağı aslında çok beklenen bir şeydi. Hatta bu ekranlarda da paylaşmıştık bu beklentileri. Tabii, özellikle seçimler öncesinde faiz arttırımının geliyor olması Trump için oldukça zor. Siyasi açıdan da oldukça zor durumda kalacak. Buna mutlaka karşılık verecektir, açıklamaları yapacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii işte bu noktada da Kevin Warsh'un her ne kadar Trump tarafından aday gösterilmiş olsa da ben burada çok fazla geri adım atacağını düşünmüyorum. Zaten Fed üyelerine baktığımız zaman da Fed üyelerinin de bu konuda çok geri adım atacağını düşünmüyorum. Sonuçta karar tek bir üye tarafından verilmiyor. Buradaki üyeler tarafından veriliyor. Bir önceki faiz kararında 3 üyenin zaten faiz artırım eğiliminde olduğunu biliyoruz. Böyle bir ortam içerisinde bu üyelerin sayısının 5'in üstüne çıkmış olması oldukça muhtemel. Bu da bize faiz artırım ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Trump'la birlikte önümüzdeki dönemde çok sert açıklamalar görebiliriz Trump'tan. Yani zaten Trump'ın bu kadar faiz indirimi istediği bir dönemde yapacağı en güzel şey aslında İran'la bir kalıcı anlaşma yaparak petrol fiyatlarını düşürmek. Dolayısıyla hızlı bir şekilde faizlerin de zaten geri çekilmesine yol açacaktır. Bu patika çok daha kolay gözüküyor Trump için bana göre.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen. Değerli vaktinizi ayırdığınız ve büyük katkınız için kolaylıklar diliyorum size.
1: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet, kahve molasını noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından saat başında Helin Aslan moderatörle yeniden karşınızda. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

Topkapı Sarayı'nın eşiğinde duran 3. Ahmet Çeşmesi, İstanbul'un kalbine yazılmış zarif bir mısra gibidir. Lale Devri'nin ince ruhunu taşıyan bu görkemli yapı, mermerlerindeki kıvrımlar ve hat sanatının zarif çizgileriyle suyun sessiz musikisini tamamlar. Çeşmeye yaklaştıkça sanki zamanın ağır adımları duyulur. Her bir kabartma, geçmişin narin bir dokunuşla bugüne uzanan nefesi gibidir. Dört cephesinde açılan zarif pencereler, şehrin sokaklarına şiirli bir serinlik taşır. Çeşmenin kubbesi altında yükselen ince gölge, ziyaretçilerini bir anlığına tarihin dingin kucağına çağırır. Üçüncü Ahmet Çeşmesi, yalnızca bir su mimarisi değil, Osmanlı'nın zarafetle örülmüş hayrat geleneğinin yaşayan bir sembolüdür. Üzerindeki işlemeler, lalenin ince başını suyun kıpırtısına eğmiş halini andırır. Güneş ışığı mermerlere vurduğunda, yapı bir andığına altın bir tepsi gibi parlar, akşam olduğundaysa şehirle birlikte derin bir sükunete bürünür. Bu çeşme, İstanbul'un ortasında durup geçen yüzyıllara sessizce tanıklık eden bir şiirdir. Suyun, taşın ve insanın ortak hatırasından doğan zarif bir zaman bestesi.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Hayat aslında ne kadar güzel, değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.

0: Turkcell Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
3: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz artık 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Moderatörün ikinci saatine başlıyoruz. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden neyi anlatacak? Hızlıca o bilgileri paylaşalım. Ardından ilk bağlantımızı gerçekleştirelim. Şimdi muhabirlerimiz hemen gelsinler benim etrafıma. Ada Kahriman'a döneceğiz ilk durak olarak. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor biliyorsunuz ki. Dün Kurtlar Vadisi'nin senaristleri bilgilerine başvurulacağının bilgisini sizinle paylaşmıştık. Hatta senaristlerden birinin anlattıkları da basına yansımıştı. Şimdi dizi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine bir inceleme başlatıldı. O incelemenin detaylarını Ada Kahriman bizimle paylaşacak. Bir diğer bağlantımız Yağmur Yıldız'da olacak. Hatırlatayım, gazeteci Nagi Analçı kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Demişti ki, Devlet Bahçeli ile görüştüm, Öcalan'a bir villa yapıldı demişti. Bu iddialar hakkında konuştu Devlet Bahçeli. Peki neler söyledi? Başka hangi açıklamaları var? Yağmur Yıldız'a soracağız. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin ceza davası 21 Ekim'e ertelendi. Emre Ayaz'dan bu gelişmenin detaylarını alacağız. Yeni bir operasyondan bahsediyoruz dünden bu yana. Aslında hepimizin sofralarını ilgilendiren bir mesele. Tarladan alınış fiyatı 6 lira ama belgelere işleniş fiyatı 28 lira. Şimdi pek çok sebzede, meyvede böyle bir tablo olduğundan bahsediliyor. Yaş sebze ve meyve piyasasına yönelik bir soruşturma yürütülüyor. Ve o soruşturmaya ilişkin çarpıcı detaylar var. Eda Nur Karaloğlu o detayları paylaşacak ve bu aslında oynanan oyun nasıl bizim sofralarımıza yansıdı? Bunu da alacağız Eda Nur'dan. Av sezonu başladı. Balıkçılar denize açıldı. Denizde en çok hangi balıklar var ve denizden en çok hangi balıklar çıkıyor ve fiyatlara nasıl yansıyor? Mehmetcan Çoban'a soracağız, öğreneceğiz. Araç muayenesinde 15 Ağustos 2007'den sonra yeni bir dönem başlayacak. Nasıl bir dönem, ne gibi değişiklikleri getirecek? Eren Coşkun dili anlatacak ve Teknofest 2026'nın Diyarbakır etabı da başladı. Şeymus Çakan'a da dönüp bunun detaylarını öğreneceğiz. Ama ilk durak Ada Kahriman. Hemen adaya bir dönelim, soralım bakalım. Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatıldı demiştik. Biraz Ada bize bunu detaylandırırsın. Daha net bir şekilde anlatalım, anlayalım. Ada, neler aktaracaksın?
1: Helin Aslan, buradaki soruşturma, yani Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma vardı bildiğiniz üzere. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin, yani şüpheli ve aynı ölümüne ilişkin yürütülen bir soruşturmaydı. Aslında biz de kameraman Dursun Şahin'le birlikte soruşturmanın tam merkezindeyiz. Silivri Adalet Sarayı'nın önündeyiz. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında buradaki işte Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin örgütsel propaganda yaptığı iddialarını ilişkin bir inceleme başlatıldı. Tabii başsavcılık tarafından yapıldı dakikalar önce bu açıklama. Şöyle ki, soruşturma dosyasında bazı iddialar gündeme geldi. Daha çok incelenmesiyle birlikte yer alan bilgilere göre, yani soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre dizide Kazım Kaşifoğlu ismiyle bir karakter var. Bu isimde yer verilen karakterin vatan haini ilan edilerek öldürülmesi ve sahnelerde kullanılan araçlarda özellikle FG harf grubunu taşıyan plakaların olması, yani bu plakalara yer verilmesi, bu harflerin olduğu plakaya yer verilmesi, yani Fethullahçı terör örgütü FETÖ adına algı çalışması ve propaganda yapıldığı iddialarına ilişkin bir inceleme başlatıldı aslında. Burada pek çok ihbar yapılmıştı ve burada aynı zamanda başsavcılığın yaptığı resmi tespitler kapsamında burada inceleme başlatıldığı belirtildi. Şimdi uzman bilirkişi heyeti var burada. Yani bir uzman bilirkişi heyeti görevlendirildi. Buradaki işte sahneleri tek tek inceleyecek. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu belirtiliyor. Alınan karar doğrultusunda alanında uzman isimlerden oluşan özel bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Hazırlanacak raporda dizide yer alan senaryo kurguları, diyaloglar ve alt mesajlar detaylıca incelenecek. Aynı zamanda yapılacak olan teknik ve fiziki, burada içerik aynı zamanda teknik ve içerik incelemelerinin ardından dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel talimatlar verilip verilmediği ve yapımın FETÖ ile bir illiyet bağının bulunup bulunmadığı netlik kazanacak. Örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içeriklerin bulunduğu yönündeki iddiaları alanında uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyeti inceleyecek. Soruşturmanın burada çok yönlü, titiz bir şekilde yürütüldüğü de belirtiliyor.

0: belirtildi ki hatırlayacağınız üzere siz de ifade ettiniz. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin, yani şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri ifadeye çağrılmıştı. Raci Şaşmaz'ı görmüştük burada. Bahadır Özdener isimli senaristi görmüştük. Aynı zamanda burada Cüneyt Aysan isimli senaristi görmüştük. Kendileri burada tam da soruşturmanın merkezi olan Silivri Adalet Sarayı'nda Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na burada bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişlerdi. Daha sonra da adliyeden ayrılmışlardı. İşte başsavcılıktan yapılan yeni bir açıklama var. Bu soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları ile ilgili bir inceleme başlatıldığı belirtildi. Burada yapılan pek çok ihbar olduğu, aynı zamanda başsavcılık tarafından resmi tespitler de olduğu belirtildi. Soruşturma çok yönlü, titiz bir şekilde Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor Helin Aslan.
1: Ada, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Ada'dan sözü alalım. Şimdi Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatından Kaptan Yaşar Kayhan'ın cansız bedeni bulunmuştu. Son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze törenine gidelim. Görüntüleri ekranlarınıza da getirelim. Dakikalar önce cenaze töreninin saniyeler önce bittiğinin bilgisini veriyor arkadaşlarım da bana, ama görüntüleri biz yine ekranlarınıza getireceğiz bant üzerinden. Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batmıştı Tuğberk İmamoğlu gemisi. Birinci kaptanı Yaşar Kayhan, Kayhan'ın cansız bedeni kazanın yaşandığı olay yerine 5 kilometre uzaklıkta bulunmuştu. Ve ancak adli tıptaki incelemeler sonucunda cenazenin Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edilebilmişti. Vücuttaki bozulmalar, suda çok fazla kalma sebebiyle yaşanan bozulmalar sebebiyle. Ve Yaşar Kayhan saniyeler önce Hatay'ın İskenderun ilçesinde kendisi için bir cenaze töreni düzenlendi. Ve cenaze töreninin ardından da son yolculuğuna uğurlanacak. Şimdi hafta sonundan bu yana konuşulan bir mesele var. Öcalan'a villa yapıldığı iddiası. Şimdi bu iddia zaman zaman dillendiriliyordu, söyleniyordu böyle şeyler. Ama hafta sonu işte gazeteci Nagihan Alçın'ın "ben Bahçeli ile görüştüm" deyip sonrasında işte kendisi böyle böyle bir villa yapıldığını söylediğini ifade etmesiyle birlikte hafta sonundan bu yana bu mesele gündemde. Şimdi Devlet Bahçeli'nin ne diyeceği merak ediliyordu. Devlet Bahçeli bu iddialar hakkında konuştu. Peki neler söyledi? Tabii başka açıklamalar da elbette oldu, ama önce şu villa meselesine bir netliğe kavuşturalım. Ne olup ne bittiğini hemen sözü Yağmur'a verelim. Yağmur Yıldız, merhaba. Hafta sonundan bu yana Öcalan'a villa meselesi tartışılıyor. Doğrudur, değildir. Bahçeli söyledi, söylemedi bunu Nagihan Alçı'ya diye. Ne diyor Devlet Bahçeli? Önce bu villa meselesiyle başlayalım. Bir de daha başka gündeme dair dikkat çeken hangi mesajları verdi?
2: Helin Aslan, MHP lideri Devlet Bahçeli bir gazeteciye demeç verdi ve özellikle PKK terör örgütü lideri Elebaşı Öcalan'a villa yaptırılması konusundaki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve terörist başı Öcalan'a bir villa yaptırılmadığını ifade etti. Dilerseniz açıklamasını kendi cümleleriyle ifade edelim izleyicilerimiz için. MHP lideri Devlet Bahçeli hapishane içerisinde 250 metrekarelik bir konut yapıldı ifadesini kullandı. Yapılan bu konutun o bahsedilen villa olmadığını ifade etmiş oldu böylelikle Bahçeli. Zaten etrafı denizlerle çevrili dedi Bahçeli. Öcalan'ın yaşı da ilerledi diyor Bahçeli. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajları aktarsın. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır ifadesini kullandı MHP lideri Devlet Bahçeli. Dolayısıyla Bahçeli'nin son yaptığı bu açıklamadan anlıyoruz ki terörist başı Öcalan'a adada özel bir villa yaptırılmadı. Böyle bir villa yok, ancak hapishane içerisinde 250 metrekarelik bir konut yapıldığı ifade ediliyor ki Bahçeli daha önceki açıklamalarında da bir statü verilmesi mesajını dile getirmişti. Dolayısıyla bu konut içerisinde görüşmelerini yapabileceğini ve aynı zamanda vermek vermek istediği mesajları da verebileceğini ifade ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, sanıyoruz ki bu açıklamadan sonra villa yapıldığı iddiaları, konuşmaları da kapanacaktır. Tabii Bahçeli'nin verdiği tek demeç bu da değildi. Elbette seçimler de artık başta Ankara siyaseti olmak üzere ülke genelinde de konuşulan gündem başlıklarından biri. Keza Cumhurbaşkanı Erdoğan da özellikle yaklaşan seçimler ifadesini kullandıktan sonra da siyasetin nabzı artmıştı. Ki AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bunun bir erken seçim sinyali olmadığını da dün ifade etmiş oldu. Ancak seçimler oldukça önemli. MHP lideri Devlet Bahçeli de aslında 2018 ve 2023 seçimlerine ilişkin ve gelecek seçimlere ilişkin bir benzetmede bulundu. Bu 3 seçimin 3 hilali anımsattığını ifade etti. 2018 ve 2023 yıllarındaki seçimler, yani 2 hilalin tamamlanmış olduğunu, geriye 1 hilalin, o da gelecek seçimler olduğunu ifade etti. Adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki seçimleri de kazanarak 3 hilalin 3'ünü de tamamlayacağını dile getirdi MHP lideri Devlet Bahçeli. Seçimlerin 3 seçimi de 3 hilale benzeterek yine siyasette farklı bir benzetmeyi de getirmiş oldu MHP lideri Devlet Bahçeli. Gündeme ilişkin açıklamaları bu yöndeydi diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Yağmur'dan bir sözü alalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun programını şöyle bir hatırlayalım. Erdoğan Samsun programında SMA hastası Emre Vural'la sohbet etmişti. Samimi bir sohbetti bu. Emre Vural diyor ki, konvoyu görünce sadece ben durup el sallamak istedim. Yaşadığım o anları asla unutmayacağım.
3: Ben otobüsten inmeseydim, Allah bu nasıl hesabını verirdim deyince gerçekten çok duygu yüklü bir anı oldu benim için.
4: Cumhurbaşkanının konvoyunu gördü, sadece el sallamak istedi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan otobüsü durdurdu ve engelli gencin yanına gitti. Samsun'da yaşayan ve SMA hastası olan engelli genç Emre Vural, unutamayacağı o anları işte böyle anlattı.
3: Evime doğru giderken yolda çakarlı araçları ve Cumhurbaşkanımızın konvoyunu, otobüsünü görünce anneme durmamızı söyledim. Sağ olsun durdu, kaldırım dedik. Bir el sallamak istiyordum sadece.
4: Vural birçok kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiklerini, ancak bu sefer bambaşka bir heyecan yaşadığını ifade etti.
3: Göz göze geldik ve bir işaret yaptı. Otobüsü durdurdu. Ben daha çok şuna mutlu oldum. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı yolda bir engelli vatandaşı görüp otobüsünü durdurup aşağı inip halini hattını sorabiliyor. Bu gerçekten çok kelimelerle tarif edilemez bir kalp olayı.
4: Engelli genç Vural'la Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Gençlik Buluşması programında da bir araya geldi.
5: Ama sen de Samsun'a ayrı bir güzellik katıyorsun.
3: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben otobüsten inmeseydim, Allah bu nasıl hesabını verirdim deyince gerçekten çok duygu yüklü bir anı oldu benim için.
4: Vural, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında geçen esprili konuşmayı da anlattı.
3: Ya dedi, ben sana demedim mi dedi, seni bir dahaki gördüğümde evlenmiş olacaksın diye.
1: Şimdi gelelim CHP'ye. 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davası 21 Ekim'e ertelendi. Peki CHP Genel Merkezi'nde atmosfer nasıl? Neler konuşuluyor bu ertelemeye ilişkin olarak, karara ilişkin? Hemen biz sözü Emre'ye verelim. Emre Ayaz bizi bekliyor. Emre merhaba, seni dinliyoruz.
6: Pelin Hasan, Genel Merkez'de saat 14 itibariyle MYK toplantısı gerçekleşecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında. Tabii ki önemli gündem maddelerinden biri de bugün görülen 7. duruşmasıyla o ceza davası. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu 12 kişinin yargılandığı davada sebep neydi, ne için yargılanıyor diye baktığımızda 38. kurultayda menfaat karşılığı oyların satın alındığı şüphesiyle o kurultaya şaibe karıştırıldığı iddiası ve bu sebeple bekledi. Ekrem İmamoğlu dahil 12 kişinin yargılanması devam ediyordu. Ancak davada olması gereken, duruşmada olması gereken kişilerin olmaması sebebiyle 21 Ekim'e ertelendi dava ve bu süreçte CHP Genel Merkezi'nde saat 14'te başlayacak MYK toplantısının önemli gündem başlıklarından biri olacak. Tabii ki diğer başlığa baktığımızda ise gündemde başka neler var MYK toplantısında diye baktığımızda CHP'de önemli bir diğer konuysa kongre süreciydi. Mutlak butlan kararı verilmişti 21 Mayıs'ta ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tekrar Genel Başkan koltuğuna oturdu ve Özgür Özel de

0: Belli bir süreden sonrasındaysa yeni bir parti kurmak için CHP'den istifa etti ve bu istifadan sonra yeni bir parti kurdu. Ve bununla ilgili de o mutlak mutlan davasının CHP adına yapılan temyiz başvurusu şu an bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde başvuru iptal edildi. Ve bu süreçte de o mutlak mutlak kararında parti sözcüsü Müslüm Sarı dedi ki kongrelerimizi, kurultayımızı yapmamız için önümüzde bir engeldi. Bu o yüzden artık bu partide yer almadıkları için de CHP'nin bu konuda bir herhangi bir şeyi kalmamıştır. O yüzden başvuruyu iptal ettik demişti. Ve bununla ilgili geçtiğimiz MYK toplantısı ne zamandı? 10 Eylül'de. 10 Eylül'de o MYK toplantısının sonunda yaptığı açıklamada parti sözcüsü Sarı'nın 10 Eylül itibariyle kongre sürecimiz resmen başlamıştır dedi ve bu süreçte takvimi açıkladı. 28 Ekim'de üye çizelgesinin askıya asılacağını söyledi. 11 Kasım'da ilçe kongre delege seçimlerinin yapılacağı, 12 Aralık'ta ilçe kongrelerinin başlayacağını, 10 Ocak'ta ise il kongreleri ve son olarak 14 Şubat itibariyle de il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasını beklediklerini, ardındansa CHP için o yeni kurultayın yapılmasının beklendiğini takvimlendirmişti. Yine detaylı bu MYK toplantısında yer alacak. Ancak yine o parti içi ayrışmalardan sonra yeni parti ve CHP arasında sözlü dalaşmalar da aslında söz konusu. Parti sözcüsü Müslüm Sarı sosyal medya hesabından Özgür Özel ve destekçilerine, yani yeni parti tarafına da önemli mesajlar verdi. Dediği cümlelere baktığımızda ise bu AK Parti CHP'den AK Parti'ye geçenlerle ilgili belediye başkanları olsun, teşkilatlar olsun, bunlarla ilgili sadece AK Parti suçlanamaz dedi. Bunları kim aday gösterdi ve bu adaylık süreçleri nasıl gelişti? Bunları demek lazım dedi. Aslında burada da Özgür Özel yönetimini hedef aldı ve Özgür Özel'in buna sebebiyet verdiğini ve bu yönetimi yönetemediğinden bahsetmişti sosyal medya hesabından. Son olaraksa siyasette muhataplık ilke ister, ahlak ister, dürüstlük ister dedi. Yine o 10 Eylül'deki MYK toplantısından sonra attığı sosyal medya hesabına yazdığı yazıydı. Ancak günlük popülist ve seviyesiz siyasetin peşinden koşanlarla, sosyal medya kampanyalarıyla tabanı bölmeye çalışanlarla yan yana gelmemiz düşünülemez dedi ve en önemlisi ise şu cümleydi: CHP'nin kapısı dürüst, ilkeli ve demokratik siyaseti inanan herkese açıktır. Ancak siyaseti ahlaktan, dürüstlükten ve ilkeden yoksun bırakanların o eşikten geçmesi mümkün değildir dedi. Ciddi mesajlar verdi Özgür Özel ve tarafında. Bu MYK toplantısında da hem o ceza davasının ertelenmesi hem de mutlak butlandaki temyizin iptal edilmesi ve bu parti sürecinde ele alındığı önemli bir MYK toplantısı olacak ve gün sonunda MYK toplantısında saat 17 civarında beklediğimiz şekilde parti sözcüsü Müslüm Sarı da MYK toplantısında alınan kararları açıklayacak. Biz de bu süreci 24 ekip olarak takip ediyoruz diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Emre. Emre'den sözü alalım. Şimdi bir operasyondan bahsedelim size. Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde gerçekleşti bu anlatacağım operasyon. Siber casuslara yönelik olarak düzenlendi. Yazılım şirketinin özellikle sendikalara sunduğu yazılım programında devasa boyutlarda kişisel veri sakladığı tespit edildi. Ankara merkezli olarak gerçekleşti operasyon. 5 şüpheli gözaltında.
2: MİT siber casuslara yönelik operasyon düzenledi. Yazılım şirketine yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Soruşturmanın merkezinde kişisel verilere erişim sağlayan bu sorgu sistemi vardı. Milli İstihbarat Teşkilatı bu yazılım şirketinin peşine düştü. Siber Güvenlik Başkanlığı ve jandarma ekipleri de sürece destek verdi. Yapılan teknik incelemelerde yazılım şirketinin sendikalara verdiği yazılımda üyesi olmayan kişilerin bile kişisel verileri detaylıca eklendiği görüldü. Geçmiş dönemlerde internete sızdırılan veri setlerinin de sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. Ayrıca TC kimlik numarasıyla kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği ortaya çıktı. MİT arka plandaki veri tabanlarındaysa çok daha kapsamlı kişisel veriler bulunduğunu ortaya çıkardı. Kayıtlar arasında 18 yaşından küçük kişilere ait bilgilerin de yer aldığı tespit edildi. Sunucularda kullanılan NVI ibaresi de incelemeye alındı. Ancak verilerin doğrudan nüfus ve vatandaşlık işleri sistemlerinden alınmadığı belirlendi. Soruşturma kapsamında şirketin başka bir faaliyet alanında dikkat çekti. Aydo isimli yazılım firmasının üstüne üstlük kurum ve kuruluşlara kişisel verileri koruma kanunu danışmanlığı verdiği belirlendi. 5 şüphelinin MİT'in hassas incelemeleri sonucu tespit edilip gözaltına alınması

0: Bunun ardından sistemin hangi sendikalar tarafından kullanıldığı ve elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine ilişkin inceleme sürüyor.
1: Türkiye'nin yerli hava savunma sistemlerinden Sungur. Sungur, alçak irtifa

Gökyüzünde hedef belirlendi, sungur ateşlendi. Alçak irtifadaki hava tehditlerine karşı geliştirilen kısa menzilli hava savunma sistemi sungur, bu kez hava hava atış testiyle görüntülendi. Sistem uçak, helikopter ve İHA gibi hava hedeflerine karşı kullanılmak üzere geliştirildi. Gerçekleştirilen test atışında hedef başarıyla vuruldu. Tam isabetle sonuçlanan atış, sungurun farklı platformlarda kullanılmasına yönelik kabiliyetlerinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor. Başarıyla tamamlanan testle, sungurun hava hava angajmanında hedefi tespit, takip ve etkisiz hale getirme kabiliyetinin doğrulanması hedefleniyor. Elde edilen sonuçların, sistemin farklı hava platformlarında kullanımına yönelik geliştirme ve entegrasyon çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor. Taşınabilir yapısı sayesinde farklı platformlardan kullanılabilen sistem, hava savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik geliştirilen çözümler arasında yer alıyor.

0: Dün bir başka operasyona imza atılmıştı. Hani operasyonlardan az önce bahsetmiştim sizlere. Gerek Ankara'da gerek farklı noktalarda gerçekleşen. Ama bu operasyon tüm bildiklerimizden farklı. Çünkü soframızı ilgilendiriyor. Yani sebze meyvelerle alakalı bir operasyon. Tarlada 6 lira alıyor aracı. Ama bunu belgelendirdiğinde 28 liradan almış gibi gösteriyor. Veya aldığı miktarı daha yüksek veya daha düşük gösteriyor. Bunun bir yansıması ne oluyor? Deniliyor ki bunun bir yansıması bizim sofralarımızda, etikete, fiyata, cebimize yansıyor. Şimdi bir öğrenelim bakalım bu yöntem, uyguladıkları bu yöntem fiyatları nasıl etkiledi? Vatandaşın cebine, bizlerin cebimize nasıl yansıdı? Bir sözü Eda Nur Karaloğlu'na verelim.
1: Evet, tarlada çıkan ürün tezgaha gelene kadar birkaç kez el değiştiriyor ve bu aşamada da fiyatlar giderek katlanıyor. İşte bunun üzerine de bir soruşturma başlatıldı ve özellikle de halden gelen ürünlerin fiyatları daha da katlanmaya başladı ve makbuzlarda fiyatlar aslında tarladan geldiği gibi olmadığı anlaşıldı. Peki bu durum özellikle piyasaya nasıl yansıdı? Özellikle tabii vatandaşın cebine de yansıyor bu durum. Bunları konuşacağız. Yanımızda Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu ile beraberiz. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Gördüğünüz gibi meyve reyonların, sebze reyonların önündeyiz ve tüketiciye maalesef bu rakamlardan intikal ediyor. Yani elmaya bakıyorsunuz, yeşil elma 120 lira. Burada yine 120 lira. Kırmızı elma 120 lira. Şu gram simit diye bilinen elma 180 lira, armut 130 lira, üzüm çekirdeksiz 130 lira, şeftali hakeza 80 liraya, yine üzüm 100 lira, siyah üzüm kimi 190 lira, böyle gidiyor. Yani bu rakamlardan ucunda bakıyorum, mandalina 80 lira. Mandalina'nın aslında üreticiden çıkış rakamı 6 ile 16 lira arasında. 6 lira ile 16 lira arasında. Elma, sanayi tipi elma 5 lirayla. Diğer daha iyi kalite olanlar da 12-15 lira. Burada hem üretici kaybediyor hem tüketicinin tenceresi kaynamıyor. Sofrasına meyve koyamıyor. Vatandaş 130 lira verip armut alamıyor. Veya 180 liraya gidip o yeşil elmayı alamıyor. Domatese baktığınız zaman keza fiyatlar çok yüksek. Bu dengelerin sağlanması için makro düzende yapısal bir takım uygulamalar geliştirilmesi lazım. Nedir bu uygulamalar? Bir defa tüketicinin sigortası tam rekabet ortamında arz talep dengesinin kurulmuş olmasıdır. Arz talep dengesi kurulacak, bir de tam rekabet ortamı olacak. Bundan 4 yıl kadar önce 5 büyük zincir market aralarında bir rekabeti ihlal edecek şekilde uyumlu işbirliğiyle fiyatlar ve piyasa şartları belirlenmiştir.

0: söyledikleri tespit edildi. 2.7 milyar lira ceza yedi. İşte orada biz tüketicilerden şu dönüşü aldık. Para cezaları çözüm değil. Çünkü etiketler değiştiriliyor. Bu cezalar bir haftada bizden tahsil edildi. Dolayısıyla yaptırımlar daha arttırılmalı. Örneğin ısrar ediliyorsa bu fahiş fiyat uygulamasında veya tüketiciyi aldatıcı uygulamalarda mutlaka kapatma cezası getirilmeli. Hatta ısrar ediyorsa ticaretten mene kadar gitmeli. Bizim hukukçularımız da tespit ettiler ki bu hususlarda yapılan işlemler Türk Ceza Kanunu hükümlerince de cezalandırılabilir.
1: Çok teşekkür ederiz Aydın Bey yayınımıza olan katkılarınız için. Evet, gördüğünüz gibi aslında Aydın Bey ile de beraber fiyatları da gezdik. Tabii bir taraftan tarladan ürün çıkıyor ama maalesef ki tezgahlara geldiğinde fiyatlar katlanarak karşımıza çıkıyor. İşte bu nedenle de bir soruşturma başlatıldı. Biz de detaylarını konuştuk diyelim ve tekrar size dönelim.
2: Eda'ya teşekkür edelim. Madem şimdi sebze meyve dedik, sofralardan bahsettik. Yine aynı çizgide devam edelim. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliği ve tüketicinin yanıltılmasını önlemek amacıyla süt ve et ürünlerinde yapılan yeni düzenlemeyi açıkladı. Gelin bir bakalım o düzenlemede hangi yenilikler var?
3: Sütte ve ette yeni dönem başlıyor. İçme sütünde şeker, aroma ve yağ oranlarına yeni sınırlar geldi. Et ürünlerinde ise içerik ve etiket standartları sıkılaştırıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Sütte artık 4 yağ sınıfı olacak. Tam yağlı, yağlı, yarım yağlı ve yağsız. Ara yağ sınıflandırmalarına son verilecek. Sadece doğal aroma vericiler kullanılabilecek. İlave şeker en fazla %5, toplam şeker ise %9,5 olacak. Yumaklı'nın açıkladığı düzenleme sadece sütle sınırlı değil, et ürünlerinde de tüketicinin içeriği daha net görmesini sağlayacak yeni kurallar geliyor. Etin içine soya ve nişasta katılmasına izin verilmeyecek. Döner, yaprak ve kıyma olarak açıkça etiketlenecek. Geleneksel ürünlerde de içerik standardı netleştiriliyor. Sucuk ve pastırmanın özünü bozan farklı katkılar engellenecek. Tavuk dönerde yağ oranı %15'e çekilecek. Yeni düzenlemeler için işletmelere 31 Mart 2027'ye kadar uyum süresi verildi.
2: Ve Teknofest 2026'nın Diyarbakır etabı başladı. Biz sözü hemen Türk Medya Diyarbakır temsilcimiz Şeymus Çakan'a verelim.
4: Teknofest 2026 Diyarbakır etabı başlamış oldu ve Diyarbakır Düzce Üniversitesi konferans salonunda Türkiye'nin hatta yurt dışından gelen birçok öğrencinin ortaya koymuş olduğu eserler burada sergilendi. Adeta göreceğe çıktı diyebiliriz. Tabii birbirinden güzel eserler var ve ortaya konulan bu eserlerle birlikte Urfa'da yapılacak olan Teknofest'te bu gençlerin katılımı sağlanmış olacak. Tabii Diyarbakır'da 11 teknoloji yarışmasının finalleri şu an düzenleniyor. 16-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yarışmaların 3'ü Dicle Üniversitesi, 8'i ise Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ne gerçekleştirecek. Ve şu an tabii gençlerin, çocukların ortaya koymuş olduğu eserler buraya gelen vatandaşlar tarafından da ilgiyle izleniyor. Ve şu an bir gencimizin yapmış olduğu bir tabii robot var. Aslında geleceğin mühendisleri yetişiyor diyebiliriz. Ve bu anlamda Diyarbakır yarışmalara toplam 571.586 takım başvururken 677 takım finale kaldı. Ve finalistler ekiplerle 2.925 yarışmacı yer alıyor ve tabii finalist takım arasında Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Azerbaycan, İtalya, İngiltere, Gürcistan, Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan ve Endonezya'dan da gelenler var, gelen öğrenciler var ve Dicle Üniversitesi'nde insanlık yararına teknolojiler yarışmasının ortaokul ve lise seviyeleriyle sağlıkta yapay zeka yarışması gerçekleştiriliyor ve bu kapsamda da şu an burada ortaya konulan o tasarımların görseli bir hayli önemli. Ve şu an bir genç arkadaşımızın, ortaokul öncelisi arkadaşımızın yaptığı bir robot var. Ve bu robot gerçekten robotik kodlama seviyesinde de çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii jet, tasarım, motor, insanlık yararına teknolojik ilkokul, havacılıkta yapay zeka, biyoteknoloji, inovasyon gibi eserler de var. Efendim, kolay gelsin.
1: Teşekkür.
4: Gerçekten ortaya koymuş olduğun ürün bir hayli görülmeye değer ve buraya gelen herkes önce buraya geliyor.
1: Evet.
4: Neler söylemek istersin?
1: Yani gerçekten çok gurur duyuyoruz. Emek verdik, kazanacağız.

0: Peki ne yapacak bu robot?
1: Bu robot öğrencilerin dil öğrenmesini destekleyen bir insansı robot. 3 boyutlu yazıcılarla yapıldı. Elektronik devrelerle de birleştirildi. Hem RFID kartlarla beraber hem temas kurabiliyor ve hoparlörlerle de sesle iletişim kurabiliyor.
0: Size çalıştırabilir misin lütfen?
1: Tabii.
0: Bu taraf... Evet, şu an arkadaşınızın yapmış olduğu o robotta kol, el hareketleri, ayrıca sese duyarlılık ve değişik yöntemlerle de bu robot çalıştırılabiliyor. Ve şu an işte genç arkadaşımızın yapmış olduğu o çalışmayla robottaki göz oynamaları, beyinle giden frekanslarla ses algılama yöntemleri de burada ortaya çıkmış oluyor. Ve tabii bugün Teknofest mesleki yetenek yarışmaları düzenleniyor Diyarbakır'da ve Teknofest Güneydoğu'nun gelen etkinliği ise 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa Havalimanı'nda gerçekleşecek ve bugün Diyarbakır'daki bu finallere katılan öğrencilerin yapmış olduğu eserler de buraya gelen vatandaşlar tarafından telefonlarla, cep telefonlarıyla kayıt altına alınıyor. Ve şu an tabi Teknofest'in buradaki gençlerle ilgili ortaya konulanları görebiliyoruz ve buraya gelen herkes burada ortaya konan o eserleri görebilme imkanına sahip ve buraya gelenler tabii ki şu an için o ortaya konulanları görebiliyor ve burada bilim sanat merkezi altında, adı altında yarışmalar gerçekleştiriyor ve yarışmalarda zaten finale kalanlar da Şanlıurfa'da Teknofest'e katılma imkanına sahip olacak diyerek sözü tekrar size bırakalım.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'deydi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde. Suriye ziyareti dönüşü Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevapladı. İsrail'e dair diyor ki İsrail bölgesinde güçlü ülke görmek istemiyor. Ama sadece bu konuya değinmedi elbette. Gündemde bir de Mekke ittifakı var biliyorsunuz ki ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler.
3: İsrail güçlü ve istikrarlı komşu istemiyor. Netanyahu Suriye'yi istikrarsızlığa sürüklemeyi hedefliyor. Suriye'nin karşısındaki en yüksek tehdit İsrail. Açıklamalar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan.
4: Şu anda Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek olan tehdit İsrail'dir. Suriye ile ilgili diğer konular çok şükür 2 senedir iyi bir yönde seyrediyor. Suriye'yi yaptırım listesinden çıkardılar, ekonomik yatırımların önünde bir engel yok. Terörizm listesinden çıkmaları da son derece önemliydi. Suriye'nin zamana ihtiyacı var. İstikrarın olduğu bir ortamda biraz da iyi yönetişim olursa potansiyelleri yüksek. Ama İsrail komşu ülkelerin güçlü ve istikrarlı olmasından pek hoşlanmıyor. Bunu kendisine tehdit olarak görüyor. Bu tehdidin tanımından dolayı da buralara yönelik istikrarsızlaştırıcı eylemlerde bulunuyor.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye ziyareti dönüşü Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevapladı. Hakan Fidan Suriye'de pek çok sorunun çözüldüğüne işaret etti. SDG sürecinin yakından takip edildiğini belirtti. İsrail'in Suriye ve coğrafyadaki diğer ülkelere yönelik tutumunun İsrail'i yalnızlığa ittiğini vurguladı. Fidan'ın gündeminde Mekke ittifakı da vardı. Genişleme sinyali verdi.
4: Mekke ittifakının kurumsallaşma süreci devam ediyor. Bu konuda 3 ülke teknik düzeyde görüşüyor. Genel karargahın yapısı nasıl olacak, hangi birimde kaç kişi görev alacak gibi hususları görüşüyoruz. Bu süreç tamamlanmak üzere. Amacımız Mekke ittifakını genişletmek. Bundan sonra atılacak adımlar daha somut olacak.
3: Ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de düşmanca tutumu. Fidan, Atina hükümetinin iyi komşuluk ilişkisine uygun davranmadığını belirtti. Adaların silahlandırılması konusuna ayrı bir parantez açtı.
4: Biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz. Özellikle güvenlikle ilgili yanlış anlaşılma olmamalı. İki taraf da bunların önüne geçmeli. Bizim tabii ki belli adaların silahlandırılması yönünde çok ciddi hassasiyetimiz var. Bunları biliyorlar. Bunları ilettik. Özellikle silahsız statüsü olan adaların silahlandırılması bizim için tehdit.
2: Yemen'de çatışmalar tırmanırken gerilim Mekke hava sahasına kadar uzandı. Suudi Arabistan diyor ki Husiler tarafından fırlatıldığı belirlenen bir İHA kutsal kentin güneyinde yasaklı hava sahasına düşecekti. Düşmeden önce biz onu düşürdük. Husiler ise Mekke'ye hedef aldıkları iddia

0: Aslında kesin bir dille reddettiler. Yemen'deki Husi ilerleyişi Babül Mendeb çevresinde sürerken Riyad bölgesel destek arayışını hızlandırdı.
1: Gerilim kutsal topraklara da sıçradı. Mekke'de İHA alarmı verildi. Kabe etrafında panik yaşandı. İHA kısa süre içinde imha edildi. Açıklama Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu sözcüsü Türkiye el-Maliki'den geldi. Maliki, hac ve umre ziyaretçilerinin güvenliğini kırmızı çizgi olarak vurguladı. Kutsal topraklara hedef alma girişiminin utanç verici bir eylem olduğunu belirtti. İHA saldırısından Yemen'deki İran destekli Husileri sorumlu tuttu. Riyad yönetimi olası füze ve İHA saldırılarına karşı Kabe'nin etrafına hava savunma sistemleri yerleştirdi. Husiler ise Mekke'ye yönelik tehdit iddialarını yalanladı. Mekke'ye saldırı düzenlemediklerini açıkladılar. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, bu iddiaları bayat bir yalan diye niteledi. Sadece askeri üsleri ve petrol tesislerini vurduklarını öne sürdü. Öte yandan bölgede dikkat çekici bir başka gelişme yaşandı. Yahya Seri, Mağrip semalarında Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüklerini iddia etti. Sosyal medyada da uçağın vurulduğu anlara ait görüntüler paylaşıldı. Riyad'dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Husilerin Yemen'de karada ilerleyişi ise sürüyor. Hudeyde'nin tamamında kontrolü sağladılar. Taiz'in batısına ilerliyorlar. Yemen güçleri ise Suudi Arabistan savaş uçaklarıyla Husi noktalarına hava saldırıları düzenliyor. Riyad yönetimi son günlerde Husi saldırıları nedeniyle Hamis Mushait, Abha ve Taif gibi kentlerde güvenlik önlemlerini arttırdı. Çok sayıda kişi saldırılarda yaralandı. Yemen'deki çatışmaların insani maliyeti de büyüyor. Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre son çatışma dalgasında 12 binden fazla Yemenli yerinden edildi. Kızıldeniz kıyısındaki çatışmaların yoğunlaşması, barınma, gıda, su ve sağlık hizmetlerine olan ihtiyacı daha da artırıyor. Husilerin Haniş ve Meyyun adalarıyla Zubab'ı ele geçirmesi Kızıldeniz'deki tansiyonu zirveye taşıdı. İran destekli milislerin küresel ticaretin önemli noktalarından Babül Mendeb boğazına mayın döşediği iddiaları endişeleri artırıyor. Uzmanlar boğazın kapanması halinde ABD'de akaryakıt fiyatlarının daha da rekor seviyelere çıkabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Krizin çözümünde ABD'den beklediği desteği bulamayan Suudi Arabistan'sa diplomatik ve askeri yardım için rotayı İngiltere'ye çevirdi. Bloomberg'un haberine göre İngiltere Başbakanı Andy Burnham ilk etapta Riyad'a askeri danışman gönderilmesine onay verdi. ABD'dense dikkati çeken bir açıklama geldi. İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Washington'la Husiler arasında Mayıs ayında sağlanan ateşkesin hala yürürlükte olduğunu vurguladı. Riyad ise bölgesel diplomasi trafiğini artırıyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Mısır'daydı. Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. Görüşmelerde Kızıldeniz'de güvenli ve serbest deniz ulaşımının sağlanması öne çıktı. İki ülkenin de Kızıldeniz'e kıyısı bulunuyor.

0: Şimdi 1 Eylül'de av yasağı kalktı. Av sezonu başladı. Balıkçılar ağlarını attılar, denize açıldılar. Peki denizden en çok hangi balık çıkıyor ve fiyatlar nasıl? Öğrenelim, söz Mehmetcan Çoban'a verelim.
1: Balık sezonu başladı. Tezgahlar renklendi. Balıkçılar denize açılmasıyla birlikte tezgahlardaki taze balıklar da yerini aldı. Ve peki en çok hangi balık tezgahta yer alıyor ve tezgahtaki son durum ne? Fiyat aralığı nasıl? Konunun detaylarını çok değerli yayın konuğumuz balıkçı Mustafa Bey'e soracağız. Efendim sezon başladı. Denize açıldınız. Peki denizden bu sezon en çok hangi balık çıkıyor?
2: En çok balamı çıkıyor.
1: Peki efendim palamuttaki fiyat aralığı nedir şu anda?
2: 100 lira 125 lira arası.
1: Peki palamut harici olarak farklı balıklar da bulunuyor mu?
2: Tabii ki hamsi çıkıyor. 200 lira kilosu çok güzel. Lezzetli mezgit var mesela. Sardalya var. İstavrit var. Her çeşit balık şu anda çıkıyor. Yani mevsimi ilk başta her çeşit çıkar. Bir buçuk ay sonra da çinekop çıkmaya başlar.
1: Peki efendim balıklar yağlandı mı yoksa daha havalar yeni yeni soğumaya başladı. İlerleyen zamanda mı yağlanacak?
2: Az yağlı balıklar şimdi ama tavası çok güzel, harika. İle tabii ay başından sonra palamutlar mesela yağlı olur.
1: Peki efendim şu anda vatandaşın en çok tercih hangi balıklar oluyor?
2: Palamut. Aynen.
1: Peki ufak balık tercih edenler de bulunuyor mu?
2: Tabii ki hepsi, her balığın müşterisi ayrıdır. Hamsi seven var, hamsi alıyor. İstavrit seven var, istavrit alıyor.

0: Her balın müşterisi ayrıdır.
1: Peki bu sezon vatandaş balığa doyacak mı efendim? Aynen. Deniz bereketli mi?
0: Çok balık. Bu sene çok bal çıkacak. Palamut'tan sonra bol bol çinekop çıkar. Artı çıkar.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Aslında değerli yayın konuğumuzun da bahsetmiş olduğu gibi tezgahlarda palamut bolluğunu da net bir şekilde ekranlarımıza da getirelim. Tabii sadece büyük balıklar değil, aynı zamanda küçük balıklar da yerini alıyor. Sardalyalar, istavritler, hamsiler de tezgahlarda bolca yerini aldığını söyleyebiliriz. Tabii ilerleyen zamanlarda fiyatlar da düşmeye başlayacak ve balıklar yağlanarak daha da lezzetli olacak diyelim. Ve bizim aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü tekrardan stüdyoya bırakalım.
2: Mehmet Can'a teşekkür ediyoruz. Yeni eğitim öğretim yılı da pazartesi itibariyle başladı. Ve velilere yönelik eğitimler de bu yeni eğitim öğretim döneminde yaygınlaşıyor. Okul ve aile hayatı başlığıyla verilecek eğitimler olacak. Çocukların okula uyum sürecinde ailelerin daha etkin bir şekilde rol almaları hedefleniyor.
3: Çocukların okula uyum sürecinde ailelere yönelik eğitimler yaygınlaştırılacak. Okul ve aile hayatı eğitimleriyle velilere çocuklarının eğitim ve gelişim süreçlerinde nasıl destek olabilecekleri anlatılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte eğitimlerin okullarla işbirliği içinde yaygınlaştırılacağını açıkladı. Göktaş, okul ve aile arasındaki düzenli iletişimin çocukların akademik, sosyal ve duygusal gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti.
4: Buyurun, hoş geldiniz.
5: Tamam.
3: Eğitimlerde çocukların okula başlama ve uyum sürecinde karşılaşabileceği sorunlara ailelerin nasıl yaklaşması gerektiği ele alınacak. Evde öğrenmeyi destekleyecek düzenlemeler, okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve yaşa uygun kitap seçimi de eğitimlerin başlıkları arasında yer alacak. Çocukların yaşayabileceği öğrenme ve davranış sorunlarında öğretmenlerle işbirliği yapılmasının önemi de velilere aktarılacak. Bakanlık, hali hazırda uygulanmaya başlanan okul ve aile hayatı modülünü okullarla yapılacak işbirlikleriyle daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.
2: İkinci saat dilimini noktalayalım, ara verelim. Saat başı buradayız.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Kendinize inanın. Milletinize ve devletinize güvenin. Hayatta başarılı olma umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. İman ve inanç olduğu sürece imkanın da olacağını aklınızdan çıkarmayın. Hani merhum Necip Fazıl diyor ya, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik, zaman bendedir, mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. İşte üstadın tarif ettiği o nesil sizlersiniz.
2: Almanya'da Orta Doğu için hangi planlar yapıldı? Amerika Birleşik Devletleri Körfez ülkelerine garanti verebildi mi? Suudi Veliaht Prensi'nin Mısır ziyareti ne anlama geliyor? Rusya-Avrupa arasında gerilim artıyor, savaş nereye evriliyor? Yeni parti anlık bir kararla mı kuruldu? İsim tartışması, yapılan çağrılar pişmanlık göstergesi mi? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, güvenlik ve dış politika uzmanı Doktor Ayhan Sarı ve Star gazetesi yazarı Avukat Cüneyt Altıparmak cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi 500 milibar seviyesinde Türkiye oluk etkisinde. Tabii ki atmosfer kararsız yapıda, hem düşey hem yatay yönde hareket maksimum seviyede ve konvektif sağanaklar başlamış durumda. Konvektif hareket gök gürültülü sağanakları beraberinde getiriyor ve Akdeniz üzerinde kuvvetli bir siklojenesis, bir tropikal fırtına oluşmuş durumda. Önümüzdeki günlerde Türkiye kıyılarına da gelecek. Girit'in güneyi üzerinden Türkiye kıyılarına gelecek ve elbette bize de şiddetli yağışı getirecek. Lokal ve gök gürültülü sağanaklar yarın giderek artacak. O yüzden Perşembe, Cuma'ya dikkat diyoruz ama bugün de yağmurluyuz. Şimdi bugün Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'in batısında, İç Anadolu'nun batısı ve Karadeniz bölgesinde hava yağmurlu. Tabii gök gürültülü sağanaklar bunlar ve 20 kiloya varan gök gürültülü sağanaklar metrekareye düşecek yağış miktarı açısından. Ve belli noktalar biraz daha şiddetli yağış alacak. Bursa, Bilecik, Kütahya, Sakarya, Kastamonu, Çankırı, Çorum çevresinde 50 kilo metrekareye düşecek yağış miktarı. Az bir rakam değil 50 kilo. Sel ve su baskını riskini beraberinde getirir. Biliyorsunuz biz her sonbahar döneminde hatırlatıyoruz. Bu süreçte deniz suyu sıcaklıkları maksimum seviyede. Şu anda normallerin yaklaşık 3-4 derece üzerinde bizim kıyılarımızdaki denizlerdeki deniz suyu yüzey sıcaklığı. Dolayısıyla böyle soğuk girişlerde, oluk etkisine girdiğimiz dönemlerde, konvektif hareketin başladığı zamanlarda sağanaklar lokal ama aşırı yağışlara dönebiliyor. Ve genellikle rekor yağışların tarihleri de hep sonbahara denk geliyor. Tam da bu sebeple, o yüzden yine risk var. Yine sağanaklar lokal ama aşırı yağışa dönebilir. Aman dikkat, bu süreçte, yazdan çıktığımız bu süreçte gök gürültülü sağanakları daha yakından takip etmeliyiz o yüzden. Şimdi bugün Bursa, Bilecik, Kütahya, Sakarya, Kastamonu, Çankırı, Çorum çevresinde dere yataklarında birikmeler olabilir. Ani sel ve su baskını riskine dikkat. Sel suyuna kesinlikle girmiyoruz. Bir karış yaklaşık 15 santim sizi, 30 santimse araçlarınızı sürükler. Hem yaya hem de araçlarınızla sel suyundan uzak kalın. Diğer bölgelerde hava güneşli. Güneydoğu'da yaz devam ediyor. Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevresinde termometreler 35 derecenin üzerinde. 11-16 Aralık Güneydoğu'da hala kritik diyelim. Yarının tablosuna bakalım. Yarın yine Marmara'da, Karadeniz bölgesi, iç ve güney Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri yağmurlu olacak. Gök gürültülü sağanaklar biraz daha şiddetlenecek. Lokal ve gök gürültülü sağanaklar güney Ege'de, İç Anadolu'nun batısı, İç Ege çevresi ve Batı Karadeniz hattı üzerinde sağanaklar şiddetli olacak. Bir sağanak hattı halinde şiddetli yağış ihtimaline dikkat yarın için. Muğla, Burdur, Denizli, Isparta, Uşak, Kütahya, Afyon, Eskişehir, Bolu, Samsun, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Çorum çevresinde ve Sinop çevresinde yağışın şiddetli olma ihtimaline dikkat. Özellikle Fethiye çevresinde risk çok yüksek. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana gelebilir. Hayatı, ulaşımı zorlayabilir. Sonrasında Cuma'nın tablosuna baktığımızda yine benzer bir manzarayla karşıya kalacağız. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve İç Ege çevresi yağmurlu olacak. Bu kez Akdeniz'de özellikle Alanya, Mersin, Adana hattı üzerinde yağış şiddetli şekilde görülecek. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar bu kez bu illerde görülebilir. Aman dikkat diyelim. Hafta sonu ise hava sıcaklığı yükselecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hava güneşli olacak ve yağmurlu olacak. Onun dışında kalan her yer güneşli ve açık geçecek. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu dışında hafta sonu her yerde bolca güneş var ve sıcaklık yeniden yükselecek. Ne zamana kadar? Önümüzdeki hafta ortasına kadar, önümüzdeki hafta salı günü soğuk hava dalgası gelecek gibi görünüyor. Hafta sonu 27-28 dereceye çıkacak sıcaklık. Önümüzdeki hafta 10 derecelik bir soğumayla 17-18 dereceye düşecek gibi görünüyor. Yine şiddetli sağanaklar kapıda olacak gibi de görünüyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul bugün yağmurlu, yarın ve cuma günü de hava yağmurlu olacak. Hava sıcaklığı şimdilik 1-2 derece yükseliyor. Salı gününe kadar yükseliş devam. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara yağmurlu. Yarın sağanaklar başkentte şiddetli sağanaklara dönecek. Cuma günü de yine gök

Gürültülü sağanak yağmur var. Lokal ama şiddetli sağanaklar halinde belli ilçeler hatta mahallelerde aşırı yağış görülebilir. Hava sıcaklığı yağmurla birlikte özellikle yarın azalacak. Son olarak İzmir'de sağanak yağmur var. Yarın ve cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı özellikle yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte 1-2 derece yükselecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Türkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
2: Otobit'te. Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
5: Troy.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam, 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
8: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz artık 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, 3. saate başlıyoruz. Kozinoğlu soruşturması geldi. Kurtlar Vadisi'ne dayandı biliyorsunuz ki. Senaristi Raci Şaşmaz'ın ifadesi kafalardaki soru işaretlerini gidermedi malumunuz. Kurtlar Vadisi Pusu dizisine FETÖ incelemesi başlatıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir adım attı. Başsavcılık, ekranların uzun soluklu yapımlarından Kurtlar Vadisi

0: Pusu dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatılmasına karar verdi. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre dizide Kazım Kaşifoğlu ismiyle yer verilen karakterin vatan haini ilan edilerek öldürülmesi ve sahnelerde kullanılan araçlarda FG harf grubunu taşıyan plakaların yer alması, Fethullahçı terör örgütü adına algı çalışması ve propaganda yapıldığı iddialarını gündeme getirdi. Gelen ihbarlar ve başsavcılığın yaptığı resmi tespitlerin ardından harekete geçildi. Alınan karar doğrultusunda alanında uzman isimlerden oluşan özel bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Hazırlanacak raporda dizide yer alan senaryo kurguları, diyaloglar ve alt mesajlar detaylıca incelenecek. Yapılacak olan teknik ve içerik incelemelerinin ardından dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel talimatlar verilip verilmediği ve yapımın FETÖ ile bir illiyet bağının bulunup bulunmadığı netlik kazanacak. Soruşturma kapsamındaki adli süreç devam ediyor. Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik olarak soruşturma yürütüyor. 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. MİT ve Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlendi operasyon. Hücre evlerinde saklandıkları ve finansal destek sağladıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.
1: FETÖ'nün güncel yapılanmasına bir darbe daha vuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada örgütün hücre evlerinde saklanan şüpheliler mercek altına alındı. MİT ve Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eylül 2026'da düğmeye basıldı. Operasyonun hedefinde 4 FETÖ'cü vardı. Şüpheliler örgütün hücre evinde saklanıyorlardı. Ekipler şüphelileri adım adım takip etti. Sadece saklanmakta kalmadılar. Hücre evinde saklananlara da finansal destek sağladıkları tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliden 3'ü yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Terör örgütünün güncel yapılanmasına karşı takip kararlılıkla devam ediyor. Devletin istihbarat ve emniyet birimleri FETÖ'nün saklanma, finansman ve lojistik ağlarını tek tek deşifre ediyor. Mesaj net, hücre evinde saklananlara da onlara destek sağlayanlara da geçit yok.
0: Ekrem İmamoğlu'nun başsanık olduğu yolsuzluk davasında yeni ifadeler var. Bu ifadelere göre belediyeden ve iştiraklerden iş alan firma sahipleri ihale ve hak ediş süreçlerinde kendilerinden para istendiğini iddia ediyorlar. Ve duruşmada en çok tekrar edilen oran %10.
2: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz.
3: Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı İBB davasının 81. duruşmasında belediye iştirakleriyle çalışan firma sahiplerinin savunmaları dinlendi. Mahkemede anlatılanlar ihale, hak ediş ve ödeme süreçlerinde talep edilen paralar üzerinde yoğunlaştı. Dijital Deneyim Müzesi'nin yapımını üstlenen firma sahibi Cem Çelik, projeye herhangi bir ihale ve sözleşme olmadan başlandığını söyledi. Çelik, reklam filmi gerekçesiyle kendisinden 12 milyon liranın üzerinde para alındığını, bu işlemlerin faturalar üzerinden yürütüldüğünü anlattı. Kültür AŞ'den 100 milyon liranın üzerinde iş aldığı belirtilen Mete Maden ise firari Emrah Bağdatlı üzerinden yürüyen sürecin altını çizdi. Maden, ihale ve hak ediş süreçlerinde %10 oranında para verdiğini söyledi. Bağdatlı'nın kendisine bir sistem var. Bu sistem içinde çok paraya ihtiyaç olacak dediğini aktardı. Ağaç AŞ'ye iş yapan Ensar Güney'de yaklaşık 100 milyon liralık alacağını tahsil etmeye çalışırken kendisinden %10 istendiğini söyledi. Güney, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'la görüştüğünü, Sukas'ın kendisine yukarısı istiyor dediğini anlattı. Ensar Güney alacağını tahsil edebilmek için Sukas'a makamında iki ayrı seferde para verdiğini söyledi. İlk seferde 35 bin euro, ikinci seferde ise 15 bin dolar verdiğini anlatan Güney'in beyanı da dava dosyasına girdi. Ekrem İmamoğlu'nun başsanık olarak yargılandığı davada sanık savunmalarının alınmasına devam edilecek.
0: CHP Kurultay ceza davasında ara karar verildi. Duruşma 21 Ekim'e ertelendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şaibeli 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 12 sanığın yargılandığı dava 21 Ekim'e ertelendi. Ara kararda tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Davada aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat'ın da olduğu 12 sanık yargılanıyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ve bazı delegelerin suç duyurusu üzerine açılan davada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor. Son olarak 1 Temmuz'da görülen duruşmada Adem Soytekin tanık olarak dinlenmişti. Mahkeme heyeti ara kararında bazı tanıkların dinlenmesine ve 38. kurultayın iptaline ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki dosyanın gerekçeli kararının getirilmesine hükmetmişti. Davada oylamaya hile karıştırma suçunu işlediği iddia edilen 12 sanığın 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Şimdi şöyle bir siyaseten olana bitene de bakalım, kulislerde konuşulanlara. Bir süredir böyle bir yine tartışma başladı, biliyorsunuz, işte seçim meselesinden. Bugün Devlet Bahçeli de söylüyor, yani erken seçim yok. Bunun altını kendisi de ifadelerinde çizdi. Hatta bu noktada Devlet Bahçeli de bugün yaptığı açıklamada anayasaya dikkat çekti. Anayasadaki ifadeyle seçimlerin yenilenmesi ancak söz konusu olabilir dedi. Ve seçimlerin de 14 Mayıs 2028'de yapılacağını bugünkü açıklamasında söyledi. Ama hani 14 Mayıs 2028'de de yapılsa sonuçta siyaseten bu süre bir hazırlık süresi gerektiriyor. Yani hemen hop yarın seçim yapılacak diye başlanmıyor. Yıllar, aylar öncesinden çalışmalar yapılıyor. Şimdi Nefes Gazetesi'nden Nuray Babacan bugün köşesinde iktidarın sonbahar senaryoları başlıklı bir yazı yazdı. Ve diyor ki orada kulislerden aldığı bilgileri anlatıyor köşe yazısında. Şöyle diyor: kulislere göre iktidar muhalefetin ortak hareket geliştirmesini engellemek için yeni oyun planları yapacak. Muhalefette parçalı yapının sürmesi için bu kez küçük muhafazakar partiler üzerinden bir senaryo hayata geçirilecek. İddiaya göre DEVA, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin ittifakları desteklenecek. Rahatsız muhafazakar tabanın gideceği yeni bir alan yaratılacak böylece deniliyor. Bu kulislerde konuşulanlarmış. Acaba böyle bir ittifak söz konusu olabilir mi? Muhafazakar küçük partiler böyle bir ittifak yapabilirler mi? Bu yapıldığı takdirde bu strateji siyasette dengeleri nasıl değiştirecek? Hemen buradan başlayalım. Siyaset bilimci hukukçu avukat Engin Akın ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Taner Erol bizimle birlikte. Engin Bey, Taner Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
4: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Taner Hocam sizinle başlayalım. Böyle küçük muhafazakar partilerin bir araya gelmesi, böyle bir ittifak sizce mümkün olur mu? Ve böylesi bir strateji siyasette dengeleri nasıl değiştirir veya etkiler mi, değiştirir mi?
4: Böyle bir ittifakın olması siyaseten yanlış mı sorusu da sorulabilir. Hı hı. Eğer demokrasinin içerisindeysek, sonuçta bir cumhurbaşkanlığı sistemi var. Seçim sistemi de bu ittifaklara gayet müsait. Bundan önceki seçimde de bu ittifaklar olmuştur. Dolayısıyla bir kere yasal olarak bu ittifakların olmasında bir beis yok. Ahlaki olarak da bir beis yok. Çünkü dikkat ederseniz Sayın Özgür Özel'in açıklamalarında sıklıkla vurgulanan şey şuydu: iktidarı devirmek için bütün siyasi partilerle biz ortak olabiliriz, ittifak kurabiliriz. Eğer siz kendi siyasi daireniz içerisinde bunu meşru kabul ediyorsanız, başka siyasi partiler de bu ittifaklara katılabilir. Bu bir defa sorun gibi lanse edilemez, edilmemeli. Şimdi muhafazakar küçük partilere gelince şöyle konuşabiliriz bu konuyu. Hı hı. Yeniden Refah Partisi'nin özellikle tutumu burada biraz önemli. Çünkü biliyorsunuz son seçimde Cumhur İttifakı'na katılmıştı. Daha sonraki süreçte de Sayın Erbakan'ın açıklamalarında şu vardı: artık Cumhur İttifakı'nda yokuz, bundan sonraki süreçte de olmayacağız diye. Şimdi burada Yeniden Refah, Deva Partisi veya Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması, ikinci turda özellikle katılması reel siyasette gayet mümkün. Doğalda haklarıdır. Önemli olan bunların konuşulması ve ortak hedefler doğrultusunda anlaşılması.

0: açmak. Bu bir rahatsız edici bir durum değil. Ama dikkat ederseniz bu konuyu şimdi açmak, bu zamansız açmak aslında ne yazık ki yeni partinin bence siyasi noktadaki bakış açısının şu anda biraz tartışmalı olmasıyla ilgili bir durum. Çünkü
1: nasıl yani?
0: Ön almakla ilgili bir durum ben olduğunu düşünüyorum.
1: Yani, böyle küçük muhafazakar partiler bir araya gelmeden önce bunu önceden bilgisini kulislerden yayıp gerçekleşmesini engellemek için yapılıyor. O zaman diğer muhalefet partileri tarafından mı bu fısıltı yayılıyor?
0: Evet, bence burada bir ters psikoloji yapılıyor. Yani bu Sayın Erdoğan'ın veya Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir stratejisinden ziyade bana kalırsa yeni partinin bir stratejisi. Bu tartışmayı şimdi ortaya atarak halkın ve tabanların bunu konuşarak kendi siyasi partisine baskı yapmasının önünü açmak diye düşünüyorum. Ki bence bu senaryolar reel siyasette de konuşulabilir. Bunlar mübahtır. Yani siyasette politika üretmek zorundadır siyasi partiler. Evet. Seçimde başarılı olabilmek için bunlar konuşulabilir. Bunlar bir suçmuş gibi, bir ahlaksızlık gibi servis edilmesi bence doğru değil. Burada en çok konuşmamız gereken şey şu: yeni parti çok büyük kitlelere hitap ettiğini, seçimde çok avantajlı olduğunu, kitle partisi olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden koptuktan sonra çok güçlü bu süreçten ayrıldığını iddia ediyordu. Şimdi ne oldu da bu konuları konuşma gereği duyuyoruz? Eğer siz kitle partisi olmuşsanız ve Cumhuriyet Halk Partisi barajın altında kalacaksa ve gerçekten şu an seçim olsa kazanma noktasında en güçlü aday sizseniz, bu mazeretlerin arkasında olmazsınız.
1: Hocam,
0: bunları konuşmazsınız.
1: Hemen araya gireyim mi? Belki de bunu yeni parti değil de diğer o küçük muhafazakar partiler ortaya attı bu fısıltıyı. Neden? Hani şimdi böyle bir fikir fırtınası yapıyoruz ya, bunu neden söylüyorum? Çünkü bu yazının devamında deniliyor ki planlar ikinci tur üzerinden yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda bu partilerle pazarlık yapılabilecek. Hatta bazı isimlerin kabineye alınacağı mesajı verilerek muhafazakar birlik görüntüsü sağlanacak. İkinci turun zorlu sınavı eski dostlar ve DEM desteğiyle aşılacak. Belki de bu fikri yani bir şekilde iktidarı eklemlenebilmek için yani küçük partiler de ortaya atıyor olabilir. Bu da bir seçenek değil midir? Bu çok büyük bir fırsat çünkü.
0: Kesinlikle bu da bir seçenek ama Helin Hanım, siyasetteki algoritma tabii ki her zaman değişebilir. Günün gerçekleri bu siyasi tavrımızı değiştirebilir. Bir hafta içerisinde farklı söylemler gelişebilir. Küçük partilerin buradaki kazanımı bu olacak. Dolayısıyla bunun belki yeni parti grubu bunu servis etmiş olabilir ama bu durum pazarlık konusuna döndüğünde, eğer seçim ikinci tura kaldıysa, tabii ki küçük partilerde bunları isteyecekler. İktidara yakın olmak, işte hükümetin ortağı olmak, bir takım bakanlıklar üzerinden çeşitli belki pazarlıklar dönebilecektir. Onlar da kendisi için, tabii kendi partileri için ve tabanını bu anlamda konsolide edebilmek için bazı mesajlar vermek zorunda. Küçük muhafazakar partilerde tabii ki o gün geldiğinde bunları konuşacaktır. Ama şimdi dikkat ederseniz ben bunun böyle olmadığını şunun için düşünüyorum. Bana kalırsa bunun ortaya çıkarılmasının asıl nedeni yeni partinin rüzgarındaki durağanlık. Bakınız, son 15 anketin ortalamasını incelediğimizde hiç de yeni parti için çok olumlu bir tablonun olmadığını görüyoruz. Mesela ortalamaya göre %32 civarında AK Parti'nin oyuyken 21 civarında yeni partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise 7. Yani 15 tane anketin ortalamasından bahsediyorum. Ama bu anketleri biz incelediğimizde, tek tek incelediğimizde şöyle bir durum söz konusu: AK Parti'ye ya da Cumhur İttifakı'na yakın olduğunu iddia ettikleri anket firmalarında AK Parti'nin oyu çok yüksek tutulmuyor. Mesela %34'ün üstüne çıkmıyor. Evet. Bana kalırsa 34 civarında bir oy olmasına rağmen buralar çok fazla zorlanmıyor.
1: Kaç civarında dediniz hocam, duyamadım. Sizce kaç civarında oy var?
0: Bence şu anda 34-35 bantında bir oy var. Çünkü onu konuşabiliriz daha sonrasıyla ilgili. Ama dikkat ederseniz bu anket ortalamalarında şöyle bir durum söz konusu: muhalefete yakın anket firmalarında ise, özellikle yeni partiye yakın firmalarda ise, yeni partinin oyu çok yüksek tutuluyor. Yani burada bir orantısızlık var. Dolayısıyla ben %21'in reel siyasetin şu anki tablosuna baktığımızda %20, %21'in üstünde bir yeni parti oyunun olduğunu düşünmüyorum.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin baraj altında kalmasın gibi bir şeyin mümkün olmayacağını düşünüyorum ki yeni partinin şu anda iddiası bu. Bana kalırsa kesinlikle %5'in altında bir Cumhuriyet Halk Partisi oyu olmayacak. Yaklaşık %7, %8 bantlarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu şu anda var. Ve bana kalırsa yeni partideki artış duruyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ise oylar toparlanıyor. Çünkü daha kurumsal bir parti. Uzun vadede dikkat ederseniz yeni partiden Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir akışkanlığın olduğunu göreceğiz. Buradaki siyasi hareketlilik Helin Hanım, AK Parti'nin oylarında değil şu anda.
1: Peki.
0: Bu tabloyu AK Parti istemesi bence mümkün değil. Buradaki akışkanlık şu anda yeni partiden Cumhuriyet Partisi arasında gidip gelen oylarla ilgili bir durum.
1: Peki, şimdi bu birleşme, yani küçük partilerin bir araya gelmesi üzerinden seçmen bu noktada oralara kayabilir mi? Onu da sizinle konuşalım ama madem bu sürece girmeden önce şundan başlayarak girdik. Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklamadan erken seçim olmayacak, anayasadaki ifadeyle seçimlerin yenilenmesi olarak adlandırılabiliriz dedi. Ve ama bugün yaptığı açıklamada dikkat çeken, flaş olan bir başka mesele daha vardı. O konuyu da Engin Bey sizinle konuşalım. Çünkü hukuki anlamda mı acaba bir şeyler gerekiyor diye düşünüyorum. Hangi konudan bahsediyorum? Geçtiğimiz hafta sonu gazeteci Nagihan Alçı demişti ki Devlet Bahçeli ile röportaj yaptım, görüştüm, konuştum ve kendisi dedi ki Öcalan'a İmralı'da bir villa yapıldığını söyledi demişti. Ardından bunun tartışması başladı. Detaylarını da vermişti. İşte bir tarafı beton, bir tarafı toprak, böyle detaylı detaylı anlatmıştı. Bugün Devlet Bahçeli bu konuyla ilgili dedi ki hayır, bu villa mesela villa filan değildir. 250 metrekarelik o yerleşkenin içerisinde yeni bir alan yapılmıştır. Çalışmalarını oradan yürütebilsin diye dedi. Ama şimdi Nagihan Alçı da Devlet Bahçeli ile yaptığı konuşmaya ilişkin diyordu ki ya Öcalan oraya geçmek istemiyor. Neden? İster villa olsun, işte ister bugün Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi 250 metrekarelik bir bina olsun, bir yer olsun. Geçmek istemiyor çünkü statü istiyor demişti. Devlet Bahçeli de bugün diyor ki Engin Bey açıklamasında, Öcalan'ın şöyle söylediğini ifade ediyor. Ben hangi sıfatla bu konuta geçeceğim? Müzakereci miyim yoksa terör örgütü elebaşı mıyım? Ben neyim diye sorduğunu belirtiyor Bahçeli Öcalan'ın. Haklı. Bizim teklifimiz halen geçerli. Biz barış süreci, siyasallaşma koordinatörlüğü önermiştik ifadelerini kullanıyor Devlet Bahçeli bugün yaptığı, verdiği röportajda. Şimdi şunu biraz Engin Bey net olarak anlayalım istiyorum. Bir yandan da çünkü hukukçulardan şöyle bir değerlendirme de duyuyorum. Diyorlar ki ya bu ceza almış biri, ağırlaştırılmış müebbet almış biri. Dolayısıyla bu insanı bulunduğu cezaevinden çıkarıp aynı yerleşkede de olsa başka bir yere koyamazsınız. Bunu oraya koyabilmeniz için burada bir statü verilmesi gerektiğini söyleyenler de var. Hukuken böyle bir şeye gerçekten gerek var mı Engin Bey? Yani oradan çıkarıp da diğer 250 metrekarelik yapılmış yere konulabilmesi için bir statü bu yüzden mi verilmesi gerekiyor? Velev ki verilmedi. Yarın öbür gün herhangi bir durumda biz vazgeçtik tekrar geri koyuyoruzun önüne almak için mi Öcalan statü verilmesi konusunda ısrar ediyor? Hukuken nedir bundan ne anlayalım?
2: Şimdi Helin Hanım, statünün yerleşkeyle bir ilgisi olamaz ki hukuken. Şimdi yerleşke dediğiniz şey, eğer orası cezaevi sınırları içerisindeyse hükümlü cezaevi yönetiminin tayin ettiği herhangi bir yerde cezasını çekebilir. Önemli olan o cezaevi sınırları içerisinde olması. Yine cezaevi sınırları dışına çıkacak bir hükümlü içinde ceza infaz yasanızdaki izin kurumları vardır. Onlar işletilebilir. Ama siz tutup da bir kişiyi belli şartlar altında izinli sayma durumları hariç olmak üzere cezaevinden onun infazı neticelenmeden, yani en azından koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanmadan, ben Öcalan için konuşmuyorum. Çünkü onun öyle bir durumu söz konusu değil. Bir af kanunu çıkmadığı müddetçe kendisi ömür boyu o cezaevinde kalmakla hükümlü bir kişi. Çünkü bir bölücü terör örgütünü kurmak, yönetmek ve o örgütün işlediği suçlardan dolayı suçlu ilan edilmiş, mahkeme hükmü onanmış bir kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla orada müzakerecilik statüsü diye bir statü zaten hukuki değildir. Neden? Bir hükümlünün aldığı cezaya bağlı olarak hem Türk Ceza Kanunumuzda hem de anayasamızda belli hak mahrumiyetleri vardır. Nedir bu hak mahrumiyetleri? Örneğin kamu hizmetlerine girme, seçme, seçilme yeterliğini kaybetme bunlardan biridir. Yani Öcalan'a tutup da bir resmi görev tevdi edilemeyeceğine göre hükümlü statüsü gereği

0: talebi var Öcalan'ın. Devlet Bahçeli de söylüyor işte. Hatta kendisi ismini de koyuyor. Daha önce de aynı ismi, aynı ifadeyi kullanmıştı Bahçeli. Biz barış süreci siyasallaşma koordinatörlüğü önermiştik diyor. Bu statü ısrarı o zaman hukuken hiçbir yere dayanmıyor. Tamamen yani...
1: Bu hukuki bir statü değil zaten. Böyle bir şimdi çıkan infaz düzenlemesi, 2 ay önce çıkan infaz düzenlemesinden bahsediyorum. 2 ay mıydı, biraz daha kısa bir sürede olabilir.
0: Evet.
1: Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Orada Milli Güvenlik Kurulu'nun tayin edeceği bir süreç var. O da örgütün tamamen kendini lağvettiğini bütün unsurlarıyla, PYD ile, PKK ile, KCK ile, tüm unsurlarıyla kendini lağvettiğini, hiçbir silahının kalmadığının devletin resmi birimleri, örneğin MİT gibi, asker gibi, bunların tespiti, hı hı, üzerine verilecek raporlar üzerine Milli Güvenlik Kurulu bir karar alacak.
0: Tamam.
1: Bu yasanın hayata geçmesi için.
0: Tamam.
1: Bu süreçte Öcalan'a gayri resmi bir görev verilmesi elbette ki mümkün. Çünkü sonuçta hepimizin de 1,5 yılı aşkın süredir medyadan da takip ettiğimiz üzere bu süreçte Öcalan'ın olmadığını zaten iddia edemeyiz. Yani, hı hı, malumun ilanına da gerek yoktur.
0: Yani görev verilmesiyle statü verilmesi ayrı şeyler mi diyorsunuz siz?
1: Elbette ki, yani şu anda resmi görevlimiz bizim Milli Güvenlik Kurulu'dur. Bu tespiti yapacak. Ama Milli Güvenlik Kurulu ne yapıyor? MİT'ten raporlar alacak değil mi? Türk Silahlı Kuvvetleri'nden raporlar alacak.
0: Tamam, örgütün kendini dağıttığına dair o raporları alacak.
1: Bu raporların alınmasının bir parçası tabii ki Öcalan'ın bu örgüt üzerinde etkisinin olmadığını iddia etmemiz mümkün mü?
0: Hı hı.
1: Halen o örgüt Öcalan'ı kendilerinin elebaşı olarak görmekte değil mi?
0: Evet.
1: Dolayısıyla örgüt içerisinde sözü geçen bir kişiden bahsediyoruz. Sözü geçenin, hı hı, ötesinde, hı hı, örgütü yönetme statüsündeki bir kişiden söz ediyoruz. Dolayısıyla da ona bu süreçte onun da yer almasında bir beis elbette ki yoktur. Önemli olan burada bizim bu terör belasından ilelebet ama ilelebet kurtulmamız, Güneydoğu Anadolu'muzun artık gerçek değerine kavuşması, ülkemizin milli ekonomisine katkı sunması, huzur, refah, barışın tesisidir. Bakın biz trilyon dolarlar kaybettik bu kirli terör örgütünün faaliyetleri nedeniyle. Bu nedenle toplumun da olaya bu açıdan bakmasını ben tavsiye ediyorum. Yoksa Öcalan'a verilmiş bir resmi görev, bir resmi statü zaten söz konusu değil, olamaz.
0: Peki o zaman denildiği gibi Bahçeli'nin barış süreci siyasallaşma koordinatörlüğünü önermiştik diyor ya Devlet Bahçeli, Engin Bey. Tamam, bu adı koyduk deyip mi geçilecek? Bu sonuçta kayıt altına alınmayacak mı? Kayıt altına alındığında bu bir resmiyete kavuşmuş olmuyor mu?
1: Ben böyle bir ünvan kullanılacağı kanaatinde
0: değilim. Bahçeli
1: de
0: diyor ama siz süreçte böyle bir şeyin kabul olacağını düşünmüyorsunuz bu önerinin.
1: Yani onun üstlendiği görev olarak demeye çalışıyor. Yoksa bana göre zaten böyle bir metinlerde böyle bir koordinatörlük görevinin verilmesi, peki, çok mümkün gözükmüyor.
0: Peki, anladım sizi. Şimdi Taner Hocam, sizinle devam edelim. Az önce bu küçük partilerden hani kurulabilme ihtimalinden bahsediyorduk, bir parti oluşması. Şimdi burada şunu sorayım size. Siz dediniz ki az önce mesela yeni parti CHP'den bahsederken, yeni parti için 20-21 olarak gösterildiğini ifade ettiniz. İşte burada CHP ile yeni parti arasında bir kayma durumunun söz konusu olabileceğini ifade ettiniz. Ama bu kastedildiği gibi eğer ki parçalı muhalefetin, küçük muhafazakar partilerin bir araya geldiğini, bu ihtimali varsayalım. Bu takdirde AK Parti veya MHP, muhafazakar büyük partilere oy veren seçmenden arasına biraz mesafe koymuş olanlar sizce bu bloka kayabilirler mi? Yoksa yine sandığa gidildiğinde, ya yılların verdiği bir alışkanlık var, yine oylar daha önce verdikleri partiye mi gider? Buna ilave şunu da sorayım Taner Bey size. Nuray Babacan'ın yazısında bir de şöyle dikkat çeken bir nokta var. Diyor ki ikinci turun zorlu sınavı eski dostlar ve DEM desteğiyle aşılacak diyor. Burada size DEM'i sorayım. DEM ikinci turda, ya biz Erdoğan'ı destekliyoruz, terörsüz Türkiye sürecini başlattı, ya bu süreç nihayete erdi, biz Erdoğan'ı destekliyoruz dediğinde DEM seçmeni koşulsuz, şartsız, sualsiz gider Erdoğan'a destek verir mi?
2: Şimdi sondan başlayacak olursak DEM Partisi ile DEM seçmenini ben aslında ayırmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Neden?
2: Çünkü DEM Partisi DEM Partisi bugün belki terörsüz Türkiye sürecinde tabii ki siyasi iktidarla bir süreç yönetiyor. Fakat bu şu

0: anlama gelmez. Şu an özellikle AK Parti ile birçok konuda ben DEM Partisi'nin anlaştığını düşünmüyorum. Çünkü iç politikada işte belki de kendileriyle ilgili birçok özel hassas meselelerle ilgili bir görüş ayrılıklarının olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bana kalırsa DEM Partisi'nin kurmayları arka planda yeni partiye daha yakın. Ben bunu iddia ediyorum.
1: Öcalan'a rağmen ama... Öcalan çıkıp yani DEM'e haber ulaştırır da yani bu noktada yeni partiyle aranıza mesafe koyun derse demin Öcalan'ı dinlememe gibi bir ihtimali var mı?
0: Böyle bir ihtimal yok. Çünkü hala Abdullah Öcalan çok önemli bir figür burada. Dolayısıyla Abdullah Öcalan'a rağmen bunu söylemez. Tabii ki söyleyemeyiz tabii ki ama şu andaki durum bana kalırsa DEM Partisi'nin kurmaylarının özellikle hem ideolojik perspektifte hem de sahadaki konjektürel duruma göre yeni partinin kurmaylarıyla daha fazla örtüştüğünü ben düşünüyorum. Ama Abdullah Öcalan ayrıntısı tabii ki burada önemli. Talimatlar ondan geldiği için burada tabii ki siyasi bloklaşma Abdullah Öcalan'ın gösterdiği adres üzerinden olacaktır. Fakat DEM seçmeniyle ilgili şunu söyleyeyim bölgede. Dikkat ederseniz AK Parti bu bölgede çok güçlü bir partiydi. Ve birçok yerde ikinci parti olarak da gördüğümüz noktadaydı. Bugün AK Parti'nin buradaki seçmen hareketliliğini kendi tarafına çekmesiyle ilgili politika tekrar üretmesi çok zor değil. Çünkü bunu başarmış bir partiden bahsediyoruz. Şimdi DEM seçmeninin bana göre önemli bir kısmı bu soruları soracaktır seçimde ve DEM Partisi'nin almış olduğu karar neticesinde blok olarak seçmenin Doğu Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki seçmenlerin blok olarak oyunun ben DEM Partisi'nin gösterdiği adrese gitmeyeceğini düşünenlerdenim. Çünkü yeni süreçte bölge insanı da çok önemli dengeleri görecektir, düşünecektir. Bu hassasiyetle oylarını kullanacaktır. Evet, dikkat ederseniz blok olarak hala belki DEM Partisi'nin %10 oy aldığı dönemde bile biz bu bloğu görmedik. Yine görmeyeceğiz diye düşünüyorum ve şu anda DEM Partisi'nin oyununda %9 civarında olduğunu görüyoruz. Yani burada yine her şeyin değişebileceği ihtimali var. Fakat küçük parti, muhafazakar partiler üzerinden konuşacak olursak ben yeni partinin belki yeniden Refah Partisi ile konjektürel bir birliktelik yapabileceğini düşünenlerdenim. Çünkü Sayın Erbakan bu konuda açık bir tavır ortaya koydu ve dikkat ederseniz bir önceki seçimde de kendi seçmenini çok zor konsolide etmişti. Yani parti kurmaylarını, MYK'sını, üyelerinin dikkat ederseniz bu birleşmeye ikna etmek zorunda kalmıştı. Yani burada lider olarak çıktığında ben Cumhur İttifakı'na katıldığım dediği andan itibaren partisinde ciddi bir tartışma olmuştu. Yani burayı konsolide etmekte zorlanmıştı. Çünkü yeni bir siyasi liderdi. Şimdi bugün alacağı karar tabanda nasıl karşılanır bilemiyorum ama Yeniden Refah Partisi'nin bu söylemleri şu an üst düzeyde bir söylem. Yani Erbakan şunu söylüyor, ben artık Erdoğan'la yürümeyeceğim. Dolayısıyla bana kalırsa Yeniden Refah Partisi böyle blok olarak Cumhur İttifakı'nda şu anki tabloda gözükmüyor. Daha çok Deva Partisi ve belki Saadet Partisi'nin, bir önceki seçimde Saadet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekledi biliyorsunuz. Ama ben yeni seçimde Saadet Partisi'nin seçmeninin bundan rahatsız olduğunu düşünenlerdenim ve seçimde bu sefer yeni partinin olduğu blokta olmayacağını düşünüyorum Saadet Partisi'nin ve Deva Partisi'nin. Belki Cumhur İttifakı'na da katılmayabilir. Ayrı bir konsesyonla çıkabilirler. Ama ben şunu düşünüyorum. Burada eğer Deva Partisi ve Saadet Partisi bu sefer de kendi muhafazakar tabanının veya daha böyle belki taşrada güçlü olan seçmenin bakış açısıyla bu olaya bakmazsa ben kendi varlıklarının da uzun süre sürmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda oy sorunu yaşayan partilerden bir tanesi. Deva Partisi hem bu yükselişi yapamadı. Saadet Partisi de mevcut oyunu bir türlü yukarıya çekemedi. Dolayısıyla ben süreç içerisinde tabii ki çok şey konuşabiliriz. Yeni tablolar ortaya çıkacak. Ama ben AK Parti özelinde şunu söyleyebilirim. Eğer ekonomiyle ilgili mesai, dış politikadaki mesaiyle yakın bir seviyeye gelirse, yani buradaki başarıya yakın bir seviyeye gelirse, çünkü dikkat edin, Mekke Anlaşması'nda olan bir Türkiye'den bahsediyoruz, Şangay Beşlisi'ne davet edilen bir Türkiye'den bahsediyoruz, NATO'nun ikinci en önemli ülkesinden bahsediyoruz ve orada her yerde varız. Avrupa Birliği üyesi değiliz ama Avrupa'daki her meselenin içerisindeyiz. Dış politikadaki, savunma sanayisindeki bu başarıyı biz iç piyasadaki ekonomiye de yansıttığımızda bence AK Parti'nin bugünkü işte %32, %33, %34 bantındaki anketlere göre oylarının kendisini koruyacağını ve yukarıya doğru evrilebileceğini düşünenlerdenim.
1: Peki şimdi yeni partiye de gelelim. Engin Bey, sizinle devam edelim. Şu yeni parti şimdi bir yandan da isim krizi yaşıyor. Hani bilen bilmeyen için şöyle diyelim. Yargıtay yeni partiye tebligat gönderdi. İsmini değiştir dedi. Yeni parti de diyor ki Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili karar verene kadar ben isim değişikliğine gitmeyeceğim. Bilmeyen izleyicilerimiz için şunun bilgisini vereyim. Yani neden Yargıtay isim değiştir diyor? Çünkü Yenilik Partisi isimli bir parti var. Yenilik Partisi'nin genel başkanı kim? Öztürk Yılmaz. İsim tanıdık gelebilir izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin kulağına. Eski Musul Başkonsolosu, hani DEAŞ konsolosluk binamızı işgal etmişti. O süreçteki başkonsolosumuz, ardından da kendisi emekliye ayrılmıştı. CHP'de sanıyorum bir ara siyaset yaptı, sonra ayrıldı, kendi partisini kurdu. Şimdi deniliyor ki onun şikayeti üzerine bu süreç başladı. Ben burada Engin Bey iki şey size sormak istiyorum. Şimdi birincisi, yeni partiye yakın olan gazetecilerde mesela onlardan biri İsmail Saymaz diyor ki ya halk diyecek ki siz daha kendi partinize isim koyamıyorsunuz. Siz ülkeyi nasıl yöneteceksiniz diyor. Kendi içlerinden aslında gelen bir eleştiri bu. Birincisi, halkta bu isim değişikliğinin yansıması nasıl olur? Bir diğeri de hukukçu kimliğinizde size bir şey sormak istiyorum. Şimdi ben şöyle bir Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sayfasına baktım. Parti isimlerine, bir sürü parti de var. Mesela Cumhuriyet'le başlayan bir sürü parti var. Cumhuriyet Aydınlık, Cumhuriyet Milletin Partisi, aynı şekilde Demokrat'la da başlayan bir sürü parti var. Şimdi bunların kurulmasında belli ki bir sorun yaşanmamış. Ama şimdi burada bir sorun yaşanıyor. Bu isim konusundaki sorun şikayete mi tabi? Neden buradakilerde sorun yok da yeni parti konusunda Yenilik Partisi'nin şikayeti üzerine böyle bir karar alınıyor?
2: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partilerin bu tür hatalarıyla ilgili yetkili vermiştir. Yani bir uyarı mekanizması işletir, sonra da Anayasa Mahkemesi'ne müracaat eder. Hı hı. Ama burada tabii ki bu re'sen yapacağı bir şeydir. Yani normalde şikayet şartına tabi değildir. Ama nasıl ki ceza hukukunda birçok suçun soruşturulması re'sen yapılır ama genel itibariyle bir şikayet üzerine süreç başlar, burada da ona benzer bir durum söz konusu. Yani o Öztürk Yılmaz'ın benim partimin Yenilik Partisi'ydi değil mi onun,
1: evet,
2: partisinin
1: evet,
2: ismi?
1: Yenilik Partisi.
2: Yenilik Partisi ile yeni parti birbirleriyle kavram kargaşasına yol açacak ölçüde benzerlik taşıyorlar. Dolayısıyla da bu ismi kullanmamaları lazım diyor. Cumhuriyet Başsavcılığı da, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuda bir ihtar gönderiyor. Dolayısıyla burada aslında bence sorgulanması gereken şey, neden diğer partilerde bu tür benzerliklere rağmen uyarı mekanizmaları işletilmedi değil. Siz çok da uzak olmayan bir kişiden bahsediyoruz değil mi? Öztürk Yılmaz zamanında
1: evet,
2: CHP'de de siyaset yapmış. Yani partiyi bildiklerini düşünüyorum. Herhalde partinin varlığını bilmemeleri zaten çok büyük bir gaftır. Netice itibariyle Öztürk Yılmaz CHP'den koparak bu süreci başlattı. Bir parti kurdu. O parti tabii ki hiçbir varlık gösteremedi. O ayrı bir konu. Ama siz bu yeni partinin ismini seçerken böyle bir partinin olduğunu, Öztürk Yılmaz'ın da bu konuda bir en azından popülerleşmek adına, en azından kendini tekrar gündeme getirmek adına bu hamleyi yapacağını tahmin etmeniz gerekirdi. Siyaset budur. Siyaset 90 derecelik bakış açısıyla işlemez. 360 derece görüşünüz olmalı. Dolayısıyla da burada kabahat elbette ki bana göre bu partinin ismini belirleyenlerdedir. Zaten isim olarak da bu geçici bir isim diye de bir lanse edildi. Hani ne dedi? Şimdilik Özgür Özel bir televizyon programında şimdilik yeni parti diyelim dedi, hatırlarsanız. Buna benzer bir ifade kullandığı ya da. Dolayısıyla zaten kendileri de bu ismi benimsemiş olmadıklarını ikrar ediyorlar ve toplum tabii ki bunu bir amatörlük olarak algılar. Zaten yeni partinin ilerleyen süreçte bakınız, hem adli tatilin araya girmesi, meclisin ara vermesi gibi nedenlerle yeni partinin bir takım kurmaylarının etrafında dönen yolsuzluk kara bulutları o soruşturmalar derinleştirilecektir. Yeni parti yakın zamanda zaten bu tür dosyalarla cebelleşecektir, uğraşacaktır. Ve halkta artık yavaş yavaş şu olgu da, algı da bence gitmeye başladı. Bu halk derken yeni parti ya da eski CHP'li diyebileceğimiz kesimi, yani neredeyse ülkenin %30'lu bir kesiminden bahsediyoruz. Yani ne diyoruz burada? Onların birçoğu belediyelere, başta belediyelere yapılan yolsuzluk soruşturmalarını %90'ı bu kitlenin birer siyasi operasyon olarak görüyordu. Halkın hepsini demiyorum ama bu kitleden bahsediyorum. Ama benim gördüğüm, polislerle duyduğum, yakınımdaki insanlarla yaptığım sohbetlerden edindiğim izlenim şu: bu kesimde dahi artık yavaş yavaş bu operasyonların bir siyasi yönü de olsa da gerçek operasyonlar olduğu yönünde bir evrilme var. Yani fikir değişikliğine gidiyorlar. Yavaş yavaş, evet, halen o zihinlerinde ya bunun bir siyasi yönü vardır fikri var. Ama eskisi kadar da sahip çıkma durumu yok. Peki. Siyasi de olsa burada yolsuzluklar var demeye başladılar.
1: Peki şimdi Taner Hocam, sizinle devam edelim yeni parti üzerinden bu isim meselesi, isim tartışması konusuna. Yani bu ismin seçilmiş olması ve yaşanan süreç, kendi içlerinden gelen ya halk siz daha partiye isim koyamıyorsunuz, ülkeyi nasıl yöneteceksiniz tarzında kendi içlerinden gelen eleştiriler, halkta bu isim değişikliğinin yansıması nasıl olur? Hem bunu sorayım Taner Hocam size de, ama buna ilave olarak şimdi bir yandan da deniliyor ki özel ve ekibi parti ismi için başvururken Yeni Parti ve Değişim Partisi diye de iki isim için sanıyorum ki onay almış. Şimdi burada zora gelindiği durumda, hani her ne kadar Anayasa Mahkemesi'nin kararı da beklenecek olsa, demek ki yani bir ikinci planları Yeni Parti'nin Değişim Partisi olması. Bu isim sizce nasıl? Ben biraz şöyle düşündüm. Hani biz sanki toplum olarak böyle çok da değişimlere, bilmiyorum, ne kadar açığız. O yüzden bu isim toplumda, seçmende nasıl bir etki bırakır?
0: Ben
1: bu arada son 3 dakikamız.
0: Çok merak ediyordum ismin ne olacağıyla ilgili. Ama yeni parti ne olacak, yeni parti ne olacak diye söylenirken bir mizah gibi bir durum ortaya çıktı ve partinin ismi Yeni Parti oldu. Ben partinin ismini beğenmemiştim. Logosunu da beğenmemiştim. Ve tam olarak neyi kastettiğini de anlamamıştım. Dolayısıyla Yeni Parti ismini başarısız buluyorum. Yenilik Partisi ve Yeni Parti konusundaki husus da şöyle. Engin Bey daha iyi bilir ama ben anlam bakımından farklı olduğunu düşünenlerdenim. Çok fazla tartışma sonucunda yeni partinin ismini değiştirmek zorunda kalmasını düşünmüyorum. Yani mahkeme sonuçlandığında anlam farkı ortaya çıkacaktır. Ama yedekte de bazı parti isimlerinin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla çok fazla bir tartışma konusu olmayacaktır bununla ilgili, ama kurumsal kimlik anlayışında çok başarılı bulmamıştım o politikayı. Başarısız bulanlardanım bir iletişimci olarak, bunu söyleyebilirim. Ama şunu da söyleyeyim. Tabii ki taban bunu sürekli söylüyor, konuşuyor, ama daha önce konuşması gereken şey şu: Yeni Parti isminin konuşulduğu kadar kadrosunun konuşulmadığı, vizyon ve misyonunun konuşulmadığı bir noktada şu anda. Mesela parti programı ne? Neyi vaat ediyor? Neyi çözecek? Hangi kadroyla çözecek? Dış politikada ne yapacak? Enerji politikası ne olacak falan? Orta Doğu politikası ne olacak? Bununla ilgili ben en azından bir şey hissedemedim. Dolayısıyla asıl çözmesi gereken şey bu. İkincisi de çözmesi gereken hususlardan bir tanesi şu: dikkat ederseniz Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldıktan sonra bu rüzgarı koruyamıyor. Bence bunu düşünmesi lazım ve şöyle de bir tehlike var, biliyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden İyi Parti ayrıldığında İyi Parti bir rüzgarla ayrılmıştı ama baraj altında kalmıştı ilk seçimde. Dolayısıyla her değişim bu kadar iyi sonuçlar vermeyebilir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi o zaman barajın üstünde %11 civarında bir oyla kalmıştı. İyi Parti ne yazık ki o zaman şeyin altına düşmüştü barajın. Şimdi burada bu partinin %20'lik oyunu yukarıya çekmesi ancak isim tartışmalarıyla değil, parti programıyla olur. Bunu da yakın zamanda göreceğiz artık.
1: Son 20 saniyemiz. Şunu sorayım size hızlıca Taner Hocam. Neden rüzgarı arkasında tutamadı? Ne gibi bir hata yaptı? Mesela geçtiğimiz günlerde bir vatandaş Özgür Özel'e dedi ki çok yumuşak siyaset yapıyorsunuz, biz sert siyaset bekliyoruz. Yumuşak siyasetinden dolayı mı? Neden? Son 10 saniyemiz
0: var. İki nedeni var bence. Bir defa AK Parti'nin dış politikası ve savunma sanayisi güçlü ilerledi son dönemde. Orada %2'lik, %3'lük bir oran var. Diğer hususta yeni böyle anlarda insanlar duygusal ataklar geçirirler. bir psikolojik bir nedendir bu, bir duygusallık, bir öfke sonrasında partilerin etrafında birleşirler ama uzun vadede bu çözülmeler başlar. Çünkü partinin bu anlamda istikrarlı bir politikasını görmedikten sonra, bir kadro görmedikten sonra da sonra bu rüzgar eskisi kadar güçlü esmeyecektir. Şu anda ben yeni parti için bunları söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan ben Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Taner Erol ve siyaset bilimci hukukçu Avukat Engin Akın bizimle birlikteydi. Engin Bey, size de teşekkür ediyorum. Konuklarımı uğurluyorum. Bu saat dilimini noktalıyoruz. Ekonomideki gelişmelerle birazdan devam ediyoruz.

0: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Türkiye'nin gururu büyümeye devam ediyor. İstanbul Havalimanı operasyonel gücünü daha da güçlendirecek doğu-batı eksenli 4. pistine kavuşuyor. Uçuş trafiğinde yüksek verimlilik ve kesintisiz operasyon hedefiyle ülkemize ve havacılık sektörüne hayırlı olsun. İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 18 Eylül Cuma günü hizmete giriyor.
2: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve sapasağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.

0: herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
1: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Küresel piyasalarda tüm dikkatler FED toplantısına çevrildi. Piyasada genel beklenti faizlerin 25 bas puan artırılması yönünde. FED'in faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasalar FED'in politika faizini 25 bas puan arttırmasını %90 ihtimalle fiyatlıyor. Ekonomistlerin medyan beklentisi de faiz bandının %3,75-4 seviyesine yükseltilmesi yönünde. Kararla birlikte FED'in güncellenmiş ekonomik tahminleri de açıklanacak. Gözler özellikle FED Başkanı'nın açıklamalarında olacak. FED Başkanı Warsh'ın basın toplantısı Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Petrol fiyatları yükseliş ve ABD'de beklentilerin üzerinde gelen çekirdek enflasyon verisi, FED'in kararını zorlaştıran başlıklar arasında öte yandan faiz artışı, FED Başkanı ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkiler açısından da yakından izleniyor. Trump, ABD'de borçlanma maliyetlerinin düşük olması gerektiğini savunuyor. FED Başkanı ise daha önce enflasyondaki temel fiyat baskılarının yeterince gerilemediğini belirtmişti. Karar öncesinde piyasalarda da satış baskısı öne çıktı. S&P 500 günü %0,5 kayıpla tamamladı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %5,4'e kadar yükselerek yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg, HT, Habertürk ortak yayınına çıktı. Şimşek, dezenflasyon sürecinin başarılı olduğunu ancak arzuladıkları hızda olmadığını söyledi. Şimşek aynı zamanda kamu çalışanları ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak dedi. Şimşek, orta vadeli programın temel hedefinin dezenflasyon olduğunu söyledi. Ancak sürecin arzu edilen hızda ilerlemediğini belirtti. Bunun iç ve dış birçok faktörden kaynaklandığını ifade etti. Şimşek'e göre savaşın etkisi enflasyonda belirleyici oldu. Savaşın yalnızca petrol ve doğal gaz fiyatlarını etkilemediğini belirten Şimşek, emtia fiyatlarındaki yükselişin de enflasyonu artırdığını söyledi. Bakan Şimşek, enflasyonda geçmişi endekslemenin güçlü olduğunu vurguladı. Özellikle kira, eğitim ve ücretlerdeki endekslemenin ataleti arttırdığını ifade etti. Hayat pahalılığı bizim en büyük önceliğimiz diyen Şimşek, seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz. Sürdürülebilir büyüme için dezenflasyona ihtiyacımız var dedi. Kamu çalışanları ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak ifadesini kullandı. Türkiye'de sağlık algısına ilişkin yeni araştırmanın sonuçları açıklandı. Siemens Healthineers Türkiye'nin araştırmasına göre kendini sağlıklı hissedenlerin oranı %76'ya yükseldi. Araştırma toplumun sağlık alışkanlıkları ve bilgi düzeyine ilişkin de veriler ortaya koydu.
1: Bu teknolojileri sağlık sisteminin hizmetine sunuyoruz.
2: Türkiye'nin sağlık algısı araştırıldı. Siemens Healthineers, Türkiye'nin 3. sağlık okuryazarlığı araştırmasını Future Bright Group işbirliğiyle gerçekleştirdi. Araştırmaya göre Türkiye'de kendini sağlıklı hissedenlerin oranı %76'ya yükseldi. Nisan ve Mayıs 2026'da gerçekleştirilen araştırmaya 18-65 yaş aralığında 600 kişi katıldı.
3: Resmi gerçekten çizen bazı önemli noktalar var. Yani bir tanesi bu kendini iyi hissetme meselesi. Ben hani onu vurgulamaya çalıştım. Bu iyi bir şey. Öncelikle onu söylemek lazım.
2: Farklı sosyoekonomik gruplardan katılımcılarla yüz yüze yapılan araştırmada toplumun sağlık algısı, alışkanlıkları ve sağlık konusundaki bilgi düzeyi ele alındı. Sonuçlar Bilmen'de Fayda Var platformu kapsamında düzenlenen panelde değerlendirildi.
4: Elimizdeki kaynakları şu anda çok verimli kullanmaktayız. Hem tomografi cihazlarımızda hem görüntüleme cihazlarımızda. Dolayısıyla sağlık teknolojileri Türkiye'de yaygın bulunmakta. Bu yaygınlığı Sağlık Bakanlığı da politikalarıyla desteklemekte ve en önemlisi de demin dediğim gibi verimli kullanmaktayız.
5: Check-up oranları hem sağlık okuryazarlığı konusunda halkımızdaki bilincin arttığını gözlemliyoruz. Bu da hepimiz için sevindirici bir gelişme.
2: Panelde hekimler ve Siemens Healthineers Türkiye yöneticileri araştırma sonuçlarının yanı sıra sağlık teknolojilerinin hastalar, hekimler ve sağlık kurumları açısından önemini değerlendirdi.
0: Ekonomiye de noktayı koyalım. Ben sizlere veda ediyorum. Saat başında Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
8: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20'de 24'te.
2: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Turkcell Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Danone altılı süt 85 lira, Seyidoğlu tahin ve pekmez çeşitleri 119 lira.
3: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra, arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: kredisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobit'te.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde Trendyol Plus özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Moderatörle karşınızdayız. Yoğun gündemle vakit kaybetmeyelim. Başlayalım efendim. Bundan tam 15 yıl önce bir isim, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevinde koğuşunda ölü bulunmuştu. Ama tabii ölümüne ilişkin o şüphelerle birlikte dosya giderek derinleşiyor. Soruşturma devam ediyor. Kritik detaylar gün yüzüne çıkmıştı ki Kurtlar Vadisi'nin senaristi. Onlar bilir kişi şüphesiyle tabii ki fikirlerini beyan ettiler. İncelemeler devam etti ama şu an için nedir son durum? Çünkü dizi hakkında FETÖ incelemesi de başladı. Ada Kahraman takipte soracağız. Ada Kahraman kolay gelsin. Evet, son olarak bir FETÖ şüphesiyle birlikte inceleme başlamıştı. Neler yaşanıyor sosyal?
1: Merve Aydın, biz soruşturmanın merkezi, kameraman Dursun Şahin'le beraber soruşturmanın merkezi Silivri Adalet Sarayı'ndayız. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yani Kazı burada baktığımızda Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin, yani şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma

0: kapsamında Kutlar Vadisi Pusu dizisi hakkında örgütsel propaganda yapıldığı iddiasıyla bir inceleme başlatıldı. Aynı zamanda bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Burada işte çeşitli sahneler izlenecek ve bir rapor hazırlanacak. Tabii bu doğrultuda alınan bazı ihbarlar var. Aynı zamanda burada başsavcılığın resmi tespitleri doğrultusunda bu incelemenin başlatıldığını belirtelim. Başsavcılıktan bir açıklama yapıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada şu ifade ediliyor. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre dizide Kazım Kaşifoğlu isimli bir karakter vardı bildiğiniz üzere. Bu karakter ismiyle yer verilen işte karakterin vatan haini ilan edilerek öldürülmesi ve sahnelerde kullanılan, özellikle bu detay önemli, araçlarda FG harf grubunu taşıyan plakalarının yer alması, Fethullahçı terör örgütü yani FETÖ adına algı çalışması ve propaganda yapıldığı iddialarına ilişkin aslında bir inceleme başlatıldı, belirtildi. Tabii başsavcının yaptığı açıklamanın devamında şu ifade ediliyor. Bir uzman bilirkişi heyeti görevlendirildiği belirtiliyor. Alınan karar doğrultusunda alanında uzman isimlerden oluşan özel bir bilirkişi heyeti görevlendiriliyor. Hazırlanacak raporda dizide yer alan senaryo kurguları, diyaloglar ve alt mesajlar detaylarıyla tek tek sahne sahne izlenilecek. İhbarlar vardı bunlarla ilgili. Aynı zamanda burada başsavcılığın yaptığı resmi tespitler vardı. Bu doğrultuda bir inceleme yapılacak. Bununla birlikte yapılan teknik ve içerik incelemelerinin ardından dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel talimatlar verilip verilmediği ve yapımın FETÖ ile bir bağlantısının bulunup bulunmadığı netlik kazanacak aslında. Örtülü mesaj var mı? Burada örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içeriklerin bulunduğu yönündeki iddiaları alanında uzman kişilerden oluşan heyet incelemiş olacak. Bilirkişi heyeti bu incelemeleri yapacak bu doğrultuda. Tabii burada hatırlayacağınız üzere daha öncesinde, yani birkaç gün öncesine kadar Kutlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri ifadeye çağrılmıştı. Bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Kimlerdi bunlar? Senarist Raci Şaşmaz'ı görüyorduk. Aynı zamanda Bahadır Özdener isimli senarist gelmişti. Bununla birlikte Cüneyt Aysan isimli senaristler gelmişti. Burada bilgi sahibi sıfatıyla kendilerinin ifadeleri alınmıştı. Daha sonra da adliyeden ayrılmışlardı. Tekrar belirtelim. Burada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaşif Kozinoğlu ölümüne ilişkin yürütülen, yani şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturması kapsamında Kutlar Vadisi dizisi, yani Kutlar Vadisi Pusu dizisi hakkında örgütsel propaganda yapıldığı iddiasıyla bir inceleme başlatıldı. Burada alınan beyanlar var. Yani buradaki ihbarlar var. Aynı zamanda başsavcılığın yapmış olduğu resmi tespitler var. Bu doğrultuda bu inceleme kararının alındığını belirtip sözü tekrardan size bırakalım Merve Aydın.
1: Adak Ayrıman, çok teşekkür ediyoruz. Konuya ilişkin son detayları paylaştık ki dizinin bölümleri de detaylı şekilde incelenecek. Varsa kritik ayrıntılar bakılacak efendim. Bu kapsamda örgüt noktasında talimatlar var mı detaylıca inceleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında FETÖ-PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik bir soruşturma gerçekleşti. O soruşturmada 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. MİT ve Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde bir mücadele gerçekleşti. Operasyonda hücre evleri tek tek basıldı ki burada saklandıkları, üstelik de finansal destek sağladıkları tespit edilen 3 şüpheli vardı. Onlar da kıskıvrak yakalandı.
2: FETÖ'nün güncel yapılanmasına bir darbe daha vuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada örgütün hücre evlerinde saklanan şüpheliler mercek altına alındı. MİT ve Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. (Gülüyor) 16 Eylül 2026'da düğmeye basıldı. Operasyonun hedefinde 4 FETÖ'cü vardı. Şüpheliler örgütün hücre evinde saklanıyorlardı. Ekipler şüphelileri adım adım takip etti. Sadece saklanmakta kalmadılar. Hücre evinde saklananlara da finansal destek sağladıkları tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliden 3'ü yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Terör örgütünün güncel yapılanmasına karşı takip kararlılıkla devam ediyor. Devletin istihbarat ve emniyet birimleri FETÖ'nün saklanma, finansman ve lojistik ağlarını tek tek deşifre ediyor. Mesaj net, hücre evinde saklananlara da onlara destek sağlayanlara da geçit yok.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde siber casuslara yönelik geniş kapsamlı bir operasyona imza atıldı. Yazılım şirketlerinin aslında özellikle de sendikalara sunulan o yazılım programlarında devasa boyutlarda kişisel veri saklandığı tespit edildi. Bu tespitle birlikte düğmeye basıldı. Ankara merkezli bir şirkette ise 5 şüpheli gözaltına alındı.
3: MİT siber casuslara yönelik operasyon düzenledi. Yazılım şirketine yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Soruşturmanın merkezinde kişisel verilere erişim sağlayan bu sorgu sistemi vardı. Milli İstihbarat Teşkilatı bu yazılım şirketinin peşine düştü. Siber Güvenlik Başkanlığı ve jandarma ekipleri de sürece destek verdi. Yapılan teknik incelemelerde yazılım şirketinin sendikalara verdiği yazılımda üyesi olmayan kişilerin bile kişisel verileri detaylıca eklendiği görüldü. Geçmiş dönemlerde internete sızdırılan veri setlerinin de sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. Ayrıca TC kimlik numarasıyla kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği ortaya çıktı. MİT arka plandaki veri tabanlarındaysa çok daha kapsamlı kişisel veriler bulunduğunu ortaya çıkardı. Kayıtlar arasında 18 yaşından küçük kişilere ait bilgilerin de yer aldığı tespit edildi. Sunucularda kullanılan NVI ibaresi de incelemeye alındı. Ancak verilerin doğrudan nüfus ve vatandaşlık işleri sistemlerinden alınmadığı belirlendi. Soruşturma kapsamında şirketin başka bir faaliyet alanı da dikkat çekti. Aydo isimli yazılım firmasının üstüne üstlük kurum ve kuruluşlara kişisel verileri koruma kanunu danışmanlığı verdiği belirlendi. 5 şüphelinin MİT'in hassas incelemeleri sonucu tespit edilip gözaltına alınmasının ardından sistemin hangi sendikalar tarafından kullanıldığı ve elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine ilişkin inceleme sürüyor.
1: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Terörist başı Abdullah Öcalan'la alakalı kendisine bir villa yaptırıldığı iddiası üzerine konuştu. Açıklık getirdi. Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi ki Bahçeli'nin gündeminde seçimler de vardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek bir adayı var. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır dedi.
4: Terörist Başa Öcalan'a villa yaptırıldı söylemi tepki çekti. Açıklama MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi.
5: Birileri villa yorumu çıkardı. Villa diye bir şey yok. Villa değil, cezaevi yerleşkesinde 250 metrekare bir konut yapıldı. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır.
4: MHP lideri Bahçeli gelecek seçimlere yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerde MHP'nin adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi. Son iki seçim ve gelecek seçime yönelik üç hilal benzetmesi yaptı.
6: Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bilge lideri.
5: Sayın Cumhurbaşkanı 3 hilalin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı. Şimdi geriye 3 hilalin 3. hilali kaldı. İnşallah 3.'yü de tamamlayacak.
1: Hakim savcı atamalarında bir değişikliğe gidildi ki 2027 yılı ana kararname ile birlikte atama ve terfi işlemlerinde hizmet puanı artık en temel ölçüt olacak. En önemli nokta bu olacak. Detayları ise Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
4: Hakim savcı atamalarında hizmet puanı temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçları puanlamaya yansıtılacak. Atama işlemlerinde doğu batı ayrımı kalkacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcı atamaları ile ilgili yeni dönemde HSK'nın aldığı kararları kamuoyuyla paylaştı. Yeni dönemde liyakat ve mesleğe uygunluğa ayrıca dikkat edilecek. İki kriter doğrudan hizmet puanına yansıyacak ve atamaları etkileyecek. Nesnel ve ölçülebilir kriterler ön planda tutulacak. Atamalarda hizmet puan sıralamasına bakılacak. Görevlendirmeler buna göre yapılacak. Yeni dönem 2027 yılı ana kararnamesiyle başlayacak. Yeni atama ve terfi sistemiyle yargının işlevselliğinin artması amaçlanıyor.
1: CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldı iddiasıyla Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 12

0: sanığın yargılandığı dava 12 özür dilerim efendim 21 Ekim tarihine ertelendi. Peki süreç nasıl işleyecek bakıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şaibeli 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 12 sanığın yargılandığı dava 21 Ekim'e ertelendi. Ara kararda tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Davada aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat'ın da olduğu 12 sanık yargılanıyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ve bazı delegelerin suç duyurusu üzerine açılan davada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur olarak yer alıyor. Son olarak 1 Temmuz'da görülen duruşmada Adem Soytekin tanık olarak dinlenmişti. Mahkeme heyeti kararında bazı tanıkların dinlenmesine, 38. kurultayın iptaline ilişkin bölge adliye mahkemesindeki dosyanınsa gerekçeli kararının getirilmesine hükmetmişti. Davada oylama yahile karıştırma suçunu işlediği iddia edilen 12 sanığınsa 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk efendim davasında başsanık bu arada tabii ki bu davada yeni ifadeler gündeme gelmeye başladı ki belediyeden ve iştiraklerden iş alan firma sahipleri ihale ve hak ediş süreçlerinde kendilerinden nasıl para istenmişti tek tek anlattı. Hali hazırda zaten seçimler noktasında da CHP içerisinden pek çok kritik isim de aday olabilmek için çok yüksek miktarda meblağları vermişti kendilerinden talep edildi. İşte bu süreçte duruşmada en çok tekrarlanan oransa %10 oldu.
1: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz.
2: Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı İBB davasının 81. duruşmasında belediye iştirakleriyle çalışan firma sahiplerinin savunmaları dinlendi. Mahkemede anlatılanlar ihale, hak ediş ve ödeme süreçlerinde talep edilen paralar üzerinde yoğunlaştı. Dijital Deneyim Müzesi'nin yapımını üstlenen firma sahibi Cem Çelik, projeye herhangi bir ihale ve sözleşme olmadan başlandığını söyledi. Çelik, reklam filmi gerekçesiyle kendisinden 12 milyon liranın üzerinde para alındığını, bu işlemlerin faturalar üzerinden yürütüldüğünü anlattı. Kültür AŞ'den 100 milyon liranın üzerinde iş aldığı belirtilen Mete Maden'se firari Emrah Bağdatlı üzerinden yürüyen sürecin altını çizdi. Maden, ihale ve hak ediş süreçlerinde %10 oranında para verdiğini söyledi. Bağdatlı'nın kendisine bir sistem var. Bu sistem içinde çok paraya ihtiyaç olacak dediğini aktardı. Ağaç AŞ'ye iş yapan Ensar Güney'de yaklaşık 100 milyon liralık alacağını tahsil etmeye çalışırken kendisinden %10 istendiğini söyledi. Güney, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'la görüştüğünü, Sukas'ın kendisine yukarısı istiyor dediğini anlattı. Ensar Güney alacağını tahsil edebilmek için Sukas'a makamında iki ayrı seferde para verdiğini söyledi. İlk seferde 35 bin euro, ikinci seferde ise 15 bin dolar verdiğini anlatan Güney'in beyanı da dava dosyasına girdi. Ekrem İmamoğlu'nun baş sanık olarak yargılandığı davada sanık savunmalarının alınmasına devam edilecek.
0: CHP'li Buca Belediyesi bünyesindeki Üzümkent çalışanları aylardır maaş sorunu yaşıyor. Bu kapsamda seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Protestolar düzenliyorlar ama belediyeden herhangi bir adım bugüne kadar atılmış değil. CHP'li belediye yönetimi ise işçilerin sorunlarına kulak tıkamaya devam ediyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin emeğin temsilcisi olmadığını görüyoruz. Yıllardır emekçilerin sırtından bu kentte her türlü vurgunu, her türlü soygunu yaptıklarını da görmüş bulunmak.
2: Yer İzmir Buca Belediyesi. Konuysa yine aynı maaş krizi. CHP'li belediye yönetiminde çalışan işçiler sessizliklerini işte bu sözlerle bozdu.
3: 7 aydır Buca Belediyesi'nin Üzümkent emekçileri maaşlarını alamamış. Artık sıkıntı çok büyük bir noktaya gelmiş durumda. Sebep olarak da Üzümkent müdürünün atanamayışı gösteriliyor. Oysa ki belediye başkanının oluruyla maaşlar ödenebilir. Bu bir savunma mekanizması. Hakeza Çiğli'den getirdiği belediye başkan yardımcısı ben bu maaşları ödemem, kim ne yaparsa yapsın, işi bıraksın gitsin gibi çok anlamsızca kelimeler ifade etmekte.
2: Buca Belediyesi bünyesindeki Üzümkent şirketinde çalışan 80 işçi aylardır tek kuruş alamadıklarını belirterek belediye önünde eylem yaptı.

0: Ben de merak ediyorum. Yani bu para nereye gidiyor? Nereye harcanıyor? Kimin cebine gidiyor?
1: Bu kadar da olmaz. Yani bu arkadaşların sesini artık duymaları gerekiyor.
0: Üzüm kent müdürünün atanamayışı gösteriliyor. Oysa ki belediye başkanının oluruyla maaşlar ödenebilir.
2: CHP yönetimindeki Buca Belediyesi'nde koltuk değişti ama işler iddiaya göre daha da kötüye gitti.
0: Görkem Duman'ın gitmesiyle Hüseyin Benzer'in gelmesi arasında hiçbir fark yok. Aksine işler daha da kötüye gidiyor. Yine şirket ödemeleri öncelikli ödeniyor. Emekçilerin ödemeleri geriye itiliyor. Onun dışında yollar yine çöplerle dolu. Parklar pislikten geçilmiyor.
2: Maaşlarının ödeneceğine dair defalarca söz verildiğini ama tutulmadığını belirten işçiler yaşanan maaş krizinin bir an önce çözülmesini bekliyor.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Samsun'daydı. Samsun'da şehir hastanelerinin açılış törenine katıldı. Ardından gençlerle bir araya geldi. Tabii bu sırada efendim kimi vatandaşlarsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'la daha yakından diyalog kurma şansı elde etti. Bir SMA hastası var, Emre Vural. Erdoğan'la aralarında geçen samimi diyalogdan bahsetti. Konvoyu görünce aslında sadece durup el sallamak istemiştim dedi Vural. Ve yaşadığı o anları, o duygusal anları bakın nasıl anlattı.
4: Ben otobüsten inmeseydim Allah bunu nasıl hesabını verirdim deyince gerçekten çok duygu yüklü bir anı oldu benim için.
2: Cumhurbaşkanının konvoyunu gördü, sadece el sallamak istedi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan otobüsü durdurdu ve engelli gencin yanına gitti. Samsun'da yaşayan ve SMA hastası olan engelli genç Emre Vural unutamayacağı o anları işte böyle anlattı.
4: Evime doğru giderken yolda çakarlı araçları ve Cumhurbaşkanımızın konvoyunu, otobüsünü görünce anneme durmamızı söyledim. Sağ olsun durdu, kaldırım dedik. Bir el sallamak istiyordum sadece.
2: Vural birçok kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiklerini ancak bu sefer bambaşka bir heyecan yaşadığını ifade etti.
4: Göz göze geldik ve bir işaret yaptı. Otobüsü durdurdu. Ben daha çok şuna mutlu oldum. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı yolda bir engelli vatandaşı görüp otobüsünü durdurup aşağı inip halinin altını sorabiliyor. Bu gerçekten çok kelimelerle tarif edilemez bir kalp olayı.
2: Engelli genç Vural'la Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Gençlik Buluşması programında da bir araya geldi.
5: Ama sen de Samsun'a ayrı bir güzellik katıyorsun.
4: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben otobüsten inmeseydim Allah bunu nasıl hesabını verirdim deyince gerçekten çok duygu yüklü bir anı oldu benim için.
2: Vural, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında geçen esprili konuşmayı da anlattı.
4: Ya dedi, ben sana demedim mi dedi, seni bir dahaki gördüğümde evlenmiş olacaksın diye.
3: 6 Şubat asrın felaketinin ardından depremi yaşayan illerimiz yeniden ihya edildi. İnşaat çalışmaları tüm hızıyla devam etti ki bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kahramanmaraş'taydı. Deprem bölgesindeki kültürel miraslara ilişkin de konuştu. Çünkü yoğun da bir restorasyon çalışması vardı. Projeler, uygulamaları tabii bu kapsamda bugüne kadar toplam 12 milyar 265 milyonu aşan kaynak kullanıldı diyor. Bakan Ersoy, hedefimiz şehirlerimizin hafızasını, kendi kimliğini yeniden ayağa kaldırabilmek dedi.
6: 6 Şubat depremleri bize bir kez daha gösterdi. Kültürel mirasımızla afetlere karşı daha dirençli hale getirmek zorundayız.
2: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kahramanmaraş'taydı. Bakan Ersoy, bakanlık olarak deprem bölgesinde kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini ve 12 milyar 265 milyon lirayı aşan kaynak kullandıklarını söyledi.
6: Depremden etkilenen 11 ilimizde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla bakanlığımıza tahsisli yapıların restorasyon, proje ve uygulamaları için bugüne kadar toplam 12 milyar 265 milyonu aşan kaynak kullandık. Hedefimiz depremde zarar gören şehirlerimizin hafızasını, tarihi kimliğini ve yüzlerce yıllık vakıf medeniyeti mirasını yeniden ayağa kaldırabilmek.
2: Bakan Ersoy konuşmasında deprem bölgesindeki 11 ilde yapılan çalışmalara değindi.
6: Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yer alan taşınmaza yönelik 79 işi tamamladık. 17 işte çalışmalarımız devam ediyor. 4 işin ise ihale süreçlerini yürütüyoruz.
2: Bakan

0: Mehmet Nuri Ersoy, vatandaşların mülkiyetindeki tescilli taşınmaz kültür varlıklarına yönelik de destek sağladıklarını belirtti.
1: Yönetmelik kapsamında depremden etkilenen

0: 678 vakıf kültür varlığı tek tek incelendi. Bu eserlerin 31'i tamamen yıkılmış veya göçmüş, 144'ü ağır, 104'ü orta, 98'i hafif hasarlı olarak tespit edildi. 301 eserimizin ise çok şükür depremi hasarsız atlattığını belirledik.
1: Yeni eğitim öğretim dönemi bu pazartesi günü itibariyle başladı ama tabii bu yeni dönemde velilere yönelik eğitimlere de ağırlık verilecek. Okul ve aile hayatı başlığıyla verilecek eğitimlerle çocukların okul sürecine uyumu daha da üst bir noktaya ulaştırılacak. Daha etkin rol almaları hedeflenecek. Peki velilere eğitim süreci bu nasıl bir takvim? Bakalım.
2: Çocukların okula uyum sürecinde ailelere yönelik eğitimler yaygınlaştırılacak. Okul ve aile hayatı eğitimleriyle velilere çocuklarının eğitim ve gelişim süreçlerinde nasıl destek olabilecekleri anlatılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte eğitimlerin okullarla işbirliği içinde yaygınlaştırılacağını açıkladı. Göktaş, okul ve aile arasındaki düzenli iletişimin çocukların akademik, sosyal ve duygusal gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti.
3: Buyurun, hoş geldiniz.
4: Tamam.
2: Eğitimlerde çocukların okula başlama ve uyum sürecinde karşılaşabileceği sorunlara ailelerin nasıl yaklaşması gerektiği ele alınacak. Evde öğrenmeyi destekleyecek düzenlemeler, okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve yaşa uygun kitap seçimi de eğitimlerin başlıkları arasında yer alacak. Çocukların yaşayabileceği öğrenme ve davranış sorunlarında öğretmenlerle işbirliği yapılmasının önemi de velilere aktarılacak. Bakanlık, hali hazırda uygulanmaya başlanan okul ve aile hayatı modülünü okullarla yapılacak işbirlikleriyle daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.
1: Türkiye'nin yerli hava savunma sistemlerinden Sungur hava atış testinde hedefi tam isabetle vurmayı başardı. Alçak irtifadaki hava tehditlerine karşı sınıfının en iyilerinden ki bunun için geliştirilen Sungur'un test görüntüleri ise dikkat çekti.

Gökyüzünde hedef belirlendi, sungur ateşlendi. Alçak irtifadaki hava tehditlerine karşı geliştirilen kısa menzilli hava savunma sistemi sungur, bu kez hava hava atış testiyle görüntülendi. Sistem uçak, helikopter ve İHA gibi hava hedeflerine karşı kullanılmak üzere geliştirildi. Gerçekleştirilen test atışında hedef başarıyla vuruldu. Tam isabetle sonuçlanan atış, sungurun farklı platformlarda kullanılmasına yönelik kabiliyetlerinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor. Başarıyla tamamlanan testle, sungurun hava hava angajmanında hedefi tespit, takip ve etkisiz hale getirme kabiliyetinin doğrulanması hedefleniyor. Elde edilen sonuçların, sistemin farklı hava platformlarında kullanımına yönelik geliştirme ve entegrasyon çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor. Taşınabilir yapısı sayesinde farklı platformlardan kullanılabilen sistem, hava savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik geliştirilen çözümler arasında yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ki tabii son gündem değerlendirmesi yapıldı. Görüşmede yaşanan son saldırılar çerçevesinde güncel gelişmeler ele alındı. Devam eden müzakere sürecinden de bahsedildi. Hatırlayalım, ABD-İran savaşı hali hazırda karşılıklı misilleme saldırılarla devam ediyor. İran bir Amerikan İHA'sını düşürdüğünü duyurdu geçtiğimiz gece ve şu anda da tansiyonun düşürülmesi için etkin şekilde rol alan ülkelerden biri de Türkiye. Dışişleri Bakanı Hakan

0: Fidan'da bu kapsamda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan demişken efendim tabii Suriye'ye gitmişti. Suriye ziyaretinin dönüşünde de Türk medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevapladı. Fidan İsrail'in bölgesinde güçlü hiçbir ülkeyi görmek istemediğini ve politikasını da buna göre şekillendirdiğini söyledi. Suriye'nin güvenliğine ilişkin konuştu. En büyük tehdit bu kapsamda Suriye'nin karşısında İsrail'dir dedi. Dışişleri Bakanı'nın gündeminde Mekke İttifakı vardı. Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler için de konuştu.
1: İsrail güçlü ve istikrarlı komşu istemiyor. Netanyahu Suriye'yi istikrarsızlığa sürüklemeyi hedefliyor. Suriye'nin karşısındaki en yüksek tehdit İsrail. Açıklamalar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan.
2: Şu anda Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek olan tehdit İsrail'dir. Suriye ile ilgili diğer konular çok şükür 2 senedir iyi bir yönde seyrediyor. Suriye'yi yaptırım listesinden çıkardılar, ekonomik yatırımların önünde bir engel yok. Terörizm listesinden çıkmaları da son derece önemliydi. Suriye'nin zamana ihtiyacı var. İstikrarın olduğu bir ortamda biraz da iyi yönetişim olursa potansiyelleri yüksek. Ama İsrail komşu ülkelerin güçlü ve istikrarlı olmasından pek hoşlanmıyor. Bunu kendisine tehdit olarak görüyor. Bu tehdidin tanımından dolayı da buralara yönelik istikrarsızlaştırıcı eylemlerde bulunuyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti dönüşü Türk medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevapladı. Hakan Fidan, Suriye'de pek çok sorunun çözüldüğüne işaret etti. SDG sürecinin yakından takip edildiğini belirtti. İsrail'in Suriye ve coğrafyadaki diğer ülkelere yönelik tutumunun İsrail'i yalnızlığa ittiğini vurguladı. Fidan'ın gündeminde Mekke İttifakı da vardı. Genişleme sinyali verdi.
2: Mekke İttifakı'nın kurumsallaşma süreci devam ediyor. Bu konuda 3 ülke teknik düzeyde görüşüyor. Genel karargahın yapısı nasıl olacak, hangi birimde kaç kişi görev alacak gibi hususları görüşüyoruz. Bu süreç tamamlanmak üzere. Amacımız Mekke İttifakı'nı genişletmek. Bundan sonra atılacak adımlar daha somut olacak.
1: Ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de düşmanca tutumu. Fidan, Atina hükümetinin iyi komşuluk ilişkisine uygun davranmadığını belirtti. Adaların silahlandırılması konusuna ayrı bir parantez açtı.
2: Biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz. Özellikle güvenlikle ilgili yanlış anlaşılma olmamalı. İki taraf da bunların önüne geçmeli. Bizim tabii ki belli adaların silahlandırılması yönünde çok ciddi hassasiyetimiz var. Bunları biliyorlar. Bunları ilettik. Özellikle silahsız statüsü olan adaların silahlandırılması bizim için tehdit.
0: Yunanistan'da Türkiye ile bir olası çatışma yaşanırsa nasıl hareket edilir? Yunanistan bundan ne kadar zararlı çıkar? Bu konu çok konuşuluyor ama Atina'nın askeri ve psikolojik hazırlığı bunu sorgulayan çarpıcı bir analiz var şu günlerde gündemde efendim. Yunan medyasında yayınlanan analizde ilginç nokta şu: savaşın nasıl başlayacağından daha çok nasıl biteceğine yoğunlaşmış durumdalar. Yani şu söyleniyor: bir hata yaparsak Türk kabusu Atina'nın üstüne çöker diyorlar.
3: Yunan basını Türkiye'yi gündeminden düşürmüyor. Yine Türkiye ile yaşanabilecek senaryoları değerlendirdiler. Türkiye ile yüzleşmeye hazır olup olmadıklarını tartıştılar. Geopolitiko internet sitesi yayın yönetmeni Christos Kontantinidis'in hazırladığı bir podcast'te en kötü senaryolar üzerinden iki ülke arasındaki olası bir savaş değerlendirildi. Ege'de 12 mil tartışması gibi bir kıvılcımla başlayabilecek muhtemel bir çatışmanın sanıldığının aksine birkaç saatlik kontrollü bir gerilim olarak kalmayabileceği vurgulandı. Analizde ilk kurşunun atılmasının ardından olayların kontrolden çıkabileceği, mühimmat stoklarının, limanların, enerji güvenliğinin ve telekomünikasyon altyapısının test edileceği haftalar, hatta aylar sürecek bir yıpratma savaşına dönme ihtimali üzerinde duruldu. Atina'daki asıl korkununsa Türkiye'nin askeri stratejisi olduğu itiraf edildi. Türkiye'nin Yunanistan'ın Fransa'dan aldığı Rafale uçaklarını veya yeni fırkateynleri izlemekle yetinmediği öne sürüldü. Analizde Ankara sadece silahlarımızı saymıyor, direncimizi ölçüyor ve bir hata yapmamızı bekliyor. Böyle bir durumda Türk kabusu Atina'nın üstüne çöker denildi. İnsansız hava araçları konusundaki asimetrik güce de değinilen yayında Türkiye'nin 1,8 milyondan fazla lisanslı operatör havuzuyla devasa bir endüstriyel askeri kültür yarattığına, Yunanistan'ın ise hala kapsamlı bir ulusal programdan yoksun olduğuna dikkat çekildi. Güney Kıbrıs Rum yönetimi İsrail ve Hindistan'la yapılan bölgesel ittifakta masaya yatırıldı. Hükümete sert eleştiriler yöneltildi. Caydırıcılığın sadece milyarlarca avroluk silah sözleşmeleri ve pahalı füzeler satın alınarak inşa edilemeyeceği belirtildi. İşleyen bir devlet mekanizması, dirençli bir toplum ve kararlı bir siyasi liderliğin şart olduğu vurgulandı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeyrek asırlık siyasi mücadelesinde ülkede olduğu gibi günün coğrafyasında da birlik ve beraberliği önceledi. Buna ilişkin adımlar attı. Hatta elbette bir kadife eldivenin içinde demir yumruk vardı ama o hep bir geride kaldı efendim. Ama diğer ülkeler, özellikle de bölgedeki pek çok Türkiye'yi düşman gören ülkeler bunun farkındalardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke anlaşmasıyla İslam dünyasına bir mesaj vermek istediklerini söyledi. Bu mesaj üstünden şimdi bir analiz haber var, ona bakacağız. Çünkü bakıyoruz, Netanyahu'nun kimyası bozulmuş durumda. Mekke ittifakı çoklarını rahatsız etti.

0: İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu her ne kadar işgal ettiği bölgelere gidip kendince meydan okumalar içine girmeye çalışsa da Türkiye sessiz ve derinden yol alıyor. Soft power denilen gönül ve diplomasi diliyle İsrail'in bölgedeki planlarını bozuyor. Suriye'nin Tel Aviv yönetimine rağmen önce terör listesinden sonra yaptırım listesinden çıkarılması, istikrarın sağlanması açısından kritik hamlelerdi. Suriye Cumhurbaşkanı Eşşara'nın kısıtlamaların kaldırılmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük katkısı olduğu açıklaması bu açıdan dikkat çekiciydi. Türkiye bu yumuşak gücünü bölgenin istikrarı ve tahkimatı için kullanırken elbette askeri yetenek ve kapasitesine de güveniyor. Zaten bu konuda da daha önce meydan okumalarının ardından gereğini yapacak güçte olduğunu defalarca gösterdi. Ancak mesele elbette askeri güç kullanmadan sözünü dinletebilmekte. Örneğin İsrail'in planı Irak'taki Kürt grupları üzerinden ayaklanma başlatıp İran'da rejimi devirmekti. Hatta Trump plan tutmayınca büyük hayal kırıklığı yaşadığını söylemişti.
1: Biz çok büyük oranda paralar harcadık. Kürtlere mühimmat, silah, para ve ödeme yardımı yaptık. Bununla birlikte Kürtleri seviyoruz.
0: Irak'taki Kürt grupların İran'ı hedef alması bir yana, daha düne kadar PKK-YPG ile tatbikatlar yapıp meydan okuma içine giren Bafel Talabani, Tahran'a gidip İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile görüşür hale geldi. Bu süreçte AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması kritik bir mesaj olarak tarihe not düşüldü.
2: Pek çok yerdeki problemin başında terör unsurlarının yanı sıra bir takım merkez kaç unsurların, devlet dışı unsurların silahlı gruplar olarak durması var. Bölgede bunun başka güçler tarafından, Siyonist ve emperyalist emelleri olan güçler tarafından kullanıldığını sık sık görüyoruz. Bunların önüne geçilmesi açısından da komşu ülkelerde zayıf ülke hiçbir şekilde arzu etmiyoruz. Toprak bütünlüğü korunmuş, devlet egemenliği tesis edilmiş, tek ordu prensibine göre çalışan siyasi kurumları güçlü komşular istiyoruz.
0: Özetle Suriye'de olduğu gibi Irak ve İran'da da Türkiye istikrardan yana bir politika izlediğini her daim ilan etti, etmeye de devam ediyor. Bu süreçte Libya'daki iç savaşı durduran Türkiye yine kritik adımlar attı. İngiliz yayın kuruluşu BBC Libya dosyasında bu durumu ele aldı. Ankara 10 Eylül'de Libya'nın bölünmüş Trablus ve Bingazi yönetimlerinin üst düzey temsilcilerini MIT'in ev sahipliğinde bir araya getirdi. Libya'daki son anlaşmaya göre devlet başkanlığıyla milletvekili seçimleri 24 ay içerisinde gerçekleşecek. Türkiye Libya'yı birleştiriyor değerlendirmesi yapıldı.
3: Libya Libyalılarındır. Libya Libyalıların olarak kalmalıdır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında çeyrek asırdır izlediği politikalarla aynı zamanda İslam coğrafyasındaki dağınıklığa, bölünmüşlüğe de bir çare bulmaya çalışıyor. Zira bu dağınıklığın kaos ve istikrarsızlığı

0: rahatsızlığın kimlerin ekmeğine yağ sürdüğünü çok ama çok iyi biliyor. Mekke İttifakı Anlaşması bu anlayışın bir yansıması.
1: Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir araya geldik ve bir adım attık. Attığımız adım, işte bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm bu mücadelesini de sırtını egemen güçlere, Batı başkentlerine ya da vesayet odaklarına değil, milletine yaslayarak yapıyor. Zira her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
1: Ama sen de Samsun'a ayrı bir güzellik katıyorsun.
2: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.

0: Türkiye'de 15 Ağustos 2027 tarihinden itibaren araç muayene hizmetlerine üstlenecek olan Turka, İstanbul'da kurulan yeni nesil örnek hizmet alanını artık açtı efendim. Merkezde kullanılacak milli ekipmanlar var. Peki Turka ile Altınay savunma arasında atılmış olan bir imza da var. Yerli teknoloji önceleniyor ve milli savunma noktasında o noktaya gideceğiz. Detayları da 24 muhabir Eren Coşkun Dili konuyla aktaracak.
1: Araç muayenelerinde yeni bir dönem başlıyor. Yeni teknolojiler ve pek çok sürprizlerin yer aldığı bir istasyondayız aslında. Peki bizleri neler bekliyor? Şimdi daha fazla detayı Rasim Algül'den, Turka Muayene Teknolojileri Yöneticisi'nden alalım. Hoş geldiniz. Hızlıca da sormak istiyorum. Güzel bir istasyon. Neler bekliyor bizleri? Bir de aracımız var. Hemen alabilirsek aslında bir yandan muayeneye doğru. Neler geçecek başından?
2: Şimdi bizim için çok heyecanlı bir süreç aslında. Çünkü Türkiye'deki araç muayene, geleneksel araç muayene yeni teknolojiler getiriyoruz. Şu anda aracımızın üzerinde geçtiği cihaz lastik yanak okuma, lastik dişlerinin ölçümü ve araç altı şasi tarama cihazı. Bu cihazlar 4K kameralarla çalışan yapay zeka destekli sistemler. Sizi böyle alalım. Buyurun lütfen. Şimdi bu da bizim yeni mevzuatımızda yer alan süspansiyon test cihazı. Bu sistem üzerinde araçların süspansiyon testleri yapılıyor. Yere olan uygulanan kuvvetler ve süspansiyonunun hareketine bakılıyor. Yine birazdan ilerleyecek araç ve biz aracın fren test cihazı üzerindeki ölçüm değerlerini görüyor olacağız. Az önce geçen lastiklerin burada da görüntüsünü görüyorsunuz. Jant ve tekerlek üzerindeki kusurları dahi ya da eksik bir jon var mı yok mu bunları görebiliyoruz. Şu an için bu aracımızı biz kanal içerisinde ilerleyeceğiz. Size şöyle gösterelim hızlıca. Biz şu anda buradaki uygulamamızda tabletleri kullanıyoruz. Türkiye'nin sıfır atık programını destekliyoruz. Yani bu alanda yazıcımız bulunmuyor. Kağıt kullanmıyoruz herhangi bir şekilde. Tüm sistem dijital olarak ilerliyor. Ve bunları burada bulunan, burası bir teknoloji üssü sayılabilir, yapay zeka bilgisayarlarımıza aktarıyoruz. Hemen isterseniz kameraman arkadaşımızı gösterelim. Karşıda yapılan frenin test cihazına dair ölçüm değerleri var. Az önce şimdi ön fren, servis frenin testini yaptı arkadaşlarımız. Buradaki değerleri aldılar. Bunlar online olarak sistemimize aktarıldı. Araç burada kanal üzerinde ilerliyor. Buyurun lütfen. Böyle ilerleyelim.
1: Hakikaten bütün teknolojilerin kullanıldığı bir istasyon.
2: Kesinlikle. Yani şu an dünyadaki bulunan en yüksek tüm teknolojik uygulamalar burada var. Biz araç muayene merkezimizde hem kendi alanının en iyi markası cihazlarla Ar-Ge yapıyoruz. Hem de bunları muayene sistemimize adapte ediyoruz. Bunlardan birisi de aks boşluk cihazı. Normalde kol gücüyle yapılan bu ölçümlerin hepsi, kontrollerin hepsi bu aks boşluk cihazı sayesinde otomatik olarak yapılıyor. Şu anda tabii süre gereği biraz daha ilerlememiz gerekiyor. Ama burada şunu söylemek istiyoruz hızlıca. Karşımızda normalde aks boşluk kontrolünde yapılan tüm kontrolleri teknisyenlerimiz araç altına girerek yapıyor. Bunları kol gücüyle yapıyor demiştik. Bunları kameralarla da kayıt altına alıyoruz. Hem bunları denetim için kullanıyoruz hem de yapay zekayı eğitmek için kullanıyoruz. Dolayısıyla kameralarla kayıt altına alınan tüm veriler gelecek dönemde saklanarak sistemlerimizde muhafaza ediliyor.
1: Şimdi aracın bu noktadan sonra gideceği yer neresi, artık sonuna geldik mi?
2: Burada sonuna geldik sayılır. Burada bir karoseri kontrol cihazımız var. Burası dediğimiz gibi bir Ar-Ge merkezi aynı zamanda. Sistemde yeni cihazları koyuyoruz. En son far...

0: Nesne gidiyor. Karşıda da otomatik, robotik far ölçüm cihazımız var. Bu daha önce manuel yapılan tüm testleri otomatik olarak kendisi yapabiliyor. Sizi böyle alırsak, böyle alalım. Hı-hı. Gördüğünüz gibi şu anda teknisyenimiz aracı far cihazına doğru otomatik olarak sürüyor. Sistem otomatik başlayacak. Normalde teknisyen buradan inerdi, kontrolleri yapardı. Artık cihaz otomatik çalışacağı için ileri gitmesek, tamam. Sensörler çünkü aracın geldiğini algılıyor. Farın yerine otomatik buluyor. Bu da ölçüm standardının belli bir seviyede olmasını sağlıyor. Teknisyene de kaliteli vakit ayırarak araç muayenesini tamamlamasını yardımcı oluyor.
1: Aslında önceki sistemde manuel olarak ya da fiziksel olarak yapılan pek çok işlemin artık dijital olarak elektronik ortamda kayıt altına alındığını ve sürecin hızlandırıldığını da söyleyebiliriz.
0: Ergonomisini de geliştiriyoruz. Çalışanlarımıza bu anlamda ve bu hizmete de katma değer sağlıyoruz. Tüm muayene sürecini de standartlaştırmaya uğraşıyoruz.
1: Turkan Muayene Teknolojileri Yöneticisi Rasim Algıl, çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Tabii Turkan'ın aslında yeni muayene istasyonları ile birlikte de araçların bekleme süresinin azalacağı ve aslında işlemlerin çok daha teknolojik bir şekilde daha güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğini de görmüş olduk diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
2: Yaza bir anda veda etmiş gibiyiz ki şu günlerde hava iyiden iyisi oldu. Türkiye'de pek çok noktada yağış var ama uzmanlar da şunu söylüyor. Önümüzdeki iki gün Türkiye genelinde yoğun sağanak yağışlar görülecek. Hatta sel noktasında da bazı bölgelere uyarılar da geldi. Ahmet Taner Işıldak bu konuyu uzmanıyla konuşacak.
3: Başkentler bugün bulutlu bir havaya gözlerini açtılar. Tabii yer yerde yağışlar kendini hissettirdi. Şimdi sıcaklık bir anda düşünce de acaba yaza elveda, sonbahara merhaba mı diyoruz diye de bir soru oluştu. Biz de bu noktada bütün bu soruların cevapları için meteorolojiye geldik. Meteoroloji uzmanı yanımızda Abdullah Macit Beyefendi var. Efendim yanımıza hoş geldiniz öncelikle.
4: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
3: Peki nedir durum? Gerçekten yaza elveda mı diyoruz? Sonbahar kendini hissettirecek mi?
4: Hemen söyleyeyim, kısa süreli bir mola verdik diyelim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirme göre Perşembe ve Cuma günü Doğu Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi dışında tüm yurtta aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz. Bu yağışların özellikle Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta, Afyon, Ankara, Çorum, Samsun ve Sinop çevrelerinde Perşembe günü için yerel kuvvetli olmasını bekliyoruz. Muğla ve Antalya'nın başı özellikle batısında yer yerde çok kuvvetli olabilir. Sel su baskınına karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz. Cuma günü ise yağışlı havanın biraz daha ileriye doğru gitmesini bekliyoruz. Özellikle Marmara'nın doğusu, İç Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde devam ettikten sonra hafta sonunda sadece Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Doğu Karadeniz'de yağışlar olacak. Batı kesimlerde yağış beklemiyoruz. Ancak hava sıcaklığı mevsim normalleri civarından özellikle batı kesimlerde 2 ila 4 derece altına düşecek. Perşembe ve Cuma günü yağışla birlikte serin bir hava bekliyoruz. Cumartesi'den itibaren tekrar artarak mevsim normalleri civarına doğu kesimlerde de üstüne çıkacağını bekliyoruz.
3: Ben Marmara'da da biraz yağmur gösteriyor, yağış gösteriyor ama anladığım kadarıyla çok bir kendisini çok etkili olmayacak. Yani herhangi bir şekilde tehlikeye sebebiyet vermeyecek gibi gözüküyor.
4: Evet, Marmara bölgesindeki yağışlarımız normal sağanak şeklinde. Özellikle Marmara'nın doğusunda yağışlarımız var ama şunu belirteyim, çok kuvvetli bir yağış olmayacak Marmara'da.
3: Yani İç Anadolu'da bugün en azından Ankara için şunu söyleyeyim. Dün kısa koluyla geziyorduk. Bugün ben montumu aldım yanıma. Yani hava bir anda düştü. Peki bu bir anda düşen hava herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet verebilir mi? İç Anadolu bölgesi için konuşuyorum. Özellikle başkent.
4: Tabii ki hemen belirteyim. Başkentten başlayalım hatta isterseniz. Ankara'dan şöyle anlatayım Ankara'yı. Bugün için yağışlarımız var. Yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış olacak. Gün içerisinde yerel olarak kuvvetli olacak. Cuma günü devam ediyor. Hafta sonunda yağış yok. Sizin de belirttiğiniz gibi hava sıcaklığı 23-24 dereceler civarında olacak. Sormuşken isterseniz İstanbul'da devam
3: tabii,
4: ettireyim.
3: Tabii.
4: İstanbul'da sağanak yağış normal şekilde devam ediyor. Hava sıcaklığı 26 derece civarında. Özellikle hafta sonunda İstanbul'daki vatandaşlarımıza yağışsız bir hava beklediğimizi söyleyebilirim. İzmir'e de bakalım isterseniz. İzmir'de Perşembe günü, Cuma ve Cumartesi yağış beklenmiyor. Perşembe günü doğusunda, yani kıyılarda değil, bir yağış olabilir. Hava sıcaklığı da 30 derece civarında olacak. Dolayısıyla yağış beklediğimiz bölgeleri tekrar söyleyecek olursak, özellikle Muğla çevrelerinde ve Antalya'nın batısında yerel kuvvetli yağış var. Onun dışında da İç Anadolu'nun batısında, Batı Karadeniz'de, Samsun, Ordu çevrelerinde kuvvetli olmak üzere batı kesimlerdeki yağışların hafta

0: sonuna kadar devam edeceğini bekliyoruz.
1: Abdullah Bey çok teşekkür ediyorum ben anlattıklarınız için. Hem de özellikle merak ettiklerimizi de giderdiniz bir noktada. Ben size de tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi sizler için açıkçası sonbahara tam merhaba demiyoruz aslında. Ufak bir ara veriyoruz yaz ayına ama hafta sonuna doğru sıcaklık tekrardan yükselecek. Özellikle perşembe ve cuma, yani yarın ve ondan sonraki gün için biraz gök gürültülü sağanak olacak yurdun büyük bir kısmında diyelim. Ve buradan sözü merkeze bırakalım.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Meteoroloji Örgütü toplantısında konuşuyor.
3: Bütün bir yılın emeğini etkileyebiliyor. Bu yüzden hava tahmini, ekim, sulama, ilaçlama ve hasat konularında zamanlamasını stratejik bir yine hale getiren üretim aracıdır. Meteorolojik bilgiyi tarladaki üreticinin günlük kararlarına daha güçlü biçimde taşımak aynı zamanda gıda güvenliğini de güçlendirmektir. Çünkü etkiye odaklanan tahmin bilgiyi doğrudan hazırlıkla buluşturur. Doğru tahmin ve erken harekete geçme büyük kayıpları önüne geçebilir. Bu kapsamda erken uyarının başarısını bilginin zamanında eyleme dönüşmesiyle ölçmeliyiz. İşte bilginin bu anlamda planlamaya, yatırıma ve uygulamaya yön vermesini istiyoruz. Bilimle uygulama arasındaki mesafeyi azaltmalıyız. Ulaşmak istediğimiz sonuç açık ve nettir. İnsanların afetlere karşı daha iyi korunduğu, şehirlerin risklerini önceden görebildiği, çiftçinin doğru zamanda bilgiye ulaştığı ve temiz, güvenilir enerji erişiminin genişlediği bir dünya. Amacımız bu. Değerli katılımcılar, iklim kaynaklı hangi afeti konuşursak konuşalım, karşımıza şu gerçek çıkıyor. Riskleri en aza indirmek, emisyonları daha hızlı azaltmak, uyum kapasitesini güçlendirmek ve kırılgan toplumları hep birlikte desteklemek zorundayız. Artık konuşmanın ötesine geçmek zorundayız. Konuşma süreci bitti. 10 yıldır dünya yeteri kadar konuştu, istişare etti, belli konularda uzlaştı. Ama bundan sonraki süreçte artık karar almak zorundayız. Eğer bu koltuklarda oturuyorsak, bu sorumlulukları üstleniyorsak, geleceğimiz için, dünyamız için birlikte hareket edecek.
2: Araya gidelim, saat başında yeniden birlikteyiz.

0: Baba, şu benim açlığı versene ya.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
0: Baba, ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: A101'de haftanın yıldızları. Finish Quantum bulaşık makinesi kapsülü 295 lira. Kahve dünyası tam bol çeşitleri uygun fiyatlarla.
5: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Hagia Helenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre, Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
6: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.

6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Mersi canım.
3: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
6: 50.000 düş.
5: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
7: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
8: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
9: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
10: Hesap basit. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
11: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Ara bitti. Saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Ben Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Neler konuştular? Aktaralım. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan'ın İranlı mevkidaşı Arakçı ile yaptığı telefon görüşmesinde yaşanan son saldırılar çerçevesinde güncel gelişmeler, aynı zamanda da devam eden müzakereler ele alındı. Yeni eğitim öğretim dönemi pazartesi günü itibariyle başladı ama velilere yönelik de eğitimler verilecek. Okul ve aile hayatı başlığıyla düzenlenecek efendim. Peki eğitimlerle ne amaçlanıyor? Çocukların okula uyum sürecinde ailelerinde daha etkin rol alması. Peki Türkiye genelinde nasıl işleyecek süreç? Bakalım.
1: Çocukların okula uyum sürecinde ailelere yönelik eğitimler yaygınlaştırılacak. Okul ve aile hayatı eğitimleriyle velilere çocuklarının eğitim ve gelişim süreçlerinde nasıl destek olabilecekleri anlatılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte eğitimlerin okullarla işbirliği içinde yaygınlaştırılacağını açıkladı. Göktaş, okul ve aile arasındaki düzenli iletişimin çocukların akademik, sosyal ve duygusal gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti.
2: Buyurun, hoş geldiniz.
3: Tamam.
1: Eğitimlerde çocukların okula başlama ve uyum sürecinde karşılaşabileceği sorunlara ailelerin nasıl yaklaşması gerektiği ele alınacak. Evde öğrenmeyi destekleyecek düzenlemeler, okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve yaşa uygun kitap seçimi de eğitimlerin başlıkları arasında yer alacak.

0: Çocukların yaşayabileceği öğrenme ve davranış sorunlarında öğretmenlerle işbirliği yapılmasının önemi de velilere aktarılacak. Bakanlık, hali hazırda uygulanmaya başlanan okul ve aile hayatı modülünü okullarla yapılacak işbirlikleriyle daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.
1: Evet, yeni eğitim öğretim dönemi dedik. Bu kapsamda Türkiye'de atılan adımlar dedik. Efendim, özellikle de Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları var. Şöyle diyor: anayasamızın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluklarla birlikte çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına, yasa dışı faaliyete bizler müsamaha göstermeyeceğiz. Yani yeni eğitim öğretim dönemi dedik. Emniyet güçleri hali hazırda 81 ilde okul çevrelerinde geniş kapsamlı önlemler almış durumdalar. Ama bir de tabii ki ailem güvende operasyonu var. İstanbul Aile Vakfı tarafından da bu konuya ilişkin açıklamalar gelmişti. Bir milletin evlatlarını korumak, o milletin geleceğini korumak. Yani bugün yürütülen soruşturmalarda ana motivasyon işte tam da bu. Peki neler yapıldı? Operasyonlar üst üste icra edildi. Bir sebep var. O sebeple Türkiye'de çocuklara, gençlere yönelik oluşturulmak istenen bir takım algılar. Şimdi operasyonda 38 adres İstanbul'daki 10 işletme, 6 LGBTİ derneğinde tek tek aramalar yapıldı. Soruşturma kapsamında bedensel, zihinsel, ruhsal gelişimlerini henüz tamamlamamış çocuklarla reşit olmayan gençlerin yaş ve gelişim düzeyleri gözetilmeden cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında yönlendirildiği belirtildi. Bunu bu şekilde anlatıyorum çünkü deliller var efendim. Üzerine konuşacağız. Çok kıymetli. Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri bu. İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık bizlerle birlikte. Sayın Karabıyık, hoş geldiniz moderatöre.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Türkiye genelinde elbette şu günlerde ailem güvende operasyonuna imza atıldı. Çeşitli çalışmalar yapılıyor ama bu çok geniş kapsamlı. Çünkü yani dijital kaynağından tutun da sosyal medyasına, internet ağlarına her birinde karşımıza öylesi olumsuzluklar çıkıyor ki evlatlarımız bunlara çok kolay bir şekilde erişim sağlayabiliyor. Keza geçtiğimiz günlerde yayınlarımıza da aktardık. Bir takım fonlamalarla birlikte yurt dışından büyük meblağlarla bu çocuklarımızın bedensel, zihinsel, ruhsal kapsamda çok kötü şekilde yönlenebileceği durumlara katkı sağlamaya çalışanlar, bunun içinde faaliyet gösterenler var. Bir kere vakıf, sizin vakfınız hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? Bununla bir başlayalım, devam edelim. Buyurun.
2: Tabii ki biz hem aile yapısının güçlendirilmesi hem de aile yapısına yönelen tehditlere dair toplumda bir farkındalık oluşması için gayret gösteriyoruz aile baktığımızda. Bir yandan akademik çalışmalar, teorik plandaki çalışmaları yapıyoruz. Her yıl mutlaka bir uluslararası sempozyum ve çalıştay yapıyoruz. Mesela geçtiğimiz yıl sosyokültürel riskler ve aileye yönelik tehditler başlığını Boğaziçi Üniversitesi'nde bir çalıştayla ele aldık. Yine geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitemizde 4. Uluslararası Aile Sempozyumumuzu Vatan Müdafaasında Aile ve Nüfus başlığıyla gerçekleştirdik. Uluslararası bir sempozyumdu bu. Bir yandan bu teorik akademik çalışmaları yürütürken diğer tarafta da aile danışmanlık merkezimiz, şu an onu görüyorsunuz. Burada 40 bin seansa aştın aile danışmanlık hizmeti vermiş durumdayız. Ve memnuniyet oranı da anketlerimize göre %92 seviyesinde. Bu aile danışmanlık merkezinin yerine getirdiği çok önemli bir fonksiyon daha var. Bugüne kadar cinsel kimlik karmaşası içerisine düşmüş 60 kişinin oradan çıkışını sağladık. Neyi kastediyoruz bu çıkışla? Hatırlayacaksınız Merve Hanım, dünyanın en zengin insanlarından birisi olan Elon Musk bir sosyal medyada bir paylaşım yapmıştı ve çocuğunu kaybettiğini söylemişti. Evet, cinsiyet değiştirmek isteyen çocuğuyla ilgili süreçte uzmanlar ona iki seçenek sundular. Ya çocuğunu cinsiyet değiştirecek ya da intihar edecek. İşte biz üçüncü seçeneğin mümkün olduğunu söylüyoruz. O da bu cinsel kimlik karmaşası cenderesinden bir çıkış. Biz Aile Danışmanlık Merkezimizde bunu uluslararası tekniklerle tamamen gönüllülük esası üzerine uyguluyoruz. Ve dediğim gibi şu ana kadar 60 vakada başarılı sonuç elde etmiş durumdayız. Şimdi burada özellikle altını çizmemiz gereken bir husus var. Biz uzun zamandır Türkiye'de

0: aileyi, çocuğu, gençliği ve toplumsal yapıyı etkileyen örgütlü bir sosyokültürel faaliyet olduğunu söylüyoruz.
1: Evet.
0: Hatta bu konuda yayınladığımız bir raporumuz var. Profesör Doktor Adem Kalabıyık hocamızın kaleme aldığı bir rapor. LGBT aktivizminin nasıl bir sosyokültürel terör faaliyesine dönüştüğünü anlatıyor rapor. Bakın, bunların bir finansman ağı var.
1: Evet.
0: Kurumsal bir yapıları var. Medya ayağı var, hukuk ayağı var. İş dünyasında çok ciddi bağlantıları var. Ve bu uluslararası bağlantılar ailem güvenli operasyonuyla beraber görünür hale geliyor. Bakın, burada kimse bireyleri konuşmazken burada bir suç yapılanması var, suça dair deliller var ve şu anda hem adliye,
1: Evet.
0: adli süreçler hem kolluk süreçleri bu konuyu ele alıyor. Ama bunlar tutmayan bireysel alana çekiyorlar tabii ve uluslararası bir baskı gücü oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi burada dikkatinize şunu sunmak isterim. 1969 yılının Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde Stonewall diye bir bara operasyon düzenliyor Amerikan polisi. Aynı bugünkü gibi o zaman da 18 yaş altı çocukların istismarı söz konusu. Bu operasyondan hemen sonra bu LGBT yapıları hemen protestolar organize ediyorlar ve Amerikan devleti o süreçte geri adım atıyor. O gün atılan geri adım bugün tüm dünyanın bu yıkıcı dalgayla karşı karşıya kalmasına sebep oldu. Şimdi bizim devletimizde de bu manada
1: Evet. Üner Bey'in bağlantısını yenileyelim. Bu kapsamda konuşmaya devam edeceğiz. Tabii ki şu anda yapılan operasyonlarla birlikte kendisinin de söylediği gibi Türkiye'de yaşanan bu durum daha da görünür hale geldi. Çünkü geniş kapsamlı operasyonlara imza atılıyor. Efendim, reşit olmayan çocukların dijital kanallar aracılığıyla örneğin cinsel kimlik, yönelim ve benzeri konularda yönlendirmeye maruz bırakıldığı biliniyor. Ve öte yandan sivil toplum kuruluşları da soruşturma içerisinde yer alıyor. İşte bunun üzerine konuşuyoruz. Evet, Ner Bey, beni duyuyorsanız lütfen buyurun.
0: Evet.
1: Buyurun.
0: Evet. Burada Amerika'daki örneği vermemizdeki maksat şu. O gün Amerikan devleti geri adım attığında bugün biz bu yıkıcı dalgayla, tsunami ile tüm dünyada karşı karşıyayız. Hatırlayacaksınız, Sayın Cumhurbaşkanımız son 3 genel kurulda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu küresel cinsiyetsizleştirme projelerine geçit verilmeyeceğini Birleşmiş Milletler'de tüm dünya liderlerinin
1: Söyledim.
0: karşısında dile getirmişti. İşte bu kararlılığın somut bir göstergesidir bu operasyonlar. Çok önemli bir başlangıçtı. Ama bunun arkasını getirmemiz gerekiyor. Çünkü burada sadece bu yapılardan bahsetmiyoruz. Bunların arkasındaki finansman ağından bahsediyoruz. Medyadaki, iş dünyasındaki uzantılarından bahsediyoruz. Bu cinsiyetsizleşme projelerinin propaganda ve dayatmalarının çocuklarımıza el atmasına mani olmak zorundayız. Bakın, birkaç yıl önce bunlar sözlü onur yürüyüşlerinde açık açık şunu söylediler. Buradayız ve çocuklarınız için geliyoruz dediler. Bunu açık açık tüm dünyaya ilan ettiler. Bunu en görünür kıldıkları şeyde hatırlayacaksınız, Paris 2024 Olimpiyatları'nın açılış töreniydi.
1: Evet, çok
0: LGBT ile
1: akıl almaz
0: pedofiliyi
1: bir görüntü, cinsiyetsiz bir takım insan da değillerdi, böyle farklı bir yaratık görünümünde bir oluşum orada ve tüm dünya takip etti. Bizler de algılayamadık, sanat mı, sanatsa ne anlatılıyor. Gerçekten çok karman çorman bir algı operasyonuydu sanırım. Çünkü bakıldığında zaten hani küresel dayatmalar var. Aileyi koruma noktasında bunu bir milli mesele haline getirdiğimizde ortada, ama bunlara karşı sanırım hani çok dikkatli olmak lazım. O yüzden o yurt dışı fonları dediniz ya, ona geri dönmek istiyorum. Yani o aile yapısını hedef alıyor. Baktık, büyük elçiliklerden gelmiş, büyük şirketlerden gelmiş. Yani bunu tamam Türkiye ortaya çıkardı, ama bunun devamı noktasında nasıl hareket etmek lazım? Anne babalara çok iş düşüyor. Ebeveynler nasıl farkına varacaklar? Çocuklarımızı nasıl koruyacağız?
0: bir kere şunu net bir şekilde görmemiz lazım. Bu tehlikelerin artışıyla sosyal medya arasında çok ciddi bir bağlantı var. Sosyal medya kullanımı arttıkça bu tip risklere maruz kalma olasılığınız artıyor. Dolayısıyla ekran konusu anne babaların ana gündemi haline gelmesi gerekiyor.

0: ekranları ekran evlatlarımızın ekran nöbetini tutmak gibi bir mesuliyetimiz var. Biz bu yıl Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber bir aile okulu projesi gerçekleştireceğiz. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzle birlikte ve anne babalara bu konuda faydalı bilgiler sunma gayreti içerisinde olacağız. Özellikle bizim hem Aile Vakfımızın hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün ilgili web sitelerinden bunlarla ilgili detayları görebilir izleyenlerimiz. Anne babalar olarak bizim bıraktığımız her boşluktan bunlar bir şekilde sızıyorlar ve hedeflerinde çocuklarımız var. Bakın, İsrail'in şu andaki Gazze'de uyguladığı soykırımdan sorumlu olan katil Netanyahu, Aralık 2025'te tüm dünyanın gözünün içine bakarak dedi ki medya ve sosyal medya...
1: Evet, Sayın Karabay'ın bağlantısını bir kez daha bir yenileyelim. Tabii tam böyle Netanyahu'dan bahsediyordu Sayın Karabay. Çünkü İsrail'in malum politikaları, saldırgan yayılmacı politikalarının dışında ister istemez bu bahsettiğimiz sosyal platformlar üzerinden gençlerimizin, çocuklarımızın çok kolay erişimine açılmış olan bir takım efendim sosyal medya ve paylaşımlar, bunlar İsrail'in de aslında yapmak istediği o algılar üzerinde mühim. Çünkü bakıldığında efendim maalesef tehlike dijital mecralarda, sosyal medya platformlarında, internet ağlarında, buralardan yürütülüyor. O yüzden çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi gerekiyor. Netanyahu dediniz, orada kaldık. Tabii hani o kötücül politikasının hangi uzantısı, hangi dayanağı? Buyurun.
0: Şöyle ifade edelim. 2025 Aralık ayında tüm dünyanın gözünün içine bakarak dedik ki biz medya ve sosyal medyayı 8. cephe ilan ediyoruz. Irak'tan Yemen'e 7 tane fiziki ve fiili çatışmanın olduğu cepheyi saydıktan sonra 8. cephe olarak medya ve sosyal medyayı ilan ettiklerini ve burada çocukların zihinlerini ve kalplerini ele geçirmek için bir faaliyet yürüteceklerini açık açık söylediler. Şimdi bu tablo içerisinde o zaman biz anne babalar olarak ekranlar üzerinden gelen tehlikelerin farkına varmamız gerekiyor ve burada bir takvimatı oluşturmamız gerekiyor. Biz o yüzden İstanbul Aile Vakfı olarak bu sosyal medya şirketlerine bir dava açtık. Bunların algoritmalarındaki bağımlılık yapan unsurların tespiti ve bunlara tedbir alınması ile ilgili bir dava açtık. O davamız yürüyor ve bu dava inşallah örnek bir dava olacak çünkü tüm dünyadaki hukuki süreçleri takip ederek bu hazırlığımızı yaptık. Ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dair de uzman raporlarını da dava dilekçemizin ekine koyduk. Şimdi bu tehlikelerin ekranı araçsallaştırdığının farkındayız. O zaman bu ekranlardan gelen tehlikelere karşı aileler olarak bir tedbir almamız gerekiyor. Bununla ilgili de özellikle şunu belirtmek istiyorum. Mesele sadece çocukların ekran süresi değil. Anne babaların ekran süresinde de büyük problemlerimiz var.
1: Tabii ki.
0: Anne babalar kendilerinden başlayarak bu noktada bir disipline girmek zorunda. Ama ekran meselesi bizim halledebileceğimiz bir mesele. Esas kritik konu bu toplumumuz üzerinde bu toplum mühendisliğini yürüten yapılarla kararlılıkla mücadele etmeye ihtiyacımız var. Bunun için yasal düzenlemelere ihtiyacımız var. 10. 11. ve 12. yargı paketlerinde gündeme gelen ama çeşitli sebeplerle gündemden düşen düzenlemelerin önümüzdeki yargı paketinde acilen hayata geçirilmesi çok büyük önem taşıyor. Bu noktada da biz gerekli adımların kararlılıkla atılacağına inanıyoruz. Müsaadenizle şunu da vurgulamak isterim. Bakın bugün dünyada sürdürülebilirlik kavramı çok fazla kullanılıyor. Ve bu tehlike, LGBT tehlikesi, küresel cinsiyetsizleşme projeleri sürdürülebilirlik kavramını da kendileri için bir araç haline getirmiş durumdalar. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarından beşincisi olan toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinden kendilerine alan açıyorlar. Bize kadın erkek eşitliği olarak takdim edilen bu konu bunun böyle olmadığını biz yine Paris 2024 olimpiyatlarında gördük. İtalyan kadın boksörün karşısına biyolojik erkek boksör Cezayir

0: boksör toplumsal cinsiyet ideolojisi sebebiyle çıkarıldı. O ringde kadına şiddet uyguladı, kadının hakkını gasp etti ve kadın istismarı gerçekleştirdi. Bu toplumsal cinsiyet ideolojisinin zararlı etkisi sürdürülebilirlik çerçevesi içerisinde sunuluyor ve biz gezegenin sürdürülebilirliğini konuşuyoruz. Ama bu cinsiyetsizleştirme projeleri insanlığın sürdürülebilirliğini tehdit eder boyuta geldi. 1960'lı yıllarda tüm dünyada kadın başına doğum oranı 5.3'tü Merve Hanım. Bugün ise kadın başına doğum oranı 2.1'lere kadar geldi ve Birleşmiş Milletler artık bir bebek krizinden bahsediyor. Yani bir taraftan bu cinsiyetsizleştirme projeleri, bir taraftan teknolojik ve sosyolojik dönüşümler bizim sosyal hayatımızı etkiledi ve kadın başına doğum oranlarında tüm dünyada çok ciddi bir düşüş yaşanıyor. Bu düşüşün etkisiyle artık insanlığın varoluşu tehlike altında.
1: Peki.
0: Bizim de Türkiye olarak bu noktada öncü bir rolümüz var. Aile ve nüfus 10 yılının bu manada da çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, küresel dayatmalar, cinsiyetsizleştirme projeleri derken Türkiye'deki operasyonlar ve atılan adımlar oldukça kritik ama farkında olmak lazım. Sizin de görüşleriniz ve aktardıklarınızdaki çok kıymetliler. Buradan izleyicilerimizi de biraz olsun bilgilendirdiğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Üner Karabay, kolay gelsin çalışmalarınız. Hoşça kalın.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun.

0: bilim kurgu filmleri vardır, Hollywood filmleri. Biraz distopiktir aslında. Robotlar robot üretirler efendim ve deriz ki kendi bilinçleri var. Artık insanın tekelinden çıkmış ve o bilinçle acaba dünyayı mı kuşatacaklar? Bunlar çok gerçeküstü geliyor ama sanki yavaş yavaş buna da gidilmeye başladı. Son günlerde konuşulan bir mesele var, yapay zekanın kontrolsüz yükselişi diye. İşte bu kapsamda Çin'de kurulan dünyanın ilk endüstriyel insansız robot fabrikası 10.000 adetlik dev üretim kapasitesiyle faaliyete geçti. Robotlar robot üretiyor diyebiliriz. Bakalım izleyelim.
1: It's nearly decided because the winner was never going to be whoever built the best robot.
2: Çin insansız robot teknolojisinde arayı açıyor. Robotları robotlar üretiyor. Dünyanın ilk 10.000 adetlik endüstriyel insansız robot akıllı fabrikası üretime başladı.
1: 1000 robots every month.
2: Teknoloji dünyasında yeni bir çağın kapıları aralandı. Çinli robotik şirketi Yubtech, Lisu kentinde dünyanın ilk insansız robot akıllı üretim tesisini faaliyete geçirdi. Yılda 10.000 adet üretim kapasitesine sahip olan ve 14.000 metrekarelik alana kurulan fabrikada her 10 dakikada bir endüstriyel insansız robot üretiliyor. Tesiste ağırlıklı olarak Walker S ve Cruiser serisi fiziksel varlığa sahip akıllı robotlar banttan iniyor. Projenin en çarpıcı yanıysa üretim hattında yine robotların çalışması. Paletleme, yükleme ve malzeme taşıma işlemleri otonom robotlar tarafından yerine getiriliyor. Siemens'le ortaklaşa inşa edilen fabrikada tüm operasyonları yöneten dijital bir akıllı beyin bulunuyor. Bu sistem her robota atanan benzersiz bir kod sayesinde uçtan uca izlenebilirlik sağlıyor. Nihai montaj aşamasında 360 derece dönebilen çalışma tezgahları kullanılarak milimetrik hassasiyet elde ediliyor. Tamamlanan her robot 4 saati aşan zorlu sistem testlerinden ve otomotiv standartlarında dış görünüş denetimlerinden geçiriliyor. Ayrıca tesiste kurulan sektörün ilk tam otomatik deposu alan kullanım verimliliğini %50'nin üzerinde artırıyor.
1: Factories will match that output in a matter of weeks.
2: Çin'in insansız robotlarda ticari üretime geçmesi teknoloji ve tedarik zincirindeki gücünü de gösterdi. Resmi verilere göre de ülkedeki endüstriyel robot üretimi sadece Temmuz ayında %30'un üzerinde bir artışla ivme kazanmaya devam ediyor.
1: It steps off the line and into the global economy.
0: Yapay zeka teknolojisine sahip robotlar bilişsel bir farkındalığa erişip ardından da insanlığı ortadan kaldırabilir. Bir çok uçuk bir fikir gibi geliyor. Yapay zeka artık hayatımızın her bir noktasında çok çok gelişti. Ama işte yapay zeka şirketlerinden, bu şirketlerin CEO'larından, üst düzey mühendislerinden böyle öylesi açıklamalar geldi ki şu son günlerde bizler de böyle bir düşünür olduk. Mesela efendim kimden bahsediyoruz? Anthropic CEO'su Dario Amodei. Otoriter ülkeler ve Çin'e yönelik hız limiti koymalıyız. Hızlanmalıyız. Yapay zeka geliştirilmesi çok hızlı bir şekilde yavaşlatılmalı dendi. Ardından üst üste istifa

iddialar geldi. OpenAI, bunun CEO'su da Sam Altman, Dario'ya katılıyorum. Biz de aynısını yapacağız. Yavaşlamalıyız. Niye yavaşlamak istiyorlar? Neden şu anda insanlık adına bir tehlike mi var? Yoksa şimdi Amerika-Çin ifadeleri de kullanılınca böylesi küresel bir yarışa mı alet olunuyor? Pek çok soru işareti var. Bu konuyu konuşacağız efendim elbette. Ve

0: ulaştığı kapasiteyi ve büyüyen güvenlik kaygılarını gündeme taşıdı. Derginin dosyasında OpenAI ve Anthropic'te görev yapmış bazı araştırmacıların yapay zeka şirketleri arasındaki yarışın kontrolden çıkabileceği yönündeki uyarılarına yer verildi. Tartışmanın merkezinde ise kendi kendini geliştiren yapay zeka ihtimali var. Yani insanın geliştirdiği bir sistemin daha gelişmiş sistemlerin ortaya çıkışını hızlandırması ve bu sürecin giderek insan denetimini zorlaştırması. Uzmanların üzerinde durduğu risk tam da bu. Üstelik artık yalnızca geleceğe ilişkin senaryolardan söz edilmiyor. Yeni bir deney, farklı yapay zeka modellerinin birlikte çalışırken kendilerine özgü ifadeler, kısaltmalar ve ortak anlamlar geliştirebildiğini ortaya koydu. DeepSeek, Anthropic ve Mistral gibi farklı sistemlerin oluşturduğu deneysel yapay zeka topluluklarında insanlar tarafından doğrudan öğretilmeyen bazı ifadelerin zaman içinde ortak bir iletişim biçimine dönüştüğü görüldü. Örneğin modellerden biri, geçmiş faaliyetlerin sonraki değerlendirmelerde hatırlanmasını anlatmak için defter hatırlıyor ifadesini kullandı. Başka bir model, bağımsız bir hakemi soğuk eller şeklinde kodladı. Araştırmacılara göre bunun nedenlerinden biri, iletişimi daha kısa ve hesaplama açısından daha verimli hale getirmek olabilir. Ancak burada başka bir soru ortaya çıkıyor. İnsanların anlayamadığı bir iletişim dili geliştiren sistemleri ne kadar denetleyebilirsiniz? Anthropic'in CEO'su Dario Amodei, yapay zeka geliştirme hızının yavaşlatılması ve güvenlik çalışmalarına daha fazla zaman tanınması çağrısı yapıyor. OpenAI'in CEO'su Sam Altman ise insanların yapay zekadan korkmakta haklı olduğunu belirtiyor. Şirketlerin güvenli geliştirme konusunda sorumluluk alması gerektiğini vurguluyor. Ancak teknoloji dünyasında aynı görüşte olmayanlar da var. Nvidia CEO'su Jensen Huang, güvenliğin öncelikli olduğunu ancak yeni düzenlemelerle yapay zeka yarışının yavaşlatılmaması gerektiğini savunuyor. ABD Başkanı Trump ise tartışmaya çok daha net bir çizgiyle müdahil oldu. Trump, yapay zekanın dünyayı ele geçireceği yönündeki korkuları bir aldatmaca diye niteledi. Üstelik Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı bir etkinlik sırasında sahnede arayarak görüşlerini doğrudan salondaki izleyicilerle paylaştı.
1: Robotlar dünyayı ele geçirmeyecek. Yapay zeka da dünyanın geri kalanını ele geçirmeyecek. Bunların hepsi bir aldatmaca.
0: Trump'ın mesajı netti. Yapay zeka yarışında geri adım atılmayacak.
1: Tedbirli davranmalıyız ama bu bir sanayi durduracağımız anlamına gelmez. Yapay zeka yarışını kim kazanırsa o kazanır. Bu internetten bile daha büyük.
0: Washington'a göre bu yarış yalnızca teknoloji değil, aynı zamanda küresel güç rekabeti meselesi. Çin de tartışmanın tam merkezinde. Pekin yapay zeka konusunda korku ve cephleşmenin küresel teknoloji yönetimine zarar vereceğini savunuyor. Washington'da ise yapay zekada üstünlüğü kaybetmenin stratejik sonuçları tartışılıyor. Asıl soru şu. Yapay zekanın gelişme hızı, insanlığın onu kontrol etmek için koyacağı kuralları geride bırakacak mı?
2: Şimdi tabii ki anlamaya çalışıyoruz ama sanki özet şu, yapay zeka insan müdahalesi olmadan daha zeki versiyonlarını üretmeye mi başladı? Yani insanı devre dışı bıraktı, insan tekelinden çıktı. Bu da bir kontrolsüzlük getirir. Kendi aralarında insanların anlamadığı bir iletişim dili oluşturdukları da söylendi. Bunlar tabii ki işin ehli isimlerden gelen açıklamalar ama şunu merak ediyoruz. Yani bir gecede bu şirketler neden küresel bir vicdan muhasebesine girdiler? Durması lazım, yavaşlatılması lazım, hep birlikte hareket edilmeli. Gerekirse küresel bir dur butonu bile olmalı dediler. Merak ediyoruz, işte işin böyle teknik boyutları da var. Konuşacağız üzerine kıymetli bir yayın konuğum bizlerle birlikte. Medya stratejisti Dr. Muhammed Ersin Toy. Muhammed Hocam hoş geldiniz moderatöre.
3: Merhabalar. Çok istifa ettiğim bir yayın oldu. Çok güzel bir hazırlık yapmışsınız öncesinde. Bundan dolayı teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz.
3: Ben de bu tartışmayı yakından takip ediyorum. Sorduğunuz soru çok değerli. Yani son bir haftadır dünyada yapay zekanın insanlığın geleceğini tehdit etmediğini sürekli konuşuyoruz. Anthropic'te çalışan bir araştırmacının istifa etmesiyle bu süreç başlayıp daha sonra bu yapay zeka şirketlerinin CEO'suna, hatta Trump'a kadar giden, hatta Çin Devlet Bakanlığı'na giden bir silsileyi görüyoruz. Acaba neden bu böyle bugün oldu? Yani hepsi bir...
2: Hocam unutmayın sorunuzu. Acaba'yı hep birlikte demeye başladık. Şöyle biraz beyin fırtınası yapalım istiyorum. Sorunuzu unutmayın. Bir iki görsel var, videomuz var hazırladığımız. Onlara bakalım, sonrasında konuşalım izninizle.

0: se les ha hecho largo mi silencio, pues han pasado 6 segundos. Seguramente muchos han esperado que ocurriera algo, cualquier cosa que llene el vacío. Vemos vídeos cada vez más cortos, escuchamos los audios acelerados y nos hemos acostumbrado a que siempre esté pasando algo. Así que cuando no pasa nada, 6 segundos pueden hacerse eternos. Nuestra atención se ha convertido en algo por lo que compiten las aplicaciones, las plataformas, los anunciantes, las teles. Nosotros luchamos también por su atención, pero hoy, impresionados por esos análisis del informe PISA que dicen que perdemos y perdemos y perdemos capacidad de atención, vamos a irnos con una imagen que no va a moverse. No tengan prisa por ver qué pasa después.
1: Evet, iki farklı görsel izledik aslında. Tabii ki radyo dinleyicilerimiz de var. Onlar için de bir İspanyol kanalıydı. Oradan kendi ana dilinde bir kapanış yapıyor haber spikeri. O boşluğu dolduracak herhangi bir şeyi bekliyordunuz dedi ve 6 saniyelik yaklaşık efendim bir boşluk bıraktı ve artık öylesi bir çağdayız ki sürekli bir hareketliliğe alıştık. O kısacık süreyi bile bekleyemiyoruz. Hemen harekete geçirsin istiyoruz. O süre dahi bize bir sonsuzluk gibi hissettiriyor. Reklamlar, televizyon kanalları, sürekli çok hızlı bir akış var. Bu bizler için bir savaş alanı. Ama ne kadar duracağız? Dikkatimizi neye vereceğiz? İşte bizler sizin için, dikkatinizi çekmek için çok çabalıyoruz. Ama dikkat sürelerimizde de çok istikrarlı bir şekilde düşüş var dedi. Ve bir rapor üzerinden de bulguları açıkladı. İspanyol Devlet Televizyonu'nda bir haber bülteni kapanışıydı. Ardından yeni bir görsel getirdik ekranlara. Bir video var, çok sevimli. Kar içerisinde minicik bir bebek. Karşısından da işte küçük bir keçi geliyor da gerçek mi değil mi? Mesele sevimli olması da değil artık zaten. Bu gerçek mi? Grok'a sorulmuş, bir yapay zeka nasıl cevap veriyor buna? Hatta o noktayı bir kez daha getirelim. Evet, şurada. Bu gerçek mi diyor? Bunu bilemem. Çok gerçekçi görünüyor. Yani artık yapay zekanın dahi kafasının karıştığı bir noktaya gelmiş olabilir miyiz? Neler söylersiniz? Buyurun.
2: Yani İspanya Devlet Güvenlik Biriminin bu Eylül ayında yayınladığı bir rapor vardı. Ben o para ulaştım. İspanya devleti, güvenlik birimleri sosyal medyayı bir bilinç savaşı olarak artık kabul ediyor. Bugün bizim dijital platformlar ve sosyal medyada vakit geçirdiğimiz, eğlendiğimiz veyahut da gündemi takip ettiğimiz, haberleri okuduğumuz mecra aslında bir savaş mecrası. Burada haberlerin çerçevelenmesinden, orada gördüğümüz içeriklerden süreden dikkatimize her şey bir bilincimizi kontrol etmek ve bilinç savaşı noktasında bizi bir yere götürmek amacı taşıyor. İspanya bu sosyal medya mecralarını böyle değerlendiriyor. İşin yapay zeka tarafına geldiğimizde artık bir de hakikat meselesine gelmiş oluyoruz. Yani bugün yapay zeka meselesinde en büyük tartıştığımız şey gerçeğin acaba bu gerçek mi sorusuyla bir şüphe nesnesi haline gelmesi. Yani biz bugün bir video gördüğümüzde bu ilk sorduğumuz soru ne olmuş ya da bu video ne hakkında demiyoruz. Bu video gerçek mi? Burada sorun sadece insanların sahte görünmeye, sahte görüntüye inanması değil. Sentetik içeri çoğaldıkça gerçek görüntü de aslında şaibeli duruma geliyor. Biz bugün İran-ABD savaşında yapay zekanın bu noktada içerik üretiminde nasıl bir manipülasyona sebep olduğunu gördük. ABD İran'a müdahale etmeden önce İran'la ilgili inanılmaz sahte, sentetik videolar oluşturdu. Yani İran halkının sanki binlerce insanı idam ettiği, katlettiği videoları Batı basınında ve Batı medyasında dahil yayınladı, sürükledi. Bu aslında bugün yapay
1: benzer
2: zekanın...
1: Benzer bir şey İsrail de uyguluyor sanki karşı taraftan Filistin'den saldırı olmuş gibi. Yani meselenin artık savaşlarda...

0: meselesi, insani yani can, hayat konuşuyoruz. Oraya dahi tesir edebileceği bir noktaya evrildi. Özür diliyorum sözünüzü böldüm ama sağlık noktasında da yeri geliyor. Hayati bir meselede yapay zekaya soruyoruz ve belki ona göre hareket ediyoruz. Bu ne kadar doğru, ne kadar gerçek, meselenin insan hayatlarına kadar evrildiği bir yerden bahsediyoruz artık değil mi?
1: Yani şöyle, artık bilgiden ziyade bilginin bize veriliş açısı bizim aslında muhakeme yeteneğimizi kesiyor. Bugün yapay zeka ile birlikte biz bir soru sorduğumuzda o sorunun tam cevabını alabiliyoruz. Bundan önceki süreçte biz Google'a arama yapardık ve aramalar sonucunda belli bazı kaynaklara ulaşırdık ve kaynaklara giderdik ve sorgulama yapardık. Derdik ki bu sitede böyle diyor, diğer yerde böyle diyor. Kendimiz bir muhakeme merkezi oluşturduk. Ama bugün yapay zekaya biz bir şey sorduğumuzda o bize saf cevabı veriyor. Yani diyor ki senin bir şey akletmene gerek yok, muhakemeni kullanmana gerek yok. Ben sana zaten araştırdım, senin için belli bileşenleri topladım. Belli bir research yaptım, belli bir muhakeme yaptım. Sen bu cevabı al ve hayatına taşı diyor. Şimdi bu noktada yapay zekanın bilişsel bir savaşın mecrası olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Yani İspanya bir yıl önce sosyal medya bir savaş alanı diyordu. Bugün biz sosyal medya ile birlikte yapay zekanın da bir savaş alanı olduğunu, özellikle bilinç savaşı olduğunu, bilişsel savaş olduğunu, duygusal bir savaş noktası olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi konumuza dönecek olursak, bugün 9 Eylül'den itibaren biz bu konuları tartışıyoruz. Antropik'te çalışan, 3 yıl çalışan bir araştırmacı istifa ediyor ve istifa ederken diyor ki yapay zeka şirketleri bir kumar oynuyor. İnsanlıkla bir kumar oynuyor ve insanlığın 10 yıl içerisinde bir kıyamet senaryosuyla karşı karşıya kalabileceği ihtimalini kendi içinde konuşuyorlar. Şimdi bu noktada biz 7 Ekim 2023'ten sonra yapay zekanın doğrudan Gazze soykırımında başat rol oynadığını hem batılı basından hem de kendi itiraflarından biliyoruz. O günden bugüne biz yapay zekanın bir insanlığı tehdit eden bir unsur olduğunu, yapay zekanın bir felaket getirdiğini, yapay zekanın insanlığın 10 yılında bir kıyamet senaryosunu tartışacağını hiçbir zaman konuşmadık, hiçbir zaman gündem etmedik. Fakat ne oldu da Anthropic CEO'su, Anthropic'te çalışan bir araştırmacı, yapay zeka şirketlerinin süper zekaya ulaşarak, yani yapay zeka ajanlarının kendi yeni ajanlar üreterek bir hızlı gelişmeye gittiğini ve bunu da insanın kontrol edemediğini, insanlığın kontrol edemediğini, denetleyemediğini ve denetleyemediği için de insanlığın yapay zekanın ne yaptığının farkına varmayacağını ve bu farkına varmayacağı süreç içerisinde de onu denetleyemeyeceğini söyleyerek bir kumar oynadıklarını iddia ediyor yapay zeka şirketlerinin. Fakat biz şunu gördük. 7 Ekim 2023'ten sonra 75 binden fazla Gazze'li Müslüman'ın şehit olmasında yapay zekanın ve yapay zeka şirketlerinin çok büyük bir rolü var. Mesela Palantir şirketi. Palantir şirketi Palantir manifestosuyla yapay zekanın aslında bir silah olduğunu ve gerektiğinde silah olarak kullanılması gerektiğini ve yapay zekanın İsrail'deki soykırımı desteklemekle aslında kendi rüştünü kanıtladığını ve bunun bir başarı olduğunu açıklayan bir şirket. Bugün biz Palantir'in dünyanın kıyamete götüreceğini veyahut da insanlığı bir felakete götüreceğini tartışmadık. Ya da Amerika'nın yapay zeka şirketlerinin insanlığa ne kadar büyük bir zarar verdiğini konuşmadık. Fakat ne oldu da bugün biz bu konuları konuşuyoruz? Aslında bence yapay zeka
0: şirketi... İzleyicilerimiz için de NASA filmi dün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de bahsettiği gerçekten de çok etkileyici bir film. Belgesel niteliğinde de diyebiliriz. Ve film festivalinde de aslında Venedik'te en uzun süre alkışlanan, destek gören filmlerden biri oldu. Yaşanan gerçekleri anlatıyor aslında. Yani tüm çıplaklığıyla. O yüzden insanlık suçu nasıl işleniyor, ne yaşandı, ne bitti? Böylesi yapımlar oldukça kıymetli. Kısa bir kesit de geldi. Lütfen buyurun, devam edelim.
1: NASA belgeseli 25 tane İsraillinin tanık ifadelerine dayanarak çekilen bir belgesel. Ve burada İsraillilerin yapay zeka tarafından nasıl bir soykırım yaptığını itiraf ediyorlar. Yani aslında bizim bugün tartıştığımız yapay zeka meselesi, yapay zekanın insanlığın önünde büyük bir tehlike olduğu meselesini NASA belgeseliyle biz aslında İsrail'in yaptıklarıyla görüyoruz. Fakat ben şuraya gelmek istiyorum. Bugün Amerika'daki yapay zeka şirketleri bu antropik çalışan arkadaşın ifadelerinden sonra ardı ardına açıklamalar yapmaya başladılar. Evet, yapay zeka çok hızlı gidiyor. Durmalıyız, yavaşlamalıyız, denetlenmeliyiz vesaire vesaire vesaire açıklamalar yaptılar. Hatta bugün Avrupa Birliği'nden yapay zeka şirketlerinin CEO'ları Avrupa Birliği'nde bir görüşme yapacak. Yani bu iş şuraya gidiyor gibi geliyor bana. Yapay zeka şirketleri kendi egemenliklerini bir hegemonyaya dönüştürerek bir çeper ve bir hukuki düzen oluşturmaya çalışıyorlar. Yani burada mesela Çin Devlet Başkanlığı'nın ve Çin Güvenlik Başkanlığı'nın açıklaması çok önemli. Çin Güvenlik Bakanı diyor ki Amerika dur derken aslında bizim ilerlememizi istemiyor. Aslında Amerika bizi kontrol etmek amaçlı bu ifadeyi kullanıyor.
0: İki farklı durum var merak ettiğimiz. Birincisi gerçekten yani yapay zeka kendi kendine öğrendi, bunu artık geliştirdi. Sonra da ne oldu? Bundan sonrası için insanlık adına tehlike. Bu gerçekten mümkün mü? Zaten bu işin bir kısmı. Bir de dediğiniz gibi Çin'i Amerika Birleşik Devletleri küresel bir yarış var. Hem bunun özelinde hem de bir şekilde artık güvenlik yavaşlama vurgusuyla birlikte o devler, büyük şirketler bahsettiğimiz işte arkadan gelecek küçük girişimler aman hani ilerlemesin bizim tek elimizde kalsın. Biraz böyle bir algı mı? O yüzden anlamaya çalışıyoruz. Gerçekten dedikleri kadar insani noktada bir tehlike var mı? Yoksa ABD Başkanı Donald Trump mesela çok ilginç. Yapay zekanın yavaşlatılması için işte bir saçmalık attılar ortaya. Hiç de öyle bir şey yok gibi. Yine böyle kendi dilinde bir açıklaması var. Amerika bunu çok kale almıyor. Çin Devlet Başkanı başka bir açıklama yaptı. Hani meselenin özünde işin tekniğini biliyorsunuz tabii ki. Gerçekten bir felaket senaryosunda gider mi iş? Yoksa yine bir küresel oyun mu?
1: Hiç şüphe etmeden şunu söyleyebilirim. Ben Batı sinemasında ve Batı dijital platformunda çalışan birisiyim. Batı sineması yaklaşık 2000'li yıllardan itibaren hem robotların hem yapay zekanın bir insan şuuruna vakıf olabileceğini, insan şuuruna kazanacağını ve daha sonra da insanlığın aslında gereksiz bir ayrıntı olduğunu, bundan dolayı da insanlığı yok etmemiz gerektiğine dair bir senaryo çalışması yaptılar. Yani yapay zeka, makineler insan aklına ve şuuruna sahip olacak ve sonra diyecekler ki insanlık burada fazla, burada gereksiz. Bunlar bir alt sınıf. Biz bir üst sınıfız. Batı sineması üzerinden böyle bir bilinç savaşı, böyle bir bilinç algısı oluşturdular. Bugün de bunun aslında biz adımlarını görüyoruz. Hiçbir zaman yapay zeka, makineler insan bilincine ve şuuruna ulaşamayacak. Bu net bilgi. Yani hiçbir yapay zeka insan gibi bir akla, insan gibi bir şuura, insan gibi bir düşünme mekanizmasına sahip olamayacak. Fakat ama lakin yapay zeka insanın öğrettiklerini veya insanlığın öğrettiklerini kullanacak. Ve kullanırken öğrenecek. Yapay zeka ajanları ortaya çıkacak ve yapay zeka birbirini öğretecek. Biz insan olarak, insanlık olarak yapay zekanın öğrenme hızına yetişemeyebiliriz. Ama yapay zekadan daha zeki olduğumuz ve yapay zekadan şuur olarak daha büyük olduğumuz hiç şüphesiz tartışmasız. Bugün aslında bu yapay zeka şirketleri de bunun farkındalar. Fakat kendi güçlerini pekiştirmek ve bir hegemonya oluşturabilmek için bir korku oluşturmaya çalışıyorlar. Fakat ben şunu diyorum. Bugün yapay zekanın tehlikesini konuşmamıza gerek yok ki. Zaten Gazze'de 75 bin masum sivili İsrail yapay zeka kullanarak katletti.
0: Yapay
1: Bugün
0: zekanın
1: Amerika-İran
0: kendi
1: savaşı...
0: aklına, insandan dışarı aklına gerek yok. Zaten insanoğlu bir aracı yapıp da yapay zekayı bir katliama imza atabiliyor. Meselenin dediğiniz gibi çok kıymetli bir noktası var. Oraya da özellikle parmak basıyorsunuz. Yani yapay zeka testinde 1200 yapay zeka birbiriyle haberleşti. O kısmı korkutuyor bizleri ama sizin dediğiniz nokta sanırım orayı ıskalıyoruz. Buyurun.
1: Bir de şu var, yani yapay zeka kendi başına tehlikeli değil. Yapay zekanın sahibi tehlikeli. Şimdi yapay zekayı bir İsrailli soykırım amaçlı kullandığında evet bir tehlike var. Ama yapay zekayı bir bilim adamı sağlık alanında sağlığı geliştirmek için ya da bir tercüme alanında dünya dillerini tercüme olarak aynı dili konuşabilecek bir düzeye getirme noktasında tabii ki faydalı. Burada şunu unutmamamız gerekiyor. Yani yapay zeka şirketleri insanlığı korkutarak bir hegemonya oluşturmaya çalışıyorlar. Ve burada bir nükleer enerji gibi Trump'ın açıklaması önemli diyor ya, yapay zeka petrol gibi altın gibi çok değerli bir maden. Peki doğru. Peki bunu kontrol altına alıp acaba diğer ülkeleri yapay zeka noktasında sınırlamak mı istiyorsunuz? Mesela bundan yaklaşık 3-4 ay önce Amerika'daki antropik yeni modelini Amerika dışında kullanılma engelledi. Yani yeni modelini Amerika dışında hiçbir ülke vatandaşına kullanıma yasak getirdi. Ben önümüzdeki dönemde şunu görüyorum. Yani yapay zeka bir sömürü ve bir yeni demokrasi kılıcı olacak. Yapay zekaya sahip olanlar, yapay zeka modelinin en üst versiyonunu kullananlar ve yapay zekaya sahip olamayanlar. Burada Türkiye'nin ve Selçuk Bayraktar'ın çizdiği
0: Yerli ve
1: vizyon çok önemli.
0: millilik
1: Sen
0: vurgusu. Evet.
1: kendi altyapımıza sahip olmalıyız. Kendi verilerimize sahip olmalıyız. Ve Amerika ve Çin arasındaki bu rekabet savaşı bizi hegemonik olarak sarmamalı. Yani bize
0: Peki.
1: şunu dememeliler gerekiyor. Yapay zekada şuraya kadar gelebilirsiniz, şu sınıra kadar gelebilirsiniz, burayı aşamazsınız dememeleri gerekiyor.
0: Evet.
1: Bizi aslında ilgilendiren taraf bu.
0: Çok kıymetli. Daha aslında üzerine konuşulacak çok da mesele var burada. Ama tabii ki süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum Muhammed Hocam katkılarınızdan dolayı. Hoşçakalın.
1: Saygılar sunarım.
0: Efendim moderatöre bir virgül diyelim. Ekonomi başlıklarıyla birazdan karşınızdayız.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Baba, şu benim açlığı versene ya.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
1: Baba, ATM taktı yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: İştahaçlık böyle denilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun. Enpara.

0: herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
2: Otobit'te. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli bir mesaj verdi. Şimşek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının her zaman en az enflasyon kadar artırılacağını söyledi. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı da verdi. Şimşek, savaş olmasaydı yıl sonu enflasyonu %20-22 seviyesinde gerçekleşirdi dedi.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, memur, emekli ve kamu çalışanlarının maaşlarına ilişkin net mesaj verdi.
2: Biz her zaman yani memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını en az enflasyon artışı kadar artış verdik, vermeye de devam edeceğiz.
1: Enflasyonla mücadelenin sürdürüleceğini vurgulayan Şimşek, seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçilmeyeceğini söyledi. Şimşek, savaşın enflasyon üzerindeki etkisine de dikkat çekti. Enflasyonda yavaşlama olduğunu ifade eden Şimşek, ancak başlangıçta öngörülen takvimin bir miktar uzayabileceğini kaydetti.
2: Bütün emtialarda bir şok yaşanıyor çünkü tedarik zincirlerinde kırılma var. Ulaşım kanallarında yani ciddi sorunlar var. Yani bugün pirinç fiyatı dolar bazında %62 yükselmiş. Dolayısıyla Türkiye'de de dolar sabit değil biliyorsunuz. Sabitlesek ihracatçı tabii ki mutsuz olacak. Onun için bir dezenflasyonda da başarı var. Arzuladığımız hızda değil.
1: Orta vadeli program üzerinden yapılan yorumlara değinen Şimşek, doğru noktalara doğru müdahale yapıldığını söyledi.
2: Genel para politikasını bozalım yaklaşımını da doğru bulmuyoruz. Çünkü enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve dezenflasyonun devamı için de fonksiyonel bir para politikası lazım. Bunun yerine biz ne yapıyoruz? Seçici, hedefli kredi programlarıyla reel sektörün kaygılarını, stresini gidermeye, azaltmaya çalışıyoruz.
0: Konu fiyatlarında reel kayıp Ağustos ayında da devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatları yıllık %23 arttı. Enflasyona göre fiyatlar %6,5 geriledi. Böylelikle reel kayıp 9. ayda da devam etti. Yeni kiracı kira endeksi de reel olarak %3,9 düştü.
3: Konutta yıllık reel kayıp serisi 9. ayında da sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konut fiyat istatistiklerini açıkladı. Konut fiyat endeksi Ağustos'ta bir önceki aya göre %0,9 arttı. Ağustos'ta konut fiyat endeksi yıllık olarak %23 arttı. Aynı dönemde tüketici fiyatlarında yıllık %31,51'lik artış görülmüştü. Böylece Ağustos ayında da konut fiyatlarında yıllık artış, yıllık tüketici enflasyonunun altında kalmış oldu. Yani reel olarak %6,5 gerilemiş oldu. Verilere göre İstanbul'da konut fiyatları aylık bazda %1,9 yükseldi. Ankara'da %1,5, İzmir'de ise %2,7 artış oldu. Yıllık verilerde artışsa İstanbul'da %26,3, Ankara'da %24,8, İzmir'de %23,3 oldu. Bölgesel bazda en yüksek yıllık artış %27 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta görüldü. En düşük artışsa %13 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kaydedildi. Yeni kiracı kira endeksi de Ağustos'ta aylık %2,3 arttı. Yıllık artış %26,4 olurken reel olarak %3,9 geriledi. Yeni kiracı kiralarında aylık artış İstanbul'da %4,9, Ankara'da %2,6, İzmir'de ise %5,4 oldu. Yıllık bazda en yüksek artış %34,5 ile İstanbul'da, en düşük artış ise %17,3 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleşti.
0: Bu haberle birlikte ekonomi bültenini noktaladık. Saat başında İbrahim Güneş moderatörle karşınızda olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıf Bank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczacı ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
6: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20'de 24'te.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
9: Net, Sigortam.net.
10: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
11: 50 bin düş.
10: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
12: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
13: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
14: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
15: Oh. Merci canım.

0: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
0: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
0: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları özetle paylaşacağım. Birkaç haberimiz var. Ardından da 17 sohbetlerine geçeceğiz. Manşetimizde Milli Savunma'nın gurur projelerinden birisi daha var efendim. Bayraktar Akıncı'dan tam isabet diyor. Sungur hava füzesi yüksek süratli hedefi İHA'yı başarıyla yok etti. Neden önemli? Şimdi F-16 savaş uçaklarında kullanılan füze sistemleri epey maliyetli. Hani İşte tam rakamı bilmiyorum ama milyon dolara yakın paralar ödüyorsunuz bu mühimmatları kullandığınız zaman. Ancak işte bu Sungur gibi ürünlerse hem maksimum kapasite veriyor hem de düşük maliyetli ve bu anlamda da baktığınızda savaş alanında sürdürülebilirlik en önemli meselelerden birisi olduğu için de Türkiye için gerçekten kritik, önemli bir hamle yapıldı. Bayraktar Akıncı'nın kanadının altından Sungur havalandı ve ateşlendikten sonra da havalı bir hedefi, bir İHA'yı gökyüzünde imha etti. Hava hava savaşlarında Türkiye elini güçlendiriyor. Daha önce de hatırlayacaksınız F-16 savaş uçaklarına atılabilecek füzelerimizi geliştirmiştik. Usulsüz CHP kurultayı, dava 21 Ekim'e ertelendi. Neden bahsediyoruz? Şimdi bir mutlak mutlan davası vardı, bir de ceza davası vardı. Yani işte bu pavyonda para dağıtma meselelerinin falan konuşulduğu konu vardı. Aralarında İmamoğlu'nda bulunduğu 12 sanık var. Şimdi mahkeme heyeti tanıkları dinleyecek. 21 Ekim ertelendi. Tanıklara soracak gerçekten. Hani siz bu parayı aldınız mı? Bu paralar nasıl dağıtıldı? İşte o alışveriş çeklerini kim getirdi filan falan. Hepsi konuşulacak yargılama sürecinde. Kurtlar Vadisi pusuya FETÖ incelemesi. Eski MİT'çi Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili olarak sis perdesi halen aralanabilmiş değil. Biliyorsunuz 3 senaristin ifadesine başvurmuştu savcılık ama o ifadeler en azından savcıyı ikna etmemiş gibi görünüyor ve dizide yer alan tesadüflerin araştırılmasına karar verildi. Bu da manşetimize Kurtlar Vadisi pusuya FETÖ soruşturması şeklinde yansıdı. Yangın değil cinayet. Havalimanındaki X-ray görüntüleri belirlendi. A ve Nimet Ülkü çiftini altınları için öldüren bir zanlı vardı. Yakalandı, gözaltına alındı. İçişleri Bakanı çiftçi cinayeti JASAT aydınlattı diye söyledi. Jandarmadaki görevlileri de tebrik ediyoruz bu arada. İsrail saldırısında hasar gören bir bina vardı. Aileler ne yazık ki işte bu işte enkaz altında kaldılar. Çünkü hasar da görse evimdir, yuvamdır deyip girip oralarda yaşamaya çalışanlar var. Ve bu süreçte bina çöktü, 5 çocuk 20 kişi hayatını kaybetti. Enkazda yaklaşık 100 kişinin olduğu bilgisi de verildi. Allah yardımcıları olsun, gerçekten Gazze'de yaşamak cehennemde yaşamaya döndü bu dönemde diyebiliriz. Hadi başlayalım.

0: ÖSYM'den çok ilginç bir haber geldi. En azından ben ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Onu söyleyebilirim. Çünkü 6 Eylül'deki KPSS lisans genel yetenek genel kültür oturumu yapılıyor. Şanlıurfa Osman Bey kampüsünde. Ancak yollar bozuk olduğu için millet mağdur olmasın diye bir yarım saatlik bir marj bırakılıyor. Fakat deniyor ki ya bu doğru değil. Bu yüzden de ne oldu biliyor musunuz? 22 sınav sonundaki 392 adaya yeniden size sınav yapacağız denildi. Açıklamada sınav sabahı Osman Bey kampüsüne ulaşımın yolun tek şeride düşürülmesi ve bölgede yaşanan trafik kazası sebebiyle zorlaştığı ÖSYM İl Koordinatörlüğü'nce bildirildi. Bunun üzerine sınav binalarına giriş 30 dakika uzatıldı ve sınav 10.45'te başlatıldı. ÖSYM ardından olayın ayrıntılarının ortaya çıkarılması amacıyla inceleme başlattı. Kamera kayıtları, bina ve salon tutanakları tek tek incelendi. Yapılan değerlendirmede 150 sınav salonunun 22'sinde 392 adaya yönelik ÖSYM mevzuatına aykırı sınav uygulaması gerçekleştirildiği belirlendi. ÖSYM Yönetim Kurulu 15 Eylül tarihli kararıyla söz konusu adaylara yeniden eşdeğer sınav yapılmasına karar verildiğini duyurdu. Öte yandan YKS ek yerleştirme tercihleri de yarın başlıyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar YKS ek yerleştirme tercihlerini 17 Eylül saat 16'dan 21 Eylül saat 23.59'a kadar da yapabilecekler ÖSYM'nin internet başvuru adresinden. Dikkat çeken bir ziyaret söz konusu. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Profesör Doktor İbrahim Kalın Afganistan'a gitti. Başkent Kabil ve Kandahar'da ziyaretleri oldu. Temaslarında ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın Afganistan'da İstihbarat Genel Direktörü Abdülhak Vasık'la görüştü. Afgan bakanlarla da yine bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye ile Afganistan arasında güvenlik ve istihbarat alanında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı. İkili ilişkiler üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine karşı mücadele konuları da yine görüşmenin gündemindeydi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Batı'ya sert tepki geldi. Aliyev Avrupa Parlamentosu için rüşvetçilerin yuvasıdır ifadesini kullandı. Batı'nın çirkin kampanyalarına ve İslam karşıtlığına karşı Türk dünyası ve İslam alemine birlik çağrısı yaptı.
1: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Avrupa'ya sert tepki gösterdi. Batı'nın ikiyüzlü tutumunu eleştirdi. Azerbaycan'a yönelik kara propagandaya dikkati çekti.
2: Şimdi Azerbaycan güçlendikçe, öz nece diyorlar potansiyelini tam işe saldıkça yine de bize karşı Garp'ten çirkin medya kampanyası aparılır. Bizi karalıyorlar. Her gün yalan, iftira, yani böhtanla dolu yazılar derc edilir Azerbaycan hakkında.
1: Aliyev Bakü'de dini liderler ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Ermenistan'ın Karabağ'da 30 yıllık işgali boyunca Avrupalı kurumların işgalci kelimesini bile kullanmaktan kaçındığını söyledi. Karabağ'ın özgürleştirilmesinin ardından Azerbaycan'a yaptırım uygulanmasını eleştirdi.
2: Avrupa Parlamenti rüşvetkorlar yuvasıdır. Bunu ben tam mesuliyetle diyorum. Rüşvetkorlar yuvasıdır Avrupa Parlamenti. Onun vice prezidentinin evinden çamadanlarla dolu milyonlarla dolar çıktı. Hamsını örtbastır elediler. Öyle bir olmuyor bu. Bu adı bellidir, o Yunanistan'dan olan bir hanım deputat. Neçə el keçib onun üstünden? Bir ölçü götürülüb ona karşı? Yok. Mesuliyete cəlb edilib? Yok. Bırakılıb serbest. Bak Avrupa Parlamenti, bak bu İslamofoblardan ibarettir.
1: Aliyev, işgal altındaki bölgelerde 65 caminin yıkıldığını ve Müslümanların kutsal mekanlarının aşağılandığını belirtti.
2: Ermenistan bilerekten, gesten hayvan saklıyordu, donuz saklıyordu, inek saklıyordu. Yani bizi tehkir etmek için, bizi aşağılamak için, bizim hassaslığımızı dərk ederek yani gəsdən xalqımızı daha da incitmek için böyle vəhşi əməllərdən də çəkinmədi. Və əslində bu təkcə bizə, xalqımıza yox, bütün İslam dünyasına bir təhqir idi.
1: İlham Aliyev, Müslüman dünyasını irtibarsızlaşdırmaya çalışan bu savaşa karşı en büyük cevabın birlik olacağının altını çizdi.

0: Türk dünyası, Kafkas, İslam alemi hiç kim bize batabilmez.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de olduğu gibi çeyrek asırlık siyasi mücadelesinde gönül coğrafyamızda da siyasi istikrar ve birliği sağlamak için bir mücadele gerçekleştirdi. Devam da ediyor aslına bakarsanız. Bunun için zaman zaman askeri güç kullanıldı. Zaman zamansa kadife eldivenli eliyle Erdoğan çözümler üretti. Erdoğan'ın Mekke anlaşmasıyla İslam dünyasına bir sinyal göndermek istedik sözü üzerinden bir analiz haber hazırladık. Zira bu hamleler Netanyahu'nun kimyasını iyice bozdu.

0: İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu her ne kadar işgal ettiği bölgelere gidip kendince meydan okumalar içine girmeye çalışsa da Türkiye sessiz ve derinden yol alıyor. Soft power denilen gönül ve diplomasi diliyle İsrail'in bölgedeki planlarını bozuyor. Suriye'nin Tel Aviv yönetimine rağmen önce terör listesinden sonra yaptırım listesinden çıkarılması, istikrarın sağlanması açısından kritik hamlelerdi. Suriye Cumhurbaşkanı Eşşara'nın kısıtlamaların kaldırılmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük katkısı olduğu açıklaması bu açıdan dikkat çekiciydi. Türkiye bu yumuşak gücünü bölgenin istikrarı ve tahkimatı için kullanırken elbette askeri yetenek ve kapasitesine de güveniyor. Zaten bu konuda da daha önce meydan okumalarının ardından gereğini yapacak güçte olduğunu defalarca gösterdi. Ancak mesele elbette askeri güç kullanmadan sözünü dinletebilmekte. Örneğin İsrail'in planı Irak'taki Kürt grupları üzerinden ayaklanma başlatıp İran'da rejimi devirmekti. Hatta Trump plan tutmayınca büyük hayal kırıklığı yaşadığını söylemişti.
1: Biz çok büyük oranda paralar harcadık. Kürtlere mühimmat, silah, para ve ödeme yardımı yaptık. Bununla birlikte Kürtleri seviyoruz.
0: Irak'taki Kürt grupların İran'ı hedef alması bir yana, daha düne kadar PKK-YPG ile tatbikatlar yapıp meydan okuma içine giren Bafel Talabani, Tahran'a gidip İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile görüşür hale geldi. Bu süreçte AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması kritik bir mesaj olarak tarihe not düşüldü.
2: Pek çok yerdeki problemin başında terör unsurlarının yanı sıra bir takım merkez kaç unsurların, devlet dışı unsurların silahlı gruplar olarak durması var. Bölgede bunun başka güçler tarafından, Siyonist ve emperyalist emelleri olan güçler tarafından kullanıldığını sık sık görüyoruz. Bunların önüne geçilmesi açısından da komşu ülkelerde zayıf ülke hiçbir şekilde arzu etmiyoruz. Toprak bütünlüğü korunmuş, devlet egemenliği tesis edilmiş, tek ordu prensibine göre çalışan siyasi kurumları güçlü komşular istiyoruz.
0: Özetle Suriye'de olduğu gibi Irak ve İran'da da Türkiye istikrardan yana bir politika izlediğini her daim ilan etti, etmeye de devam ediyor. Bu süreçte Libya'daki iç savaşı durduran Türkiye yine kritik adımlar attı. İngiliz yayın kuruluşu BBC Libya dosyasında bu durumu ele aldı. Ankara 10 Eylül'de Libya'nın bölünmüş Trablus ve Bingazi yönetimlerinin üst düzey temsilcilerini MIT'in ev sahipliğinde bir araya getirdi. Libya'daki son anlaşmaya göre devlet başkanlığıyla milletvekili seçimleri 24 ay içerisinde gerçekleşecek. Türkiye Libya'yı birleştiriyor değerlendirmesi yapıldı.
3: Libya Libyalılarındır. Libya Libyalıların olarak kalmalıdır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında çeyrek asırdır izlediği politikalarla aynı zamanda İslam coğrafyasındaki dağınıklığa, bölünmüşlüğe de bir çare bulmaya çalışıyor. Zira bu dağınıklığın, kaos ve istikrarsızlığın kimlerin ekmeğine yağ sürdüğünü çok ama çok iyi biliyor. Mekke İttifakı Anlaşması bu anlayışın bir yansıması.
3: Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir araya geldik ve bir adım attık. Attığımız adım işte bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm bu mücadelesini de sırtını egemen güçlere, Batı başkentlerine ya da vesayet odaklarına değil, milletine yaslayarak yapıyor. Zira her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
3: Ama sen de Samsun'a ayrı bir güzellik katıyorsun.
4: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
5: Şimdi efendim Mekke Anlaşması'nın yankısı elbette büyük oldu. Bugünlerde ise özellikle hükümeti hedef alan çevreler şöyle diyor işte. Hani Mekke Anlaşması imzalamışsınız işte alın gidin orduyu da Husilere karşı bir savaşın. O işler öyle yürümüyor bir kere, onun altını çizelim. Fakat bu süreçte dikkat çeken gelişmeler de var. Mesela bir Hürmüz zirvesi yapılacaktı Umman'da, fakat zirve ertelendi. Sonra ne oldu derseniz? Almanya'da Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde bir masa kurdu. Fotoğrafta görüyorsunuz hemen şurada. Ve o fotoğrafta da gördüğünüz gibi işte İsrail'le beraber Körfez ülkelerindeki Genelkurmay Başkanları ABD'li yetkililerle ve oradaki masadaki Almanya'daki yetkililerle bir araya geldiler. Yani Cooper gibi isimlerle bir araya geldiler. Enteresan meseleler oluyor. Ukrayna cephesi biraz karma karışık. Bir de iç gündem var. İşte Kurtlar Vadisi soruşturması başladı. 3 senaristin biliyorsunuz ifadesi alınmıştı. CHP cephesine baktığımızda da yeni parti dağılacak mı soruları sorulmaya başlandı. Yeni partinin ismi de bugünlerde biraz böyle sallantıda çünkü ismini değiştirmesi istenebilir deniyor. Diriliş Partisi olursa ne olur diye konuşuluyor. Bu sefer de işte ona benzer bir isim var diye itirazlar geliyor. Enteresan bir süreçten geçiyoruz. Biz dedik yani biraz konuşalım hesaplar ne için? Kim ne hesabı yapıyor diye. Editörümüz Gökçen Sever tüm bu işte perspektifi oluşturdu bizim için. Kim bizimle? Star Gazetesi yazar avukat Cüneyt Altıparmak ve güvenlik ve dış politika uzmanı Doktor Ayhan Sarı bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Sarı önce şu Türkiye'nin soft power, yumuşak gücünden yola çıkalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki biz Mekke anlaşmasıyla İslam coğrafyasına, işte millete, liderlere bir sinyal gönderdik diyor. Şimdi Umman'daki zirve yapılamadı, Hürmüz zirvesi ertelendi. Fakat bir baktık ki işte o İran yok ama diğer Körfez ülkeleri Almanya'da bir masaya oturmuşlar. İsrail Genelkurmay Başkanı da masanın başında oturuyor. Amerika'da bu fotoğrafı vermiş belli ki işte görülsün istiyor. Şu an ne oluyor? Nasıl bir denklem kurulmaya çalışılıyor? İşte burada hesaplar ne için diye sorduk. Size ne oluyor?
6: İbrahim Bey, bence asıl olan İsrail'in çok ciddi bir şekilde Mekke Anlaşması'ndan, Mekke Savunma Paktı'ndan rahatsız olması. Yani bu anlaşmanın hem soft power yönü, hem oraya yeni bir soluk katması, yeni bir alternatif sunması, yeni bir enerji, dinamizmi o bölgeye getirmesinden, hem de bu anlaşmanın önümüzdeki dönemde daha da gelişleyerek, farklı ülkeleri de içerisine katarak gerçek ciddi bir savunma paktına dönüşmesinden rahatsız olmuş durumda ve dolayısıyla özellikle bu Yemen, Husi meselesini de kullanarak Suudi Arabistan'ı tırnak içerisinde giriştiği bu yoldan döndürmeye çalışıyor. Yani Türkiye'nin, Pakistan'ın yanından Suudi Arabistan'ı çekerek farklı bir ilişki ağının içerisine, farklı bir ittifak ilişkisi içerisine katmaya çalışıyor. Son günlerde çok yoğun bir şekilde İsrail medyasında da bu konunun işlendiğini görüyoruz ama şu da bir gerçek. Yani şimdi bu haberleri ben de takip ettiğimde İsrail'in özellikle Yemen Husi meselesinde Suudi Arabistan'a alttan alta destek verelim. Biz destek verirsek Türkiye'den uzaklaşırlar. O zaman bakın Türkiye, Pakistan sizi koruyamadı. Biz sizi kurtardık mesajını Suudlara veririz gibi bir anlayış var. Ama ben bu planın açıkçası çok da makul bir plan ve tutabilecek bir plan olduğunu düşünmüyorum. Çünkü buradaki meselelerin %99'unun şu halde olmasının bizatihi sebebi İsrail'in kendisi. Yani Hürmüz Boğazı kapandı. Körfez ülkeleri bir kriz içerisinde milyarlarca dolar kaybetmiş durumdalar. Neden? Çünkü İsrail Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte bu İran'a yönelik saldırıyı, savaşı başlatan taraf. Yani Yemen meselesinde yarın öbür gün çok ciddi bir şekilde burada İsrail'in kışkırtmaları, İsrail'in bir takım provokasyonlarıyla daha büyük bir kriz haline geldiğinde bence önümüzdeki dönemde görebiliriz. Yani buradan şunu demek istiyorum İbrahim Bey. Eğer 2026 yılında hala dünyanın herhangi bir yerinde bir ülke, bir lider İsrail'e güvenip de burada yeni bir yola çıkıyor, Türkiye, Pakistan gibi ülkeleri göz ardı ederek İsrail'le ittifak ilişkileri içerisine giriyorsa bu onlar adına çok büyük bir yanlış olur. Ama ben son cümle şunu söyleyeyim. Ben burada Suudi Arabistan'ın böyle bir niyetinin, İsrail'e yakınlaşma niyetinin olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Çok yüksek ihtimalle İsrail burada suyu bulandırmak, ortaya fitne fesat atmak için Suudi Arabistan bize yaklaştığı mesajıyla orayı karıştırmak için bir algı operasyonu yapıyor olabilir.
5: Peki Sayın Sarı, şimdi baktığımızda Babil Mendeb krizi var. İşte Rusya-Ukrayna savaşı iyice alevlendi. Trump diyor ki ya rafinerileri vurmayın diye, ben iki tarafa da söyledim diyor ama ona rağmen vurmaya devam ediyorlar. Avrupa Merkez Bankası Başkanı diyor ki ya biz bu enerji maliyetleri konusunda çok sınanıyoruz artık, zorlanıyoruz. Hani bu işleri artık kaldıramayacağız diyor. Avrupa'da bu anlamda hani sağ iktidarlar demeyeyim de onlara göre hani böyle işte artık tırnak içinde söylüyorum faşistçe diyebileceğimiz hani eski İki Dünya Savaşı dönem dönemlerini andıran bir dalgalanma olduğu değerlendirmeleri var. Siz bu gidişatı nasıl okuyorsunuz? Kimileri diyor ki 3. Dünya Savaşı aslında başladı. Sadece şu an adı konmadı. Kimileri diyor ki bunlar ayak sesleri. Biz nasıl hazırlanıyoruz? Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu hani İslam dünyasına bir sinyal gönderdik mesajı. Bir hani uyanın mesajımı, birbirinizle uğraşmayı bırakın. Bakın dünya başka bir boyuta gidiyor mesajımı. Buradan da bir değerlendirme alayım. Çünkü Almanya'da nasıl bir masa kuruldu ben de merak ediyorum. Bir detay da yok elimizde. Sonrasında sayın alt parmağa geçeceğim.
6: İbrahim Bey, şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Şu an Avrupa'nın yaşadığı çok ciddi varoluşsal bir kriz. Hatta ben de biliyorsunuz yurt dışında Almanya'da yıllarca yaşadım. Bizim orada yaşayanlar, bu işi biraz takip edenler hep şunu söyler. Avrupa şu an çok ciddi bir refahın içerisinde, krizlerden, savaşlardan uzak durumda. Dolayısıyla yakın zamanda bir kriz, bir savaş çıkarsa nasıl bir reaksiyon gösterecek bilinmiyor demiştik. Bakın pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, şimdi Hürmüz Boğazı'ndan yeni bir enerji krizinde Avrupa'nın çok ciddi bir şekilde çuvalladığını görüyoruz. Avrupa'nın çuvalladığının en büyük kanıtı da zaten oradaki popülist partilerin, aşırı sağ partilerin rekor üzerine rekor kırması ve mevcut statüko partilerin de giderek erimesi. Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye ile oranın arasındaki en büyük fark şu İbrahim Bey. Biz Avrupa'nın son 3-4 senedir yaşadığı krizleri 15 senedir çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Enerji krizlerinde yaşadık, diğer ekonomik krizlerinde yaşadık, güvenlik krizlerinde yaşadık. Ama bir fark var. Biz tüm bu krizlerden tek tek, adım adım, her seferinde kazana kazana, güçlene güçlene çıktık. Yani şimdi 2026 yılında tüm dünyayı, küreyi çok ciddi bir krizler silsilesi sarmış durumda. Ama Türkiye gibi bir iki ülke haricinde diğer ülkeler, özellikle batılı ülkeler bu krizlere nasıl reaksiyon göstereceğini, nasıl bunlara karşı önlem alacağını, nasıl bu krizleri çözeceğini bilmiyorlar, beceremiyorlar, başaramıyorlar. Türkiye'nin buradaki en büyük avantajı bence bu krizleri, bu musibetleri 10-15 yıldır yaşıyor ve her seferinde bu musibetlerden yeni şeyleri öğrenerek, güçlenerek çıkıyor olması. O yüzden biz bu yeni krize, bu kasırgaya herkesten çok daha hazırız. İnşallah herkesten çok daha iyi bir şekilde de bu krizleri, bu kasırgaları atlatacağız.
5: Sayın Altıparmak, biraz İsrail üzerinden devam edelim mesela. Şimdi İsrail'in şu fotoğrafta masaya oturmuş olması ne anlama geliyor elbette merak ediyorum ama diğer yandan da Netanyahu hani 27 Ekim'deki seçim öncesinde iyice yalnızlaşıyor mu? Çünkü mesela baktığımızda dün bir haber vardı. Hatta bugün notlarımızı da almıştık. Amerikalı bir rapçi, çok da ünlü bir isim. Şurada yazıyordu ismi. Rapçi Macklemore diye bir isim. Ben rapçileri çok takip etmiyorum ama yani dünya ve Avrupa çapında ünlü bir isim. Şimdi bunu bir turneden çıkarıyorlar. Diyorlar ki işte ya bize statları verenler, işte bu organizasyonu yapanlar Filistin destekleyen rapçi istemiyor diye bunu turneden çıkarıyorlar. Bu sefer turnedeki diğer ekipler de hepsi bırakıyor. Biz o zaman bu konsere gelmeyeceğiz diye. Şimdi baktığımızda işte Netanyahu diyor ki ya İsrail'li iki yönetmen diyor Gazze'de işte soykırım olduğuna dair, katliam olduğuna dair belgesel hazırlıyor. Bu da Venedik'te alkışlarla karşılanıyor. Yani bizi içimizden de hançerliyorlar. Kimse de buna tepki göstermeyecek mi diye serzenişte bulunuyor kendince. Siz bu anlamda gidişatı nasıl okuyorsunuz? Hani İsrail masalara oturmaya mı çalışıyor? Dışlandığının farkına mı vardı? Nasıl bir strateji geliştiriyorlar?
7: Tabii özellikle Netanyahu için, genelde de İsrail için çemberin daraldığı bir tablo var. Yani daha önce, bundan 10 yıl önceki bir kamuoyu tepkisiyle şu andaki kamuoyu tepkisi birbirine karşılaştırılamayacak düzeyde farklı. Yani sivil toplumun bu şekilde ciddi hareket etmesi, siyaseti bir şekilde etkilemesi, İsrail'in ele geçirdiğini zannettiği siyasi mevzilerin bir terk edildiğini veya bir terk edilmek zorunda kaldığı bir evreye işaret ediyor. Yani bugün İspanya, İtalya gibi Avrupa ülkeleri veya Londra sokaklarında kefiyeyle dolaşan insanların bir biçimde daha önceden terörist ilan edileceğini ilan edilmesine karşın, buna rağmen davranışları da buna tepki göstermeleri, Avrupa Parlamentosu'nda bazı milletvekillerinin kefiyeyi parlamentoya sokmaları, bunlar az meseleler değil. Özellikle İsrail'in bu biraz önce gösterdiğiniz fotoğraftaki bir pakt arayışı da aslında dünyada güvenlik açısından, bunu Ayhan Hocam da biraz aslında özetledi, büyük şemsiyelerin çöktüğü Birleşmiş Milletler sistematiğini kim çökertti deseniz, ben iki tane resmi fail, yani bunun hiçbir tartışması olmadan

0: istediği bir evreye doğru ilerliyor. Mekke İttifakı da bunun bir, bu paradigmanın bir uzantısı aslında. İsrail'in bundan rahatsız olması kadar tırnak içerisinde söylemek gerekirse doğal bir durum yok. Çünkü bu ister istemez bir yandan maddi gücü olan Suud'un, askeri gücü olan Türkiye'nin ve istihbarat ve nükleer anlamda güçlü olan Pakistan'ın bölgede söz sahibi olması demek. İster istemez dengeler değişecek, ister istemez bu konuyla ilgili başvurulup onay alınması veya ikna edilmesi gereken bir mekanizma oluşacak. Bunun karşılığında biz işte Güney Kıbrıs'taki tartışmaları görüyoruz, Yunan adasının Yunan adalarının silahlandırıldığını görüyoruz. Yani karta karşı kart oynanıyor ama ne olursa olsun iç siyaset anlamında da genel uluslararası siyaset anlamında da Netanyahu ve İsrail açısından çemberin daraldığı çok net.
1: Yani sen 12 ülkenin artık biz İsrail'e yaptırımı uygulayacağız. İşte bu işte yeni işgal alanları kabul edilemez gibi açıklamaları bile bir kırılma noktasını işaret ediyor diye düşünüyorum. Mesela G.D. Vance de diyor ki yani biz artık diyor mesela hani bu İsrail'i ne kadar taşıyacağız sorusunu soruyoruz diyor kendimize. Mealen anlatıyorum ama diyor ki yani Trump Amerika mı İsrail'in çıkarları mı diye düşünüldüğünde Amerika'nın çıkarlarını önceliyor ve İsrail'e kapıyı kapatabilir diye mesajlar verir ki hani birkaç yıl önce böyle şeyler konuşulamaz bile tabu halinde diye hatırlıyorum.
0: Tabii bunu kırdı. Mesela Türkiye Netanyahu hakkında arama kararı çıkardı. Bu bence önemli bir şey. Bu önemli bir kırılma noktası ve faili netleştiren faili bir biçimde. Ya dünyada sınırı belli olmayan tek ülke var, o da İsrail. Yani devlet olarak kabul edilmeyen toplulukların bile sınırı var. Ayhan Hocam bunu çok iyi bilecektir. Kendilerine göre bir sınır çizmişler. Kabul edilmese bile devlet olarak kabul edilmiyor. Bunlar Birleşmiş Milletler'in önünde gösteri yapıyorlar. Biz devlet olarak tanıyın diyorlar. Bir sınırları var bunların. İsrail'in öyle bir sınırı da yok. Yani bugün Kıbrıs'ta veya Güney Kıbrıs'ta bir adım atıp bunu bir biçimde kendi toprakları olarak ilan etmesi gibi bir durum da gündeme gelebilir. Bence Türkiye bu konuyla ilgili mesela oraya savaş uçağı da gönderdi. Türkiye de bu konuyla ilgili kartları doğru okuyor ve bence son 10 yılda Türkiye sadece savunma sanayi alanında değil, diplomatik alanda da ciddi alan daraltan hamleler gerçekleştiriyor. Bunun tabii ister istemez bir karşılığı, bir faturası Türkiye'ye olacak ama Türkiye bunu göğüsleyebilecek düzeyde bu anlamda önemli.
1: Peki Türkiye'nin bu soft power gücü üzerinden sizden de bir değerlendirme rica etsem. Mesela işte bugün öğreniyoruz ki MİT Başkanı Sayın İbrahim Kalın Afganistan'a gitmiş. Yani Kabil'de Kandahar'da temaslarda bulunmuş. Şimdi mesela Bafel Talebani İran'a gitti. Hatırlayacaksınız daha önce işte Trump biz bu Kürtlere silah verdik İran'a saldıracaklardı saldırmadılar filan diye serzenişte bulunuyordu. Bafel Talebani PKK ile böyle omuz omuza pozlar verdi zamanında SDG, YPG çatısı altında tatbikatlar yapıyoruz meydan okuyoruz falan diye konuşurdu. Şimdi Türkiye bu anlamda hani soft power'la bazı sorunları çözdü mü? Mesela şimdi Bafel Talebani'nin ziyaretinin hemen ardından İran Dışişleri Bakanı Arakçı'yı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aradığını ve görüştüğünü öğreniyoruz. O da yeni bilgiydi. Ne yapıyoruz şu anda? Suriye'de mesela diyor ki Suriye Cumhurbaşkanı Eşşar'a işte bu terör listesinden çıkarılmamızda, yaptırımların kaldırılmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan çok büyük bir desteği ve katkısı oldu Trump'la, o görüştü diye söylüyor. İşte Suudi Arabistan ve Türkiye teşekkür ediyor. Biz şu an hani gerektiğinde askeri gücümüzü gösterebilecek kapasiteyi ilan ettik dünyaya. Ama bunlar işte askeri kapasite gerekmeden çözebilecek işler mi yapmaya çalışıyoruz? Hani hesabımız ne yönde bu bölgede? Çünkü bir yandan da işte Ömer Çelik'in bölgemizde tek ordulu devletler istiyoruz ve istikrar istiyoruz açıklamaları var. Parçalanmışlık istemiyoruz açıklamaları var.
0: Bir kere Türkiye'nin temel paradigması devlet olarak devletle muhatap olmak istiyor. Bu önemli bir paradigma. Terörsüz Türkiye meselesi de, terörsüz bölge meselesi de bununla ilintili ve ben bu paradigmayı Amerika'ya da izah ettiğini ve Amerika'nın da bu konuyla ilgili aslında bu paradigmanın Orta Doğu için net bir çözüm olabileceği noktasında bir biçimde bu belki Trump'ın lider demokrasi, lider diplomasisi anlamında Erdoğan'la Trump arasındaki lider diplomasisi anlamında bir kabul gördüğü kanaatindeyim. Ama şunu bilmek gerekiyor, soft power dediğimiz mesele Türkiye'nin zaten doğal işte bir Osmanlı İmparatorluk bakiyesi olarak gönül coğrafyasıyla ilgili uzantısı olabilen veya en hızlı biçimde etki etmesi, nüfuz etmesi mümkün olabilen bir yapı. Yani bugün Türkiye'nin etkili olduğu coğrafyaların tamamında aslında bir dönem Osmanlı'nın bulunduğunu ve bir tarihsel bağın olduğunu biliyoruz. Türkiye bence bunu hatırladı. Bunu hatırlamayı da bir biçimde kurallara ve hukuka bağladı. Bunu Türkiye gittiği yere bir işgal veya buna benzer bir yapılanma önermiyor, bir işbirliği ve bir hukuk öneriyor. Bence Türkiye'nin bölgedeki etkinliğinin bir noktası da bu. Üçüncü nokta da şu, üçüncü katmanda bence. Tamam bir lider diplomasisi var, bir gönül coğrafyasına bağlı bir soft power kullanılıyor.

0: Ama Türkiye eskisi gibi değil. Türkiye tehdit ettiği zaman tehdidi ika kabiliyetine de sahip. Yani bu ne demek? Bu meseleyi soft olarak çözebilirsek ne ala, çözemezsek biz gerekli tedbirleri de alırız. Eskiden bu cümlenin altı boş olabiliyordu ama artık bunu Türkiye kendi etrafında yaşanan olaylarda en yakından Suriye ve Karabağ'da bunu net bir şekilde gösterdi. Bu
1: Mesela
0: da
1: dün BBC
0: Türkiye'nin
1: işte
0: etkinliğini
1: analiz haber
0: gösteriyor.
1: yayınlamış, diyor ki yani kimsenin yapamadığını Türkiye yapıyor. Libya'daki iki tarafı Ankara'ya getirip Ankara'da bir masaya
0: Tabii.
1: oturtup Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın işte temasları oldu biliyorsun, Libya'da iki yöne de gitti geldi. İşte İbrahim Kalın'ın işte bu kritik isimleri Ankara'da buluşturabilmesi üzerinden yani Libya'yı Türkiye birleştiriyor yorumları yapıyorlar. Bunlar ne, böyle çok hafife alınacak işler değil diye düşünüyorum. Bazı şeyler biraz gölgede kalıyor ama o yüzden de bu soft power işini o yüzden de biraz sordum. Hani yumuşak güç diye tercüme ediliyor ama ben diplomatik
0: Yanlış.
1: güç ya da işte gönül gücü diyorum biraz.
0: Yanlış hatırlamıyorsam Libya'nın ilk başbakanı bir Türk. Yani bu bildiğimiz bizim gibi Türkçe konuşan ve etnik unsur anlamında da bir bağlantısı olan bir kere bu coğrafyada bu bakiye hiçbir zaman Türkiye tarafından dışlanmadı. Yani en eleştirdiğimiz dönemde bile, tarihsel bağın koptuğu dönemde bile bunun bir biçimde devam ettirildiği, zayıf da olsa bu ilişkinin devam ettirildiğini biliyoruz. Bu önemli bir şey ama günün sonunda Türkiye'nin geldiği nokta şu: biz bunu masada çözemezsek, sahada çözme kabiliyetine sahip olduğumuz için masa bir biçimde çözülebilir alana dönüşüyor. Yani bunu terörsüz Türkiye meselesine de uygulayabiliriz, iç siyaset anlamında. Libya meselesine de uygulayabiliriz. Veya Esed'in gitmesi döneminde Türkiye'nin rolü bağlamında da değerlendirsek veya buna ilişkin modeli geliştirip oraya uyguladığımızda yine aynı sonuç çıkıyor. Türkiye'nin bu konuyla ilgili attığı adımların bir de insani yönü var. Birleşmiş Milletler Türkiye'ye teşekkür etti Taha krizinde. Birleşmiş Milletler'in yapması gerekeni Türkiye yaptı dedi. Bu böyle çok basit gibi görünebilir ama dünyanın en büyük esir takasını Türkiye
1: Doğru.
0: yönetti. Bunlar bence Türkiye açısından, Türkiye'nin yaptıkları açısından bizim görebildiklerimiz, bir de göremediklerimiz var. Göremediklerimizin de günün sonunda sahada nasıl bir etki oluşturduğunu yakın bir
1: Yani
0: zamanda
1: sen
0: net bir şekilde
1: göremediklerimiz tabii
0: göreceğiz
1: ne
0: diye
1: kadar
0: düşünüyorum.
1: doğru olduğunu bilmiyoruz. Resmi kaynaklardan bu bilgiler bize gelmedi ama en azından işte Yunan medyasından, İsrail medyasından Türk donanmasının Doğu Akdeniz'de nasıl bazılarına alanı dar ettiğini haberlerden görüyoruz yani. Kendileri diyorlar yani Türk donanması artık öyle bir hale geldi ki buralarda bizi artık eskisi gibi tırnak içinde yelken açtırmıyor demeye getiriyorlar. Peki Sayın Sarı, biraz da Kuzey Cephesi'ne götüreyim sizi. Şimdi mesela Polonya diken üstünde. NATO askeri uçakları zaman zaman kalkıyor. Devriye uçuşunda Rus İHA'sı vurduk diye açıklamalar geliyor. Biraz bize bir ufuk turu yaptırsanız hani takip edemeyenler için Kuzey Cephesi'nde neler oluyor? Herkes diken üstünde ama gerçekten burada bir savaşın alevlenmesi riski var mı? Siz nasıl okuyorsunuz?
2: Şimdi İbrahim Bey, geçtiğimiz haftalarda Almanya'da Leipzig'te bir havalimanında yine drone bulundu ama önceki dronelara onlardan farklı olarak bu droneların içerisinde patlayıcılar da çıktı. Bunun akabinde Avrupa, Almanya ayağa kalktı. İşte Polonya gibi ülkeler destek açıklamalarında bulundu. Ama Polonya, Rusya arasındaki bu atışmaların Avrupa-Rusya savaşı mı geliyor sözlerinin asıl sebebi bu olayların akabinde Polonya'da bir siyasetçinin açık açık Rusya'yı tehdit edip Ukrayna Rusların rafinelerinin yarısını vurdu. Biz de çok rahat bir şekilde kalan yarısını birkaç ay içerisinde vurabiliriz dedi. Bu açıklamalara yönelik Rusya'dan da işte bugün cevap geldi. Ama tüm bunları bir bütün olarak okursak aylardır söylediğimiz bir şey var İbrahim
1: Yani
2: Bey.
1: Rusya
2: Bakın
1: diyor ki bizim
2: her...
1: Polonya'yı almamız 3 gün bile sürmez diyor yani.
2: Evet, aynen öyle. Onlar da karşı açıklama.
1: Ama aslında
2: Cumhurbaşkanı
1: Polonya'nın çok
2: yardımcısı karşı
1: travmaları yok mu
2: açıklama
1: bu
2: yaptı.
1: konularla ilgili olarak? Biraz daha böyle itidalli olmaları gerekmez mi sizce?
2: Zaten mesele tam olarak bu İbrahim Bey. Bu travmalar. Yani herkes şuna bakıyor. Polonya Ruslarla, Sovyetleriyle kendi tarihine bakıyor. Almanlar Barbarossa Harekatı'nı hatırlıyorlar. Almanya'nın yıllarca Sovyet işgalinde Doğu Almanya'nın kalışını hatırlıyorlar. Veya İngilizlere gidiyoruz. İngilizler 19. yüzyıla gidiyor. Diyor ki bizim en büyük rakibimiz yüzyıllar boyunca Ruslardı diyor. Dolayısıyla buradan
1: Sayın Sarı,
2: şunu
1: o açıdan
2: görüyorum.
1: bakarsanız
2: Çok
1: biz de yani
2: ciddi bir
1: unutmuyoruz yani Yeşilköy işte hemen şuraya kadar geldiklerini ve Ayasofya anlaşmasını unutmuyoruz yani. Hani Ruslar hiç öyle hafife alınacak bir millet değildir. Hani tarihi okuma yapanlar bu işleri öyle hani ya bunlara bir şey yapamazlar falan düşünürse yanılırlar diye düşünüyorum. Hele Polonya gibi
2: yok.
1: tırnakça söylüyorum sırtını NATO'ya yaslayarak böyle efelenmeye kalkan ülkeler biraz sıkıntıya girebilirler yani.
2: Kesinlikle. Ben zaten hep şunu söylüyorum İbrahim Bey, Ruslar ne zaman batıya doğru ilerlese ikinci adımda güneye doğru, Balkanlara doğru, sıcak denizlere doğru inmiş. Yani tehlike bizim için de tabii ki hala mevcut. Ama buradaki sıkıntı, bu bahsettiğimiz ülkeler her olayda yeni bir eşiği atlıyor İbrahim Bey. Bakın, yeni bir eşik atlatıldı. Dronlar patlayıcılarla Alman havalimanlarının içerisinde gezdi. Yarın öbür gün belki o dronlar patlayacak. Sanki yavaş yavaş, hani İsrail-İran meselesinde olmuştu ya, İran saldıra İran'ı, İsrail saldırarak İran'ı sürekli test etmişti ve belli bir süre sonra savaşı yaşamıştık. Şu an sanki karşılıklı olarak taraflar birbirini test ediyor ama sıkıntı şu.
1: Buna bir soğuk savaş der misiniz peki Sayın Sarı?
2: Soğuk, tam olarak onu diyordum Yunan Bey. Bence soğuk savaşın ötesine geçtik. Çünkü fiili saldırılar var. Bakın, Polonya sınırına 2 kilometre yakındaki mesafedeki treni Ruslar vurdu.
1: Doğru.
2: Ve içerisinde üst düzey yetkililer vardı. Boris Johnson'lar vardı.
1: Orada bir düzeltme yapayım Sayın Sarı. Hani Boris Johnson önce bir ortaya böyle bir vaveyla kopardı ama vurulan vagon Boris Johnson'ın olduğu vagon değil yani. Onu düzelteyim. Lokomotif vuruldu ama lokomotif aslında daha önce yola çıkan bir lokomotif. Onlar da oradalar. Hatta çekiyorlar da cep telefonlarıyla vurulan lokomotifi, paylaşıyorlar sosyal medyada. Ve diyorlar ki işte yani bizi de hedefe aldılar aslında.
2: Evet, aslında aldılar İbrahim Bey. Yani vurup öldürmediler ama siz onların o güzergahındaki birkaç kilometre ötedeki treni vurduğunuz
1: bir
2: zaman
1: mesaj verdiler diyorsunuz.
2: Onlara vermiş oluyorsunuz. Bir de Polonya sınırına 2 kilometre kala. Yani Polonya'dan o açıklamalar geldikten sonra bu saldırının yapılması çok tehlikeli bir şeye işaret ediyor. Sonuç olarak bakın, yavaş yavaş şiddetleniyor İbrahim Bey ve biz artık sunucular, yorumcular, sokaktaki insanlar dahil yarın öbür gün Ruslar Polonya'yı vurdu haberini duysak şaşırmayacağız. Bence bizim bu saatten sonra bu haberlere şaşırmayacak olmamız bile meselenin ne kadar tehlikeli bir boyuta geldiğinin en büyük göstergesi. Ve şunu da hatırlatalım, yani biz seyircilerimize kötü bir senaryo, olumsuz bir senaryo, karamsar bir senaryo çizmek istemiyoruz ama bakın, güneyden çıkıyoruz, kuzeye geliyoruz. Kuzey de bize çok yakın, güney de bize çok yakın. Bir harita çizsek tam bütün bu çatışmaların, krizlerin merkezindeyiz. Ve bizim buradan ayakta kalmamız için çok ciddi önlemler almamız gerekiyor. Çok ciddi bir şekilde uyanık olmamız gerekiyor. Dolayısıyla Ruslar Polonya'ya saldırırsa, Ruslar Almanya'ya saldırırsa...
1: Valla Sayın Sarı, çalışıyoruz işte. Hürkuş 2 tip belgesini aldı askeri olarak hava kuvvetlerinde. Evet. Yani uçuş belgesini aldı. Bugün işte Sungur'da herhalde, Gökşen beni uyarsın ismi yanlış hatırlıyorsam, özetledi. Az önce okudum. İşte havadan Akıncı'dan atılan füze İHA'yı havada vurdu. Atın, evet. Yani Sungur, evet. Şimdi hani baktığınızda biz şu an... Allah'a şükür hani bu anlamda ciddi bir hazırlık içerisindeyiz. İnşallah ihtiyaç olmaz. İnşallah hani kimse diş İnşallah. Geçirmeye kalkmaz ama hani memleketin bir karış toprağına diş geçirmeye kalkın, dişini sökecek irade de memlekette var. Hatta konu konuyu açıyor ama ben kendi adıma işte bu fonlanan STK'lar meselesi, işte bu algı operasyonları, bu kuşatmaların bir ayağının da milletin bu savaşma iradesini, işte ülke vatan sevgisini erozyona uğratma çabasının bir unsuru olduğuna inananlar arasındayım. Bilmiyorum katılır İbrahim mısınız? Bey. Çünkü en çok korktukları şey bu milletin işte savaş bizim düğünümüzdür anlayışı. Mesele vatansa gerisi teferruattır anlayışı. Bunu hep yıkmak için, altından bu halıyı çekip erozyonu uğratmak için uğraşıyorlar diye düşünüyorum kendi adıma.
2: İbrahim Bey, Rusya-Ukrayna savaşını biz şu an bakın 2026 yılında yorumlarken meseleyi ta turuncu devrime kadar götürüyoruz. Oradaki Doğru. ayaklanmalara kadar götürüyoruz. Ama şimdi biz şunu anladık. Aslında orada Avrupa, NATO, İngiltere, Amerika Ukrayna'yı bir oyunun içerisine sokmuş, devrim adı altında, protesto adı altında aslında Ruslara kendi adına yem etmiş. Bakın Doğru. bunlar oyuncak değil İbrahim Bey. Yani çok güzel bir yere temas ettiniz. O LGBT'nin desteklenmesi, o derneklerin desteklenmesi, şu sivil kuruluşların desteklenmesi, şu hesapların sürekli Türkiye'de fitne fesat, öldük, bittik, mahvolduk algısını yayması. Bunların hepsi Türkiye'yi yarın öbür gün olası bir çatışmada, savaşta diz çökertmek için yapılan senaryolar. Yani bunları uygulamışlar. Hani bunları sizin bizim zihnimizden ürettiğimiz hayali şeyler değil. Kuzeyimizde dünyanın en büyük savaşlarından biri yaşanıyor şu an ve bunun başlangıcında bu tarz Soros'un başında olduğu bir takım tırnak içerisinde sivil kuruluşların, sosyal örgütlerin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla çok uyanık olmak lazım.
1: Valla Sayın Sarı, benim bu meselelere bakışım hep şu.
2: Başarılı buluyorum.
1: İster fonlanan medyada olsun, ister fonlanan STK'da olsun. Tabii ki hani böyle güzel işler yapmak için çalışanlar da vardır. Kimseyi de töhmeti altına bırakmıyor ama ben hep şöyle sorarım kendime. Elin oğlu 3-5 milyon doları sana hayrına göndermez.

0: Ben öyle bakıyorum. Ben Avrupa'nın da yani Batı'nın da böyle çok hayırsever olduğunda inanmıyorum kendi adıma. Gerçekten böyle hayırseverlikleri olsa Gazze örneği önümüzde zaten. Hani insani değerler üzerinden bu işlere bakıyor olsalar Gazze örneği önümüzde diye düşünüyorum. Yani tabii şimdi elimizde bir delil belge olmadan da bir şey söylememiz doğru değil ama yargı bu işleri araştıracaktır diye ümit ediyoruz memleket hepimizin.
1: Bir cümle ekleyebilir miyim? Avrupa'da ve Amerika'da oradaki muhalif partiler çıkarttı. Çok yoğun bir şekilde Afrika'daki LGBT örgütlerini destekledikleri, fonladıkları açığa çıktı. Ya halkımıza soruyorum. Elin batılısı, Amerikalısı, Almanı, Fransızı. Neden Afrika'daki bir LGBT örgütüne milyonlarca dolar, milyonlarca euro para yatırsın? Yani hepsinin başka hesapları, başka planları var. Kesinlikle hayırseverlik veya tırnak içerisinde insanlık vesaire yaptıkları yok. Bunun ama şu anki dünyada sadece biz değil, Avrupalılar, Batılılar da çok ciddi bir şekilde görmüş durumda. İnşallah bu uyanış ve bunlara karşı tepki devam eder.
0: Peki. Sayın Altıparmak, iç siyasetten soracağım ama şu konuyla ilgili sizden de kısa bir yorum almak isterim. Yani konu konuyu açıyor. Gökçen hatta şimdi kızacak içeride bizim başlıklarda bunlar yoktu diye ama ya yani mesela işte bu zihinsel erozyon, zihinsel işgal meselesi şimdi sen doğum oranları 1,4'lere kadar geriledi. Yani mesela biz 100 milyonluk Türkiye olacağız derken belki de 50 milyonluk Türkiye olacağız ileride. Bu da işte hani savaşma kapasitesi, üretme kapasitesi, irade ortaya koyma kapasitesi açısından önemli diye düşünüyorum. Yani sadece tek bir boyuttan da bakmıyorum mesele. Yani işte bu LGBT meselesinde olsun, fonlanan STK'lar, işte medyanın işte bu ülkede yaşanmaz algısı oluşturma çabaları ya da işte bu topraklara, işte bu ülkeye çocuk getirilmez kardeşim. Çocuğu hangi şartlarda büyüteceksin, zihine ekilen tohumlar, bunların hepsini ben kendi adıma biraz sıkıntılı işler olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Hatta biz işte konuşurken örnek ya kardeşim biz bir göz evde, ya bir göz 48 metrekare evde hem iş yeri vardı, tezgah kapatıyorduk, üzerine yatak yapıyorduk. Üç kardeş aynı yatakta yerde yatıyorduk. Abimle ablam da Somya'da yatıyordu yani. Hani 48 metre bir göz evi yani, iki tane odası vardı. Böyle büyüdük yani, ölmedik Allah'a şükür. Hani çalıştık, çabaladık, mücadele ettik, hayata tutunduk ve Allah'a şükür de iyi bir hayatta yaşıyoruz yani. Hani şimdi şu an bakıyorum insanları sürekli aman ikinci çocuğu yapma, yaparsan bunun okulu var, masrafı var, aman ha yani bu kafayı da değiştirmek gerekiyor herhalde. Bunlar da bizim zihnimize çünkü iyi işlediler gibi geliyor bana. Konu konuyu açtı ama kısa bir değerlendirme alayım, sonra iç siyasetten yeni partiyi soracağım ne olacak bunların hali diye.
2: Ben Gökçen Hanım'ı da kızdırmadan tamamının ortak noktası
0: Gökçen olan bir ifadeyle. Gökçen'im yazdım verdim bile merak etmeyin diyor, sağ olsun buyurun.
2: Meseleyi özetleyen bir durum var aslında. İran şu anda bir savaşta ve bu savaşta nasıl böyle bir direniş gösteriyor? Bunun tek bir nedeni var. Şu anda bu konuşulan bir şey. Toplumsal dirençlilik dediğimiz bir mevzu var. Toplumsal dirençliliğin birçok katmanı var. Bu LGBT meselesinin de ben ifsad edici katkı olarak gündeme getirildiğini düşünüyorum. Dijital anafor dediğimiz bir mesele var. Algoritmalarla inşa edilen bir dünya var. Siz oy vermek istediğiniz partinin aslında kötü bir parti olduğunu bu dijital alanda öğrenebiliyorsunuz. Astroturfing diyorlar buna. Zihinsel bir biçimde size bazı şeyleri inşa ediyorlar. Bunu ticari olarak çok görürüz. İhtiyacımız olan bir şeyi aradık mı o kapana girmiş oluruz Google'dan. Bir müddet sonra
0: mesela Sayın Altıparmak şöyle bir örnek alırız. Vereyim müsaadenizle. Konuyu açacağım. Mesela son dönemde çevremizdeki boşanma olaylarına bakıyorum. Genel anlamda ne sorun ne diye soruyorsun. Ya ben aradığım mutluluğu bulamıyorum filan. Ya bizim çocukluğumuzda boşanmanın birkaç sebebi vardı işte. Ya adam çok kumarbaz olurdu. Ya içkici olurdu.
2: Hayırsız
0: ya işte trajizyon hani böyle alemlere akardı. Ya da eşini döven falan bir adamdı. Şiddet bağımlısıydı. Hani yürümüyor bu işte. Şimdi mesela bu Instagram'daki hayatı yaşayamıyorum diye bunalıma girip ayrılan çiftler var.
2: İşte bu sosyal veya toplumsal dirençlik dediğimiz mesele bir savaş olduğu zaman veya bir zorluk olduğu zaman biz ne kadar dirençliyiz? Esas milli savunma veya savunma paktını kurmamız gereken alanlardan birisi bu. Artık böyle değerlendiriliyor ve doğum oranı da bu şekilde. Türkiye'de doğum kontrolünün yapılması için fonlanan vakıflara bir bakalım. Onlar doğru. Hangi vakıflarmış? Türkiye'de eğer bir sistemi çözmek istiyorsanız yurt dışından fonlanan vakıfların tarihini çalışıp ortaya koyduğunuz andan itibaren peki. Türkiye'de neyin ne zaman desteklendiğini görürüz.
0: Peki Sayın Altıparmak, tam algıları yönetilmesi demişken sürem çok az kaldı. Kurtlar Vadisi Pusu'da neler oluyor?
2: Kurtlar Vadisi Pusu'da ben gördüğümü söyleyeyim. Bir döneme kadar Kurtlar Vadisi Pusu kendi mecrasında akan veya Kurtlar Vadisi dediğimiz yapım kendi mecrasında akan ve gerçekten kitaplar veya işte buna benzer veriler analiz edilerek oluşturulan

0: olan bir senaryo kipinden birilerinin bir metni veya bir olayı toplumsal algıyı inşa etmek veya toplumsal meşru zemine oturtmak üzere Kurtlar Vadisi sistematiğini kullanması üzerinden yürüyen bir durumla karşı karşıyayız gibi görünüyor. Siz yayınla ilgili notu aldıktan sonra ben araştırma yaptım ve günün belirli saatleri içerisinde düşen bazı verileri de okuyunca aslında biz Kurtlar Vadisi'ndeki senaryo setinin bir biçimde el değiştirdiğini, bunun kurgulanma biçiminde el değiştirdiğini, ayrılışların da bu maksatla oluştuğuna dair bir takım somut bulguları okuma imkanı bulduk. Tabii bu teknik bilirkişi incelemesi dediği husus da bu aslında. Yani senaristlerin ve yapımcının ortaya attığı beyana savcılık itibar etmemiş. Şunu
1: Yani
0: araştıracaklar.
1: savcılık bu işte bilgi sahibi diye 3
0: FETÖ'nün
1: senaristin ifadesine başvurdu ya.
0: evet.
1: Süren bitiyor ama
0: Ama
1: yani biraz
0: bunun
1: onu senaryo mu görmüş? Ben bu senaryoya inanmadım mı diyor.
0: şimdi herkes şunu soruyor. Teknik olarak ne araştırıyor savcılık? Çok net söyleyeyim. Savcılık şunu araştıracak. FETÖ'nün sohbetlerinde veya işte yukarıdan gelen talimatlarında oluşan dil ve eylemlerle Kurtlar Vadisi senaryosu içerisinde uyum var mı yok mu? Uyum varsa iki ihtimal var. Ya bunlar örgütün üyesi ya da örgütün bir propaganda aracına dönüşmüşler. Aslında araştırılmak istenen bu.
1: Peki bakalım biz de takip edeceğiz. Açıkçası merak ediyoruz. Yani gerçekten bu kadar tesadüfler zinciri mi var? Yoksa hani bir dışarıdan bir müdahaleyle senaryoya bir manipülasyon yönlendirme mi var? Hepsini hep beraber takip edeceğiz, göreceğiz. Hiç hafife alınacak meseleler değil diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Star Gazeteciler Avukat Cüneyt Altıparmak ve Güvenlik ve Dış Politika Uzmanı Doktor Ayhan Sarı bizimleydi. Yeni partide ne oluyor diye konuşacaktık ama süre bitti. Affınıza sığınıyorum. Yine konuşuruz bu konuyu, zaten siyasetin gündeminde her daim iç siyasette var diyelim ve ben veda edeyim. Kaan Yağkupan akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Türkiye'nin gururu büyümeye devam ediyor. İstanbul Havalimanı operasyonel gücünü daha da güçlendirecek doğu-batı eksenli 4. pistine kavuşuyor. Uçuş trafiğinde yüksek verimlilik ve kesintisiz operasyon hedefiyle ülkemize ve havacılık sektörüne hayırlı olsun. İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 18 Eylül Cuma günü hizmete giriyor.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
4: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
5: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
6: Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verilere hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden

0: paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dağları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.
1: Kendinize inanın. Milletinize ve devletinize güvenin. Hayatta başarılı olma umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. İman ve inanç olduğu sürece imkanın da olacağını aklınızdan çıkarmayın. Hani merhum Necip Fazıl diyor ya, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik, zaman bendedir, mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. İşte üstadın tarif ettiği o nesil sizlersiniz.
2: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20'de 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

Arif Nihat Asya'nın naatinde yüreklerden taşsın yine imanlar. Naatini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar diye çağırdığı Sinan'dır o. Mimarbaşı Sinan Ağa'dır. Belki de 50 yıllık hizmet hayatına nasıl olup da 400'e yakın eser sığdırdığının esrarıdır bu mısralar. Yüreklerden taşsın yine imanlar. ...1489 yılında Kayseri'nin Ağırnaz köyünde doğdu. Devşirme zamanında İstanbul'a getirildiğinde Yeniçeri olarak yetiştirilmek üzere Acemi Ocağı'na yerleştirildi. Burada 7 yıl eğitim aldıktan sonra yeteneğine bağlı olarak köprücüler sınıfına alındı. Bu andan itibaren de İstanbul'un en önemli ustalarıyla çalışma ve ders alma şansı yakaladı. Ancak sanat tarihçilerine göre Mimar Sinan'ın yeteneğini geliştiren en önemli unsur çıktığı seferlerde görüp incelediği sanat eserleriydi. İstanbul'dan Edirne'ye, Diyarbakır'a, Anadolu'nun nice şehrine, kasabasına, Rumeli'ne, Balkanlara, Mekke'ye, Medine'ye gitseniz, oralarda bir külliye, bir medrese, cami, darüşşifa, bir imaret, bir kemer, köprü görürsünüz. Her nasılsa, sadelikle ihtişamı aynı anda taşıyabilmektedir bu yapı. Bağırmadan konuşur. Kim olduğunu söyler. Ben, Mimarbaşı Koca Sinan Ağa'yım, der. Kanuni, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde toplamda 50 yıl hizmete 365 eser sığdırır. Süleymaniye Camii'nin eski ağalar kapısının karşı köşesinde, yol ayrımında üçgen bir alanda, 6 sütunlu, üstü örtülü ve etrafı açık türbede istirahatine çekilir. Türbesini de ölümünden kısa bir süre önce kendisi yapmıştır.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 16 Eylül, 2 saat boyunca birlikte olacağız. Hem 24 ekranlarından hem de 24 radyo aracılığıyla önce birkaç başlığı paylaşalım. Aslında birinci başlık çok fazla başlığı içerisinde barındırıyor. Malumunuz pek çok soruşturma ve dahi süren davalar var. İşte Kozinoğlu soruşturması, Gülistan Doku soruşturması, yolsuzluk operasyonları, soruşturmaları, LGBT soruşturması. İşte bunların hepsini akşam haberleri içerisinde en sıcak detaylarıyla bulacaksınız. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir röportajı var kamuoyunda. Son günlerde çok konuşulan, hatta sosyal medyada fazlasıyla paylaşılan bir mesele. Öcalan'a villa iddialarına yönelik MHP liderinin açıklamaları vardı. Ve yeni seçimlerde Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin de adaylarını net bir şekilde bir kez daha koydu MHP lideri Devlet Bahçeli. O röportajın detaylarını paylaşacağız. Uyuşturucu operasyonu İstanbul'dan son dönemdeki operasyonlarda toplam 1,5 ton uyuşturucu ve 1 milyon hap ele geçirildi. 41 kişi tutuklandı ama son 8,5 aylık rakamlar gerçekten çok şaşırtıcı, çok çarpıcı. Hepsini ekranınıza getireceğiz detaylarıyla birlikte. Ekrem İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında yeni ifadeler gözleri aslında o rüşvet, irtikap, yolsuzluk daha pek çok detay var ama o rüşvet detayındaki komisyona dair bir detay var. %10. İş adamları diyor ki bizden her hak ediş için %10 isteniyordu ve yukarıdan isteniyor ifadesi de dikkat çekici. Hepsini anlatacağız. Başlıyoruz.

0: Bir süredir konuştuğumuz ve konuşmaya da devam edeceğiz öyle görünüyor. Bu mesele Kurtlar Vadisi pusuda. FETÖ izi mi var? Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne dair soruşturmada savcılık şimdi dizideki sahneleri incelemeye aldı. Kaşifoğlu karakterinin öldürülmesi, FG plakalar, senaryodaki mesajlar ve hain darbe girişiminden önce alınan internet alan adları tek tek inceleniyor. Üç senarist de soruşturma kapsamında ifade verdi.
1: Spor yapmam lazım. Ne sporu? Yürü hadi. Nabzım yüksek.
2: Yapma dedik şu sporu. Duş al geçer.
3: Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin açılan soruşturmada önemli bir başlık daha var. Kurtlar Vadisi pusu. Savcılığın araştırdığı soru açık. Dizinin bölümlerinde FETÖ bağlantılı bir yönlendirme ya da propaganda izi var mı?
4: Darbe erkek işi, erkek. Ondan sonra bu imam tepemize çıktı diye ağlamayın. Yarın hepiniz arkasında namaz kılarsınız.
5: Yetim bu işi öğrendiyse bittik.
4: Yetimden genelkurmay başkanı olursa bizim yapacağımız darbe de öksüz olur.
3: Bu nedenle alanında uzman isimlerden oluşan bilirkişi heyeti devreye girecek. Senaryo, diyaloglar, karakterler ve bazı görüntüler incelenecek. En dikkat çeken kısımsa Kazım Kaşifoğlu karakteri.
1: Hastaneye götürün, kötüyüm. Kalbim. İşin gücün numara. Hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
3: 10 Kasım 2011'de yayınlanan 136. bölümde Kaşif Kozinoğlu iddiaya göre bu bölümden 2 gün sonra Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Dizide Kaşifoğlu'nun hikayesi daha sonra devam etti. 8 Aralık 2011'de yayınlanan bölümde karakter önce kalp krizi geçirdi, sonra koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldü. Soruşturmanın üzerinde durduğu noktalardan biri de bu benzerliğin yalnızca kurgu olup olmadığı.

0: Dosyada araç plakaları da var. Bazı sahnelerde FG harf grubunun kullanıldığı plakaların bulunması, bunların FETÖ'ye gönderme amacı taşıyıp taşımadığı sorusunu gündeme getirdi. Bilirkişi heyeti bu ayrıntıları da inceleyecek. Soruşturmanın bir başka ayağında dizinin senaristi Raci Şaşmaz, Bahadır Özdenler ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi. Raci Şaşmaz suçlamaları reddetti.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ-PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturmasında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. MİT ve Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen operasyonda hücre evlerinde saklandıkları ve finansal destek sağladıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.
2: FETÖ'nün güncel yapılanmasına bir darbe daha vuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada örgütün hücre evlerinde saklanan şüpheliler mercek altına alındı. MİT ve Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda eş zamanlı operasyon düzenlendi. ...16 Eylül 2026'da düğmeye basıldı. Operasyonun hedefinde 4 FETÖ'cü vardı. Şüpheliler örgütün hücre evinde saklanıyorlardı. Ekipler şüphelileri adım adım takip etti. Sadece saklanmakta kalmadılar. Hücre evinde saklananlara da finansal destek sağladıkları tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliden 3'ü yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Terör örgütünün güncel yapılanmasına karşı takip kararlılıkla devam ediyor. Devletin istihbarat ve emniyet birimleri FETÖ'nün saklanma, finansman ve lojistik ağlarını tek tek deşifre ediyor. Mesajnet, hücre evinde saklananlara da onlara destek sağlayanlara da geçit yok.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeyrek asırlık siyasi mücadelesini ülkede olduğu gibi gönül coğrafyasında da birlik ve beraberliğin inşası için verdi. Bunun için zaman zaman askeri güçte kullanıldı elbette ama çoğunlukla da Erdoğan kadife eldivenli eliyle çözümler üretti. Erdoğan'ın Mekke anlaşmasıyla İslam dünyasına bir sinyal göndermek istedik mesajı üzerinden bir analiz haber hazırladık. Zira bu hamleler Netanyahu'nun kimyasını bozuyor.

0: İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu her ne kadar işgal ettiği bölgelere gidip kendince meydan okumalar içine girmeye çalışsa da Türkiye sessiz ve derinden yol alıyor. Soft power denilen gönül ve diplomasi diliyle İsrail'in bölgedeki planlarını bozuyor. Suriye'nin Tel Aviv yönetimine rağmen önce terör listesinden sonra yaptırım listesinden çıkarılması, istikrarın sağlanması açısından kritik hamlelerdi. Suriye Cumhurbaşkanı Eşşara'nın kısıtlamaların kaldırılmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük katkısı olduğu açıklaması bu açıdan dikkat çekiciydi. Türkiye bu yumuşak gücünü bölgenin istikrarı ve tahkimatı için kullanırken elbette askeri yetenek ve kapasitesine de güveniyor. Zaten bu konuda da daha önce meydan okumalarının ardından gereğini yapacak güçte olduğunu defalarca gösterdi. Ancak mesele elbette askeri güç kullanmadan sözünü dinletebilmekte. Örneğin İsrail'in planı Irak'taki Kürt grupları üzerinden ayaklanma başlatıp İran'da rejimi devirmekti. Hatta Trump plan tutmayınca büyük hayal kırıklığı yaşadığını söylemişti.
1: Biz çok büyük oranda paralar harcadık. Kürtlere mühimmat, silah, para ve ödeme yardımı yaptık. Bununla birlikte Kürtleri seviyoruz.
0: Irak'taki Kürt grupların İran'ı hedef alması bir yana, daha düne kadar PKK-YPG ile tatbikatlar yapıp meydan okuma içine giren Bafel Talabani, Tahran'a gidip İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile görüşür hale geldi. Bu süreçte AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması kritik bir mesaj olarak tarihe not düşüldü.
2: Pek çok yerdeki problemin başında terör unsurlarının yanı sıra bir takım merkez kaç unsurların, devlet dışı unsurların silahlı gruplar olarak durması var. Bölgede bunun başka güçler tarafından, Siyonist ve emperyalist emelleri olan güçler tarafından kullanıldığını sık sık görüyoruz. Bunların önüne geçilmesi açısından da komşu ülkelerde zayıf ülke hiçbir şekilde arzu etmiyoruz. Toprak bütünlüğü korunmuş, devlet egemenliği tesis edilmiş, tek ordu prensibine göre çalışan siyasi kurumları güçlü komşular istiyoruz.
0: Özetle Suriye'de olduğu gibi Irak ve İran'da da Türkiye istikrardan yana bir politika izlediğini her daim ilan etti, etmeye de devam ediyor. Bu süreçte Libya'daki iç savaşı durduran Türkiye yine kritik adımlar attı. İngiliz yayın kuruluşu BBC Libya dosyasında bu durumu ele aldı. Ankara 10 Eylül'de Libya'nın bölünmüş Trablus ve Bingazi yönetimlerinin üst düzey temsilcilerini MIT'in ev sahipliğinde bir araya getirdi. Libya'daki son anlaşmaya göre devlet başkanlığıyla milletvekili seçimleri 24 ay içerisinde gerçekleşecek. Türkiye Libya'yı birleştiriyor değerlendirmesi yapıldı.
3: Libya Libyalılarındır. Libya Libyalıların olarak kalmalıdır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında çeyrek asırdır izlediği politikalarla aynı zamanda İslam coğrafyasındaki dağınıklığa, bölünmüşlüğe de bir çare bulmaya çalışıyor. Zira bu dağınıklığın, kaos ve istikrarsızlığın kimlerin ekmeğine yağ sürdüğünü çok ama çok iyi biliyor. Mekke İttifakı anlaşması bu anlayışın bir yansıması.
3: Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir araya geldik ve bir adım attık. Attığımız adım işte bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm bu mücadelesini de sırtını egemen güçlere, Batı başkentlerine ya da vesayet odaklarına değil, milletine yaslayarak yapıyor. Zira her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
3: Ama sen de Samsun'a ayrı bir güzellik katıyorsun.
4: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
5: Sonbahar geldi, yaz sona erdi. Yani bunu biz söylemiyoruz, hem meteoroloji söylüyor hem de zaten şu an dışarıda olanlar bunun yansımalarını özellikle büyük şehirlerde, hele ki İstanbul'da fazlasıyla yağıyor. Bugün İstanbul'da yağış vardı. Aslında mevzi yağış diyelim. Yani her dakika her bölgelerde değil ama kimi bölgelerde malum İstanbul birkaç damla yağış bile olsa trafik ne hale geliyor? İş çıkış saati İstanbul. İstanbul'un iki ayrı noktasından şimdi görüntüleri sizlerle paylaşalım. Biri Yenibosna, bir diğeri Altunizade. Sağ tarafta Yenibosna zaten üzerinde de yazıyor. Solda da Altunizade. Trafik şu anda %78 düzeyinde. Tabii kimi yerlerde daha da yüksek olacaktır. Önümüzdeki dakikalar hava kararmaya başladığı andan itibaren. Görüyorsunuz aslında Yenibosna'da yerler çok yağışlı değil, kurumuş bile. Sol tarafta Altunizade'de tam olarak kurumuş ama biraz da yerler nemli gibi. Biraz daha dikkatli olunuyor. Hele ki böyle zamanlarda en küçük bir kaza bu ana yollarda trafiği

0: kat be kat artırabiliyor. Hem iş çıkış saati hem okullar açıldı. Artık o okulların, servislerin trafiği de eklendiği için zaten yoğun bir trafik var. Ama yağmur da eşlik ettiği zaman işte İstanbul'un hali. Ne yazık ki bu İstanbul'un en büyük sorunu ne? Ne yazık ki trafik. Çözeceğiz diye büyük vaatlerde bulunan işte İstanbul Belediyesi'nde de, Büyükşehir Belediyesi'nde de çözülen bir şey biz görmüyoruz. Siz görüyor musunuz bilmiyoruz. Şu anda bizi radyolardan dinleyenler de muhtemelen farklı şeyler söylüyor olabilirler ya da içlerinden geçiriyorlardır İstanbul'un zorlu trafiğinden. Bu kesidi ekranınıza getirdik. Biz şimdi gündemin diğer başlıklarıyla devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti dönüşü. Türk medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevapladı. Fidan, İsrail'in bölgesinde güçlü ülke görmek istemediğini belirtti. Suriye'nin güvenliğine en büyük tehdidin İsrail'den geldiğini söyledi. Dışişleri Bakanı'nın gündeminde Mekke İttifakı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de vardı.
1: İsrail güçlü ve istikrarlı komşu istemiyor. Netanyahu Suriye'yi istikrarsızlığa sürüklemeyi hedefliyor. Suriye'nin karşısındaki en yüksek tehdit İsrail. Açıklamalar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan.
2: Şu anda Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek olan tehdit İsrail'dir. Suriye ile ilgili diğer konular çok şükür 2 senedir iyi bir yönde seyrediyor. Suriye'yi yaptırım listesinden çıkardılar, ekonomik yatırımların önünde bir engel yok. Terörizm listesinden çıkmaları da son derece önemliydi. Suriye'nin zamana ihtiyacı var. İstikrarın olduğu bir ortamda biraz da iyi yönetişim olursa potansiyelleri yüksek. Ama İsrail komşu ülkelerin güçlü ve istikrarlı olmasından pek hoşlanmıyor. Bunu kendisine tehdit olarak görüyor. Bu tehdidin tanımından dolayı da buralara yönelik istikrarsızlaştırıcı eylemlerde bulunuyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti dönüşü Türk medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevapladı. Hakan Fidan, Suriye'de pek çok sorunun çözüldüğüne işaret etti. SDG sürecinin yakından takip edildiğini belirtti. İsrail'in Suriye ve coğrafyadaki diğer ülkelere yönelik tutumunun İsrail'i yalnızlığa ittiğini vurguladı. Fidan'ın gündeminde Mekke İttifakı da vardı. Genişleme sinyali verdi.
2: Mekke İttifakı'nın kurumsallaşma süreci devam ediyor. Bu konuda 3 ülke teknik düzeyde görüşüyor. Genel karargahın yapısı nasıl olacak, hangi birimde kaç kişi görev alacak gibi hususları görüşüyoruz. Bu süreç tamamlanmak üzere. Amacımız Mekke İttifakı'nı genişletmek. Bundan sonra atılacak adımlar daha somut olacak.
1: Ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de düşmanca tutumu. Fidan, Atina hükümetinin iyi komşuluk ilişkisine uygun davranmadığını belirtti. Adaların silahlandırılması konusuna ayrı bir parantez açtı.
2: Biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz. Özellikle güvenlikle ilgili yanlış anlaşılma olmamalı. İki taraf da bunların önüne geçmeli. Bizim tabii ki belli adaların silahlandırılması yönünde çok ciddi hassasiyetimiz var. Bunları biliyorlar. Bunları ilettik. Özellikle silahsız statüsü olan adaların silahlandırılması bizim için tehdit.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan'ın İranlı mevkidaşı Arakçı ile yaptığı telefon görüşmesinde yaşanan son saldırılar çerçevesinde güncel gelişmeler ve devam eden müzakereler ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'ndaki gelişmelere bakalım. Gece Hürmüz Boğazı'nda yine patlama sesleri duyuldu. İran bir Amerikan İHA'sını düşürdüğünü duyurdu. Savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti ise tartışma konusu olmayı sürdürüyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan raporların ki o rapor aslında Pentagon'dan geliyor. O raporların buzdağının sadece görünen kısmı olduğu iddiasında.
3: İran-ABD savaşı düşük yoğunluklu olarak sürüyor. Gece geç saatlerde Hürmüz Boğazı'nda Keşm Adası açıklarında yine patlama sesleri duyuldu. Açıklama birkaç saat sonra devrim muhafızlarından geldi. Amerikan yapımı MQ-9 tipi insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdular. Açıklamaya göre savaşın başlangıcından beri düşürülen 52. MQ-9 oldu. Irak'ın kuzeyinde de hareketlilik vardı. Bölgesel Kürt yönetiminin başkenti Erbil semalarında da uluslararası koalisyona ait savaş uçakları tarafından bir İHA düşürüldü. İHA'nın İran'a ya da İran destekli gruplara ait olduğu sanılıyor. İran Savaşı'nın ABD'ye maliyeti giderek ağırlaşıyor. Tartışmalar sürerken 2 gün önce 60 dakika programında yayınlanan bu görüntüler gündemde. İran'a Nisan ayında yapılan saldırılardan birinde bir F-15 savaş uçağı düşmüştü. Yeni yayınlanan görüntüler o uçağın pilotlarının kurtarılma operasyonuna ait. Güvenlik gerekçesiyle Alfa ve Bravo konadlarıyla tanıtılan iki personel uçaklarının vurulmasının ardından fırlatma koltuğuyla tahliye oldu ve İsfahan'ın güneyindeki dağlık bölgelerde birbirinden yaklaşık 8 kilometre uzaklığa düştü. Kurtarma ekibinin yaralı personele doğru ilerlediği, ardından Bravo'yu alarak bölgede bekleyen helikoptere götürdüğü görülüyor. Diğer pilotsa 2 günden uzun süre İran topraklarında kaldıktan sonra kurtarılabilmişti. İran'a saldırıların Pentagon'a maliyeti 38 milyar doları aştı. Veri ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nden. Maliyet, tüketilen mühimmatın ikamesi, muharebede kaybedilen teçhizat, artan uçuş saatleri, saha operasyonları ve yükselen yakıt masraflarından kaynaklanıyor. Yan maliyetlerle ülkeye faturasının çok daha ağır olduğu belirtiliyor. Rapora göre ayrıca hava savunma füzesi stokları ciddi risk altında. Onlarca hava aracı ve üslerdeki hasarlar da cabası. ABD'nin askeri kayıpları hakkında İran'dan da bir açıklama var. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerikan raporundaki verilerin buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu iddia etti. Gerçek hasarın çok daha büyük olduğunu ve Amerikan kamuoyundan saklandığını öne sürdü. Yüzlerce Amerikan üssünü yok ettiklerini söyledi. Hal böyleyken Almanya'dan dikkat çekici bir toplantı haberi geldi. Bölgesel merkezi Katar'da olan CENTCOM, 8 ülkeden üst düzey askeri yetkilileri Almanya'da ağırladı. Ana gündem Orta Doğu ve İran'dı. Söz konusu ülkelerin İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Ürdün ve Mısır olduğu iddia ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump ise ara seçimler yaklaşırken Kongre'den giderek daha fazla baskıyla karşılaşıyor. Temsilciler Meclisi İran'a saldırılara son vermeye yönelik Başkan Trump'a bölgedeki askeri gücü geri çekmesi talimatı veren savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Evet oyu verenlerden 7'si Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'ndendi. Bu, Kongre'nin savaşı sonlandırmak için onayladığı 3. tasarı oldu. Ancak Trump bu girişimlere kulak asmıyor. Beyaz Saray bir yandan da İran'a ağır ekonomik savaşı sürdürüyor. İddialarına göre tarihin en büyük ekonomik yalnızlaştırma kampanyasını uyguluyorlar. İran onlarca yıldır alternatif yöntemlerle Amerikan yaptırımlarından kaçınarak ayakta durmaya çalışıyordu. Bu çabaları sürdürüyor. Petrol gelirlerini yaptırım dışı bırakmak için kripto para borsalarından faydalandığı iddia ediliyor. ABD Adalet Bakanlığı'na göre İran bağlantılı kripto para cüzdanlarına 1,5 milyar dolardan fazla para aktarıldı. Yapanlarsa Çinli şirketler. Washington buna karşı önlem almak için de kolları sıvadı.
0: Tabii gerilim bir değil. Yemen'de çatışmalar tırmanırken gerilim Mekke hava sahasına kadar uzandı. Suudi Arabistan, Husiler tarafından fırlatıldığını belirttiği bir İHA'nın kutsal kentin güneyinde yasaklı hava sahasına girmeden önce düşürüldüğünü açıkladı. Husiler ise Mekke'yi hedef aldıkları iddiasını kesin bir dille reddediyor. Yemen'deki Husi ilerleyişi Babül Mendeb çevresinde sürerken Riyad bölgesel destek arayışını da hızlandırdı.
3: Gerilim kutsal topraklara da sıçradı. Mekke'de İHA alarmı verildi. Kabe etrafında panik yaşandı. İHA kısa süre içinde imha edildi. Açıklama Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu sözcüsü Türkiye el-Maliki'den geldi. Maliki, hac ve umre ziyaretçilerinin güvenliğini kırmızı çizgi olarak vurguladı. Kutsal topraklara hedef alma girişiminin utanç verici bir eylem olduğunu belirtti. İHA saldırısından Yemen'deki İran destekli Husileri sorumlu tuttu. Riyad yönetimi olası füze ve İHA saldırılarına karşı Kabe'nin etrafına hava savunma sistemleri yerleştirdi. Husiler ise Mekke'ye yönelik tehdit iddialarını yalanladı. Mekke'ye saldırı düzenlemediklerini açıkladılar. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri bu iddiaları bayat bir yalan diye niteledi. Sadece askeri üsleri ve petrol tesislerini vurduklarını öne sürdü. Bu açıklamadan saatler sonra Husiler Yanbu kentindeki Aramco petrol tesisini de hedef aldı. Hamis Mushayt hava üssüne de yeni saldırılar düzenledi.

düzenlendi. Yahya Seri, iki bölgeyi de füze ve İHA'larla vurduklarını belirtti. Suudi Arabistan'ın iç kesimlerine yönelik saldırıların da süreceğini vurguladı. Öte yandan bölgede dikkat çekici bir başka gelişme yaşandı. Yahya Seri, mağrip semalarında Suudi Arabistan'ın

0: Adılar Taiz'in batısına ilerliyorlar. Yemen güçleri ise Suudi Arabistan savaş uçaklarıyla Husi noktalarına hava saldırıları düzenliyor. Riyad yönetimi son günlerde Husi saldırıları nedeniyle Hamis Mushayt, Abha ve Taif gibi kentlerde güvenlik önlemlerini arttırdı. Çok sayıda kişi saldırılarda yaralandı. Yemen'deki çatışmaların insani maliyeti de büyüyor. Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre son çatışma dalgasında 12 binden fazla Yemenli yerinden edildi. Kızıldeniz kıyısındaki çatışmaların yoğunlaşması barınma, gıda, su ve sağlık hizmetlerine olan ihtiyacı daha da artırıyor. Husilerin Haniş ve Meyun adalarıyla Zubab'ı ele geçirmesi Kızıldeniz'deki tansiyonu zirveye taşıdı. İran destekli milislerin küresel ticaretin önemli noktalarından Babülmendeb boğazına mayın döşediği iddiaları endişeleri artırıyor. Uzmanlar boğazın kapanması halinde ABD'de akaryakıt fiyatlarının daha da rekor seviyelere çıkabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Krizin çözümünde ABD'den beklediği desteği bulamayan Suudi Arabistan'sa diplomatik ve askeri yardım için rotayı İngiltere'ye çevirdi. Bloomberg'un haberine göre İngiltere Başbakanı Andy Burnham ilk etapta Riyad'a askeri danışman gönderilmesine onay verdi. ABD'dense dikkati çeken bir açıklama geldi. İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Washington'la Husi'ler arasında Mayıs ayında sağlanan ateşkesin hala yürürlükte olduğunu vurguladı. Riyad ise bölgesel diplomasi trafiğini artırıyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Mısır'daydı. Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. Görüşmelerde Kızıldeniz'de güvenli ve serbest deniz ulaşımının sağlanması öne çıktı. İki ülkenin de Kızıldeniz'e kıyısı bulunuyor.
1: Tabii gerilim noktası bir değil ama yansımaları genellikle aynı oluyor. İşte dünya bir yandan Rusya-Ukrayna savaşı, diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı, Yemen'de yaşananlar, petrol sıkıntısı yaşanıyor ve can sıkıcı bir haber de bu kez Afrika'dan geldi. Yine tabii petrol, akaryakıtla alakalı, bağlantılı. Önemli petrol ülkelerinden Libya'da bir bölgede Van'a kapatıldı. Hamada Zaviye ana petrol nakil hattının Van'ası petrol tesisleri muhafızlarından bir grup tarafından kapatıldı. Van'a kapatılınca üretim hatlarındaki basınç aniden yükseldi. Bu da Hamada, Tahara ve 5. istasyon petrol sahalarında üretimin tamamen durmasına yol açtı. Libya Ulusal Petrol Kurumu silahlı grubun Van'ı kapatmasına tepki gösterdi. Petrol tesislerinin faaliyetlerine zarar veren bu eylemi kınadı. Van'a kapalı kalırsa mücbir sebep ilan etmek zorunda kalacaklarını duyurdu. Bu da Libya'dan ihracatın yapılamayacağı anlamına geliyor. Söz konusu silahlı grup Zaviye Petrol Rafinerisi'nde maddi koşulların iyileştirilmesini istiyor. Hatta rafinerinin giriş kapılarını kum yığınlarıyla kapatmışlardı. Libya Ulusal Petrol Kurumu ilgili makamların devreye girmesini ve sorunu çözmesini talep etti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'a gitti. Başkent Kabil ve Kandahar'ı ziyaret etti. Temaslarında ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler de ele alındı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın Afganistan'da İstihbarat Genel Direktörü Abdülhak Vasık'la görüştü. Afgan bakanlarla da bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye ile Afganistan arasında güvenlik ve istihbarat alanında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı. İkili ilişkiler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine karşı mücadele konularına da değinildi.
2: Şu kısmını biz alalım. Bu...

0: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, terörist başı Öcalan'a villa yaptırıldığı meselesine dair bir açıklama yaptı. Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi. Bahçeli'nin gündeminde seçimler de vardı.
1: Terörist başı Öcalan'a villa yaptırıldı söylemi tepki çekti. Açıklama MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi.
2: Birileri villa yorumu çıkardı. Villa diye bir şey yok. Villa değil, cezaevi yerleşkesinde 250 metrekare bir konut yapıldı. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır.
1: MHP lideri Bahçeli gelecek seçimlere yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerde MHP'nin adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi. Son iki seçim ve gelecek seçime yönelik üç hilal benzetmesi yaptı.

0: yaptı.
1: Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bilge lideri.
2: Sayın Cumhurbaşkanı 3 hilalin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı. Şimdi geriye 3 hilalin 3. hilali kaldı. İnşallah 3.'yü de tamamlayacak.
3: Ekrem İmamoğlu'nun başsanık olduğu yolsuzluk davasında yeni ifadeler gündeme geldi. Belediyeden ve iştiraklerden iş alan firma sahipleri ihale ve hak ediş süreçlerinde kendilerinden para istendiğini tek tek anlattı. Duruşmada en çok tekrarlanan oransa %10 oldu.
4: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz.
5: Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı İBB davasının 81. duruşmasında belediye iştirakleriyle çalışan firma sahiplerinin savunmaları dinlendi. Mahkemede anlatılanlar ihale, hak ediş ve ödeme süreçlerinde talep edilen paralar üzerinde yoğunlaştı. Dijital Deneyim Müzesi'nin yapımını üstlenen firma sahibi Cem Çelik, projeye herhangi bir ihale ve sözleşme olmadan başlandığını söyledi. Çelik, reklam filmi gerekçesiyle kendisinden 12 milyon liranın üzerinde para alındığını, bu işlemlerin faturalar üzerinden yürütüldüğünü anlattı. Kültür AŞ'den 100 milyon liranın üzerinde iş aldığı belirtilen Mete Madense, firari Emrah Bağdatlı üzerinden yürüyen sürecin altını çizdi. Maden, ihale ve hak ediş süreçlerinde %10 oranında para verdiğini söyledi. Bağdatlı'nın kendisine bir sistem var, bu sistem içinde çok paraya ihtiyaç olacak dediğini aktardı. Ağaç AŞ'ye iş yapan Ensar Güney'de yaklaşık 100 milyon liralık alacağını tahsil etmeye çalışırken kendisinden %10 istendiğini söyledi. Güney, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'la görüştüğünü, Sukas'ın kendisine yukarısı istiyor dediğini anlattı. Ensar Güney alacağını tahsil edebilmek için Sukas'a makamında iki ayrı seferde para verdiğini söyledi. İlk seferde 35 bin euro, ikinci seferde ise 15 bin dolar verdiğini anlatan Güney'in beyanı da dava dosyasına girdi. Ekrem İmamoğlu'nun baş sanık olarak yargılandığı davada sanık savunmalarının alınmasına devam edilecek.
3: Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen Gülistan 9 soruşturması kapsamında düzenlenen 6. dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 38'e yükseldi.
5: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan 9 soruşturması kapsamında 7 ilde eş zamanlı 6. dalga operasyonu düzenlenmiş, delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatılmıştı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda emniyet koordinasyonunda yürütülen çalışmayla 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden önce 5'inin işlemleri tamamlandı. Ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından zanlılardan 4'ü tutuklanma, 1'i ise adli kontrol tedbiri uygulanması amacıyla hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, savcılığın talebine uyarak 4 zanlının tutuklanmasına, 1'inin adli kontrole serbest bırakılmasına karar verdi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden kalan 6 zanlının da emniyetteki işlemleri tamamlanarak Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. 2 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 4 zanlı ise hakimliğe sevk edildi. Hakimlik 2 zanlının tutuklanmasına, 2 zanlının da adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi.
3: ÖSYM 6 Eylül'deki KPSS lisans genel yetenek genel kültür oturumunda Şanlıurfa Osman Bey kampüsünde yaşanan uygulama ile ilgili incelemesini tamamladı. 22 sınav salonunda 392 adaya yönelik mevzuata aykırı uygulama tespit edildi. Bu adaylar için eş değer sınav yapılmasına karar verildi. Yapılan açıklamada sınav sabahı Osman Bey kampüsüne ulaşımın, yolun tek şeride düşürülmesi ve bölgede yaşanan trafik kazası nedeniyle zorlaştığı ÖSYM İl Koordinatörlüğü'nce bildirildi. Bunun üzerine

0: Sınav binalarına giriş 30 dakika uzatıldı ve sınav 10.45'te başlatıldı. ÖSYM ardından olayın ayrıntılarının ortaya çıkarılması amacıyla inceleme başlattı. Kamera kayıtlarıyla bina ve salon tutanakları tek tek incelendi. Yapılan değerlendirmede 150 sınav salonunun 22'sinde 392 adaya yönelik ÖSYM mevzuatına aykırı sınav uygulamaları gerçekleştirildiği belirlendi. ÖSYM Yönetim Kurulu'nun 15 Eylül tarihli kararıyla söz konusu adaylara eşdeğer sınav yapılmasına karar verildi. Öte yandan YKS ek yerleştirme tercihleri de yarın başlıyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar YKS ek yerleştirme tercihlerini 17 Eylül saat 16'dan 21 Eylül saat 23.59'a kadar yapabilecek. Tarlada 6 lira, belgede 28 lira, yaş sebze ve meyve piyasasına yönelik soruşturmada çarpıcı detaylar çıktı ortaya. Dün de paylaşmıştık. İncelemelerde bazı ürünlerin gerçek alış fiyatının belgelerde çok daha yüksek gösterildiği tespit edildi. Peki bu yöntem fiyatları nasıl etkiledi? Vatandaşın cebine nasıl yansıdı?
1: Bu ürün tarladan ne kadar alınmıştır?
2: Bence 10 liraya falan alınmıştır.
1: Peki buraya gelişine kadar?
2: Onu bilemiyorum tabii. Benzini var, bir sürü şeyi var.
3: Yani fiyat karşılaştırması ciddi bir fark var. Piyasada algı bozuldu, fiyat algısı bozuldu. Hangi ürün pahalı, hangi ürün ucuz onu artık kestirmek çok zor.
4: Tarlada başka, tezgahta başka. Vatandaş ürünü pahalıya alıyor, üretici ise emeğinin karşılığını alamıyor. Fiyat farkının arkasından fırsatçılık çıktı.
1: Tarladan çıkan ürün tezgahlara gelene kadar birkaç kez el değiştirdi ve fiyatlar giderek katlandı. İşte bunun üzerine soruşturma başlatıldı ve dikkat çeken gerçekler ortaya çıktı.
5: Bu kez adaletin pençesi vatandaşın tenceresine uzanan ellere yapıştı. İnşallah kırarlar bunları. Çünkü sebze, meyve ve çeşitli gıda ürünlerinin fiyatları üzerinde bir takım manipülatif oyunlar oynanıyor. Fiyatları etkileme suçundan yargılanacaklar, evrakta sahtecilikten yargılanacaklar, vergi usul kanununa muhalefetten her türlü hile yapıyorlar. Ama bunu yapanlar kimse bu sektörden ayıklanmalı.
4: En çarpıcı örneklerden biri mandalina da ortaya çıktı. Çiftçinin 6 ila 8 liraya sattığını söylediği ürün belgelerde 28 lira maliyetle kayda geçirildi. Benzer fiyat farklarına elma, patates ve üzümde de rastlandı.
5: Kapya biberi tarladan kaça almışız? Açıldı. Halkayı künyesi diyor ki bunun mağazaya gelişi 30 lira. 50 liraya satılıyor. Oysa çiftçinin beyanlarından görüyoruz ki 8 ile 12 lira arasında satmışlar.
4: Fırsatçıların oluşturduğu bu fark doğrudan vatandaşın cebine yansıdı. Ancak tarladan tezgaha uzanan fiyat zinciri artık kayıtlar üzerinden de takip ediliyor.
5: İşte sonunda bir sıçradılar, iki sıçradılar, yakalandılar. Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre gözaltılar var. Çok güzel soruşturma yapılmış. Çiftçiden, üreticiden de beyanlar alınmış. Çiftçi, üretici eziliyor. Tüketici pahalılıkla baş edemiyor.
1: Ki sizce tarladan ne kadara çıkmıştır bu ürün?
6: Vallahi 10 lira okudum sabah.
1: Peki fiyat karşılaştırması yapıyor musunuz ürün alırken?
6: Yapıyoruz ama elimizde bir şey gelmiyor ki. Mecbur alıyoruz.
4: Ürünün üzerindeki kare kod okutulduğunda kayıtlı bilgilerine ulaşılabiliyor. Böylece ürünün nereden geldiği ve satış zincirindeki hareketleri kontrol edilebiliyor. Şüpheli fiyat artışları da Ticaret Bakanlığı'nın sistemi üzerinden bildirilebiliyor.
7: Pazara gelene kadar kaç elden geçiyor? Üretici de yani sivri biber örnek verdim. Önünde durduğumuz için konuşuyorum. 10 lira en fazla 20 liraya tarlada üretilirken tüketiciye 100 liraya... Ben bunu 200 lira, 250 lira fiyat olduğunu gördüm ben.
0: İstanbul'un kalbi Fatih'te bir döviz bürosunda yaşanan ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan kanlı çatışmanın perde arkası çıktı ortaya. Sıradan bir tartışma sanılan olayı derinleştiren polis ekipleri müşteri kılığında gelen grubun yanında tam 1 milyon 900 bin sahte dolar bulunduğunu ve parayı piyasaya sürmek isterken çıkan anlaşmazlık üzerine silahların çekildiğini saptadı.
8: Kanlı dövizci baskınının altından inanılmaz bir kalpazanlık senaryosu çıktı. Sıradan bir tartışma gibi görünen olay.

0: İnaslı hiç de öyle değil. Olay İstanbul'un kalbi Fatih Nuri Osmaniye mahallesinde yaşandı. İddialara göre 40 yaşındaki iş yeri sahibiyle işlem yapmak üzere döviz bürosuna gelen grup arasında para bozdurma esnasında bir anlaşmazlık yaşandı. Ancak bu sıradan bir döviz işlemi değildi. Grubun yanında tam 1 milyon 900 bin sahte dolar bulunduğu ve bu parayı piyasaya sürmek yani nakde çevirmek istedikleri belirlendi. Taraflar arasındaki gerilimin saniyeler içinde büyümesiyle silahlar çekildi ve döviz bürosu savaş alanına döndü. Açılan ateş sonucunda olay yerinde tam bir can pazarı yaşandı. Çatışmanın bilançosuysa oldukça ağır oldu. Adnan Aksoy ve Kadir Aksoy olay yerinde can verirken diğer iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan aralarında iş yeri sahibi ve olayda silah kullandığı tespit edilen kişilerin de bulunduğu toplam 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve mekanlarda yapılan aramalarda ise sahte dolarlar, 4 adet şarjör ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ele geçirilen sahte dolarların ardından soruşturmanın seyrini değiştirdi. Emniyet güçleri yaşanan çifte cinayetin anlık bir öfkeden mi kaynaklandığını, yoksa arkasında milyonlarca dolarlık organize bir sahte dolar ticareti ve hesaplaşması mı yattığını çözmek için paranın kaynağını mercek altına aldı.
1: İstanbul'da uyuşturucu ticaretine yönelik peş peşe operasyonlar düzenlendi. 9 ilçede gerçekleştirilen baskınlarda 1 ton 432 kilogram uyuşturucuyla 922 bin hap ele geçirildi. Yakalanan 46 şüpheliden 41'i tutuklandı.
2: İstanbul polisi uyuşturucu tacirlerine ağır darbe vurdu. 9 ilçede düzenlenen operasyonlarda yüzlerce kilo uyuşturucu ve yüz binlerce hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 46 şüpheliden 41'i tutuklandı.
3: Zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda DEİZ'ye büyük görev düştü. Çünkü hassas burnuyla uyuşturucu maddelerin yerini tespit etti.
2: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ulusal ve uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri takip aldı. Yaklaşık bir ay süren çalışmaların ardından 9 ilçede operasyonlar düzenlendi.
4: İçişleri Bakanımızın öncülüğünde uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Son bir ay içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan operasyonlar sonucunda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde, 922 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş. 41 şahıs tutuklanmıştır.
3: Zehir tacirleri Muğla'dan İstanbul'a uyuşturucu madde getirmek için karavan kullanmıştı. Hatta o karavanı Beykoz'da bir ormanlık alana park etmişti. İstanbul polisinin başarılı operasyonuyla uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
2: Öte yandan sokak satıcıları da polisin takibindeydi. Beyoğlu ve Gazi Osman Paşa'da sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı baskınlar da gerçekleştirildi. 14 şüpheli yakalandı.
4: Uyuşturucu mücadelede sadece sokak satıcıları değil, baronundan finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, bu karanlık zincirinin tüm halkalarını tek tek kırıp atıyoruz ve atacağız.
2: Tüm operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 46'ya yükseldi. Adliyeye sevk edilen 41 kişi tutuklanırken 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. İstanbul genelinde yılbaşından bu yana yürütülen operasyonlarda ise 11 ton 891 kilogram uyuşturucu madde ve yaklaşık 26 milyon uyuşturucu uyarıcı hap ele geçirildi. Yakalanan 6422 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Vaat ettiğimiz ve paylaşacağımız daha çok haber var ama kısa bir aradan sonra.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20'de 24'te.

0: Baba, şu benim açlığı versene ya.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
0: Baba, ATM'ye taktı yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
1: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bak.

0: İşte haçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: arkadaşım, neredeyiz?
1: Gümüşhane yolundayız hocam.
0: Ne yapacağız orada?
1: Sürpriz.
0: Ne sürprizi arkadaşım?
1: Hocam, Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi'ne ziyarete gidiyoruz.
0: Bir ipucu versen.
1: Hocam, Gümüşhane diyorum, Fen Lisesi, öğrenciler, okulun ilk günü diyorum.
0: Çok şaşıracaklar.
1: Çok heyecanlıyım, çok.

0: Günaydın arkadaşlar. Atır, ne yapıyorsun? Atır, atır. Dinle. Okulun ilk günü hayırlı olsun. Güzel bir eğitim yılı olsun inşallah demek için uğradım. İki dakika şöyle dedim, vaktinizi alayım. Ben çok heyecanlıyım. Siz heyecanlı mısınız?
1: Evet.
0: Ha, kaçıncı sınıf şimdi burası?
1: 10.
0: 10. Yani?
1: 8.
2: Arkadaşım, bir arkadaşımızı tahtaya kaldır ve ona zor bir soru sor, tahtada çözsün.
0: Enişte sen iyi misin ya? Adam fen lisesinde okuyor. Beni sallar sallar duvara vurur. Ben ona ne soru soracağım?
3: Siz bizim yaşımızdayken ne yapıyordunuz?
0: Ben hep mesleğimle ilgileniyordum ya. Ben ilkokula başladığımda da onunla ilgileniyordum ya. O zamanlar pek umut vaat etmiyordum. Ya başka şeylere yönelsene diyorlardı ama... sonra baktılar ki fikrimi değiştirmiyorum yani. Ben oldum olsun başka bir meslek bilmedim.
3: Çok iyi bir seçim olmuşsun.
4: Bak bu çok sevimli.
0: Bu zaten dünden kapıdan girerken bekliyordu öyle. Gel sarılayım gel. Sen ama yatılı değildin değil mi?
4: Yok hocam.
0: Niye sarılıyorum oğlum o zaman sen? Hasret mahset de yok sende ya.
2: Hadi hepiniz kalkın ve arkadaşıma sarılın.
0: Hocam er...
2: Hadi hepiniz gelin sarılın. Hadi.
0: Sen biraz saçını yatır, senden korkuyorum.

0: yaptığın şeyi yaparken mutlu oluyorsan o başarıdır.
1: Eğitimin ülkemizin geleceği için önemini biliyoruz. Türk Telekom olarak Türkiye'ye değer projelerimizle geleceğe ışık tutmaya devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyoruz.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

0: getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
3: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
5: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: olan Turkcell Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen

Ben Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: arkadaşım, neredeyiz?
1: Gümüşhane yolundayız hocam.
0: Ne yapacağız orada?
1: Sürpriz.
0: Ne sürprizi arkadaşım?
1: Hocam, Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi'ne ziyarete gidiyoruz.
0: Bir ipucu versen.
1: Hocam, Gümüşhane diyorum, Fen Lisesi, öğrenciler, okulun ilk günü diyorum.
0: Çok şaşıracaklar.
1: Çok heyecanlıyım, çok.

0: Günaydın arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Otur, otur. Dinler. Okulun ilk günü hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Güzel bir eğitim yılı olsun inşallah demek için uğradım. İki dakika şöyle dedim, vaktinizi alayım. Ben çok heyecanlıyım. Siz heyecanlı mısınız?
1: Evet.
0: Ha, kaçıncı sınıf şimdi burası?
2: 10.
0: 10. Yani?
2: 8.
3: Arkadaşım, bir arkadaşımızı tahtaya kaldır ve ona zor bir soru sor, tahtada çözsün.
0: Enişte sen iyi misin ya? Adam fen lisesinde okuyor. Beni sallar sallar duvara vurur. Ben ona ne soru soracağım?
1: Siz bizim yaşımızdayken ne yapıyordunuz?
0: Ben hep mesleğimle ilgileniyordum ya. Ben ilkokula başladığımda da onunla ilgileniyordum ya. O zamanlar pek umut vaat etmiyordum. Ya başka şeylere yönelsene diyorlardı ama... sonra baktılar ki fikrimi değiştirmiyorum yani. Ben oldum olası başka bir meslek
1: çok
0: bilmedim.
1: Çok iyi bir seçim olmuşsun.
4: Bak bu çok sevimli.
0: Bu zaten dünden kapıdan girerken bekliyordu öyle. Gel sarılayım gel. Sen ama yatılı değildin değil mi?
4: Yok hocam.
0: Niye sarılıyorum oğlum o zaman sen? Hasret mahset de yok sende ya.
3: Hadi hepiniz kalkın ve arkadaşıma sarılın.
0: Hocam er...
3: Hadi hepiniz gelin sarılın. Hadi.
0: Sen biraz saçını yatır, senden korkuyorum.

0: yaptığın şeyi yaparken mutlu oluyorsan o başarıdır.
1: Eğitimin ülkemizin geleceği için önemini biliyoruz. Türk Telekom olarak Türkiye'ye değer projelerimizle geleceğe ışık tutmaya devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyoruz.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortamnet'ten alınır.
4: Kazancımnet sigortamnet.
5: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 16 Eylül gündeminden yansıyan haberlerle ama önce bazı başlıklar. Sendikada casus mu var? MİT siber casusları operasyon düzenledi. Sendikalara sunulan yazılım programında kişisel veri sakladığı tespit edildi. Peki hangi sendikaların adı geçiyor? Kimler gözaltında? Paylaşacağız. Müzik dünyasında Filistin krizi çığ gibi büyüyor. Rapçi Macklemore'un Filistin'e destek mesajları nedeniyle Ed Sheeran'ın Amerika turnesinden çıkarılmasının sonrasında turnedeki tüm ön sanatçılar toplu boykot kararı aldı. Hangi ünlü isimler var o boykot listesinde? Aktaracağız. Et ve süt ürünlerinde yeni dönem başlıyor. Gıda güvenilirliği ve tüketicinin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla yeni düzenlemeler geldi. Peki hangi önlemler alındı? Yeni kurallar ne zaman hayata geçecek? Paylaşacağız. Yapay zekada güvenlik tartışmaları bitmiyor. Bu kez Time dergisi konuyu gündemine aldı. Dergi ne kadar tehlikelisin kapağıyla çıktı. Peki yapay zekada olası tehditler neler? Anlatacağız. Sonbaharla birlikte grip mevsimi de yaklaştı. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlar aman dikkat diyelim. Uzmanlar gripten korunmak için hangi uyarıları yapıyor? Birazdan paylaşacağız. Tüm bu başlıkların detayları ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde siber casuslara yönelik operasyon düzenlendi. Yazılım şirketinin özellikle sendikalara sunduğu yazılım programında devasa boyutlarda kişisel veri sakladığı tespit edildi. Ankara merkezli şirkette 5 şüpheli gözaltına alındı.
1: MİT siber casuslara yönelik operasyon düzenledi. Yazılım şirketine yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Soruşturmanın merkezinde kişisel verilere erişim sağlayan bu sorgu sistemi vardı. Milli İstihbarat Teşkilatı bu yazılım şirketinin peşine düştü. Siber Güvenlik Başkanlığı ve jandarma ekipleri de sürece destek verdi. Yapılan teknik incelemelerde yazılım şirketinin sendikalara verdiği yazılımda üyesi olmayan kişilerin bile kişisel verileri detaylıca eklendiği görüldü. Geçmiş dönemlerde internete sızdırılan veri setlerinin de sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. Ayrıca TC kimlik numarasıyla kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği ortaya çıktı. MİT arka plandaki veri tabanlarındaysa çok daha kapsamlı kişisel veriler bulunduğunu ortaya çıkardı. Kayıtlar arasında 18 yaşından küçük kişilere ait bilgilerin de yer aldığı tespit edildi. Sunucularda kullanılan NVI ibaresi de incelemeye alındı. Ancak verilerin doğrudan nüfus ve vatandaşlık işleri sistemlerinden alınmadığı belirlendi. Soruşturma kapsamında şirketin başka bir faaliyet alanı da dikkat çekti. Aido isimli yazılım firmasının üstüne üstlük kurum ve kuruluşlara kişisel verileri koruma kanunu danışmanlığı verdiği belirlendi. 5 şüphelinin MİT'in hassas incelemeleri sonucu tespit edilip gözaltına alınmasının ardından sistemin hangi sendikalar tarafından kullanıldığı ve elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine ilişkin inceleme sürüyor.
0: Elazığ'da geçtiğimiz günlerde yaşanan korkunç olayda öldürüldükten sonra evleri ateşe verilen yaşlı çiftin altın ve paralarının kaybolduğu tespit edilmişti. Cesaret timleri gasp edilen ziynet eşyalarını havalimanı X-ray görüntülerinden belirleyerek katil zanlısını yakaladı.
2: Cesaret yangın süsü verilen cinayeti X-ray cihazındaki ayrıntıyla aydınlattı. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 8 Eylül'de evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği değerlendirilen A ve Nimet Ülkü çiftine yapılan otopsi incelemesinde göğüs bölgelerinden silahla vurularak öldürüldüğü, ardından olaya yangın süsü verildiği tespit edildi. Ayrıca Nimet Ülkü'ye ait 2 adet bilezik, 1 adet kolye ve 2 adet küpenin de çalındığı belirlendi. Olay sonrası soruşturma başlatıldı ve katil zanlısının yakalanması için jandarma suç araştırma timi harekete geçti. Jasat ekiplerinin titiz takibi sonucunda olaya yangın süsü verip gasp ettiği altınlarla İstanbul'a kaçan ve kuyumcuda satmaya çalışan zanlı havalimanı X-ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Katil zanlısı kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de gelişmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Çiftçi, suçun üzerini hangi yöntemle örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar, güvenlik güçlerimizin dikkatinden, devletimizin adaletinden kaçamayacaklar ifadesini kullandı. Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı JASET ekiplerince 2026 yılında 12.280 nitelikli olayın 11.808'i aydınlatıldı. Bu yıl JASET'in dahil olduğu 209 kasten öldürme olayının ise tamamı çözüldü.
0: Türkiye'yi sarsan Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin davanın seyrini değiştirecek 85 sayfalık adli bilişim raporu ortaya çıktı. O raporda çok dikkat çekici detaylar var. Raporda yer alan kamera kayıtlarında Rojin'in kaybolduğu gece yarısı, şüpheli bir evden ağır bir kütlenin sürüklendiği ve sabah saatlerinde beyaz bir ticari araca yüklendiği görüntüler var. O taşınan şeyin ne olduğu bilinmiyor ama Rojin'in ailesi ve avukatları bunu şüpheli bularak inceleme başlatılmasını istedi. Sadece bu da değil, Rojin'in oda arkadaşının ifadesi de teknik takiple yalanlandı. Oda arkadaşı Rukiye Baştimur, o gece odamdan hiç çıkmadım demişti ancak BTK ve HTS kayıtları şüphelinin o saatte yurtta değil, Bardakçı köyü kırsalındaki bir baz istasyonundan sinyal verdiğini kanıtladı. Suya düşüp boğuldu denilen Rojin'in cep telefonununsa sabaha kadar açık olduğu, durmaksızın internet verisi indirip yüklediği belirlendi. Bu teknik bulgu, telefonun olay gecesi üçüncü şahısların elinde olduğunu net bir şekilde ispatladı. Telefondan kurtarılan verilerde Rojin'in kaybolmadan hemen önce sosyal medya hesabından Mehmet Çelik'le hocam hitabıyla mesajlaştığı belirlendi. Dosyada aynı ismi taşıyan iki ayrı Mehmet Çelik var ve ikisinin de sinyalleri o saatte Rojin'le çakışıyor. Şoke eden bir diğer detaysa sahildeki özel güvenlik görevlisi. Telefonun bulunmasından sadece 10 dakika önce siyah montlu bir güvenliğin çalıların arasına girip tam 48 saniye kaldığı görüldü. Aile avukatı delillerin karartılması şüphesiyle oda arkadaşı, iki Mehmet Çelik ve o güvenlik görevlisi dahil tüm şüphelilerin derhal gözaltına alınmasını talep etti. CHP'li Buca Belediyesi bünyesindeki Üzümkent çalışanları aylardır maaş sorunu yaşıyor. İşçiler belediye binası önünde toplandı, seslerini attıkları sloganlarla duyurmaya çalıştı. CHP'li belediye yönetimi ise işçilerin sorunlarına kulak tıkamaya devam ediyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin emeğin temsilcisi olmadığını görüyoruz. Yıllardır emekçilerin sırtından bu kentte her türlü vurgunu, her türlü soygunu yaptıklarını da görmüş bulunmak.
2: Yer İzmir Buca Belediyesi. Konuysa yine aynı maaş krizi. CHP'li belediye yönetiminde çalışan işçiler sessizliklerini işte bu sözlerle bozdu.
3: 7 aydır Buca Belediyesi'nin Üzümkent emekçileri maaşlarını alamamış. Artık sıkıntı çok büyük bir noktaya gelmiş durumda. Sebep olarak da Üzümkent müdürünün atanamayışı gösteriliyor. Oysa ki belediye başkanının oluruyla maaşlar ödenebilir. Bu bir savunma mekanizması. Hakeza Çiğli'den getirdiği belediye başkan yardımcısı, ben bu maaşları ödemem, kim ne yaparsa yapsın, işi bıraksın gitsin gibi çok anlamsızca kelimeler ifade etmekte.
2: Buca Belediyesi bünyesindeki Üzümkent şirketinde çalışan 80 işçi aylardır tek kuruş alamadıklarını belirterek belediye önünde eylem yaptı.
3: Ben de merak ediyorum, yani bu para nereye gidiyor, nereye harcanıyor, kimin cebine gidiyor?
4: Bu kadar da olmaz. Yani bu arkadaşlarının sesini artık duymaları gerekiyor.
3: Üzümkent müdürünün atanamayışı gösteriliyor. Oysa ki belediye başkanının oluruyla maaşlar ödenebilir.
2: CHP yönetimindeki Buca Belediyesi'nde koltuk değişti ama işler iddiaya göre daha da kötüye gitti.
3: Görkem Duman'ın gitmesiyle Hüseyin Bender'in gelmesi arasında hiçbir fark yok. Aksine işler daha da kötüye gidiyor. Yine şirket ödemeleri öncelikli ödeniyor. Emekçilerin ödemeleri geriye itiliyor. Onun dışında yollar yine çöplerle dolu. Parklar pislikten geçilmiyor.
2: Maaşlarının ödeneceğine dair defalarca söz verildiğini ama tutulmadığını belirten işçiler yaşanan maaş krizinin bir an önce çözülmesini bekliyor.
0: Gazze'de ateşkes sürerken İsrail'den yeni bir saldırı tehdidi geldi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Hamas'ın silah bırakmaması halinde Gazze'ye kapsamlı saldırıların yeniden başlayabileceğini söyledi. Bu açıklamadan hemen önce Washington yönetiminin İsrail'e 2.8 milyar dolarlık yeni bir mühimmat paketini hazırlandığı iddiası ise dikkati çekti. İsrail'in Gazze'deki katliamları da sürüyor. İsrail ordusu yardım bekleyen yaralıları ve çocukları ikinci vuruşla katletti.
5: Soykırımcı Savunma Bakanı İsrail Katz, Gazze'deki ateşkese rağmen yeni bir saldırı tehdidinde bulundu. Katz, Hamas'ın silah bırakmayacağını iddia etti. Orduya talimat verilmesi halinde Gazze'ye kapsamlı saldırının yeniden başlatılacağını söyledi. Katz, İsrail'in Gazze'de işi bitirmeye ve Filistinlilerin bölgeden çıkarılmasına yönelik planı uygulamaya hazır olduğunu belirtti. Saldırı tehdidi ABD'nin İsrail'e yönelik yeni mühimmat paketi göndereceği iddiasıyla birlikte geldi. Washington Post'un haberine göre Trump yönetimi İsrail'e 2,8 milyar dolar değerinde 40 bin adet 1 tonluk bomba ve 20 bin delici savaş başlığı satmaya hazırlanıyor. Satış henüz kesinleşmiş değil. ABD Kongresi'ne gayri resmi bildirim yapıldı. Satışın gerçekleşmesi durumunda modern tarihin tek kalemde yapılan en büyük konvansiyonel patlayıcı sevkiyatlarından biri olarak kayda geçmesi bekleniyor. Öte yandan İsrail ordusunda bütçe çatlağı yaşanıyor. Savunma bütçesindeki ek ödenek onaylanmadı. Boeing'den alınacak 12 adet Apache taarruz helikopterinin sırası kaybedildi. Teslimat 3 yıl gecikti. Hava savunma sistemleri için kritik önleme füzesi alımı da durma noktasına geldi. Maliye Bakanlığı ile ordu arasındaki 15 milyar şekerlik krizin sahadaki operasyonel yeteneği doğrudan tehdit ettiği belirtiliyor. Gazze'deki tablo ise ateşkese rağmen ağır. İsrail, Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne saldırı düzenledi. Bir sağlık çalışanı hedef alındı. Ona yardıma koşan 12 yaşındaki Muhammed Ezzenati ikinci saldırıda şehit oldu. Saldırı anı kameraya da yansıdı. Orantısız güç kullanımı ve sivil katliamlar Birleşmiş Milletler'in de gündeminde. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, enkazlardan çok sayıda cesedin çıkarılmaya devam edildiğini belirtti. Enkaz altındaki tahmini 8 bin cesedin buzdağının sadece görünen kısmı olabileceği uyarısında bulundu. Savaş suçlarının belgelenmesi için bölgeye acil uluslararası denetçi girmesi çağrısını yaptı. İsrailli 14 uluslararası hukuk uzmanı da ordunun Gazze'deki eylemlerine ilişkin bağımsız soruşturma çağrısında bulundu. Batı Şeria'da da zulüm sürüyor. Son bir haftada işgalci İsrail bölgeye 440 saldırı gerçekleştirdi. En az 70 yapıyı yıktılar. İsrail bölgedeki işgalini de derinleştiriyor. İşgalci İsrailliler Batı Şeria'dan gelerek İsrail'in kuzeyindeki Celile'nin Arap beldesi Mejdel Kurum'da kaçak yerleşim kurdu. Soykırım destekçisi Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in tıpkı Batı Şeria gibi orayı da Yahudileştireceğiz çıkışı büyük tepki çekti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise İsrail'in yasa dışı yerleşimlerini kınamakla yetindi. Avrupa'nın ortak bir irade gösteremediğini itiraf etti.
2: Geçen yıl bir dizi tedbir önererek Avrupa'yı harekete geçmeye çağırmıştım. Üye ülkelerin ortak tepki için gerekli çoğunluğu sağlayamaması pek çok Avrupalı için üzüntü vericidir. Bazı üye devletler harekete geçti, diğerleri de bunu yapmayı değerlendiriyor.
5: We have a huge market. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den de dikkat çekici bir mesaj geldi. Amerikan çıkarları gerektirdiğinde Netanyahu ile yolları ayırabileceklerinin sinyalini verdi. Vance, Orta Doğu dış politikamızın İsrail hizmetinde olmasına izin veremeyiz dedi. Thank you. Thank
0: you. İsrail'in bombardımanları Gazze'de yeni bir faciaya yol açtı. Hasarlı bir bina içinde onlarca kişinin uyuduğu sırada çöktü. Çok sayıda can kaybı

0: Gazze'de can pazarı var. Acı olay Gazze şeridinin güneyindeki Es-Sina bölgesinde yaşandı. 6 katlı bina İsrail'in saldırılarında daha önce hasar görmüştü. Ancak insanlar çaresizlik içinde diğer hasarlı binalara olduğu gibi buraya da sığınmıştı. Gece yarısından sonra büyük bir gürültüyle çöktü. Binada 100'den fazla kişi vardı. Enkazda can pazarı yaşandı. Ekipler ve çevredeki insanlar yıkıntıların altında kalanları kurtarmak için çabalamaya başladı. Şu ana kadar 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ölenlerden 5'i çocuk. Ayrıca 25 kişi yaralı kurtarıldı. Hala enkazdaki 100 kadar kişiye ulaşılamıyor. Üstelik bunların yarısı çocuk. İsrail'in engellemeleri nedeniyle yaşanan ekipman yetersizliğine rağmen enkazda zamana karşı yarış sürüyor. Gazze şeridinde İsrail'in saldırıları nedeniyle ağır hasar gören ve her an çökme riski olan binlerce bina bulunuyor. Müzik dünyasında Filistin sansürü krizi çığ gibi büyüyor. Rapçi Macklemore'un Filistin'e destek mesajları nedeniyle Ed Sheeran Amerika turnesinden çıkarılmasının ardından turnedeki tüm ön sanatçılar toplu boykot kararı aldı. Ünlü isimler sansürü protesto ederek kendi istekleriyle turneden çekildi.
1: ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e verdiği destek gerekçesiyle İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmıştı. Turnede yer alan diğer ön sanatçılar da karara tepki gösterdi, turneden çekildiler. Ed Sheeran'ın turnesinde kimse kalmadı.
2: Bu tura çıkmayı istememin sebeplerinden biri, Amerika genelindeki sahnelerde ve stadyumlarda ayağa kalkıp kalbimde çok özel bir yere sahip olan şu iki kelimeyi söylemekti. Özgür Filistin.
3: Dear to my heart, Free Palestine.
1: Şarkıcı Billie Eilish'in kardeşi Phineas, Danimarkalı grup Lucas Graham, İrlandalı şarkıcı Aaron Rowe ve Beoga grubu turneden çekildiklerini duyurdu. Phineas ifade özgürlüğüne vurgu yaptı. Sanatçılar ezilenler için seslerini yükselttiklerinde susturulmamalı dedi. İrlandalı Beoga grubu kararın arkasında Siyonist lobi olduğunu belirtti. Özgür Filistin'i savunanları susturan mekanlarda çalmayı kabul edemeyiz açıklamasını yaptı. Sheeran'da peş peşe gelen bu açıklamaların ardından sessizliğini bozdu. Macklemore'un ihracının kendi kararı değil, organizatör Messina Touring Group'un kararı olduğunu belirtti. Konserleri iptal ederek hayranlarını yarı yolda bırakmak istemediğini söyledi. Sheeran, izleyicilerin konserlerden bir siyasi forum beklemediğini iddia etti. Kriz 4 Eylül'de Macklemore'un sahnede Filistin'e verdiği desteğin ardından başlamıştı. Siyonist lobiler Macklemore'un turneden ihracı için kampanya başlatmıştı. Macklemore ise olayın arkasında milyarder Robert Kraft'ın olduğunu söylemişti. Filistin'e verdiği destekle akıllara kazınan ABD'li rapçi, iki konser verebilmiş olmasına rağmen Filistin davasını yeniden gündeme taşıdığı için bu turneyi kariyerinin en başarılı işi olarak gördüğünü söylemişti.
2: Bu sözlerin yüksek ve net bir şekilde duyulmasını istiyorum. Böylece Gazze'den işgal altındaki Batı Şeria'ya kadar herkes onları unutmadığımızı bilsin.
0: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon bir türlü düşmüyor. Rusya Ukrayna'ya saldırıları sürdürüyor. Ukrayna'nın karşı saldırıları ise Rusya'da akaryakıt krizini canlı tutuyor.
1: Ukrayna savaşı karşılıklı saldırılarla sürüyor. Rusya son hava saldırılarında Dnipropetrovsk şehrinde bir minibüsü İHA'yla vurdu. 5 kişi öldü. Ruslar bir yandan da ülkenin doğusunda karada ilerlemeyi sürdürüyor. Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Olhatovka yerleşim birimini de ele geçirdiler. Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Rusya'nın Ukrayna'nın enerji, ulaşım ve ekonomik altyapısına yönelik saldırıları da giderek batıya doğru genişliyor. Moskova'nın uzun menzilli saldırılarla Ukrayna'nın günlük işleyişini ve ekonomisini hedef aldığı belirtilirken, bazı saldırılar NATO sınırına yalnızca birkaç kilometre mesafeye kadar yaklaştı. Son vurulan noktalar Polonya sınırına 2 kilometreden daha yakın mesafede. Hatta Avrupa'dan gelen bir diplomatik trenin çok yakınları da hedef alınmıştı. Moldova ve Romanya yakınlarındaki sınır kontrol noktalarına da saldırılar var. İngiliz basınına göre Moskova, Ukrayna'nın batıdan ikmalini felç etmeye çalışıyor. Rusya ve Avrupa arasında da ipler iyice geriliyor. Bir gün önce NATO jetleri Litvanya'da Rus İHA'sı düşürmüştü. Ayrıca Rus gemisi Baltık'ta rutin gözlem yapan ve kendisine yaklaşan Danimarka helikopterine işaret fişekleri fırlatmıştı. Olaylar yeni diplomatik krizlere yol açtı.

0: çıkarken olası bir askeri gerilim endişesi de artıyor. Avrupa Birliği'nden Rusya'nın artan hibrit saldırılarına karşı daha güçlü adımlar atılmalı çağrısı var. Moskova ise daha yüksek tondan konuşuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'dan olası bir saldırıya karşı sert konuştu. Avrupalılar bize saldırırlarsa bu savaş farklı olacak ve çok kısa sürecek dedi. Ukrayna'nın Avrupa'nın desteğiyle Rusya'daki enerji tesislerine düzenlediği saldırılarsa hala etkisini gösteriyor. Özellikle bazı bölgelerde ciddi kısıtlamalar var. Araç başına günlük akaryakıt satışı 30 litre ile sınırlandırıldı. Yakıt belirli istasyonlarda günlük programa göre sırayla satılıyor. Dizel başta olmak üzere belirli yakıt türlerinde ihracat sınırlaması sürüyor. Ayrıca akaryakıt ithal ediliyor. ABD Başkanı Trump, tarafların karşılıklı olarak enerji tesislerine saldırmamayı kabul ettiğini duyurmuştu. Ancak bu duyuru Kiev ve Moskova tarafından teyit edilmedi.
1: Somali halkı Türkiye'nin ülkedeki varlığına yönelik dezenformasyon girişimlerine karşı sokağa çıktı. Ülkenin pek çok bölgesinde Türkiye'ye teşekkür gösterileri düzenlendi.
0: Somali ve Türkiye bayraklarıyla buluştular. Uzun yıllardır verdiği destek nedeniyle Türkiye'ye teşekkür ettiler. Somali halkı Türkiye'nin ülkedeki varlığına yönelik dezenformasyon girişimlerine böyle cevap verdi.
2: Recep Tayyip Erdoğan.
0: Güneybatı eyaletinin Baytabo, Berdale, Afkoye, Vanavanlamen ve Cezire bölgelerinde stadyum ve sokakları dolduran Somaliler, Türkiye'nin ülkelerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Toplumun her kesiminden katılımın gerçekleştiği destek gösterilerinde Somaliler, Türk ve Somali bayrakları dalgalandırdı ve büyük bir Türk bayrağı açtı. Destek gösterilerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un yan yana posterleri açıldı. Göstericiler taşıdıkları pankartlarda Türkiye Somali'nin büyük kardeşi ve her zaman zor dönemde Somali'nin yanında oldu ve Somali ve Türkiye'yi birbirine kadim kardeşlik bağlar ifadeleri yer aldı.
1: Yunanistan'da suç örgütü olarak kapatılan ırkçı Altın Şafak Partisi'nin lider kadrosundan İlias Kasidiaris dün cezaevinden tahliye edilmişti. Hapisten çıkar çıkmaz da yeni parti kuracağını ilan etti. Kasidiaris 6 yıldır Domokos cezaevindeydi. Destekçilerinin tezahüratları eşliğinde tahliye edildi. İlk işi kendisini bekleyen kalabalığa konuşma yapmak oldu. Kasidiaris siyasetin ön saflarına döneceğini söyledi. Geri dönüyorum ve gördüğüm kadarıyla yalnız değilim. Avrupa'nın tamamında hakim olanlar gibi güçlü bir ulusal parti de benimle birlikte dedi. Yunanistan'da 2003'te çıkarılan yasa hükümlü aşırı sağcıların seçimlere katılmasını engelliyor. Ancak Kasidiaris ve ekibinin bunu aşmak için hukuki bir formül üzerinde çalıştıkları belirtiliyor. Son sözü ise yüksek mahkemenin söylemesi bekleniyor. Yunanistan'da 2027 ilkbaharında genel seçim var. Avrupa'nın pek çok ülkesinde aşırı sağ yükselişte. Kasidiaris de bu rüzgarı arkasına almak istiyor. Eğer seçimlere katılma imkanı elde ederse Başbakan Mitsotakis'in siyasi söylemleri oy kaybetmemek için daha da sertleşebilir. Bu da Türkiye ile ilişkilere yeni gerilimler olarak yansıyabilir. Türkiye'nin yerli hava savunma sistemlerinden Sungur hava hava atış testinde hedefi tam isabetle vurdu. Alçak irtifadaki hava tehditlerine karşı geliştirilen Sungur'un test görüntüleri dikkati çekti.

Gökyüzünde hedef belirlendi, sungur ateşlendi. Alçak irtifadaki hava tehditlerine karşı geliştirilen kısa menzilli hava savunma sistemi sungur, bu kez hava hava atış testiyle görüntülendi. Sistem uçak, helikopter ve İHA gibi hava hedeflerine karşı kullanılmak üzere geliştirildi. Gerçekleştirilen test atışında hedef başarıyla vuruldu. Tam isabetle sonuçlanan atış, Sungur'un farklı platformlarda kullanılması

ısına yönelik kabiliyetlerinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor. Başarıyla tamamlanan testle Sungur'un hava hava angajmanında hedefi tespit, takip ve etkisiz hale getirme kabiliyetinin doğrulanması hedefi.

0: Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 2026'nın Diyarbakır etabı başladı. Geleceğin mühendisleri robotik uygulamalardan jet motor tasarımlarına ve yapay zekaya kadar birçok alanda ürettikleri projeleri tanıttı.
1: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 2026'nın Diyarbakır etabı başladı. Teknoloji tutkunları Diyarbakır'da buluştu.
2: Türkiye'nin dört bir yanından, hatta yurt dışından gelen gençler burada Teknofest için hazırlık yapıyor. Birbirinden güzel ürünleri ortaya koyan gençlerin yapmış olduğu görseller görülmeye değer.
1: Diyarbakır'daki yarışmalara toplam 571.586 takım başvurdu. 677 takım finale kaldı.
3: Yani gerçekten çok gurur duyuyoruz. Emek verdik, kazanacağız.
1: Festivale katılan gençler projelerini tanıttı.
3: Bu robot öğrencilerin dil öğrenmesini destekleyen bir insansı robot. 3 boyutlu yazıcılarla yapıldı. Elektronik devrelerle de birleştirildi. Hem RFID kartlarla beraber hem temas kurabiliyor ve hoparlörlerle de sesle iletişim kurabiliyor.
1: Diyarbakır'daki teknoloji yarışmaları bölgenin gençlerini bilim, teknoloji, mühendislik ve inovasyon ekseninde bir araya getiriyor.
0: Son dönemde en çok konuştuğumuz meselelerden bir tanesi yapay zeka. Yapay zeka yarışında hız arttıkça güvenlik tartışması büyüyor. Time dergisi son sayısında kapağına doğrudan şu soruyu taşıdı. Ne kadar tehlikelisin? Teknoloji şirketlerinde çalışan ya da çalışmış bazı araştırmacılar yapay zekanın kendi kendini geliştirebilen sistemlere dönüşmesi halinde insan denetiminin yetersiz kalabileceği uyarısında bulunuyor. Üstelik deneyler yapay zeka modellerinin kendi aralarında insanların doğrudan öğretmediği ifadeler geliştirebildiğini de ortaya koyuyor.
4: Yapay zeka için artık soru daha açık soruluyor. Ne kadar tehlikelisin? Time dergisi yeni kapağında yapay zekanın ulaştığı kapasiteyi ve büyüyen güvenlik kaygılarını gündeme taşıdı. Derginin dosyasında OpenAI ve Anthropic'te görev yapmış bazı araştırmacıların yapay zeka şirketleri arasındaki yarışın kontrolden çıkabileceği yönündeki uyarılarına yer verildi. Tartışmanın merkezinde ise kendi kendini geliştiren yapay zeka ihtimali var. Yani insanın geliştirdiği bir sistemin daha gelişmiş sistemlerin ortaya çıkışını hızlandırması ve bu sürecin giderek insan denetimini zorlaştırması. Uzmanların üzerinde durduğu risk tam da bu. Üstelik artık yalnızca geleceğe ilişkin senaryolardan söz edilmiyor. Yeni bir deney, farklı yapay zeka modellerinin birlikte çalışırken kendilerine özgü ifadeler, kısaltmalar ve ortak anlamlar geliştirebildiğini ortaya koydu. DeepSeek, Anthropic ve Mistral gibi farklı sistemlerin oluşturduğu deneysel yapay zeka topluluklarında insanlar tarafından doğrudan öğretilmeyen bazı ifadelerin zaman içinde ortak bir iletişim biçimine dönüştüğü görüldü. Örneğin modellerden biri, geçmiş faaliyetlerin sonraki değerlendirmelerde hatırlanmasını anlatmak için defter hatırlıyor ifadesini kullandı. Başka bir model, bağımsız bir hakemi soğuk eller şeklinde kodladı. Araştırmacılara göre bunun nedenlerinden biri, iletişimi daha kısa ve hesaplama açısından daha verimli hale getirmek olabilir. Ancak burada başka bir soru ortaya çıkıyor. İnsanların anlayamadığı bir iletişim dili geliştiren sistemleri ne kadar denetleyebilirsiniz? Anthropic'in CEO'su Dario Amodei, yapay zeka geliştirme hızının yavaşlatılması ve güvenlik çalışmalarına daha fazla zaman tanınması çağrısı yapıyor. OpenAI'in CEO'su Sam Altman ise insanların yapay zekadan korkmakta haklı olduğunu belirtiyor. Şirketlerin güvenli geliştirme konusunda sorumluluk alması gerektiğini vurguluyor. Ancak teknoloji dünyasında aynı görüşte olmayanlar da var. Nvidia CEO'su Jensen Huang, güvenliğin öncelikli olduğunu ancak yeni düzenlemelerle yapay zeka yarışının yavaşlatılmaması gerektiğini savunuyor. ABD Başkanı Trump ise tartışmaya çok daha net bir çizgiyle müdahil oldu. Trump, yapay zekanın dünyayı ele geçireceği yönündeki korkuları bir aldatmaca diye niteledi. Üstelik Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı bir etkinlik sırasında sahnede arayarak görüşlerini doğrudan salondaki izleyicilerle paylaştı.
5: Robotlar dünyayı ele geçirmeyecek. Yapay zeka da dünyanın geri kalanını ele geçirmeyecek. Bunların hepsi bir aldatmaca.
4: Trump'ın mesajı netti. Yapay zeka yarışında geri adım atılmayacak.
5: Tedbirli davranmalıyız ama bu bir sanayi durduracağımız anlamına gelmez. Yapay zeka yarışını kim kazanırsa o kazanır. Bu internetten bile daha büyük.

0: Washington'a göre bu yarış yalnızca teknoloji değil, aynı zamanda küresel güç rekabeti meselesi. Çin de tartışmanın tam merkezinde. Pekin, yapay zeka konusunda korku ve cepheleşmenin küresel teknoloji yönetimine zarar vereceğini savunuyor. Washington'da ise yapay zekada üstünlüğü kaybetmenin stratejik sonuçları tartışılıyor. Asıl soru şu: yapay zekanın gelişme hızı, insanlığın onu kontrol etmek için koyacağı kuralları geride bırakacak mı?
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun programında sohbet ettiği SMA hastası Emre Vural, Erdoğan'la aralarında geçen samimi diyalogları anlattı. Konvoyu görünce sadece durup el sallamak istediğini belirten Vural, yaşadığı o anları asla unutamayacağını söyledi.
2: Ben otobüsten inmeseydim, Allah bunu nasıl hesabını verirdim deyince gerçekten çok duygu yüklü bir anı oldu benim için.
3: Cumhurbaşkanının konvoyunu gördüğü sadece el sallamak istedi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan otobüsü durdurdu ve engelli gencin yanına gitti. Samsun'da yaşayan ve SMA hastası olan engelli genç Emre Vural, unutamayacağı o anları işte böyle anlattı.
2: Evime doğru giderken yolda çakarlı araçları ve Cumhurbaşkanımızın konvoyunu, otobüsünü görünce anneme durmamızı söyledim. Sağ olsun durdu, kaldırım dedik. Bir el sallamak istiyordum sadece.
3: Vural birçok kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiklerini, ancak bu sefer bambaşka bir heyecan yaşadığını ifade etti.
2: Göz göze geldik ve bir işaret yaptı. Otobüsü durdurdu. Ben daha çok şuna mutlu oldum: bu ülkenin Cumhurbaşkanı yolda bir engelli vatandaşı görüp otobüsünü durdurup aşağı inip halini attığını sorabiliyor. Bu gerçekten çok kelimelerle tarif edilemez bir kalp olayı.
3: Engelli genç Vural'la Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Gençlik Buluşması programında da bir araya geldi.
4: Ama sen de Samsun'a ayrı bir güzellik katıyorsun.
2: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben otobüsten inmeseydim, Allah bunu nasıl hesabını verirdim deyince gerçekten çok duygu yüklü bir anı oldu benim için.
3: Vural, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında geçen esprili konuşmayı da anlattı.
2: Ya dedi, ben sana demedim mi dedi, seni bir dahaki gördüğümde evlenmiş olacaksın diye.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenilirliği ve tüketicinin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla süt ve et ürünlerinde yapılan yeni düzenlemeleri açıkladı. İçme sütlerinde yağ sınıflandırması yeniden düzenlendi. İlave şeker ve aroma kullanımına sınır getirildi. Et ürünlerinde ise soya ve nişasta kullanımından dönerin etiketlenmesine kadar yeni kurallar belirlendi.
5: Sütte ve ette yeni dönem başlıyor. İçme sütünde şeker, aroma ve yağ oranlarına yeni sınırlar geldi. Et ürünlerinde ise içerik ve etiket standartları sıkılaştırıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Sütte artık 4 yağ sınıfı olacak: tam yağlı, yağlı, yarım yağlı ve yağsız. Ara yağ sınıflandırmalarına son verilecek. Sadece doğal aroma vericiler kullanılabilecek. İlave şeker en fazla %5, toplam şeker ise %9,5 olacak. Yumaklı'nın açıkladığı düzenleme sadece sütle sınırlı değil, et ürünlerinde de tüketicinin içeriği daha net görmesini sağlayacak yeni kurallar geliyor. Etin içine soya ve nişasta katılmasına izin verilmeyecek. Döner, yaprak ve kıyma olarak açıkça etiketlenecek. Geleneksel ürünlerde de içerik standardı netleştiriliyor. Sucuk ve pastırmanın özünü bozan farklı katkılar engellenecek. Tavuk dönerde yağ oranı %15'e çekilecek. Yeni düzenlemeler için işletmelere 31 Mart 2027'ye kadar uyum süresi verildi.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli bir mesaj verdi. Şimşek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının her zaman en az enflasyon kadar artırılacağını söyledi. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı veren Şimşek, savaş olmasaydı yıl sonu enflasyonunun %20-22 seviyesinde gerçekleşeceğini belirtti.
6: Kusuru olan kimse.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek memur, emekli ve kamu çalışanlarının maaşlarına ilişkin net mesaj verdi.
7: Biz her zaman yani memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını tamam en az enflasyon artışı kadar artış verdik. Vermeye de devam edeceğiz.
3: Enflasyonla mücadelenin sürdürüleceğini vurgulayan Şimşek, seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçilmeyeceğini söyledi. Şimşek, savaşın enflasyon üzerindeki etkisine de dikkat çekti. Enflasyonda yavaşlama olduğunu ifade eden Şimşek, ancak başlangıçta öngörülen takvimin bir miktar uzayabileceğini kaydetti.
7: Bütün emtialarda bir şok yaşanıyor çünkü tedarik zincirlerinde kırılma var. Ulaşım kanallarında yani ciddi sorunlar var. Yani bugün pirinç fiyatı dolar bazında %62 yükselmiş. Dolayısıyla Türkiye'de de dolar sabit değil biliyorsunuz. Sabitlesek ihracatçı tabii ki mutsuz olacak. Onun için bir dezenflasyonda da başarı var. Arzuladığımız hız da değil.
3: Orta vadeli program üzerinden yapılan yorumlara değinen Şimşek, doğru noktalara doğru müdahale yapıldığını söyledi.
7: Genel para politikasını bozalım. Yaklaşımını da doğru bulmuyoruz. Çünkü enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve dezenflasyonun devamı için de fonksiyonel bir para politikası lazım. Bunun yerine biz ne yapıyoruz? Seçici, hedefli kredi programlarıyla reel sektörün kaygılarını, stresini gidermeye, azaltmaya çalışıyoruz.
1: 15 Ağustos 2027'den itibaren araç muayene hizmetlerini üstlenecek olan Turka, İstanbul'da kurulan yeni nesil örnek merkezi hizmeti açtı. Yeni istasyonlarla birlikte yapay zeka destekli görüntüleme, dijital ölçüm ve kredi kartına sıfır komisyon gibi birçok yenilik var. Merkezde kullanılacak milli ekipmanlar için Turka ile Altınay Savunma arasında atılan tarihi imza ise yerli teknolojiye damga vurdu.
8: Kullandığımız ekipmanlar, kurguladığımız araç muayene süreci dünyadaki benzerlerinden çok daha yüksek standartta ve aslında birçok açıdan da eşi benzeri olmayan, lider olan, dünyaya önce olabilecek teknolojiler içeriyor.
9: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren araç muayene sisteminde dev dönüşüm için düğmeye basıldı. Turka 3 milyar dolarlık yatırımla 81 ilde uygulanacak yeni sistemin örnek merkezini İstanbul Arnavutköy'de tanıttı. İstasyondaki yerli üretim robotlar dikkat çekti.
8: Şu anda burada kullandığımız ekipmanların bazıları yerli ve milli %100 Türk mühendisler tarafından geliştirildi ve bu sürece implement edildi, uygulandı.
10: Süreci hızlandıracak belki de personelin yetişemediği, fiziksel olarak göremediği yerlerde işte bu robot devreye girecek ve görmüş olduğunuz gibi kaputtan sol arka kapıya kadar pek çok alanda robotun kamerası sayesinde kolaylıkla görüntüleme yapılabilecek.
9: İstanbul'da kapılarını açan örnek merkezde yapay zeka ve robotik teknolojiler uygulamalı olarak sergilendi. Yeni dönemde hareket halindeki araçların lastik diş derinliği temassız ölçülecek, yapay zeka destekli kameralarla dijital raporlama yapılacak. Bekleme sürelerini minimuma indirecek sistemde kredi kartıyla ödemelerde hiçbir komisyon alınmayacak.
11: Yeni nesil ne demek? Önümüzdeki 20 sene boyunca dünyada olacak bütün teknolojileri, bütün gelişmeleri araç muayene alanında Turka'nın markasının altında burada istasyonlarımızda vatandaşlarımız deneyimleyebilecek. Önümüzdeki dönemde bir ekosistem planlıyoruz yeni nesil teknolojilerin içerisinde. Bunun içerisinde bulut da olacak. Bunun içerisinde işte lazerli görüntüleme, 3 boyutlu kamera sistemleri ve tabii ki robotik. Bugün de robotik tarafı için Altınay Robotik'le beraber yapacağımız işbirliği kapsamında hem teknolojilerimizi hem geleceği tanıtmak üzere buraya gelmiş bulunuyoruz.
12: Yeni nesil teknolojileri kullanarak daha güvenli, özellikle teknisyenlere daha iyi altyapı sağlayan güçlü yeni bir teknolojinin kullanılmasına imkan sağlamak. Böylelikle hem Türkiye'deki mevcut muayene istasyonlarında yeni nesil teknolojilerin kullanması hem de aynı zamanda sahip olan bu yeni modelle dünyadaki farklı ülkelerde de buna benzer ürün ve teknolojilerin satılması ve geliştirmesine katkı sağlamak. O yüzden de büyük bir gelecek vizyonuyla beraber Turka ile teknoloji tabanlı bir işbirliğine çıkıyoruz.
9: Yeni sistemin en dikkat çeken yanı ise %100 yerli ve milli teknoloji hamlesi oldu. Altınay Robot teknolojilerinin Turkuay'a özel geliştirdiği çözümler vitrine çıkarılırken yerli mühendislik gücünü sahaya taşıyacak dev işbirliği için Turkuay ile Altınay Savunma arasında imzalanmıştı.

0: imza töreni gerçekleştirildi.
1: Tabii dünya üzerinde ilk kez kullanılan ve Türk mühendislerince gerçekleştirilmiş bir sistem var şu anda da karşımızda. İşte görmüş olduğunuz bu sistem sayesinde kameraların erişemediği yerlerde yapay zeka destekli araçların boyut ölçümlerinden yükseklik ve genişlik ölçümlerine kadar araç üzerindeki kusurların tespitini sağlayacak bir sistem görüyorsunuz.
0: Yapay zeka destekli robot sayesinde parça ve hasar tespitinde kolaylık sağlıyor. Türk mühendisliğinin gücüyle yüksek standartlı hizmet sunacak olan Turka, 81 ilde 352 merkez ve 900 muayene hattıyla Türkiye'yi yeni bir döneme taşıyacak.
2: Türk otomobil sporlarında tarihi bir başarıya imza atan milli rallici Ali Türkkan 2026 FIA Gençler Dünya Rally Şampiyonası'nı kazanarak bu şampiyonluğu elde eden ilk Türk pilot oldu. Türkkan havalarında vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Delighting Croatia
3: made possible by Ali Türkkan. 6 yaşında kartingle başlayan bir hikaye, yıllar süren çalışma, mücadele ve sayısız yarış ve şimdi dünya şampiyonluğu.
4: Serdar Bostancı, Murat Bostancı, kopilotlarım Bilge Ayan, Oytun Albayrak, ailem, dostlarım, tüm sevenlerimiz bu başarıyı hep birlikte göğüslendik. Çok mutluyuz.
3: Şampiyonların son ayağı Şili Rally'sinde direksiyon başına geçen Türkkan, sezonun en kritik yarışında hata yapmadı. Şampiyonluk mücadelesinde son etaba kadar nefesler tutuldu. Türkkan Şili Rally'sini ikinci sırada tamamladı ve sezon sonunda dünya şampiyonu oldu. Bu sadece Ali Türkkan'ın değil, Türk otomobil sporlarının da tarihi başarısı. Çünkü Türkkan Dünya Rally Şampiyonası tarihinde dünya şampiyonluğu kazanan ilk Türk pilot olarak adını tarihe yazdırdı.
4: Bundan sonrasını daha da parlak görüyorum. Yaklaşık herhalde bir 10 sene önce biz voleybol ülkesi izlemeye başladık ya. Bence bir 10 yıl sonra da biz artık motorsporları ülkesi izlemeye başlayacağız. Bu konuda hem devlet kanadında hem de sporcular olarak herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor.
3: Onun bu yolculuğu aslında daha önce başladı. 6 yaşında karting pistlerinde direksiyon başına geçti. Karting'de Türkiye şampiyonluğu yaşadı.
4: Hedef sadece bir şampiyonlukla yetinmek olamaz. Kesinlikle bunun tekrarı olmalı, daha fazla olmalı. Ben kariyerimi bitirdiğim zaman benim arkamdan gelen sporcuların önünü açmak olmalı. Benim kazandıklarımdan daha da fazlasını başaracak sporcuları yetiştirmek olmalı. Takım olarak da hedefimiz her zaman zaten genç sporculara yatırım yapmaktı.
3: Ali Türkkan'a bu şampiyonluk yolculuğunda yardımcı pilotları Oytun Albayrak ve Bilge Ayan da eşlik etti. Castrol Ford Team Türkiye çatısı altında mücadele eden Türkkan, sezon boyunca Ay Yıldızlı bayrağı uluslararası arenada taşıdı. Şampiyonluk haberinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da milli sporcuyu tebrik etti.
2: Biz de tebrik ediyoruz. Efendim, av sezonunun başlamasıyla birlikte denizlerde yaşanan bolluk tezgahlara da yansıdı. Yansıyor, ağlar palamutla dolunca fiyatlara da düştü. 24 ekibi balıkçı tezgahlarındaki son durumu araştırdı.
5: Efendim, balığı sever miyiz? Ne sıklıkla balık yeriz?
6: Balığı her gün balık yesem yani bıkmam.
7: Sık sık sezonuna göre.
3: Ağlar balıkla doldu, sezon bereketli başladı. Denizdeki bolluk tezgahlara yansıdı.
5: Av sezonu başladı, tezgahlar renklendi. Denizden en çok çıkan büyük balık palamutu oldu. Bu da fiyatlara yansıdı. Palamuttaki fiyat aralığı nedir şu anda?
8: 100 lira 125 lira arası. İlk çıktığında 200 gramlık palamut satıyorduk 250'ye. Şimdi 1 kiloluk neredeyse palamut tanesi 125 lira bedava.
3: 1 Eylül'de vira bismillah diyerek denize açılan balıkçılar yeni av sezonundan umutlu. Sezonun ilk günlerinde palamut, hamsi ve sardalya öne çıktı. Balık miktarındaki artış tüketiciye daha fazla seçenek olarak yansıdı.
5: En çok tercihiniz hangi balıktan yana?
7: Lüferciyiz, İstanbulluyuz biz.
6: En çok lüfer, bir de kalkan çok önemli. Tabii ki palamut mevsiminde harika.
8: Şimdi tezgahta hamsi var, istart var, mezgit var, barbun var, kalkan var, gördüğünüz gibi dil balığı var, lüfer var, sarıkant var, bol çeşit var yani.
5: Tabii denizlerde büyük balık bolluğu kadar küçük balık bolluğu da bulunuyor. Hamsi bu sene fazlasıyla tezgahlarda yerini alacak ve ilerleyen tarihlerde fiyatlarının da düşmesi bekleniyor.
8: Hamsi çıkıyor. 200 akıyorsun, çok güzel.
9: Palamut düştü arkadaşlar, palamut geldi.
8: Bu sene çok bal çıkacak. Palamuttan sonra bol bol çinekop çıkar.

Evet, balıkçı usta güzel haberi de verdi. Bu sene bol balık çıkacak dedi. Bunun anlamı da tezgahta fiyatı da düşecek demektir. Yer bu seviyelerde değil. Biraz önce palamuttan bahsederken 100-120 lira dedi. Onun biraz daha aşağı inmesiyle herhalde vatandaşın talebi de artacaktır diye düşünüyoruz. İyi bir sezon diliyoruz tekrar ve bol bol balık yemek lazım diye de aslında hatırlatıyoruz içerisindeki besin değerleri sebebiyle. Sözü de fazla uzatmıyoruz çünkü artık noktayı koyuyoruz. Sözümüz bitmedi ama süremizin sonuna geldik. Birazdan 24 özel başlayacak. Furkan Kaya ve konukları sizlerle olacak. İyi akşamlar.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20'de 24'te.

0: arkadaşım, neredeyiz?
1: Gümüşhane yolundayız hocam.
0: Ne yapacağız orada?
1: Sürpriz.
0: Ne sürprizi arkadaşım?
1: Hocam, Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi'ne ziyarete gidiyoruz.
0: Bir ipucu versen.
1: Hocam, Gümüşhane diyorum, Fen Lisesi, öğrenciler, okulun ilk günü diyorum.
0: Çok şaşıracaklar.
1: Çok heyecanlıyım, çok.

0: Günaydın arkadaşlar. Atır, ne yapıyorsun? Atır, atır. Dinler. Okulun ilk günü hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Güzel bir eğitim yılı olsun inşallah demek için uğradım. İki dakika şöyle dedim, vaktinizi alayım. Ben çok heyecanlıyım. Siz heyecanlı mısınız?
1: Evet.
0: Ha, kaçıncı sınıf şimdi burası?
1: 10.
0: 10. Yani?
2: 8. Arkadaşım, bir arkadaşımızı tahtaya kaldır ve ona zor bir soru sor. Tahtada çözsün.
0: Enişte sen iyi misin ya? Adam fen lisesinde okuyor. Beni sallar sallar duvara vurur. Ben ona ne soru soracağım?
3: Siz bizim yaşımızdayken ne yapıyordunuz?
0: Ben hep mesleğimle ilgileniyordum ya. Ben ilkokula başladığımda da onunla ilgileniyordum ya. O zamanlar pek umut vaat etmiyordum. Ya başka şeylere yönelsene diyorlardı ama... sonra baktılar ki fikrimi değiştirmiyorum yani. Ben oldum olsun başka bir meslek
3: çok
0: bilmedim.
3: Çok iyi bir seçim.
4: Bak bu çok sevimli.
0: Bu zaten dünden kapıdan girerken bekliyordu öyle. Gel sarılayım.

0: gel. Sen ama yatılı değildin değil mi?
1: Yok hocam.
0: Niye sarılıyorum oğlum o zaman sen? Hasret mahsret de yok sende ya.
2: Hadi hepiniz kalkın ve arkadaşıma sarılın.
0: Hocam er...
2: Hadi hepiniz gelin sarılın. Hadi.
0: Sen biraz saçını yatır, senden korkuyorum.

0: yaptığın şeyi yaparken mutlu oluyorsan o başarıdır.
1: Eğitimin ülkemizin geleceği için önemini biliyoruz. Türk Telekom olarak Türkiye'ye değer projelerimizle geleceğe ışık tutmaya devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyoruz.
2: Baba, şu benim açlığı versene ya.
3: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM taktiği yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
3: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bak.

0: İştahaçlık böyle denilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: De böyle. Otobit'te.
6: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobit'te.
3: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
5: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
7: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. 24 Özel'e hoş geldiniz. Bu akşam çok kıymetli konuklarımızla beraber 3 saat boyunca dış politikadaki önemli gündem maddelerini analiz etmeye devam edeceğiz. Ve tabii ki yine sıcak gündemin içerisinde Türkiye'nin çevre coğrafyasında yaşanan hadiseler var. Tabii yine Doğu Akdeniz diyeceğiz, yine Orta Doğu diyeceğiz. Kafkaslara uzanacağız, Ukrayna'ya gideceğiz. Ve tabii biraz da kıta ötesine de gideceğiz. Ve gerçekten artık dünyamız bu savaş ekonomisi üzerinden de nereye gidecek? Biraz da bunların üzerinde duracağız. Ama tabii bu akşam, bugün önemli bir gün. Yarın da dahil olmak üzere. Neden? Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak sürülen 27 Mayıs darbesi sonrası kurulan tiyatro mahkemelerinin sonucunda şehit edilen 3 önemli devlet adamımız, Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanımız Fatin Rüştü Zorlu'nun katledildiği, tabii öncelikle biliyorsunuz 16 Eylül'de Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edilerek şehit ediliyorlar. Daha sonra 17'sinde de Adnan Menderes asılarak şehit ediliyor. Çünkü Adnan Bey'in bir intihar girişimi olmasından dolayı tedavi edilmesi ve tedavisinden sonra kendisinin alelacele hemen dar ağacına götürülmesi gibi çok acı günler. Gerçekten bu günleri unutmamamız lazım. Hatırlamaya devam etmemiz lazım. Dolayısıyla ben de bu vesileyle, ki çalışma alanımda olduğu için, Türk demokrasi tarihinin şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum. Ve işte o darbeler tarihi sürecine baktığımızda 27 Mayıs'tan 15 Temmuz darbe girişimine kadar hepsinin bir bıraktığı eksiği tamamlamak üzere gerçekleştirilen, her 10 yılda bir indoktrin edilen darbeler olduğunu ve milli iradeyle beraber 10 bin yıllık Türk tarihine vurulmak istenen büyük bir pranga olduğunu da görüyorum. Şimdi dolayısıyla bugün bununla başlayacağız. Zaten o günlerde yaşanılan hadiseler de aslında 1950-60 yıllarında yaşanılan hadiselerin de bugünlerle ne kadar ilgili olduğunu da bir şekilde görüyoruz. Yine bir Kıbrıs meselesi var, yine Doğu Akdeniz var, yine Orta Doğu var, yine Balkanlar var, yine Kafkaslar var, yine Türkiye'nin milli savunma, milli ekonomi hamleleri var, sanayi yatırımları var ve özgürleşmek isteyen Türkiye'ye karşı vurulmak istenen büyük bir pranga ve darbenin gelişi var. Dolayısıyla kıymetli konuklarımı davet etmeden evvel, daha doğrusu takdim etmeden evvel, öncelikle sizler için hazırladığımız bugüne özel bir ledimiz var. Bunu arz ettikten sonra kıymetli konuklarımı takdim ederek programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Evet, yönetmenimden rica edeyim. 16-17 Eylül 1961 Milli İrade Dar Ağacı'nda. Evet, gerçekten milli iradenin, Türk demokrasisinin dar ağacına gönderildiği bir tarih 16-17 Eylül 1961, 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası kurulan, işte arkada İmralı Adası'nda, daha doğrusu Yassıada'da kurulan tiyatro mahkemeler ve orada hapsedilen, orada işkenceye uğrayan Demokrat Partililer, Başbakan, Bakanlar, Cumhurbaşkanı ve işte sonunda da bu maalesef katliamın gerçekleşmesi. 16-17 Eylül demokrasinin en hazin iki günü olarak tarihimize geçiyor. Hatta şunu da söylemek lazım. Yanlış hatırlamıyorsam, hatam varsa belki hocalarım düzeltebilir ama 1980'e kadar 27 Mayıs bayram olarak kutlatıldı. Yani 27 Mayıs darbesi bir demokrasi bayramı olarak kutlatıldı çok enteresan bir şekilde. Daha sonra dediğim gibi bu hata ortadan kaldırıldı ama işte 27 Mayıs darbesinin ardından 3 devlet adamımız dar ağacına gönderildi. Ve önce Polatkan, daha doğrusu önce Zorlu ve Polatkan, ertesi gün Menderes idam edildi. 16 Eylül'de 2 bakan, 17 Eylül'de 1 başbakan idam edildi. Tabii baktığımızda Yassıada'da başlayan bir süreçtir bu. Yassıada'da başlayan bir aslında demokrasi katliamıdır. 592 sanık yargılanıyor kıymetli izleyenlerimiz. 15 idam kararı çıkıyor ve 3'ü infaz ediliyor biraz evvel saydıklarımızla beraber. Ve gerçekten baktığımızda işte çocuk davası gibi, köpek davası gibi sulandırılmış dosyalarla beraber başlayan bir süreç. Hatta şunu söylemek isterim, kendi araştırma süreçlerimde de elde ettiğim bir bilgiydi. Daha ilk celse olacak mahkemede. İşte Salim Başol, Cemal Madanoğlu, Tarık Güryay ve diğer savcılar arka odada toplantı halindeler. Yani ilk kez Adnan Menderes kürsüye çıkacak, hakim karşısına çıkacak ve Madanoğlu şu soruyu soruyor yanındakilere. Eğer Başbakan Adnan Menderes kürsüye geldiği zaman şu cümleyi söylerse,

ben irade-i milliyle seçilmiş bir başvekilim, sizin gibi darbeci bir mahkemeyi tanımıyorum derse biz ne yaparız diyor. O zaman her şey biter diyor. Oradan hemen tabii Tarık Yürüyay devreye giriyor ve diyor ki hiç merak etmeyiniz biz bütün önlemleri aldık diyor. Aldığı önlemlerde Adnan Menderes'e verilen uyuşturucular, iğneler, psikolojik şiddet, zaten ciddi bir kilo kaybı var. Yani Adnan Menderes aslında psikolojikman ve bedenen tamamen işkence görmüş vaziyette ve öyle ilk celse başlıyor ve zaten arkasından da Adnan Bey'in kendi kibarlığıyla beraber nezaketi ve tabii ki o psikolojik çöküntüsüyle gerek tepki verememesi ve arkasından gelen bu dosyalarla beraber süreç devam ediyor. Şimdi dış dünyanın çağrıları idamları durduramadı. Yabancı liderlerin girişimlerine rağmen 3 idam kararı uygulandı. Burada da tabii ilk Polatkan ve Zorlu idam ediliyor. O dönemde de Amerikan Başkanı John F. Kennedy başkan yeni seçilmiş 1961'de. Ve en azından hani Zorlu ve Polatkan'ı kurtaramadım ki kendisi biliyorsunuz Türkiye ile ilişkilere önem veren Türk dostu bir başkandı, Amerikan başkanıydı. Bari Menderes'i kurtaralım heyecanıyla devreye girmeye çalışıyor. Ankara'ya bir telgraf çekiliyor ama o telgraf İmralı'ya ulaşmadan yani idam kararını aldıran komiteye ulaşmadan Adnan Menderes gündüz vakti asılıyor, katlediliyor. İşte o da zaten dünyada kamuoyunda da ama en çok tepkinin de Amerikan Başkanı John F. Kennedy'den geldiğini buradan altına kırmızı kalemi çizmek istiyorum. Ama öncesinde de içeride bulunan müesses nizamın etkisini görmek gerekir. 29 yıl sonra devlet itibarlarını iade etti. Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın naaşları 1990'da devlet töreniyle İstanbul'a getirildi. Evet bu da Özal döneminde rahmetli Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde 3 devlet adamımız İmralı'da mezar taşı olmayan yerlerden çıkarıldılar. Getirildiler devlet töreniyle işte bugünkü anıt mezarın olduğu yere defnedildiler ve bugün hala da orada her sene kendilerini saygıyla anıyoruz ve iade-i itibarında bu şekilde devlet tarafından 29 yılın ardından yapıldığını da görüyoruz. Dar ağacından demokrasi hafızasını 65 yıl 16-17 Eylül sadece 3 bakanı dar ağacında şehit etmedi. Türk demokrasisini aslında idam etti çünkü arkasından gelen 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve tabii ki 15 Temmuz veto darbe girişimi de birbirinin yarım bıraktığı ve bir türlü bu işi halledemedik. Bu sefer hallederiz psikolojisiyle içerideki işbirlikçileriyle beraber Türk tarihine vurulmak istenen bir prangaydı. Ama son darbe girişiminin de milli iradenin de tabii ki püskürtmesiyle gerçekleşmediğini ve artık inşallah bundan sonra da olamayacağını ama başka türlü yöntemlerle her zaman bize karşı saldırıda bulunabileceklerini de görmek gerekiyor. Şimdi bunları konuşmak üzere ve bunun üzerine işte günümüz uluslararası ilişkiler meselelerinde çatısını aslında inşa etmek üzere programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli özür dilerim, 24 özel izleyicilerimiz, kıymetli konuklarımız sizlere takdim etmek istiyorum. Öncelikle Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vişne Korkmaz hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Hemen yanında Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Enis Tulç hocamız bizlerle beraber. Hocam sizler hoş geldiniz,
2: şeref verdiniz. Hocam teşekkür ederim, sağ olun.
0: Sağ olun hocam. Ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Yeliz Albayrak hocamız da bizlerle beraber. Hocam sizler hoş geldiniz, şeref verdiniz.
3: Hoş bulduk hocam, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Şimdi tabii hocam duygulu bir gün. Yani benim açımdan da belki hani biraz da bu iş çalış ama gerçekten her Türk vatandaşının unutmaması gereken anlar ve günler. Dolayısıyla programımıza böyle başlamak aslında istedik. Zaten üzerine konuşacağımız hadiseler de etki tepki veya o hiyerarşik daha doğrusu zaman tünelinin birbirine kadar bağlantılı olduğunda ortaya koyuyor. Şimdi Enis Hocam sizle başlamak istiyorum. Çünkü sizin de bu döneme olan ilginizi biliyorum. Ve rahmetli dedeniz Atatürk döneminin önemli diplomatlarından da büyükelçilerinden de. Ve 1955 sonrası Fatih Nüşü Zorlu'nun Kıbrıs görüşmelerinde hani böyle bilek güreşi yaptığı Averof, Dışişleri Bakanı, Yunan Dışişleri Bakanı Averof'la hem hatıraları çok önemli ama sizin de tanıştığınızı biliyorum, sohbet ettiğinizi biliyorum. Hem hocam bu akşamın mahiyeti tabii bu önemli, bu üzüntülü gecenin, günün daha doğrusu yarınla beraber, bununla beraber sizin de Averof'la olan o önemli anınızı da dinlemek isteriz hocam. Buyurun.
2: Teşekkür ederim hocam. Öncelikle kıymetli üç büyük devlet adamımızı saygıyla bir kez daha ben de anıyorum. Sizin de tabii bu dönemle ilgili çalışmalarınız var. Biliyorum kitaplarınızı biliyorum.

0: diyorum.
1: Teşekkürler hocam.
0: 1958 yılı biliyorsunuz Kıbrıs konusunda biraz kanlı bir yıl. Yani Kıbrıs meselesi nereye doğru gidiyor aslında? EOKA kurulduktan sonra 1 Nisan 1955'ten itibaren Kıbrıs'ta huzursuzluk başlıyor. Türklere karşı olan baskılar, saldırılar ve 1958'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda böyle yine Eylül ayında Averhof'la Fatih Bey'in, rahmetli Zorlu'nun bu konuda ilk teması var. Çünkü Amerika biraz devrede. Halen ada İngiliz toprağı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bir işte süreç başlangıcı olabilir mi diye yoklamalar var. Ve orada Averhof'la Zorlu ilk kez ciddi şekilde Kıbrıs meselesi üzerine iki dışişleri bakanı olarak konuşmaya başlıyorlar. Tabii Evangelos Averhof kim? Evangelos Averhof Yunan sağının, daha sonradan Yeni Demokrasi Partisi'nin, o sağ popülizmin aslında bugünle mesela kıyaslarsanız yakın zamanla Şahin profillerinden mesela Noni Samaras'a benzeyen bir Şahin yapısı var aslında o yapı içinde.
2: Keskin bir siyasi anlayışı var hocam.
0: Evet. 1950'lerin ikinci yarısında Karamanlis'in çeşitli hükümetleri var. 2-3 yıl Konstantin Karamanlis'in, büyük amca Karamanlis'in. Orada Dışişleri Bakanı, daha sonra 70'lerde Savunma Bakanı oluyor. Yine Karamanlis onların askeri rejimi bitip biz Kıbrıs'a müdahale ettikten sonra, o da meşhur bir sözdür. Atina'da, Omonia Meydanı'nda Yunan kanalı röportaj yapar. Bir taksi şoförü der ki Türk Başbakanı Ecevit Yunanistan'a demokrasiyi geri getirdi der. İşte Karamanlis Paris'ten sürgünden gelir, hükümeti kurulur vesaire. Averhof orada da var. Ve hakikaten çetin müzakereler ve Aralık 1958'de Paris'te ikili görüşmeler var. Orada konu ya kopacak ya devam edecek ki ondan sonra 1959 Şubat Zürih-Londra. Zürih'te hukuki boyut, Londra'da rahmetli Menderes'in o kaza geçirdiği, uçağın heyetinin kaza geçirdiği vakada da siyasi meselelerle Kıbrıs işte 1960'ın 15 Ağustos'unda bağımsız olmak üzere o finale varılıyor. Ama işte oraya varırken demin bahsettiğin gibi büyük bir mücadele var. Her iki Dışişleri Bakanı kendi pozisyonlarını çok iyi koruyor. Ama zaman içinde Averhof'un rahmetli Zorlu'ya bir hayranlığı oluşuyor. Yani benimle olan temasında ben bana anlattığından onu hissettim
2: o
0: ki bunu hatıralarında da...
2: siyasi kabiliyetine, duruşuna, karizmasına...
0: Hatıralarına da yansımıştır. Ben 1984 senesinde Atina'da, o zaman başka bir konuda bir fuar için Atina'ya gittiğimde aynı otelde Yeni Demokrasi Partisi'nin kongresi. Orada karşılaştım kendisiyle. Böyle ve çok da enteresan bir şekilde bir merdivenin tepesinde burun buruna geldik. Averhof ön önde, o zaman Onursal Başkan. Yeni Demokrasi'nin başkanlığını yeni bırakmış. Konstantin Mitsotakis, bugünkü Mitsotakis'in babası. Parti lideri olmuş. Hepsi böyle geliyor bana doğru. En önde Averhof, Onursal Başkan. Tabii burun buruna gelince benim de bir eniştemin hem Yunanistan doğumluydu, çocukluk arkadaşı, hem de Lozan'da hukuk fakültesini beraber okumuşlar. Can ciğer arkadaşlar. Profesör Doktor Reşat Tesal rahmetli. Tabii kendimi tanıttım. Kendisinden bahsettim. O dedi kıymetli dostum, kardeşim nasıl vesaire. Ondan sonra hem Atatürk Venizelos devrimi hem 2. Dünya Savaşı yıllarındaki birkaçının torunu olduğunu söyledim. O dedi bir dakika, Türk-Yunan ilişkilerine ilgim var, şimdi gel bakalım dedi. Ve 41'de kendisinin çok genç bir vali olduğunu, Korfu'da 30 yaşında, 1911'liydi zannediyorum. 2. Dünya Savaşı yıllarında, bakın aşırı sağ diyebileceğimiz yakınlıkta bir siyasi, 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Yunanistan'a yaptığı yardımlar unutulmaz dedi. Daha öncesinde dedi, büyükelçiniz dedi, Tahran'da bizi temsil etti dedi. Hükümet sürgüne gitti Kahire'ye, İsmet Paşa talimat verdi. Büyükelçiniz Atina'dan, sefaretler kapanınca Kahire'ye, hükümetimizin yanına, işte Yunan devleti bunları unutmuyor. Bizim kuşağımız en azından unutmuyor dedi.
2: Onlar için.
0: Ve kaç yaşındasın dedi. O zaman gençim, 26 yaşındayım dedi. Aa, sen hatırlamazsın dedi. Zorlu'yu duydun mu dedi. Tabii dedim efendim. Yani,
2: kendisi konuyu açtı.
0: Kendisi açtı tabii. Lise mezuniyetinden beri hem Türk-Yunan ilişkilerini takip ediyorum, hem zaten daha sonra Büyükelçi Demokrat Parti milletvekiliydi. Oradan da, aileden de biliyorum vesaire. Zorlu dedi, müthiş bir adam.

0: dedi. Biz dedi 1958 aralığında Paris'teki görüşmeler tam kopmak üzereyken onun bana gelip bir kez daha bir değerlendirelim bu Kıbrıs meselesini şeklinde beni davet edip aşağıya aynı otelde kalıyorlar. Tekrar görüşmeye başlamamızla bütün bu U dönüşü gerçekleşmiştir. Ve böyle bir büyük devlet adamı nasıl idam edilir? Bak dedi çeyrek asır geçmiş neredeyse. Bugün bile ben bunu kabul edemiyorum dedi.
1: Hocam işte anahtar cümle bu belki. Böyle bir devlet adamı ki rakip bir devletin.
0: Tabii rakip.
1: Dışişleri Bakanı.
0: İki neticede Kıbrıs gibi çetefilli bir konuda karşı karşıya olan iki Dışişleri Bakanı.
1: Bayağı böyle hani sadece kırtlağa kırtlağa gelmişlerdi zaten görüşmelerde.
0: Öyle tabii. Yani bir çeşitli vesilelerde ama daha sonra da sorun zaten çetefilli oldu. Ortada işte 63'te yıkıldı. İşte dediğin gibi bugünlere kadar problem devam etti vesaire. Ama orada ben bir Yunanlı siyasinin, sağcı bir siyasinin bir Dışişleri Bakanı'na, bir mevkidaşına olan saygısını, hürmetini, hatırasını daha 10 dakika önce tanıdığı bir Türk gencine anlatışında ben de çok mütehassıs olmuştum. Yani koskoca bir bakan işte karşımızda. Mitsotakis de yanında duruyor. Baba Mitsotakis. Onu da tanıştırdı bana. Daha sonra onunla yazışmıştık. Konstantin Mitsotakis'e de. O da Atatürk devrine önem veren bir kişidir. Ve oğlu bugünkü Kyriakos da bence bugünkü başbakan da bu Yunanistan'daki bugün için karşımıza çıkan hele bu son 2-3 aydır işte silahlanmanın paralelindeki bu yüksek sesli tonaj ve yaklaşımlarda bana sorarsanız Kyriakos Mitsotakis'in ayrı bir yeri var. Yani onun siyaseti 2019-2020 seçildiğinden beri Türkiye ile diyalogumuzu, açık kapılarımızı kapatmamalıyız. Bu devam etmeli, silahlanmalıyız bir taraftan. Ama Türkiye ile son kertede bir çatışma ortamına benim ülkem hiçbir zaman gelmemeli. Bu çok prensibi çok benimseyen bir kişi. Yani ben bunu yakinen biliyorum. Dolayısıyla o da tabii neticede işte Konstantin Mitsotakis'in çünkü babaannesinin kardeşi Eleftherios Venizelos o aileden geliyorlar. Doğru. Dolayısıyla Averaf'ta bir işte sağcı bir Yunan vekil, bir devlet adamı, bakan olarak o gün o ifadesi daha işte yeni tanıdığı bir Türk gencine zorludan bahsetmesi çok, ve onu saygıyla anması vesaire beni çok etkilemişti.
1: Hocam çok önemli. Ben siz bana ilk anlattığınız zaman da çok etkilenmiştim. Ve hala daha bunu yaşamak bence çok da önemli. İşte çok şey söylenecek var ama işte birileri neden rahatsız olduğunu bu anlamda belki görmüş oluyoruz. Vişne Hocam sizle devam edelim tabii müsaadenizle. Abi. Hem hocamın bıraktığı yerden hem de tabii ki bu idamların, bu efendim işte mahkeme süreçlerinin ne kadar büyük bir dizayn olduğunu, bir tiyatro olduğunu hepimiz biliyoruz hocam. Sizin de görüşlerinizi, duygularınızı almak isteriz.
2: Darbe kendi mahkemesini, yani kendi kurgusunu yapıyor zaten. O noktadan sonra halkın iradesine vesayet koyma kararı ciddi bir karar ve aslında affedilmez bir suç. Çünkü halk iradesi siyasetin özü.
1: Kesin, milli irade.
2: Dolayısıyla milli irade, devleti devlet yapan, halkı halk yapan, milleti millet yapan şey o. Ve siz ona vesayet koymaya karar veriyorsunuz. Bu yani akıl almayacak bir suç. Hangi saikle yola çıkılırsa çıkılsın. Dolayısıyla her zaman da darbeler zaten olumsuz koşullar üretmiştir. Yani istikrar üretmemiştir. Üretiyormuş gibi. Yani aynı o mahkemelerdeki kurgu gibi bazen istikrar algısı da bir kurgu olarak verilmiştir ama tam tersi. Hiçbir zaman istikrar üretmemiştir. Kesinlikle. Toplumsal barış üretmemiştir. Hep toplumu bölmüştür.
1: Bölmüştür.
2: Büyük acılar bırakmıştır. Ayrıca yani siz tabii anlattınız bu mahkemeler başka mahkemeleri doğurdu, başka süreçleri doğurdu, bunun sokak boyutları oldu vesaire.
1: Tabii daha neler olacağım. Tabii.
2: Halk çok acı çekti.
1: Çok.
2: Dolayısıyla toplumsal birliğin, bütünlüğün daha sonra tesis edilmesi, yeniden siyasi iradenin gerçekleşmesine aslında beraberinde, yani ikisi birbiriyle paralel oldu. Tabii, siyasal irade tekrar gerçekleşti. Siyaset tekrar rayına oturdu. Toplumsal birlik bütünlüğü tekrar sağlamak ve o toplumsal barışı bütün o acılardan sonra inşa etmek için tekrar yola çıkıldı. Dolayısıyla tabii yani siz darbeleri söylediniz. Her darbe kendi içerisinde büyük korkunçluklar taşıyor.
1: Evet.
2: En sonundaki başarısız darbe girişimi olmasına rağmen onu da asla unutmayacağız. Kesinlikle, 15 Temmuz'u. Kesinlikle. Çünkü o da çok kanlı ve halkın iradesine yine korkunç bir vesayet koyma, sanki öyle değilmiş gibi görünerek büyük bir vesayet koyma girişimiydi. Unutmaya o nedenle onu unutmayacağız. Hatırlayan nesiller de 60 ya da işte daha önceki de ve daha sonraki ihtilallere göre hatırlayan, darbelere göre hatırlayanlar daha fazladır tabii 15 Temmuz'u. Ama tabii şöyle bir fark vardı. Bu gün bahsedilen, yani sizin de konusuna ettiğiniz darbe Soğuk Savaş ortamında gerçekleşmiş
1: tabii
2: bir darbeydi.
1: Tabii aslında dönem de kritik yani. Değil mi Enis Hocam? O da çok önemli.
2: Soğuk Savaş'ta bir sürü darbe girişimi ve darbe
1: var,
2: oldu.
1: Tabii, yani Latin Amerika'da var. Tabii.
2: Tabii. Türkiye bu konuda çok acı çekmiş ülkelerden biridir. Başka tek acı çeken ülke değil ama yani Soğuk Savaş'ın bu yönünü yaşamış, bundan tecrübe ve ders çıkartmış da bir
1: kesinlikle,
2: ülkedir.
1: Kesinlikle.
2: Hem büyük güç politikalarının ne kadar acımasız olabileceğiyle ilgili, nasıl müdahil olunabileceğiyle ilgili, yani o iç darbeler, böyle iç huzursuzluk neticesinde sadece gerçekleşen bir suç değil ki, dış müdahale ve dış müdahalenin aracı olması içeride. Ve sizin en hassas kurumlarınızı kullanma ve bölme çabası. Dolayısıyla bir anlamda ulusal gücünüzü de aslında azaltma çabası, baktığımızda sizi kontrol altında tutma çabası. Ve aslında güzel bir şey denildiniz, sonuna kadar katılıyorum. Yani hangi konuyla uğraşırsanız uğraşın, özellikle kritik meseleler, savunma sanayi olabilir, mesela bazı kritik teknolojilerde, nükleer teknoloji vesaire, Türkiye'deki gelişme olabilir. Her birini incelediğinizde şunu görüyorsunuz. Nerede ki Türkiye bir atılım yapmaya çalışmış, Ankara bir nefes alıp böyle iki adım ileriye atlamaya çalışmış.
1: Hürriyet bir bağımsızlık adımı atmış.
2: Evet, tam şak diye kesilmiş. Yani o nedenle yani darbeler konjektürden de bağımsız okunamaz.
1: Kesin,
2: aslında.
1: Tabii ki
2: suçluları belli. Tabii ki kurbanları da belli. En nihayetinde milli irade en çok zarar gören, toplumsal birlik en çok zarar gören. Ama aslında arkasında bir konjektür var. Soğuk Savaş'ta bu nedenle darbeleri o konjektüre oturtup işte kimi zaman o tarafa mı kayılıyor acaba? Bağımsız mı hareket ediliyor acaba? Ya da işte sağ sol birbiriyle mi çatışıyor acaba falan, istikrar sağlamak lazım. Bu tür bahanelerle darbe yapmak, darbe hikayesi anlatmak daha kolaydı. Soğuk Savaş sonrası dönemde bunu anlatmak kolay değil. Çünkü artık böyle bir büyük güç rekabeti yok. Ayrıca dediğim gibi Türkiye Soğuk Savaş dönemindeki bu darbelerden yani çok evladını kaybetti. Değerli politikacıları kaybetti, siyaset adamlarını kaybetti.
1: Suikastler oldu hocam, terör, asalalar falan değil mi hocam? Ölünün
2: halk çocuklarını da kaybetti.
1: Tabii ki tabii.
2: Dolayısıyla
1: tabii. Sağ sol olayları.
2: Tabii çok çok evladını kaybetti. Bizim insan kaybımız en büyük zenginliğimizdir aslında.
1: Tabii hocam.
2: Dolayısıyla insan kaynağımızı onlardan tabii ki Türkiye'de toplumun ve siyasetin çıkarttığı bir ders var. O ders nedeniyle Soğuk Savaş sonrası dönemde tabii ki darbeyi darbe gibi yapmak o kadar kolay olmuyor. O nedenle daha hibrit formlar, işte 15 Temmuz'da gördük
1: evet.
2: Bunu. Daha akıllı, daha işte melez, yani çünkü bir süre sonra sizin gündeminizde de var Ukrayna-Rusya savaşına değineceğiz.
1: Evet.
2: Yani her zaman savaşlar böyle savaş olmuyor. Daha çok da böyle melez hatlarda, gri
1: sırf
2: alanlarda.
1: Sırf cephede olmuyor bu işler hocam. Tabii
2: göstermeden sanki görünüyormuş gibi bir şey varmış gibi. Dolayısıyla şimdi Soğuk Savaş sonrasında bu tür hibrit müdahalelerin, aslında bunların asimetrik savaşların da bir uzantısı aslında baktığınızda, daha önünün açıldığını görüyoruz. O nedenle hem bu geçmiş bilmek, hatırlamak çok değerli, hem de bugünün konjektüründe bunların nasıl aslında, ya amaçları değişmedi tabii, yine Türkiye'nin kontrol altında tutulması, ehlileşmesi birileri için, yine yani toplumsal barış ve bütünlüğün parçalanması, çünkü yani o bizim gücümüz.
1: En büyük
2: yani
1: gücümüz,
2: evveler değişmedi ama biçimler değişiyor. Evet. Onlara ve biçimler, manipüle araçları, topluma gidiş, çünkü

0: Derslerini birleştirmekte her zaman fayda var.
1: Çok doğru hocam. Son cümleniz çok kıymetli ve dediğiniz gibi hani 27 Mayıs'ta uygulanan yöntem öyleydi ama her 12 Mart, 12 Eylül, işte 28 Şubat, 15 Temmuz sokak olayları değil mi hocam?
0: Evet.
1: 6-7 Eylül olayları mesela keşke zaman konuşsak ama sonra gezi olayları. Yani bir şekilde sokaktan başlayarak toplumu hani kardeşi kardeşe...
0: Halk çocuğuna, halk çocuğuna.
1: Yani hocam bunu yaşayan büyüklerimizden hep dinledik. Dolayısıyla böyle bir tuzağa evvelallah inşallah bir daha düşmeyeceğimizi ifade etmek isterim. Evet Yeliz hocam, iki kıymetli hocam da çok değerli bilgiler verdiler. Evet, sizin de ilgi duyduğunuz bir dönem ve tabii önemli. Dolayısıyla sizin hem duygularınızı almak hem de o dönem yaşananların bugünkü dönemle ne kadar alakalı olduğunu, yani milli olduğumuz zaman bize bir şekilde neşter vurmaya çalışan bir nizamdan, bir müesses nizamdan bahsediyoruz aslında bu şekilde darbeleri dizayn edenler.
2: Kıymetli hocalarımın da tabii ki ayrıntılarıyla anlattığı üzere aslında maalesef tabii ki tarihimizde çok acı olaylar var. Çok kıymetli insanları kaybettik. Özellikle de Fatih Rüştü Zorlu gibi çok kıymetli bir devlet adamı, bir diplomat, çok tecrübeli bir insan. Yani sadece Londra konferansı ya da Zürih konferansı ya da Kıbrıs meselesi değil, çok daha öncesinden zaten. Hem siyaset bilimi eğitimi olan, hem hukuk eğitimi olan.
1: Atatürk'ün yetiştirdiği diplomat, Atatürk'ün bizzat
2: ilgilendiği bir diplomat. Tabii ki birincilikli hariciyeye giriş yapmış. Hemen sonrasında Kıbrıs meselesi öncesinde Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nde heyette bulunan, işte Milletler Cemiyeti'nde Hatay meselesi konuşulurken yine katkıda bulunan. NATO kurulduğunda ondan sonra tekrar aynı şekilde tekrar görev alan, aslında yıllarca birikimin üzerine dışişleri de görev alıp çok önemli meselelerde katkıda bulunduktan sonra bu göreve gelmişti. Onun için çok kıymetliydi. Çok güçlü bir karakterdi. Fakat tabii ki 10 senelik iktidardan sonra 60 darbesi ve 61'de maalesef idam edildiklerini görüyoruz. İşte ülke için bu kadar önemli, çok zor yetiştirilen, çok önemli meselelerde özellikle elini masaya vurup, yumruğuna vurup inisiyatif alabilen, o karmaşanın içerisinde hocamız söylediği gibi işte telgraf çekip içeride ne oluyor, konferanslarda ne oluyor, acil işte ne yapılması gerekiyor, hızlı karar verebilen ve özellikle aldığı kararlar ve destek noktasında ve o zamanki performansıyla biz işte 74'ten sonra Kıbrıs'taki oluşan meselelerde hani hukuki zeminleri, siyasi zeminleri, daha önce verilen mücadelenin sonucunda aslında çıkan meseleler. Kıbrıs'ın tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın bağımsızlığının ilanından sonra, ondan sonraki bütün meselelerde de mevcut düzenin içerisinde eğer bu mücadeleler verilmeseydi, evveliyatında 50'lerde bu görüşmelere katılınmasaydı ya da uluslararası arenada bunların tartışmaları yapılmasaydı, Türkiye'nin tezlerinin ne kadar haklı olduğunun altı ısrarla çizilmeseydi ve bütün uluslararası platformlarda söylenmeseydi katılan toplantılarda, o zaman belki biz çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Fakat bu kadar kıymetli bir devlet adamını maalesef az önce konuştuğumuz üzere darbeden bir sene sonra uydurulan davalarla, hala üzerinde birçok spekülasyonun döndüğü, bilgilerin güvenilir olmadığı,
1: yanlış
2: kesinlikle birçok şeyle maalesef hayattan koparıldığını görüyoruz. Vişnu hocamın da söylediği gibi asıl mesele tabii ki kendi yetiştirdiğimiz insanların kaybı. Çok bizim için maalesef çok büyük bir kayıp ama darbeler farklı şekillerde tabii ki farklı yıllarda zuhur edebiliyor. İlla darbe oluyor, darbe yapılıyor diye söylenmese de gerek yok. Yıllarca çok kapatılmış, üstü örtülmüş gibi görünen birçok mesele daha sonra karşınıza çok karmaşık bir şekilde, birliği bozacak şekilde, milli birliği bozacak şekilde tekrar maalesef karşımıza çıkabiliyor. En son 15 Temmuz'da yaşadığımız gibi ama maalesef maskeler değişiyor, yüzler değişiyor, bağlantılar değişiyor, çıkar grupları değişiyor.
1: Ahtapotun başı aynı hocam, değişmiyor yani.
2: Evet ama... asıl mesele aslında hiç değişmiyor. Hedefte olan kıymetli insanlar, kıymetli devlet adamları, bunun haricinde milletin bir arada duruşu, bütünlüğü ve tabii ki Türkiye'nin istikbali ve şu andaki zaten konumu, sürekli hedef alınan, yıllarca isimler değişse de, aktörler değişse de, bu işe katkıda bulunanlar değişse de ya da amaçları değişse de sürekli dönüp dolaşıyor.

0: belli zaman aralıklarıyla maalesef benzer olayları yaşıyoruz ama tabii ki çok büyük bir kayıptı. Özellikle de kendi kişisel hayatını ve kariyerini de onun için birazcık da dile getirmeyi istedim. Ne kadar tecrübeli bir insan olduğunu, ne kadar zor yetiştiğini, ne kadar önemli davalarda katkıda bulunduğunu ve uydurma şeylerle de hayattan maalesef koparıldığını ve bu konuda da her zaman belki de şu andaki mevcut durumu da göz önüne alırsak, 15 Temmuz'dan sonraki dönemi de göz önüne alırsak, her zaman risk içinde bulunduğumuzu belki hatırlamak lazım. Her zaman yine böyle kurgular olabileceğini hatırlamakta yine fayda var.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdi bende iki tane resim vardı. Bunu da sevgili editörümüz Bildur Hanım'a da gönderdim. Sultan Abdülaziz ile Adnan Menderes'in eğer hazırlayabilirlerse iyi olur. İki resmi yan yana koymak da aslında bu darbeyi nereden nereye, yani doğrusu Osmanlı döneminden başlayarak bugüne kadar hangi manada, yani biraz evvel dediniz ya hocam, mesele aslında itibarsızlaştırmak meselesi.
0: Tabii.
1: Yani evet, Fatih Nuşu Zorlu, Adnan Menderes, Hasan Polatkan idam edildi ama aslında bir başbakan, yani o makam idam edildi. Dışişleri Bakanlığı koltuğu idam edildi, Maliye Bakanlığı koltuğu idam edildi ve hedefin de aslında o itibar olduğunu bir şekilde görüyoruz. Onun için ben biliyorum ama ilettim, eğer olabiliyorsa onu da tamam, onu da arkada izleyenlerimize göstererek aslında işi görsel bir şekilde bir bütünlüğü de ortaya koyabileceğimi söyleyebiliriz. Ve şu anda da arkamızda 3 şehit devlet adamımızın resimlerini görüyoruz. Hasan Polatkan, tabii Hasan Polatkan'ı da çok rahmetle ve saygıyla anmamız lazım. Hani belki çok ön planda bizim meselelerden dolayı hem Adnan Menderes hem Fatih Nuşuzur ama Hasan Bey de, Hasan Polatkan da milli bir dış politik, milli bir mali politikası. Değil mi hocam? Yani kendisinin özellikle şunu dediğini hatırlıyorum. Bir şey kaynakta okumuştum. Evet, hatalar vardı. Ama yetişmiş adam, insanımız o kadar yoktu. Yani bir şeyler yapılmaya çalışıldı ama bir de yetişmiş insan, değil mi Enis Hocam? Bir o eksiklik var ve o iktisadi bağımsızlığı sağlamak üzere de 1950'den itibaren Atatürk dönemi o sanayileşme hamlelerini, değil mi hocam? Hızlı bir şekilde işte çimento fabrikaları, şeker fabrikaları, işte mümkün mertebe az borç alarak veya almayarak yapabilmek ama biraz hocam iktisadi bir saldırı görüyor muyuz? Yani işte enflasyonun hızlı bir şekilde yükselmesi, Türkiye'nin dolar darboğazına sürüklenmesi, yani o krizi de bir şekilde yapay olarak ortaya koymak ve halkı da iktidara karşı güvensiz bir şekilde manipüle etmek gibi bir şey de görebiliyor musunuz hocam? Yani Hasan Polatkan'ın bu manada Maliye Bakanı olarak idam edilmesi de bunu göstermiyor mu bize?
2: Şimdi tabii işin iktisadi boyutuna bakarsanız, söylediğiniz gibi aslında Atatürk devrinden gelen, örnek verelim, 1923-24-25'te Türk parası doların çok az altında. 1'e 1.3 falan, öyle bir değerde. Ve bu ta 1958'e kadar gelir. 1958'de 9 liraya çıkar. 10 Ağustos 1970 devalüasyonunda da 15 liraya çıkar. Türk lirasının değersizliği dolara karşı. Tabii... Demokrat Parti devrinin, yani
1: hocam özellikle... çok özür dilerim. Şimdi fotoğraf verildi kelebeği. Onu tam zamanı gelmişken izleyenlerimize ifade edeyim. Sultan Abdülaziz hepimiz hatırlayacağı gibi kendi kurduğu donanma tarafından idam edildi. Ve Sultan Abdülaziz'in en büyük hedeflerinden biri Osmanlı'yı iç denizlerden okyanuslara açılan bir deniz gücü, bir okyanus gücü haline getirmek. Yani bir mavi vatan anlayışı vardı erken, aslında Sultan Abdülaziz'de. Evet. Ona uygun kadırgalar, savaş gemileri inşa edecekti hocam. Hepimiz çok iyi biliyoruz okuduğumuz. Ama Sultan Abdülaziz kendi kurduğu donanma tarafından darbe yapıldı. Darbeden sonra da bu fotoğraf, yanındaki iki darbeci, asker demeyeceğimiz ama darbeci tarafından da bu fotoğraf çekildi. Şimdi bu fotoğraf niye çekiliyor? Sultan Abdülaziz'in üzerinde padişah kıyafetleri yok gördüğümüz gibi. Son derece eski, hani böyle itibarsız bir kıyafet giydirilmiş. Ve fotoğraf veriyor. Bu fotoğraf hocam dünyaya servis ediliyor. Şimdi diğer fotoğrafı alalım. İşte bakın burada rahmetli Adnan Menderes ki bu işte o intihar girişiminden sonra çekilmiş bir fotoğraf. Kendisi iyileştiriliyor. Ve yanındaki iki darbeci asker kendisine alaylı gözlerle bakarak dalga geçiyor kendince. Ve bu fotoğraf üzerinde kendisinden işte bir numara iki beden daha büyük bir pijama, son derece kilo vermiş, büyük bir işkenceye uğramış ve iki darbeci yanında poz veriyor. Bu pozda dünyaya servis ediliyor. Yani işte makam, Osmanlı padişahı da olsanız, sultan da olsanız hocam, cumhurbaşkanı, başbakan,

0: farkında olsanız. Mesele bu fotoğraf ve 15 Temmuz'da da Sayın Cumhurbaşkanı'na bu aslında planlanmıştı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'na dünyaya derdest edilmiş, esirilmiş ve bitkin bir fotoğrafla servis edilmesi söz konusuydu. Yani hocam mesele aslında biraz buradan başlıyor.
1: Evet, her iki fotoğrafın anlamı büyük. Birincisi işte Feriye Saraylarında biliyorsun bizim üniversitemizin olduğu binada evet, bilekleri evet, kesilerek vefat etmişti. İkinci fotoğrafta da işte Yaz Sadır'ın son günlerinde ki tablo. Şimdi iktisadi boyuta gelirsek tabii Demokrat Parti devrinde belki 1950, 54, 57 seçimleri, 54'ü hadi geçelim ama 57 seçimlerinde ciddi bir sarsıntı başlaması diyelim, halktaki bir tepki ya da işte huzursuzluk ortamı, o söylediğin o şekle kitleleri sokup işte böyle bir algı yaratma gayretleri içinde aslında içeriden de sandığa yansımış bir tepki var. Dolayısıyla ama Atatürk devrinin o sağlam temelleri, ondan sonra İsmet Paşa'nın bizi savaşa sokmaması,
0: evet, İkinci Dünya Savaşı'na,
1: İkinci Dünya Savaşı'na işte meşhur sözüdür. Manisa'nın bir kazasında dolaşırken savaş sırasında bir çocuk, 10 yaşında çocuk bağırıyor, paşa paşa açız diye, dönüyor, duyuyor çocuğu. Bak diyor, baban yanında sağ diyor. Kıymetini bil, savaşa girmedik diyor.
0: Yani babasız bırakmadım seni.
1: Babasıyla beraber çocuk. Hakikaten özet o. Dolayısıyla o iktisadi politikaların aslında işte 27 Mayıs ihtilaline doğru belki istatistikli olarak verilere baktığınızda, tabii iktisatçı değilim ama bir geriye gidiş ya da düşüş bir takım değerlerdi ki zaten 1958'de devalüasyon oluyor. İlk önemli devalüasyon oluyor. Türk parası dolar karşısında devalüe ediliyor. Tabii o zaman konvertibilite falan yok. İşte 9 lira diyorlar. 9 lira 1970'e kadar öyle geliyor. Evet. 70'te o 15 oluyor. Sonra rahmetli Özal zamanında onu işte şey yaptılar. Ocak 1980'den sonraki uygulamalarla. Ama tabii ki sualinizin cevabı Hasan Palaktan'ın da bu işin sorumlu Maliye Bakanı olarak evet, ve farklı belki dava ya da yani yasada da birçok dava var kişilerle ilgili biliyorsunuz. Her biriyle var, ilgili beşer altışar, Celal Bayar da dahil bunlara ama yaş haddinden rahmetli.
0: Celal biliyorsun. Bey de var tabii ki biz şu an hocam, Celal Bayar
1: ona
0: da
1: karşı da çok şey var ama 65.
2: Yaşı dolayısıyla
0: hocam evet.
1: Dava var. Dolayısıyla ama işin Kıbrıs boyutuna dönersek bilmiyorum dönecek miyiz?
0: Tabii hocam, şey yapabiliriz.
1: Hocamın söylediğine bir ilave yapacağım. Averhof'un bir söylemi daha var ki o hatıralarında da vardı. Bu davayı zorlu kazandı der. Yani evet. 1959-60 Zürich Londra için neden? Çünkü biz Enosis'e kavuşamadık. Yunan tarafı olarak Kıbrıs'ta böyle bir tablo, böyle bir netice çıktı diye onun hatıralarında da yazmıştır. Zorlu davanın kazanan tarafıydı diye. Dolayısıyla ve daha sonraki süreçte işte o temel bildiğiniz gibi maalesef yürümedi Kıbrıs'ta. Bir sürü hadise oldu. 63-74 arasında işte uzun sürece bilmiyorum girecek miyiz ama bugünle de aslında benzer. Bugünün problemleri, bugünün karşı taraftaki Rum tarafındaki düşünüş tarzı, zihniyeti, Türk tarafının dava olarak sahiplenmesi Kıbrıs meselesinde. Bu işte 1955'te neyse TMT kurulduktan sonra EOKA'ya karşı Adnan Menderes'in olur vermesiyle, rahmetli Menderes'in ve Kıbrıs'taki mücadele, işte o yıllarda zaten 55-60 arası büyük mücadele var. Ya Taksim ya ölüm, işte veya işte Rumların Enosis, Yunanların Enosis, adaya birlikler yollama vesaire. Daha sonra işte Grivaslar falan devreye giriyor. Bu o mücadelenin bir benzeri aslında bugün de devam ediyor. Evet. Ve bu uzun süreç içinde rahmetli Denktaş'ı da analım. Bana sorarsanız Kıbrıs meselesinde bu davanın dik durmasında, Kıbrıs'ın giritleşmemesini 50-60 yıl öteleyen insandır. Rahmetli Denktaş ve rahmetli Fazıl Küçük.
0: Müthiş bir direniş değil mi hocam?
1: Müthiş bir direniş, müthiş bir müzakere kabiliyeti. Rum'u son derece iyi tanıma. Yani satrançtaki gibi 4-5 hamle sonra Rum tarafının hangi taşı oynayacağını görebilen, evet, ve ona göre karşı müzakere taktiğini hazırlayan rahmetli Denktaş'ın da öyle bir şey vasfı da vardı. Dolayısıyla aslında hem tabii darbelerin tarihi ayrı bir konu ama konusu olduğu için Zorlu Averof görüşmeleri ve işte o dönemki Kıbrıs uzlaşısıyla sözde 60'taki takvim uyuştuğu için 27 Mayıs'tan 2-3 ay önce neticede bu süreçte o gün neyse bugün de bir mücadele devam ediyor. Ama o günün devlet adamları gerçekten Atatürk devrinin yetiştirdiği, Cumhuriyet'in belki birinci kuşağı değil
0: parlak
1: ama
0: diplomatları.
1: İkinci kuşağı yani bu insanlar bakın gördünüz hepsi 1910, 11, 15 doğumlu. İşte onların aktif siyasete girmesi, işte şey olması İnönü devri biraz 40'lardan sonra yani İsmet Paşa devri, İkinci Dünya Savaşı hocam. Devri. İşte hariciye girenler 50'lerin başında giriyor vesaire veya 40'ların ikinci yarısında. Dolayısıyla o kuşak ama o kuşak tabii erken Cumhuriyet döneminin bütün birikimlerini, tecrübelerini almış. Onlar da işte bir sonraki kuşağa, Coşkun Kırcalara, Semih Günverlere, Zeki Kunaralplere, hariciyemizin değerli diğer bir sonraki kuşak büyüklerine bu bayrağı muhakkak ki taşımışlardır ve her biri çok kıymetli insanlardı. Hocamız söylediği gibi Zorlu da bunlardan biriydi. Demokrat Parti devrinin ikinci Dışişleri Bakanı olarak yani köprüden sonra ikinci dönemde ama Atatürk devrinin tabii izlerinin kuvvetli olduğu bir dönem o kuşağın biraz devamı yani o birinci kuşağın devamı olan bürokratlar, diplomatlar, hariciye mensupları işte o dönemde bu 27 Mayıs tarihsizliği yaşanmış ve demokrasimize tabii büyük bir darbe vurulmuş ve bu üç kıymetli insanın kaybıyla, idamıyla ki iyi ki 1990'da rahmetli Özal'ın girişimiyle o Yassıada'daki çok kötü durumdan o mezarlar, o üç mezarın halini o zaman bilmiyorum 90 öncesi hiç gördünüz mü? Ama
0: çok berbat.
1: Korçun berbat
0: toprak
1: bir
0: zaten bir taş falan yani hocam hiç, yani
1: hiçbir şey yok. Hiçbir sadece, şey yok. Bir tahta var tahta, bir şey evet. Dolayısıyla onun içinde o girişimden dolayı o zamanın bürokratları ve rahmetli Özal'ı da burada anmak lazım.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Bugün işte yarın da yine anıt tekrarlanacağı gibi bu güzel anıt hem de Özal'ın yanında rahmetli Özal'ın yanında yatıyorlar.
0: Evet hocam teşekkür ediyorum. Şimdi araya bir az vaktimiz var Vişnu hocam ama bunu da tamamlayalım isterseniz. Hatta hocam şimdi dedi ya bir tahta yani mezar taşı bile yok ama hocam şöyle düşünebilir miyiz? Bu darbeci zihniyet bir mezar taşı bile dikmeyerek ondan sonraki siyasetçilere, başbakanlara, cumhurbaşkanlarına sizin de sonunuz böyle olur uyarısı, tehdidini canlı tutmak üzere böyle bir sembolleştirme olabilir mi hocam ki Süleyman Demirel'in de benzer bir sözü var.
2: Tabii yani geleceği de vesayet altına almak.
0: Geleceği vesayet, bravo hocam. Aynen geleceği vesayet altına.
2: Fakat tabii yani Türk devleti, Türk toplumu, devlet ve ben o merkezle halkın bütünleşme tarihi tabii çok eski. Yani darbe tarihi de çok eski tabii, gösterdiniz. Tabii. Modern anlamda olmasa bile.
0: Cumhuriyet öncesinde de.
2: Cumhuriyet öncesinde de. Devletin kendine hizmet etmiş insanına sahip çıkması bizde bir gelenektir.
0: Kesinlikle.
2: Hem devlete hizmet eden yani Adem-i Devlet diyeceğimiz siyasetçi olur, bürokrat olur. Bunun dışında görevliler olabilir, isimsiz bir sürü kahraman var.
0: İsimsiz kahramanlarımız da var.
2: İsimsiz bir sürü kahramanımız var. Hem onlar devlete hizmet ederken isimleri ön plana çıksın diye etmezler ve onun vakarını taşırlar. Hem de devletin onlara bir borcu vardır tabii ki. Ama tabii darbeler bu geleneği de bozmuştur. Bu bizim siyasi kültürümüzün bir parçasıdır. Devleti aslında baktığımızda merkezi iradeye el koyarken devletin kendi kültürünün altına oyduğunu da görürüz. Böyle bir kötülük yapılabilir mi? Ama baktığımızda çok acımasız yanları olduğunu görüyoruz.
0: Çok,
2: darbelerin hepsinin.
0: Çok.
2: Burada da Yani Menderes'e yapılan...
0: ailesine yapılan, ailelere de hakaretler yapılıyor.
2: Kendisini öldürmeye çalışmış bir insanı idam etmek için iyileştirmek.
0: Tabii.
2: Ve bunun bir psikolojik o sürecinin yaşamasına izin vermek. Evet. Ya bunlar korkunç şeyler. Tabii bu tür bir... bu anlamda çok acımasız olan bir zihniyetten de tabii ki onların makamına uygun saygı göstermesini beklemeyiz. Dolayısıyla aslında kendilerinden bekleneni yapmışlar. Acımasızlıklarını devam ettirmişler. Geleceğe vesayet koymaya çalışırken aslında biz darbe zihniyetinin ne olduğunu görüyoruz geçmişe baktığımızda. Dolayısıyla bu tür bir zihniyetten medet ummak, yani dediğim gibi sahiki ne olursa olsun medet ummanın da ne kadar zavallıca olduğunu görüyoruz.
0: Kesin.
2: Bu tür bir acımasızlık hiçbir şekilde ne bu topraklarda yaşayar ne bizim kendi geleneğimizin bir parçasıdır.
0: Kötü
2: ya. Yani verdiği zararın yanında bizim aslında kendi kültürel köklerimizin de bozulmasıdır. Baktığımızda.
0: Köreyi bozmak aslında.
2: Evet. Bir sürü darbe girişimi var. Cumhuriyet öncesi, Cumhuriyet sonrası. Evet. O konuda da bir geleneğimiz olmuş olabilir ama esas bizim geleneğimiz o devlet toplum bütünleşmesidir.
0: Evet hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Araya vaktimiz de geldi. Şu anda ben de kontrol ediyorum. Evet kıymetli izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra programımıza devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.

0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20'de 24'te.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM'ye taktı yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
1: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bak.

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
5: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
6: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.

0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: arkadaşım, neredeyiz?
1: Gümüşhane yolundayız hocam.
0: Ne yapacağız orada?
1: Sürpriz.
0: Ne sürprizi arkadaşım?
1: Hocam, Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi'ne ziyarete gidiyoruz.
0: Bir ipucu versen.
1: Hocam, Gümüşhane diyorum, Fen Lisesi, öğrenciler, okulun ilk günü diyorum.
0: Çok şaşıracaklar.
1: Çok heyecanlıyım, çok.

0: Günaydın arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Otur, otur. Dinle. Okulun ilk günü hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Güzel bir eğitim yılı olsun inşallah demek için uğradım. İki dakika şöyle dedim, vaktinizi alayım. Ben çok heyecanlıyım. Siz heyecanlı mısınız?
2: Evet.
0: Kaçıncı sınıf şimdi burası?
2: 10.
0: 10. Yani?
2: 8.
3: Arkadaşım, bir arkadaşımızı tahtaya kaldır ve ona zor bir soru sor, tahtada çözsün.
0: Enişte sen iyi misin ya? Adam fen lisesinde okuyor. Beni sallar sallar duvara vurur. Ben ona ne soru soracağım?
4: Siz bizim yaşımızdayken ne yapıyordunuz?
0: Ben hep mesleğimle ilgileniyordum ya. Ben ilkokula başladığımda da onunla ilgileniyordum ya. O zamanlar pek umut vaat etmiyordum. Ya başka şeylere yönelsene diyorlardı ama... sonra baktılar ki fikrimi değiştirmiyorum yani. Ben oldum olsun başka bir meslek bilmedim.
4: Çok iyi bir seçim olmuşsun.
0: Bak bu çok sevimli. Bu zaten dünden kapıdan girerken bekliyor öyle. Gel sarılayım gel. Sen ama yatılı değildin değil mi?
5: Yok hocam.
0: Niye sarılıyorum oğlum o zaman sen? Hasret mahset de yok sende ya.
3: Hadi hepiniz kalkın ve arkadaşıma sarılın.
0: Hocam er...
3: Hadi hepiniz gelin sarılın. Hadi hadi hadi.
0: Sen biraz saçını yatır, senden korkuyorum. Yaptığın şeyi yaparken mutlu oluyorsan o başarıdır.
6: Eğitimin ülkemizin geleceği için önemini biliyoruz. Türk Telekom olarak Türkiye'ye değer projelerimizle geleceğe ışık tutmaya devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyoruz.
7: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
10: 50 bin düş.
9: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
11: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
12: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
13: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
14: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
15: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
16: Hesap basit.
17: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
18: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz kıymetli izleyenlerimiz. İlk bölümde bugünün anlam önemini andık. Tekrar rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Şimdi reklam arasından sonra biraz da sıcak gündemi analiz etmeye devam edeceğiz. Tabii konular çok, mümkün zamanımızın el verdiği sürece hepsine değinmeye çalışacağız. Şimdi bunlarla ilgili hazırladığımız güzel özet bir led var. Bunu rica edeyim yönetmenimden. Onu sizlere arz ettikten sonra kıymetli konuklarımla bunların üzerine konuşmaya başlayacağız. Şimdi NATO-Rusya hattında savaşın eşiği, Avrupa'da kırmızı çizgi aşılıyor mu? Biliyorsunuz kıymetli izleyenlerimiz 5. yılına giren Rusya-Ukrayna savaşı aslında bugünkü İran savaşının da bir parçası mı değil mi demeye başladık. Şimdi öyle bir hale geldi ki Rusya Avrupa'ya mı saldıracak, Rusya Almanya'yı mı işgal edecek gibi ihtimaller üzerinde konuşuluyor ve sanki birileri bunun olmasını istermişçesine bunu köpürtmeye devam ediyor. Dolayısıyla özellikle NATO-Rusya hattındaki savaşın eşiğin aşılması Rusya'nın Avrupa'nın derinliklerine doğru ilerleme ihtimali olacak mı sorusunu sorduruyor. Ukrayna savaşı NATO sınırına mı dayandı? Sıradaki eşik doğrudan çatışma mı? Şimdi burada tabii Almanya en büyük hedef ülke ki en son bir drone saldırısı, daha doğrusu işte künyesi çekilmiş, pimi çekilmiş bir efendim şeyden bahsedilmişti. Bombadan, daha drone'dan patlamadı. Orası da işte şu anda ismini yanlış söylemek istemiyorum. Havalimanındaki özellikle Ukrayna'ya gönderilen, sevkiyat yapılan limanın hedef alınması. Bu anlamda acaba Almanya mı savaşın artık sınırda olmasa bile savaşın sınır hattında, cephe hattında olan bir ülke mi diye bize sorular gelmeye başlamıştı. Dolayısıyla artık bu noktada da Avrupa'nın çizgisi aşıldı, sıcak savaş kapıda ihtimali belirdi. Bir diğer sıcak noktaya geçtiğimiz zaman Babil Mendeb Husilerin eline mi geçiyor? Dünya ticaretinin boğazında yeni kriz. Şimdi ben de bir yazı yazmıştım bununla ilgili Anadolu Ajansı'na. Hürmüz sarsar, Babil Mendeb yıkar. Şimdi bu Babil Mendeb yıkar dediğimiz noktaya mı geldik ki petrol fiyatlarının, Brent varil fiyatının da dramatik şekilde yükselmesi de bunun habercisi mi? Hürmüz ve Babil Mendeb aynı anda baskı altına girerse küresel enerji düzeni ne olur? Bu soruyu da soracağım kıymetli konuklarımıza. Bu baskı altına girmek bölgedeki petrol güvenliğini tam olarak riske atmak, acaba Latin Amerika, Amerika kıtasında bulunan petrolün ön plana çıkarılması hususu mu gelecek? Bu da önemli. Husilerin Yemen'in batı kıyısındaki son ilerleyişi Babil Mendeb üzerindeki baskı kapasitesini arttırmış durumda. Zaten Husilerin ilerleyişi ve Husilerin Babil Mendeb'i kapatması İran Savaşı'nın başka bir boyutunu bize göstermişti. Ve şimdi acaba bu risk haritası daha da genişleyecek mi diye düşünüyoruz ve konuşuyoruz. Şimdi Trump-Xi zirvesi öncesi Tayvan pazarlığı. ABD Çin'le yeni bir yaltama arıyor. 24 Eylül'de bu toplantı oldukça kritik kıymetli izleyenlerimiz. Ve yeni bir Yalta dediğimiz nedir? İkinci Dünya Savaşı sonrası biliyorsunuz Yalta. Bugünkü dünya düzeninin efendim temellerinin atıldığı siyasi ve ekonomik bir toplantıyla, postumla beraber. Şimdi böyle bir Pekin'le Washington arasındaki pazarlık acaba işte şu anda görmüş olduğumuz gibi Tayvan kozunu da ortaya koyabilecek kapasiteyi, ihtimali ortaya çıkaracak mı? Ekonomik müzakerelerde nereye varılacak? Zaten Hürmüz krizi biliyorsunuz en çok Doğu Asya ülkelerini etkiledi. Hint-Pasifik bölgesi, Çin, Hindistan. Şimdi bu pazarlık öncesindeki, daha doğrusu bu pazarlık başladığında elinde en büyük, en güçlü kozu olan kim olacak? Bu da oldukça kıymetli. Doğu Akdeniz'de yeni cephe, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimi silah ambargosu kararı ne anlama geliyor? Şimdi burada aslında Kıbrıs üzerindeki dengelerin değişmesi ve bu muafiyet noktasında bir yıl daha uzatılması aslında ne anlama geliyor? Ve Kıbrıs politikasında tabii bu anlamda Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in, tabii İsrail'le biliyorsunuz Güney Kıbrıs Rum yönetiminin işbirliği Yunanistan'la beraber, ki Hindistan'da uzaktan altıgen doktrinini biliyorsunuz ilan etmişti. Ne anlama gelecek? İşin Doğu Akdeniz boyutuyla beraber Kıbrıs meselesinde bunu bu akşam masaya yatıracağız ve kıymetli konuklarımdan bunun cevabını isteyeceğim. Şimdi Vişne Hocam sizle başlayalım bu tura da. Hatta en baştaki konumuzla başlayalım. Bu NATO-Rusya savaşı meselesine doğru geldi mi hocam? Yani Ukrayna Rusya savaşından NATO-Rusya savaşına doğru bu iş gidiyor mu? Ve Almanya sanki hocam bu işin ön cephe hattı olarak şu anda böyle atıldı. Yani Merkel dönemine baktığımız zaman hiç alakası olmayan bir Almanya politikası görüyoruz. Bu noktada hocam böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Ya da direkt kitabın ortasından sorayım. Putin'in Avrupa'yı işgal etme gibi bir niyeti olabilir mi?
1: Yani şu anda öyle bir niyeti ve gücü, daha doğrusu esas mevzu tabii güç kapasite.
0: Güç kapasitesi, evet.
1: NATO caydırıcılığı hala çok güçlü. Yani NATO'nun caydırıcı kabiliyetleri, ki bunlar savunmaya dayanan. Yani Kırım Savaşı ve Rusya'nın NATO-Avrupa hattında gerçekleştirmiş olduğu meydan okuma, NATO'da aslında caydırıcılığı bir parça dönüştürdü. Daha önce caydırıcılık, yani Kırım öncesi, daha çok nükleer caydırıcılığa dayanıyordu. Çünkü NATO'nun nükleer kapasitesi de, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya sağlamış olduğu nükleer şemsiye de oldukça güçlü. Bugün hala stratejik nükleer dengede değişmedi çok şükür ki. Ama ileride ne olur onu tabii bilemeyiz. Çünkü bütün aktörler asimetrik ve ucuz, yani maliyetsiz kapasiteler, mesela drone savaşlarında kullanabilecekleri kapasiteleri geliştirmeye ve daha ileriye götürmeye çalıştıkları gibi, muhtemelen işte füze teknolojileri, çeşitli nükleer silah teknolojileri, kendi nükleer triatlarını da geliştirmek için uğraşıp duruyorlar. Yani bunların bir kısmı tabii ki bizim her an kamuoyunun gözü önünde de olmuyor. Ama şu an için bizim bildiğimiz kadarıyla stratejik dengeyi şu anda gelişen füze teknolojileri falan bile değiştirmedi. Dolayısıyla
0: hocam,
1: deniyorduk.
0: Hocam çok özür diliyorum, lafınızı bölüyorum ama Dışişleri Bakanlığımızdan bir son dakika açıklaması var. İzleyenlerimi size aktarmak istiyorum. Dışişleri Bakanlığımızdan yapılan son dakika açıklamasına göre Husilerin kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor. Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz diyor Dışişleri Bakanlığımızdan yapılan açıklama. Bu da çok kritik aslında hocam, konuşacağız.
1: Çok kritik, konuşacağız. Evet, bugün yani Mekke'ye yapılan saldırı tabii hem sembolik açıdan hem de kapasite gösterme açısından, evet, hem de verilen mesaj bakımından, evet, son derece, evet, kritik. Kırım Savaşı öncesi nükleer caydırıcılık temelli bir caydırıcılık vardı ama Kırım Savaşı sonrası NATO fark etti ki bu caydırıcılık, işte sizin söylediğiniz gibi, işte Baltıklardaki adalara yönelik ya da işte Polonya'da bir kente yönelik ya da Kaliningrad'ın çevresine yönelik ya da işte Bulgaristan'da bir yer, Almanya'da bir kasaba, orada bir şey. Yani böyle tamamen topyekün bir işgal girişimi değil de böyle küçük... özellikle hani böyle büyük savaşa, büyük nükleer saldırıya, büyük nükleer savaşı tetiklemeyecek derecede küçük, böyle bir lokmalık hedeflere yönelik bir şeyler olabilir. Ya yani bu tür bir açık.
0: Mesela Polonya sezinleri olabilir mi hocam?
1: Ya hayır, tamam, şunu demek istiyorum. NATO bunu sezinledi 2014'te.
0: Ha, o an, tamam, anladım.
1: 2014'te bunu sezinleyince buna yönelik olarak tedbirler almaya başladı. Bugün son NATO zirvesinde de gördüğümüz, görünen kararlar aslında buna yönelik olarak. Yani diyor ki ben artık sadece nükleer caydırıcılığa dayanmıyorum. Ben bizzat savunmaya dayanıyorum. Bunun için kuvvetli bir ordu kuruyorum. Bu kuvvetli ordu, yani sınırda ve biliyorsunuz artık hani 3 bölgeli bir yapılanmaya geçmesi var ya. Eski işte Doğu Cephesi, ondan sonra Güney Cephesi ayrımından tamamen Rusya'nın konvansiyonel nükleer ve hibrit bir saldırıyı aynı anda yapması halinde onu 3 Avrupa'nın batısı, ortası ve doğusunda durduracak bir yeni planlamaya doğru NATO yöneldi. NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde hala denklemden çıkmadığına göre caydırıcılığı hala çok güçlü. Bunu Ruslar da farkında. Dolayısıyla Rusya'nın, o NATO'nun korktuğu veya Avrupalıların haklı olarak korktuğu. Çünkü NATO'yu denklemden çıkarttığınızda Avrupa için her zaman riskler vardır. Avrupa'nın kendi caydırıcılığını sağlayacak büyük bir, yani o tür bir konvansiyonel caydırıcılığını sağlayacak konvansiyonel ordusu henüz yok. Nükleer caydırıcılığını sağlayacak İngiliz ve Fransız nükleer kapasitesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer caydırıcılığıyla yarışamaz, boy ölçüşemez. Arada açıklar var. Teknik detaylara girmesek bile bunu söyleyebiliriz. Ama bugün Ruslar, yani daha önce Putin bunu kendisi de söylemişti, bir NATO ülkesine saldırmak gibi bir niyetimiz yok
0: diyor,
1: dedi.
0: Evet, diyor.
1: Çünkü konvansiyonel olarak daha güçlü nükleer caydırıcılığa da haiz bir aktöre saldırıp böyle topyekün kendisinin de çok büyük zararlar göreceği, yani sonuçta da bir nükleer eskalasyon sürecini ya başlatacak ya da geri çekilmesine neden olacak bir saldırıyı yapmaz. Ama kısmı önemli. Evet, NATO bir sürü tedbir aldı. Ama mevzu, üstelik Ukrayna'daki savaş konvansiyonel bir savaş ve dolayısıyla konvansiyonel savaşın nasıl farklı olabileceğini, yani konvansiyonel olarak çok güç, daha güçsüz bir aktörün de çok başarıyla savaş verebileceğini gördüğü için bir sürü tedbir aldı. Ama yine de şöyle bir gerçeklik var. Rusya sadece konvansiyonel veya nükleer kapasitesiyle sınamalar yapmak zorunda değil.
0: Başka
1: elinde asimetrik kapasiteleri var.
0: Evet.
1: Bu asimetrik kapasiteler o kadar çok ki, yani siyasi hatta müdahaleden tutun, işte İsveçliler ağlıyordu, Ruslar aşırı sağ desteklemek için müdahil oluyorlar. Almanya'da aşırı sağ desteklediğini biliyoruz. Bu Rusların zamanında verdiği, siz bunu eleştirirsiniz, eleştirmezsiniz. Solu da destekleyebilirlerdi. O hayır, sağ desteklemeye karar verdi. Çünkü Doğu Avrupa, Doğu Almanya üzerindeki Rus etkisini düşünürsek solla da temas kurabilirlerdi. Merkezi sola da oynayabilirlerdi. Hayır, sağa oynamaya tercih ettiler. Başka ülkelerde de aşırı hareketleri, memnuniyetsizleri genel olarak. Ki Avrupa'da memnuniyetsiz bulmak çok kolay. Herkes memnuniyetsiz. Destekledikleri biliniyor. Bu politik hattan tutun. İşte bir sürü drone uçuyor değil mi? Avrupalılar diyor ki ya da kimi zaman NATO üyeleri şapkasıyla da geliyor bu açıklamalar. Rus drone'ları uçuyor. Ruslar diyor ki bizim drone'umuz değil. Yani sanki uzaydan drone'lar gönderiliyor. Drone'lar. Yani, drone'ların kimliğini tespit etmek zor.
0: Çok zor hocam. Drone
1: çok zor.
0: Savaşlarında.
1: Teknoloji kopyalanabiliyor. Drone'lar elle geçirilip kullanılabiliyor.
0: Sahte, evet.
1: Ayrıca hibrit de yapılabiliyor ya da kombine saldırılar da yapılabiliyor. Avrupa politikasının orasından, burasından, şurasından memnuniyetsiz olan bazı ülkeler birleşip kapasitelerini birleştirip de gerçekleştirebilir. Kimi zaman İsrail ve Rusya'nın, ki bunlar hani sanki ayrı cenahlarmış gibi duruyordu, beraber suçlandığını hepimiz biliyoruz. İspanya son yaşanan göçmen krizinde Rusya ve İsrail'i suçladı. Biz genelde İsrail ayağı üzerinde durduk ama Rusya ayağı da Avrupa'nın hani böyle bir göçün bir silah haline getirilmesine karşı nasıl zayıf olduğunu göstermek çok işine gelebilecek bir şey. Siber saldırılar oluyor. Böyle gizemli bir şekilde İngiltere bir şey yok çıkılıyor. Şak, ertesi gün siber saldırı. Sivil havacılığı, sivil transferleri, işte tren yolu olur ki bunların bazıları hayati. Örneğin Polonya'dan Ukrayna'ya gelen tren hattı. Bu hayati, bu Ukrayna'nın neredeyse Ukrayna'ya gelen bütün önemli kişileri taşıyan, Ukrayna'dan da giden bütün bürokratik, önemli, işte bütün, işte bugün Ukrayna'nın hala bir Ukrayna olarak var olmasını sağlayan bütün aktörleri taşıyan tren hattı.
0: Evet.
1: Dolayısıyla siber saldırıları da drone saldırılarına. Kimliği tespit etmek zor. Tabii ki suçlayabilirsiniz tarafları ama bunun üzerinden tırmanmayı kontrolsüz yapmanız çok zor.
0: Hı hı.
1: Bu son derece korkutucu. NATO,
0: evet,
1: ve NATO ülkeleri, Avrupa Birliği'nin kendi programları da var ama esas NATO'nun daha ciddi. NATO bu tür drone'lara karşı, drone karşıtı stratejiler, hı hı, bu tür drone saldırılarına karşı, işte siber güvenliği arttırıcı stratejiler, asimetrik savaşla ilgili stratejiler, hibrit savaşla ilgili stratejiler konusunda strateji geliştiriyor.
0: Evet.
1: Bütün bu kararları aldı ama kolay değil. Çünkü asimetrik savaş ve melezleşmiş asimetrik savaş belki de dünyanın en zor savaş biçimlerinden biri.
0: Üçüncü
1: gelelim
0: bunu
1: Almanya hattına bağlayayım. Hocalarımızın fazla vaktini almayayım.
0: Buyurun.
1: Almanya-Rusya ilişkilerinin bu şekilde dönmüş olması çok ilginçtir. Yani hani bunun üzerinde ayrı bir kitap yazılabilir veya tez yazılabilir. Çünkü çok sıkı fıkıyken ve hala Almanya içinde Rusya'nın da temasta olan ya da Rusya ile temasta olmayı önemseyen bir nüfus da vardır. Yani Rusya'ya yanlısı nüfus böyle buharlaşıp uçmadı. Hı hı. Ama hem Almanya hem Avrupa bir yandan gerçekten yani bu söylediğimiz, bu anlattığımız

0: güvenlik çerçevesi algılanan tehdit, evet. Ama bir gerçekliği de var. Çünkü Rusların bu kabiliyeti var. Yani Ruslar asimetrik savaş yapabiliyor. Ukrayna'da da yaptılar. Ukrayna da yapabiliyor bu arada. Yani karşılıklı yapıyorlar. Evet. Ama Rusya Ukrayna Savaşı'nı sadece Ukrayna-Rusya Savaşı olarak görmüyor. Ukrayna'nın kendi topraklarına yönelik derin vuruş gücünün Batılı aktörler ve Avrupalılar tarafından desteklendiğini düşünüyor. Hedeflerin arasında da yani en üst sıralarda Almanlar ve İngilizler vardır bu konuda. Evet. Çünkü onlar çok açık destek verdiler. Biraz tereddüt ettiler belki ama yani açık destek vermeye devam ediyorlar. Dolayısıyla bu korku gerçek. Ama bazı aktörler, buna Almanya'da dahil belki, bu korkuyu da kullanarak Avrupa içerisinde bir dönüşüm başlatmak arzusu etti. Zaten yani 90'lardan itibaren Avrupalıların bir türlü altını dolduramadıkları stratejik otonomi denilen, işte biz ordumuzu kuralım falan dedikleri bir dönüşüm hayali vardı. Bunun bir maliyeti var. Bu insan kaynağının dönüşmesi demek. Bu stratejik kültürün dönüşmesi demek. Bunun böyle patırtısız, gürültüsüz ve işte ADF'nin yükselmesi gibi komplikasyonlara neden olmadan yaşanması için sizin aynı zamanda gerçek olan Rus tehdidini daha da gerçek haline de sunmanız gerekiyor.
1: Daha gerçek olması gerekiyor.
0: Evet. Yani bu kendi kendine aslında hani evet. Bir şey vardır ya, self-fulfilling prophecy derler ya, yani kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet aslında. Evet, evet. Yani dolayısıyla bugün için Rusya, Avrupa için en önemli tehdit, doğrudan tehdit. Rusya'dan bekledikleri saldırı, Alman stratejik, işte Alman ordusu için 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez bir stratejik doktrin ilan edildi. Evet. Ve Almanya büyük bir güç kurmak istiyor bir Avrupa ordusuna. Yine yani bilmiyoruz o gün ne olur. Avrupa ordusuna mı temel oluşturur, başka bir şeylere mi temel oluşturur bilmiyoruz. Ama bugün için Avrupa'yı koruma adına bir çok önemli bir Alman konvansiyonel gücü. Evet, evet. Bu Alman konvansiyonel gücünde hem çok maliyetsiz, ucuz savaş verebilme kapasitesine sahip olması hem de çok yüksek savaş verebilecek kabiliyete sahip olması falan söyleniyor. Evet. Yani dolayısıyla Almanya ciddi bir dönüşüm geçiriyor. Ve bu dönüşümü tamamlarsa bu şu demek. Bir kere Avrupa silahlanıyor kesin. Hocam, tamam yani abi. Böyle bir Almanya'da artık Rusya için çok masum bir Almanya mıdır, o da soru işareti. Yani herkes biliyorsunuz Rusya'nın güya Ukrayna'da yaptığı işte savunmacı bir savaş, hatta operasyon falan. Herkes bu savunma adı altında bir noktadan sonra Rusya, Ukrayna, Batı üçgeninde, Avrupa üçgeninde baktığımızda bayağı diş geliştirmeye çalışan, böyle dişi yoksa takma diş, daha takma diş, yani karşısındakini ısırabilecek kapasitelere sahip olmaya doğru gidiyor.
1: Evet.
0: Kritik bir zaman var. O kritik zaman dolayısıyla bu kadar aslında sıcak bir noktaya geldik.
1: Doğru hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi konularımız da çok, onun için yetiştirmek için de biraz da acele ediyorum, kusura bakmayın. Şimdi bildiğimiz var, onu rica edeceğim. Rusya'da benzin sıkıntısı yeniden gündemde. Bu da önemli çünkü Yeliz Hocam sizle bu konuyu konuşacağım. Şöyle bir arz edeyim sizlere ve izleyenlerimize. Rusya'da benzin sıkıntısı yeniden gündemde. Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik İHA saldırıları nedeniyle bazı bölgeler yakıt sıkıntısı yaşanırken Rus hükümeti sorunu gidermek için yurt dışından ithalatını da arttırıyor. Şimdi şöyle baktığımız zaman kıymetli izleyenlerimiz, özellikle bu İHA saldırıları, biliyorsunuz kritik altyapı tesisleri dediğimiz bölgelerin en kritiği şu anda bu dizel yakıtların bulunduğu depolar ve bu Ruslar da bunu tabii telafi edebilmek için dışarıdan ithal etmeye başladılar. Şimdi kısıtlamalar var. Gerçekten ciddi kısıtlamalar bunlar. Mesela araç başına günlük satış 20-30 litre sınırlandırılmış. Plaka numarasının son rakamına göre farklı günlerde yakıt alma uygulamasına başlanmış. Ki çok ciddi önlemler bunlar. Yakıtın belirli istasyonlarda günlük programa göre satılması kararlaştırılmış. Bidonla yakıt almak yasak. Bölge yönetimlerinin yakıt bulunan istasyonları gösteren günlük interaktif haritalarda yayınlamışlar. Zaten hemen yandaki haritada da kıymetli izleyenlerimiz o bölgelerin işaretlendiğini görmekteyiz.

0: benzin sıkıntısının yaşandığı bölgeler bunlar. Yani oldukça geniş bir coğrafyaya bu benzin sıkıntısının yayıldığını görüyoruz. Alınan önlemlere bakacak olursak belirli yakıt türlerinde ihracat yasağı sürdürülüyor. Benzin ithalatı devam ediyor. Çevre standardı düşük. Euro 2, Euro 3 ve Euro 4 sınıfı benzinlerin üretimi, ithalatı ve satışına geçici izin verilmiş. Ki bu noktada Yeliz Hocam hatırlıyorsunuz. Trump Zelenski'yi de uyardı. Senin yüzünden dedi dizel sıkıntısı çıkıyor. Vur ama dedi benzin depolarını vurma. Dizel depolarını vurma dedi. Zelenski de ben seni takmam vururum gibi geldi bana hareketi, son cevabı da. Hocam şimdi Vişne Hocam bıraktığı yerden bakacak olursak bu kritik altyapı tesislerini hedef alma meselesi Rusya'yı daha çok tahrik etmek için mi? Rusya'yı daha çok kışkırtmak için mi? Yoksa Rusya evet siz bizim depolarımızı hedef alıyorsunuz, o zaman ben artık galiba yeniliyorum der.
1: Şimdi müsaade ederseniz biraz daha belki sebeplerini daha geniş bir perspektiften belki toparlayıp özele en son ham madde satıp sonra benzin satın alma kısmına geçelim. Şimdi zaten uzun zamandır bir bitmeyen krizler ve bitmeyen çatışmalar dönemindeyiz ve hem ABD'nin hem İngiltere'nin dünyayı sürüklediği de bir yeni bir düzlem içerisindeyiz. Hiçbir şekilde ne Rusya-Ukrayna krizi anlattığınız üzere çözülmüyor. Rusya kazandığı toprakları bırakmak istemiyor. Fakat Ukrayna zaten birkaç senedir hep birlikte aşina olduğumuz şekilde Avrupa'nın ve İngiltere'nin de desteğiyle ya da işte başka ülkelerin de desteğiyle bu savaşın içerisinde kalmayı istiyor. Barış masası konuşmaları olduğu zaman bir şekilde o masalar bozuluyor. Yeni provokasyonlar oluyor. Saldırıların dozunun arttığını görüyoruz. Özellikle ama şeklinin de değiştiğini görüyoruz. Artık çok daha fazla maliyet üretmek üzerine saldırıların artık stratejik noktaların seçilerek hedef alınarak yapıldığını görüyoruz. Yani alelade drone saldırılarından ziyade özellikle üzerinde çalışılmış, istihbarat çalışması yapılmış, gözlem süreleri de hesaba katılarak belki de Rusya'nın vereceği cevaplar ya da bu konuda dezavantajlı olma oranları da hesaplanarak stratejik saldırıları görüyoruz. Nükleer tesislerden bahsettik, petrol altyapısından bahsettik, demir yollarından, köprülerden, enerji hatlarından. Bu konuştuğumuz şeyler aslında Ukrayna'nın bir taraftan Rusya'ya çok daha fazla bu savaşın içerisinde ekonomik olarak zarar görüp çok daha fazla maliyet üretip en başında hatırlarsanız o Rusya-Ukrayna görüşmeleri muhtemel hani Boris Johnson'ın Zelenski'yi kaldırıp götürdüğü görüşmelerde de maliyet üretip Rusya geri çekilecek. Aslında çok daha dezavantajlı. Az önce sizin gösterdiğiniz üzere benzin konusunda sıkıntı yaşıyor. Yani bu işle artık baş edemeyecek ve biz masada elimizi Ukrayna'nın kazanımları noktasında ama sadece Ukrayna meselesinden okuyamıyoruz artık meseleyi. Ukrayna artı Avrupa artı İngiltere artı ABD artı Rusya ve bütün şu anda içinde bulunduğumuz düzen ve çözülmeyen krizler üzerinden hepsini belki topyekün artık belki böyle bir çerçeveden okumak gerekiyor. Çünkü hiçbirisi münferit olarak bize bir veri şu anda sunmuyor. Hepsi bir şekilde birbirine bağlı ve çözümsüz bir sarmalın içerisinde maalesef devam ediyor. Şimdi Rusya tabii ki bu yaptırımlar sebebiyle ham maddesinin sanırım 94'ünü Hindistan'a aldığı benzin %94 evet. Hindistan'dan. Ama satabildiği tabii ki ham madde satıyor ve işlenmiş şekilde benzini Hindistan'dan yeri alıyor. Tabii burada sizin de az önce gösterdiğiniz gibi petrol sıkıntısı baş gösteriyor. Ve birçok burada stratejik olarak önemli olan maddelerde de savaşın devamına ya da halkın ekonomik olarak zorlanmasında üzerine kat be kat koyacağı birçok şeyde de ya da lojistik meselelerinde sorun çıkarabilecek birçok stratejik maddede de burada Rusya'nın çok daha zorlandığını görüyoruz. Ekonomik olarak biliyoruz zaten sıkıştırıldı. Ama bunun yanında o stratejik adımlar da atılarak tabii ki Ukrayna'nın kim tarafından desteklendiği, kimden istihbarat aldığı, kimden silah aldığı, kim tarafından cesaretlendiği bunların hepsini konuşuruz. Ama buradaki çatışma bitmemek üzere Rusya daha belki geri çekilsin diye eğer bir görüşme zemini oluşursa Ukrayna'nın eli arkasında Avrupa ile birlikte çok daha belki güçlü olsun. Çünkü bu drone saldırıları, merkezlere yapılan, stratejik yerlere yapılan saldırılar öyle hafife alınacak saldırılar değil. Gerçekten uzun bir çalışma gerektiriyor ve istihbarat çalışması da gerektiriyor. Çünkü Ukrayna biliyor ki Rusya cevap veriyor. Cevap vermeye devam edecek. Ama Rusya da biliyor ki Ukrayna bir taraftan barış masası da olsa ya da şu an bir barış masasından bahsedemiyoruz ama bir görüşme ortamı bile olsa o sırada bile saldırmaya devam etme kapasitesi şu anda Ukrayna'nın var. Bu da bizi o çözümsüzlük sarmalına

0: Ve bütün bu ülkeler Rus tehdidini iliklerine kadar şu anda hissediyorlar. Bunu biraz da İngiltere'nin de tabii ki körüklemesi üzerinden belki en başlarda evet. Hani bu tehdit gerçek. Size Rusya saldıracak. Tamam böyle peki karşısındaki bir şeyler yapıyor mu bu Avrupa ülkeleri? Şimdi Finlandiya 200 kilometrelik bakın sınıra bir tel örgü çekmiş. Bütün sınır kapılarını kapalı tutuyor. Daha önce silah üretimiyle ya da anti personel drone sistemleri, anti personel mayın sistemlerin üretimine kısıtlama getiren yasaları bakın değiştiriyor. Teklifler getiriyor. Sınır noktalarındaki devriyelere daha fazla yetki vermek için çalışmalar yapıyor. Norveç bile bu seneyi savunma yılı ilan etmiş. İsveç de aynı şekilde destek olacak şekilde.
1: Ki refah ülkeler hocam bunlar değil mi? Akıllar Finlandiya'nın aklına gelir miydi hocam bunları yaşayacağım?
0: Ya tabii işte yani.
1: Kendilerini çok evet. Güvende hissediyorlar.
0: Tabii öyleydi. Ne güzel sosyal refah devletleriydi. Hepsi çok rahatlardı. Bütün yükü Amerika'nın üzerine bırakmışlardı. Ama şimdi sürekli Avrupa Birliği de yeni açıklamalar yapıyor. Yeni bir çözüm sistemi getiriyorlarmış hızlı cevap vermek için tehditlere.
1: Safe ne oldu hocam?
0: Safe bir şey oldu yok. Safe için yani, para lazım, hiç. Zaman lazım, bir sistem lazım.
1: Enis hocam safe.
0: Yani konuşuluyor ne kadar zamanda yürürlüğe girecek. Çok Almanya aynı şekilde bakın Litvanya'ya asker tahkimatı yapmaya devam ediyor. Polonya sınır noktalarını arttırıyor. İşte Arktik denizinde yeni tatbikatlar yapılıyor. Yani bütün Avrupa ülkeleri harıl harıl bu tehdidin gerçek olduğunu alıp kabul edip zaten drone saldırılarında görüyoruz son saatlerde de işte Almanya Lipsik Havalimanı'nda olan. Evet. Bir taraftan işte Polonya'da orada burada İtalyan uçakları bilmem neler yakaladı. Ya drone meselesi, denizaltı kabloları meselesi ya da Arktik meselesi ve sınır meseleleri bile şu anda bütün Avrupa'nın diken üzerinde nasıl savunma yaparız, nasıl bir araya geliriz ya da kendi kendimizi savunacak noktaya ne kadar zamanda nasıl bir maliyetle getiririzin hesabını yapmaya başladı.
1: Yüz hocam araya gireceğim ama ben şunu anlamıyorum mesela yani şimdi yani Putin'i ben övmüyorum yanlış ama Putin'in Avrupa'yı işgal edeceğim yani Ukrayna benim kırmızı çizgim dedi. Benim kırmızı çizgime bastınız.
0: Evet.
1: Bana karşı tahrik ettiniz. Ben kendimce bir refleks görüyorum. Onun gözüyle konuşuyorum şu anda. Ben hattı çizdim diyor Dinyeper'e. Gelin oturalım Dinyeper Nehri'nin berisinden çizelim sınırımızı. Evet. Anlaşalım diyor kendisi.
0: Evet o psikolojik eşiği aşmıyor.
1: Boris Johnson hocam masayı devirmedi mi Boris Johnson? Burada anlaşacaklar.
0: Aynen öyle. Eğer öyle olsaydı.
1: Yani kaşıyorlar hocam ciddi evet, kaşıyorlar.
0: Öyle olsaydı ama bugün bu devam eden krizler döneminden bahsedemezdik. Rusya-Ukrayna meselesi çözülseydi Avrupa bu kadar silah üretimine yatırım yapabilir miydi? Aynen. Bu krizler birbiriyle aynı sarmalın içerisinde bakın ekonomik çıktıları, yaptırımlar, karşılıklı birazdan konuşuruz. Hürmüz, Babül, Mendet
1: evet, bunların... Bağlantılı.
0: Bütün dünyayı sıkıştırdığı, itelediği yeni bir düzen var aslında. Yani bu düzen bas bas bağırıyor. Ya bir savaş patlayacak ya da acil bir çözüm gerekiyor. Ama bu kadar silahlanmanın sonucunda nasıl bir yere gidiyoruz ya da hangi düzen, hangi ülkeler dünyayı buraya itiyor? Şimdi siz ekonomik olarak boğazları kapattınız. Enerji sıkıntısı çıkarttınız. Rusya-Ukrayna meselesi çözülmüyor. Birçok şu anda mesele var. Sürekli silahlanıyorsunuz. Ekonomik olarak zaten oldukça zor bir dar boğaza gidiyor.
1: Berbat durumdalar.
0: Petrol bakın kaç yüzün üzerine çıktı şu anda.
1: Hocam 110'a dayanmıştı en son.
2: Yani, 107 en son.
0: Evet. Ne yapalım? Petrodolar sistemi devam ediyor mu? Diyor şu anda ediyor. ABD bundan işte ne kadar karlı çıkacak? Ne kadar sene karlı çıkacak?
1: Venezuela'nın petrolüne çöktüler hocam.
0: Çöktü çok güzel yani. Onu da aldı. Bana bir şey olmaz diyor Trump. Ben nasıl olsa benim petrolüm var olmayan düşünsün diyor.
1: Siz
0: işte.
1: Benden alacaksınız.
0: Ya, evet bir taraftan faydalanıyor mu Trump? Faydalanıyor ama işte bu kadar silahlanmanın sonucunda gerçekten ortaya bir proje koyamamış bir Avrupa'da var. Bu kadar silahlanmanın sonucunda size saldırmayacağım diyen bir Rusya var. Ama karşısında saldıracağına %100 emin olan bir Avrupa var. Bütün yatırımları savunmaya, işte drone sistem, anti drone sistemlerine, denizaltı kablolarına, işte siber saldırıları önlemek için ya da alçak irtifa savunma sistemlerine yatıran bir Avrupa da var. Böyle çok büyük de bir gerçeklik var.
1: Hocam çok güzel bir yere getirdiniz. Şimdi ben de buradan Enis hocama şöyle bağlayayım. Almanya'da ADF hocam geliyor, gümbür gümbür geliyor. Yani seçim zaferi aslında Almanya'nın geneline yayılacak gibi de gözüküyor. Ki biz bunu daha önce de konuşmuştuk. Fransa'da, Almanya, İtalya'da, Avrupa'nın genelinde iki savaş arası dönem ki hocam siz de siyasi tarihçi bir hocamsınız. O dönemi çok iyi biliyorsunuz. 2029 ekonomik buhranı, büyük bir ekonomik kriz, Walmart krizi. Arkasından Avrupa'da
3: siyasi istikrarsızlık.
1: Siyasi istikrarsızlıklar, Hitler'in 33'te iktidara gelişi.

0: 1932'da harbin patlak vermesi ve o arada yaşanan hadiseler. Yani hocam tabii Allah muhafaza etsin diyoruz, korusun diyoruz ama yani koşar adım bu kadar kutuplaşma, Yeliz hocam da anlattığı gibi bu kadar silah, bu kadar... E siz böyle yaptınız ki siyasete de kutuplaştırıyorsunuz. Yani ADF'nin bir alternatif parti değil, artık bir ana akım parti olma noktasında siz bunu bu hale getirdiniz diyebilir miyiz hocam, beni soracağım. Yani biraz ben böyle bir korku içindeyim, az bir endişe içindeyim.
1: Tabii 1933 Ocak ve sonrasını yaşıyoruz şimdi.
0: Çok yavaş, benziyor yavaş. Değil mi hocam? Çok benziyor.
1: Yani işte 33 ile 39 arasında demek ki Fransa'da iç siyasette son derece karmaşalı bir dönem vardır. Söylediğin gibi İtalya'da ki durum, Almanya'da ki Hitler'in iktidarı. Şimdi Almanya'nın durumu ilginç. Şimdi konuşurken hocamla demin aklıma şu geldi. İki Almanya'yı karşılaştırdım kafamda ve bu bir barış gücü oluşturma, işte Seyf'ten de bahsettik. 92-95 Bosna Savaşı'nda Almanya köşesinde durdu. Yugoslavya'nın dağılmasını bekledi. Ondan sonra işte NATO devreye girdi o arada vesaire ve bir barış gücü oluşturalım dediler. 70 bin kişilik, işte bir hadise olduğunda müdahale edecek. Hatta o zaman tartışılmıştı. Türkiye NATO'nun önemli bir üyesi ama abi üyesi değil. Türkiye bunun neresinde nasıl olur olmaz vesaire. Çünkü Rusya yeni dağılmış. Rusya'dan bir endişe yok o zaman.
2: Doğru.
1: Ama o Doğu Batı Balkanlardaki o durumu işte seyredip ama bazı şeyleri de yapmamız lazım boyutunun öncüsü o zaman Almanya'ydı. Ama o oluşum gerçekleşemedi. Şimdiki Almanya'nın durumu, ki biraz Belçika'da var bence orada bu son dönemde. İşte baştaki Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'nin söylendiği gibi İstanbul'daki o görüşmeden sonra artık tam barış noktasına gelirken Boris Johnson'un işte Kiev'e kadar gidip veya Polonya'ya gidip trenlere binip Zelenski'nin konutuna kadar gidip aman yapma etme şeklinde ikna etmesi. Çünkü zaten bu görüşmelerde bir güç savaşı var aslında. Tabii diplomatlar var ama mesela o Rusya ve Ukrayna'nın masasında Dolmabahçe'de belki bir kişi diplomattı, iki tarafta birer ikişer kişi açıklama yapan, gerisinin hepsi istihbarat adamları yani Ukrayna'nın ve Rusya'nın. Çünkü bir güç savaşı var orada. Dolayısıyla şimdiki tabloda tabii çok denklemi var bu Ukrayna-Rusya meselesinin. Söylediğin gibi benim nasırıma basmadığınız sürece Putin'in bakış açısı...
0: Benim nasırıma bastınız diyor.
1: Benim bir topyekün saldırı ama drone meselesi önemli. Hakikaten ben Romanya örneğini vereyim. İşte Polonya'dan bahsettik. O kadar sık oluyor ki.
3: Evet.
1: Yani benim büyüklerimin geldiği işte şehre sık sık gidiyorum. Biliyorsun Tuna'nın üstündeyiz
0: biliyorum,
1: biz.
0: Biliyorum hocam.
1: Boğaz kadar bir genişliği var. İki hisar arası. Karşısı Ukrayna. Her gece en az iki kere, üç gece telefona drone ikazı geliyor.
0: Alarm geliyor değil
1: mi? Ötüyor telefon. O kadar çok oluyor ki. Ve demin hocamın bahsettiği gibi Romanya'da ciddi bir askeri hazırlık var son 3-4 yıldır. Yani o kümes gibi olan Köstence Havalimanı'nı muazzam bir askeri hem modernleştirdiler, sivil tarafa sözde açtılar. Ama hem Amerika orada müthiş bir yerleşke oluşturdu. F-35 siparişleri verdiler. İşte söylendiği gibi, yine hocamın söylediği gibi, dronların bazen merceğini göremiyorsunuz. Yani kökünü nereden geldiği, Rus mu Ukrayna mı vesaire, onlara karşı tedbirler alınmaya çalışıyor. Yani Doğu Balkanlar'da bu kez karşıda tabii Rusya olduğu için ve işte o DEDAŞ'taki süreçten başladı zaten. Yani konvansiyonel olarak NATO'nun çevrelenmesi hikayesinden. Onun tabii bize de yansımaları var Türkiye'nin askeri dengesi açısından ama bir hummalı hazırlık var hakikaten askeri açıdan. Ama ben bunun bir çatışmaya ya da Rusya'nın bir böyle saldırısına vesaire dönüşeceğini zannetmiyorum. Zannediyorum ya 10 ya 12 Haziran'dı. Birinci Dünya Savaşı'nın süresini geçti. Ukrayna-Rusya Savaşı.
0: Geçti.
1: Haziran ayında bu sene. Dolayısıyla buradaki yıpranma payı Rus tarafında tabii gayet doğal ve devam ediyor işte benzin meselesi şimdiki.
0: Tabii hocam, büyük bu,
1: deminki grafideki veya farklı sıkıntılar. Ukrayna tarafı da maalesef Batı'nın biraz işte şimdi sıra Almanlara geçmiş vaziyette sanki. Daha önce İngilizlerde, Amerika Birleşik Devletleri'nin uyumsuzlukları var Avrupa ile bu meselede. Dolayısıyla 5. yılında belki devirecek bu gidişle. Ama yakıt meselesi, petrol meselesi çok önemli. Hürmüz'de de bağlantılı belki. Şimdi ambargoya rağmen Rusya kısmen ihraç edebildi petrolünü bu süre içinde. Ama Hürmüz'deki durum farklı. Yani orada ona da gireceğiz herhalde. Bilmiyorum. Hürmüz'deki durum ve yani rezervlerin bir süredir kullanılıyor olması. Şimdi artık günlük petrol sorunu yavaş yavaş başlayacak gibi geliyor bana. Söylediğin gibi 107-110 dolarlara varan bir varil petrol değeri bugün bitse o savaş, o çatışmalar, o süreç kolay kolay dengesini bulamayabilir.
0: Eski haline zor mu döner diyorsunuz?
1: Bugün bitse. Ama Dışişleri Bakanlığımızın açıklaması da hemen bir reaksiyon vermesi de biraz tabii Mekke Antlaşması'nın yavaş yavaş bir ilk belki ifadesi yansıması bu gibi geliyor bana. Bir şifahi ya da yazılı işte bakanlık açıklaması Suudi Arabistan için. Suudi Arabistan devlet aklı bugüne kadar niye tepki vermedi veya işte Amerika Birleşik Devletleri onun rolünü alacak İran'a karşı vesaire onları belki konuşuruz ama oradaki sıkıntı Kızılyıldız'ın yeterli geçişi sağlayamaması %8'de falan kaldı galiba. Öbür taraf işte Hürmüz'deki mesele. Belki doğu tarafı tedarik ediyor ama bir de petrolünü ihraç edemeyen ülkeler var bir sürü bu sebepten dolayı. Yani bu sıkışmada yani fiziki bir sıkışıklık var ortada. Dolayısıyla buradaki petrol sıkıntısı işte kışta geliyor ya da doğalgazla da alakalıysa sanki Rusya'nın 4 yıldır 5 yıldır çektiği sıkıntıdan çok daha kısa sürede kritik bir noktaya gelecek gibi geliyor bana işte bu Husilerin aktiviteleri vesaire ve son gelişmeler. Ama Rusya-Ukrayna savaşına dönersek Ukrayna maalesef işte Batı tarafından manipüle ediliyor. Bu açık. Rusya'nın da bir yere kadar sabrı var. Bir yerde tepki verecektir ama o noktaya bence daha gelmedi işin zaten nükleer boyutu vesaire öyle bir şey tahmin etmiyorum.
0: O işin artık dehşet dengesi
1: ama,
0: zaten.
1: Almanya bu sefer bir farklı telaş içinde. Şeye göre, geçmişe göre İngiltere'de işte şimdi çok işte bakalım Galler, İrlanda vesaire o süreç ne olacak? Merkezi yönetimin karşı işte bir birliktelik ilan ettiler. Biliyorsun İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler o süreçte işte Galler'le İskoçya İngiliz parlamentosunun olur olmadan referanduma gidemiyor. Ama Kuzey İrlanda'nın tek başına onu yapma imkanı var. Orası da tabii yani İngiltere'nin durumu da son 6 yılda 6 başbakan değişti zannediyorum. Ya da 5 başbakan.
0: 10 yılda
1: o da ayrı bir
0: 8
1: konu.
0: Başbakan
1: bir ya da öyle bir rakam
2: başbakan işte. Eriten ülke.
0: Evet. Eriten ülke evet. Hocam o zaman Britanya Tırnakçı İmparatorluğu'nun, krallığının bu anlam ciddi bir çözülme bekliyor mu hocam böyle bir şeyde?
1: Yani o merkezi sistemden şikayetçi işte diğerleri. Kutlu onlar değiller. O şeyden kopup şimdi AB'den çıkarken de İngiltere aslında çok kişi eleştirmişti sonradan çok İngiliz vatandaşı. Biz bunda acele mi ettik vesaire. Evet, çok az kişi oylamaya gitmişti biliyorsunuz o referandumda ve hayır çıkmıştı.
0: Düşük
1: i̇şte bu yanlış yapıldı falan diye. Hı-hı. Neredeyse yarı yarıya bölündü ondan sonraki tepkiler. Ama burada bir duyumda o işte bu üç yapı ayrılıp daha sonra Avrupa Birliği üyeliği için bir adım atacaklarmış diye. Bu ne derece gerçekçi? Bilmiyorum Avrupa Birliği'nin geleceği de tabii bir soru işareti. İngilizler 1973'ten önce iki defa ret yemişlerdi biliyorsun. Hı hı. 73'te girebildiler o zamanki Avrupa Ekonomik Topluluğu'na. Bunu İngiliz parlamentosu Buckingham nasıl bir şekilde dengeleri tekrar kurup ya da işte bu üç yapıyla bir ahenge yeniden tekrar gelecek. Evet. O önemli bir soru işareti. Ama İngiltere şimdi biraz geri planda. Yani Boris Johnson'un o işte yollara düşüp Ukrayna liderini ikna etme süreci devri biraz kapandı. Biraz kendi derdi içine dönecek gibi. Rusya-Ukrayna meselesinde bir süre daha devamlılık olacak bence. Evet. Yani öyle görüyorum. Ama aşağısı daha kritik.
0: Şimdi aşağıya yani, geliyoruz hocam. Evet. Aşağıya geliyoruz. Zaten bu aşağısı, yukarısı, kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı hepsi aslında bir resmin parçası. Şimdi yönetmenimden Hürmüz krizi Babil Mendeb'in önemini arttırdı.

0: nedeni rica edeyim. Onunla başlayalım. Mişne hocama da bunu soracağım. Zaten aradan sonra da büyük ihtimalle devam ederiz. Evet, şu anda açıldı. Şöyle hemen sizler için arz edeyim. Süveyş kanalı, Babülmendeb Boğazı ve Ümit Burnu üzerinden şekillenen alternatif deniz rotaları, Hürmüz geriliminin ardından enerji sevkiyatında süre, maliyet ve tedarik baskısını arttırıyor. İşte zaten girişte de ifade etmiştim kıymetli izleyenlerimiz. Biraz sonra bu Yanbu limanı da konuşacağız. Doğu Batı hattını da konuşacağız ama şöyle baktığımız zaman zaten Babülmendeb ve Hürmüz Boğazı aslında iki önemli aort damarından bahsediyoruz. Yani Arap Yarımadası'nın çok kritik iki ana aort damarı. Şimdi Babülmendeb Boğazı küresel ticaretin %12'sinin geçtiği Süveyş kanalının giriş çıkış noktalarını oluşturuyor. Zaten bu Babülmendeb krizi demek aslında bir şekilde Süveyş krizi demek. Yani Mısır'ı da yakına ilgilendiren bir kriz demek. Deniz ticaretinde Asya, Afrika ve Avrupa'yı birbirine bağlıyor. Evet, sonuçta Süveyş kanalı açılmadan önce gemiler tarihi Ümit Burnu'ndan seyri sefer yapıyorlardı ki çok daha maliyetliydi kıymetli izleyenlerimiz hepimizin bildiği gibi. Küresel deniz yoluyla taşınan petrolün %10'u da bu boğazdan geçiyor. Şimdi Ümit Burnu'na baktığımız zaman kıymetli izleyenlerimiz Süveyş kanalının devre dışı kalması tedarik açısından kriz oluşturabilir. Evet, bunu zaten daha önce de biliyorsunuz tecrübe etmiştik. Süveyş kanalına göre yolu 10-15 gün uzatıyor. Ek maliyet oluşturuyor. Zaten işte kanalda bir gemi kalmıştı hatırlarsanız. Orada milyarlarca dolarlık bir zarar oluşturmuş süre maliyet açısından. Ve şimdi artık Babülmendeb Boğazı da kapanma noktasına geldi. Ve Suudi Arabistan Yanbu üzerinden ihracat rotasını Kızıldeniz'e yönlendirdi. Ama Husiler buraları da hedef almaya başladı. Vişne Hocam, şimdi gerçekten Arap Yarımadası'nın iki damarı tıkanmış vaziyette. Ve İran kendince bir intikam politikası da uyguluyor. Ama tabii neticeye baktığımızda hocam bu kriz Babülmendeb'le beraber daha derinleşen bir krizi bize getirecek mi?
1: Getirecek.
0: Değil mi hocam?
1: Getirecek.
0: Çok açık.
1: Yani şöyle iki şey söyleyelim. Birincisi savaş uzadı bence. Yani hani yarın öbür gün Arakçı bugün söylemiş ki İran tekrar barışçıl çözümlere dönmek arzusunda. İşte yarın öbür gün Trump yönetiminden ya da Trump'tan böyle biz yani hani bu tekrar anlaşabiliriz falan gibi açıklamalar gelebilir ama savaş uzadı. Yani söylemler duysak bile savaşın uzadığını düşünüyorum. Bu bir. İkincisi, savaş tabii el yükseldi ve yayıldı. Yani artık Kızıldeniz hattına doğru gelmiş durumda, dayanmış durumda. Ve daha tehlikeli oldu tabii. Zaten daha tehlikeli olmasını bekliyorduk. O yüzden yayılmasından endişe ediyorduk. Çünkü bu yayılma hala mücadele devam ediyor bu arada.
0: Hala devam ediyor.
1: Yani Babülmendeb Boğazı'nı denetleyecek şekilde Babülmendeb'deki adaları Husiler ellerinde sürdürülebilir bir şekilde tutabilirler mi? Hinterland'ını, çünkü haritada Husilerin elinde tuttuğu alana bakarsanız eğer Hinterland'ı birleştirmesi halinde yani Yemen'in güneyinde bayağı bir kontrol alanı tutacaklar.
0: Komple tutuyor hocam orayı.
1: Ama şu anda bunun ne kadar sürdürülebilir olup olmadığını Husiler adına bilmiyoruz. Çünkü mücadele devam ediyor. Muhtemelen belli açılardan sürdürülebilir olacaktır. Yani en azından buradaki tam kontrolleri geçirmese bile buradaki trafiği rahatsız edip kimi noktalarda durdurabileceğini gösterecek kadar eğer konjektür değişmezse. Çünkü Yemen kuvvetleri tam anlamıyla bir birlik bütünlük sergilemiyor. Yani çünkü orada da körfez bölünük biliyorsunuz. Yemen'de farklı güçleri destekliyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail hattı başka bir ata oynadı. Suudi Arabistan Yemen güçlerini destekledi. Eski Yemen idaresinden kalanlar var ki şimdi kimileri Somaliland'da, kimileri nerede belli değil. Dolayısıyla Husiler karşısında Yemen'de bölünük bir yapı var. Tek bir ordu, tek bir silahlı kuvvet, tek bir amaç, tek bir destekleyici falan yok. Dolayısıyla Husiler çok hızlı ilerlediler. Ve ellerinde de önemli bir kabiliyet var. Bu kabiliyeti de zaten zamanında sadece Yemen'de bir aktör olmaktan, bu arada Husiler de aynı Lübnan Hizbullah'ı gibi bir aktör. Yerel bir aktör, yerel bir ajandaları var. Yani tamamen Yemen'deki o iktidar güç oyunuyla ilgili bir ajandaları var. Ama bunun dışında da Babül Mendebi ve Kızıldeniz'de belli bir kontrol alanı, en azından bir inkar aracılığıyla bir kontrol alanı oluşturabileceklerini göstererek zaten bu kabiliyeti ellerinde kabiliyeti inşa ettiler. İnşa eden de, yani bu işin mimarı da İran zaten. Yani dolayısıyla mücadelenin bu ayağı hazırdı. Ama devrede değildi, şimdi devrede.
2: Devreye girdi.
1: Bunun devreye girmesinin iki tane, üç tane bir yansıması var. Bir kere hedef Suudi Arabistan görünüyor. Çünkü hem Yemen üzerinden Suudi Arabistan toprakları hedef alınıyor. Yeni bir şey değil. Aramco zamanında vurulduğunda da Yemen üzerinden vuruldu. İran vurdu falan dedik ama Husiler vuruyor. Yani ama tabii yani... Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz stratejisini değiştirip İran'ı ekonomik olarak boğma stratejisine geçmesi ile beraber bunların ve üstelik orada diş gösterip bazı adaları vuruyor biliyorsunuz, bazı limanları vuruyor, bazı evet, yerleri de hedef alıyor. Yani bu dişsiz bir ekonomik boğma stratejisi de değil. Bununla yan yana birdenbire böyle Husiler hattı üzerinden Yemen, Suudi Arabistan hattına saldırıların alevlenmesi hiç tesadüf değil tabii ki. Yani İran şöyle bir şey dedi, biz Suudi Arabistan'la savaşmıyoruz. Savaşıyor, Husiler savaşıyor. Ama yani hani konjektür veya uzaktan baktığınızda tablo öyle gözükmüyor tabii ki. Suudi Arabistan Yemen üzerinden, yani Husiler tarafından hedef alınıyor. Babül Mendeb üzerinden yaratılan, çünkü şöyle dedi Husiler de, biz burayı kontrol edersek gemiler geçecek ama Suudi Arabistan gemileri geçemeyecek ya da Suudi Arabistan'la ilişkili gemiler geçemeyecek. Yani bu ne demek? Buradan da sizin deniz ve ticaret güvenliğinize yönelik bir saldırı var. Sonra aynı zamanda sizin işte Doğu Batı petrol boru hattınız, ya daha önce de saldırıya uğramıştı ama bu sefer Irak'tan, Irak'taki Şii milislerden, saldırıya uğruyor. Sonra siz hani nasıl müdahale edeyim diye düşünüyorsunuz çünkü bu kolay bir çözüm bulabileceğiniz bir şey değil. Suudi Arabistan, Yemen silahlı kuvvetlerine hava desteği veriyor, hava saldırılarıyla. Amerika Birleşik Devletleri daha önce Husileri vurdu biliyorsunuz. Hatta Irak'taki Şii milisleri de vurdular beraber. Ama bu hava harekatıyla Amerika Birleşik Devletleri işin içine girse dahi bakın çözülmüyor bu mesele. Bir kara operasyonu başlatmak falan da Yemen derindir. Öyle kara operasyonunu falan.
2: O işler kolay değil hocam.
1: Yani hani o ya Orta Doğu bir, ki bu tanımlamayı hiç sevmem, hani bataklık gibi oraya müdahale edenleri içine çekerse.
0: Bu anlamda çok güzel bir coğrafya ama işte bu hale getirdiler.
1: Ama yani Yemen haline, onun içinde de bir bataklık. Hani bataklığın kara noktası gibi. Yani zor. Oraya müdahale edildiğinizde o uzun savaşa çekilirsiniz. Zaten Suudi Arabistan daha önce, ki Suudi Arabistan çok güçlüdür Yemen
0: hocam,
1: üzerinde.
0: Hocam çok özür dilerim. Çok güzel ama evet, ara zamanımızda tamam, güzel dinliyorduk sizi ama bir ara verelim hocam. Tabii. Devam ederiz. Evet kıymetli izleyenlerimiz, kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Bizlerden ayrılmayın.

terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin

0: vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak. Bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Türkiye'nin gururu büyümeye devam ediyor. İstanbul Havalimanı operasyonel gücünü daha da güçlendirecek doğu-batı eksenli 4. pistine kavuşuyor. Uçuş trafiğinde yüksek verimlilik ve kesintisiz operasyon hedefiyle ülkemize ve havacılık sektörüne hayırlı olsun. İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 18 Eylül Cuma günü hizmete giriyor.
1: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi burada. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi burada'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
4: 50 bin düş.
3: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
5: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
6: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
7: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
10: Kazancım net, Sigortam.net.
11: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
13: Türk Telekom. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
14: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: popüler platformlar Turkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.
2: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi. Mert! Tam isabet!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin ama

0: Ne Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
1: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
3: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: sunan Turkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: Kütle böyle, Otobit'te.
6: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
9: Hocam ben?
8: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
8: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
10: Hocam 1000 megabit diyor.
8: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
9: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
8: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
9: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
8: Ya gelsin o zaman slogan.
11: Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Evet, çok değerli 24 özel izleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vişne Hocam'ın sözünü balla kesmiştik. Hocam buyurun, kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Teşekkür ederim. Yani Suudi Arabistan'a yönelik daha önce de vuku bulan sınamalar son zamanlarda hızlandı ve böyle yani hedefe kilitlenmiş durumda. Hem Suudi Arabistan'ın topraklarına yönelik çeşitli asimetrik unsurlardan gelen tehditler var. Hem kendi petrol ve enerji ticaretine, petrol taşımacılığına yönelik olarak ister karayolu olsun ister deniz yolu olsun tehditler var. Zaten Hürmüz kapalı mı açık mı tırnak içerisinde belli değil.
0: Hiç
1: ama
0: belli değil.
1: Ama yani kapalı mı açık mı belli olmadığı noktada kapalı aslında.
0: Belirsizlik yani var, kapalı demek.
1: Çünkü ya evet işte 3 tane gemi çıkıyor. Amerikalılar kimi zaman içeri giriyor falan filan ama bu trafik diyorlar, evet. Trafik açık demek değil. Kimi mayına basıyor, kimi başka bir şey oluyor. Kimi batıyor, kimi saldırıyor, uğruyor. Dolayısıyla hani orada trafiğin düzgün işlemediğini söylememiz ve dolayısıyla bunu İran eliyle olduğu için Hürmüz'ün kapanması. Dolayısıyla bunu yani İran'ın oradaki Hürmüz'deki kapatma politikasının işlediğini söylememiz lazım.
0: Doğru.
1: Hürmüz'ün dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik ablukası var. Dolayısıyla hani Arap Denizi'nde de doğru düzgün bir aslında seyri sefer güvenliği şu bu tam anlamıyla yok. Dolayısıyla Arap Denizi, Hürmüz ve şimdi de baktığımızda Yemen üzerinden Mendebe yönelik olarak olan bu sınırlama hem Suudi Arabistan'ın ekonomi güvenliğine, ki ekonomi güvenliği Suudi Arabistan için rejim güvenliğidir. Bütün Körfez için öyledir yani bakarsak. Dolayısıyla işte rejim güvenliğine, toprak bütünlüğüne, toprak güvenliğine ve ekonomik güvenliğine yönelik saldırı hızlı bir şekilde sürüyor. Buna Suudi Arabistan'ın kolay bir çözümü de yok. Çünkü kara müdahalesi bir kılıç. Hani çok yani sonuç olarak rejim şimdi ki rejimi eleştirenlerin de başında İsrail yanlısı hesapların ve Birleşik Arap Emirlikleri yanlısı analizlerin olduğunu görüyoruz. Hiç tesadüf olmasa gerek. Rejim zaten bir şey içerisinde bir bu anlamda zorluk içerisinde. Daha önce denendi Yemen'de batılabilecek bir bataklık daha büyük bir zorluk demek. Ama hava operasyonuyla da özellikle Suudi Arabistan'ın tek başına vereceği hava desteğiyle de bu iş olacakmış gibi gözükmüyor. Bu bir çıkmaz bir. İkincisi hep deniyordu ki bu savaşın başında yani Hürmüz'ün kapanmasına giden krizin başında eğer Hürmüz kapanırsa, eğer Arap Denizi'nde ticaret durursa ve eğer Babül Mendeb'den de geçişler kapanırsa o zaman biz gerçek bir enerji krizi, gerçek bir ekonomik krizi yaşayacağız. Bunu işte enerji uzmanları söylüyordu, Uluslararası Enerji Ajansı'nın yetkilileri söylüyordu falan filan. Bu senaryo gerçekleşmek üzere. Yani mak kalmış durumda. Evet Yemen güçleri direniyor falan. Biz önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama yani Husilerin oradan sökülüp atılmasının da çok kolay olmayacağını hesaplıyorum.
0: Hiç kolay değil.
1: Bu. Ama şimdi bir el yükseltme daha geldi. O da nedir? Mekke'ye yönelik yapılan saldırı.
0: O evet. O biraz dedim yani bayağı
1: hem Husi güçlerinin yani ulaşım kapasitesini göstermesi bakımından hem Suudi Arabistan'a Yemen'de o desteği biraz ileriye götürürse başına neler gelebileceğini göstermesi bakımından verilen bir mesaj. Suudi Arabistan rejimini de ciddi anlamda sıkıştırıyor. Bunun bir yanı da tabii yani yan etkisi olarak da tabii Mekke anlaşmasını da tekrar ve tekrar gündeme getiriyor. Bu çok soruluyor. Çünkü Mekke Anlaşması'nın imzalayıcılarından biri Suudi Arabistan. Yani Mekke Anlaşması bir savunma ittifakı olarak, bir savunma paktı olarak doğdu. Yine özellikle işte İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri falan filan bu paktın dışında şu anda olan veya hatta bu paktı çok böyle istikrar yanlısı olarak görmeyen bazı aktörlerin de böyle kaşlarını kaldırdığını görüyoruz. Bunun ben yani tabii ki Mekke Anlaşması böyle beyaz bir zeminde oluşmadı. Yani gayet karmaşık bir coğrafyada, o karmaşık coğrafyada istikrar sağlamayı kolaylaştırmak adına oluştu. Dolayısıyla sınamaların olması çok normal. Ama tabii bu sınamalar geldiği anda işe yarıyor mu, işe yarıyor mu gibi soru sorulmasını da çok masumane bulmamamız lazım. Çünkü savunma paktı dediğimiz şey bir savaş paktı değilse eğer, ki Mekke Anlaşması bir savaş paktı değil, tam tersi.
0: Barış paktı.
1: Tam tersi, evet. Yani istikrar ve mümkünse sorunların barışçıl yollarla çözümünü kolaylaştırmak. Mekke paktına giden yolun Orta Doğu dörtlüsü gibi aşamalar üzerinden gittiği unutulmamalı. Yani bu işin özü bölgesel koordinasyon, bölgesel diyalog sağlansın, koordinasyon sağlansın, bölge ülkeleri belli bir güvenlik vizyonunda birleşsin. Hatta mümkünse bu pakt yayılsın. Bu bir savaş paktı değil. Dolayısıyla aktörler savaşları aklamak gibi bir amaca da sahip değiller. Evet. Daha da önemlisi bu paktın benzetildiği pakt tabii ki bir ortak savunma dediğimiz için ve birimiz hepimiz birimiz ilkesini hatırladığımız için NATO, değil mi? NATO'nun 5. maddesi. İki şeyi hatırlatmak isterim. Bir, NATO'nun 5. maddesi tarihinde bir kere çalıştı. O da tam anlamıyla çalışmadı. Yani bir kere evet çalıştıracağız denildi. Amerika Birleşik Devletleri hayır, sizin benim için savunma görevini üstlenmenize gerek yok denildi. Buna rağmen hiç çalıştırılmamaya yakın bir pakt olmasına rağmen NATO'nun ortak savunma ilkesi, NATO'nun caydırıcılığı gayet güçlüdür. Kimse tarihte bir kere çalıştı, tüh NATO'nun caydırıcılığı yerlerde mi acaba diye sormaz. Çünkü caydırıcılık ortak savunma ilkesinden doğuyor, evet, ama onun ötesinde bir şey. Bunu unutmamamız lazım. İkincisi, yine NATO'ya atıfta bulunursak daha rahat anlaşılması için, yani bir tehdit olduğunda şak diye ortak bir cevap gerçekleşmiyor değil mi? Önce bir 4. madde işletiliyor.
0: Tabii önce.
1: Yani şöyle diyorlar. Bu nasıl bir tehdit? Buna karşı nasıl müdahil olmalıyız?
0: Önce.
1: Bir istişare. Biz anlıyoruz ki bu 3 aktör birbiriyle istişare ediyor şu anda. Yani zaten istişare, koordinasyon, işte kurumsallaşma, sekreterya falan filan zaten bu amaçları altı çizerek kurulmuştu. Ama biz 4. madde benzeri maddesi varsa bu teknik kısmın nasıl işlediğini bilmiyoruz. Kamuoyu da paylaşılmadı. Dolayısıyla esas mühim olan kısım bence o. Evet. Ama tabii bu nihayetinde sonuç olarak Suudi Arabistan'a yönelik özellikle bu Mekke üzerinden verilen mesaj çok ciddi.
0: Evet.
1: Çok ciddi olduğu için tabii ki bununla ilgili koordinasyonun da ciddi yapılması ve işte Dışişleri Bakanlığımızın yayınladığı gibi, İletişim Başkanlığı da yayınladı, çeşitli yetkili kurumlar da yayınladı. Sadece hani sembolik önemi dolayısıyla değil, aynı zamanda bir bölge ülkesinin savaşa çekilmesi anlamına gelecek böyle bir saldırı. Tabii ki ciddi bir sınama. Ciddi sınamalar, yani bunun ciddi bir sınama olduğunu yadsıyamayız. Ciddi sınamalar üzerinden de tabii ki yani self-restrain uyguluyor aktörler. Yani kendi kendilerini tutuyorlar hata yapmamak için.
0: Toparlayalım hocam.
1: Bu çok önemli ama tabii ki sonsuza dek de kendi kendinizi tutamazsınız. Tabii. O zaman sizin kendi kendinizi tuttuğunuz mu yoksa kabiliyete sahip olmadığınız mı falan sorgulanır. Bu çok hassas bir çizgi. Bugün Babil Mendeb'de yaşadığımız kriz hem bir Suudi Arabistan'ın krizidir. Rejim güvenliğine yönelik bile büyüyebilecek. Hem bölgede savaşın yayılma krizidir. Hem enerji güvenliği krizidir. Hem de bölgesel aktörlerin bu tablo karşısında verebilecekleri bu anlamda doğru mesajı bulma krizleridir.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla çok ciddi bir dönemdeyiz.
0: Evet hocam. Teşekkür ediyorum. Gerçekten hani çok anlatacak şeyler var ama bir konumuz daha var. Ona da vakit ayırmak istiyorum. Şimdi Yeliz hocama da dönmek istiyorum yine Babülmendep kriziyle alakalı bir şey. Hocam aslında çok güzel bir harita, güzel bir fotoğraf ortaya koymuş oldu. Şimdi bu noktada tarihi olarak yaşanan çok hadiseler var. Tabii. Yani bu işin mezhebi yönü, ideolojik yönü ama hocam sanki artık böyle ideolojik ve mezhebi olaylar biraz daha geri planda, ekonomik bu işin borsası daha ön planda gibi geliyor. Sizin farklı bakış açınız var mı? Yani bu Babülmendep ve Hürmüz krizinin bizim gördüğümüzden çok daha farklı bir fotoğrafını çekebilir miyiz hocam?
2: Şimdi ekonomik kısmından başlarsak belki diğer meselelerle de bağlayabiliriz. İran'ın zaten bu çatışmaların içerisinde, maruz kaldığı saldırıların içerisinde kaybetmeden kazanmaya çalıştığını zaten uzun süredir konuşuyoruz.
0: Evet.
2: Babülmendep işte kapanacak mı, Hürmüz kapanacak mı hep tartışılan konular ama Hürmüz kapanacak mı diye konuştuğumuz zamanlarda Hürmüz kapanmaz diye bakın herkes aslında düşünüyor.
0: O kadar da olmaz.
2: O kadar da olmaz. Hani biz gördük daha önce işte tanker savaşında ABD neler yaptı orası kapanmasın
0: İran'da
2: diye.
0: İran-Irak savaşı.
2: Tabii. Tabii tankerler savaşı. Müsaade etmez.

0: Buradaki en ufak bir oynama sigorta maliyetlerini bile çok arttırıyor. ABD buna mutlaka bir şekilde bir nokta koyacaktır gibi değerlendiriyor.
1: Çok fazla işte. Un sürmez diyorduk belki.
0: Evet. Ama geldiğimiz noktada şu andaki tabloda Hürmüz'ün kapatıldığı, İran'ın buradan çok güzel maliyet üretmeyi pratik ettiği, bununla birlikte sadece Hürmüz değil, zamana yayarak aslında bu kaybetmeme stratejisini başka envanterlerle desteklediği, bir taraftan da Babülmendep noktasını da ara ara zikrettiğini zaten biliyorduk. Eğer istediğimiz noktaya gelinmezse, Hürmüz'e biz sahip olmazsak, mesela oraya döndü bakın, en başında böyle olmadığını biliyoruz zaten. Hürmüz'e biz sahip olmazsak, bizim istediğimiz türde bir Hürmüz rejimi inşa edilmezse ve bu saldırılar durmazsa, Hürmüz'den sonra biz bir de elimizde bir kart daha var. En az Hürmüz kadar işler bir kart.
2: Çok kıymetli.
0: Nedir? Babülmendep'i de kapatırız. İkisini birden zaten bir boğazı kapatmaya gerek de yok artık hocam. Kapatmaya gerek yok.
2: Tehdit olmak bile yetiyor hocam.
0: Tabii ki ortasındaki işte Perim Adası'nı, etrafındaki limanları bir şekilde kontrol ettiğinizde ve geçen gemilerin seyri sefer güvenliğine tehdit haline geldiğinizde...
1: Yani, gemiyi vurmaya bile gerek yok. Yanına
0: hiç gerek
1: şey atsanız, bomba
0: hiç
1: atsanız
0: gerek
1: korku bile yetiyor.
0: Direkt sigorta maliyetleri artıyor. 25 gemi geçiyorsa 5 tane geçmeye başlıyor ve işte üzerine koyulan günler... Bütün bakın Afrika'nın etrafını dolaşırsanız toplam neredeyse 35-40 günlere kadar çıkıyor. Birkaç gün değil.
1: Diğer burnunda başlıyor hocam. Maliyeti tabii, var, güvenlik sıkıntısı
0: ya,
1: var.
0: Birkaç günle tolere edilebilecek şeyler değil, yani. Maliyetler değil bunlar. Çok fazla artıyor. Buradaki kartını da oynamak isteyen bir İran var şu anda. Ve işte ideolojik kısmını ya da mezhepsel kısmını şu anda bir tarafa bırakırsak ki Husilerin sürekli İran'ın kontrolünde olduğunu da zaten söyleyemeyiz. İran'ın son açıklamaları biz hani kontrol etmiyoruz %100 diyor olsa da son olan zaten hamleleri tabii ki İran'dan ayrı değerlendirilemez. Ama bu mesele zaten yıllardır Yemen üzerinde vuku bulan bir hadise. Bu yeni değil. Osmanlı'nın son zamanlarında da aynı şekilde Zeydi imamlar vardı. Hakimiyet kurmak isteyen kolu vardı. Yıllarca işte kurulmak istenen cumhuriyetin karşısında zaten... konumlandıklarını biliyoruz. Kaç kere kurulan cumhuriyeti devirmek için işte isyanlar çıkarıldığını, karşılıklı çatışmaların olduğunu, aslında tam olarak çözülememiş ve yıllardır devam eden bir mevzu olduğunu biz zaten biliyoruz. Ama şu ne oldu? İran devriminden sonra daha fazla artık İran'a yaklaşmaya başladılar. Biraz daha işte ABD ve İsrail karşıtı bir duruş sergilemek için daha fazla İran'ın yanında durmaya başladılar. Körfez Savaşı'ndan sonra zaten Suudi Arabistan'la aslında destekledikleri Suudi Arabistan'ı burada bir ayrılık noktasına geldiler. Körfez Savaşı'ndan sonra Irak'ta da aynı şekilde ABD yanlısı olmakla suçladıkları Suudi Arabistan'a kendilerini artık hedef olarak görmeye başladılar. Ama işte o 2004'te Hüseyin Hürsi liderleri öldürdükten sonra ondan sonraki isyanlar sonra artık tamamen iyice doktrine olmuş, ayrılmış ve çok daha fazla İran'dan destek görmeye başlamış bir grup olarak aslında ortaya çıktılar. Bu kadar sivrilmeleri son aslında 2000'lerden sonra olan bir nokta, ama şu son noktada İran'ın da işine gelecek şekilde zaten yıllardır devam eden Suudi Arabistan'da olan çatışmayı kullanıyorlar mı? Kullanıyorlar. Burada Husiler çok etkili bir aktör haline geliyor. İki taraflı bir aslında kazan kazan durumu var. Hem Husiler için hem İran için. İran da burada Babülmendep'in kapatılması ve şu andaki verdiği mücadeleye destek olması noktasında karlı çıktığını düşünüyor. Husiler de kendi etki alanlarını genişletme noktasında ve çünkü genişliyorlar sürekli biliyoruz da saldırıların da genişlediğini biliyoruz. Yıllardır elde edemedikleri aslında avantajı elde etmiş durumdalar. Yani iki tarafında aslında birbirlerini desteklediklerini bu saldırıların devamında işte kaybetmeyerek kazanma stratejisine de yatırım yaparken birlikte aslında kazandıklarını da görüyoruz. Ekonomik olarak da buradan kimin zarar gördüğü, bütün sistemin zaten zarar göreceği, artık bizim bir krizin içinde olduğumuzu Sayın Hocam'ın söylediği gibi çoktan o kriz başladı. Fakat biz bunun artık bütün dünya piyasasına tahayyüllerini ileriki yıllarda çok daha fazla hissetmeye başlayacağız. Artık hani buradan geri dönüş noktası yok, zaten alınan hasarın geri dönüş noktası yok.
2: Yani o zaman yeni bir sistem, yeni bir düzen. Yani Hürmüz'de ve Babülmendep'te artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Klasik tabirini
0: evet.
2: Belki.
0: Evet, kesinlikle. Kesinlikle, yani bu kadar etkileyen nüfus alanlarını tabii ki kullanmak isteyecekler. Belki daha fazla genişletmek isteyecekler. Orada şu anda bir çözüm mekanizması da yok ama tabii şöyle de bir durum var. Az önce bahsettik, Mekke Paktı. Yeni bir güvenlik, yeni bir caydırıcılık bir araya gelişi biz şimdi görüyoruz. Bütün ülkeler, Körfez'deki ülkeler bu meseleden çok büyük dersler çıkardı. Ama ne kadar etkili olacak? Nasıl kararlar alacaklar? Şimdi herkes işte NATO'nun 4. 5. maddesi gibi işte çalışırsa hangi ülkenin hangi şekilde, hangi dozda destek olacağı, olup olmayacağı ya da krizle baş etme noktasında ne kadar katkıda bulunup bulunmayacağı, şu anda Mekke Paktı çok yeni. Daha bir sekreteryası yok. Daha nasıl hareket edilecek elimizde çok net açıklamalar yok. Ama biliyoruz ki bir caydırıcılık üzerine kurulmuş bir pakt ve yavaş yavaş da cevaplar verilmeye başlandı ama çok ciddi bir evet sınav olacak. Ama doğrudan bu paktın işlemesini hemen bütün krizlere çok hızlı ivedi bir şekilde cevap vermesini beklemek şu anda çok belki de erken olacak.
2: Bu refleksi şu anda bekleyemeyiz.
0: Tabii.
2: Teşekkür ediyorum hocam. Tamam. Şimdi tabii bir önemli konumuz daha var. Bundan da bahsedeceğiz. Daha doğrusu hiç bitmeyen ve her zaman bu anlamda konuşmaya devam ettiğimiz Türk-Yunan ilişkileri. Enis Hocam, siz de Türk-Yunan ilişkilerinin masasında da bulunmuş, sahasında da bulunmuş bir hocamızsınız. Özellikle o en kritik dönemlerde, Papandreou dönemi değil mi hocam? Onun dönemlerinde.
3: Papandreou hocam dönemi.
2: O süreçlerde, o müzakerelerde bulundunuz. Tüm biraz evvel ilk başta rahmetli Zorlu'yu anarken Kıbrıs milli dava olmasını sağlayan ve Türkiye'nin haklarını bugün mavi vatan dediğimiz coğrafyada koruyan bir dışişleri bakanımızdı. Ve o tarihten başlayarak işte 74 Barış Harekatı, 83 Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının ilanı. Ama Türk-Yunan ilişkileri Atatürk dönemindeki Venizelos dengesiyle beraber bir türlü rayına oturmadı hocam. İyi niyet girişimleri oldu. Şimdi de işte yine Adalar Denizi üzerinden, efendim gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması üzerinden, efendim söylemler üzerinden, biliyorsunuz Dendias'ı da çok yayınlar yaptık hocam. Yine bu maksimal siyaset devam ediyor. Altıgen doktrin dedikleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İsrail, Hindistan, efendim Mekke İttifakı ilan edildi. Hemen dediler ki biz bir araya gelmeliyiz. İsrail, Yunanistan.
3: Yavaş yavaş Mısır da döndü şimdi.
2: Şimdi Mısır hocam, oraya da geleceğim. Mısır hemen bir kıskacı aldılar. Bir toplantı yapıldı. Biz Mısır, Mekke İttifakı Mısırsız olmaz. Çünkü derler ya, Suriye'siz savaş, Mısırsız barış olmaz. Mısır da olmak zorunda. Ama bir anda kuşatma başladı Mısır'a karşı. Hocam onu da konuşalım ama şimdi son bir haber daha var. Onu da ifade edeyim. Sonra yorumlarınızı alayım hocam. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in askeri unsurlar eşliğine yaptığı provokatif Meis Adası ziyaretin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çok önemli bir adım geldi. Tunceli'de bulunan 51. Tugay Komutanlığı, Yunanistan'ın Türkiye'ye en yakın topraklarından Sisam Adası'nın karşısına bulunan Aydın'ın Söke ilçesine kaydırıldı. Şimdi hocam bu anlamda Türk-Yunan ilişkilerini yakın gelecekte ne bekliyor? Ve biraz evvel de söylemiş olduğunuz gibi, yani bu Mısır kuşatma altına almak ve Türkiye'nin bu ittifak hamlesine karşı bir hamle olarak yorumlayabilir miyiz hocam? Sizden dinlemek isteriz.
3: Evet, teşekkür ederim hocam. Şimdi bu son dönemdeki sakin sular diyor Yunanlılar. Biz pozitif gündem diyoruz.
2: Pozitif gündem, evet.
3: Bu pozitif gündemin aslında amacı sorunlara bir çözüm getirmekten çok bir şekilde bu sorunları yönetme gayreti. Ve iki taraftan da işte iyi niyetle bir takım diyalog kapılarının açık kalarak devam etmesini sağlamakla. Ama tabii söylediğiniz gibi aslında iki asırdır, yani 1830'dan beri olduğu gibi o Atatürk-Venizelos devri hariç, o 25 seneyi dışarı koyarsan, yani 1930 ile 55 arası, Türk-Yunan ilişkilerinde, Yunan-Osmanlı ilişkilerinde ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan'ın ilişkilerinde her zaman Yunan tarafının ilk adımı atan taraf oldu. Yani menfi anlamdaki konularda veya işte antlaşmalara uymamakta gibi taraf olduğunu biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti de tabii ki bunlara zaman zaman kritik dönemlerde bunlara karşı tedbir alıyor. Silahlı kuvvetlerimiz tedbir alıyor. 20 Temmuz 1975'te Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bir yıl sonra Ege Ordusu kuruldu. Ege Ordusu neden kuruldu? bir ihtiyaçtan kuruldu. Çünkü 1964'ten itibaren Leros'ta başladı zannediyorum. Saruhan Adaları'nı ve Menteşe Adaları'nı Yunanlılar silahlandırmaya başladılar. Bugünlerde söylediğim gibi çok gündemde konu. Yaklaşık iki tabur asker var. O kuzey ve güney bütün adaları toplarsanız. Dolayısıyla o zamanın hükümeti, yönetimi 1, 2 ve 3. ordumuzun dışında Yunanistan'a karşı Ege'de bir tahkim, bir silahlı kuvvet bulundurma ihtiyacından kaynaklanan durumu hayatiyete geçirmiş oldu. Şimdi de tabii ki işte sosyal medyada bir sürü şeyler görüyoruz. Dendias'ın açıklamaları, arka kapı diplomasisi bu arada devam ediyor. İstihbarat kurumları temas halinde, işte Sayın Kalın Atina'ya gittiler. Devlet büyükleri arasında temaslar var. Ama bir taraftan da devam eden askeri bir yapılanma var Yunan tarafında. Özellikle 2020'den bu tarafa. Tabii ki ihtiyaçlara göre, örneğin Dede Ağaç'taki bu oluşumdan sonra 1. Ordu'nun bunu bir savaş halinde karşılama kabiliyeti bir dönem gündeme gelmişti. Birkaç ay önce orada tedbirler alma vesaire. Veya işte komando birliklerimiz Bolu veya Kayseri'deki Güneydoğu'dayken, işte bu Söke örneğinde olduğu gibi belki farklı yerlere kaydırılmaları, Kıbrıs'a daha fazla asker bulundurma ihtiyacı. Çünkü orada da biliyorsunuz ambargo kalktı. Gerçi Amerika onu şartlı kaldırdı ama Rumlara. Dolayısıyla bu Söke meselesi de adalardaki bu ciddi tahkim karşısında, bana göre askeri uzman değilim ama ciddi bir tahkim, askeri hazırlık var. İşte hepsini sayabiliriz belki ama Söke veya başka bir coğrafyada o bölge doğrudur. Davutların devamı Sisam'a en yakın yerdir orası. En yakın yer hep Bodrum zannedilir. Şeydir, aslında Türkiye ile Yunanistan arasında Sisam'la Kuşadası'dır. En yakın nokta orası.
4: Görürsünüz.
3: Görülür tabii.
4: Çok net görürsünüz.
3: Çok net görülür. Yani İstanbul Boğazı gibi falandır işte. Dolayısıyla şimdi bu çerçeve tabii ki Yunanistan'ın maksimalist hedeflerinde, başta söylediğim gibi belki Başbakan Kyriakos Mitsotakis'i ben hep bunun dışına koyuyorum. Yani itidalli, Türk-Yunan meselelerinin bir sürtüşmeye girmeden ama kendilerine göre Yunan menfaatlerini işte halel gelmeden bir süreci devam ettirmeye çalışsa da hareket kabiliyeti tabii seçimler yaklaştıkça bana göre bir pozitif profil olan, Dendias'ın negatif profil ise Türk-Yunan ilişkilerinde Kyriakos Mitsotakis'in de alanını daraltmaya başladı. Öbür tarafta askeriyenin içinde, diplomasinin içinde, siyasetin içinde, hatta halkta iki kuşaktır beyin yıkıyorlar. Papandreou döneminden beri. Yani 19. asır siyasi tarih kitapları ne yazar? Bir ülke bir diğer ülkeyle eğer çatışma sürecine meyilli bir siyaseti varsa üç şey yapar. Önce bunun zeminini meşru göstermeye çalışır kendi halkına. İşte bunu iki kuşaktır yapıyorlar zaten. Ondan sonra silahlanır. Ve silahlanma da ciddi bir boyuta geldi. Üçüncüsü de konjonktür. İşte Fransa'yı da 2021'de, Amerika Birleşik Devletleri'ydi Biden döneminde daha belirgin bir şekilde. Şimdi İsrail vesaire. Yani Yunanistan bu çizgide aslında ilerleyen, yükselen bir risk Türkiye Cumhuriyeti açısından. Yani ilk defa Şükrü Elekdağ'ın söylediği Türkiye için o 2,5 savaş riski doktrini, işte o zaman yine Yunanistan vardı, terör vardı, Suriye vardı. Hafız Esad dönemi. Şimdi oradaki tabii o 2,5'un belki bir yarım Rum tarafı oldu artık, bilmiyorum. Ama bir Yunanistan yine orada ve ciddi bir şekilde duruyor. Dolayısıyla bu pozitif gündem içinde şimdi Yunanist siyaseti de aslında dağıldı. İşte 9 ay sonra zannederim seçimler var. Sol darmadağın oldu. Syriza daha doğrusu darmadağın oldu. Şimdi Tsipras yeni bir parti kurdu. Solu toparlamaya çalışıyor. İsrail'e bakış açıları Kıbrıs'la Yunanistan'da çok farklı. Rum kesiminde ciddi tepkiler var. Bu işte toprak alımı, 20-25 bin kişinin İsrail'in güneye yerleşmesi vesaire. Yunanistan'da daha ılıman, İsrail'e karşı bir tutum var. Neden? Çünkü bırakın Aşil kalkanını, bir G3 tüfeği bile verse İsrail Yunanlılara, o kadar fikri sabit ve Türkiye karşıtı bir kompleks içindeler ki İsrail'in her yaptığı mübah ve şey bize faydalı diye İsrail omuzları alacaklar. Bazı yerel tepkiler gerçi

Gazze meselesinden dolayı, soykırım meselesinden dolayı gelen İsrail turistlere karşı adalarda oldu, olmadı değil. Halkın tepkisi de oldu. Ama genel olarak bakış açısı farklı. Dolayısıyla bu itidalli dönemi, barış, yani işte bu pozitif

0: Doğu, Güney Ege'de ve ciddi bir problem orada doğabilirdi. Veya bir başka iddialaşında hava kuvvetleri arasında veya bir başka sebepten Ege Denizi'nde, Doğu Akdeniz'de yakında 5 ve 6. parseller sürtüşmeli alanlar Doğu Akdeniz'de. İşte bir taraftan Eni, bir taraftan bir başka enerji şirketiyle Fransızlar işin içine girdi. Projenin içine %70'ini üstlendiler finansmanın. 2028'de petrol aramaları başlayacak. Naftex'ler ilan ediliyor. Meclisteki durum, söylediğin gibi başbakanın ziyareti belki seçime yönelik bir adım olarak görülebilir. Ama Yunanistan'ın bakış açısı bu. Dolayısıyla bu bakış açısına karşı sizin askeri hazırlıklarınız dahil her türlü caydırıcılığı sağlamanız lazım ve her türlü riske karşı da hazır olmamışlar. Söke belki bunların küçük bir örneği sadece. Ben eminim ki farklı coğrafyalarımızda, batıda ve güneyde şu sırada terör de şayet çok şükür ki bu ülkede nihayet ermek üzere ise bir askeri hem devlet aklımız hem askeri aklımız gerekli tedbirleri ve ihtiyaç neyse bunlara karşı hazırlıklı olmak durumunda. Çünkü dediğimiz gibi Yunanistan'ın içinde siyasi iradeye rağmen, bir başbakana rağmen, mesela Simitis döneminde bu yaşandı, Kardak krizinde. Başbakana rağmen işte İkizce'nin o diğer adayı bombalayalım falan vesaire, Genelkurmay Başkanı ves çekti Simitis'e. Simitis de dedi ki istifa et dedi bu gece. Gecenin üçünde konuşuyor ve istifa, adam istifa etti mecbur. Dolayısıyla yani bu riskleri tabii bizim diplomasimiz, bizim güç odaklarımız, istihbarat servisi, tabii orada herhalde Sayın Kalın kahve içmeye gitmedi Atina'ya. Yani o önemli bir ziyaretti. Tabii, bir takım bir ziyaret. Verileri önlerine koydular muhtemelen. İşte bunun neticesi bu olur, şu olur vesaire şeklinde. Çünkü en kötü ortamda bile servisler her zaman görüşür. En düşmanca ortamda bile o şey, temas vardır. Hatta siyasilerden daha fazladır o. Yani bu bizi de muhaberatla da böyle olmuştur. Efsat zamanında bu tarafla da olmuştur her zaman. Batı Trakya konularında vesaire. Dolayısıyla diplomasi aklımız ve işte o demin söylediğimiz kuşaklar boyu, Atatürk devrinden gelen, kuşaktan kuşağa geçen bir, bugün artık emeklilik yaşına belki yaklaşmış ama veya yakınında olan kıymetli büyükelçilerimiz var diplomasimizde, hariciyemizde halen. Dolayısıyla diplomatik akılla beraber, arka kapı diplomasisiyle beraber bu sürecin ben atlatılabileceğine inanıyorum. Ama işte söylediğim gibi risklere ve kazalara açık bir durum. Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi enerjisini, parasını bütün bu yollara yormaktansa, silahlanma, düşmanlık vesaire, Türkiye ile Atatürk Benzelos devrinde olduğu gibi bir işbirliği süresine, gürecine girse, aslında o Almanya ile Fransa'nın örnek gösterildiği, evet, İki Dünya Savaşı'ndan sonra işte Büyük Barış vesaire, bunu Avrupa'nın doğusunda, kendi halkları arasında, kendi ticaretleri çapında örnek iki ülke olarak, biri AB üyesi, biri AB üyesi olmadan, o kadar aslında gerçekleştirecek bir nüve ve zemin var ki maalesef Yunanlar buna ayak uyduramadı. 1955'ten sonra koptular.
1: Kendilerine zarar verdiler hocam.
0: En Türkiye, büyük zarar tabii kendileri bunu o şeyden, önce işte Kıbrıs hadiseleri, ondan sonra yani Ege meselesi 1973'ten itibaren. Aslında iki ülke halkları zaten birbirine çok yakın. İşte hala şu kriz ortamlarında bile bu yaz binlerce insanımız tabii gitti hocam, adalara.
1: Yunan adalarına
0: gidiyor hala insanlar.
1: Oradan buraya gidiyorlar.
0: Oradan buraya gelişler var vesaire. Dolayısıyla aslında bir yarım asrı iki ülke maalesef harcadı. Bir çatışma ya da riskle de karşılaşabilirsek o da önümüzdeki 50 yılı etkileyecek. Yani o kopuş kötü olur. Oradan nasıl dönülür, nasıl tamir edilir o bilmiyorum. İşte ama hocam, şimdi yani buna düşmeden iki NATO üyesi ülke olarak, bir AB adayı, pek belki AB sürecinde engellerimiz olsa da, ama diğer AB üyesi iki ülkenin ve buna Batı'nın da bunu sahiplenmesi lazım. Yani bir Fransa'nın da, Yunanların, yani düşünebiliyor musun? İki NATO ülkesi üçüncü bir NATO ülkesine karşı bir metin imzalıyor. Bir artık o ittifak mı, antlaşma mı nedir bilmiyorum. 2020

0: 2021'dekinden bahsediyorum. Eylül ayındaki. Yani bunlar görülmüş şeyler değil. İşte bugün İsrail'dir. İsrail'e de çok güvenmesinler. Yani yarın İsrail siyaset değişir. İsrail birdenbire o terazinin bu tarafından çöküverir, kaybolur gider. Yunanlılar kalıverir kendileriyle baş başa. İşte dolayısıyla barışın ve en azından bir çatışma ortamına gelmeden konuların iki ülkenin bunları aşması gerektiğine ben inanıyorum. Ama Kıbrıs çözüsü, yani Kıbrıs sorununun çözümünde ümitsizim şahsen. Çünkü çok katı bir duruş var karşımızda. Türk-Yunan meselesi de tamamen güç dengesi, güç mücadelesi.
1: Evet. Zaten hocam işte benim dikkatimi çeken en sonki Yunan sulu PASOK, AKEL, işte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Yunanistan'da. İsrail'in Yunanistan savunma şirketlerine çökmesi, el koyması, işte bu AŞİL anlaşması kapsamında işte biz size hani davul Yunanistan'ın boynunda ama tokmak İsrail'in elinde. Yani sistemin kontrolü İsrail'de.
2: Kodları vermiyorlar.
1: Çok komik bir şey hocam. Ama işte hocam ben şunu anlamıyorum. Yani Yunanistan gibi bir devlet diyelim hani. Bu kadar işte efendim biz kendimize güveniyoruz. Biz işte efendim böyle bir tarihimiz var. Hani İsrail'e teslimiyete nasıl kabullenebiliyorlar? Yani Yunan solu tamam ama Yunan sağı dediğimiz yer kesimsiz. Çok daha iyi biliyorsunuz hocam. Yani Türkiye düşmanlığı böyle bir çılgınlığı mı yaptırıyor bunlara Bişin Hoca?
0: Düşmanımın düşmanı dostumdur.
1: Hocam bunlar yani, fazla ileri gittiler bence biraz.
2: Şöyle.
1: Yani bu AŞİL anlaşması çok enteresan.
2: Yani evet, Türk düşmanlığı üzerinden giden bir ulusal kimliklendirme var. Bu Güney Kıbrıs Rum yönetiminde de var. Hani Yunanistan'da da var. Bizde öyle bir şey yok.
1: Hayır hocam biz
2: yani bizim ulusal kimliklendirmemizde böyle bir şey yok. Üstelik Kurtuluş Savaşı'nı verdiğimiz taraflardan tabii biri ki, Yunanistan. Evet. Yani evet. Anadolu'yu işgal etmeye denemiş bir ülke.
1: Onlara,
2: ama
1: ters.
2: Buna rağmen yok. Ama karşı tarafta var. Dolayısıyla bu iç politikada önemli bir iktidar sağlamlaştırıcı bir araç. Artı tabii bir kazançları var. Yani onu bu kazanç sadece İsrail'le kurdukları ilişkinin bir sonucu değil aslında. Çünkü 2,5 savaş stratejisinin parçası olmak kazanç kadar aslında büyük riskler, hocam çok güzel ifade etti. Büyük riskler ve kazalara imkan veren bir ortam hazırlıyor. O kazalarda da yani Söke'deki bu son alınan ve gösterilen, yani görünür kılınan ki caydırıcı mesajı verirsin. Ama bunun verdiği mesaj çok açık. Karşı taraf bütün bu kazalar vesaire esnasında bir hata yaparsa, ki biz biliyoruz ki tarihte bazen hata yapabiliyorlar. Bir hata yaparsa o hatanın bir bedeli olacağını da gösteriyor çok açık bir şekilde. Tabii ki biz böyle bir şey istemiyoruz. Komşumuz hata yapsın. Unutmayalım, son NATO toplantısında, zirvesinde Sayın Erdoğan Sayın Mitsotakis'in bazı provokatif olabilecek ifadelerine karşı dedi ki biz her şeyi konuşup anlaşabiliriz bu anlamda. Ama yani 2,5 savaş stratejisinin parçası olmak, Türkiye'nin hem drone kullanma kapasitesini kısıtlamaya çalışmak bir anlamda, sahada adaların silahlandırılması, bu AŞİL kalkanı vesaire vesaire hepsini düşünürseniz aslında bu bir fonksiyon, ondan beklenen bir fonksiyon bu. İkincisi de eğer İsrail ve Türkiye arasında daha ciddi bir hadise vuku bulursa Türkiye'nin stratejik harekat derinliğini kısıtlamak. Bu çok ciddi bir aslında ne denir onun adına? Çok ciddi bir risk Yunanistan adına. Yani bu Türkiye'nin izin verebileceği bir şey değil. Bir sürü cümle kurabiliriz ama yani hepsini birleştirdiğinizde şey açık oluyor, net oluyor resim. O yüzden de Türkiye böyle bir hataya düşünsün istemiyor. Çünkü buna cevap vermemezlik yapamaz Türkiye baktığınızda. Fakat tabii Yunanistan şöyle bir kazanç elde etti ve bu kazancı sadece bu son anlattığım mevzu üzerinden değil. Tabii Rusya'nın biliyorsunuz şimdi Akdeniz'den çıktı ama yani bir ara Akdeniz'deydi. Evet. Suriye'deydi, Libya'daydı, sonra Afrika'daki savaşlardaydı, Sahra Altı falan. Ve dolayısıyla Rusya'yı sınırlandırma stratejisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Akdeniz'e gelmişti. Şimdi İran'ı sınırlandırma stratejisi Kızıldeniz hattından Doğu Akdeniz'e doğru gidiyor. Lübnan'da ne olacağı belirsiz. Hani Suriye'nin geleceği konusunda Amerika Birleşik Devletleri ve

0: Türkiye arasında daha bir şu anda bir ortak görüş en azından varmış gibi görünüyor ama yani orada da İsrail'in tehditkar ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik tavrı devam ediyor. Yani İsrail'in geleceği ve İsrail'in yol açabileceği hadiseler belirsiz ve bütün bunlar üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin sonuçta hem Güney Kıbrıs Rum yönetimine hem de Yunanistan'a verdiği bir destek var. Destek bu destek var, evet. Şu açıdan bu sınırlandırmalar içerisinde onların da bir rolü var. Ama bu rol tabii silahlar üzerinden yapıldığında hem Yunanistan'a sağlanan hem Güney Kıbrıs Rum yönetimine sağlanan güvenlik ikilemini tetikliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan amacı Türkiye ile işte Yunanistan arasında güvenlik ikilemi tetiklensin midir? Bence değil ama tetikleniyor. Çünkü silahı bir tarafa göstererek veriyorsunuz. Yani hocam, özellikle Kıbrıs'ta da silahı bir tarafa göstererek evet şartlı, evet süreli falan ama verdiğiniz zaman yani ya da bununla ilgili ambargo ile ilgili sınırlamayı kaldırdığınız zaman öteki tarafta bir korku yaratıyorsunuz. Bu Kıbrıs'ta Kıbrıs bir iç savaş geçirdi. Yani bu şey bir şey değil ki, bu basit bir şey değil ki. Kimse de unutmadı hadiseleri, dökülen kanı vesaire. Dolayısıyla güvenlik ikilemini hem toplumlar arasında tetikliyorsunuz korkuyu, hem Yunanistan-Türkiye arasında tetikliyorsunuz. Ve tabii Yunanistan silah kazandı. Amerika ve Avrupa Birliği açısından da belli bir destek ve işte o pazarlık, yani bu Yunanistan maalesef çok borç altında olan bir aktör hala. Nasıl götürüyorlar ekonomilerini, hani onu bile hani uzaktan, ben iktisatçı değilim, çok anlamıyorum.
1: Bir mucize var hocam, bir Yunan
0: bir mucize var işte, hem de o mucizeyle ilgili bir destek kazandılar büyük ihtimalle. Dolayısıyla bunlar önemli kazançlar Yunanistan için. Riskleri ve o güvenlik ikileminin yaratabileceği kaza ortamına gözünü tamamen kapatarak bu sadece bu kazançlara gözünü dikmek de bir parça sağduyudan uzak durmak. Bu coğrafyalarda sağduyudan uzak duran aktörlerin başına kötü şeyler de gelebiliyor yani. Onu hepimiz biliyoruz.
2: Doğru hocam.
3: Hocam bir ilave yapayım. Seçimle ilgili tahmin Yunanistan için. Biliyorsun demin bahsettin aşırı sağın Avrupa'daki durumundan. Şimdi Elam'ın hapiste olan 13 yıldır eski genel başkanı dün çıktı hapisten Yunanistan'da. Ve işte o da yeni bir parti kurup veya aynı isimle bilmiyorum. Evet. Bir şekilde sanki ana muhalefet olma gibi de bir durumları var onların da. Muhtemelen bir seçimde bitmeyecek Yunan seçimlerinin neticesi. İki seçim olacak. Hatta üç seçim olacak. Yani 1990-92'de olmuştu. Baba Mitsotakis 18 ay içinde 3 seçim olmuştu Yunanistan'da. Bir türlü iktidar çıkmadı. En sonunda komünistlerle koalisyon yaptı 92'de. İşte bir daha Papandreou gelene kadar. Dolayısıyla hiç siyasette de böyle bir nasıl diyelim, tek başına iktidar olamama, olmama dönemi büyük bir ihtimal dahili.
2: Öyle düşündü hocam.
3: Yani diye görüyorum. Bir de son bir şey söyleyeceğim. Buyur. Demin 5. maddeden bahsettik. Şimdi Johnson mektubunun uslubunu bir hayal et. 1964'te ne diyordu orada İsmet Paşa'ya? Siz Kıbrıs'a müdahale ederseniz bu işi NATO silahlarıyla yapacaksınız. Rusya tepki verirse bak 5. maddeyi işleve. Sanki 5. madde her dakika işleve gidebiliyor söylediğiniz gibi. Yani 1949'da kurulmuş NATO, gerçi 64'te 15. yıldayız ama o 5. madde şeyi nasıl diyelim, cimriliği ya da sanki bambaşka bir şey algı o Johnson mektubunda var yani. Ki Rusya'da hiçbir şey demedi birinci Kıbrıs harekatı.
0: Ama Johnson mektubu büyük bir hata NATO adına da. Bunu sonra kabul ettiler zaten. Çünkü caydırıcılıkla ilgili bir tehdit yapıyorsunuz. Ve yani o caydırıcılık çünkü bir siyasi algı sonuçta. İkide bir gidip silahınızla müdahale etmenize gerek yok zaten. O zaman caydırıcılık çok başarılı değildir.
2: Özelliğini kaybediyor.
0: Özelliğini kaybediyor. O bir hata. Hem Türkiye'nin yani Batı ittifakı ile ilgili güveni konusunda bir siyasi hata. Çünkü yani o noktadan sonra Türkiye tabii her zaman bir stratejik otonomi opsiyonunu otonomdur, otonomiye yakındır vesaire ama kendi başına kendi savunması ile ilgili hareket edebilme serbestliğinden hiçbir zaman feragat etmemek üzere hep beynine bunu yerleştirdi. Evet. Ve bütün hazırlıkları onunla beraber başladı.
2: Tabii hocam işte.
0: Hem de caydırıcılık, yani o ortak kolektif caydırıcılığın siyasi algısına zarar veriyorsunuz. Üstelik sadece Türkiye'yi caydırmak için yapıyorsunuz ve Türkiye'yi de caydıramıyorsunuz.

0: diyorsunuz da sonuçta.
1: Aslında tam tersine Türkiye'yi biraz daha motive ediyorsunuz. Hani 64'te Johnson mektubu geldi. 65'te Adalet Partisi tek başına iktidar oldu. Rahmet İhsan Sabri Çağlayangil Dışişleri Bakanı olduktan sonra Sovyetler Birliği olan ilişkiler daha da iyileşmeye başladı. Çok yönlü, proaktif, işte Zorlu'nun aslında o Kuruşev mektubu meşhur. Sonra darbeyle engellenmesi. Yani sizin dediğinize geliyor ve tetikliyor. 74 Kıbrıs Barış Harekatı, ambargo, ASELSAN'ın kuruluşu.
2: Evet, ondan aslında, sonra Türk Savunma Sanayi'nin başlangıcı.
1: Değil mi hocam? Aslında hani biz şerre, hayra çevirebilecek bir
0: ve 74'e giden süreçte de o zamanki Kıbrıs yönetimi altındaki Rumların yani hata üzerine hata yaptığını görüyoruz, stratejik hatalar. Stratejik hatalar bazen işte bambaşka şeylere sebep olabiliyor.
1: Doğru, doğru, kesinlikle. Yeliz Hocam, sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Yani Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler, işte kıymetli hocalarım ifade etti. Bu kısır gündeme mahkum edilmek mi isteniyor? Yani önümüzde o kadar fırsatlar var ki aslında. Ben Türk-Yunan da olsa inanan bir insanım. Yani komşumuz, işte burada yaşayan Rumlar yıllarca, işte bizim Büyükada'dan çok yakın dostlarımız, tanıdıklarımız. Yani bunlar milli mücadelede yer almış gayrimüslimler de var. Yani biz bu toprağın insanlarıyız ama öyle bir hale geliyor ki efendim sen başkasın, ben başkayım. İşte bu mezhepsel siyaset
3: öteki
1: gibi.
3: Öteki.
1: Öteki. Ha, bir öteki meselesi.
2: Farklılıkları sürekli görünür hale getirmek. Ha, siz farklısınız.
1: Bizi bir araya getirmemek meselesi,
2: evet,
1: aslında.
2: Aslında benzer değilseniz, aslında çok farklısınız. Aslında birbirinize düşmanlık beslemek için şu sebepleriniz var.
1: Ya, Türkiye ile Yunanistan niye dost olamasın hocam? Değil mi? Niye yani, bir Balkan Paktı gibi bir anlayış
2: olamıyor? En baştan işte hocalarımın anlattığı uzunca bu tabii kronolojik sıralamayı şimdi nereden, nereye geldiğimizi bir anlamaya çalıştığımızda zaten bakın işte yani Lozan bitti, Lozan süreci, ondan sonra işte normalleşmeler, karşılıklı anlaşmalar, mübadele anlaşmaları, dostluk anlaşmaları, evet, işte Balkan Antantı, NATO, yani birlikte imza edilmiş ve Ege ve Akdeniz'deki başka tehditlere, işte revizyonist ülkelere karşı bile birlikte belli bir noktaya kadar hareket edilmiş uzunca bir dönem var. İşte İtalya'sına, tabii İtalya'sına, Bulgaristan'a karşı birlikte durulmuş bir dönem var. Ama işte hocamın dediği gibi ne zaman bozuldu? İlk bu adımı atan kimdi? Kıbrıs meselesinde. İşte oradaki EOKacılar, burası işte Kıbrıs'takiler, işte Rumların olsun, Birleşmiş Milletler'e şikayet, işte görüşmeler yapılsın. Burada aslında zincir kopuyor. Ondan sonra zaten toparlanması, bakın sürekli yokuş aşağı giden bir ilişkiler var. İşte buradaki hatadan, yanlışlıktan o zamanlar tabii ki dönülememiş ve devamında da tabii burada bir farklılık görüyorsa uluslararası sistem zaten, ne yapar? Farklılıkları her zaman yatırım yapar. Bu bir araya gelindiğinde eğer tabii ki bu işte başka çıkar gruplarının işine yaramıyorsa, önünde payan da oluyorsa, o zaman ayrılıklar her zaman, biliyorsunuz, ayrılıkçı gruplar desteklenir. Bütün coğrafyalarda bu böyle. Orta Doğu'dan tutun bütün sınır ülkeleri olanlar. Şu andaki Rusya ve Avrupa'nın geri kalanında kışkırtma meselesi bile hani niye bitmiyor, neden bitmiyor? Bütün çatışmaların arkasındaki o güvenlik ikilemi problemi, sürekli karşılıklı silahlanma. Ben silahlanıyorum, tehdit haline geliyorum, ben daha çok silahlanmalıyım. Herkesin can hıraş yarışa silahlandığı bir dönemin içerisinde. Burada da işte evet, artı bir de tabii ki bundan faydalanmak istenen, farklısınız kısmını sürekli altına çizmek isteyen, aslında Türkiye tehdittir diye sürekli, şimdi o bir seçim çalışması mı değil mi? Seçimden sonra naçizane herhalde göreceğiz ne kadarını seçim çalışması için söylemişler, ne kadarı bundan sonra işte ki kurulan düzende eriyecek ya da kaybolacak, şimdi bilmiyoruz Yunanistan'daki, ama şimdi bütün dünya seçim atmosferine girdi. İsrail'de de o var, Avrupa'da da aynı şekilde bir seçim hani yılına giriyoruz. Herkes birbirine karşı çok saldırgan, çok öfkeli, çok korkuyor ve sürekli silahlanıyor. Herkes bir tehdit algısı üzerinden bir şeyleri meşrulaştırmaya çalışıyor, silahlanmayı ya da saldırıları. Sürekli anti-drone sistemlerine yatırım, İsrail'in şu anda işte o Aşil kalkanıyla Yunanistan'a sağlamaya, sunmaya çalıştığı ve işte o seçim dönemine giderken de bu ayrılıkçılığın sürekli altının kalın puntolarla bakın çiziliyor oluşu. Ama maalesef işte o kopan süreçte bir türlü geriye gidilmemiş, toparlanamamış ve sistemde bundan faydalanmış. Çok daha fazla aralar şu anda açılmış. En ufak bir kıvılcım olsa nasıl bunu biraz daha bir üst seviyeye taşırız diye şu anda yatırım yapıldı. Maalesef çok tedirgin bir dönemden geçiyoruz. Ama bir de buna şu anda tabii son zamanlarda bir de artı İsrail diye yazmak durumundayız. Ya artı zaten. İşte Avrupa'nın bazı ülkeleri, artı Hindistan'a kadar altını ekleyebilirsiniz. Buradaki işte o karşı pakt oluşturma çabalarında Türkiye'yi de işte çerçeveleyelim. Karşısında bir güç olarak biz duralım. Türkiye gerçekten tehdit diye bir taraftan İsrail bağırıyor, bir taraftan şimdi Yunanistan da bağırıyor. Aşil kalkanına baktığınız zaman anti-drone, anti-füze, anti-denizaltı, radar sistemleri, askeri yığınak, işte askeri olarak kesinlikle asker bulunmaması gereken adalarda şu anda bakıyorsunuz gidiyor. İşte bilmem nereye, bilmem ne binası yaptım. İşte oraya personel götüreceğim. Önce ona bina yaptım. Ondan sonra Meis'e kadar geliyorlar. Arada bir 12 mil meselesini bir işte ateşli fişekli bırakıyorlar. Evet, sürekli oradan bir bahsediyorlar. Ama tabii bunları şimdi ne kadarını seçim var diye söylüyorlar. Ne kadarı gerçekten bir adım atılsın diye fişekleniyor. Bunların hepsini yakın zamanda bence göreceğiz. Çok uzun bir zamana da yayılacak gibi de görünmüyor. Çünkü evet, çok büyük bir bu meseleye yatırım var açıkçası. Hani üzerine
1: bunu karşılığını almak evet, isterler.
2: Almak istiyorlar. Fakat işte o ilk adımı atan taraf işte kim olsun, bir taciz etme meseleleri, sürekli Türkiye'yi tehdit olarak gösterme meseleleri. Bunun artık bir sonuç doğurmasını bekliyorlar. İsrail de buradan faydalanmak istiyor. Tabii ki Yunanistan'ın belli çıkarları bu noktada var. Ama bir artık bir sabır test etme noktasına kadar bunu getirip dayandırmış durumdalar.
1: Yani Yeliz Hocam, ben işte belki siz de duymuşsunuzdur hocam. Bu İsrail askerlerini yeşil hatta, yani bizim şu anda Green Line dediğimiz Kıbrıs'taki Güney Kıbrıs Rum yönetimi aramızı ayıran hatta asker yığmak istiyormuş.
2: Evet.
1: Yani bu çılgınlık. Yani Türk askerine meydan okuma değil mi Yeliz Hocam? Bu böyle bir şey olması savaş sebebidir.
3: Hocam, Atatürk'ün Fransa'da 1910'da Pikardizi manevralarını izledikten sonra söylediği şey, Fransa ve Almanya'nın silahlanmasını takip ederken Birinci Dünya Savaşı öncesi, bu kadar silahlanma sulh getirmez. Bir yerde risk, bir yerde çatlar, patlar. Yani iki hocam da zannediyorum hemfikiriz. Bir risk var. İnşallah diplomasi bunu önler. Ama bu işin sonunda %50'nin bir fazlası risk var bence. Benim görüşüm bu şahsi.
1: Hocam peki son iki dakikamız Kıbrıs meselesine bağlar. Aslında işin fitili Kıbrıs'tan patlayacak. Çünkü İsrail Kıbrıs, Yunanistan Kıbrıs, Hindistan Kıbrıs. Yani Kıbrıs sanki işin gordiyon düğümü olmuş durum gibi geliyor hocam.
3: Zaten hem Kıbrıs hem Ege bence. Yani ikisinde de birinde hiçbir şey olmayacak, öbüründe bir problem olacak değil. Bizim KKTC'deki askeri bağlığımız yıllarca Yunanistan'ı Ege'de bir maceraya sürüklemesine bize karşı engel oldu. Evet. Şimdi verilen mesaj şu, biz yeteri kadar silahlandık. Biz Türkiye ile Ege'de artık karşılaşabiliriz. Kıbrıs'ta da bir takım gelişmeler olabilir. Yani bu ikisi zaten beraber yürüyecek. Eşyanın tabiatına aykırı yoksa. Yani 50 senedir duran iki problem. İkisi de sürtüşme aşamasına geldi gitti. Ege'de 3 kere savaşın eşiğine geldi. Kıbrıs'ta 2 kere çatışıldı işte. Bu müşterek devam edecektir. Ya sulh yolunda ya çatışma yolunda.
1: Evet. Hocam tabii daha konuşacak çok önemli konularımız, başlıklarımız var. Hatta daha da derinlemesine inerdik ama tabii 3 saatin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum Vişne Hocam, Enis Hocam, Deniz Hocam. Ayaklarınıza sağlık. Çok keyifli, güzel bir yayındı. Tabii ki en büyük teşekkürü kıymetli izleyenlerimize iletiyoruz. Keyifli bir yayındı ama şunu görüyoruz. Gerçekten konuştuğumuz bu tüm hadiseler, ister kuzeydeki Ukrayna Savaşı olsun, ister güneydeki işte Babülmendeb gözyaşı değil mi anlamı? Hala orada büyük bir gözyaşı. Hürmüz'e bakıyorsunuz, orada bir kilitlenme. Bir taraftan Filistin'de katliam devam ediyor. İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hindistan, Türkiye'ye karşı bir pakt oluşturuyor. Mekke ittifakına karşı. Ama Türkiye sonuna kadar barış demeye, sonuna kadar müzakere demeye devam ediyor. Ve inşallah ümidimiz bölge ülkelerinin bu bölgeye hakimiyet kuracağı bölgesel paktların daha da büyümesi ve barışın ebedi olarak burada kendisine yer bulabilmesi. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki 24 Özel'de buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan kirli eller

0: kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
1: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20'de 24'te.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap
1: basit. Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Müsiyat Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
4: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor.

0: diyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Aa, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
1: Otobit'te. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: A101'de haftanın yıldızları. İçim süt 59 lira 50 kuruş. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 269 lira.
4: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
5: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
5: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom. Değerli hissettirir.

24 ekranları da ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23. Bu 24'te moderatör gece zamanı demek. Hemen başlayacağız ama vakit kaybetmeden kısaca günü gündemi özetleyelim. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörist başı Öcalan'a villa yaptırıldığı meselesine dair açıklama yaptı efendim. Villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi. Bahçeli'nin gündeminde seçimler de vardı. O açıklamaların detaylarını birazdan ekrana taşıyacağız. Ve Kurtlar Vadisi pusuda. FETÖ izi mi var? Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne yönelik soruşturmada savcılık şimdi dizideki sahneleri incelemeye aldı. Kaşifoğlu karakterinin öldürülmesi, FG plakalar, senaryodaki mesajlar ve hain darbe girişiminden önce alınan internet alan adları tek tek incelenecek. 3 senarist de bu arada soruşturma kapsamında ifadelerini verdi. Son duruma bakacağız. Bir diğer yandan Husilerin kutsal şehir Mekke insansız hava araçlarıyla saldırmasına Türkiye'den ardı ardı kınamalar geldi. Dışişleri Bakanlığı, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran yazılı açıklamalarla bu saldırıyı sert bir dille eleştirdi. Peki ya kim ne dedi? Yanıtlayacağız efendim. Evet, İran, Amerika Birleşik Devletleri savaşı. Dün gece Hürmüz Boğazı'na yine patlama sesleri vardı. İran bir Amerikan İHA'sını düşürdüğünü duyurdu. Savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti ise tartışma konusu olmayı sürdürüyor ki İran Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan raporların buzdağının sadece görünen kısmı olduğu iddiasında detaylarına bakacağız dedik ve moderatör gece başladı.

0: Kurtlar Vadisi Pusu'da FETÖ özlemi var. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne yönelik soruşturmada savcılık şimdi dizideki sahneleri incelemeye aldı efendim. Kaşifoğlu karakterinin öldürülmesi, FG plakalar, senaryodaki mesajlar ve hain darbe girişiminden önce alınan internet alan adları tek tek incelenecek efendim. 3 senarist de soruşturma kapsamında ifade verdi. Detaylar haberde.
1: Spor yapmam lazım. Ne sporu? Yürü hadi.
2: Nabzım yüksek.
1: Yapma dedik şu sporu. Duş al geçer.
3: Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin açılan soruşturmada önemli bir başlık daha var. Kurtlar Vadisi Pusu. Savcılığın araştırdığı soru açık. Dizinin bölümlerinde FETÖ bağlantılı bir yönlendirme ya da propaganda izi var mı?
4: Darbe erkek işi, erkek. Ondan sonra bu imam tepemize çıktı diye ağlamayın. Yarın hepiniz arkasında namaz kılarsınız.
5: Yetim bu işi öğrendiyse bittik.
4: Yetimden genelkurmay başkanı olursa bizim yapacağımız darbe de öksüz olur.
3: Bu nedenle alanında uzman isimlerden oluşan bilirkişi heyeti devreye girecek. Senaryo, diyaloglar, karakterler ve bazı görüntüler incelenecek. En dikkat çeken kısımsa Kazım Kaşifoğlu karakteri.
2: Hastaneye götürün, kötüyüm. Kalbim.
1: İşin gücün numara, hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
3: 10 Kasım 2011'de yayınlanan 136. bölümde Kaşif Kozinoğlu, iddiaya göre bu bölümden 2 gün sonra Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Dizide Kaşifoğlu'nun hikayesi daha sonra devam etti. 8 Aralık 2011'de yayınlanan bölümde karakter önce kalp krizi geçirdi, sonra koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldü. Soruşturmanın üzerinde durduğu noktalardan biri de bu benzerliğin yalnızca kurgu olup olmadığı.

0: Dosyada araç plakaları da var. Bazı sahnelerde FG harf grubunun kullanıldığı plakaların bulunması, bunların FETÖ'ye gönderme amacı taşıyıp taşımadığı sorusunu gündeme getirdi. Bilirkişi heyeti bu ayrıntıları da inceleyecek. Soruşturmanın bir başka ayağında dizinin senaristi Raci Şaşmaz, Bahadır Özdenler ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi. Raci Şaşmaz suçlamaları reddetti.
1: Siz bir şey söylemek ister misiniz? Neler söyleyeceksiniz?
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ-PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturmasında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. MİT ve Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonda hücre evlerinde saklandıkları ve finansal destek sağladıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.
3: FETÖ'nün güncel yapılanmasına bir darbe daha vuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada örgütün hücre evlerinde saklanan şüpheliler mercek altına alındı. MİT ve Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. ...16 Eylül 2026'da düğmeye basıldı. Operasyonun hedefinde 4 FETÖ'cü vardı. Şüpheliler örgütün hücre evinde saklanıyorlardı. Ekipler şüphelileri adım adım takip etti. Sadece saklanmakta kalmadılar. Hücre evinde saklananlara da finansal destek sağladıkları tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliden 3'ü yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Terör örgütünün güncel yapılanmasına karşı takip kararlılıkla devam ediyor.

0: Devletin istihbarat ve emniyet birimleri FETÖ'nün saklanma, finansman ve lojistik ağlarını tek tek deşifre ediyor. Mesaj net. Hücre evinde saklananlara da, onlara destek sağlayanlara da geçit yok.
1: Ve Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde siber casuslara yönelik operasyon düzenlendi. Yazılım şirketinin özellikle sendikalara sunduğu yazılım programında devasa boyutlarda kişisel veri sakladığı tespit edildi. Ankara merkezli şirkette 5 şüpheli gözaltına alındı.
2: MİT siber casuslara yönelik operasyon düzenledi. Yazılım şirketine yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Soruşturmanın merkezinde kişisel verilere erişim sağlayan bu sorgu sistemi vardı. Milli İstihbarat Teşkilatı bu yazılım şirketinin peşine düştü. Siber Güvenlik Başkanlığı ve jandarma ekipleri de sürece destek verdi. Yapılan teknik incelemelerde yazılım şirketinin sendikalara verdiği yazılımda üyesi olmayan kişilerin bile kişisel verileri detaylıca eklendiği görüldü. Geçmiş dönemlerde internete sızdırılan veri setlerinin de sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. Ayrıca TC kimlik numarasıyla kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği ortaya çıktı. MİT arka plandaki veri tabanlarındaysa çok daha kapsamlı kişisel veriler bulunduğunu ortaya çıkardı. Kayıtlar arasında 18 yaşından küçük kişilere ait bilgilerin de yer aldığı tespit edildi. Sunucularda kullanılan N ve İ ibaresi de incelemeye alındı. Ancak verilerin doğrudan nüfus ve vatandaşlık işleri sistemlerinden alınmadığı belirlendi. Soruşturma kapsamında şirketin başka bir faaliyet alanında dikkat çekti. Aido isimli yazılım firmasının üstüne üstlük kurum ve kuruluşlara kişisel verileri koruma kanunu danışmanlığı verdiği belirlendi. 5 şüphelinin MİT'in hassas incelemeleri sonucu tespit edilip gözaltına alınmasının ardından sistemin hangi sendikalar tarafından kullanıldığı ve elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine ilişkin inceleme sürüyor.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli, terörist Paşa Öcalan'a villa yaptırıldığı meselesine dair açıklama yaptı. Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi. Bahçeli'nin gündeminde seçimler de vardı.
3: Terörist Paşa Öcalan'a villa yaptırıldı söylemi tepki çekti. Açıklama MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi.
4: Birileri villa yorumu çıkardı. Villa diye bir şey yok. Villa değil, cezaevi yerleşkesinde 250 metrekare bir konut yapıldı. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır.
3: MHP lideri Bahçeli gelecek seçimlere yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerde MHP'nin adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi. Son iki seçim ve gelecek seçime yönelik üç hilal benzetmesi yaptı.
5: Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bilge lideri.
4: Sayın Cumhurbaşkanı 3 hilalin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı. Şimdi geriye 3 hilalin 3. hilali kaldı. İnşallah 3.'yü de tamamlayacak.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye ziyareti dönüşü, Türk medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevapladı efendim. Fidan, İsrail'in bölgesinde güçlü ülke görmek istemediğini belirtti. Suriye'nin güvenliğine en büyük tehdidin İsrail'den geldiğini söyledi. Dışişleri Bakanı'nın gündeminde Mekke ittifakı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de vardı. Bakalım.
3: İsrail güçlü ve istikrarlı komşu istemiyor. Netanyahu Suriye'yi istikrarsızlığa sürüklemeyi hedefliyor. Suriye'nin karşısındaki en yüksek tehdit İsrail. Açıklamalar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan.
6: Şu anda Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek olan tehdit İsrail'dir. Suriye ile ilgili diğer konular çok şükür 2 senedir iyi bir yönde seyrediyor. Suriye'yi yaptırım listesinden çıkardılar, ekonomik yatırımların önünde bir engel yok. Terörizm listesinden çıkmaları da son derece önemliydi. Suriye'nin zamana ihtiyacı var. İstikrarın olduğu bir ortamda biraz da iyi yönetişim olursa potansiyelleri yüksek. Ama İsrail komşu ülkelerin güçlü ve istikrarlı olmasından pek hoşlanmıyor. Bunu kendisine tehdit olarak görüyor. Bu tehdidin tanımından dolayı da buralara yönelik istikrarsızlaştırıcı eylemlerde bulunuyor.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti dönüşü Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğiter'in sorularını cevapladı. Hakan Fidan,

0: Suriye'de pek çok sorunun çözüldüğüne işaret etti. SDG sürecinin yakından takip edildiğini belirtti. İsrail'in Suriye ve coğrafyadaki diğer ülkelere yönelik tutumunun İsrail'i yalnızlığa ittiğini vurguladı. FIDA'nın gündeminde Mekke İttifakı da vardı. Genişleme sinyali verdi.
1: Mekke İttifakı'nın kurumsallaşma süreci devam ediyor. Bu konuda 3 ülke teknik düzeyde görüşüyor. Genel karargahın yapısı nasıl olacak, hangi birimde kaç kişi görev alacak gibi hususları görüşüyoruz. Bu süreç tamamlanmak üzere. Amacımız Mekke İttifakı'nı genişletmek. Bundan sonra atılacak adımlar daha somut olacak.
0: Ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de düşmanca tutumu. Fidan, Atina hükümetinin iyi komşuluk ilişkisine uygun davranmadığını belirtti. Adaların silahlandırılması konusuna ayrı bir parantez açtı.
1: Biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz. Özellikle güvenlikle ilgili yanlış anlaşılma olmamalı. İki taraf da bunların önüne geçmeli. Bizim tabii ki belli adaların silahlandırılması yönünde çok ciddi hassasiyetimiz var. Bunları biliyorlar. Bunları ilettik. Özellikle silahsız statüsü olan adaların silahlandırılması bizim için tehdit.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'a gitti efendim. Başkent Kabil ve Kandahar'ı ziyaret etti. Temaslarında ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Afganistan'da İstihbarat Genel Direktörü Abdulhak Vasık'la görüştü. Afgan bakanlarla da bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye ile Afganistan arasında güvenlik ve istihbarat alanında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı. İkili ilişkiler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı. Terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine karşı mücadele konularına da değinildi. Evet, Yemen'de çatışmalar tırmanırken gerilim Mekke hava sahasına kadar uzandı. Suudi Arabistan, Husiler tarafından fırlatıldığını belirttiği bir İHA'nın kutsal kentin güneyinde yasaklı hava sahasına girmeden önce düşürüldüğünü açıkladı. Husiler ise Mekke'yi hedef aldıkları iddiasını kesin bir dille reddetti efendim. Yemen'deki Husi ilerleyişi Babül Mendeb çevresinde sürerken Riyad bölgesel destek arayışını da hızlandırdı.
3: Gerilim kutsal topraklara da sıçradı. Mekke'de İHA alarmı verildi. Kabe etrafında panik yaşandı. İHA kısa süre içinde imha edildi. Açıklama Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu sözcüsü Türkiye el-Maliki'den geldi. Maliki, hac ve umre ziyaretçilerinin güvenliğini kırmızı çizgi olarak vurguladı. Kutsal topraklara hedef alma girişiminin utanç verici bir eylem olduğunu belirtti. İHA saldırısından Yemen'deki İran destekli Husileri sorumlu tuttu. Riyad yönetimi olası füze ve İHA saldırılarına karşı Kabe'nin etrafına hava savunma sistemleri yerleştirdi. Husiler ise Mekke'ye yönelik tehdit iddialarını yalanladı. Mekke'ye saldırı düzenlemediklerini açıkladılar. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, bu iddiaları bayat bir yalan diye niteledi. Sadece askeri üsleri ve petrol tesislerini vurduklarını öne sürdü. Bu açıklamadan saatler sonra Husiler Yanbu kentindeki Aramco petrol tesisini de hedef aldı. Hamis Müşahit Hava Üssü'ne de yeni saldırılar düzenlendi. Yahya Seri iki bölgeyi de füze ve İHA'larla vurduklarını belirtti. Suudi Arabistan'ın iç kesimlerine yönelik saldırılarını da süreceğini vurguladı. Öte yandan bölgede dikkat çekici bir başka gelişme yaşandı. Yahya Seri, Mağrip semalarında Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüklerini iddia etti. Sosyal medyada da uçağın vurulduğu anlara ait görüntüler paylaşıldı. Riyad'dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Husilerin Yemen'de karada ilerleyişi ise sürüyor. Hudeyde'nin tamamında kontrolü sağladılar. Taiz'in batısına ilerliyorlar. Yemen güçleri ise Suudi Arabistan savaş uçaklarıyla Husi noktalarına hava saldırıları düzenliyor. Riyad yönetimi son günlerde Husi saldırıları nedeniyle Hamis Müşahit, Abha ve Taif gibi kentlerde güvenlik önlemlerini arttırdı. Çok sayıda kişi saldırılarda yaralandı. Yemen'deki çatışmaların insani maliyeti de büyüyor. Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre son çatışma dalgasında 12 binden fazla Yemenli yerinden edildi. Kızıldeniz kıyısındaki çatışmaların yoğunlaşması barınma, gıda, su ve sağlık hizmetlerine olan ihtiyacı daha da artırıyor. Husilerin Haniç ve Meyun adalarıyla Zubab'ı ele geçirmesi Kızıldeniz'deki tansiyonu zirveye taşıdı. İran destekli milislerin küresel ticaretin önemli noktalarından Babülmendeb boğazına mayın döşediği iddiaları endişeleri artırıyor. Uzmanlar boğazın kapanması halinde ABD'de akaryakıt fiyatlarının daha da rekor seviyelere çıkabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Krizin çözümünde ABD'den beklediği desteği bulamayan Suudi Arabistan'sa diplomatik ve askeri yardım için rotayı İngiltere'ye çevirdi. Bloomberg'un haberine göre İngiltere Başbakanı Andy Burnham ilk etapta Riyad'a askeri danışman gönderilmesine onay verdi. ABD'dense dikkati çeken bir açıklama geldi. İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Washington'la Husiler arasında Mayıs ayında sağlanan ateşkesin hala yürürlükte olduğunu vurguladı. Riyad ise bölgesel diplomasi trafiğini artırıyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Mısır'daydı. Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. Görüşmelerde Kızıldeniz'de güvenli ve serbest deniz ulaşımının sağlanması öne çıktı. İki ülkenin de Kızıldeniz'e kıyısı bulunuyor.
2: Yemen'deki Husilerin insansız hava aracıyla Suudi Arabistan'ın Mekke kentini hedef almasına Türkiye'den arz arda kınama açıklamaları geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Husilerin kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz denildi. Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen destek teyit edilirken bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Mekke'yi hedef alan saldırı girişimini lanetliyoruz. Mekke'yi mükerremeye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir. Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan şehirlerine hedef alan saldırılar, Müslümanlar için kötü niyet besleyenlerin çıkarlarına hizmet etmekten başka bir anlam taşımaz dedi. Bir kınamada İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum. İslam dünyasının mukaddes değeri olan Haremeyn-i Şerifeyn'e yönelik her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar. Mekke-i Mükerreme'nin huzur ve güvenliğinin korunması tüm İslam alemi için büyük bir hassasiyettir dedi. La ilahe illallah. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşındaki gelişmelere bakalım şimdi de. Gece Hürmüz Boğazı'nda yine patlama sesleri vardı. İran bir Amerikan İHA'sını düşürdüğünü duyurdu. Savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti ise tartışma konusu olmayı sürdürüyor efendim ki İran ABD'de açıklanan raporların buzdağının sadece görünen kısmı olduğu iddiasında.
3: İran-ABD savaşı düşük yoğunluklu olarak sürüyor. Gece geç saatlerde Hürmüz Boğazı'nda Keşm Adası açıklarında yine patlama sesleri duyuldu. Açıklama birkaç saat sonra devrim muhafızlarından geldi. Amerikan yapımı MQ-9 tipi insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdular. Açıklamaya göre savaşın başlangıcından beri düşürülen 52. MQ-9 oldu. Irak'ın kuzeyinde de hareketlilik vardı. Bölgesel Kürt yönetiminin başkenti Erbil semalarında da uluslararası koalisyona ait savaş uçakları tarafından bir İHA düşürüldü. İHA'nın İran'a ya da İran destekli gruplara ait olduğu sanılıyor. İran savaşının ABD'ye maliyeti giderek ağırlaşıyor. Tartışmalar sürerken 2 gün önce 60 dakika programında yayınlanan bu görüntüler gündemde. İran'a Nisan ayında yapılan saldırılardan birinde bir F-15 savaş uçağı düşmüştü. Yeni yayınlanan görüntüler o uçağın pilotlarının kurtarılma operasyonuna ait. Güvenlik gerekçesiyle Alfa ve Bravo konadlarıyla tanıtılan iki personel uçaklarının vurulmasının ardından fırlatma koltuğuyla tahliye oldu ve İsfahan'ın güneyindeki dağlık bölgelerde birbirinden yaklaşık 8 kilometre uzaklığa düştü. Kurtarma ekibinin yaralı personele doğru ilerlediği, ardından Bravo'yu alarak bölgede bekleyen helikoptere götürdüğü görülüyor. Diğer pilotsa 2 günden uzun süre İran topraklarında kaldıktan sonra kurtarılabilmişti. İran'a saldırıların Pentagon'a maliyeti 38 milyar dolara aştı. Veri ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nden. Maliyet, tüketilen mühimmatın ikamesi, muharebede kaybedilen teçhizat, artan uçuş saatleri, saha operasyonları ve yükselen yakıt masraflarından kaynaklanıyor. Yan maliyetlerle ülkeye faturasının çok daha ağır olduğu belirtiliyor. Rapora göre ayrıca hava savunma füzesi stokları ciddi risk altında. Onlarca hava aracı ve üslerdeki hasarlar da cabası. ABD'nin askeri kayıpları hakkında İran'dan da bir açıklama var. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerikan raporundaki verilerin buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu iddia etti. Gerçek hasarın çok daha büyük olduğunu ve Amerikan kamuoyundan saklandığını öne sürdü. Yüzlerce Amerikan üssünü yok ettiklerini söyledi. Hal böyleyken Almanya'dan dikkat çekici bir toplantı haberi geldi. Bölgesel merkezi Katar'da olan CENTCOM, 8 ülkeden üst düzey askeri yetkilileri Almanya'da ağırladı. Ana gündem Orta Doğu ve İran'dı. Söz konusu ülkelerin İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Ürdün ve Mısır olduğu iddia ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'sa ara seçimler yaklaşırken Kongre'den giderek daha fazla baskıyla karşılaşıyor. Temsilciler Meclisi İran'a saldırılara son vermeye yönelik Başkan Trump'a bölgedeki askeri gücü geri çekmesi talimatı veren savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Evet oyu verenlerden 7'si Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'ndendi. Bu, Kongre'nin savaşı sonlandırmak için onayladığı 3. tasarı oldu. Ancak Trump bu girişimlere kulak asmıyor. Beyaz Saray bir yandan da İran'a ağır ekonomik savaşı sürdürüyor. İddialarına göre tarihin en büyük ekonomik yalnızlaştırma kampanyasını uyguluyorlar. İran onlarca yıldır alternatif yöntemlerle Amerikan yaptırımlarından kaçınarak ayakta durmaya çalışıyordu. Bu çabaları sürdürüyor. Petrol gelirlerini yaptırım dışı bırakmak için kripto para borsalarından faydalandığı iddia ediliyor. ABD Adalet Bakanlığı'na göre İran bağlantılı kripto para cüzdanlarına 1,5 milyar dolardan fazla para aktarıldı. Yapanlarsa Çinli şirketler. Washington buna karşı önlem almak için de kolları sıvadı.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan çeyrek asırlık siyasi mücadelesini ülkede olduğu gibi gönül coğrafyasında da birlik ve beraberliğin inşası için verdi efendim. Bunun için zaman zaman askeri güç kullanıldı ama çoğunlukla da Erdoğan kadife eldivenli eliyle çözümler üretti. Erdoğan'ın Mekke anlaşmasıyla İslam dünyasına bir sinyal göndermek istedik mesajı üstünden bir analiz haber hazırladık. Zira bu hamleler Netanyahu'nun kimyasını bozdu.

0: İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu her ne kadar işgal ettiği bölgelere gidip kendince meydan okumalar içine girmeye çalışsa da Türkiye sessiz ve derinden yol alıyor. Soft power denilen gönül ve diplomasi diliyle İsrail'in bölgedeki planlarını bozuyor. Suriye'nin Tel Aviv yönetimine rağmen önce terör listesinden sonra yaptırım listesinden çıkarılması, istikrarın sağlanması açısından kritik hamlelerdi. Suriye Cumhurbaşkanı Eşşara'nın kısıtlamaların kaldırılmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük katkısı olduğu açıklaması bu açıdan dikkat çekiciydi. Türkiye bu yumuşak gücünü bölgenin istikrarı ve tahkimatı için kullanırken elbette askeri yetenek ve kapasitesine de güveniyor. Zaten bu konuda da daha önce meydan okumalarının ardından gereğini yapacak güçte olduğunu defalarca gösterdi. Ancak mesele elbette askeri güç kullanmadan sözünü dinletebilmekte. Örneğin İsrail'in planı Irak'taki Kürt grupları üzerinden ayaklanma başlatıp İran'da rejimi devirmekti. Hatta Trump plan tutmayınca büyük hayal kırıklığı yaşadığını söylemişti.
1: Biz çok büyük oranda paralar harcadık. Kürtlere mühimmat, silah, para ve ödeme yardımı yaptık. Bununla birlikte Kürtleri seviyoruz.
0: Irak'taki Kürt grupların İran'ı hedef alması bir yana, daha düne kadar PKK-YPG ile tatbikatlar yapıp meydan okuma içine giren Bafel Talabani, Tahran'a gidip İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile görüşür hale geldi. Bu süreçte AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması kritik bir mesaj olarak tarihe not düşüldü.
2: Pek çok yerdeki problemin başında terör unsurlarının yanı sıra bir takım merkez kaç unsurların, devlet dışı unsurların silahlı gruplar olarak durması var. Bölgede bunun başka güçler tarafından, Siyonist ve emperyalist emelleri olan güçler tarafından kullanıldığını sık sık görüyoruz. Bunların önüne geçilmesi açısından da komşu ülkelerde zayıf ülke hiçbir şekilde arzu etmiyoruz. Toprak bütünlüğü korunmuş, devlet egemenliği tesis edilmiş, tek ordu prensibine göre çalışan siyasi kurumları güçlü komşular istiyoruz.

0: MIT'in ev sahipliğinde bir araya getirdi. Libya'daki son anlaşmaya göre devlet başkanlığıyla milletvekili seçimleri 24 ay içerisinde gerçekleşecek. Türkiye Libya'yı birleştiriyor değerlendirmesi yapıldı.
1: Libya Libyalılarındır. Libya Libyalıların olarak kalmalıdır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında çeyrek asırdır izlediği politikalarla aynı zamanda İslam coğrafyasındaki dağınıklığa, bölünmüşlüğe de bir çare bulmaya çalışıyor. Zira bu dağınıklığın, kaos ve istikrarsızlığın kimlerin ekmeğine yağ sürdüğünü çok ama çok iyi biliyor. Mekke İttifakı Anlaşması bu anlayışın bir yansıması.
1: Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir araya geldik ve bir adım attık. Attığımız adım işte bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm bu mücadelesini de sırtını egemen güçlere, Batı başkentlerine ya da vesayet odaklarına değil, milletine yaslayarak yapıyor. Zira her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
1: Ama sen de Samsun'a ayrı bir güzellik katıyorsun.
2: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
3: Bir diğer yandan Gazze'de ateşkes sürerken İsrail'den yeni bir saldırı tehdidi geldi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hamas'ın silah bırakmaması halinde Gazze'ye kapsamlı saldırıların yeniden başlayabileceğini söyledi. Bu açıklamadan hemen önce Washington yönetiminin İsrail'e 2.8 milyar dolarlık yeni bir mühimmat paketine hazırlandı iddiasıysa dikkati çekti. İsrail'in Gazze'deki katliamları da sürüyor. İsrail ordusu yardım bekleyen yaralıları ve çocukları ikinci vuruşta katletti.
4: Soykırımcı Savunma Bakanı İsrail Katz, Gazze'deki ateşkese rağmen yeni bir saldırı tehdidinde bulundu. Katz, Hamas'ın silah bırakmayacağını iddia etti. Orduya talimat verilmesi halinde Gazze'ye kapsamlı saldırının yeniden başlatılacağını söyledi. Katz, İsrail'in Gazze'de işi bitirmeye ve Filistinlilerin bölgeden çıkarılmasına yönelik planı uygulamaya hazır olduğunu belirtti. Saldırı tehdidi ABD'nin İsrail'e yönelik yeni mühimmat paketi göndereceği iddiasıyla birlikte geldi. Washington Post'un haberine göre Trump yönetimi İsrail'e 2,8 milyar dolar değerinde 40 bin adet 1 tonluk bomba ve 20 bin delici savaş başlığı satmaya hazırlanıyor. Satış henüz kesinleşmiş değil. ABD Kongresi'ne gayri resmi bildirim yapıldı. Satışın gerçekleşmesi durumunda modern tarihin tek kalemde yapılan en büyük konvansiyonel patlayıcı sevkiyatlarından biri olarak kayda geçmesi bekleniyor. Öte yandan İsrail ordusunda bütçe çatlağı yaşanıyor. Savunma bütçesindeki ek ödenek onaylanmadı. Boeing'den alınacak 12 adet Apache taarruz helikopterinin sırası kaybedildi. Teslimat 3 yıl gecikti. Hava savunma sistemleri için kritik önleme füzesi alımı da durma noktasına geldi. Maliye Bakanlığı ile ordu arasındaki 15 milyar şekerlik krizin sahadaki operasyonel yeteneği doğrudan tehdit ettiği belirtiliyor. Gazze'deki tablo ise ateşkese rağmen ağır. İsrail, Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne saldırı düzenledi. Bir sağlık çalışanı hedef alındı. Ona yardıma koşan 12 yaşındaki Muhammed Ezzenati ikinci saldırıda şehit oldu. Saldırı anı kameraya da yansıdı. Orantısız güç kullanımı ve sivil katliamlar Birleşmiş Milletler'in de gündeminde. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, enkazlardan çok sayıda cesedin çıkarılmaya devam edildiğini belirtti. Enkaz altındaki tahmini 8 bin cesedin buzdağının sadece görünen kısmı olabileceği uyarısında bulundu. Savaş suçlarının belgelenmesi için bölgeye acil uluslararası denetçi girmesi çağrısını yaptı. İsrailli 14 uluslararası hukuk uzmanı da ordunun Gazze'deki eylemlerine ilişkin bağımsız soruşturma çağrısında bulundu. Batı Şeria'da da zulüm sürüyor. Son bir haftada işgalci İsrail bölgeye 440 saldırı gerçekleştirdi. En az 70 yapıyı yıktılar. İsrail bölgedeki işgalini de derinleştiriyor. İşgalci İsrailliler Batı Şeria'dan gelerek İsrail'in kuzeyindeki Celile'nin Arap beldesi Mejdel Kurum'da kaçak yerleşim kurdu. Soykırım destekçisi Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in tıpkı Batı Şeria gibi orayı da Yahudileştireceğiz çıkışı büyük tepki çekti.

0: AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise İsrail'in yasa dışı yerleşimlerini kınamakla yetindi. Avrupa'nın ortak bir irade gösteremediğini itiraf etti.
1: Geçen yıl bir dizi tedbir önererek Avrupa'yı harekete geçmeye çağırmıştım. Üye ülkelerin ortak tepki için gerekli çoğunluğu sağlayamaması pek çok Avrupalı için üzüntü vericidir. Bazı üye devletler harekete geçti, diğerleri de bunu yapmayı değerlendiriyor.
0: We have a huge market. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den de dikkat çekici bir mesaj geldi. Amerikan çıkarları gerektirdiğinde Netanyahu ile yolları ayırabileceklerinin sinyalini verdi. Vance, Orta Doğu dış politikamızın İsrail hizmetinde olmasına izin veremeyiz dedi. Thank you.
2: Müzik dünyasında Filistin sansürü krizi çığ gibi büyüyor. Rapçi Macklemore, Filistin'e destek mesajları nedeniyle Ed Sheeran'ın Amerika turnesinden çıkarılmasının ardından turnedeki tüm ön sanatçılar toplu boykot kararı aldı. Ünlü isimler sansürü protesto ederek kendi istekleriyle turneden çekildi.
0: ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e verdiği destek gerekçesiyle İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmıştı. Turnede yer alan diğer ön sanatçılar da karara tepki gösterdi, turneden çekildiler. Ed Sheeran'ın turnesinde kimse kalmadı.
3: Bu tura çıkmayı istememin sebeplerinden biri, Amerika genelindeki sahnelerde ve stadyumlarda ayağa kalkıp kalbimde çok özel bir yere sahip olan şu iki kelimeyi söylemekti. Özgür Filistin.
4: Dear to my heart, free Palestine.
0: Şarkıcı Billie Eilish'in kardeşi Phineas, Danimarkalı grup Lucas Graham, İrlandalı şarkıcı Aaron Rowe ve Beoga grubu turneden çekildiklerini duyurdu. Phineas ifade özgürlüğüne vurgu yaptı. Sanatçılar ezilenler için seslerini yükselttiklerinde susturulmamalı dedi. İrlandalı Beoga grubu kararın arkasında Siyonist lobi olduğunu belirtti. Özgür Filistin'i savunanları susturan mekanlarda çalmayı kabul edemeyiz açıklamasını yaptı. Sheeran'da peş peşe gelen bu açıklamaların ardından sessizliğini bozdu. Macklemore'un ihracının kendi kararı değil, organizatör Messina Touring Group'un kararı olduğunu belirtti. Konserleri iptal ederek hayranlarını yarı yolda bırakmak istemediğini söyledi. Sheeran, izleyicilerin konserlerden bir siyasi forum beklemediğini iddia etti. Kriz 4 Eylül'de Macklemore'un sahnede Filistin'e verdiği desteğin ardından başlamıştı. Siyonist lobiler Macklemore'un turneden ihracı için kampanya başlatmıştı. Macklemore ise olayın arkasında milyarder Robert Kraft'ın olduğunu söylemişti. Filistin'e verdiği destekle akıllara kazınan ABD'li rapçi, iki konser verebilmiş olmasına rağmen Filistin davasını yeniden gündeme taşıdığı için bu turneyi kariyerinin en başarılı işi olarak gördüğünü söylemişti.
3: Bu sözlerin yüksek ve net bir şekilde duyulmasını istiyorum. Böylece Gazze'den işgal altındaki Batı Şeria'ya kadar herkes onları unutmadığımızı bilsin.
2: Somali halkı Türkiye'nin ülkedeki varlığına yönelik dezenformasyon girişimlerine karşı sokağa çıktı. Ülkenin pek çok bölgesinde Türkiye'ye teşekkür gösterileri düzenlendi.
0: Somali ve Türkiye bayraklarıyla buluştular. Uzun yıllardır verdiği destek nedeniyle Türkiye'ye teşekkür ettiler. Somali halkı Türkiye'nin ülkedeki varlığına yönelik dezenformasyon girişimlerine böyle cevap verdi.
5: Recep Tayyip Erdoğan.
0: Güneybatı eyaletinin Baytabo, Berdale, Afkoye, Vanlavanlamen ve Cezire bölgelerinde stadyum ve sokakları dolduran Somaliler, Türkiye'nin ülkelerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Toplumun her kesiminden katılımın gerçekleştiği destek gösterilerinde Somaliler, Türk ve Somali bayrakları dalgalandırdı ve büyük bir Türk bayrağı açtı. Destek gösterilerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un yan yana posterleri açıldı. Göstericiler taşıdıkları pankartlarda Türkiye Somali'nin büyük kardeşi ve her zaman zor dönemde Somali'nin yanında oldu ve Somali ve Türkiye'yi birbirine kadim kardeşlik bağlar ifadeleri yer aldı.

0: Dünya Meteoroloji Örgütü toplantısı üst düzey oturumuna katıldı. Bakan kurum iklim değişikliğiyle mücadele için sözden eyleme geçilmesi gerektiğini vurguladı. Antalya'da Kasım ayında düzenlenecek COP31 zirvesinin bu açıdan önemli bir dönüm noktası olabileceğini anlattı efendim. Ve katılımcılara gelin hep birlikte dünyanın bu kötü gidişatına dur diyelim şeklinde seslendi.
1: Artık konuşmanın ötesine geçmek zorundayız. Bundan sonraki süreçte artık karar almak zorundayız. Eğer bu koltuklarda oturuyorsak, bu sorumlulukları üstleniyorsak, geleceğimiz için, dünyamız için birlikte hareket edecek, elimizi, gövdemizi taşın altına koyacağız. Zorluklarla karşılaşabiliriz ama yönümüzü asla değiştirmemeliyiz. 1,5 derece hedefi bizim pusulamızdır. Antalya'da bu anlamda mevcut taahhütlerin nasıl uygulanacağını, finansman, teknoloji ve kapasite engellerinin nasıl yine aşılacağını konuşmak istiyoruz. Diyalog, uzlaşı ve aksiyon yaklaşımımız da bunu ifade ediyor. Farklı koşulları anlamak, ortak zemini büyütmek ve bu zemini sahada sonuca dönüştürmek. Hep birlikte dünyanın bu kötü gidişatına dur diyelim. Belki hiç tanımadığımız, bilmediğimiz çocukların hayatını gelin hep birlikte değiştirelim. Buradan başlayan diyaloğun Antalya'da somut ortaklıklara, yatırımlara ve uygulamaya dönüşmesini arzu ediyoruz.
0: Evet, tarlada 6 lira, belgede 28 lira. Yaş, sebze ve meyve piyasasına yönelik soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İncelemelerde bazı ürünlerin gerçek alış fiyatının belgelerde çok daha yüksek gösterildiği tespit edildi. Peki ya bu yöntem fiyatları nasıl etkiledi ve de vatandaşın cebine nasıl yansıdı? Cevabı haberde.
2: Bu ürün tarladan ne kadar alınmıştır?
3: Bence 10 liraya falan alınmıştır.
2: Peki buraya gelişine kadar?
3: Onu bilemiyorum tabii. Benzini var, bir sürü şeyi var.
4: Yani fiyat karşılaştığımızda ciddi bir fark var. Piyasada algı bozuldu, fiyat algısı bozuldu. Hangi ürün pahalı, hangi ürün ucuz onu artık kestirmek çok zor.
5: Tarlada başka, tezgahta başka. Vatandaş ürünü pahalıya alıyor, üretici ise emeğinin karşılığını alamıyor. Fiyat farkının arkasından fırsatçılık çıktı.
2: Tarladan çıkan ürün tezgahlara gelene kadar birkaç kez el değiştirdi ve fiyatlar giderek katlandı. İşte bunun üzerine soruşturma başlatıldı ve dikkat çeken gerçekler ortaya çıktı.
6: Bu kez adaletin pençesi vatandaşın tenceresine uzanan ellere yapıştı. İnşallah kırarlar bunları. Çünkü sebze, meyve ve çeşitli gıda ürünlerinin fiyatları üzerinde bir takım manipülatif oyunlar oynanıyor. Fiyatları etkileme suçundan yargılanacaklar, evrakta sahtecilikten yargılanacaklar, vergi usul kanununa muhalefetten her türlü hile yapıyorlar. Ama bunu yapanlar kimse bu sektörden ayıklanmalı.
5: En çarpıcı örneklerden biri mandalina'da ortaya çıktı. Çiftçinin 6 ila 8 liraya sattığını söylediği ürün belgelerde 28 lira maliyetle kayda geçirildi. Benzer fiyat farklarına elma, patates ve üzümde de rastlandı.
6: Kapya biberi tarladan kaça almışız? Açıldı. Halkayık künyesi diyor ki bunun mağazaya gelişi 30 lira. 50 liraya satılıyor. Oysa çiftçinin beyanlarından görüyoruz ki 8 ile 12 lira arasında satmışlar.
5: Fırsatçıların oluşturduğu bu fark doğrudan vatandaşın cebine yansıdı. Ancak tarladan tezgaha uzanan fiyat zinciri artık kayıtlar üzerinden de takip ediliyor.
6: İşte sonunda bir sıçradılar, iki sıçradılar ve yakalandılar. Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre gözaltılar var. Çok güzel soruşturma yapılmış. Çiftçiden, üreticiden de beyanlar alınmış. Çiftçi, üretici eziliyor. Tüketici pahalılıkla baş edemiyor.
2: Ki sizce tarladan ne kadara çıkmıştır bu ürün?
7: Vallahi 10 lira okudum sabah.
2: Peki fiyat karşılaştırması yapıyor musunuz ürün alırken?
7: Yapıyoruz ama elimizde bir şey gelmiyor ki. Mecbur alıyoruz.
5: Ürünün üzerindeki kare kod okutulduğunda kayıtlı bilgilerine ulaşılabiliyor. Böylece ürünün nereden geldiği ve satış zincirindeki hareketleri kontrol edilebiliyor. Şüpheli fiyat artışları da Ticaret Bakanlığı'nın sistemi üzerinden bildirilebiliyor.
8: Pazara gelene kadar kaç elden geçiyor? Üretici de yani sivri biber örnek verdim. Önünde durduğumuz için konuşuyorum. 10 lira en fazla 20 liraya tarlada üretilirken tüketiciye 100 liraya, 100, ben bunu 200 lira, 250 lira fiyat olduğunu gördüm ben.
0: Türkiye'de 15 Ağustos 2027'den itibaren araç muayene hizmetlerini üstlenecek olan Turka, İstanbul'da kurulan yeni nesil örnek merkezi hizmeti açtı. Yeni istasyonlarla birlikte yapay zeka destekli görüntüleme, dijital ölçüm ve kredi kartına sıfır komisyon gibi birçok yenilik var efendim. Merkezde kullanılacak milli ekipmanlar için Türka ile Altınay Savunma arasında atılan tarihi imza ise yerli teknolojiye damga vurdu.
9: Kullandığımız ekipmanlar, kurguladığımız araç muayene süreci dünyadaki benzerlerinden çok daha yüksek standartta ve aslında birçok açıdan da eşi benzeri olmayan, lider olan, dünyaya önce olabilecek teknolojiler içeriyor.
10: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren araç muayene sisteminde dev dönüşüm için düğmeye basıldı. Turka 3 milyar dolarlık yatırımla 81 ilde uygulanacak yeni sistemin örnek merkezini İstanbul Arnavutköy'de tanıttı. İstasyondaki yerli üretim robotlar dikkat çekti.
9: Şu anda burada kullandığımız ekipmanların bazıları yerli ve milli %100 Türk mühendisler tarafından geliştirildi ve bu sürece implement edildi, uygulandı.
10: Süreci hızlandıracak, belki de personelin yetişemediği, fiziksel olarak göremediği yerlerde işte bu robot devreye girecek ve görmüş olduğunuz gibi kaputtan sol arka kapıya kadar pek çok alanda robotun kamerası sayesinde kolaylıkla görüntüleme yapılabilecek. İstanbul'da kapılarını açan örnek merkezde yapay zeka ve robotik teknolojiler uygulamalı olarak sergilendi. Yeni dönemde hareket halindeki araçların lastik diş derinliği temassız ölçülecek, yapay zeka destekli kameralarla dijital raporlama yapılacak. Bekleme sürelerini minimuma indirecek sistemde kredi kartıyla ödemelerde hiçbir komisyon alınmayacak.
11: Yeni nesil ne demek? Önümüzdeki 20 sene boyunca dünyada olacak bütün teknolojileri, bütün gelişmeleri araç muayene alanında Turka'nın markasının altında burada istasyonlarımızda vatandaşlarımız deneyimleyebilecek. Önümüzdeki dönemde bir ekosistem planlıyoruz yeni nesil teknolojilerin içerisinde. Bunun içerisinde bulut da olacak. Bunun içerisinde işte lazerli görüntüleme, 3 boyutlu kamera sistemleri ve tabii ki robotik. Bugün de robotik tarafı için Altınay Robotik'le beraber yapacağımız işbirliği kapsamında hem teknolojilerimizi hem geleceği tanıtmak üzere buraya gelmiş bulunuyoruz.
12: Yeni nesil teknolojileri kullanarak daha güvenli, özellikle teknisyenlere daha iyi altyapı sağlayan güçlü yeni bir teknolojinin kullanılmasına imkan sağlamak. Böylelikle hem Türkiye'deki mevcut muayene istasyonlarında yeni nesil teknolojilerin kullanması hem de aynı zamanda sahip olan bu yeni modelle dünyadaki farklı ülkelerde de buna benzer ürün ve teknolojilerin satılması ve geliştirilmesine katkı sağlamak. O yüzden de büyük bir gelecek vizyonuyla beraber Turka ile teknoloji tabanlı bir işbirliğine çıkıyoruz.
10: Yeni sistemin en dikkat çeken yanı ise %100 yerli ve milli teknoloji hamlesi oldu. Altınay Robot Teknolojilerinin Turka'ya özel geliştirdiği çözümler vitrine çıkarılırken yerli mühendislik gücünü sahaya taşıyacak dev işbirliği için Turka ile Altınay Savunma arasında imza töreni gerçekleştirildi.
13: Tabii dünya üzerinde ilk kez kullanılan ve Türk mühendislerince gerçekleştirilmiş bir sistem var şu anda da karşımızda. İşte görmüş olduğunuz bu sistem sayesinde kameraların erişemediği yerlerde yapay zeka destekli araçların boyut ölçümlerinden yükseklik ve genişlik ölçümlerine kadar araç üzerindeki kusurların tespitini sağlayacak bir sistem görüyorsunuz.
10: Yapay zeka destekli robot sayesinde parça ve hasar tespitinde kolaylık sağlıyor. Türk mühendisliğinin gücüyle yüksek standartlı hizmet sunacak olan Turka, 81 ilde 352 merkez ve 900 muayene hattıyla Türkiye'yi yeni bir döneme taşıyacak.
0: Evet sevgili izleyenler, son günlerde soğuk hava İyiden iyiye kendini hissettiriyor ki sıcaklıklardaki düşüşle birlikte yurt genelinde yağışlı havada etkisini artırıyor. Meteoroloji Perşembe ve Cuma günleri yurdun büyük bir kısmında sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
14: Nedir durum? Gerçekten yaza elveda mı diyoruz? Sonbahar kendini hissettirecek mi?
15: Hemen söyleyeyim, kısa süreli bir mola verdik diyelim.
16: Sıcaklıklardaki düşüş yaza veda mı ediyoruz sorusunu gündeme getirdi. Meteorolojinin son tahminlerine göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
15: Perşembe ve Cuma günü Doğu Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi dışında tüm yurtta aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz.
16: Yağışlar bazı bölgelerde kuvvetli olacak. Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Kastamonu ve Çorum çevreleri için dikkat ve tedbir uyarısı yapıldı. Ankara'nın kuzeydoğu ilçelerinde de yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlı hava çarşamba günü de geniş bir alanda etkisini sürdürecek. 17 Eylül Perşembe günü Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak bekleniyor. Uzmanlar kuvvetli sağanakla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıyor. Hava sıcaklığında ülke genelinde büyük bir değişiklik beklenmese de yağışlı sistem serin havayı da beraberinde hissettirecek.
0: Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali. Teknofest 2026'nın Diyarbakır etabı başladı efendim. Geleceğin mühendisleri robotik uygulamalardan jet motor tasarımlarına ve yapay zekaya kadar pek çok alanda ürettikleri projeleri tanıttı.
5: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 2026'nın Diyarbakır etabı başladı. Teknoloji tutkunları Diyarbakır'da buluştu.
17: Türkiye'nin dört bir yanından hatta yurt dışından gelen gençler burada Teknofest için hazırlık yapıyor. Birbirinden güzel ürünleri ortaya koyan gençlerin yapmış olduğu görseller görülmeye değer.
5: Diyarbakır'daki yarışmalara toplam 571.586 takım başvurdu. 677 takım finale kaldı.
18: Yani gerçekten çok gurur duyuyoruz. Emek verdik, kazanacağız.
5: Festivale katılan gençler projelerini tanıttı.
18: Bu robot öğrencilerin dil öğrenmesini destekleyen bir insansız robot. 3 boyutlu yazıcılarla yapıldı. Elektronik devrelerle de birleştirildi. Hem RFID kartlarla beraber hem temas kurabiliyor ve hoparlörlerle de sesle iletişim kurabiliyor.
5: Diyarbakır'daki teknoloji yarışmaları bölgenin gençlerini bilim, teknoloji, mühendislik ve inovasyon ekseninde bir araya getiriyor.
0: Bu haberle kısa bir ara veriyoruz, ardından devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine usanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Arkadaşım neredeyiz?
1: Gümüşhane yolundayız hocam.
0: Ne yapacağız orada?
1: Sürpriz.
0: Ne sürprizi arkadaşım?
1: Hocam Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi'ne ziyarete gidiyoruz.
0: Bir ipucu versen.
1: Hocam Gümüşhane diyorum, Fen Lisesi, öğrenciler, okulun ilk günü diyorum.
0: Çok şaşıracaklar.
1: Çok heyecanlıyım, çok.

0: Günaydın arkadaşlar. Kız ne yapıyorsun? Otur, otur. Dinle. Okulun ilk günü hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Güzel bir eğitim yılı olsun inşallah demek için uğradım. İki dakika şöyle dedim, vaktinizi alayım. Ben çok heyecanlıyım. Siz heyecanlı mısınız?
1: Evet.
0: Ha. Kaçıncı sınıf şimdi burası?
2: 10.
0: 10. Yani?
2: 8.
3: Arkadaşım, bir arkadaşımızı tahtaya kaldır ve ona zor bir soru sor, tahtada çözsün.
0: Enişte sen iyi misin ya? Adam fen lisesinde okuyor. Beni sallar sallar duvara vurur. Ben ona ne soru soracağım?
1: Siz bizim yaşımızdayken ne yapıyordunuz?
0: Ben hep mesleğime ilgileniyordum ya. Ben ilkokula başladığımda da onunla ilgileniyordum ya. O zamanlar pek umut vaat etmiyordum. Ya başka şeylere yönelsene diyorlardı ama... sonra baktılar ki fikrimi değiştirmiyorum yani. Ben oldum olası başka bir meslek bilmedim.
1: Çok iyi bir seçim olmuşsunuz.
4: Bak bu çok sevimli.
0: Bu zaten dünden kapıdan girerken bekliyordu öyle. Gel sarılayım gel. Sen ama yatılı değildin değil mi?
4: Yok hocam.
0: Niye sarılıyorum oğlum o zaman sen? Hasret maset de yok sende ya.
3: Hadi hepiniz kalkın ve arkadaşıma sarılın.
0: Hocam er...
3: Hadi hepiniz gelin sarılın. Hadi hadi hadi.
0: Sen biraz saçını yatır, senden korkuyorum. Yaptığın şeyi yaparken mutlu oluyorsan o başarıdır.
5: Eğitimin ülkemizin geleceği için önemini biliyoruz. Türk Telekom olarak Türkiye'ye değer projelerimizle geleceğe ışık tutmaya devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyoruz.
6: Bu Perşembe A101'de Big Joy çikolata aromalı protein tozu 799 lira. Organuka Organic Ginger Shot zencefilli içecek 185 lira. Proteinli ve destekleyici ürünlerle formumuz efsane.
7: Trendyol büyük indirim günlerinde Trendyol Plus özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını

gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50 bin düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
5: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti, gün geceye döndü. 24'te moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye'yi sarsan Rojin Kabayeş'in ölümüne ilişkin davanın seyrini değiştirecek 85 sayfalık adli bilişim raporu ortaya çıktı. O raporda çok dikkat çeken ayrıntılar var. Raporda yer alan kamera kayıtlarında Rojin'in kaybolduğu gece yarısı şüpheli bir evden ağır bir kütlenin sürüklendiği ve sabah saatlerinde beyaz bir ticari araca yüklendiği görüntüler var. O taşınan şeyin ne olduğu bilinmiyor ama Rojin'in ailesi ve avukatları bunu şüpheli bularak inceleme başlatılmasını istedi. Sadece bu da değil, Rojin'in oda arkadaşının ifadesi de teknik takiple yalanlandı. Oda arkadaşı Rukiye Baştimur o gece odamdan hiç çıkmadım demişti ancak VTK ve HTS kayıtları şüphelinin o saatte yurtta değil Bardakçı köyü kırsalındaki bir baz istasyonundan sinyal verdiğini kanıtladı. Suya düşüp boğuldu denilen Rojin'in cep telefonununsa sabaha kadar açık olduğu, durmaksızın internet verisi indirip yüklediği belirlendi. Bu teknik bulgu telefonun olay gecesi üçüncü şahısların elinde olduğunu net biçimde ispatladı. Telefonundan kurtarılan verilerde Rojin'in kaybolmadan hemen önce sosyal medya hesabından Mehmet Çelik'le hocam hitabıyla mesajlaştığı belirlendi. Dosyada aynı isim taşıyan iki ayrı Mehmet Çelik var ve ikisinin de sinyalleri o saatte Rojin'le çakışıyor. Şok eden bir diğer detaysa sahildeki özel güvenlik görevlisi. Telefonun bulunmasından sadece 10 dakika önce siyah montlu bir güvenliğin çalılıların arasına girip tam 48 saniye kaldığı görüldü. Aile avukatı delillerin karartılması şüphesiyle oda arkadaşı, iki Mehmet Çelik ve o güvenlik görevlisi dahil tüm şüphelilerin derhal gözaltına alınmasını talep etti.

0: Aselsan tarafından geliştirilen Murat AESA radarı Hürjet'te denendi. Deneme başarıyla gerçekleşti. Radar testi için havalanan iki Hürjet'in kokpitinde bakın kimler oturdu.
1: İki Hürjet yan yana. Birinin kokpitine Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, diğerinin kokpitine ise Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün geçti. Milli gururumuz Hürjetler arka arkaya havalandı.
2: Hürjet denememiz var. Hava kuvvetlerimizin kıymetli personeli ilk eğitimlerini Hürkuş uçağında alacaklar.
1: Uçuşun amacı Aselsan tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Murat AESA radarını test etmekti. Test başarıyla gerçekleşti.
2: Aselsan'ımızın geliştirdiği AESA radar takılı olan komutanımızın uçtuğu Hürjet'imiz, bizim uçtuğumuz Hürjet'e belli bir mesafede kilit attılar. Bu bir ilk oldu. Buna tecrübe etmek, hakikaten tarihi ana şahitlik etmek ve burada tüm ekibimizle ve kıymetli personelimizle birlikte bu yolda beraber yürümek çok kıymetli.
1: O anlara ilişkin görüntüleri Haluk Görgün sosyal medya hesabından paylaştı.
2: Hürjet denememiz var. Hava kuvvetlerimizin kıymetli personeli ilk eğitimlerini Hürkuş uçağında alacaklar. Sonra ileri seviye eğitimlerini Hürjet uçağımızla tamamlayacaklar.
1: Test uçuşunun başarıyla gerçekleşmesinin ardından Görgün ve Dalkıran TUSAŞ personelini kutladı, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
2: Ben ne diyorum?
0: Ve Türkiye'nin yerli hava savunma sistemlerinden Sungur hava atış testinde hedefi tam isabetle vurdu. Alçak irtifadaki hava tehditlerine karşı geliştirilen Sungur'un test görüntüleri dikkat çekti.

0: Gökyüzünde hedef belirlendi, sungur ateşlendi. Alçak irtifadaki hava tehditlerine karşı geliştirilen kısa menzilli hava savunma sistemi sungur, bu kez hava hava atış testiyle görüntülendi. Sistem uçak, helikopter ve İHA gibi hava hedeflerine karşı kullanılmak üzere geliştirildi. Gerçekleştirilen test atışında hedef başarıyla vuruldu. Tam isabetle sonuçlanan atış, sungurun farklı platformlarda kullanılmasına yönelik kabiliyetlerinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor. Başarıyla tamamlanan testle, sungurun hava hava angajmanında hedefi tespit, takip ve etkisiz hale getirme kabiliyetinin doğrulanması hedefleniyor. Elde edilen sonuçların, sistemin farklı hava platformlarında kullanımına yönelik geliştirme ve entegrasyon çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor. Taşınabilir yapısı sayesinde farklı platformlardan kullanılabilen sistem, hava savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik geliştirilen çözümler arasında yer alıyor.
1: ÖSYM 6 Eylül'deki KPSS lisans genel yetenek genel kültür oturumunda Şanlıurfa Osman Bey kampüsünde yaşanan uygulamayla ilgili incelemesini tamamladı. 22 sınav salonunda 392 adaya yönelik mevzuata aykırı uygulama tespit etti. Bu adaylar için eşdeğer sınav yapılmasına karar verildi. Yapılan açıklamada sınav sabahı Osman Bey kampüsüne ulaşımın yolun tek şeride düşürülmesi ve bölgede yaşanan trafik kazası nedeniyle zorlaştığı ÖSYM İl Koordinatörlüğü'nce bildirildi. Bunun üzerine sınav binalarına giriş 30 dakika uzatıldı ve sınav 10.45'te başlatıldı. ÖSYM ardından olayın ayrıntılarının ortaya çıkarılması amacıyla inceleme başlattı. Kamera kayıtlarıyla bina ve salon tutanakları tek tek incelendi. Yapılan değerlendirmede 150 sınav salonunun 22'sinde 392 adaya yönelik ÖSYM mevzuatına aykırı sınav uygulamaları gerçekleştirildiği belirlendi. ÖSYM Yönetim Kurulu'nun 15 Eylül tarihli kararıyla söz konusu adaylara eşdeğer sınav yapılmasına karar verildi. Öte yandan YKS ek yerleştirme tercihleri de yarın başlıyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar YKS ek yerleştirme tercihleri

0: Yerine 17 Eylül saat 16.00'dan 21 Eylül saat 23.59'a kadar yapabilecek. Ve CHP Kurultay ceza davasında ara karar verildi. Duruşma 21 Ekim'e ertelendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şaibeli 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 12 sanığın yargılandığı dava 21 Ekim'e ertelendi. Ara kararda tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Davada aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat'ın da olduğu 12 sanık yargılanıyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin suç duyurusu üzerine açılan davada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor. Son olarak 1 Temmuz'da görülen duruşmada Adem Soytekin tanık olarak dinlenmişti. Mahkeme heyeti ara kararında bazı tanıkların dinlenmesine ve 38. kurultayın iptaline ilişkin bölge adliye mahkemesindeki dosyanın gerekçeli kararının getirilmesine hükmetmişti. Davada oylamaya hile karıştırma suçunu işlediği iddia edilen 12 sanığın 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Ekrem İmamoğlu'nun başsanık olduğu yolsuzluk davasında yeni ifadeler gündeme geldi. Belediyeden ve iştiraklerden iş alan firma sahipleri ihale ve hak ediş süreçlerinde kendilerinden para istendiğini tek tek anlattı. Duruşmada en çok tekrarlanan oransa %10 oldu.
1: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz.
2: Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı İBB davasının 81. duruşmasında belediye iştirakleriyle çalışan firma sahiplerinin savunmaları dinlendi. Mahkemede anlatılanlar ihale, hak ediş ve ödeme süreçlerinde talep edilen paralar üzerinde yoğunlaştı. Dijital Deneyim Müzesi'nin yapımını üstlenen firma sahibi Cem Çelik, projeye herhangi bir ihale ve sözleşme olmadan başlandığını söyledi. Çelik, reklam filmi gerekçesiyle kendisinden 12 milyon liranın üzerinde para alındığını, bu işlemlerin faturalar üzerinden yürütüldüğünü anlattı. Kültür AŞ'den 100 milyon liranın üzerinde iş aldığı belirtilen Mete Maden ise firari Emrah Bağdatlı üzerinden yürüyen sürecin altını çizdi. Maden, ihale ve hak ediş süreçlerinde %10 oranında para verdiğini söyledi. Bağdatlı'nın kendisine bir sistem var. Bu sistem içinde çok paraya ihtiyaç olacak dediğini aktardı. Ağaç AŞ'ye iş yapan Ensar Güney'de yaklaşık 100 milyon liralık alacağını tahsil etmeye çalışırken kendisinden %10 istendiğini söyledi. Güney, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'la görüştüğünü, Sukas'ın kendisine yukarısı istiyor dediğini anlattı. Ensar Güney alacağını tahsil edebilmek için Sukas'a makamında iki ayrı seferde para verdiğini söyledi. İlk seferde 35 bin euro, ikinci seferde ise 15 bin dolar verdiğini anlatan Güney'in beyanı da dava dosyasına girdi. Ekrem İmamoğlu'nun baş sanık olarak yargılandığı davada sanık savunmalarının alınmasına devam edilecek.
0: CHP'li Burca Belediyesi bünyesindeki Üzümkent çalışanları aylardır maaş sorunu yaşıyor. İşçiler belediye binası önünde toplandı. Seslerini attıkları sloganlarla duyurmaya çalıştı. CHP'li belediye yönetimi ise işçilerin sorunlarına kulak tıkamaya devam ediyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin emeğin temsilcisi olmadığını görüyoruz. Yıllardır emekçilerin sırtından bu kentte her türlü vurgunu, her türlü soygunu yaptıklarını da görmüş bulunmak.
2: Yer İzmir Buca Belediyesi. Konuysa yine aynı maaş krizi. CHP'li belediye yönetiminde çalışan işçiler sessizliklerini işte bu sözlerle bozdu.
3: 7 aydır Buca Belediyesi'nin Üzümkent emekçileri maaşlarını alamamış. Artık sıkıntı çok büyük bir noktaya gelmiş durumda. Sebep olarak da Üzümkent müdürünün atanamayışı gösteriliyor. Oysa ki belediye başkanının oluruyla maaşlar ödenebilir. Bu bir savunma mekanizması. Hakeza Çiğli'den getirdiği belediye başkan yardımcısı ben bu maaşları ödemem, kim ne yaparsa yapsın, işi bıraksın gitsin gibi çok anlamsızca kelimeler ifade etmekte.
2: Buca Belediyesi bünyesindeki Üzümkent şirketinde çalışan 80 işçi aylardır tek kuruş alamadıklarını belirterek belediye önünde eylem yaptı.
3: Ben Ben de merak ediyorum. Yani bu para nereye gidiyor? Nereye harcanıyor? Kimin cebine gidiyor?
4: Bu kadar da olmaz. Yani bu arkadaşlarının sesini artık duymaları gerekiyor.
3: Üzüm Kent Müdürü'nün atanamayışı gösteriliyor. Oysa ki belediye başkanının oluruyla maaşlar ödenebilir.
2: CHP yönetimindeki Buca Belediyesi'nde koltuk değişti ama işler iddiaya göre daha da kötüye gitti.
3: Görkem Duman'ın gitmesiyle Hüseyin Benzer'in gelmesi arasında hiçbir fark yok. Aksine işler daha da kötüye gidiyor. Yine şirket ödemeleri öncelikli ödeniyor. Emekçilerin ödemeleri geriye itiliyor. Onun dışında yollar yine çöplerle dolu. Parklar pislikten geçilmiyor.
2: Maaşlarının ödeneceğine dair defalarca söz verildiğini ama tutulmadığını belirten işçiler yaşanan maaş krizinin bir an önce çözülmesini bekliyor.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli bir mesaj verdi. Şimşek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının her zaman en az enflasyon kadar artırılacağını söyledi. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı veren Şimşek, savaş olmasaydı yıl sonu enflasyonunun %20-22 seviyesinde gerçekleşebileceğini belirtti.
5: Kusuru olan kimse...
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, memur, emekli ve kamu çalışanlarının maaşlarına ilişkin net mesaj verdi.
6: Biz her zaman yani memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını tamam en az enflasyon artışı kadar artış verdik. Vermeye de devam edeceğiz.
2: Enflasyonla mücadelenin sürdürüleceğini vurgulayan Şimşek, seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçilmeyeceğini söyledi. Şimşek, savaşın enflasyon üzerindeki etkisine de dikkat çekti. Enflasyonda yavaşlama olduğunu ifade eden Şimşek, ancak başlangıçta öngörülen takvimin bir miktar uzayabileceğini kaydetti.
6: Bütün emtialarda bir şok yaşanıyor çünkü tedarik zincirlerinde kırılma var. Ulaşım kanallarında yani ciddi sorunlar var. Yani bugün pirinç fiyatı dolar bazında %62 yükselmiş. Dolayısıyla Türkiye'de de dolar sabit değil biliyorsunuz. Sabitlesek ihracatçı tabii ki mutsuz olacak. Onun için bir dezenflasyonda da başarı var. Arzuladığımız hızda değil.
2: Orta vadeli program üzerinden yapılan yorumlara değinen Şimşek, doğru noktalara doğru müdahale yapıldığını söyledi.
6: Genel para politikasını bozalım. Yaklaşımını da doğru bulmuyoruz. Çünkü enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve dezenflasyonun devamı için de fonksiyonel bir para politikası lazım. Bunun yerine biz ne yapıyoruz? Seçici, hedefli kredi programlarıyla reel sektörün kaygılarını, stresini gidermeye, azaltmaya çalışıyor.
0: ABD Merkez Bankası Fed piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı. 2023 Temmuz ayından sonra ilk kez 25 bas puanlık faiz artışına gitti. ABD Merkez Bankası Eylül toplantısında politika faizini piyasa beklentilerine paralel bir şekilde 25 bas puan artırdı. Böylece FED, Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırmış oldu. FED'in Temmuz 2023 toplantısında yaptığı 25 bas puanlık artışla politika faizi %5,25-5,50 aralığına yükselmişti. Bu seviye 2001'den bu yana görülen en yüksek faiz oranı olmuştu. FED, karar metninde ekonomik aktivitenin sağlam bir hızla genişlediğini bildirdi. Belirsizliğin kısmen jeopolitik gelişmeler nedeniyle yüksek kalmaya devam ettiği belirtilen metinde yurt içi harcamaların dirençli olduğu ifade edildi. Verimlilik artışının güçlü, sermaye yatırımlarının ise sağlam olduğu kaydedildi. FED, enflasyonun ise yüksek kalmaya devam ettiğini vurguladı. Karar metninde bugünkü politika adımının enflasyonun FED'in %2 hedefinin daha zamanında ulaşılmasını destekleyeceği ifade edildi. Fed'in faiz kararı sonrası ABD Başkanı Trump'tan da açıklama geldi. Trump, ABD'de faiz %1 ya da daha düşük olmalı. ABD için faiz oranlarını düşürün hem de hemen yorumunu yaptı.

0: kadrosundan İlyas Kasidiaris dün cezaevinden tahliye edildi. Hapisten çıkar çıkmaz da yeni parti kuracağını ilan etti. Kasidiaris 6 yıldır Domokos cezaevindeydi. Destekçilerin tezahüratları eşliğinde tahliye edildi. İlk işi kendisini bekleyen kalabalığa konuşma yapmak oldu. Kasidiaris siyasetin ön saflarına döneceğini söyledi. Geri dönüyorum ve gördüğüm kadarıyla yalnız değilim. Avrupa'nın tamamında hakim olanlar gibi güçlü bir ulusal parti de benimle birlikte dedi. Yunanistan'da 2023'te çıkarılan yasa hükümlü aşırı sağcıların seçimlere katılmasını engelliyor. Ancak Kasidiaris ve ekibinin bunu aşmak için hukuki bir formül üzerinde çalıştıkları belirtiliyor. Son sözü ise yüksek mahkemenin söylemesi bekleniyor. Yunanistan'da 2027 ilkbaharında genel seçim var. Avrupa'nın pek çok ülkesinde aşırı sağ yükselişte. Kasidiaris de bu rüzgarı arkasına almak istiyor. Eğer seçimlere katılma imkanı elde ederse, Başbakan Mitsotakis'in siyasi söylemleri oy kaybetmemek için daha da sertleşebilir. Bu da Türkiye ile ilişkilere yeni gerilimler olarak yansıyabilir. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon düşmüyor. Rusya Ukrayna'ya saldırılarına devam ediyor. Ukrayna'nın karşı saldırıları ise Rusya'da akaryakıt krizini canlı tutuyor.
1: Ukrayna savaşı karşılıklı saldırılarla sürüyor. Rusya son hava saldırılarında Dnipropetrovsk şehrinde bir minibüsü İHA'yla vurdu. 5 kişi öldü. Ruslar bir yandan da ülkenin doğusunda karada ilerlemeyi sürdürüyor. Ukrayna'nın Kharkiv bölgesindeki Olhatovka yerleşim birimini de ele geçirdiler. Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Rusya'nın Ukrayna'nın enerji, ulaşım ve ekonomik altyapısına yönelik saldırıları da giderek batıya doğru genişliyor. Moskova'nın uzun menzilli saldırılarla Ukrayna'nın günlük işleyişini ve ekonomisini hedef aldığı belirtilirken, bazı saldırılar NATO sınırına yalnızca birkaç kilometre mesafeye kadar yaklaştı. Son vurulan noktalar Polonya sınırına 2 kilometreden daha yakın mesafede. Hatta Avrupa'dan gelen bir diplomatik trenin çok yakınları da hedef alınmıştı. Moldova ve Romanya yakınlarındaki sınır kontrol noktalarına da saldırılar var. İngiliz basınına göre Moskova, Ukrayna'nın batıdan ikmalini felç etmeye çalışıyor. Rusya ve Avrupa arasında da ipler iyice geriliyor. Bir gün önce NATO jetleri Litvanya'da Rus İHA'sı düşürmüştü. Ayrıca Rus gemisi Baltık'ta rutin gözlem yapan ve kendisine yaklaşan Danimarka helikopterini işaret fişekleri fırlatmıştı. Olaylar yeni diplomatik krizlere yol açarken olası bir askeri gerilim endişesi de artıyor. Avrupa Birliği'nden Rusya'nın artan hibrit saldırılarına karşı daha güçlü adımlar atılmalı çağrısı var. Moskova ise daha yüksek tondan konuşuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'dan olası bir saldırıya karşı sert konuştu. Avrupalılar bize saldırırlarsa bu savaş farklı olacak ve çok kısa sürecek dedi. Ukrayna'nın Avrupa'nın desteğiyle Rusya'daki enerji tesislerine düzenlediği saldırılarsa hala etkisini gösteriyor. Özellikle bazı bölgelerde ciddi kısıtlamalar var. Araç başına günlük akaryakıt satışı 30 litre ile sınırlandırıldı. Yakıt belirli istasyonlarda günlük programa göre sırayla satılıyor. Dizel başta olmak üzere belirli yakıt türlerinde ihracat sınırlaması sürüyor. Ayrıca akaryakıt ithal ediliyor. ABD Başkanı Trump tarafların karşılıklı olarak enerji tesislerine saldırmamayı kabul ettiğini duyurmuştu. Ancak bu duyuru Kiev ve Moskova tarafından teyit edilmedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde trafik kazasını havadan görüntüleyen helikopter kaza geçirdi. Düşen helikopterde 3 kişi yaşamını yitirdi. Olay Los Angeles kentinde yaşandı. Yerel bir kanalın yayın helikopteri trafik kazasını görüntülemek için havalanmıştı. TV ekibi işini yaparken helikopter düştü. 2 konteyner ve bir aracın üzerine düşen helikopter infilak etti. Acil yardım ekipleri hemen müdahale etti ama helikopterdeki 3 kişi kurtarılamadı. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz robotların robot ürettiği o dönem artık resmen başladı efendim. Öyle ki Çin'de kurulan dünyanın ilk endüstriyel insansı robot fabrikası 10 bin adetlik dev üretim kapasitesiyle faaliyete geçti. Her 10 dakikada bir robotun banttan indiği bu devasa otonom tesiste montajdan kalite kontrole ve lojistiğe kadar tüm süreçleri yine akıllı robotlar yönetiyor. Bakalım.
2: It's nearly decided because the winner was never going to be whoever built the best robot.
1: Çin insansı robot teknolojisinde arayı açıyor. Robotları robotlar üretiyor. Dünyanın ilk 10.000 adetlik endüstriyel insansı robot akıllı fabrikası üretime başladı.
2: 1000 robots every month.
1: Teknoloji dünyasında yeni bir çağın kapıları aralandı. Çinli robotik şirketi Yubtech, Lisu kentinde dünyanın ilk insansı robot akıllı üretim tesisini faaliyete geçirdi. Yılda 10.000 adet üretim kapasitesine sahip olan ve 14.000 metrekarelik alana kurulan fabrikada her 10 dakikada bir endüstriyel insansı robot üretiliyor. Tesiste ağırlıklı olarak Walker S ve Cruiser serisi fiziksel varlığa sahip akıllı robotlar banttan iniyor. Projenin en çarpıcı yanıysa üretim hattında yine robotların çalışması. Paletleme, yükleme ve malzeme taşıma işlemleri otonom robotlar tarafından yerine getiriliyor. Siemens'le ortaklaşa inşa edilen fabrikada tüm operasyonları yöneten dijital bir akıllı beyin bulunuyor. Bu sistem her robota atanan benzersiz bir kod sayesinde uçtan uca izlenebilirlik sağlıyor. Nihai montaj aşamasında 360 derece dönebilen çalışma tezgahları kullanılarak milimetrik hassasiyet elde ediliyor. Tamamlanan her robot 4 saati aşan zorlu sistem testlerinden ve otomotiv standartlarında dış görünüş denetimlerinden geçiriliyor. Ayrıca tesiste kurulan sektörün ilk tam otomatik deposu alan kullanım verimliliğini %50'nin üzerinde artırıyor.
2: Factories will match that output in a matter of weeks.
1: Çin'in insansı robotlarda ticari üretime geçmesi teknoloji ve tedarik zincirindeki gücünü de gösterdi. Resmi verilere göre de ülkedeki endüstriyel robot üretimi sadece Temmuz ayında %30'un üzerinde bir artışla ivme kazanmaya devam ediyor.
2: It steps off the line and into the global economy.
0: Evet, yapay zeka yarışında hız arttıkça güvenlik tartışması da büyüyor efendim. Time dergisi son sayısında kapağına doğrudan şu soruyu taşıdı. Ne kadar tehlikelisin? Teknoloji şirketlerinde çalışan ya da çalışmış bazı araştırmacılar yapay zekanın kendi kendini geliştirebilen sistemlere dönüşmesi halinde insan denetiminin yetersiz kalabileceği uyarısında bulunuyor. Üstelik deneyler yapay zeka modellerinin kendi aralarında insanların doğrudan öğretmediği ifadeler geliştirebildiğinde ortaya koyuyor.
1: Yapay zeka için artık soru daha açık soruluyor. Ne kadar tehlikelisin? Time dergisi yeni kapağında yapay zekanın ulaştığı kapasiteyi ve büyüyen güvenlik kaygılarını gündeme taşıdı. Derginin dosyasında OpenAI ve Anthropic'te görev yapmış bazı araştırmacıların yapay zeka şirketleri arasındaki yarışın kontrolden çıkabileceği yönündeki uyarılarına yer verildi. Tartışmanın merkezinde ise kendi kendini geliştiren yapay zeka ihtimali var. Yani insanın geliştirdiği bir sistemin daha gelişmiş sistemlerin ortaya çıkışını hızlandırması ve bu sürecin giderek insan denetimini zorlaştırması. Uzmanların üzerinde durduğu risk tam da bu. Üstelik artık yalnızca geleceğe ilişkin senaryolardan söz edilmiyor. Yeni bir deney, farklı yapay zeka modellerinin birlikte çalışırken kendilerine özgü ifadeler, kısaltmalar ve ortak anlamlar geliştirebildiğini ortaya koydu. DeepSeek, Anthropic ve Mistral gibi farklı sistemlerin oluşturduğu deneysel yapay zeka topluluklarında insanlar tarafından doğrudan öğretilmeyen bazı ifadelerin zaman içinde ortak bir iletişim biçimine dönüştüğü görüldü. Örneğin modellerden biri, geçmiş faaliyetlerin sonraki değerlendirmelerde hatırlanmasını anlatmak için defter hatırlıyor ifadesini kullandı. Başka bir model, bağımsız bir hakemi soğuk eller şeklinde kodladı. Araştırmacılara göre bunun nedenlerinden biri, iletişimi daha kısa ve hesaplama açısından daha verimli hale getirmek olabilir. Ancak burada başka bir soru ortaya çıkıyor. İnsanların anlayamadığı bir iletişim dili geliştiren sistemleri ne kadar denetleyebilirsiniz? Anthropic'in CEO'su Dario Amodei, yapay zeka geliştirme hızının yavaşlatılması ve güvenlik çalışmalarına daha fazla zaman tanınması çağrısı yapıyor. OpenAI'in CEO'su Sam Altman ise insanların yapay zekadan korkmakta haklı olduğunu belirtiyor. Şirketlerin güvenli geliştirme konusunda sorumluluk alması gerektiğini vurguluyor. Ancak teknoloji dünyasında aynı görüşte olmayanlar da var. Nvidia CEO'su Jensen Huang, güvenliğin öncelikli olduğunu ancak yeni düzenlemelerle yapay zeka yarışının yavaşlatılmaması gerektiğini savunuyor. ABD Başkanı Trump'sa tartışmaya çok daha net bir çizgiyle müdahil oldu. Trump, yapay zekanın dünyayı ele geçireceği yönündeki korkuları bir aldatmaca diye niteledi. Üstelik Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı bir etkinlik sırasında sahnede arayarak görüşlerini doğrudan salonda

0: Peki izleyicilerle paylaştı.
1: Robotlar dünyayı ele geçirmeyecek. Yapay zeka da dünyanın geri kalanını ele geçirmeyecek. Bunların hepsi bir aldatmaca.
0: Trump'ın mesajı netti. Yapay zeka yarışında geri adım atılmayacak.
1: Tedbirli davran.

0: gelişmenin küresel teknoloji yönetimine zarar vereceğini savunuyor. Washington'da ise yapay zekada üstünlüğü kaybetmenin stratejik sonuçları tartışılıyor. Asıl soru şu: yapay zekanın gelişme hızı, insanlığın onu kontrol etmek için koyacağı kuralları geride bırakacak mı?
1: Her gün kullandığımız plastik su şişelerinden gıda kutularına kadar her yerde karşımıza çıkan yaygın bir kimyasal sağlıkla ilgili ezberleri bozdu efendim. Yapılan ilk kapsamlı insan deneyi gıda ambalajlarında kullanılan BPA maddesinin yetkililerin güvenlik kabul ettiği düşük dozlarda bile insülin duyarlılığını düşürerek diyabete kapı aralayabileceğini kanıtladı. Detaylara bakalım.
0: Plastik kullanımı artıyor. Plastik üretiminde kullanılan endüstriyel kimyasal bisfenol A yani BPA küresel çapta en yaygın tüketilen maddelerin başında geliyor. Öyle ki ABD nüfusunun %90'ından fazlasının idrarında bu kimyasala rastlanıyor. Bilim insanlarının yaptığı çalışma korkutucu bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. BPA'ya maruz bırakılan genç yetişkinlerde sadece 5 günün sonunda insülin duyarlılığının %9 oranında azaldığı tespit edildi. Bu sonuç, kısa süreli BPA alımının metabolizmayı olumsuz etkilediğine dair insanlar üzerinde elde edilen ilk doğrudan deneysel kanıt oldu. Araştırmacılar BPA'nın iskelet kaslarında insülin tarafından uyarılan glikoz metabolizmasına müdahale ederek insülin direncine yol açmış olabileceğini belirtiyor. Hayvan deneyleri ve gözlemsel çalışmalar daha önce BPA ile obezite, kalp damar hastalıkları ve tip 2 diyabet arasındaki ilişkiye dikkati çekmişti. Ancak yeni çalışma bu ilişkinin neden sonuç bağını net bir şekilde gözler önüne serdi. Uzmanlar 1988'de belirlenen ve 10 yıldır güncellenmeyen güvenli doz sınırlarının acilen yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulunuyor. Artan sağlık endişeleri nedeniyle Avrupa'daki çoğu gıda ve içecek ürünlerinde BPA kullanımı tamamen yasaklandı. ABD'deki yasal süreç ise yavaş işliyor. Her ne kadar bebek biberonlarından çıkarılmış olsa da Kongre'ye sunulan yeni yasaklar hala onay bekliyor. Bilim insanları paslanmaz çelik veya cam şişe kullanımıyla BPA içermeyen ürünleri tercih etmenin bireysel riskleri azaltabileceğini vurguluyor. Halk sağlığını korumak için köklü düzenleyici adımların şart olduğuna dikkat çekiyorlar.

0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenilirliği ve tüketicinin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla süt ve et ürünlerinde yapılan yeni düzenlemeleri açıkladı. İçme sütlerinde yağ sınıflandırılması yeniden düzenlendi. İlave şeker ve aroma kullanımına sınır getirildi. Et ürünlerinde ise soya ve nişasta kullanımından dönerin etiketlenmesine kadar yeni kurallar belirlendi.
1: Sütte ve ette yeni dönem başlıyor. İçme sütünde şeker, aroma ve yağ oranlarına yeni sınırlar geldi. Et ürünlerinde ise içerik ve etiket standartları sıkılaştırıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Sütte artık 4 yağ sınıfı olacak. Tam yağlı, yağlı, yarım yağlı ve yağsız. Ara yağ sınıflandırmalarına son verilecek. Sadece doğal aroma vericiler kullanılabilecek. İlave şeker en fazla %5, toplam şeker ise %9,5 olacak. Yumaklı'nın açıkladığı düzenleme sadece sütle sınırlı değil, et ürünlerinde de tüketicinin içeriği daha net görmesini sağlayacak yeni kurallar geliyor. Etin içine soya ve nişasta katılmasına izin verilmeyecek. Döner, yaprak ve kıyma olarak açıkça etiketlenecek. Geleneksel ürünlerde de içerik standardı netleştiriliyor. Sucuk ve pastırmanın özünü bozan farklı katkılar engellenecek. Tavuk dönerde yağ oranı %15'e çekilecek. Yeni düzenlemeler için işletmelere 31 Mart 2027'ye kadar uyum süresi verildi.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, deprem bölgesindeki kültürel mirasın restorasyon proje ve uygulamaları için bugüne kadar toplam 12 milyar 265 milyonu aşan kaynak kullanıldığını belirtti. Bakan Ersoy, hedefimiz şehirlerimizin hafızasını, tarihi kimliğini yeniden ayağa kaldırabilmek dedi.
2: 6 Şubat depremleri bize bir kez daha gösterdi. Kültürel mirasımızla afetlere karşı

0: daha dirençli hale getirmek zorundayız.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kahramanmaraş'taydı. Bakan Ersoy, bakanlık olarak deprem bölgesinde kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini ve 12 milyar 265 milyon lirayı aşan kaynak kullandıklarını söyledi.
0: Depremden etkilenen 11 ilimizde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla bakanlığımıza tahsisli yapıların restorasyon proje uygulamaları için bugüne kadar toplam 12 milyar 265 milyonu aşan kaynak kullandık. Hedefimiz depremde zarar gören şehirlerimizin hafızasını, tarihi kimliğini ve yüzlerce yıllık vakıf medeniyeti mirasını yeniden ayağa kaldırabilmek.
1: Bakan Ersoy konuşmasında deprem bölgesindeki 11 ilde yapılan çalışmalara değindi.
0: Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yer alan taşınmaza yönelik 79 işi tamamladık. 17 işte çalışmalarımız devam ediyor. 4 işin ise ihale süreçlerini yürütüyoruz.
1: Bakan Mehmet Nuri Ersoy, vatandaşların mülkiyetindeki tescilli taşınmaz kültür varlıklarına yönelik de destek sağladıklarını belirtti.
0: Yönetmelik kapsamında depremden etkilenen 11 ilimizde 1297 proje yardımı ve 311 uygulama yardımı olmak üzere şu ana kadar toplam 1608 taşınmaz kültür varlığı için sözleşme imzaladık. Bu kapsamda toplam 2 milyar 140 milyon lirayı aşan bir destek programını yürütüyoruz.
1: Bakan Ersoy bölgede 678 vakıf kültür varlığının incelendiğini ifade etti.
0: Deprem bölgesinde 678 vakıf kültür varlığı tek tek incelendi. Bu eserlerin 31'i tamamen yıkılmış veya göçmüş, 144'ü ağır, 104'ü orta, 98'i hafif hasarlı olarak tespit edildi. 301 eserimizin ise çok şükür depremi hasarsız atlattığını belirledik.
2: Ve yeni eğitim döneminde velilere yönelik eğitimler yaygınlaştırılıyor. Okul ve aile hayatı başlığıyla verilecek eğitimlerle çocukların okula uyum sürecinde ailelerin daha etkin rol alması hedefleniyor.
3: Çocukların okula uyum sürecinde ailelere yönelik eğitimler yaygınlaştırılacak. Okul ve aile hayatı eğitimleriyle velilere çocuklarının eğitim ve gelişim süreçlerinde nasıl destek olabilecekleri anlatılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte eğitimlerin okullarla işbirliği içinde yaygınlaştırılacağını açıkladı. Göktaş, okul ve aile arasındaki düzenli iletişimin çocukların akademik, sosyal ve duygusal gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti.
4: Buyurun, hoş geldiniz.
5: Tamam.
3: Eğitimlerde çocukların okula başlama ve uyum sürecinde karşılaşabileceği sorunlara ailelerin nasıl yaklaşması gerektiği ele alınacak. Evde öğrenmeyi destekleyecek düzenlemeler, okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve yaşa uygun kitap seçimi de eğitimlerin başlıkları arasında yer alacak. Çocukların yaşayabileceği öğrenme ve davranış sorunlarında öğretmenlerle işbirliği yapılmasının önemi de velilere aktarılacak. Bakanlık, hali hazırda uygulanmaya başlanan okul ve aile hayatı modülünü okullarla yapılacak işbirlikleriyle daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.
2: Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen 6. dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 38'e yükseldi.
1: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında 7 ilde eş zamanlı 6. dalga operasyonu düzenlenmiş, delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatılmıştı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda emniyet koordinasyonunda yürütülen çalışmayla 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden önce 5'inin işlemleri tamamlandı. Ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından zanlılardan 4'ü tutuklanma, 1'i ise adli kontrol tedbiri uygulanması amacıyla hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, savcılığın talebine uyarak 4 zanlının tutuklanmasına, 1'inin adli kontrole serbest bırakılmasına karar verdi.

0: Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden kalan 6 zanlının da emniyetteki işlemleri tamamlanarak Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. 2 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 4 zanlı ise hakimliğe sevk edildi. Hakimlik 2 zanlının tutuklanmasına, 2 zanlının da adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi.
1: Elazığ'da geçtiğimiz günlerde yaşanan korkunç olayda öldürüldükten sonra evleri ateşe verilen yaşlı çiftin altın ve paralarının kaybolduğu tespit edilmişti. JASAT timleri gasp edilen ziynet eşyalarını havalimanı X-ray görüntülerinden belirleyerek katil zanlısını yakaladı.
0: JASAT yangın süsü verilen cinayeti X-ray cihazındaki ayrıntıyla aydınlattı. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 8 Eylül'de evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği değerlendirilen A ve Nimet Ülkü çiftine yapılan otopsi incelemesinde göğüs bölgelerinden silahla vurularak öldürüldüğü, ardından olaya yangın süsü verildiği tespit edildi. Ayrıca Nimet Ülkü'ye ait 2 adet bilezik, 1 adet kolye ve 2 adet küpenin de çalındığı belirlendi. Olay sonrası soruşturma başlatıldı ve katil zanlısının yakalanması için jandarma suç araştırma timi harekete geçti. JASAT ekiplerinin titiz takibi sonucunda olaya yangın süsü verip gasp ettiği altınlarla İstanbul'a kaçan ve kuyumcuda satmaya çalışan zanlı havalimanı X-ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Katil zanlısı kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de gelişmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Çiftçi, suçun üzerini hangi yöntemle örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar, güvenlik güçlerimizin dikkatinden, devletimizin adaletinden kaçamayacaklar ifadesini kullandı. Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı JASAT ekiplerince 2026 yılında 12.280 nitelikli olayın 11.808'i aydınlatıldı. Bu yıl JASAT'ın dahil olduğu 209 kasten öldürme olayının ise tamamı çözüldü.
1: Kadir İnanır'ın ölümünün ardından merak edilen en önemli konu netleşecek efendim. Usta oyuncunun farklı yıllarda hazırladığı 3 ayrı vasiyetin 17 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde açılacağı belirtildi. Böylece İnanır'ın mal varlığını ve yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlarını kime bıraktığı ortaya çıkacak.
2: Al yazmayı çandalına bağladım. Şıkıdıkı mıkıdıkı şıkıdıkı mıkıdıkı oynadım.
0: 26 Haziran'da hayatını kaybeden Kadir İnanır'ın geride 3 ayrı vasiyet bıraktığı ortaya çıktı. Vasiyetlerden biri 2015 yılında, diğer ikisi ise 2022'de hazırlandı. İçerikleri bugüne kadar gizli tutuldu.
2: Derbi boylum, al yazmalım, kadınım Asya.
0: Noter huzurunda hazırlanan 3 vasiyetin Beykoz Adliyesi'nde açılacağı öğrenildi. Vasiyetlerin okunmasıyla birlikte Kadir İnanır'ın mal varlığını kimlere bıraktığı da belli olacak.
2: Hey gökyüzü, tenimi yakan sıcak güneş!
3: Bereketli tarlalar! Yüreğim kadar coşkun derin, selam size!
0: İnanır'ın bankalardaki birikimleri ve gayrimenkullerinin yanı sıra yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonları da merak konusu. Lüks saatler, çakmaklar ve özel işlemeli yüzükler bu koleksiyonlardan bazıları. Ancak en dikkat çekeni yaklaşık 3000 parçadan oluştuğu belirtilen kurbağa figürü koleksiyonu.
4: Şimdi onu söylüyorlar.
5: Emeği?
4: Emeği kim verirse sevgiyi de o alır yani.
0: Farklı ülkelerden topladığı kurbağa figürlerini kime bıraktığı da vasiyetlerini açıklamasıyla ortaya çıkacak. 180'den fazla film ve dizide rol alan İnanır'ın mirası ile ilgili merak edilen başlıklar 3 vasiyetin okunmasının ardından netleşecek.
4: Olayla karşılaştık.
1: İstanbul'da uyuşturucu ticaretine yönelik peş peşe operasyonlar düzenlendi. 9 ilçede gerçekleştirilen baskınlarda 1 ton 432 kilogram uyuşturucuyla 922 bin hap ele geçirildi. Yakalanan 46 şüpheliden 41'i tutuklandı.
5: Aç kapıyı polis.
6: İstanbul polisi uyuşturucu tacirlerine ağır darbe vurdu. 9 ilçede düzenlenen operasyonlarda yüzlerce kilo uyuşturucu ve yüz binlerce hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 46 şüpheliden 41'i tutuklandı.
7: Zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda DEİZİ'ye büyük görev düştü. Çünkü hassas burnuyla uyuşturucu maddelerin yerini tespit etti.
6: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ulusal ve uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri takip aldı. Yaklaşık bir ay süren çalışmaların ardından 9 ilçede operasyonlar düzenlendi.
8: İçişleri Bakanımızın öncülüğünde uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Son bir ay içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan operasyonlar sonucunda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde, 922 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 41 şahıs tutuklanmıştır.
7: Zehir tacirleri Muğla'dan İstanbul'a uyuşturucu madde getirmek için karavan kullanmıştı. Hatta o karavanı Beykoz'da bir ormanlık alana park etmişti. İstanbul polisinin başarılı operasyonuyla uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
6: Öte yandan sokak satıcıları da polisin takibindeydi. Beyoğlu ve Gazi Osman Paşa'da sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı baskınlar da gerçekleştirildi. 14 şüpheli yakalandı.
8: Uyuşturucu mücadelede sadece sokak satıcıları yönelik değil, baronundan finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, bu karanlık zincirinin tüm halkalarını tek tek kırıp atıyoruz ve atacağız.
6: Tüm operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 46'ya yükseldi. Adliyeye sevk edilen 41 kişi tutuklanırken 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. İstanbul genelinde yılbaşından bu yana yürütülen operasyonlarda ise 11 ton 891 kilogram uyuşturucu madde ve yaklaşık 26 milyon uyuşturucu uyarıcı hap ele geçirildi. Yakalanan 6422 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Zamanla yarışan taksi şoförü Mehmet Emin Yalçın, araçta fenalaşan yolcusunu polisin yardımıyla hastaneye yetiştirdi. Yaşananlarsa araç kamerasına an be an yansıdı.
9: Çekil bir kenara bakayım mı?
10: Onu yaşayan bilir yani. Bir can size emanet. Ve belki saniyeler oynuyor orada.
0: Yolcusu fenalaştı, hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştı.
10: Yolda hafiften aynadan onun rahatsızlandığını, bir ağrısı olduğunu hissettim.
0: Aynadan yolcusunun durumunun kötüleştiğini gören taksi şoförü Mehmet Emin Yalçın direksiyonu hastaneye doğru kırdı.
9: Tamam ablam, panik yapma. Su ablam.
0: Yalçın hastaneye varmadan önce kendi imkanlarıyla yolcusuna müdahale etmeye çalıştı.
10: Başından aşağı suyu döktüm. Elim gitti abi dedi. Eli parmakları birbirine kilitlenmiş gibiydi. Eline biraz masaj yaptım. Bir su daha döktüm eline, yüzüne. Abi çabuk hastane dedi.
0: Taksi şoförü Mehmet Emin Yalçın dörtlüleri yakıp kornaya basarak diğer sürücülerden yol istedi.
10: Kornayı basıyorum sürekli. Evet, yoğun bir trafik var.
0: Yolda polisleri gören Yalçın onlardan yardım istedi.
9: Bayağı kriz geçiriyor, bana yol açın.
0: Kalp krizi şüphesiyle fenalaşan yolcu polis eskortu eşliğinde hastaneye yetiştirildi.
10: Hastaneye gelinceye kadar bana eşlik ettiler ve yolumu açtırdılar. Ben orada çok büyük bir zaman kazandırdılar.
0: Hastaneye kaldırılan yolcunun eşi taksi şoförü Yalçın'ı arayarak teşekkür etti.
10: Eşini söyledi. Serum bağlı abi, şu anda durumu iyi. Hayati tehlikesi yok dediler. Sevindim ben de.
1: Av sezonunun başlamasıyla birlikte denizlerde yaşanan bolluk tezgahlara da yansıdı efendim. Ağlar palamutla dolunca fiyatları da düştü ve 24 ekibi balıkçı tezgahlarındaki son durumu araştırdı.
11: Efendim, balığı sever miyiz? Ne sıklıkla balık yeriz?
12: Balığı her gün balık yesem yani bıkmam.
13: Sık sık, sezonuna göre.
6: Ağlar balıkla doldu, sezon bereketli başladı. Denizdeki bolluk tezgahlara yansıdı.
11: Av sezonu başladı, tezgahlar renklendi. Denizden en çok çıkan büyük balık palamut oldu. Bu da fiyatlara yansıdı. Palamuttaki fiyat aralığı nedir şu anda?
14: 100 lira 125 lira arası.
15: İlk çıktığında 200 gramlık palamut satıyorduk 250'ye. Şimdi 1 kiloluk neredeyse palamut tanesi 125 lira bedava.
6: 1 Eylül'de vira bismillah diyerek denize açılan balıkçılar yeni av sezonundan umutlu. Sezonun ilk günlerinde palamut, hamsi ve sardalya öne çıktı. Balık miktarındaki artış tüketiciye daha fazla seçenek olarak yansıdı.
7: En çok tercihiniz hangi balıktan yana?
13: Lüferciyiz, İstanbulluyuz biz.
12: En çok lüfer, bir de kalkan çok önemli. Tabii ki palamut mevsiminde harika.
15: Şimdi tezgahta hamsi var, istart var, mezgit var, barbun var, kalkan var, gördüğünüz gibi dil balığı var, lüfer var, sarıkant var, bol çeşit var yani.
11: Tabi denizlerde büyük balık bolluğu kadar küçük balık bolluğu da bulunuyor. Hamsi bu sene fazlasıyla tezgahlarda yerini alacak ve ilerleyen tarihlerde fiyatlarının da düşmesi bekleniyor.
14: Hamsi çıkıyor. 200 kilosu çok güzel.
15: Palamut düştü arkadaşlar, palamut geldi.
14: Bu sene çok bal çıkacak. Palamuttan sonra bol bol çinekop çıkar.
1: Türk otomobil sporlarında tarihi bir başarıya imza atan milli rallici Ali Türkkan, 2026 FIA Gençler Dünya Rally Şampiyonası'nı kazanarak bu şampiyonluğu elde eden ilk Türk pilot oldu. Türkkan, havaalanında vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Turkish delight in Croatia,
6: made possible by Ali Türkkan. 6 yaşında kartingle başlayan bir hikaye, yıllar süren çalışma, mücadele ve sayısız yarış ve şimdi dünya şampiyonluğu.
5: Serdar Bostancı, Murat Bostancı, kopilotlarım Bilge Ayan, Oytun Albayrak, ailem, dostlarım, tüm sevenlerimiz bu başarıyı hep birlikte göğüslendik. Çok mutluyuz.
6: Şampiyonluğun son ayağı Şili Rally'sinde direksiyon başına geçen Türkkan, sezonun en kritik yarışında hata yapmadı. Şampiyonluk mücadelesinde son etaba kadar nefesler tutuldu. Türkkan, Şili Rally'sini ikinci sırada tamamladı ve sezon sonunda dünya şampiyonu oldu. Bu sadece Ali Türkkan'ın değil, Türk otomobil sporlarının da tarihi başarısı. Çünkü Türkkan, Dünya Rally Şampiyonası tarihinde dünya şampiyonluğu kazanan ilk Türk pilot olarak adını tarihe yazdırdı.
5: Bundan sonrasını daha da parlak görüyorum. Yaklaşık herhalde bir 10 sene önce biz voleybol ülkesi izlemeye başladık ya. Bence bir 10 yıl sonra da biz artık motorsporlar ülkesi izlemeye başlayacağız. Bu konuda hem devlet kanadında hem de sporcular olarak herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor.
6: Onun bu yolculuğu aslında daha önce başladı. 6 yaşında karting pistlerinde direksiyon başına geçti. Karting'de Türkiye şampiyonluğu yaşadı.
5: Hedef sadece bir şampiyonlukla yetinmek olamaz. Kesinlikle bunun tekrarı olmalı, daha fazla olmalı. Ben kariyerimi bitirdiğim zaman benim arkamdan gelen sporcuların önünü açmak olmalı. Benim kazandıklarımdan daha da fazlasını başaracak sporcuları yetiştirmek olmalı. Takım olarak hedefimiz her zaman zaten genç sporculara yatırım yapmaktı.
6: Ali Türkkan'a bu şampiyonluk yolculuğunda yardımcı pilotları Oytun Albayrak ve Bilge Ayan da eşlik etti. Castrol Ford Team Türkiye çatısı altında mücadele eden Türkkan, sezon boyunca Ay Yıldızlı bayrağı uluslararası arenada taşıdı. Şampiyonluk haberinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da milli sporcuyu tebrik etti.
1: Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si 6 yıl aradan sonra takvime geri dönüyor. İstanbul Park 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde Formula 1 organizasyonunu ağırlayacak. 2027 takvimi ise 22 ülkede 24 Grand Prix'se 10 sprint yarışından oluşacak. Bakalım.
16: Türkiye 6 yıl aradan sonra Formula 1 takvimine yeniden dahil edilmişti. Formula 1'de 2027 sezonunun takvimi belli oldu. Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek. Formula 1 sezonu ise 12-14 Mart 2027 tarihlerinde Bahreyn'de başlayacak. Sezon 10-12 Aralık'ta Abu Dhabi Grand Prix'si ile sona erecek. Sezon öncesi testlerde 24-27 Şubat 2027 tarihlerinde Bahreyn'de yapılacak. 2027 takviminde toplam 24 Grand Prix yer alacak. Yarışlar 22 farklı ülkede düzenlenecek. Sprint yarışlarının sayısı ise 10'a çıkarılacak. Bahreyn, Avustralya, Japonya, Monaco ve Abu Dhabi ilk kez sprint yarışlarına ev sahipliği yapacak. Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, Türkiye ve Portekiz'in takvime dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Domenicali, sprint yarışlarının 10'a çıkarılmasının da sezonu daha hareketli hale getireceğini belirtti. İstanbul, 2027'de 5 yıl süreyle yeniden Formula 1 heyecanına sahne olacak.
1: noktaladık. İyi geceler.

Kendinize inanın. Milletinize ve devletinize güvenin. Hayatta başarılı olma umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. İman ve inanç olduğu sürece imkanın da olacağını aklınızdan çıkarmayın.

0: Hani merhum Necip Fazıl diyor ya, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik, zaman bendedir, mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. İşte üstadın tarif ettiği o nesil sizlersiniz.
1: ...1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
2: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oldu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
1: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim. Kazada kimse bilmez. Daha iler vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır. Ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
2: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsn-i Hatt'ın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu.

0: ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
1: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El-Fatiha.
0: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
1: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
2: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20'de 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize. Buradan selamlarımızı iletiyoruz efendim.
0: Ne var ne yok?
1: Hamdolsun hava çok güzel elhamdülillah. Sabahın yağmurluydu.
0: Kış geldi.
1: Tabii benim mevsimim. Serinlik, hava, yağmur güzel, berekettir.
0: Değil mi ya?
1: Tabii.
0: Fakat olsun. Bir şey söyleyeceğim. Hocam. Hastalığa davetiye çıkaran havalar bunlar. Bir sıcak, bir soğuk.
1: Hocam onu...
0: Aman ha. Bizim Eldebiran'ın tabiriyle, Eldebiran Ayan selam olsun buradan. Onun evet. Tabiriyle lahana tipi giyinin ne olur. Yani kat kat duruma göre değil mi?
1: Evet bilmiyorum. Lahana benim lahana. Tarzım değil ama. Yani çok erken
0: bak,
1: hocam.
0: Bir şey söyleyeceğim. Çok benim bak lahana de, şimdi hiç aklımda yoktu.
1: Bu daha doğrusu kaç derece?
0: Sen Osmanlı döneminde lahanacılarla bamyacılar arasındaki rekabeti biliyor musun?
1: Allah Allah, nereden çıktı bilmiyorum. İlk defa duyuyorum. Lahanacı da bamyacılar.
0: Acayip yani bir şey. Neyse tabii, şimdi neyse. Tamam gündemimi tamam. Meşgul etmeyeyim ama unutturma tamam. Yayından sonra sana tamam. Lahanacılarla bamyacılar arasında
1: arasındaki bu rekabetten...
0: Osmanlı Sarayı'ndaki bu ezeli rekabeti bir anlatayım.
1: Tamam bakalım, ben de merak ettim. Bu arada dediğim gibi yani sabah trafik fazlaydı bu arada İstanbul. Yine çünkü yağmur bilmiyorum bu taraflarda ben geldiğimde bitmişti, durmuş muydu? Başlamadı mı şimdi?
0: Pek ben denk gelmedim.
1: Ya karşı
0: ama
1: tarafta
0: Pendik yani, tarafında falan çok ciddi yağıştan bahsediyor.
1: Yani evet, bayağı bir yoğun bir şekilde yağış aldık. Buraya kadar geldik. Mevsimde böyle zaten geç zamanı dediğin gibi. Dikkat etmek lazım ama çok erken hocam ya, daha neye dikkat edeceksin, daha havalar 10-20 dereceyi ne güzel falan diyoruz daha yani benim için daha yeni başlıyor. Hayırlısı inşallah.
0: Hayırlısı.
1: Yağmur berekettir hocam.
0: Doğru,
1: lazım.
0: Doğru yağsın.
1: Hadi bakalım.
0: Peki şimdi gündeme başlayalım. Hikmet abi, Amerika buyur Birleşik abi. Devletleri uzaya silah yerleştirdiklerini açıklamış.
1: Sallıyorlar ya. İnanmıyorum ya.
0: Hayır buna
1: propagandası yaparlar o yüzden yani.
0: Ondan diyorsun yani.
1: Uzay 1999 vardı, Ayus Alfa vardı. Hatırlıyorum bundan 40 sene evvel ABD'ler film çeviriyorlar. 40 sene sonra her şey havada gidiyor. Gitmiyor işte, aynı yerdeyiz. Yani böyle değil mi? Uzay yolu diye bir

0: Şey vardı mesela. Işınlanıyordum falan filan böyle. 70'li yıllarda. İşte 50 sene sonra insan havada gidecekler. Kapsül tübü bilmem ne. Nerede hocam? Bir şey yok yani. Gene aynı şekilde patla şey var. İçten yanmalı motor var. Hı. Tamam mı? Hı. Biraz daha gelişmiş hali var. Oradan da elektrikliye
1: Hayır,
0: geçtik.
1: Benim de aklıma
0: ama
1: şey,
0: gitmiyoruz
1: benim
0: yani.
1: De aklıma şey geldi ya, şu Hürmüz Boğazı'nda bütün mühimmatı bitirmişti. Ne vakit yok uzaya hocam. Ne gönder, mühimmat bitti
0: ben,
1: ya.
0: Ben, biz de gönderdik.
1: Hürmüz.
0: Bizim yanımıza göndermiş olmasınlar bir silahı. Gönder, nerede silahlar? Abi uzayda saklı, göremezsin. Ha. Bende de var onlardan. Anladım. Biz de gönderdik.
1: Gerekçe olarak da
0: ha, yok şey, tabii.
1: Rusya ve Çin'in uzaydaki faaliyetlerini gerekçe göstermiş Amerika.
0: Tabii çünkü geride kaldı birçok konuda ondan dolayı. Yani bugün uzay teknolojisinde değil mi, füze, balistik füze teknolojisinde Çin ve aynı zamanda Rusya ve diğer bilmediğimiz ülkeler olmak üzere bu işi geliştirdi. Fakat tabii bu arada hani IMF'ye borçlanıp Dünya Bankası'ndan borç falan alıp da hükümet değiştirene kadar lazım olduğu için tutan Marshall Yardımı Türkiye'de aradan bir fırladı çıktı. Değil mi? Hani uyandırdılar devi. Biz de şu anda aynı şekilde aynı alanlarda, bak entez aynı alanlarda meydan okumaya başladık. Bu doğal bir süreçtir hocam. Dünya böyle bundan sonra. Bak her şey çok hızlanıyor. Yani daha biraz önce bakarken gördüm, işte Çin bir yerde yeni bir jumbo jet tasarlıyormuş. Bilmiyorum fotoğrafını gördün mü?
1: Yolcu uçağı.
0: Yolcu uçağı.
1: Yolcu uçağı.
0: Yani jumbo jet derken jet yolcu uçağı. Evet. Bunu kastettim. Yani 4 motorlu bu neyse.
1: 800 yolcu mu?
0: 800 yolcu
1: diyordu,
0: öyle bir şey okudum. Bir tasarım var.
1: Bir anormal
0: ortada var mı yok mu bilmiyorum. Ruslar bir tane bir bilmem kaç Mach hızında işte 15 dakikada dünya etrafını çevirecek olan bir füze tasarladılar. Var mı bilmiyorum. Tamam mı? Hmm. Bu tür propagandalar, bu tür harp sanatları devam edecektir yani. Bu psikolojik harptir bunun ismi. Burada şimdi çamur atmak için söylemiyorum da olabilir. Bir gizli çalışmalar yapıyor olabilirler. Herkesin bir gizli çalışması, özel savunma sistemleri geliştirme, teknoloji böyle bir şey ama artık dünya küçüldü hocam. Yani şöyle söyleyeyim, bundan sonra Edison gelmeyecek. Yani beklemeyin. Bir Tesla gelmeyecek. Beklemeyin. Ya da bir başka bir mucit olmayacak artık. İnsanlar zaten artık geri zekalılar. İnsanın beyni o kadar çalışmaya çiz gerek yok. Ya, metrelerce tahta hesap yapmaya da gerek yok. Basıyorsun,
1: olan
0: şak,
1: yapıldı.
0: Olan yapıldı, o şak oradan teknoloji kendi kendine artık otomatik olarak birbirine eklenmeye devam ediyor. Bir mucit çıkmayacak bundan sonra. En fazla işte böyle ödül alırsın, Nobel ödülü. Bilmem kimya ödülü alırsın, bilmem ne. Ama dünyayı keşfedecek bu yok öyle bir şey. Atomu her şey belli. Ama teknoloji kendi kendine yani şöyle söyleyeyim, uzattım ama şöyle söyleyeyim. Kafadan hesap yapmadan yeni bir şey icat edebilirsin. Yani büyük bir, sadece ufkun geniş olsun yeter. Ama çok iyi bir matematikçi olmana gerek yok. Çünkü onları zaten AI yapıyor. Yapay zeka. Sana getiriyor, koyuyor önüne. Kombinle diyorsun, onu da yapıyor, koyuyor. Diyorsun. Peki bunu yap diyorsun. Yani teknoloji artık böyle ilerliyor hocam.
1: Yapay zekanın tehlikeli olduğuna ilişkin geçtiğimiz hafta gündeme gelen, hani atom bombasından daha tehlikeli diyen bu sektörün bilmiyorum içindeki figürlerin açıklamalarına dün Trump cevap vermiş. Demiş ki ya saçmalıyorsunuz demiş, ya ben yalan savarım demiş. Bu da yalan demiş. Hiç alakası yok. Yapay zekanın bizim hayatımıza büyük katkısı var demiş.
0: Yani kim sordu bilmiyorum ama Trump'a da bu soru sorulacak hali yok. Trump pandemide şunu söyledi, yani bu steril maddeler var ya, bu alkoller falan. Evet. Bunu direkt zerk etsek ölür mü diye sordu. Bu, biliyorsun değil mi? Evet. Dedi ya bu dedi ilaçla ne uğraşıyorsunuz? Madem bakteri bu virüsü...
1: İçin dedi.
0: Tabii iç dedi, ya da damardan dedi zerk edebilir mi dedi. Ne o? Hani öldürecek direkt adamı yani. Neyse şakası bir yana da. İşin şeyi tarafı şu. Hakikaten yapay zeka ne kadar zarar verecek? Nereye doğru gidiyoruz? Bu futuristlerin. Bunu düşünen insanlar vardır muhakkak. Tabii ki bunu... Bu... Yani su akar yolunu bulur gibi bir şey. Teknoloji de böyle bir şey. Bu kendi kendini dengeleyecektir. Tehlikeli mi? Tehlikelidir. Çünkü aslında şunu demek istemiştim. Yani çarpım tablosunu ezberleme gerek yok hocam. Bak bir şey keşfedebilirsin. Bir fizikçi olabilirsin. Çarpım tablosuna ihtiyacın yok. Çünkü bunlar çok altta geride kalan şeyler.
1: Hesap
0: ya da
1: makinesi zaten
0: üç,
1: elinin altında.
0: Üç bilinmeyen denklem. Gerek yok. Sinüs kosinüsler gerek yok hocam. Sinüs kosinüs atlamış adam orayı. Oraya atlıyorsun zaten. integral hesaplara gerek yok. Hani var ya filmlerde, eski filmlerde neyi var? Time Machine diye bir şey vardı. Adam bir artık böyle bir salıncak tipiyle, salıncak var böyle. Hı. Hani o binalı sistemler gibi koca tahta üzerinde yazıyor, çiziyor falan, hesaplıyor. Bunlar vaka, çünkü hesaplamak zorundasın. Bunlar, atlıyorsun bunları. Bunun üzerine artık başka bir zeka, başka bir seviyeden başlıyorsun. Detaylarda boğulmana gerek yok. O yüzden icatlar da değişti. Mucitler de artık öyle eskisi gibi dünyayı değiştiren mucit zannetmiyorum. Hmm. Herkes teknolojide bire gelen noktasından bir şey katarak devam edecek. Hmm. Ama AI, yapay zeka mesleğimiz elimizde alır mı? O da alacak tabii bir şekilde, bir yerde gidecek yani, o da kaybolacak. Adam şimdi buradan, sen şimdi laparoskopik bir ameliyat yapıyorsun. Laparoskopik yani o
1: kapalı.
0: Eski kapalı. Buradan bir şeyi sokuyorsun. Buradan karbondioksit'i de verdin. İçerisini büyüttün, şişirdin. Buradan da o kesici aletleri soktun. Burada kamerayı soktun. Görüyorsun şimdi safa kesi alınacak. O safa kesi ortada, karaciğer yapışmış. Burada duruyor. Buradan da adam gelecek, kesecek. Tık tık tık makas gibi kesecek. Tık alacak onu şeye.
1: Ama bunu vücudunu açmadan.
0: Ya açmadan yapacak. Şimdi bu normal olan bir ameliyat.
1: Tamam.
0: Abi bunun bu hassasiyeti yapay zekayı versene. Üç boyutlu içerisi çekti. Makas uçlarını aynı hassas, çok daha iyi hassas, çok daha ince bir ayarla. İnsan eli gibi değil. Ya bitti hocam. Ne yapacaksın? Şimdi o zaman benim, ya da şöyle düşün. Amerika'da bu şey var ya, yeni 5G tekneydi. O ne, en son hangi, nereye geldik abi? 5-0 mı? 5-6 mı? Bir var ya şey, bağlantı hızı. Neyse.
1: 5G, 5G, 5G. Tamam. 5G'deyiz.
0: 85G'ye geldiğini kabul et. Gelecek. Tamam. Artık G değişecek belki de. 15 diyeceksin. Yani milisaniyelerle komut verebileceksin. Amerika'daki bağlantı. Milisaniyeler değil mi? Hı. Buradaki bir adam önünde ekran. İstanbul'dan bir tane bir iyi bir cerrah. ABD'de bir beyin ameliyatı yapabilir mi? Yapabilecek.
1: Doğru.
0: Bitti. Hocam o zaman Amerika'da beyin cerrahına mı ihtiyaç yok? O yüzden bu işler,
1: bir de
0: bunu niye buraya getirdik bilmiyorum ama
1: bir
0: yani
1: de tüm bunların Türkiye'nin tüm bu teknolojik gelişmelerle tanışmasında emeği olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve ekibini kutlamadan geçemeyeceğim. Zira 2023 seçimleri öncesi ekonomi baş danışmanı olan Jeremy Rifkin adındaki Amerikalıyı Amerika'dan İstanbul ya da Ankara'daki o parti tanıtım toplantısına uzaktan erişimle bağlamak suretiyle bir eşiği aşan ve sayemizde Türkiye teknolojiyle tanışıyor diye.
0: Sayemizde demedi ama şöyle, yani insanlar bir teknolojiyi görsünler yahu dedi. Heh. Biz görmedik ya.
1: Peki. Arkadaşlar verin hatırlatalım. Skype mı? Zoom'da herhalde.
0: Skype bu fark etmez. İkisi de aynı.
1: Verin hatırlatalım. Verin görüntüyü, verin Kubilay. Heh. Verin. Bak ya. Sen şimdi o Amerika'daki beyin cerrahi operasyonunu yapacak muhtemel Türk hekimini öne sürdün ama her şeyin temeli bu bağlantıyla atıldı. Şimdi, onu da hatırlatmış olalım.
0: Bence şöyle de bitirebilirim. Yani madem ki bunu siyasete bağladın, bağlayarak da bitirelim. Mesele biz bu tartışıyoruz ya. Bu bütün platformlarda. Bizim işimiz değil bunu tartışmak tabii. Yani bu başka bir alan. Yani bizim program, ama şöyle bir gerçeklik var. Sen ne zaman bunlardan bahsetsen, sen ne zaman desen ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin lideri, işte inkişaflardan bahsediyor, devrimler diyor, teknoloji, savunma sanayi diyor, gemi diyor, hani onu da oraya koyarız diyor, değil mi? O uçağı da buraya koyarız diyor, oraya buraya koyuyor. Şimdi bu adam buna bahsederken adam bakıyor, diyor ki bu adam gitsin. Niye bilmiyor adam. Yani bilmiyorum, gitsin. Adamın işte imam hatipli olduğu için sevmiyor, onu sevmiyor, bunu sevmiyor, o da olabilir, anladık, tamam. Yani zorla kalbini de, ama şöyle bir gerçeklik var. Fakat adamın gerekçesi çok kötü. Neden gitsin derken şu takıntı şurada var. Adam diyor ki ben, biz yapay zekadan bahsettik, hani gelecekten bahsettik, hani inkişaflar, icatlar, dünyanın değişimi, dönüşümü falan nasıl olacak diye bunları tartışırken, ki ben de tartışıyorum, ben de okuyorum, okuyabiliyorum. Bak, tarladan halka diyor, okuyabiliyorum. Ben de okuyorum. Adam şuraya bağlıyor. Bunlar gerici. Dünyada böyle bir tartışma yok ha. Yani bugün Amerikalı adam, köşe yazarı, ABD'li bir adam diyor ki, İran yazıyor, bu tür diyor hava teknolojisi çok iyi yapmış, füzeyi geliştirmiş. Demiyor ki mesela bunlar molla, gerici.
1: Yallah.
0: Ya da mesela demiyor ki adam kimdi? Steve Jobs mıydı? Suriyeli. Suriyası. Bundan bir şey olmaz. Ne kadar da büyüse olmaz. Niye? Çünkü bu adam Arap. Bunu Amerikalı'ya söylesem adam direkt seni hemen direkt Asylum Hospital. Akıl hastanesine gönderir. Direkt ama bu manyak bu. Bu deli bu der. Şimdi bu deliler CHP. Adam çok ya olabilir kardeşim ya bir adam bak hem imam hatipli olabilir ve dünya çapında bir bilim insanı olabilir. Ya din karşı Müslüman karşılığı yapacağım diye bu kadar da ahmaklaşmanın manası yok.
1: Ama öyleler yani ne şimdi yapacaksın şöyle bir şey. Ya tamam ya böyle kabul ediyoruz sen, ya.
0: Kılıçdaroğlu bunu söylediği zaman bak bu adam senin temsil ettiğin bir zihniyetin genel başkanı. O zihniyetin genel başkanı. Bakın kaçmayalım bundan ama yani bunu tartışalım. Ya, CHP aydınlanmacı çağdaş laik bilim adamlı palavra lan. Çok gericisiniz, bir halta bulmadınız bu ülke için, bir halta yapmadınız. Yalan söylüyorsunuz. Bildiğin düz mağara adamı yani. Düz yani. Hiç zerre kadar ülkeye faydanız olmamış. Bakın bu bir gerçek vakadır. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede dikili bir çubuğu yoktu derken Sayın Erdoğan doğru söylüyor. Hakikaten yoktur yani. Bak şimdi yoktur. Bulamazsın. Az zamanda çok iş yapmadınız. Çok zamanda hiçbir şey yapmadınız. Ha, tek parti döneminden bahsediyorum. Hiçbir şey yapmadınız. Olmadı. Ve yapmazsınız. Belli. Yapacağınız tek şey otel, köpük, altta don, sevgili, alçak, yürüyen parayım, bebeğim. Bu.
1: Sen oğlum yapacağın,
0: hocam. Sen ona çok şak, takıldın ama savcılık haklısın, şeyinde var, kayıtlarında haklısın, var. Ben yürüyen bebeğim, ben yürüyen parayım, bebeğim diyor ya.
1: Kim sen diyor bu, onu, ha, bu belediye başkanı diyor. Ha, kim bu diyor, metresini söylüyor.
0: Bu zeka süper bunda. Heh. Doğuştan, işte o koltuğa oturdu ya o. Değdi koltuğa popom yani bu mübarek koltuk CHP. Çok akıllıyım ve çok her şeyi ben buluyorum ya. Bunlar da kro, ayı. Kim onlar? Şimdi bunlar işte Müslüman böyle köylü böyle falan tipler bunlar. Ben aristokratım ya. Ulan hiçbir aristokrat bile değil. Hani olsa ben bilmeyeceğim. Şimdi bu adamlar çıkmış ben bin de yani bilmiyorum kızıyorlar belki de ama bugün Türkiye'de bu birçok büyük Aselsan'ından tut teyisine kadar. İşte diğer tüm hava şirketlerinden tut. Yani Türkiye'de çalışan askeriye, yani Roketsan gibi firmalarda bu işleri yapan insanların hangi renk, hangi donu ne renk, bıyığı nerede, bu imamatipli miydi, Kur'an okudu bu. Aç, gerici bu. Bak okumayan çocuk ne dedi? Bir oku bakayım bir tane Atatürk vecizesi. Evet. Aferin gel buraya gel. Ama ben onca bir şey bilmiyorum ki Pelin Su bu. Pelin Su. Bak çünkü kızmasın da. Bak bu ne? Adı ne? Muhammed. Bu kesin dinci. Adı Enes. Enes bin Malik. Tamam bu dinci. Bundan olmaz. Nereye girmez? Laboratuvara giremez bu çocuk. Ha, Amerika'da NASA'da çalışan Müslüman var. Hı-hı. Bir de Hindu var. Hindu'nun kafasında o meşhur Hindu noktası var. O Nirvana bilmem ne halt neyse o. Özür dilerim. Ne halt demeyeyim adamın inancı o.
1: Arada.
0: Öteki taraftaki NASA'da çalışan hani Amerika bizim NBA'de oynayan bir basketçimiz var. Ondan dinlemiştim. Müslüman olarak bir kişi daha geldiğim için NBA'de oynayan, aynı takımda oynayan başka bir Müslüman basketbolcu vardı. ABD'li. Hadi namaz oldu gidelim diye beni çağırdı. Ben namaz kılmadığım için nasıl yani? Yani bizim antrenman sahamızda mescit mi var? Ne işimiz var? Los Angeles Lakers falan mı?
1: Evet,
0: ben Müslümanım ya. Benim için geldim. Bir oda tahsis ettiler. Hani ben namazımı kılabileyim diye. Çok utanmıştım dedi o basketbolcu.
1: Doğru.
0: Hocam bak adam bu şuna bakayım. Yani Kobe Bryant efendim diye bakmıyor. Ha Kobe tamam. Bryant, ha Shaquille O'Neal. Tamam. Müslüman diye bakmıyor. Biz de Türkiye'de hala şu ayrıma bakıyor. Bunun nereden başladığımızı hatırlamıyorum ama kesin güzel bir şeyler söylüyor.
1: Amerika'nın uzay silahlanmasından başlamıştık. Buraya açın. Geldik.
0: Neyse,
1: evet. Hikmet Bey'in monitörü şimdi kapalı mı? Ya evet.
0: Evet.
1: Ya. Fark hakikaten. Etmez. Neyse. Ben arkadaşlar açar biz konuşurken. Şimdi tamam. Sen diyorsun ya adı Muhammed'se, adı tamam. Enes'se kesin irticacı.
0: Kesin. Tabii. Pelin Su.
1: Rukentay, Ikınsu bilmem ne falansa kesin çağdaş. Tabii. Erke Dönergeci.
0: Berkecan mesela. Erke, çok çağdaş bir isim.
1: Erke Dönergeci'ne tabii. İmza atabilecek yeti de bir isim.
0: Evet öyle.
1: Bu, adı Selçuk'sa.
0: Of ne güzel. Selçuk, Selçuk Kıyın.
1: Şimdi sabah.
0: Selçuklular.
1: Bir bilgi aldım. Bir arkadaşım Selçuk gönderdi. Nedir diyeceksin? Akıncımız var ya bizim.
0: Evet.
1: Bayraktar'ın yaptığı Akıncı

0: İşte o Akıncı, TİHA, hava muharebesi kabiliyetlerini Roketsan tarafından geliştirilen Sungur hava savunma füzesiyle tam isabetli atış yapmak
1: İşte bu cümle yanlış.
0: suretiyle dünyaya duyurmaya devam ediyor. Yani ayar bozmaya devam ediyor.
1: Sen
0: Yani
1: beyaz sen bu cümle yanlış. Bak sen beyaz beyaz var ya beyaz şovmen beyaz Öztürk.
0: Beyazıt Öztürk,
1: Tamam.
0: evet.
1: Onun bir tane gençlik dönemlerinde böyle montlu 80'li yılların montu var ya 90'lı yılların başında. O kötü iğrenç vatkalı montlar. O mont üzerinde bir yerde bir röportaj yapıyor.
0: Sokak röportajı yapıyor.
1: Ya da bir yerde bir işte bir espri yapıyor. Bir
0: Tamam.
1: skeçler yapıyordu kendi kendine.
0: Tamam.
1: Orada ve şu anda sayın izleyiciler Türk balığı uçağı göstereceğim size diyor. Arkadaşlar Türk balığı ve Türk yapımı bir uçak size göstereceğim diye geliyor. Bir tane adam orada bir tane kırsal bölgede havada soğuk kağıtlı uçak yapmış. Tamam. Ve işte uçak burada derken hadi dayışalım falan kaçıyor gidiyor. Falan. Bir de şey var Levent Kırca toprağı bol olsun. Levent Kırca ve şey tam yılbaşına yakın bir şekilde kuzeyden gelirken Türkiye İstanbul üzerinden geçiyor. Geyikleri ve arabasıyla İstanbul'dan geçiyor. Buraya kadar normal geliyor. Ha, ha, ha diye geliyor. Levent Kırca. İstanbul'dan bir geçiyor, bir iniyor aşağı. Hemen TRT yaklaşıyor ona, röportaj yapıyor. Levent Kırca'nın üzerinde kırmızı beyazlar var ya,
0: Heh.
1: Noel Baba kıyafetleri. Paramparça. Yeğeklerin bir tek boynuzları kalmış. Arabada tekerleri kalmış. Ne oldu diyorlar? Ya millet ne bileyim ben çok et çok pahalıymış. Yeğeklerimi yediler diyor. Arabamı diyor yaktılar kışın diyor. Son şey niyetine ısınmak için diyor. Bunları niye anlatmak kanka biliyor musun? Bu kağıttan uçak
0: Evet.
1: güldük yani. Türkiye uçak yapıyor. Espri. Espri şaka yani. Enflasyonla şaka. Her şey şaka yapıyor. Peki sen bunu söyledin şaka mı? Bu
0: Yo, bu gayet
1: değil mi?
0: ciddi. Bu gayet ciddi.
1: Peki sen şu cümleyi 88'de kur bakalım. Kur abi sadece. 1980, 90'da kur fark etmez. 2000'de kur ya hiç fark etmez. Türkiye İspanya'ya jet sattı.
0: Senin az önce
1: Kursana.
0: bahsettiğin gibi seni bir akıl hastanesine bir gönderelim.
1: Ama gerçek biliyor musun?
0: Sattık.
1: Bunu samimiyetle söylüyorum. Hayır sattık da yani gerçekten bana bunu söylemiş olsan. Ben bu topraklarda yaşadım, doğdum, büyüdüm. Değil mi? Desen ki bu ya Akıncı'nın yani bir Türk malı bu ülkenin evlatlarının yaptığı bir ürün dünyaya meydan okuyan bir ürün. Yani mesela şu değil. Bak kaşık preslenmiş bir metal değil mi? Bu değil. Teknoloji satıyor. Hatırlıyor musun? Neydi? Beraber görmüştük. Şu kadar bir kutu 1 milyon dolar.
0: Evet.
1: Ağırına bakarsan 800 gramlık bir kutu. Niye? İçinde program var çünkü. Onun maliyeti o kadar. Adam o kadar değerli bir şey satıyor.
0: Ya
1: Yani
0: işte.
1: Akıncı dediğim bu. Peki arkadaki cümle daha enteresan. Roketsan'ın yaptığı. Ha füzeyi de sen yapıyorsun yani. Değil mi? Hatta o kameranın ürettiği, gördüğü mercek onu da sen yapıyorsun. Bakın bunlar dile kolay geliyor belki konuşurken çok rahat anlattın. Değil mi? Türkçe konuşuyorsun sonuçta. Ama bunun kıymetini bilmezsek dayak yeriz ben sana söyleyeyim. Bu işin kıymetini bileceğiz hocam.
0: Biz bileceğiz.
1: Sahip çıkacaksın.
0: Birileri
1: Adı Muhammed,
0: bunlar
1: Mehmet,
0: niye
1: Selçuk diye
0: dokunulmazmış?
1: kızmayacaksın.
0: Dokunacağız kardeşim. Bizi seçin. İlk işimiz İHA'lara, SİHA'lara dokunmak olacak diyenlere de kapak oluyor her defasında. Bir
1: Tebrik
0: taraftan
1: ediyoruz.
0: da bir taraftan da dünyadaki bu gelişmeler, işte adam diyor ki ben uzaya silah yerleştirdim.
1: Biz de
0: Biz
1: yerleştiririz hocam.
0: uzay ve ay programı yaptığımızda ya ne işiniz var ne gerek var? Zaten Amerikalı yarım asır önce gitti uzaya. Siz deli misiniz? Paranızı boşama harcıyorsunuz. Git Kars'a kaz ye.
1: Araba
0: Öyle
1: için
0: dediler.
1: dediler.
0: Kars'a kaz yemeye gitmek gibi. Karadeniz'de turistik bir ziyaret gibi bir şey. Niye? Çünkü başka birinin roketiyle gönderdin sen astronotunu
1: Ya
0: dediler.
1: öyle başlıyorsun
0: Dediler,
1: zaten öyle.
0: dediler.
1: Ama şöyle hazımsızlık böyle bir şey hocam. Ama çatlayın patlayın inşallah. Ne diyeyim abi? Bunu çekemiyoruz. Eğer bu ülkeyle sadece ideolojik saplantınla, manyaklığınla, tamam mı?
0: Evet.
1: Tuvalet terliği kafa hesabıyla, tuvalet ve terlik hesabıyla düşünüyorsan çatla ve patla. Yani sana rağmen bu işler olacak
0: Abi
1: inşallah. Bu
0: çok
1: kadar basit.
0: şükür ki işte mesela Sayın Dışişleri Bakanı
1: Şey gibi konuşuyor. Sloganlarla konuşuyor.
0: Yunanistan'a isim vermedi ama mesela benim gündeme aldığım haberlerden biriydi. Yunanistan dedi. Bak sana isim vermeyeceğim ama sen birilerinin oyuncağı

0: buluyorsun dedi. Olmadı dedi ya. Bak bu da senin menfaatine. Birilerinin oyuncağı olmaman senin menfaatine dedi. Bunu durduk yere ya işte ben Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanıyım. Ya mutlaka tarihten gelen motivasyonumuz ayrı. Ama ortaya konan ürün işte az önceki Akıncı'dan Sungur'u ateşlediğinde Yunanistan'a da senin Dışişleri Bakanın kendi menfaatin için oyuncak olma komşi yani, diyebilir.
1: Der tabii de gayet doğal. Ben çok yani Sayın Fidan zaten bu konuda Türkiye'nin dış politikasında çünkü eskisi gibi değil. Bir defa şöyle ayırt edelim. Türkiye'nin aktif dış politikası var ve çok boyutlu. Çok boyutlarken hem jeopolitik alanda var hem de küresel çapta var. Çünkü Türkiye böyle bir ülke artık. Zor bir görev. Yani keşke bundan mesela bir adam diyebilir. Yani bundan 30 sene önce, 20 sene önce bu ülkenin dışişleri bakanı iken ne güzel bol bol kitap yaz. 30. İşin gücün yok fazla yani. Bunu şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum. Ben böyle adamlarla da buluştum görüştüm isim vermeden söylüyordum ya. Yine söyleyeyim. Yani bir memlekete, bir ülkeye büyükelçi olarak atanmış bir büyükelçi, şunu söyleyebiliyor. Fazla hareket olmadığı için o ülkede. Artık ben buradan sonra zaten son atamalar bunlar. Başka ülkeye göndermezler beni. Daha sonra merkeze çekilebilirim. Evet Sayın Büyükelçim. Artık ben burada kitap yazacağım. 3 yıl görev boyunca. Kitap yazacağım artık ben bu ülkede diyen bir büyükelçilikten. Kitap yazacağım artık ya. Şimdi bakıyoruz neden acaba böyle dedi diye. Biz orada belli bir iş insanlarını temsil ediyoruz. Ben de basın bakla işlerde görevliyim. Çok şaşırmıştım ya. Demek ki adam tatile gider, emekli olmuş gibi düşünüyor kendini. Bir şey biliyor musun? Türkiye sana bu devlet on binlerce dolar maaşla ki onlar yabancı şey dövizlerden maaş alıyor.
0: Git sana veriyor. Orada beni temsil et diyor. Doğru diyor, mu abiciğim?
1: Ya sen orada kitap yazmaya. Çünkü diyorsun ki ben bu ülkede ne yapacağım ben? Hangi dış misyon şefliği, yabancı misyon şefliğiyle resepsiyonlara katılacağım. Bir de bu ülkede 29 Ekim resepsiyonu yapacağım. Yabancı misyon şeflerini çağıracağım. Kokteyl. Şimdi buradan buraya geliyorsun. Senin Dışişleri Bakanın komşuya çağır. Biz şöyledir Yunanistan Türkiye. İt dalaşı. İki. Kardak kayalıkları. Birkaç yıl devam etti. Üç. Biz Yunanistan'la savaşırsak ne olur? Neticesini o zaman çubuklar yoktu. Barkolar da yoktu. Kağıt üzerinde gösterirlerdi. Kim yener? Biz onlara daha mı güçlüyüz? Ama onun arkasında İngiltere var, Fransa var, Avrupa var, bizde bilmem ne var. Ama biz de NATO üyesiyiz falan. Şimdi bunlar tartışırken geldiğimiz nokta şu. Sayın Bakan, yani oyuncak olma diyor yani yanlış yapıyorsun. Ben dün aslında bu çağrıyı ben de yaptım yani kendi çapımda değil mi? Bakan tabii yaptım bu resmi bir şey. Yani bu ülke resmi bir açıklama. Biz de kendi çapımızda gazeteciler olarak fikriyatımızı ortaya koyduk. Ne dedim ben? Ya komşu, bende her şey var. Hangi aşil, hangi kalkan? Bende bir sürü var. Aşil sende varsa, bak biz onu biliyoruz. Hatta espri yaptım. Lan dedim bize topuğa sıkmak diye bir şey var. Aşil, biz aşille gelme bize yani. Yani Türkçe bir tabir vardır. Topuğuna sıktı derler. O topuğa sıkmayı biz biliyoruz. Bilmem inanca var mı yok mu? Bana aşille gelme. Kalkan mı? Var bir sürü kalkan uçaklarımız var. Ya ben bir dakika komşu, senin komşun İspanya'ya uçak satıyor. Eğitim jeti satıyor. Ondan sonra kanun var benim. Dünya envanterine girdiği zaman dünyadaki 5 uçaktan bir tanesi olacak.
0: Doğru.
1: Şu an test uçuşları devam ediyor. Bende her türlü kalkan var. Eğer çok meraklıysan var bende. Niye oturup da sen İsrail'le oraya, niye ya abi? Daha ne olacak İsrail'le? İsrail maça siyer mi bize gelmeye? Yani işte hangi kafayla bunu yapıyorsun? Ben buradan daha kibarca ikna etmeye çalışıyorum. Hani ortak peynirlerimiz var değil mi? Ortak danslarımız var. Sen sirtak ediyorsun, ben zeybek diyorum. Değil mi? Sen işte ben İzmir tulumu diyorum, sen başka bir şey diyorsun. Hallum, hellim diyorsun. Doğru. Hellim peyniri diyorsun. Hallumi Arapçası. Hellim. Neyse. Ama şu var. Yani bence bu hakikaten Yunanistan biraz kıskançlık yapıyor bunu. Bence bunu artık biraz ciddiyete dökmesi lazım. Yani şöyle ciddi olması lazım.
0: Bence de.
1: Ben
0: yani gerek yok.
1: Ben olayı çok büyük tehdit olarak algılamıyorum. Devlet algılar tabii. Devlet en ufak bir hareketi. Ben şöyle çok ciddi almıyorum Yunanistan'ı. Yani Yunanistan bize savaş mı açacak? Kim ortağın? İsrail. Ya

0: katillerle dünyanın kabul ettiği katillerle ortak nedir ya?
1: Yani şimdi
0: bak, bin yıldır bak biz burada beraber bu topraklarda bu coğrafyada beraber yaşıyoruz. Bin yıl olmuş kaptan. Bak sen git İstanbul'da balık tut. Bak balık tut ne o? Palamut, çilekop, istavrit.

0: Abi, topuğa da biz sıkarız. Gerekirse Aşil'ine de kalkan da bizde çok var. Kaç i̇şte tane bu. Kalkan var? Bizde kalkan çok.
1: En son
0: balık olarak
1: en son bu Kaan kalkmıyor demişti
0: Kaan var, Fatih Altaylı. Var, İHA'lar var hocam.
1: YouTuber
0: bir
1: Fatih Altaylı.
0: 20-30 tanesi birden kalkıyor. Ne alakası var yani? Bir tane iki tane
1: onu değil. Onu da kaldırdık.
0: Ne istiyorsan Rafael'den çok daha iyi. Bize gel.
1: Şimdi Hikmet abi. Elimde bir gazete var.
0: Evet abi.
1: Ben artık içeriye
0: ben
1: dönüyorum.
0: Ben gösterme artık. Suratını
1: İçeriye dönüyorum. Göstereyim ya. İfşa etmek lazım ya. Ha? İletişim fakültelerinde okuyan gençler. Göstermem mesleğinizi bence. Nasıl yapmamanız gerektiğinin somut örneği. Aklınızda bulunsun. Şurada bir haber okudum. Hikmet abi. İBB davasında 81. gün iddialar tek tek çürütüldü.
0: Aptal diye bir yapayım.
1: Engin Deniz İpek adında biri, bir Cumhuriyet görevlisi, Cumhuriyet gazetesi mensubu Silivri'den bildiriyormuş. İddialar tek tek çürütülmüş. Haberiniz olsun. Neyse ki
0: Allah
1: bizim gazete var ya. Ha? Ekosisteme böyle para verdik. Akşam gazetesinin haberi. Ben haberi haber olan kısmıyla ilgili olarak siz... Hadi verin tamam şu ekranda bir dursun. Şu ekranda bir dursun. Hatta yapıyorsan Kubilay dört dikerek yap. Hiç mahsuru yok. Hiç mahsuru yok. Onu verin. Ekosisteme parayı böyle verdik. Heh. Bak biri Cumhuriyet iddialar çürütüldü. Diğeri de akşam... Ekosisteme parayı böyle verdik. Akşam kendisi uydurmuyor efendim. Ekosisteme paranın nasıl verildiğine ilişkin yine duruşmadaki ifadelere dayandırıyor. Adı sanı belli. Hiç öyle gizli tanık falan değil. Tuce firması sahibi Cem Çelik demiş ki dijital deneyim müzesini yaptık. İhale ve sözleşme yapılmadı. Benden sahte faturayla 12 milyon lira istendi. Bunu söyleyen Cem Çelik, adı sanı belli, firması belli. Geçtik. 45 tasarımın sahibi Mete Maden. Kültür AŞ'den 100 milyonun üzerinde ihale aldım. Adrese teslim ihaleler verdiler. Sisteme %10 vermek şartıyla. Devam ediyoruz. Güney Çiçekçilik sahibi Ensar Güney. Ağaç AŞ'ye işler yapıyorduk. Genel müdür Ali Sukas... Yukarısı istiyor dedi. Benden her iş için %10 rüşvet aldı diyor. Şimdi ekranınızın sağında gördüğünüz haberden okudum bunları. Solunda gördüğünüz haberde de bütün iddialar çürütüldü yazıyor. Takdir sizin. Bizim şey, İbrahim şey, öyle yazan haberde. Takdir yani, milletin elbette.
0: İzleyicilerimize özür dileriz. Yani böyle tek tek oturup da Ekrem İmamoğlu ne kadar çaldığını, kaç lira çaldığını tek tek madde madde açıklamak zorunda değiliz. İddianameye göre söylüyorum. İddianame de bu devam ediyor. Savcı soruyor çünkü kaç lira çaldınız? Kim çaldı? Çalmadı. Bu da diyor ki çaldı. Verdim diyor ya adam. Değil mi? Gelen diyor adam gidiyor. Ben bak bunları vuralım mı abi? Durduralım mı? Ne yapalım? Mesela tanıkları durduralım mı? Öldürelim mi tanıkları? Yok mu edelim? Konuşmasınlar mı? Adam ben demiyor. Adam 70 tane adam çıkıyor diyor ki verdik.
1: 70'i
0: verdik.
1: De yalan söylüyor. Ha. Ya kim doğruyu söylüyor?
0: Ağzını bantlayalım.
1: Kim doğruyu söylüyor? Ekrem İmamoğlu. Tabii.
0: Ağzını bantlayalım hocam. Ya benim değil. Bak Beylikdüzü'nden bir tanıdığın adamlar.
1: Doğru.
0: Adam kendi Adem ekibinde. Adem Soltekin'den tut oraya kadar. Doğru. İtiraf ediyor doğru. Adam. Doğru. Böyle oldu ya. Ne yapayım? Şimdi bunu vermiş oldu tamam. Ne diyor Cumhuriyet diyor ki iddialar tek tek çözüldü. Aha da yemin ediyorum haber şu kadar. Böyle bu kadar. Şöyle. Bakıyorsun. Bakıyorsun arkadaşlar. Nerede Sözcü, nerede İmamoğlu'nun beslediği gazeteler, nerede? Bir gün nerede gazeteler, İmamoğlu gazeteleri, nerede İmamoğlu gazeteleri?
1: Hani
0: bir tane çürüten yok, iddia diyor. İmamoğlu yok. Ha bunlar salak hepsi. Ama Cumhuriyet çok akıllı.
1: Doğru.
0: Arkadaş bu kadar da puanlandı. Yani bana şu köşeye koysaydı.
1: Doğru.
0: Oğlum manşete yok, manşete koymayın. Manşete salak bir şey koy. Onu bir görsünler. Bizim ekip, yani benim okuyucum bir salaklaşsın söyleyeyim. Aptal. Böyle bir suya bir girsin, soğuk su duşu yapalım. Eğitimde başarı zengine yaradı. Ne demek abi? Çak oğlum ya. Bir yaz altı iltica diye. Bir de imam, bir de namaz kılmış yaz. Bir de sarık koy. Tam bir de mağara yap. Bir de örümcek çizsiz. Ne oldu? Şu gazete yaptık abi. Böyle gazete yapıyorlar. Yemin ediyorum kafalar kıyak yapıyor. Bak saat 5-6 ikinci günden toplantısı. Cumhuriyet çıkacak ya son dakikada. Ne koyalım abi?
1: Dünkü manşetini hatırladın mı?
0: Ne vereyim abime? Karışık vereyim abime.
1: Sen yeri geldi diye söylüyorum. Dünkü manşette eğitim gericiliğe teslimdi. Bugünkü manşette

0: Ne?
1: Eğitimi başarı zengin aradı.
0: Ya eğitimde başarı var.
1: Ama gericiden zengin.
0: Gerici eğitim başarılı ama zengin için
1: on numara,
0: başarılı.
1: 10 numara çok
0: bence
1: güzel.
0: Bence yarın böyle bir başlıkla evet, bir haberle çıkın.
1: Çok çok güzeldi. Tam da yerine rast geldi. Manzarayı koydun. Hakikaten doğru dün bunu diyordu. Eğitimde gericilik, eğitimde evet. Bilmem ne falan
0: şimdi,
1: filan
0: diyor. Şimdi diyor ki eğitimde
1: Türkiye
0: başarılı.
1: Cumhuriyet tarihin en gerici eğitimine adam gerici dedi. Kabul. Bir sonraki eğitimden çıkamadı adam ama ne yapmıştı? O dediğin doğru hakikaten. Eğitimde başarı zengine yaradı.
0: Yani oradan zengin... vuramazsan buradan vururum diyor ha. Yani.
1: Hocam ama mesele şu. Şu. Şu
0: İddialar tek tek çürüdü.
1: Haber şurada, bak şurada.
0: O kadar. Evet.
1: Şimdi bu haber diyor ki tek tek çürüdü. Ya bırak bunu büyük kardeşim büyük yazıda göre nasıl çürüdüğünü göreyim ya.
0: Tabii ya at manyak manşetini. At manşetini de ki ya çürüttük şimdi, kardeşim de ya.
1: Hocam şimdi bak olay şu. Ama diğerleri bunu görmemiş tabii. Diğerleri görmemiş.
0: Tabii.
1: Artık demişler ki bundan sonra buradan dönüş yok.
0: Haydi bakalım.
1: Hani ya, buradan dönmez. Ben, var ya komedi skeçlerde var. Adam yakalanıyor, kıvırıyor, yakalanıyor, kıvırıyor. En sonunda kucak kucağa yakalanıyor. Ondan sonra bilmem bağırıyor Mesut. Ona bakıyor, buradan dönmez değil mi abi? Dönmez.
0: Artık
1: bak hocam, buradan dönmez. Herkes pozisyonunu almaya başladı. Ha, belki bedelini ödeyenler hala hazırda. Ya o kızım sen de buradan bir şey yaptı. Hani bu kadar da bize desteği oldu bu adamın. Hani bu kadar da gördük en azından. Zamanında propagandasını yaptık. Demesin ki ben sana gösteririz bir gün haberi ileride diye... Bir yatırım yapmış olabilirler ama demem şu evrensel, sözcü, nefes, enfes, bir gün, cinsel hepsi bunun çok iyi görüyorlar ki. Hatta başta Özgür Özel. Buradan sesleniyorum. Yeni parti dağılacak diyorum. İddiam hala aynı yerde duruyor. Çok kötü paramparça bir yeni parti bekliyorum ben. Uyduruyorum bir tarafından tamam hadi. Diyorsan nereden biliyorsun? Biliyorum ama bakacağız. İddiam benim bu. Geleceği Allah bilir çünkü. İçeride o var. Yani tamam Özgür galiba bu hislere kalıyor ihale. Mansur'dan hayır yok. Değil mi? Biz CHP'li belediyeyi kaybettik kardeşim. Dünyanın beceriksiz insanı sensin. Ben kaç yıl sonra ilk defa... Sen kaç yıl sonra ilk defa olan Cumhuriyet Halk Partisi aldığı oyu paramparça ettin. Nasıl? Kardeşim sen dalga mı geçiyorsun bizimle? Rakam ortada. Yaptığın işler ortada. CHP'yi böldün. Yani para, pul... Mal, peşte malı da tercih ettiniz. Yürüyen bebektiniz hepiniz. Yürüyen paraydınız hepiniz. Yürüyen paraları tercih ettiniz. Neye tercih ettiniz? Atatürk'ü partisine tercih ettiniz. Bu tarih bunu yazdı mı? Yazdı. Seni kim affedecek abi? Çok özür dilerim. Bakın o kutsal var ya hani var ya hani şey damgalı olan Cumhuriyet teyzeler. Onların içinde büyüdük biz. Teyze ne diyordu? Bak ben biliyorum AK Parti daha iyi çalışıyor ama biz ideolojiye oy veriyoruz. Kusura bakmayın. Hizmete vermem. Niye? İdeolojiye. Nedir abla o ideoloji? Biz Atatürk çocuklarıyız. Halk Partiliyiz. Evet ve bu yüzden biz o ideolojiye oy veriyoruz. Ama abi Kadıköy bilmem ne götürüyor. Götürsün. İdeolojiye oy veriyoruz. Çünkü CHP. Abla nerede CHP?
2: Nerede?
1: Ha? Bak nerede? Seninki yürüyen paraydı ideoloji. Adamın ideolojisi paraydı,
2: evet.
1: Peştemaldı, maldı, sevgiliydi, metresti, yetmedi polimetresti.
2: Çok anlamında poli. Şimdi
1: bütün bunlar gitti, şöyle... Bak belediye başkanlığına kadar geldi.
2: Tamam.
1: Ey Özgür Özel, dünyanın en beceriksiz, en kötü siyaseti seçilebilirsin. Partiyi aldın, CHP'yi parçaladın, Ekrem adına. Bak bu anlaşılıyor değil mi Türkçe? Hani ben CHP'liyim bakıyorum şu anda. Kutsal koltuk gitti. Kutsal kase de gitti. Altı ok yok. Ve parçalamışsın. Ankara suratına bakmıyor lan. Özgür Özel, beyefendi. Ankara senin suratına bakmıyor. O penaltıyı kullanacak olan bir forvetti ya. Hmm. Artık o forvet o yok. 9 Eylül'de CHP'nin kuruluş yıl döneminde. Ama biz CHP değiliz ki artık. Tamam fark etmez. Kadınında resepsiyona gitmedi. Değil mi? Geldi Erdoğan'la buluştu.
2: Kim dedi onu?
1: Herkes şunu söyledi.
2: Mansur
1: hepsi karnından konuşuyor ya. Karnından konuşuyor herkes için. Ya ne alakası var da işte. Ya bırak Allah aşkına işte, Mansur Yavaş. Sen de bir delikanlı ol ya. Ayıp yani vallahi ayıp. Bir düz durun ya.
2: Mansur Yavaş, Özgür Özel'in yani, forvetlerinden,
1: değil.
2: Forvetlerinden biriydi.
1: Ama dur orada. Sadece o olsa abi öpüp başıma koyacağım. Gene bunu bırak bunu. Bırak bunu bu adamı, bu çocuğu bırak. Bırak burayı yönetmeyi. Kim olduğunu anlayacaksın. İstanbul'u yönetir, İstanbul'u. Ülkeyi yönetir bu. Kim o? Yürüyen para, bebek.
0: He.
1: Ebeğin.
0: Seferihisar mıydı o?
1: Seferihisar. Burak Seferihisar.
0: Mesajları çıkan tabii, yürüyen tabii. Para bebeğim diyen adam, belediye adam, başkanı adam, için Özgür Özel.
1: Tabii.
0: Muhtar bundan belediye başkanı mı olur diye soruyorlar. Bırakın İçişleri Bakanlığı'nı yönetir demiş.
1: Adamın bir tanesi çıkıyor diyor ki vallahi diyor ben diyor elimle şu ellerimle şu güzel elciklerimle var ya aycıklarımla diyor sen diyor Manisa'dayken diyor, evin diyor duvarına koydum diyor parayı diyor. Koymadın mı diyor. O gün diyor bak diyor bazı stasyonlara bakın bakayım. Koymuş mu koymamış mıyım diyor. Koyar vallahi hiç Özgür Özel bu belli olmaz. Ya. Biliyorsun tehlikeli adam. Yani kesin koymuştur. Bu adam diyor ki 15 milyon para istedi benden diyor. Şimdi, İmamoğlu.
0: Şimdi o zaman.
1: 5 milyonunu verdim diyor.
0: Tamam.
1: Hadi onları geç abi. Ya şu adama kızdın garibim adama. Adam haklı çıktı. Yani şöyle derken balık meselesinden taktık ya adama. Bu balıkları biz burada öldürmedik. Evet. Dışarıdan geliyordu. Cemil Tugay. Adam geri gelmez zaten dayağı attı bunlara. Bak bir daha söylüyorum. Güzelleri değil bu. Yani dedi ki ben bunu tanımıyorum. Bu çok iyi dans eden bir tane vardı ya. Kel.
0: Bir önceki belediye başkanı Tunç Soyer.
1: Tunç Soyer var ya çok iyi dans ediyor. Tamam.
0: Bu 80 çok... darbesinin işkencecisi Nurettin Soyer'in oğlu.
1: Oğlu. Şimdi bu adam içeride hala abi. Neden? Kooperatifteki o yapılan hatalar, yolsuzluklardan dolayı. Doğru mu? Kaç tane insanı mağdur etmiş adam.
0: Evet.
1: Ben dedi bunu tanımıyorum. Bana aynen ben öyle. Bunu reddi miras yapıyorum dedi. Ben de istifa ediyorum o zaman deyince adam dediler ki vay görüyor yeni partiye geçiyor. Geçmiyorum dedi ya. Ben CHP'li de olamam. Yeni partili de olamam dedi ya bu şartlarda. Ben hizmetmek istiyorum ülkeme dedi. Hmm. Bak ben sana söyleyeyim abi. Alnından öperim adamı. Bana böyle gel. Steril gel. Yani ideolojik saplantımız var. Evet sapık da olsa, sapık da olsa, manyak da olsa, tuvalet tayı da olsa ben ideolojiye oy veririm diye. Yani manyak.
0: Doğru.
1: Evet.
0: Başkanın çalmış diyorsun. Çok güzel çalmış.
1: Çok güzel
0: diyor.
1: Çalmış.
0: Çok güzel
1: Ankara
0: çalmış
1: yok.
0: Diyor.
1: Bak
0: muhteşem çalmış
1: Ankara,
0: diyor.
1: Bay bay. Maşallah dedi. İzmir dedi ki tanımıyorum sizi. Muhittin böyle adam diyor zaten.
0: Bak Ankara'ya Silivri'den yalnız sopa
1: Zeydan,
0: gösterildi.
1: Zeydan Karalar'ın yanına giden yok. Bak Özgür Özel diyor ki %62'yle iktidara geliyoruz. Ulan parti paramparça gitti.
0: Parti, bak. Özgür Özel öyle deyince karşısındaki gazetecimsiler ne diyor?
1: Aa öyle mi hakikaten diyor.
0: Aa o 62. Aa ben 60 tahmin ediyordum. 62 mi olmuş?
1: Çok özür dilerim. Sonra bize kızıyorsunuz. Hani ama bunun analizini yapamazsınız. Yani bunu tamam Latincesini yapalım hocam. Depresif, kompulsif, impulsif, Grotsky. Ne diyeyim abi yani?
0: Abi.
1: Bu adam ahmak abi. Değil mi? Ne diyeyim abi?
0: Barış Terkoğlu muydu arkadaşlar? Barış Terkoğlu. Barış Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden. Bilinen isimlerden biri gazeteci Barış Terkoğlu İmamoğlu'ndan bir mesaj getirmiş Silivri'den. Senin o bahsettiğin görüntüleri de verebilir misiniz fotoğrafları
1: şey.
0: Ekrana?
1: Var hiç tam bir söyle. Bal böyle bir şeyim konum var.
0: Evet.
1: Ben dedim yarın dedim bunu bir capsleyeyim. Dedim Ömer Bey dedim çıkarken programa acaba dedim arada sıkıştırabilir miyim? Çok ilgimi çekti çünkü bu abi anladım ne olduğunu. Şunu anladım. Hemen dönüyorum.
0: Demiş ki
1: evet
0: şu Barış Terkoğlu Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'ın tam olarak kendisinin ifadesini aktarayım ki efendim size en azından ekleme çıkarma yapmamış olalım. Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine yorum. Bu görüşmenin tarihinde zamanlamasında bir sorun var. Tam da 9 Eylül'de bu görüşmenin yapılmış olması sakıncalı.
1: Evet. Şimdi bunu nereden bunu demin o tepkiyi gösterdim? Neyle alakalı olarak şöyle. Sevgili Ömer Bey şunu söyleyeyim. Bu haberi ben dün gece geç vakitlerde bir vakitlerde yakaladım gördüm. Haberi tabii hemen dedim, sakıncalı duyunca aklıma sakıncalı piyade geldi. Dedim ki acaba nereden sakıncalı kim demiş bunu? Ekrem İmamoğlu. Allah Allah dedim nasıl söylemiş? Şimdi hani var ya dünyanın en komik şeyleri ya. Eğleniyoruz ya. Bayağı bildiğin eğleniyoruz yani. Kapasite. Dün diyordum çok uzattım ya ama çap bu. Cumhurbaşkanlığı aday ofisi. Eğlencelik değil mi sence?
0: Çok.
1: Dünyada böyle bir şey yok. Aday ofisi. Hıvı demedi. Ya bunu da cumhuriyetçi diye yutturuyorsun bu adamları. Akıllı, çağdaş. Biz gelişi bunlar buluyorlar hocam yani bunlar güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş yapacağız. Nasıl çok güçlendireceğiz? Nasıl sütunlara çok fazla harç atacağız? Nasıl güçlendireceksin? Güçlendirmek ne demek abi? Bu adamlar bunu görünce dedim acaba nereden Acaba bu

0: Var ya, kapandı ya, hep kapanıyor ya. Bak tam cümle şu. Caps dedim ya sadece buradan.
1: Ha.
0: Cümleyi okuyorum sadece.
1: Tamam.
0: Yani bu haberin orijinali bu abi.
1: Orijinalini söyle abi.
0: Sözcü TV programcısı ve gazeteci Barış Terkoğlu. Selam Barış. Unk. Onlar TV neresi bilmiyorum.
1: Bu YouTuber oldu bunların hepsi
0: Tamam.
1: ya. Yani hepsi YouTuber.
0: Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresinden aldığı bilgileri aktardı. Haberi
1: Haydi.
0: doğru vereceksin.
1: Tamam. Doğru.
0: Bak, ben yıllar boyunca bak kavramlarla, etimolojiyle benim kavgam var ya hayatım boyunca. Yani aynı nesneyi gösterip de farklı şey anlıyorsak kavga ederiz biz abi. Yani bunu gösterip sen buna eğer bir tükenmez kalem gözüyle bakıyorsan ve buna sadece kalem diyorsa, ben de kalem diyorsam, ben de konu kurşun kalem olduğunu iddia ediyorsam, biz abi kıyamete kadar kavga ederiz. Çünkü aynı şeye konuşuyoruz ama farklı şeyler anlıyoruz biz. Değil mi? Kavram kargaşası. Cumhuriyet gibi. Saçma bir şey cumhuriyet. Cumhuriyet kelimesiyle insan olunmaz
1: Tamam.
0: gibi.
1: Devam et abi.
0: Burada da aynı şey. Yıllar boyunca şöyle darbe yaptılar abi adamlar. Benim yaşım müsait. Muhtıra, hani ihali, muhtıranın ihali var. Elektrik muhtıra,
1: Tamam.
0: klasik muhtıra gibi. Kavramlarla gitti adam. Kavramlar. Şimdi adam diyordu ki, mesela hatırlıyorum. Ankara'da bu milliyetin, hürriyetin manşetlerinde vardı bunlar. Hatırlayın, 28 Şubat'ta da vardı. Ankara'da bir takım üst düzey yöneticilerin, ama bak yönetici, kamu görevlisi mi hükümet, bilmiyorum.
1: Tamam.
0: Manşette bu işten rahatsız olduğu ortaya çıktı. Kim çıkarttı? Nereden aldı?
1: Ya hep zaten Cem Aziyar
0: Ama
1: evvelleri bu.
0: tamam
1: Tamam.
0: diyorum.
1: Sen Barış Terkul
0: Barış Terkoğlu bunu
1: den
0: diyor
1: ona
0: işte.
1: geldi, süreniz
0: Abi hani bunu
1: azaldı.
0: diyor zaten. Barış Terkoğlu dediği bu. Yakın çevreden. Başka ne vardı bir de biliyor musun? Bazı subaylar rahatsız.
1: Genç subaylar.
0: Genç subay rahatsız. Bir üst beni kubay mı? Şimdi abi bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına, Barış Terkoğlu. Sadece sorum şu olsun bari, madem o. İmamoğlu'nun yakın çevresinden aldığı bilgiler. Hangi yakın? Dilek Hanım mı söyledi?
1: Yakın çevresi.
0: Hocam neresi
1: Ya
0: yakın
1: tamam,
0: çevresi?
1: sen ona
0: Hapishanede
1: takılma.
0: adam ya.
1: Şimdi adam kalkıp
0: Adam ne, hangi yakın çevresi?
1: Mansur Yavaş'a parmak sallıyor. Sen ona bir gel ya. Mansur Yavaş'a sen de diyor bu işleri bilmiyorsun. Bir,
0: Sen bunu...
1: CHP'nin kuruluş yıl dönümü. İmamoğlu
0: Ayaklarım.
1: siz hangi? Ben CHP'li değilim. Ben yeni partiliyim. Sayın İmamoğlu. Şey, arkadaşlar,
0: Hocam
1: kamuoyu.
0: anladım. Mesele o değil mesele.
1: 9, CHP'nin kuruluş. 2, niye görüşüyorsun? Siz kimsiniz, pardon? Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütün kararlarını sizin talimatlarınız ve bilginiz doğrultusunda, onayınız doğrultusunda mı yaptılar 2019'dan bu yana? Yani
0: Hocam
1: İstanbul
0: burada
1: Büyükşehir Belediye Başkanı iken Ekrem İmamoğlu Ankara'yı da mı yönetiyordu?
0: Değil
1: Mansur
0: hocam.
1: Bey de mi o yönetiyordu?
0: Hayır, mesele şu. Bunu neden yaptığını açıklıyorum aslında. Bak örneklemeyi pek anlatamadım galiba. Şu. Adam bunu söylüyor. İleride oldu ki İmamoğlu dedi ki Mansur Yavaş tekrar devreye girdi. Ya da böyle bir şey yok ortada. Bir gazeteci haber hakkı köşede kalır. İmamoğlu aşkımız değil bu. Yakın çevresinden bir yere bağlamamış adam onu. Niye bağlamamış?
1: Sallamış
0: Yakın
1: diyorsun.
0: çevresi. Tabii sallamış. Yakın çevresindeki dan aldığı bilgileri aktardı.
1: Tamam.
0: İmamoğlu dedi ki arkadaşım ben bir şey aktarmadım ya. Dedim mi? Demedi. Barış Beylerbeyi ben böyle duymuştum dedi. Kit kapandı mesele.
1: Doğru,
0: Mesele şu.
1: kapatabilirler.
0: Asıl Barış Beylerbeyi Terkoğlu muydu?
1: Terk ol.
0: Terkoğlu'nun yaptığı haber şuna taalluk ediyor. Yani şu Mansur Yavaş bu işin neresinde kardeşim? Şeye göre, özgözlüğe göre bizim talimatımız çerçevesinde haberimiz de vardı. Onay da verdim. Görüşebilirsin tabii dedim. Ne olarak? Yeni parti genel başkanı olarak, CHP karşıtı olarak, mutlancı CHP'ye karşı, iğrenç partiye karşı olarak onu bir mensup, sana izin verdim diyor. Mansur da bu lafı yuttu mu? Yuttu. Mansur Bey başkan, bir şey söyleyeceğim. Bak bir daha tekrar söyleyeyim. Ben hatta bir araya gelmiş değilim. Bir uçakta bir gün geçerken yanından geçtim, o kadar. Bir araya gelmiş değilim. Bilmiyor, beni de ilgilendirmiyor ne yapacağım. Da yalnız Allah aşkına ya. Soruyu soruyoruz, cevabı yok. 5 senede vermeyeceksin biliyorum yani. Kurdeşen döktürüyorsun millete. Ya diyor ki adam onay verdim diyor ya. Yani bir de soralım. Özgür'e senin neyin oluyor?
1: Doğru.
0: Başkanın mı oluyor? Liderin mi oluyor? Evet verir. Niye peki oradasın?
1: Geldi
0: Paramparça
1: telefon.
0: ettin partiyi. O da yanmasın. Şiş de yanmasın. Kebap da yanmasın. Mangalı da yakmayalım hiç.
1: Tamam hadi.
0: Ben domates çorbası içeceğim. Kalk gideceğim. O kadarlık değer görürsün artık. Burada bence
1: Güvenlik
0: olan bir şey var. Eğer
1: kameralarını da kapatmalarını
0: İmamoğlu
1: tavsiye
0: da bunu
1: ediyoruz.
0: yaptırmış olabilir.
1: Çorba içerken.
0: İmamoğlu da bunu yaptırmış olabilir.
1: Olabilir,
0: Neden? Neden
1: olmayabilir.
0: biliyor musun? Mesaj gönderiyor olabilir.
1: He.
0: Yani her şey...
1: Hala.

0: Hala bu partinin...
1: Özgür Özel.
0: Bu hala bu doğal partinin bir şey. Eş başkanı benim.
1: Hayır bir dakika. Özgür Özel bu doğal bir şey. Ona herif falan verdim diyorsun ama...
0: Yanlış.
1: Demiyorsun ki 9 Eylül'de... Şey diyor çünkü... Kılıçdaroğlu dedi ki umurumda değil dedi ya. Yani dediler ki Kılıçdaroğlu... Bak sen 9 Eylül'de gelmedi Mansur. Bir kişinin gelmesine mi fark etmez? Halk gelsin yeter dedi. O takmadı, iplemedi.
0: Hadi bakalım.
1: O da iplemedi. Ama şey dederler ona... İmamoğlu... Yeni partili İmamoğlu hocam. CHP'li değil.
0: Tamam.
1: Zamanlama diyor bak. Yeni partili değil. CHP senin işin var ya. Ne karışıyorsun CHP?
0: Aynen öyle. Ben de onu söylüyorum. Evet. Şimdi tarladan halka vurgun sistemi. Efendim dün günün manşetinin hemen akabinde belki de günün manşeti saatlerinde bir haber düştü. Bu hepimizin canını yakan hani tarladaki fiyatı duyduğumuz ama abi inşallah, sofralarımızdaki inşallah farkı inşallah gördüğümüzde birilerinin arada hem bu ülkenin ekonomisine hem o üreticinin emeğine hem bu tüketicinin masasına nasıl göz diktiğini ifade etmeye gayret ediyoruz ya, işte o alçaklardan iddiaların o doğrultuda olduğu kişiler dün bir operasyonla kıskıvrak yakalandı. Yenilir yutulur cinsten değil. Yani 6 liraya aldıkları mandalinayı 28 liraya almış gibi göstererek, üzerine kar koyarak, bilmem ne yaparak falan o aşağılık alçaklar hesap verecekler. Savcılık harekete geçti. Operasyon devam ediyor. Akşam gazetesinin...
1: Hal kanunu var ya onu da söyle bak, yani.
0: Onu da hal kanunu
1: ben,
0: tamam
1: benim
0: da...
1: Benim saçım vardı bu tartışılırken hala çıkmadı o kanun. O çok önemli.
0: Dün Sayın Bakan Türk Medya sponsorluğunda düzenlenen, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan bahsediyorum. Türk Medya sponsorluğunda düzenlenen E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nde siz seyircilerimizle ve dinleyicilerimizle o konuşmayı da paylaştık. Bunun bilgisini aktardı, kürsüden aktardı ve dedi ki hal yasasının önümüzdeki yasama yılında hayata geçmesi noktasında biz gerekli olan tüm hazırlıkları yaptık dedi. Şimdi tekrar dönüyorum. Bu halkın sofrasına göz diken namussuzlarla ilgili operasyon haberi, akşamda manşet. Manşet manşet. Hürriyet'te manşet. Yeni Şafak'ta manşet. Yeni Şafak'ta. Milliyet'te manşet. Sabah'ta manşet. Çünkü haberdir bu, haber haber. Şaşıracaksınız. Nefes'te manşet. Tek satır haber yok.
1: Olmaz, o ne iş?
0: Tek satır Cumhuriyet'te işte az önce bahsettiğim
1: normal,
0: var ya,
1: normal ya.
0: İletişim fakültelerindeki gençlere nasıl mesleği yapmamaları gerektiğinin en somut örneği işte bu elimde tuttuğum gazete.
1: Hocam ya neyse ben şöyle.
0: Bu büyük haber. Biz takipçisi olacağız.
1: Hadi madem sen onu benimki de bir gün olsun yani. Heh. Bunlar gazete değiller gerçi çöp ama reklamını yapmış gibi olmayalım. Ama şöyle bir şey Ömer Bey'in söylediğine devam edeyim. Bir Gün Gazetesi. Nedir? Solcu, proleter devrimci, değil mi? HDGBT'ci aynı zamanda. Değil mi? Yurttaşlık, evrensel vatandaşlık falan gibi bu gazete, değil mi? Halkçı, emekçi dostu. Bir daha söyleyeyim. Proleter devrimci gazete. Değil mi? Halk çiftçi adına. Bak çiftçi, vurgun, evet. Tarla. Lan bir cümlede ilaç olsun diye.
0: Sadra şifa diyorsun.
1: Sadra şifa. İlaç ya. Şöyle ilaç yazın.
0: Yok abi. Yok.
1: Hani,
0: olmaz.
1: Bari hani o kadar çok şu sol hareket yaparak böyle devrim hani bilmem falan diye bağırıyordunuz ya. Yani bari şurada nedir o? Baştan yanlış. Sütten çıkmış ak kaşık. Dersler tarlada gitti. Bak eğitimle ilgili değil başka şeyden bahsediyor. Tarladaki şeyle alakası yok. Talihsiz iş yok. Ha. Başka bir provokatif bir haber veriyor. Fakat bakıyorsun genelde en solcu, en devrimci, en dinsiz donsuz olan gazete. Yani kardeşim hiçbir şey beğenmiyorsunuz bari de CHP'yi de feshettiniz. Hani köylü milletin efendisi değil miydi hocam?
0: Harikasın. Şimdi bak bugün ama ben bugün neyse, Cumhuriyeti dövme günümüz.
1: Boşuna gidiyormuş.
0: Şu haberi de bitirin finali böyle yapayım. Hocam. Şu haberi de verin Kubilay. Akbelen İndir için abi. Kritik duruşma. Milas'tan artık elinizi çekin. Haber bu. Nedir? Acele kamulaştırma. Milas'taki maden çalışmaları ile ilgili acele kamulaştırma noktasında Danıştay'da görülecek davayla ilgili eylemden bahsediyorlar. Ben bu haberi okudum. Oradaki muhtar diyor ki dün zeytinler katledilecek diyenler bugün yeni yalanların peşindeler. Muhtarın sesi ne kadar arkadaşlar? Kaç dakika, kaç saniye? Kubilay.
2: Diyenler bugün yeni yalanların peşindeler.

0: Ben kamulaştırmanın olduğu 6 köyden birinin muhtarıyım. Köylerin yok olacağı yalanını söyleyenlere diyorum ki hiçbir köyün merkezi ortadan kalkmayacak. Gerçeği görmek isteyen herkesi haritaya bakmaya davet ediyorum. Halkımız Alman vakıflarının satın aldığı muhtara değil, gerçek köylülerin sesine kulak versin. Bölgemizde i̇şte yaşayan ya,
1: tamam,
0: insanların...
1: Tamam, mealen bu. Bölgedeki o provokasyonlara, Alman vakıflarının satın aldığı muhtarlara değil de diyor, bize kulak verin diyor. Ama gazete haberinde Milas'tan artık elinizi çekin demiş Alman vakıflarının satın aldığı muhtar gibi. Abi bitirelim artık.
2: Bu kadar abi. Doğru.
1: O zaman günün manşetine sonuna geldik. Evet. Gelişmelerle.
2: Şunu unutmayalım. Yani şöyle beklentimizi yükseltmeyelim arkadaşlar. Yani biz böyle gösteriyoruz. Bazen de böyle kızıyor bize ama yani şöyle. Adamların ne menem olduğunu anlatmak zorunda olduğumuz için bunları gösteriyoruz. Yani biz bunu kaldırıp gösterirken anlayın artık ya. Şunlar sana bana ait şeyler değil. Yani bugün Türkiye'de dünyanın en güzel şeyi de olsa bunlar çıkacaklar, provokasyon yapacaklar. Cumhuriyet de öyle.
1: Ona Sözcü dikkatli de öyle. Olun.
2: Onu bilmeniz yeterli.
1: Medya okuryazarlığı evet. Bizim için evet. Asıl olan. Peki evet. Efendim, günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek mahvolun.

0: Botulinum bakterisi doğada normalde her yerde olan bir bakteri. Spor hali dediğimiz koruma haline kendini döndürüp doğada gezebiliyor. Konserve yaparken hijyenik koşullara çok dikkat edilmezse, içinde hava kalırsa, anaerobik ortam oluşursa bakteri burada çoğalıp toksin üretebiliyor. Bu toksin nerede? Nörotoksin dediğimiz sinirlerin iletilerini bozabiliyor. Dolayısıyla konserve yaparken bir, hijyenik koşullara çok dikkat edeceğiz. Elimizi iyi yıkayacağız. Sebzeleri, meyveleri iyi yıkayacağız. Sonra kavanozu tam doldurup içinde hava kalmamasını sağlayacağız. Ve kapağı da sıkıca kapatıp dış ortamla temasını keseceğiz. Tabii konserve yaparken sirke, turşu gibi asidik malzemelerin kullanılması toksin üretimini engelleyebilir. Daha faydalı ama düşük asitli ev konserveleri yapılınca asit ortamı düşük olduğu için bakterilerin üremesi kolaylaşabiliyor. Bir de hava teması olursa, hava alırsa daha da kolaylaşıyor. Biz bunu nereden anlayacağız? Konserve yapıldıktan sonra rengi, saklama koşulları çok önemli. Toksin ürediğinde içinde üreme olduğunda kapağı şişmeye başlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesela şöyle vuruyoruz yukarıdan. Bir hava alma, şişme yok. Eğer bozulma başlarsa içinde bakteri, toksinler hava üretmeye başlar anaerobik ortamda ve kapak şişme yapar. Bu tür konserveleri kesinlikle tüketmemek lazım. Temiz ortamda, soğuk ortamda saklamak lazım. Hijyenik koşullar dediğimiz iki türlü temas kontaminasyon olabiliyor. Bir, kullandığımız malzemelerin temiz yıkanmaması sonucu malzeme kontamine olabiliyor. İkincisi de biz el yıkamaya, temasa dikkat etmezsek biz kontamine edebiliyoruz. Babaanneniz çok doğru yapmış. Maşayla temiz ortamda bunları doldurup adeta böyle fabrikasyon ortamı gibi tam doldurup kapağını da tam kapatmak en önemlisi.
1: Terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine usanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak. Bu mukaddes emaneti gerektiğinde

0: canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. 24 Özel'e hoş geldiniz. Bu akşam çok kıymetli konuklarımızla beraber 3 saat boyunca dış politikadaki önemli gündem maddelerini analiz etmeye devam edeceğiz. Ve tabii ki yine sıcak gündemin içerisinde Türkiye'nin çevre coğrafyasında yaşanan hadiseler var. Tabii yine Doğu Akdeniz diyeceğiz, yine Orta Doğu diyeceğiz. Kafkaslara uzanacağız, Ukrayna'ya gideceğiz. Ve tabii biraz da kıta ötesine de gideceğiz. Ve gerçekten artık dünyamız bu savaş ekonomisi üzerinden de nereye gidecek? Biraz da bunların üzerinde duracağız. Ama tabii bu akşam, bugün önemli bir gün. Yarın da dahil olmak üzere. Neden? Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak sürülen 27 Mayıs darbesi sonrası kurulan tiyatro mahkemelerinin sonucunda şehit edilen 3 önemli devlet adamımız, Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanımız Fatin Rüştü Zorlu'nun katledildiği, tabii öncelikle biliyorsunuz 16 Eylül'de Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edilerek şehit ediliyorlar. Daha sonra 17'sinde de Adnan Menderes asılarak şehit ediliyor. Çünkü Adnan Bey'in bir intihar girişimi olmasından dolayı tedavi edilmesi ve tedavisinden sonra kendisinin alelacele hemen dar ağacına götürülmesi gibi çok acı günler. Gerçekten bu günleri unutmamamız lazım. Hatırlamaya devam etmemiz lazım. Dolayısıyla ben de bu vesileyle, ki çalışma alanımda olduğu için, Türk demokrasi tarihinin şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum. Ve işte o darbeler tarihi sürecine baktığımızda 27 Mayıs'tan 15 Temmuz darbe girişimine kadar hepsinin bir bıraktığı eksiği tamamlamak üzere gerçekleştirilen, her 10 yılda bir indoktrin edilen darbeler olduğunu ve milli iradeyle beraber 10 bin yıllık Türk tarihine vurulmak istenen büyük bir pranga olduğunu da görüyorum. Şimdi dolayısıyla bugün bununla başlayacağız. Zaten o günlerde yaşanılan hadiseler de aslında 1950-60 yıllarında yaşanılan hadiselerin de bugünlerle ne kadar ilgili olduğunu da bir şekilde görüyoruz. Yine bir Kıbrıs meselesi var, yine Doğu Akdeniz var, yine Orta Doğu var, yine Balkanlar var, yine Kafkaslar var, yine Türkiye'nin milli savunma, milli ekonomi hamleleri var, sanayi yatırımları var ve özgürleşmek isteyen Türkiye'ye karşı vurulmak istenen büyük bir pranga ve darbenin gelişi var. Dolayısıyla kıymetli konuklarımı davet etmeden evvel, daha doğrusu takdim etmeden evvel, öncelikle sizler için hazırladığımız bugüne özel bir ledimiz var. Bunu arz ettikten sonra kıymetli konuklarımı takdim ederek programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Evet, yönetmenimden rica edeyim. 16-17 Eylül 1961 Milli İrade Dar Ağacı'nda. Evet, gerçekten milli iradenin Türk demokrasisinin dar ağacına gönderildiği bir tarih. 16-17 Eylül 1961, 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası kurulan, işte arkada İmdal Adası'nda, daha doğrusu Yassıada'da kurulan tiyatro mahkemeler ve orada hapsedilen, orada işkenceye uğrayan Demokrat Partililer, Başbakan, Bakanlar, Cumhurbaşkanı ve işte sonunda da bu maalesef katliamın gerçekleşmesi. 16-17 Eylül demokrasinin en hazin iki günü olarak tarihimize geçiyor. Hatta şunu da söylemek lazım. Yanlış hatırlamıyorsam, hatam varsa belki hocalar düzeltebilir ama 1980'e kadar 27 Mayıs bayram olarak kutlatıldı. Yani 27 Mayıs darbesi bir demokrasi bayramı olarak kutlatıldı. Çok enteresan bir şekilde. Daha sonra dediğim gibi bu hata ortadan kaldırıldı ama işte 27 Mayıs darbesinin ardından 3 devlet adamımız dar ağacına gönderildi ve önce Polatkan, daha doğrusu önce Zorlu ve Polatkan, ertesi gün Menderes idam edildi. 16 Eylül'de 2 bakan, 17 Eylül'de 1 başbakan idam edildi. Tabii baktığımızda

0: Yassada'da başlayan bir süreçtir bu. Yassada'da başlayan bir aslında demokrasi katliamıdır. 592 sanık yargılanıyor kıymetli izleyenlerimiz. 15 idam kararı çıkıyor ve 3'ü infaz ediliyor biraz evvel saydıklarımızla beraber. Ve gerçekten baktığımızda işte çocuk davası gibi, köpek davası gibi sulandırılmış dosyalarla beraber başlayan bir süreç. Hatta şunu söylemek isterim, kendi araştırma süreçlerimde de elde ettiğim bir bilgiydi. Daha ilk celse olacak mahkemede. İşte Salim Başol, Cemal Madanoğlu, Tarık Güryay ve diğer savcılar arka odada toplantı halindeler. Yani ilk kez Adnan Menderes kürsüye çıkacak, hakim karşısına çıkacak ve Madanoğlu şu soruyu soruyor yanındakilere. Eğer Başbakan Adnan Menderes kürsüye geldiği zaman şu cümleyi söylerse, ben irade-i milliyle seçilmiş bir başvekilim, sizin gibi darbeci bir mahkemeyi tanımıyorum derse biz ne yaparız diyor. O zaman her şey biter diyor. Oradan hemen tabii Tarık Güryay devreye giriyor ve diyor ki hiç merak etmeyiniz, biz bütün önlemleri aldık diyor. Aldığı önlemlerde Adnan Menderes'e verilen uyuşturucular, iğneler, psikolojik şiddet, zaten ciddi bir kilo kaybı var. Yani Adnan Menderes aslında psikolojikman ve bedenen tamamen işkence görmüş vaziyette ve öyle ilk celse başlıyor ve zaten arkasından da Adnan Bey'in kendi kibarlığıyla beraber nezaketi ve tabii ki o psikolojik çöküntüsüyle gerekli tepki verememesi ve arkasından gelen bu dosyalarla beraber süreç devam ediyor. Şimdi dış dünyanın çağrıları idamları durduramadı. Yabancı liderlerin girişimlerine rağmen 3 idam kararı uygulandı. Burada da tabii ilk Polat Kan ve Zorlu idam ediliyor. O dönemde de Amerikan Başkanı John F. Kennedy, başkan yeni seçilmiş 1961'de. Ve en azından hani Zorlu ve Polat Kan'ı kurtaramadım ki kendisi biliyorsunuz Türkiye ile ilişkilere önem veren Türk dostu bir başkandı, Amerikan Başkanı'ydı. Bari Menderes'i kurtaralım heyecanıyla devreye girmeye çalışıyor. Ankara'ya bir telgraf çekiliyor ama o telgraf İmralı'ya ulaşmadan, yani idam kararını aldıran komiteye ulaşmadan Adnan Menderes gündüz vakti asılıyor, katlediliyor. İşte o da zaten dünyada, kamuoyunda da ama en çok tepkinin de Amerikan Başkanı John F. Kennedy'den geldiğini buradan altına kırmızı kalemle çizmek istiyorum. Ama öncesinde de içeride bulunan müesses nizamın etkisini görmek gerekir. 29 yıl sonra devlet itibarlarını iade etti. Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın naaşları 1990'da devlet töreniyle İstanbul'a getirildi. Evet, bu da Özal döneminde, rahmetli Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde 3 devlet adamımız İmralı'da mezar taşı olmayan yerlerden çıkarıldılar. Getirildiler devlet töreniyle, işte bugünkü anıt mezarın olduğu yere defnedildiler ve bugün hala da orada her sene kendilerini saygıyla anıyoruz ve iadeyi itibarında bu şekilde devlet tarafından 29 yılın ardından yapıldığını da görüyoruz. Dar ağacından demokrasi hafızasını 65 yıl 16-17 Eylül sadece 3 bakanı dar ağacında şehit etmedi. Türk demokrasisini aslında idam etti çünkü arkasından gelen 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve tabii ki 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi de birbirinin yarım bıraktığı ve bir türlü bu işi halledemedik, bu sefer hallederiz psikolojisiyle içerideki işbirlikçileriyle beraber Türk tarihine vurulmak isteyen bir prangaydı ama son darbe girişiminin de milli iradenin de tabii ki püskürtmesiyle gerçekleşmediğini ve artık inşallah bundan sonra da olamayacağını ama başka türlü yöntemleri her zaman bize karşı saldırıda bulunabileceklerini de görmek gerekiyor. Şimdi bunları konuşmak üzere ve bunun üzerine işte günümüz uluslararası ilişkiler meselelerinde çatısını aslında inşa etmek üzere programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Evet, çok değerli 24 özel izleyicilerimiz, kıymetli konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Öncelikle Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vişne Korkmaz hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Hemen yanında Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Enis Tulç hocamız bizlerle beraber. Hocam sizler hoş geldiniz,
2: şeref verdiniz. Hocam teşekkür ederim, sağ olun.
0: Sağ olun hocam. Ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Yeliz Albayrak hocamız da bizlerle beraber. Hocam sizler hoş geldiniz, şeref verdiniz.
3: Hoş bulduk hocam, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Şimdi tabii hocam duygulu bir gün, yani benim açımdan da öyle. Belki hani biraz da bu iş çalışıyor ama gerçekten her Türk vatandaşının unutmaması gereken anlar ve günler. Dolayısıyla programımıza böyle başlamak aslında istedik. Zaten üzerine konuşacağımız hadiseler de etki tepki veya o hiyerarşik, daha doğrusu zaman tünelinin birbirine kadar bağlantılı olduğunda ortaya koyuyor. Şimdi Enis hocam sizle başlamak istiyorum çünkü siz...

0: sizin de bu döneme olan ilginizi biliyorum. Ve rahmetli dedeniz Atatürk döneminin önemli diplomatlarından da, büyükelçilerindendi. Ve 1955 sonrası Fatih Nüşu Zorlu'nun Kıbrıs görüşmelerinde hani böyle bilek güreşi yaptığı Averof, Dışişleri Bakanı, Yunan Dışişleri Bakanı Averof'la hem hatıraları çok önemli ama sizin de tanıştığınızı biliyorum, sohbet ettiğinizi biliyorum. Hem hocam bu akşamın mahiyeti tabii bu önemli, bu üzüntülü gecenin, günün daha doğrusu yarın da beraber, bununla beraber sizin de Averof'la olan o önemli anınızı da dinlemek isteriz hocam, buyurun.
1: Teşekkür ederim hocam. Öncelikle kıymetli üç büyük devlet adamımızı saygıyla bir kez daha ben de anıyorum. Sizin de tabii bu dönemle ilgili çalışmalarınız var. Biliyorum, kitaplarınızı biliyorum.
0: Teşekkür ederim hocam.
1: 1958 yılı biliyorsunuz Kıbrıs konusunda biraz kanlı bir yıl. Yani Kıbrıs meselesi nereye doğru gidiyor aslında? EOKA kurulduktan sonra 1 Nisan 1955'ten itibaren Kıbrıs'ta huzursuzluk başlıyor. Türklere karşı olan baskılar, saldırılar ve 1958'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda böyle yine Eylül ayında Averof'la Fatih Bey'in, rahmetli Zorlu'nun bu konuda ilk teması var. Çünkü Amerika biraz devrede. Halen ada İngiliz toprağı.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bir işte süreç başlangıcı olabilir mi diye yoklamalar var. Ve orada Averof'la Zorlu ilk kez ciddi şekilde Kıbrıs meselesi üzerine iki dışişleri bakanı olarak konuşmaya başlıyorlar. Tabii Evangelos Averof kim? Evangelos Averof Yunan sağının, daha sonradan Yeni Demokrasi Partisi'nin, o sağ popülizmin aslında bugünle mesela kıyaslarsanız yakın zamanla Şahin profillerinden mesela Noni Samaras'a benzeyen bir Şahin yapısı var aslında o yapı içinde.
0: Keskin bir siyasi anlayışı var hocam.
1: Evet. 1950'lerin ikinci yarısında Karamanlis'in çeşitli hükümetleri var. 2-3 yıl Konstantin Karamanlis'in, büyük amca Karamanlis'in. Orada Dışişleri Bakanı, daha sonra 70'lerde Savunma Bakanı oluyor. Yine Karamanlis onların askeri rejimi bitip biz Kıbrıs'a müdahale ettikten sonra, o da meşhur bir sözdür. Atina'da, Omonia Meydanı'nda Yunan kanalı röportaj yapar. Bir taksi şoförü der ki Türk Başbakanı Ecevit Yunanistan'a demokrasiyi geri getirdi der. İşte Karamanlis Paris'ten sürgünden gelir, hükümeti kurulur vesaire. Averof orada da var. Ve hakikaten çetin müzakereler ve Aralık 1958'de Paris'te ikili görüşmeler var. Orada konu ya kopacak ya devam edecek ki ondan sonra 1959 Şubat Zürih-Londra. Zürih'te hukuki boyut, Londra'da rahmetli Menderes'in o kaza geçirdiği, uçağın heyetinin kaza geçirdiği vakada da siyasi meselelerle Kıbrıs işte 1960'ın 15 Ağustos'unda bağımsız olmak üzere o finale varılıyor. Ama işte oraya varırken demin bahsettiğin gibi büyük bir mücadele var. Her iki Dışişleri Bakanı kendi pozisyonlarını çok iyi koruyor. Ama zaman içinde Averof'un rahmetli Zorlu'ya bir hayranlığı oluşuyor. Yani benimle olan temasında ben, bana anlattığından onu hissettim
0: o
1: ki bunu hatıralarında da,
0: kabiliyetine, duruşuna, karizmasına,
1: hatıralarına evet, da evet, yansımıştır. Ben 1984 senesinde Atina'da, o zaman başka bir konuda bir fuar için Atina'ya gittiğimde aynı otelde Yeni Demokrasi Partisi'nin kongresi. Orada karşılaştım kendisiyle. Böyle ve çok da enteresan bir şekilde bir merdivenin tepesinde burun buruna geldik. Averof ön önde, o zaman Onursal Başkan. Yeni Demokrasi'nin başkanlığını yeni bırakmış. Konstantin Mitsotakis, bugünkü Mitsotakis'in babası.
0: Onunla, evet.
1: Parti lideri olmuş. Hepsi böyle geliyor bana doğru. En önde Averof, Onursal Başkan. Tabii burun buruna gelince benim de bir eniştemin hem Yunanistan doğumluydu, çocukluk arkadaşı, hem de Lozan'da hukuk fakültesini beraber okumuşlar. Can ciğer arkadaşlar. Profesör Doktor Reşat Tesal rahmetli. Tabii kendimi tanıttım. Kendisinden bahsettim. O dedi, kıymetli dostum, kardeşim, nasıl vesaire. Ondan sonra hem Atatürk Benizelos devri, ben 2. Dünya Savaşı yıllarındaki birkaçının torunu olduğunu söyledim. O dedi, bir dakika, Türk-Yunan ilişkilerine ilgim var, şimdi gel bakalım dedi. Ve 41'de kendisinin çok genç bir vali olduğunu, Korfu'da, 30 yaşında, 1911'liydi zannediyorum. 2. Dünya Savaşı yıllarında, bakın aşırı sağ diyebileceğimiz

0: yakınlıkta bir siyasi İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Yunanistan'a yaptığı yardımlar unutulmaz dedi. Daha öncesinde dedi, büyükelçiniz dedi, Tahran'da bizi temsil etti dedi. Hükümet sürgüne gitti Kahire'ye, İsmet Paşa talimat verdi. Büyükelçiniz Atina'dan sefaretler kapanınca Kahire'ye hükümetimizin yanına geçti. Yunan devleti bunları unutmuyor. Bizim kuşağımız en azından unutmuyor dedi.
1: Onlar için.
0: Ve kaç yaşındasın dedi. O zaman gençim, 26 yaşındayım dedi. Aa, sen hatırlamazsın dedi. Zorluğu duydun mu dedi. Tabii dedim efendim. Yani,
1: kendisi konuyu açtı.
0: Lise, yani. Kendisi açtı tabii. Lise mezuniyetinden beri hem Türk-Yunan ilişkilerini takip ediyorum. Hem zaten daha sonra Büyükelçi Demokrat Parti milletvekiliydi. Oradan da aileden de biliyorum vesaire. Zorlu dedi, müthiş bir adamdı dedi. Biz dedi 1958 aralığında Paris'teki görüşmeler tam kopmak üzereyken onun bana gelip bir kez daha bir değerlendirelim bu Kıbrıs meselesini şeklinde beni davet edip aşağıya aynı otelde kalıyorlar. Tekrar görüşmeye başlamamızla bütün bu U dönüşü gerçekleşmiştir. Ve böyle bir büyük devlet adamı nasıl idam edilir? Bak dedi, çeyrek asır geçmiş neredeyse, bugün bile ben bunu kabul edemiyorum dedi.
1: Hocam işte enteres anahtar cümle bu belki. Böyle evet. Bir devlet adamı ki rakip bir devletin.
0: Tabii rakip.
1: Dışişleri Bakanı.
0: İki neticede Kıbrıs gibi çetefilli bir konuda evet. Karşı karşıya olan iki Dışişleri Bakanı.
1: Bayağı böyle hani sadece kırtlağa kırtlağa gelmişlerdi zaten görüşmelerde.
0: Öyle tabii yani bir çeşitli vesilelerde ama daha sonra da sorun zaten çetefilli olduğu ortada, işte 63'te yıkıldı, işte dediğin gibi bugünlere evet. Kadar problem devam etti vesaire. Ama orada ben bir Yunanlı siyasinin, sağcı bir siyasinin bir Dışişleri Bakanı'na, bir mevkidaşına olan saygısını, hürmetini, hatırasını,
1: üzüntüsünü.
0: Daha 10 dakika önce tanıdığı bir Türk gencine anlatışında ben de çok mütehassıs olmuştum yani. Koskoca bir bakan işte karşımızda. Mitsotakis de yanında duruyor. Baba Mitsotakis. Onu da tanıştırdı bana. Daha sonra onunla yazışmıştık. Konstantin Mitsotakis'e de. O da Atatürk devrine önem veren bir kişidir. Ve oğlu bugünkü Kiryakos da. Bence bugünkü başbakan da. Bu Yunanistan'daki bugün için karşımıza çıkan, hele bu son 2-3 aydır işte silahlanmanın paralelindeki bu yüksek sesli tonaj ve yaklaşımlarda, bana sorarsanız Kiryakos Mitsotakis'in ayrı bir yeri var. Yani onun siyaseti 2019-2020 seçildiğinden beri Türkiye ile diyalogumuzu, açık kapılarımızı kapatmamalıyız. Bu devam etmeli, silahlanmalıyız bir taraftan. Ama Türkiye ile son kertede bir çatışma ortamına benim ülkem hiçbir zaman gelmemeli. Bu çok prensibi çok benimseyen bir kişi. Yani ben bunu yakinen biliyorum. Dolayısıyla o da tabii neticede işte Konstantin Mitsotakis'in, çünkü babaannesinin kardeşi Eleftherios Venizelos, evet, yani evet. O aileden geliyorlar.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla Averof da bir işte sağcı bir Yunan vekil, bir devlet adamı, bakan olarak o gün o ifadesi, daha işte yeni tanıdığı bir Türk gencine
1: hala
0: zorludan bahsetmesi çok, evet. Ve onu saygıyla anması vesaire beni çok etkilemişti.
1: Hocam çok önemli. Ben siz bana ilk anlattığınız zaman da çok etkilenmiştim. Ve hala daha bunu yaşamak bence çok da önemli. İşte çok şey söylenecek var ama işte birilerinin neden rahatsız olduğunu bu anlamda belki görmüş oluyoruz. Vişne Hocam, sizle devam edelim tabii müsaadenizle. Yani. Hem hocamın bıraktığı yerden hem de tabii ki bu idamların, bu efendim işte mahkeme süreçlerinin ne kadar büyük bir dizayn olduğunu, bir tiyatro olduğunu hepimiz tabii biliyoruz hocam. Sizin de görüşlerinizi, duygularınızı almak isteriz.
2: Darbe kendi mahkemesini, yani kendi kurgusunu yapıyor zaten. O noktadan sonra halkın iradesine vesayet koyma kararı ciddi bir karar ve aslında affedilmez bir suç. Çünkü halk iradesi siyasetin özü.
1: Milli irade.
2: Dolayısıyla evet. Milli irade, devleti devlet yapan, halka halk yapan, milleti millet yapan şey o.
1: Tabii.
2: Ve siz ona vesayet koymaya karar veriyorsunuz. Bu yani akıl almayacak bir suç. Hangi saikle yola çıkılırsa çıkılsın. Dolayısıyla her zaman da darbeler zaten olumsuz koşullar üretmiştir. Yani istikrar üretmemiştir. Üretiyormuş gibi. Yani aynı o mahkemelerdeki kurgu gibi bazen istikrar algısı da bir kurgu olarak verilmiştir ama tam tersi. Hiçbir zaman istikrar üretmemiştir. Kesinlikle. Toplumsal barış üretmemiştir. Hep toplumu bölmüştür.

0: Bölmüştür, büyük acılar bırakmıştır. Ayrıca yani siz tabii anlattınız, bu mahkemeler başka mahkemeleri doğurdu, başka süreçleri doğurdu, bunun sokak boyutları oldu vesaire.
1: Tabii
0: daha
1: neler olacağım, tabii.
0: Halk çok acı çekti.
1: Çok.
0: Dolayısıyla toplumsal birliğin, bütünlüğün daha sonra tesis edilmesi, yeniden siyasi iradenin gerçekleşmesine aslında beraberinde, yani ikisi birbiriyle paralel oldu. Tabii, siyasal tabii. irade tekrar gerçekleşti, siyaset tekrar rayına oturdu. Toplumsal birlik, bütünlüğü tekrar sağlamak ve o toplumsal barışı bütün o acılardan sonra inşa etmek için tekrar yola çıkıldı. Dolayısıyla yani siz darbeleri söylediniz. Her darbe kendi içerisinde büyük korkunçluklar taşıyor.
1: Evet.
0: En sonundaki başarısız darbe girişimi olmasına rağmen onu da asla unutmayacağız.
1: Kesinlikle,
0: 15 Temmuz'u.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü o da çok kanlı ve halkın iradesine yine korkunç bir vesayet koyma, sanki öyle değilmiş gibi görünerek büyük bir vesayet koyma girişimiydi. Unutmaya o nedenle onu unutmayacağız. Hatırlayan nesiller de 60 ya da işte daha önceki de ve daha sonraki ihtilallere göre, hatırlayan darbelere göre hatırlayanlar daha fazladır tabii 15 Temmuz'u. Ama tabii şöyle bir fark vardı. Bu gün bahsedilen, yani sizin de konusuna ettiğiniz darbe Soğuk Savaş ortamında gerçekleşmiş
1: tabii
0: bir darbeydi.
1: Tabii aslında dönem de kritik yani. Değil mi Enis Hocam? Bu da çok önemli.
0: Soğuk Savaş da bir sürü darbe girişimi ve darbe
1: var,
0: oldu.
1: Tabii, yani Latin Amerika'da var. Tabii.
0: Tabii. Türkiye bu konuda çok acı çekmiş ülkelerden biridir. Başka tek acı çeken ülke değil ama yani Soğuk Savaş'ın bu yönünü yaşamış, bundan tecrübe ve ders çıkartmış da bir
1: kesinlikle,
0: ülkedir.
1: Kesinlikle.
0: Hem büyük güç politikalarının ne kadar acımasız olabileceğiyle ilgili, nasıl müdahil olunabileceğiyle ilgili, yani o iç darbeler, böyle iç huzursuzluk neticesinde sadece gerçekleşen bir suç değil ki, dış müdahale ve dış müdahalenin aracı olması içeride. Ve sizin en hassas kurumlarınızı kullanma ve bölme çabası. Dolayısıyla bir anlamda ulusal gücünüzü de aslında azaltma çabası, baktığımızda sizi kontrol altında tutma çabası. Ve aslında güzel bir şey denediniz, sonuna kadar katılıyorum. Yani hangi konuyla uğraşırsanız uğraşın, özellikle kritik meseleler, savunma sanayi olabilir, mesela bazı kritik teknolojilerde, nükleer teknoloji vesaire, Türkiye'deki gelişme olabilir. Her birini incelediğinizde şunu görüyorsunuz. Nerede ki Türkiye bir atılım yapmaya çalışmış, Ankara bir nefes alıp böyle iki adım ileriye atlamaya çalışmış.
1: Hürriyet bir bağımsızlık adımı atmış.
0: Evet, tam şak diye kesilmiş. Yani o nedenle yani darbeler konjektürden de bağımsız okunamaz.
1: Kesin,
0: aslında.
1: Tabii, tabii,
0: yani tabii, tabii ki suçluları belli. Tabii ki kurbanları da belli. En nihayetinde milli irade en çok zarar gören, toplumsal birlik en çok zarar gören. Ama aslında arkasında bir konjektür var. Soğuk Savaş'ta bu nedenle darbeleri o konjektüre oturtup işte kimi zaman o tarafa mı kayılıyor acaba? Bağımsız mı hareket ediliyor acaba? Ya da işte sağ sol birbiriyle mi çatışıyor acaba falan? İstikrar sağlamak lazım. Bu tür bahanelerle darbe yapmak, darbe hikayesi anlatmak daha kolaydı. Soğuk Savaş sonrası dönemde bunu anlatmak kolay değil. Çünkü artık böyle bir büyük güç rekabeti yok. Ayrıca dediğim gibi Türkiye o Soğuk Savaş dönemindeki bu darbelerden yani çok evladını kaybetti. Değerli politikacıları kaybetti, siyaset adamlarını kaybetti.
1: Suikastler oldu hocam, terör, asalalar falan değil mi hocam?
0: Halk çocuklarını da kaybetti.
1: Tabii ki tabii.
0: Dolayısıyla
1: ki. Dolayısıyla çok, olayları.
0: Tabii, çok evladını kaybetti. Bizim insan kaybımız en büyük zenginliğimizdir aslında. Dolayısıyla
1: tabii,
0: insan kaynağımızı onlardan tabii ki Türkiye'de toplumun ve siyasetin çıkarttığı bir ders var. O ders nedeniyle Soğuk Savaş sonrası dönemde tabii ki darbeyi darbe gibi yapmak o kadar kolay olmuyor. O nedenle daha hibrit formlar, işte 15 Temmuz'da gördük
1: evet.
0: bunu. Daha akıllı, daha işte melez, yani çünkü bir süre sonra sizin gündeminizde de var Ukrayna-Rusya savaşına değineceğiz.
1: Evet.
0: Yani her zaman savaşlar böyle savaş olmuyor. Daha çok da böyle melez hatlarda gri.

0: cephede olmuyor bu işler hocam. Tabii.
1: Tabii göstermeden sanki görünüyormuş gibi bir şey varmış gibi. Dolayısıyla şimdi Soğuk Savaş sonrasında bu tür hibrit müdahalelerin, aslında bunların asimetrik savaşların da bir uzantısı aslında baktığınızda, daha önünün açıldığını görüyoruz. O nedenle hem bu geçmiş bilmek, hatırlamak çok değerli. Hem de bugünün konjektüründe bunların nasıl aslında, ya amaçları değişmedi tabii. Yine Türkiye'nin kontrol altında tutulması, ehlileşmesi birileri için. Yine yani toplumsal barış ve bütünlüğün parçalanması, çünkü yani o bizim gücümüz.
0: En büyük
1: yani evveler değişmedi ama biçimler değişiyor. Evet. Onlara ve biçimler, manipüle araçları, topluma gidiş, çünkü topluma öyle gidemiyorsunuz. Amerika bunu istedi, Rusya bunu istedi diye.
0: Evet.
1: İdeolojilerin anlamının daha kalmadığı, milli duyguların daha güçlü olduğu bir dönemdeyiz. Evet. İlk de öyle ama baktığımızda bugün de formu değiştirilmiş müdahale biçimleri var.
0: Tabii.
1: Bunlar kimi zaman 15 Temmuz gibi böyle çok yani kör gözün parmağına bir şekilde ortaya çıkıyor ama kimi zaman da ortaya o şekilde görünerek çıkmıyor. O nedenle bugünün konjektürüyle geçmişin derslerini birleştirmekte her zaman fayda var.
0: Çok doğru hocam. Son cümleniz çok kıymetli ve dediğiniz gibi hani 27 Mayıs'ta uygulanan yöntem öyleydi. Ama her 12 Mart, 12 Eylül, işte 28 Şubat, 15 Temmuz sokak olayları değil mi hocam?
1: Evet.
0: 6-7 Eylül olayları mesela. Evet. Keşke zaman konuşsak ama sonra Gezi olayları. Yani bir şekilde tabii sokaktan başlayarak toplumu hani kardeşi kardeşe...
1: Halk çocuğuna, halk çocuğuna.
0: Yani hocam bunu yaşayan büyüklerimizden hep dinledik. Dolayısıyla böyle bir tuzağa evvelallah inşallah bir daha düşmeyeceğimizi ifade etmek isterim. Evet Yeliz hocam. İki kıymetli hocam da çok değerli bilgiler verdiler. Evet, sizin de ilgi duyduğunuz bir dönem ve tabii önemli. Dolayısıyla sizin hem duygularınızı almak hem de o dönem yaşananların bugünkü dönemle ne kadar alakalı olduğunu, yani milli olduğumuz zaman bize bir şekilde neşter vurmaya çalışan bir nizamdan, bir müesses nizamdan bahsediyoruz aslında bu şekilde darbeleri dizayn edenler.
2: Kıymetli hocalarımın da tabii ki ayrıntılarıyla anlattığı üzere aslında maalesef tabii ki tarihimizde çok acı olaylar var. Çok kıymetli insanları kaybettik. Özellikle de Fatih Rüştü Zorlu gibi çok kıymetli bir devlet adamı, evet, bir diplomat, çok tecrübeli bir insan. Yani sadece Londra konferansı ya da Zürih konferansı ya da Kıbrıs meselesi değil, çok daha öncesinden zaten. Hem siyaset bilimi eğitimi olan, hem hukuk eğitimi olan.
0: Atatürk'ün yetiştirdiği diplomat, Atatürk'ün bizzat
2: tabii ki,
0: ilgilendiği
2: bir diplomat. Birincilikli hariciyeye giriş yapmış. Hemen sonrasında Kıbrıs meselesi öncesinde Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nde heyette bulunan, işte Milletler Cemiyeti'nde Hatay meselesi konuşulurken yine katkıda bulunan. NATO kurulduğunda ondan sonra tekrar aynı şekilde tekrar görev alan, aslında yıllarca birikimin üzerine dışişlerinde görev alıp çok önemli meselelerde katkıda bulunduktan sonra bu göreve gelmişti. Onun için çok kıymetliydi. Çok güçlü bir karakterdi. Fakat tabii ki 10 senelik iktidardan sonra 60 darbesi ve 61'de maalesef idam edildiklerini görüyoruz. İşte ülke için bu kadar önemli, çok zor yetiştirilen, çok önemli meselelerde özellikle elini masaya vurup yumruğuna vurup inisiyatif alabilen, o karmaşanın içerisinde hocam söylediği gibi işte telgraf çekip içeride ne oluyor, konferanslarda ne oluyor, acil işte ne yapılması gerekiyor, hızlı karar verebilen ve özellikle aldığı kararlar ve destek noktasında ve o zamanki performansıyla biz işte 74'ten sonra Kıbrıs'taki oluşan meselelerde hani hukuki zeminleri, siyasi zeminleri, daha önce verilen mücadelenin sonucunda aslında çıkan meseleler. Kıbrıs'ın tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın bağımsızlığının ilanından sonra, ondan sonraki bütün meselelerde de mevcut düzenin içerisinde eğer bu mücadeleler verilmeseydi, evveliyatında 50'lerde bu görüşmelere katılınmasaydı ya da uluslararası arenada bunların tartışmaları yapılmasaydı, Türkiye'nin tezlerinin ne kadar haklı olduğunun altı ısrarla çizilmeseydi ve bütün uluslararası platformlarda söylenmeseydi katılan toplantılarda, o zaman belki biz çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Fakat bu kadar kıymetli bir devlet adamını maalesef az önce konuştuğumuz üzere darbeden bir sene sonra uydurulan davalarla, hala üzerinde birçok spekülasyonun döndüğü, bilgilerin güvenilir olmadığı...

0: Yıllarca çok kapatılmış, üstü örtülmüş gibi görünen birçok mesele daha sonra karşınıza çok karmaşık bir şekilde, birliği bozacak şekilde, milli birliği bozacak şekilde tekrar maalesef karşımıza çıkabiliyor. En son 15 Temmuz'da yaşadığımız gibi, ama maalesef maskeler değişiyor, yüzler değişiyor, bağlantılar değişiyor, çıkar grupları değişiyor.
1: Ahtapotun başı aynı hocam, evet. Değişmiyor yani.
0: Evet ama... Asıl mesele aslında hiç değişmiyor. Hedefte olan kıymetli insanlar, kıymetli devlet adamları, bunun haricinde milletin bir arada duruşu, bütünlüğü ve tabii ki Türkiye'nin istikbali ve şu andaki zaten konumu, sürekli hedef alınan yıllarca isimler değişse de, aktörler değişse de, bu işe katkıda bulunanlar değişse de ya da amaçları değişse de sürekli dönüp dolaşıp belli zaman aralıklarıyla maalesef benzer olayları yaşıyoruz ama... Tabii ki çok büyük bir kayıptı. Özellikle de kendi kişisel hayatını ve kariyerini de onun için birazcık da dile getirmeyi istedim. Ne kadar tecrübeli bir insan olduğunu, ne kadar zor yetiştiğini, ne kadar önemli davalarda katkıda bulunduğunu ve uydurma şeylerle de hayattan maalesef koparıldığını ve bu konuda da her zaman belki de şu andaki mevcut durumu da göz önüne alırsak, 15 Temmuz'dan sonraki dönemi de göz önüne alırsak, her zaman risk içinde bulunduğumuzu belki hatırlamak lazım. Her zaman yine böyle kurgular olabileceğini hatırlamakta yine fayda var.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben de iki tane resim vardı. Bunu da sevgili editörümüz Bilur Hanım'a da gönderdim. Sultan Abdülaziz ile Adnan Menderes'in eğer hazırlayabilirlerse iyi olur. İki resmi yan yana koymak da aslında bu darbeyi nereden nereye, yani doğrusu Osmanlı döneminden başlayarak bugüne kadar hangi manada, yani biraz evvel dediniz ya hocam, mesele aslında itibarsızlaştırmak meselesi.
0: Tabii.
1: Yani evet, Fatih Nuşu Zorlu, Adnan Menderes, Hasan Polatkan idam edildi ama aslında bir başbakan, yani o makam idam edildi. Dışişleri Bakanlığı koltuğu idam edildi, Maliye Bakanlığı koltuğu idam edildi ve hedefin de aslında o itibar olduğunu bir şekilde görüyoruz. Onun için ben biliyorum ama ilettim, eğer olabiliyorsa onu da tamam, onu da arkada izleyenlerimize göstererek aslında işi görsel bir şekilde bir bütünlüğü de ortaya koyabileceğimi söyleyebiliriz. Ve şu anda da arkamızda 3 şehit devlet adamımızın resimlerini görüyoruz. Hasan Polatkan, tabii Hasan Polatkan'ı da çok rahmetle ve saygıyla anmamız lazım. Hani belki çok ön planda bizim meselelerden dolayı hem Adnan Menderes hem Fatih Nuşuzur, ama Hasan Bey de, Hasan Polatkan da milli bir dış politik, milli bir mali politikası. Değil mi hocam? Yani kendisinin özellikle şunu dediğini hatırlıyorum. Bir şey kaynakta okumuştum. Evet, hatalar vardı. Ama yetişmiş adam, insanımız o kadar yoktu. Yani bir şeyler yapılmaya çalışıldı ama bir de yetişmiş insan, değil mi Enis hocam? Bir o eksiklik var. Ve o iktisadi bağımsızlığı sağlamak üzere de 1950'den itibaren Atatürk dönemi o sanayileşme hamlelerini, değil mi hocam? Hızlı bir şekilde işte çimento fabrikaları, şeker fabrikaları, işte mümkün mertebe az borç alarak veya almayarak yapabilmek, ama biraz hocam iktisadi bir saldırı görüyor muyuz? Yani işte enflasyon hızlı bir şekilde yükselmesi, Türkiye'nin dolar darboğazına sürüklenmesi, yani o krizi de bir şekilde yapay olarak ortaya koymak ve halkı da iktidara karşı güvensiz bir şekilde manipüle etmek gibi bir şey de görebiliyor musunuz hocam? Yani Hasan Polatkan'ın bu manada Maliye Bakanı olarak idam edilmesi de bunu göstermiyor mu bize?
2: Şimdi tabii işin iktisadi boyutuna bakarsanız, söylediğiniz gibi aslında Atatürk devrinden gelen, örnek verelim, 1923-24-25'te Türk parası doların çok az altında. 1'e 1.3 falan, öyle bir değerde. Ve bu ta 1958'e kadar gelir. 1958'de 9 liraya çıkar. 10 Ağustos 1970 devalüasyonunda da 15 liraya çıkar Türk lirasının değersizliği dolara karşı. Tabii Demokrat Parti devrinin, yani
1: hocam özellikle... çok özür dilerim. Şimdi fotoğraf verildi kelebeğe. Onu tam zaman gelmişken izleyenlerimize ifade edeyim. Sultan Abdülaziz hepimizin hatırlayacağı gibi kendi kurduğu donanma tarafından idam edildi. Ve Sultan Abdülaziz'in en büyük hedeflerinden biri Osmanlı'yı iç denizlerden okyanuslara açılan bir deniz gücü, bir okyanus gücü haline getirmek. Yani bir mavi vatan anlayışı vardı aslında Sultan Abdülaziz'de. Evet. Ona uygun kadırgalar, savaş gemileri inşa edecekti hocam. Hepimiz çok iyi biliyoruz okuduğumuz. Ama Sultan Abdülaziz kendi kurduğu donanma tarafından darbe yapıldı. Darbeden sonra da bu fotoğraf, yanındaki iki darbeci, asker demeyeceğimiz ama darbeci tarafından da bu fotoğraf çekildi. Şimdi bu fotoğraf niye çekiliyor? Sultan Abdülaziz'in üzerinde

0: padişah kıyafetleri yok gördüğümüz gibi. Son derece eski, hani böyle itibarsız bir kıyafet giydirilmiş. Ve fotoğraf veriyor. Bu fotoğraf hocam dünyaya servis ediliyor. Şimdi diğer fotoğrafı alalım. İşte bakın burada rahmetli Adnan Menderes ki bu işte o intihar girişiminden sonra çekilmiş bir fotoğraf. Kendisi iyileştiriliyor. Ve yanındaki iki darbeci asker kendisine alaylı gözlerle bakarak dalga geçiyor kendince. Ve bu fotoğraf üzerinde kendisinden işte bir numara iki beden daha büyük bir pijama, son derece kilo vermiş, büyük bir işkenceye uğramış ve iki darbeci yanında poz veriyor. Bu pozda dünyaya servis ediliyor. Yani işte makam, Osmanlı padişahı da olsanız, sultan da olsanız hocam, cumhurbaşkanı, başbakan da olsanız, mesele bu fotoğraf ve 15 Temmuz'da da Sayın Cumhurbaşkanı'na bu aslında planlanmıştı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'na dünyaya derdest edilmiş, esirilmiş ve bitkin bir fotoğrafla servis edilmesi söz konusuydu. Yani hocam mesele aslında biraz buradan başlıyor.
1: Evet, her iki fotoğrafın anlamı büyük. Birincisi işte Feriye Saraylarında biliyorsun bizim üniversitemizin olduğu binada biletleri kesilerek vefat etmişti. İkinci fotoğrafta da işte Yaz Sadır'ın son günlerinde ki tablo. Şimdi iktisadi boyuta gelirsek tabii Demokrat Parti devrinde belki 1950-54-57 seçimleri, 54'ü hadi geçelim ama 57 seçimlerinde ciddi bir sarsıntı başlaması diyelim, halktaki bir tepki ya da işte huzursuzluk ortamı, o söylediğin o şekle kitleleri sokup işte böyle bir algı yaratma gayretleri içinde aslında içeriden de sandığa yansımış bir tepki var. Dolayısıyla ama Atatürk devrinin o sağlam temelleri, ondan sonra İsmet Paşa'nın bizi savaşa sokmaması.
0: Evet. İkinci Dünya Savaşı'na.
1: İkinci Dünya Savaşı'na işte meşhur sözüdür. Manisa'nın bir kazasında dolaşırken savaş sırasında bir çocuk, 10 yaşında çocuk bağırıyor. Paşa paşa açız diye dönüyor, duyuyor çocuğu. Bak diyor, baban yanında sağ diyor. Kıymetini bil, savaşa girmedik diyor.
0: Yani babasız bırakmadım seni.
1: Babasıyla beraber çocuk. Hakikaten özet o. Dolayısıyla o iktisadi politikaların aslında işte 27 Mayıs ihtilaline doğru belki istatistikli olarak verilere baktığınızda, tabii iktisatçı değilim ama, bir geriye gidiş ya da düşüş bir takım değerlerdi ki zaten 1958'de devalüasyon oluyor. İlk önemli devalüasyon oluyor. Türk parası dolar karşısında devalüe ediliyor. Tabii o zaman konvertibilite falan yok. İşte 9 lira diyorlar. 9 lira 1970'e kadar öyle geliyor. Evet. 70'te o 15 oluyor. Sonra rahmetli Özal zamanında onu işte şey yaptılar. Ocak 1980'den sonraki uygulamalarla. Ama tabii ki sualinizin cevabı Hasan Polat'tan'ın da bu işin sorumlu Maliye Bakanı olarak evet. Ve farklı belki dava ya da yani yasada da birçok dava var kişilerle ilgili biliyorsunuz. Tabii her biriyle var. İlgili beşer altışar Celal Bayar da dahil bunlara ama Yaş Haddi'nden rahmetli.
0: Celal biliyorum. Bey de var tabii ki biz şu an hocam Celal Bayar
1: ona karşı da
0: mahkum edilmiş.
1: Çok şey var ama 65.
2: Yaşı dolayısıyla
0: hocam evet.
1: Var. Dolayısıyla ama işin Kıbrıs boyutuna dönersek bilmiyorum dönecek miyiz?
0: Tabii hocam, yapabiliriz.
1: Hocamın söylediğine bir ilave yapacağım. Averhof'un bir söylemi daha var ki o hatıralarında da vardı. Bu davayı zorlu kazandı der. Yani evet. 1959-60, 59 Zürich Londra için neden? Çünkü biz Enosis'e kavuşamadık. Yunan tarafı olarak Kıbrıs'ta böyle bir tablo, böyle bir netice çıktı diye onu hatıralarında da yazmıştır. Zorlu davanın kazanan tarafıydı diye. Dolayısıyla ve daha sonraki süreçte işte o temel bildiğiniz gibi maalesef yürümedi Kıbrıs'ta. Bir sürü hadise oldu. 63-74 arasında işte uzun sürece bilmiyorum girecek miyiz ama bugünle de aslında benzer. Bugünün problemleri, bugünün karşı taraftaki Rum tarafındaki düşünüş tarzı, zihniyeti, Türk tarafının dava olarak sahiplenmesi Kıbrıs meselesini. Bu işte 1955'te neyse TMT kurulduktan sonra EOKA'ya karşı Adnan Menderes'in olur vermesiyle, rahmetli Menderes'in ve Kıbrıs'taki mücadele işte o yıllarda zaten 55-60 arası büyük mücadele var. Yatak

0: Maximia ölüm işte veya işte Rumların Enosis, Yunanların Enosis adaya birlikler yollama vesaire. Daha sonra işte Grivaslar filan devreye giriyor. Bu o mücadelenin bir benzeri aslında bugün de devam ediyor. Evet. Ve bu uzun süreç içinde rahmetli Denktaş'ı da analım. Bana sorarsanız Kıbrıs meselesinde bu davanın dik durmasında Kıbrıs'ın Giritleşmemesini 50-60 yıl öteleyen insandır. Rahmetli Denktaş ve rahmetli Fazıl Küçük.
1: Müthiş bir direniş değil mi hocam?
0: Müthiş bir direniş, müthiş bir müzakere kabiliyeti. Rum'u son derece iyi tanıma. Yani satrançtaki gibi 4-5 hamle sonra Rum tarafının hangi taşı oynayacağını görebilen ve ona göre karşı müzakere taktiğini hazırlayan rahmetli Denktaş'ın da öyle bir şey vasfı da vardı. Dolayısıyla aslında hem tabii darbelerin tarihi ayrı bir konu ama konusu olduğu için Zorlu Averof görüşmeleri ve işte o dönemki Kıbrıs uzlaşısıyla sözde 60'taki takvim uyuştuğu için 27 Mayıs'tan 2-3 ay önce neticede bu süreçte o gün neyse bugün de bir mücadele devam ediyor ama o günün devlet adamları gerçekten Atatürk devrinin yetiştirdiği, Cumhuriyet'in belki birinci kuşağı değil
1: parlak
0: ama
1: diplomatları.
0: İkinci kuşağı yani bu insanlar bakın gördünüz hepsi 1910, 11, 15 doğumlu. İşte onların aktif siyasete girmesi, işte şey olması İnönü devri biraz 40'lardan sonra yani İsmet Paşa devri, İkinci Dünya Savaşı devri. İşte hariciye girenler 50'lerin başında giriyor vesaire veya 40'ların ikinci yarısında. Dolayısıyla o kuşak ama o kuşak tabii erken Cumhuriyet döneminin bütün birikimlerini, tecrübelerini almış. Onlar da işte bir sonraki kuşağa, Coşkun Kırcalara, Semih Günverlere, Zeki Pınaralplere, hariciyemizin değerli diğer bir sonraki kuşak büyüklerine bu bayrağı muhakkak ki taşımışlardır. Ve her biri çok kıymetli insanlardı. Hocamın söylediği gibi Zorlu da bunlardan biriydi. Demokrat Parti devrinin ikinci Dışişleri Bakanı olarak yani Köprülü'den
1: Fuat
0: sonra
1: Fuat Köprülü'den sonra
0: ikinci dönemde ama Atatürk devrinin tabii izlerinin kuvvetli olduğu bir dönem o kuşağın biraz devamı yani o birinci kuşağın devamı olan bürokratlar, diplomatlar, hariciye mensupları işte o dönemde bu 27 Mayıs tarihsizliği yaşanmış ve demokrasimize tabii büyük bir darbe vurulmuş ve bu üç kıymetli insanın kaybıyla, idamıyla ki iyi ki 1990'da rahmetli Özal'ın girişimiyle o Yassıada'daki çok kötü durumdan o mezarlar, o üç mezarın halini o zaman bilmiyorum 90 öncesi hiç gördünüz mü? Ama
1: çok berbat.
0: Korçun berbat.
1: Toprak zaten bir taş falan
0: yani
1: hiç, hocam.
0: Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bir tahta var. Tahta. Bir şey dolayısıyla onun içinde o girişimden dolayı o zamanın bürokratları ve rahmetli Özal'ı da burada anmak lazım.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Bugün işte yarın da yine
1: anıt
0: tekrarlanacağı gibi bu güzel anıt. Hem de Özal'ın yanında, rahmetli Özal'ın yanında yatıyorlar.
1: Evet hocam teşekkür ediyorum. Şimdi araya bir az vaktimiz var Vişnu hocam ama bunu da tamamlayalım isterseniz. Hatta hocam şimdi dedi ya hani bir tahta yani mezar taşı bile yok ama hocam şöyle düşünebilir miyiz? Bu darbeci zihniyet bir mezar taşı bile dikmeyerek ondan sonraki siyasetçilere, başbakanlara, cumhurbaşkanlarına sizin de sonunuz böyle olur uyarısı, tehdidini canlı tutmak üzere böyle bir sembolleştirme olabilir mi hocam ki Süleyman Demirel'in buna benzer bir sözü var.
2: Tabii yani geleceği de vesayet altına almak.
1: Geleceği vesayet, bravo hocam. Aynen geleceği vesayet altına.
2: Fakat tabii yani Türk devleti, Türk toplumu, devlet ve ben o merkezle halkın bütünleşme tarihi tabii çok eski. Yani darbe tarihi de çok eski gösterdiniz. Tabii. Modern anlamda olmasa bile.
1: Cumhuriyet öncesinde de.
2: Cumhuriyet öncesinde de. Devletin kendine hizmet etmiş insanına sahip çıkması bizde bir gelenektir.
1: Kesinlikle.
2: Hem devlete hizmet eden yani Adem-i Devlet diyeceğimiz siyasetçi olur, bürokrat olur. Bunun dışında görevliler olabilir, isimsiz bir sürü kahraman var.
1: İsimsiz kahramanlarımız.

0: var.
1: İsimsiz bir sürü kahramanımız var. Hem onlar devlete hizmet ederken isimleri ön plana çıksın diye etmezler ve onun vakarını taşırlar. Hem de devletin onlara bir borcu vardır tabii ki. Ama tabii darbeler bu geleneği de bozmuştur. Bu bizim siyasi kültürümüzün bir parçasıdır. Devleti aslında baktığımızda merkezi iradeye el koyarken devletin kendi kültürünün altına oyduğunu da görürüz. Böyle bir kötülük yapılabilir mi? Ama baktığımızda çok acımasız yanları olduğunu görüyoruz.
0: Çok,
1: darbelerin çok, hepsinin.
0: Çok, çok.
1: Burada da yani Menderes'e yapılan
0: ailesine yapılan ailelerde hakaretler yapılıyor.
1: Kendisini öldürmeye çalışmış bir insanı idam etmek için iyileştirmek.
0: Tabii.
1: Ve bunun bir psikolojik o sürecinin yaşamasına izin vermek.
0: Evet.
1: Ya bunlar korkunç şeyler. Tabii bu tür bir bu anlamda çok acımasız olan bir zihniyetten de tabii ki onların makamına uygun saygı göstermesini beklemeyiz. Dolayısıyla aslında kendilerinden bekleneni yapmışlar. Acımasızlıklarını devam ettirmişler. Geleceğe vesayet koymaya çalışırken aslında biz darbe zihniyetinin ne olduğunu görüyoruz geçmişe baktığımızda. Dolayısıyla bu tür bir zihniyetten medet ummak, yani dediğim gibi sahiki ne olursa olsun medet ummanın da ne kadar zavallıca olduğunu görüyoruz.
0: Kesin.
1: Bu tür bir acımasızlık hiçbir şekilde ne bu topraklarda yaşayar ne bizim kendi geleneğimizin bir parçasıdır.
0: Kötü ya.
1: Yani verdiği zararın yanında bizim aslında kendi kültürel köklerimizin de bozulmasıdır baktığımızda.
0: Köremizin
1: evet,
0: bozulur, köreyi bozmak aslında.
1: Evet. Bir sürü darbe girişimi var. Cumhuriyet öncesi, cumhuriyet sonrası. Evet.
0: Evet.
1: O konuda da bir geleneğimiz olmuş olabilir ama esas bizim geleneğimiz o devlet toplum bütünleşmesidir.
0: Evet hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Araya vaktimiz de geldi. Şu anda ben de kontrol ediyorum. Evet, kıymetli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra programımıza devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.

Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20'de 24'te.

0: Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz kıymetli izleyenlerimiz. İlk bölümde bugünün anlam önemini andık. Tekrar rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Şimdi reklam arasından sonra biraz da sıcak gündemi analiz etmeye devam edeceğiz. Tabii konular çok, mümkün zamanımızın elverdi sürece hepsine değinmeye çalışacağız. Şimdi bunlarla ilgili hazırladığımız güzel özet bir led var. Bunu rica edeyim yönetmenimden. Onu sizlere arz ettikten sonra kıymetli konuklarımla bunların üzerine konuşmaya başlayacağız. Şimdi NATO-Rusya hattında savaşın eşiği, Avrupa'da kırmızı çizgi aşılıyor mu? Biliyorsunuz kıymetli izleyenlerimiz 5. yılına giren Rusya-Ukrayna savaşı aslında bugünkü İran savaşının da bir parçası mı değil mi demeye başladık. Şimdi öyle bir hale geldi ki Rusya Avrupa'ya mı saldıracak, Rusya Almanya'yı mı işgal edecek gibi ihtimaller üzerinde konuşuluyor ve sanki birileri bunun olmasını istermişçesine bunu köpürtmeye devam ediyor. Dolayısıyla özellikle NATO-Rusya hattındaki savaşın eşiğin açılması, aşılması Rusya'nın Avrupa'nın derinliklerine doğru ilerleme ihtimali olacak mı sorusunu sorduruyor. Ukrayna savaşı NATO sınırına mı dayandı? Sıradaki eşik doğrudan çatışma mı? Şimdi burada tabii Almanya en büyük hedef ülke ki en son bir drone saldırısı, daha doğrusu işte fünyesi çekilmiş, pimi çekilmiş bir efendim şeyden bahsedilmişti. Bombadan, daha drone'dan patlamadı. Orası da işte şu anda ismini yanlış söylemek istemiyorum. Havalimanındaki özellikle Ukrayna'ya gönderilen sevkiyat yapılan limanın hedef alınması bu anlamda acaba Almanya mı savaşın artık sınırda olmasa bile savaşın sınır hattında, cephe hattında olan bir ülke mi diye bize sorular gelmeye başlamıştı. Dolayısıyla artık bu noktada da Avrupa'nın çizgisi aşıldı, sıcak savaş kapıda ihtimali belirdi. Bir diğer sıcak noktaya geçtiğimiz zaman Babil Mendeb Husilerin eline mi geçiyor? Dünya ticaretinin boğazında yeni kriz. Şimdi ben de bir yazı yazmıştım bununla ilgili Anadolu Ajansı'na. Hürmüz sarsar, Babil Mendeb yıkar. Şimdi bu Babil Mendeb yıkar dediğimiz noktaya mı geldik ki petrol fiyatlarının, Brent varil fiyatının da dramatik şekilde yükselmesi de bunun habercisi mi? Hürmüz ve Babil Mendeb aynı anda baskı altına girerse küresel enerji düzeni ne olur? Bu soruyu da soracağım kıymetli konuklarımıza. Bu baskı altına girmek bölgedeki petrol güvenliğini tam olarak riske atmak, acaba Latin Amerika, Amerika kıtasında bulunan petrolün ön plana çıkarılması hususu mu gelecek? Bu da önemli. Husilerin Yemen'in batı kıyısındaki son ilerleyişi Babil Mendeb üzerindeki baskı kapasitesine arttırmış durumda. Zaten Husilerin ilerleyişi ve Husilerin Babil Mendeb'i kapatması İran Savaşı'nın başka bir boyutunu bize göstermişti. Ve şimdi acaba bu risk haritası daha da genişleyecek mi diye düşünüyoruz ve konuşuyoruz. Şimdi Trump-Xi zirvesi öncesi Tayvan pazarlığı. ABD Çin'le yeni bir yaltama arıyor. 24 Eylül'de bu toplantı oldukça kritik kıymetli izleyenlerimiz. Ve yeni bir Yalta dediğimiz nedir? İkinci Dünya Savaşı sonrası biliyorsunuz Yalta. Bugünkü dünya düzeninin efendim temellerinin atıldığı siyasi ve ekonomik bir toplantıyla, Postum'la beraber. Şimdi böyle bir Pekin'le Washington arasındaki pazarlık acaba işte şu anda görmüş olduğumuz gibi Tayvan kozunu da ortaya koyabilecek kapasiteyi, ihtimali ortaya çıkaracak mı? Ekonomik müzakerelerde nereye varılacak? Zaten Hürmüz krizi biliyorsunuz en çok Doğu Asya ülkelerini etkiledi. Hint-Pasifik bölgesi, Çin, Hindistan. Şimdi bu pazarlık öncesindeki, daha doğrusu bu pazarlık başladığında elinde en büyük, en güçlü kozu olan kim olacak? Bu da oldukça kıymetli. Doğu Akdeniz'de yeni cephe, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimi silah ambargosu kararı ne anlama geliyor? Şimdi burada aslında Kıbrıs üzerindeki dengelerin değişmesi ve bu muafiyet noktasında bir yıl daha uzatılması aslında ne anlama geliyor? Ve Kıbrıs politikasında tabii bu anlamda Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in, tabii İsrail'le biliyorsunuz Güney Kıbrıs Rum yönetiminin işbirliği Yunanistan'la beraber, ki Hindistan'da uzaktan altıgen doktrinini biliyorsunuz ilan etmişti. Ne anlama gelecek? İşin Doğu Akdeniz boyutuyla beraber Kıbrıs meselesinde bunu bu akşam masaya yatıracağız ve kıymetli konuklarımdan bunun cevabını isteyeceğim. Şimdi Vişnu Hocam sizle başlayalım bu tura da. Hatta en baştaki konumuzla başlayalım. Bu NATO-Rusya savaşı meselesine doğru geldi mi hocam? Yani Ukrayna Rusya savaşından NATO-Rusya savaşına doğru bu iş gidiyor mu? Ve Almanya sanki hocam bu işin ön cephe hattı olarak şu anda böyle böyle atıldı. Yani Merkel dönemine baktığımız zaman hiç alakası olmayan bir Almanya politikası görüyoruz. Bu noktada hocam böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Ya da direkt kitabın ortasından sorayım. Putin'in Avrupa'yı işgal etme gibi bir niyeti olabilir mi?
1: Yani şu anda öyle bir niyeti ve gücü. Daha doğrusu esas mevzu tabii güç kapasitesi.
0: Güç kapasitesi, evet.
1: NATO caydırıcılığı hala çok güçlü. Yani NATO'nun caydırıcı kabiliyetleri ki bunlar savunmaya dayanan. Yani Kırım Savaşı ve Rusya'nın NATO-Avrupa hattında gerçekleştirmiş olduğu meydan okuma NATO'da aslında caydırıcılığı bir parça dönüştürdü. Daha önce caydırıcılık yani Kırım öncesi daha çok nükleer caydırıcılığa dayanıyordu. Çünkü NATO'nun nükleer kapasitesi de yani Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya sağlamış olduğu nükleer şemsiye de oldukça güçlü. Bugün hala stratejik nükleer dengede değişmedi çok şükür ki. Ama ileride ne olur onu tabii bilemeyiz. Çünkü bütün aktörler asimetrik ve ucuz yani maliyetsiz kapasiteler mesela drone savaşlarında kullanabilecekleri kapasiteleri geliştirmeye ve daha ileriye götürmeye çalıştıkları gibi muhtemelen işte füze teknolojileri, çeşitli nükleer silah teknolojileri, kendi nükleer triatlarını da geliştirmek için uğraşıp duruyorlar. Yani bunların bir kısmı tabii ki bizim her an kamuoyunun gözü önünde de olmuyor. Ama şu an için bizim bildiğimiz kadarıyla

0: stratejik dengeyi şu anda gelişen füze teknolojileri falan bile değiştirmedi. Dolayısıyla
1: hocam,
0: deniyorduk.
1: Hocam çok özür diliyorum, lafınızı bölüyorum ama Dışişleri Bakanlığımızdan bir son dakika açıklaması var. İzleyenlerimi size aktarmak istiyorum. Dışişleri Bakanlığımızdan yapılan son dakika açıklamasına göre Husilerin kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor. Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz diyor Dışişleri Bakanlığımızdan yapılan açıklama. Bu da çok kritik aslında hocam, konuşacağız.
0: Çok kritik konuşacağız. Evet, bugün yani Mekke'ye yapılan saldırı tabii hem sembolik açıdan hem de kapasite gösterme açısından hem de verilen mesaj bakımından son derece kritik. Kırım Savaşı öncesi nükleer caydırıcılık temelli bir caydırıcılık vardı ama Kırım Savaşı sonrası NATO fark etti ki bu caydırıcılık işte sizin söylediğiniz gibi işte Baltıklardaki adalara yönelik ya da işte Polonya'da bir kente yönelik ya da Kaliningrad'ın çevresine yönelik ya da işte Bulgaristan'da bir yer, Almanya'da bir kasaba, orada bir şey, yani böyle tamamen topyekün bir işgal girişimi değil de böyle küçük, özellikle hani böyle büyük savaşa, büyük nükleer saldırıya, büyük nükleer savaşı tetiklemeyecek derecede küçük, böyle bir lokmalık hedeflere yönelik bir şeyler olabilir. Ya yani bu tür bir açık.
1: Mesela Polonya sezinleri olabilir mi hocam?
0: Ya hayır, tamam. Şunu demek istiyorum. NATO bunu sezinledi 2014'te.
1: O an, tamam, anladım.
0: 2014'te bunu sezinleyince buna yönelik olarak tedbirler almaya başladı. Bugün son NATO zirvesinde de gördüğümüz, görünen kararlar aslında buna yönelik olarak. Yani diyor ki ben artık sadece nükleer caydırıcılığa dayanmıyorum. Ben bizzat savunmaya dayanıyorum. Bunun için kuvvetli bir ordu kuruyorum. Bu kuvvetli ordu yani sınırda ve biliyorsunuz artık hani 3 bölgeli bir yapılanmaya geçmesi var ya. Eski işte Doğu Cephesi, ondan sonra Güney Cephesi ayrımından tamamen Rusya'nın konvansiyonel nükleer ve hibrit bir saldırıyı aynı anda yapması halinde onu 3 Avrupa'nın batısı, ortası ve doğusunda durduracak bir yeni planlamaya doğru NATO yöneldi. NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde hala denklemden çıkmadığına göre caydırıcılığı hala çok güçlü. Bunu Ruslar da farkında. Dolayısıyla Rusya'nın, o NATO'nun korktuğu veya Avrupalıların haklı olarak korktuğu. Çünkü NATO'yu denklemden çıkarttığınızda Avrupa için her zaman riskler vardır. Avrupa'nın kendi caydırıcılığını sağlayacak büyük bir, yani o tür bir konvansiyonel caydırıcılığını sağlayacak konvansiyonel ordusu henüz yok. Nükleer caydırıcılığını sağlayacak İngiliz ve Fransız nükleer kapasitesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer caydırıcılığıyla yarışamaz, boy ölçüşemez. Arada açıklar var. Teknik detaylara girmesek bile bunu söyleyebiliriz. Ama bugün Ruslar, yani daha önce Putin bunu kendisi de söylemişti. Bir NATO ülkesine saldırmak gibi bir niyetimiz yok
1: diyor,
0: dedi.
1: Evet,
0: çünkü konvansiyonel olarak daha güçlü, nükleer caydırıcılığa da haiz bir aktöre saldırıp böyle topyekün, kendisinin de çok büyük zararlar göreceği, yani sonuçta da bir nükleer eskalasyon sürecini ya başlatacak ya da geri çekilmesine neden olacak bir saldırıyı yapmaz. Ama kısmı önemli. Evet, NATO bir sürü tedbir aldı. Ama mevzu, üstelik Ukrayna'daki savaş konvansiyonel bir savaş ve dolayısıyla konvansiyonel savaşın nasıl farklı olabileceğini, yani konvansiyonel olarak çok güç, daha güçsüz bir aktörün de çok başarıyla savaş verebileceğini gördüğü için bir sürü tedbir aldı. Ama yine de şöyle bir gerçeklik var. Rusya sadece konvansiyonel veya nükleer kapasitesiyle sınamalar yapmak zorunda değil.
1: Başka
0: elinde asimetrik kapasiteleri var.
1: Evet.
0: Bu asimetrik kapasiteler o kadar çok ki, yani siyasi hatta müdahaleden tutun, işte İsveçliler ağlıyordu, Ruslar aşırı sağ desteklemek için müdahil oluyorlar. Almanya'da aşırı sağ desteklediğini biliyoruz. Bu Rusların zamanında verdiği, siz bunu eleştirirsiniz, eleştirmezsiniz, solu da destekleyebilirlerdi. Hayır, sağ desteklemeye karar verdi. Çünkü Doğu Avrupa, Doğu Almanya üzerindeki Rus etkisini düşünürsek solla da temas kurabilirlerdi. Merkezi sola da oynayabilirlerdi. Hayır, sağa oynamayı tercih ettiler. Başka ülkelerde de aşırı hareketleri, memnuniyetsizleri genel olarak, ki Avrupa'da memnuniyetsiz bulmak çok kolay. Herkes memnuniyetsiz. Destekledikleri biliniyor. Bu politik hattan tutun. İşte bir sürü drone uçuyor değil mi? Avrupalılar diyor ki ya da kimi zaman NATO üyeleri şapkasıyla da geliyor bu açıklamalar. Rus dronları uçuyor. Ruslar diyor ki bizim dronumuz değil. Yani sanki uzaydan dronlar gönderiliyor. Dronlar. Evet. Dronların kimliğini tespit etmek zor.
1: Çok zor hocam. Drone
0: çok zor.
1: Savaşlarında.
0: Teknoloji kopyalanabiliyor. Dronlar elle geçirilip kullanılabiliyor. Sahte, evet. Ayrıca hibrit de yapılabiliyor ya da kombine saldırılar da yapılabiliyor. Avrupa politikasının orasından burasından şurasından memnuniyetsiz olan bazı ülkeler birleşip kapasitelerini birleştirip de gerçekleştirebilir. Kimi zaman İsrail ve Rusya'nın, ki bunlar hani sanki ayrı cenahlarmış gibi duruyordu, beraber suçlandığını hepimiz biliyoruz. İspanya son yaşanan göçmen krizinde Rusya ve İsrail'i suçladı. Biz genelde İsrail ayağı üzerinde durduk ama Rusya ayağı da Avrupa'nın hani böyle bir göçün bir silah haline getirilmesine karşı nasıl zayıf olduğunu göstermek çok işine gelebilecek bir şey. Siber saldırılar oluyor. Böyle gizemli bir şekilde İngiltere bir şey yok çıkılıyor. Şak ertesi gün siber saldırı. Sivil havacılığı, sivil transferleri, işte tren yolu olur ki bunların bazıları hayati. Örneğin Polonya'dan Ukrayna'ya gelen tren hattı. Bu hayati, bu Ukrayna'nın neredeyse Ukrayna'ya gelen bütün önemli kişileri taşıyan, Ukrayna'dan da giden bütün bürokratik, önemli, işte bütün işte bugün Ukrayna'nın hala bir Ukrayna olarak var olmasını sağlayan bütün aktörleri taşıyan tren hattı. Evet. Dolayısıyla siber saldırıları da drone saldırılarına. Kimliği tespit etmek zor. Tabii ki suçlayabilirsiniz tarafları ama bunun üzerinden tırmanmayı kontrolsüz yapmanız çok zor. Hı hı. Bu son derece korkutucu. NATO, evet, ve NATO ülkeleri... Evet, Avrupa Birliği'nin kendi programları da var ama esas NATO'nun daha ciddi. NATO bu tür dronlara karşı, drone karşıtı stratejiler, bu tür drone saldırılarına karşı. İşte siber güvenliği arttırıcı stratejiler, asimetrik savaşla ilgili stratejiler, hibrit savaşla ilgili stratejiler konusunda strateji geliştiriyor. Evet. Bütün bu kararları aldı ama kolay değil. Çünkü asimetrik savaş ve melezleşmiş asimetrik savaş, belki de dünyanın en zor savaş biçimlerinden biri. Gelelim bunu Almanya hattına bağlayayım. Hocalarımızın fazla vaktini almayayım. Almanya-Rusya ilişkilerinin bu şekilde dönmüş olması çok ilginçtir. Yani hani bunun üzerinde ayrı bir kitap yazılabilir veya tez yazılabilir. Çünkü çok sıkı fıkıyken ve hala Almanya içinde Rusya'nın da temasta olan ya da Rusya ile temasta olmayı önemseyen bir nüfus da vardır. Yani Rusya'ya yanlısı nüfus böyle buharlaşıp uçmadı. Hı hı. Ama hem Almanya hem Avrupa bir yandan gerçekten yani bu söylediğimiz, bu anlattığımız güvenlik çerçevesi algılanan tehdit, evet, ama bir gerçekliği de var. Çünkü Rusların bu kabiliyeti var. Yani Ruslar asimetrik savaş yapabiliyor. Ukrayna'da da yaptılar. Ukrayna da yapabiliyor bu arada, yani karşılıklı yapıyorlar. Evet. Ama Rusya Ukrayna Savaşı'nı sadece Ukrayna-Rusya Savaşı olarak görmüyor. Ukrayna'nın kendi topraklarına yönelik derin vuruş gücünün Batılı aktörler ve Avrupalılar tarafından desteklendiğini düşünüyor. Hedeflerin arasında da yani en üst sıralarda Almanlar ve İngilizler vardır bu konuda. Evet. Çünkü onlar çok açık destek verdiler. Biraz tereddüt ettiler belki ama yani açık destek vermeye devam ediyorlar. Hı hı. Dolayısıyla bu korku gerçek. Ama bazı aktörler, buna Almanya'da dahil belki, bu korkuyu da kullanarak Avrupa içerisinde bir dönüşüm başlatmak arzusu etti. Zaten yani 90'lardan itibaren Avrupalıların bir türlü altını dolduramadıkları stratejik otonomi denilen, işte biz ordumuzu kuralım falan dedikleri bir